0: İleride ortaya çıktı. O aracı kullanan bu iki ismi Muğla'ya götüren aracıyla İstanbul'dan Muğla'ya götüren usulsüz biçimde, çünkü haklarında arama kararı vardı, gözaltı kararı vardı ve yurt dışına kaçacakları düşünülüyordu. Muğla'da bir operasyon gerçekleşti geçtiğimiz gün Marmaris'te ve onlar da gözaltına alındılar. Şimdi ikinci dalga operasyonu biraz daha yakından bakalım. 4 ilde 12 gözaltı var. Bir firari hala aranıyor, bulunabilmiş değil. Sağlık ve bilişim şirketi yöneticileri var gözaltına alınanlar arasında. Örgütün hastane ve bilişim ağı mercek altında inceleniyor. Şirketlerin mali ticari ilişkileri de keza öyle inceleme altında. Bugün el konulan çok ciddi miktarda yine para ve altın vardı. Bu arada MASAK raporları da zaten basınla paylaşılmıştı ama daha da detayları ortaya çıkmaya devam ediyor. Çok büyük bir para trafiğinden bahsediyoruz. Milyar liralardan ve yabancı ülkelere yönelik Suudi Arabistan var, Özbekistan var, Kazakistan var, İsrail var. Çok ciddi bir para trafiğinden bahsediyoruz. Birkaç farklı şirket de var. Şimdi bunlara yavaş yavaş isterseniz değinmeye başlayalım. Şüpheli para girişi de deşifre edildi. MASAK raporları da paylaşıldı. Bugünkü operasyonda ortaya çıkan, el konulan, ele geçirilen paralar, altınlar da, bunlara ilişkin görüntüler de paylaşıldı. Şimdi Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik düzenlenen bu operasyon daha da derinleşiyor. Çıkar amaçlı bir suç örgütü kurmakla suçlanıyorlar değil mi Yasin Bey? Şimdi bu evet. Hukuki kısmıyla birlikte biraz daha anlaşılır kılalım istiyorum. Sizi şöyle alabilir miyim müsaadenizle? Birlikte ben de operasyona ilişkin MASAK'ın raporuna ilişkin detayları biraz daha...
1: Oradan değerlendirmem gerektiği zaman gelsem olur mu?
0: Olur peki. Ekrana arkadaşlarım görüntüleri de verirler. Şimdi ben az önce birkaç farklı ülkeye para çıkışından bahsetmiştim. Sadece tek bir şirketten 8 milyar lira yaşan para çıkışı var. Sadece 2023 yılında 3 milyar liraya yakın bir para çıkışı var Türkiye'den. Bu şirketler aracılığıyla, tek bir şirket üzerinden. Çok büyük meblağlardan bahsediyoruz. Yani bu operasyon derinleştikçe bu kadar büyük meblağların, yurt dışına çıkan meblağların açıklaması ne olacak? Ne amaçlı kurulmuş bir suç örgütü bu sizin ilk izlenimlerinize göre?
1: Şimdi öncelikle şunu ifade etmek isterim. Ben mesleki hayatının aşağı yukarı tamamını işte İslami değerleri savunmaya, yargılanan Müslümanları savunmaya ayıran bir hukukçuyum. Dolayısıyla söyleyeceklerim de bu çerçevede değerlendirilmesi lazım. Şimdi bir hukukçu olarak şunu söylememiz gerekiyor. Yürütülen bir soruşturma var. İşte ortaya çıkan bilgiler var, sizin de ifade ettiğiniz gibi isnatlar var, buna ilişkin şu anda elde edilen deliller var ve soruşturma devam ediyor ve sonunda da eğer bir suç yeterli makul bir şüphe olursa bu kovuşturmaya dönüşecek, yani iddianame tanzim edilecek, dava açılacak. Dolayısıyla kesinleşmiş bir mahkeme kararı oluncaya kadar hukuken insanlara masum gözüyle bakıyoruz. Bu genel hukuki bir değerlendirme. Şimdi daha işin biraz özeline indiğimde şunları söylemek istiyorum. Tabii bunları üzülerek de görüyorum. Şimdi bahsettiğim, yani biz 80'lerin sonunda 90'lı yıllarda mesleğe başladığımızda gerçekten insanlar çok basit isnatlarla suçlandılar ve yargılandılar. Bunlardan bir tanesi de Ekrem Bey'dir. Yani oralardan da tanışıyoruz, onu ifade edeyim. İşte neden başörtülüsünüz? Neden imam hatiplisiniz? Neden hatta namaz kılıyorsunuz? İşte İslami şeyler bu takvimlere neden yazıyorsunuz gibi gerçekten akıl almaz isnatlarla insanlar yargılandı. Biz de bunları savunduk. Şimdi gelinen aşama itibariyle artık Türkiye'de bu anlamda özgürlükler sonuna kadar yaşanıyor. Yalnızca Müslümanlar mı özgürce İslami anlayışlarını, hayatlarını yaşıyorlar? Hayır, herkes yaşıyor. Hatta o zamanlar işte sizin savunduğunuz insanlar, başörtüsünü savunanlar eğer iktidara gelirse ve muktedir olursa, işte baş açık

0: Yasaklarsınız, şunu yasaklarsınız, burası İran olur iddiaları
1: şeriatı
0: vardı.
1: Getirirsiniz.
0: Şeriatı getirirsiniz vesaire. Şimdi bunların hiçbiri olmadı ama tam aksine özgürlükler gelmiş oldu. Şimdi ancak çok enteresan şeyler ortaya çıktı. Bunlardan bir tanesi başta Fethullahçı terör örgütü. Biz bir baktık ki işte İslami iddialarla ortaya çıkan bir yapı bizim bildiğimizden çok farklıymış. Şimdi benim kanaatim şudur, işi daha derinlerde görüyorum ben, o da şu: aslında Osmanlı'yı yıkan emperyalistler devletleri istedikleri gibi dizayn ettiler. Orada şayet bu İslami değerlere bağlı yöneticiler iktidara gelirse, onların istemediği şeyleri yaparlar diye İşte darbe olacak şekilde de bu ülkelerin şeylerini planladılar. Özellikle biz Türkiye'de her 10 yılda bir darbe olduğunu biliyoruz. Şimdi burada şöyle bir şey var. Bu emperyalistler şunu gördüler: ya biz her ne kadar devlet imkanlarıyla bu İslami değerleri ve Müslümanları baskı altına alsak da bunda başarılı olamıyoruz. Peki ne yapmak gerekiyor? O zaman o İslami perdeler ve kılıflar kullanmak gerekiyor. Fethullahçı terör örgütü tam da bu. Şimdi bakın, ben çok örgüt davasına da girdim. Örgüt davaları siz de 3 aşağı 5 yukarı tahmin edersiniz. Yani biz dosyalardan biliyoruz, siz de kamuoyundan biliyorsunuz. Bir örgüt silahlarını nereden alır? İşte silah kaçakçılarından alır. Elemanlarını nereden alır? İşte ortamdan devşirir vesaire. Fethullahçılara diyorlar ki siz bir örgütsünüz. Bu cümleleri ben kuruyorum, bana ait cümleler. Sizin silah almanıza gerek yok, çünkü devletin silahları, devletin savaş uçakları, devletin tankları, topları sizin silahınız olacak. Ha, örgüt elemanlarını da şöyle devşireceksiniz: işte devletin generali, valisi, kaymakamı, hakimi, savcısı sizin örgüt elemanlarınız olacak.
1: Dolayısıyla şimdi örtülü biçimde sizin kontrolünüzde olacak.
0: Olacak. Bunlar. Şimdi böyle bir örgütü kim kurabilir? Bunun bir tek cevabı var: emperyalist istihbarat örgütleri kurabilir. Ya böyle bir örgüt siz duyup gördünüz mü?
1: İçeriden tek başına böyle filizlenip çıkabilmesi çok aklı mantığa.
0: Aynen öyle. Şimdi dolayısıyla asıl tehlike bu yapıların dış bağlantıları ve dış istihbarat örgütlerinin yönlendirmesi ve kullanması. Şimdi düşünün ki siz Amerika'ya gideceğiniz zaman işte vize almakta bile problem yaşıyorsunuz. Benim bildiğim ilginç bir şey var. Aktif milletvekili olan bir milletvekili, vekilimiz, tanıdığımız bir kişi İngiltere'den vize istiyor. Vize talebi reddediliyor. Gerekçe şu: geri dönmeyebilirsiniz. Böyle saçma sapan bir gerekçe. Burada milletvekili, yani parlamentoda milletvekili. Aktif olarak milletvekili yapıyor. Şimdi ama Amerika Birleşik Devletleri'nde bu Fethullahçı terör örgütünün başı işte yüzlerce dönüm bir yerde ağırlanıyor. Şimdi bunu nasıl izah edebilirsiniz? Demek ki bunlar kullanılıyor. Şimdi ben dönüp biraz önce o ilk cümleye başlarken söylediğim, özellikle bu İslami ideali olan yapıların yeniden düşünüp ve örgütlenmeye ihtiyacı var ve Müslümanların da nasıl örgütlenmeleri gerektiğine dair ya da nasıl teşkilatlanmaları gerektiğine dair ciddi ciddi düşünmeleri gerekiyor. Yani şu anda
1: bir de enformasyona da ihtiyaç var belki bu konuda. Yani kesinlikle. Bu kötü örneklerin yola çıkış dinamiklerinin daha iyi anlatılması gerekiyor ki benzerleriyle karşı karşıya kalındığında aynı duruma düşmemek.
0: Şimdi mesela bakın şunu sorgulayalım birkaç cümleyle. Yani bu İslami cemaatlerin, yapıların, teşkilatların amaçlarının ne olması lazım? İşte geleceği inşa edecek İslami karaktere ve inanca sahip nesillerin, gençlerin yetiştirilmesi olması lazım. Evet. Böyle olması lazım. Peki biz ne bakıyoruz? İşte biraz önce sizin ifade ettiğiniz gibi milyar dolarlar para yurt dışına çıkarılıyor, bilmem ne yapıyor. Peki bunlar nasıl kullanılıyor? Ne yapılıyor?
1: Yani
0: bu bahsettiğin İslami idealler için mi kullanılıyor? O geleceği inşa etmesini arzu ettiğimiz ahlaklı, erdemli eylemli, idealist gençlerin yetişmesi için mi kullanılıyor? Yoksa o istihbarat örgütlerinin yönlendirdiği gibi, biraz önce ifade ettiğimiz gibi mi?

0: kullanılıyor. Şimdi bir soru daha şu. Mesela Fethullahçı terör örgütünün devlette kadrolaşmasını düşünün. Biraz önce ifade ettiğim gibi bu İslami ideallere, İslami inanca, İslami ahlaka sahip olan insanlar bütün Müslümanlara eşit bakarlar. Yani benim cemaatimden olan burada kadrolaşsın demez. Belki diğeri benim cemaatimden olandan daha kaliteli bir Müslümandır ve ben onu göreve getiririm, getirmeliyim. Böyle düşünmeliyim. Ama bakıyorsunuz mesele öyle değil. Mesele devletin o organlarını ele geçirmek, devlette teşkilatlamak. Peki ne yapmaya çalışıyorsunuz? Devleti ele geçirmeye çalışıyorsunuz. Ha devleti ele geçirirken de meşru bir şeyiniz olsa, yani bu amacı güderken de meşru bir hedefiniz olsa, ben şu İslami ideallere hizmet etmek için bunu yapıyorum deseniz onu da anlayacağım. Ama
1: sonuç... o zaman demokratik bir ülkede seçime girmeniz lazım.
0: Artı doğru, çok doğru, bir seçime girmeniz lazım. Bunları söyleyerek milletten meşruiyet, oy o anlamda netlikti. Meşruiyet almanız lazım. Artı şeffaf olmanız lazım. Daha önemlisi ise bu bahsettiğiniz, o daha doğrusu bahsettiğim istihbarat örgütleriyle hiçbir ilişkinizin olmaması gerekiyor. Ben bu belediye şeylerinde de soruşturmalarından da bu şekilde değerlendirdim. Dedim ki yani insanların suç işlemeleri anlaşılır. Yani dünya hukuk tarihine baktığınız zaman mesela insan işte zengin olmak istiyordur. Buna yenik düşer bu duygularına. Ne yapar işte rüşvet alır, şunu yapar bunu yapar. Yani insani çerçevede bunları izah edebilirsiniz. Hı hı. Ha daha fazla kazanmak istiyordur, bir çete kuruyordur. Bunu da izah, yani daha doğrusu insanların hangi suç duygularından işliği kaynaklandığını izah edebilirsiniz. Ama ben şunu asla anlamıyorum ve izah edemiyorum. İşte o soruşturmalardaki şüphelilerin cep telefonlarından yabancı istihbarat örgütlerinin elemanlarının telefonlarının çıkması, bunlarla irtibat kurmaları, sorulduğu zaman da ben iş adamıyım, bu bakımdan onlarla irtibat kuruyorum diye cevap vermesi. Bunlar anlaşılabilir şeyler değil, izah edilebilir şeyler değil. Bunların tek izahı olabilir. O da bu milletin değerlerinin bir anlamda dışarıya pazarlanması.
1: Yasin Bey çok güzel bence bir açılış yaptı. Yani bu konuyla ilgili yani bir cemaate yönelik bir operasyondan bahsetmiyoruz. Haftalardır bunu konuşuyoruz. Yani bizim de bu yayınları yapan isimler olarak burada bir sorumluluğumuz var kamuoyuna karşı.
0: Tabii ki.
1: Bu meselenin daha net anlatılması için. Siz bu kısmını çok iyi özetlediniz, anlattınız. Ya burada zaten Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik bir operasyondan bahsediyor. Şimdi meselenin o kısmına geliyoruz. Az evvel de dedim ya size, şimdi belli şirketler var. MASAK raporlarında adı geçen. Mesela örneğin sadece bir yılda 1 milyar liraya aşan bir para girişi var yurt dışından. Ve milyonlarca liralık da para çıkışı var. Yüz milyonlarca liralık. Bir başka şirkette yine aynı şekilde. Sonra tek bir şirkette sadece 2023 yılında 2 milyar 89 milyon lira nakit yurt dışına para çıkışı var. 1 milyar lira nakit yurt içine para girişi var. Sadece tek bir şirketin bir yıl içerisinde, 2024 yılı içerisinde. Yine aynı örgüte ait bir şirket daha. Bu da bir turizm şirketi. 1.3 milyar liralık bir para çıkışı var. Düzeltiyorum. 4 milyar 863 milyon liralık para girişi var. İkinci bir ülkeden. Sonra bir başka ülkeye 3 milyar 163 milyon liralık bir para çıkışı var. Yani bunlar sizin bahsettiğiniz gibi bir cemaat, bir ideolojisi olan, dini hassasiyetleri olan bir cemaat için açıklanılabilir şeyler değil. Yani bu şüpheli para trafiğinin açıklanabilmesi gerekiyor. MASA bunun araştırmalarını ortaya koydu değil mi? Artık işte bu soruşturma derinleştirilecek.
0: Bu ideallere sahip olan yapıların sizin bu sorularınıza şöyle cevap vermesi gerekiyor. Buyurun devletim, devletimin yetkilileri, ben şu hedeflere ulaşmak için bu paraları kullanıyorum. Paralar buralara, benim için buralara. Araştır, buyurun denetleyin, hepsinin de kaydı var diyebilmeli.
1: İşte bunu diyebilmesi aslında başlangıç noktasından başlıyor. Hatırlarsanız Alihan Kuriş ilk gözaltına alındığında ilk ifadesinde, Ekrem Bey, ben de sizin yayınlarınızı da çokça dinledim. En çok şunu konuştuk. Ben bir GSM hattı kullanmıyorum. Yani cep telefonu kullanmıyorum. Yani bu akılla izah edilebilir bir ifade değildi zaten. Hani 2026 yılında Türkiye'de İstanbul'da merkezi bir noktada yaşayan, yaşı da epey genç, herhalde 90 yaşının üzerindeki insanların bile şu an aktif olarak cep telefonu kullandığını biliyoruz. Hatta akıllı telefon. Bu zaten

0: açıklanabilir bir durum değildi. Şimdi bugün kendisi üzerine kayıtlı bir hat çıktı. Bu hat %50 zihinsel engelli bir üstelik şirketlerden birinde çalışan. Şimdi ilk olarak eğer o hazırsa, evet, GSM hastayla ilgili. Ekrem Bey, sizi de şöyle alayım. Lütfen siz de bize katkı sağlayın. Yani Yasin Bey, şimdi bu GSM hattı Ali Kovan isimli çalışana ait. Ali Kovan %50 oranında zihinsel engelli raporu da var. Bu arada genç de, 1993 doğumlu.
1: Evet.
0: Zaten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sürekli olarak engelli kimlik kartı vermiş kendisine. Mersin'de ikamet ediyor. Şirketlerden birinde, firmalardan birinde beden işçisi olarak da sigortalı gösteriliyor engelli kadrosunda. Şimdi böyle bir ismin üzerinde kullandığı, çok aktif olarak kullandığı tespit edilmiş bir GSM hattı çıkıyor. Neden bir kişi, eğer bu kadar açıklıksa, yani bir cemaatin yöneticisi ise ya da ne bileyim bir şirketin yöneticisi ise böyle bir isim üzerinde niye telefon hattı almak ister?
1: Şimdi efendim, akıllı telefonlar biliyorsunuz çok akıllı. Niye? Akıllı telefonu kullandığınızda, benim şu telefonum var dediğinizde, üzerinize kayıtlı o telefonla nereye gittiğiniz, kimlerle bir arada bulunduğunuz, işte ETS kayıtları, bazı kayıtları vesaire falan baktığınızda neredeyse geriye doğru bakıldığında hayatınızın bütün haritasını çıkarabilen şeyler. Görüşmeleriniz bir şekilde bulunabiliyor. WhatsApp üzerinden yazışmalarınız, kısa mesajlarınız falan filan siz çok istemeseniz de bulunabiliyor.
0: Karbon ayak izi.
1: Yani diyelim ki şifreyi vermediğiniz hallerde bile şu anda biliyorsunuz biraz zor olsa da Çin'e, oraya buraya, Kanada'ya falan gönderiliyor. Onlar da eğer hakikaten bir suçla bağlantısı varsa tespit edilebiliyor. Dolayısıyla Alihan Kureş'in herhangi bir GSM hattı kullanmadığını beyan etmesi hayatın olağan akışına aykırı, sebebi şu. Sadece İstanbul'da bulunuyor olsa, sadece yani evine ve bürosuna gidiyor olsa, beyanı neydi? Büromda bir sabit numara var, onunla irtibatlarımı kuruyorum diyor. Şimdi onun da diyor numarasını hatırlamıyorum falan diyor. Bu kullanmadığına delalet edebilir. Ama benim bildiğim kadarıyla Alihan Kureş, başta Türkiye'nin değişik vilayetleri olmak üzere çeşitli Avrupa ülkelerine falan sıklıkla gidip gelen birisi. Şimdi buradan İngiltere'ye gitmişseniz, GSM hattım yok. Yani orada gidip pardon işte Mr. Smith, yani telefonunuzu kullanabilir miyim falan deme şansınız yok. Çünkü telefon hayatın her alanında gerekiyor artık. Adres bulabilmek için gerekiyor, taksi çağırabilmek için gerekiyor, ne bileyim vardım falan demek için gerekiyor. Dolayısıyla belli ki gizlemek istediği bir takım şeyler olduğu için başkasının üzerine alınmış bir telefon hattını kullanıyor ve kendisine sorulduğunda da böyle bir şey kullanmadığını beyan ediyor. Ama en de sonunda Devlet Baba herhalde hazırlıklı olduğu için Ali Kovan üzerine alınmış bir telefon hattını kullandığını tespit ediyor. Burada mesele şu, Yasin Bey çok
0: şunu
1: güzel...
0: Şunu sorabilir miyim? Zihinsel engelli olması, yani pek çok şey konuşuyoruz bu soruşturma kapsamında. Bir takım şüpheli ölümler var gibi. %50 zihinsel engelli birinin üzerine kayıtlı olması sizce, sizin deneyimlerinizden hareketli soruyorum Yasin Bey, daha da bir maksatlı mı? Yani bir kişi üzerinden, herhangi bir kişi üzerinden bir hat edinmekle yüzde, yani cezai ehliyeti açısından baktığımızda
1: birçok şey düşünülebilir ama mi? Şimdi bakın, diyelim ki benim adıma kullanıyor olsaydı ben derdim ki bir dakika Hacı abi, ya sen niye kendini almıyorsun da benim hattımı kullanıyorsun? Ama %50 zihinsel engelli ve bir yerde çalışıyormuş gibi gösterilen engelli raporu olan birisi muhtemelen diyelim ki akıllı telefon kullanabilecek yeterlilikte de olmayabilir. Nasıl olsa sorup araştırmayacağı için onun üzerine alınmış olabilir. Ve bir takım şeyler eğer kamufle edilmek istendiğinde ileride, ya telefon onun o yapmış olabilir falan gibi çeşitli bahaneler kurulabilir.
0: Kurulabilir mi?
2: Tabii
0: hukuken.
2: Yani şöyle, onun kullandığı tespit edildiği takdirde işte o baz istasyonları artı MOBES'e görüntülerle onun telefonu o kişinin kullandığı tespit edilip
0: zaten
2: eğer bir suç işlenmişse işleyen fail tespit edilebilir. Bugünkü teknik imkanlarla tespit edilebilir. Bir de o konuşmalarda karşıdaki kişi, işte konuşulan konular, o %50 zihinsel engelli bir kişinin o konuşmaları yapamayacağı, o görüşmeleri yapamayacağı muhtemelen Ekrem Bey'in dediği buralardan tespit edilerek onun kullandığı zaten tespit edilmiştir.
1: Yani devlet bir takım şeyleri tespit eder, kibarca sorar ama bakın bu ifadenin alınan kayıtlara baktığımızda burada açıkça bir yalan var.

0: Şöyle
1: ama.
0: Şöyle soruyorlar.
2: Benim adıma ya da başka
0: adınıza olup, kayıtlı telefon numaraları sabit cep nelerdir? Başka şahıslar adına kayıtlı olup olmadığı sizin tarafınızdan kullanılan telefon numaraları var mıdır? Bu telefon numaraları kim ya da kimlere aittir açıklayınız. Gayet kibarca sizin kim sormuş. Ne yanıt vermiş?
2: Cevabı biliyor ama cevap son derece karmaşık. Benim adıma kayıtlı herhangi bir GSM hattı yoktur. Ancak ulaşım için ofis hattını kullanırım. Ancak onu da şu an net olarak hatırlamıyorum. Normal. Bunun dışında aile üyelerimin kullandığı GSM hattıyla irtibat kurmaktayım. Yani bu galiba şu manaya geliyor. Ben işte günün 24 saati aile üyelerimle beraberim. Böyle bir şey mümkün değil. Benim adıma ya da başkası adına olup kullandığım hiçbir başka hat yoktur. Ama belli ki işte biraz önce ismi verilen Ali Güven miydi? O kişi adına alınan ve kendisinin aktif olarak kullandığı bir hat var. Demek ki devlet onu bir şekilde Yasin Bey'in dediği gibi şeyden işte HTS kayıtlarından, bazı kayıtlarından şuradan buradan tespit etmiş.
0: Peki bu yalan ifade midir Yasin Bey son cümleye baktığımızda?
1: Yani o soruşturma sürecinde ortaya çıkacak. Eğer bu tespit doğruysa bu yalan.
0: Bu tespit doğruysa bu yalan. İlk ifadesinde yalan ifade vermiştir.
3: Merve Hanım burada yani böyle büyük bir yapıyı konuşuyorsak bu yapının başındaki kişinin herhalde etrafında 8-10 tane adam vardır. Bunun böyle bir telefon derdi olmaz ki. İstediği adam ona telefonu verir konuşur. Yani o telefon trafiğini yönetecek bir mekanizması vardır. Böyle bir gizli saklı bir telefonla uğraşacağını sanmıyorum. Yani olayı çok basite indirmiş gibi oluyoruz.
1: Ancak öyle şöyle yani bu telefon üzerinde soruşturmayı yapanlar duruyorsa orada bir sorun var demektir.
3: O, işte o sıkıntı ne? Oraya gelmemiz lazım. Öbür evet. türlü yani herhangi bir patron bir şirkette bile yanındaki adam taşır telefonu. Taşımaz yani.
2: Hüseyin Bey problemimiz galiba şu.
1: Ya şimdi, onu ben de düşündüm. Yani etrafında birkaç kişi olur, tabii, onların telefonlarıyla konuşulabilir ama eğer bu soruluyorsa, işte zihinsel engelli bu kişinin üzerine kayıtlı olan telefonu siz mi kullandınız, sizin telefonunuz var mı? Demek ki o telefon üzerinden bazı şeyler yapıldı, onlar da soruşturmanın konusu demek, yoksa girmezler evet. oraya.
0: Ya da belki burada etrafındaki o birkaç kişiye dahi söylemediği daha gizli işleri olabilir, onlara da güvenmediği bazı noktalar.
2: Temel problem şu. Bu şahıs önemli bir şahıs. Yanında şoförü var, koruması var, adamları var. 2 kişi, 3 kişi, 5 kişi. Onları ben biliyorum. Onları biliyorum. Onlar sürekli gözlem altında zaten. Tanıyorum. İsimlerini de biliyorum. GSM hatlarını da diyelim ki ihtiyaç varsa takip ediyor. Ama onların da bilmediği, işte sadece kendisinin bildiği bir hat daha var. Esas yani gizli olan şeyleri ya da kamufle etmek istediği şeyleri onun üzerinde yapıyor.
0: Siz diyorsunuz ki yakın çevresinin de bilmediği bir hat bu.
2: Tabii. Yani onların şimdi düşünün en yakınınızdan bile gizli konuşmanız gereken bir şey vardır. Diyelim ki evle bir şey konuşacaksınız. Yani şoförünüzün ya da korumanızın bilmesi gerekmez. Ya da çok önemli bir başka görüşme var. Onun telefonundan yapmazsınız. O telefon muhtemelen siz takip ediliyorsanız ihtimal o mutlaka takip ediliyordur zaten ama işte Ali Kovan adına aldığınız ve kimsenin bilmediği, Ali Kovan'ın da aklına gelip ona buna söylemediği bir hat varsa bunu rahatlıkla kullanabilirsiniz. Tabii işte burada devletin tahriri geleneği devreye girer ve devlet onu bulur, size kibarca sorar, siz de en azından mahkemede neydi karakolda doğru söyler, mahkemede şaşar, söyle dersiniz ama belli ki devlet onu bilmektedir. Burada bence asıl sıkıntımız şu, Yasin Bey tekrar ediyorum çok güzel bir giriş yaptı. Bu hassas bir konu ama bakın şu anda biz neredeyse bir haftayı bulan süreç içerisinde Süleymancılara yönelik bir operasyondan bahsetmiyoruz. Süleymanlılara yönelik bir operasyondan bahsetmiyoruz. Bakın Süleymancılar Hareketi, Allah rahmet eylesin, Süleyman Hilmi Tunahan Hazretleri'nin Osmanlı döneminin son müderrislerinden oldukça önemli bir isim, bir alim, bir ilim adamı. Ve Kur'an öğretme derdine düştüğü için tek parti döneminde çok ciddi problemlerle karşıya kalmış birisi. 1949'da Türkiye'de şartların biraz değiştiği dönemde bu konuda ilk adımlarını atan ve yine vefatına kadar 59'a kadar da sürekli olarak bu işlerle uğraşan ve Kur'an öğretmeyi hayatının gayesi haline getirmiş bir isim.
0: Mütedeyyin bir isim.
2: Tek parti döneminde çektiği sıkıntılar ve bizi asıl ilgilendiren konuyla bağlantılı. Şimdi diyorlar ya bunun siyasi tarafları falan filan var. Bir dakika. Süleyman Hilmi Tunahan ve siyaset dediğimizde aklımıza 1957'de Demokrat Parti döneminde Bursa'da işte kendisinin de bulunduğu yerde Bursalı bir meczubun Süleyman Efendi Mehdi'dir şeklindeki bir bağırışı sonrasında Demokrat Parti döneminde Süleyman Hilmi Tunahan 2 aya yakın tutuklanıyor. Hı hı. Niye? İşte biraz ortalık karışıyor galiba. O dönemde bakın çok önemli. Bağlıları kendisine gidip diyorlar ki efendim siz Cumhuriyet Halk Partisi döneminde çok zulüm çektiniz. Defalarca içeri girdiniz çıktınız. Uzun süreli kalma yok. Tutuklama, gözaltı falan şeyleri var. Ama şimdi sizi Demokrat Parti içeri attı. Ne dersiniz? Seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verelim mi? Süleyman Hilmi Tunağan rahmetlinin cevabı çok net. Hayır. Demokrat Parti'nin konusu benim şahsımla ilgili. Niye? Biri Mehdi dedi falan ortalık karıştı. Ama diyor Cumhuriyet Halk Partisi bizim dinimizle uğraşıyor. Cumhuriyet Halk Partisi Allah korusun diyor yarın iş başına gelirse bizim dinimizi ifsad eder. Onun için diyor bir daha böyle bir şey duymayacağım. Şimdi bakın Süleyman Hilmi Tunağan'ın mirasçısı olan kişilerin en azından 2016'dan sonra geldiği noktayı açıklamak için son genel seçimlerde ve yerel seçimlerde bağlıların büyük bir bölümünün, hepsi değil, büyük bir bölümünün Alihan Kureş'in kontrol edebildiği bölümünün iki partiye, bunlardan birisi Cumhuriyet Halk Partisi, yönlendirildiklerini ve bu konuda kimsenin itiraz etme şansının olmadığını biliyoruz. Dolayısıyla geldiğimiz noktada bir dini bir hareketin, Kur'an öğretme hareketinin, İslam'ı öğretme hareketinin birileri tarafından nereye doğru getirildiği en önemli konu. Şimdi gelelim öbür tarafa. Yine en vahim şeylerden
1: biri. Oraya gelmeden sizin bu şeyin üzerinden bir soru daha soralım. Yani rahmetli Süleyman Hilmi Tuna şu anda olsa dese ki ben işte hayatımı buna vakfettiğim gençlere Kur'an okumayı, Kur'an'ı anlamayı, yaşamayı öğreteceğim. Şu andaki iktidar, Cumhurbaşkanımızın yönetimindeki iktidar, Cumhurbaşkanımız onları destekler mi, önlerini açar mı açmaz?
2: Valla Süleyman Hilmi Tunağan Hazretleri şimdi olmadık olaylar hakkında hüküm verilmez. Şafii Ulaması öyle derdi rahmetli Erbakan Hoca. Allah gani gani rahmet eylesin ama çok açık bir şey var. Yani öyle bir şey olsaydı gelir Cumhurbaşkanımızı alnından öperdi. Neden? Çok basit bir şey söyleyeyim. Bakın Süleymancı hareketi ya da Süleymanlı hareketinin temel esprisi ne? Kur'an kursları. Evet. Türkiye genelinde şu anda benim bildiğim 1500'ün üzerinde Kur'an kursları var. Ve dünyanın 130 ülkesine değişik şekillerde dağılmış durumdalar. Rakamlar bilmiyorum ama sadece Almanya'da 300 civarında cami, Kur'an kursu ve yurtları var. Şimdi bakın en önemli konu şu. 28 Şubat döneminde ne oldu? Kur'an kursları yasaklandı. Süleymancı hareket, Süleymanlı hareketi ne yaptı? O dönemde şartları kendine uydurdu ve Kur'an kursları derneklerini, Kur'an kursları ve talebe yurtları derneklerine çevirdi. Yani şu anki yürüttükleri faaliyet Kur'an kursunun yanında esas olarak talebe yurdu faaliyeti. Yani aslında CHP zihniyetinin ne mal olduğunu en iyi bilen yapılardan birisi. Neden? O günün şartlarında, o dönemde tabii işin başında hatırladığım kadarıyla herhalde Arif Ahmet Deniz Olgun vardı. Allah gani gani rahmet eylesin. Dolayısıyla şimdi geldiğimiz noktada bugün biz bir şey daha hatırlatayım. Ben orduluyum. Ordu'nun Bayadı köyünden, şimdi Bayadı mahallesinde. Küçüklüğümde çok net hatırladığım bir şey var. Fındık Ağustos ayında toplanır, Ağustos ayının sonunda kurutulur, harmanda çeç hale getirilir, çuvallanırken mutlaka birileri gelirdi. O gelen birileri yanlarında binek hayvanlarıyla falan gelir, çuvalları olurdu ve her kapıya uğrayıp tam da işte o harmandan mahsul kaldırılacağı dönemde onlardan Kur'an kursları için sadaka zekat isterlerdi. Ve ben mesela rahmetli dedemin onlar her geldiğinde verdiğini hatırlarım. Aşağıda akrabalardan diğerlerinin verdiklerini hatırlarım. Şu anda bakın hala 2026 senesinde de hepimizin çevresinde vardır. Kur'an kurslarında okuyan çocuklar için, yurtlarda kalan çocuklar için sadaka ve zekat isterler, birçok insan da verir. Şimdi bir yandan bunu yapan bir hareketin tuhaf bir şekilde ticari bağlantılarıyla alakalı 200 kilo altın.
0: Bu işte o bir ilkinde. İlk, bugün bir de çok yüklü miktarda daha altın getirildi. İlk gözaltının ardından yapılan geçtiğimiz gün Marmaris'te yakalanan Alihan Kureş'in kardeşinin evinde bulunan altınlardan.
2: Hilmi 200 kilo altın o şey bürosuydu galiba. Kilo. Fabrikası mıydı her neyse.
0: 200 kilogram altın külçe altı. 256 adet.
2: Şunlar ve bunlar. Dolayısıyla bakın hala hakikaten yaptıkları hizmet için tekrar ediyorum. Süleymancıların, Süleymanlıların şu anda Türkiye genelinde ve Avrupa genelinde değişik ülkelerde yaptıkları Kur'an kursları faaliyeti için mesele, Allah razı olsun.
0: Mesele bu diyorsunuz.
2: Ha, mesele şu.
0: Yurt dışına
2: bununla bağlantılı ve devletin de dikkatini çeken hareket ne? Bir dakika, bunların firmaları var. Az önce mesela siz sayarken bir şey söylediniz. İşte şuraya şu kadar, şuraya şu kadar. Orada mesela bir istisna var. Nedir o? Suudi Arabistan'a şu kadar. Bakın bu yapının aktif olarak çalışan bir turizm şirketi var. Her sene Diyanet kotasından hacca gidecek insanlardan belli bir bölümünü onlar hacca götürüyorlar. Dolayısıyla Suudi Arabistan'da yapılan ödeme muhtemelen makuldür.
0: Tamam.
2: Niye? Oraya giden para, orada tutulan oteller, şunlar bunlar yapılan masraflar için oraya gönderilen para makul ve mantıklı.
0: 4 milyar 863 milyon lira bahsetmiş olduğunuz turizm şirketinin Suudi Arabistan'a
2: para çıkışı. Ama diğer şeyler İngiltere'ye, şuraya, buraya, özellikle Almanya'ya.
0: İsrail'e.
2: Bakın Almanya hepimizin bildiği gerçek neydi? 60'lı yıllarda oraya gitmeye başlayan insanımızın 60'lı yıllardan daha yakın döneme kadar sürekli para gönderdiği yerdi Türkiye. Niye? Orada çalışanların maddi durumları daha iyi olurdu. Buraya gelirler, ev alırlar, arsa alırlar, ne bileyim akrabalar, neşe dosta yardım ederler falan filan. Ama şu anda para hareketlerinde Almanya'ya yönelik akışın değişik bir şekilde yürüdüğünü görüyor.
0: Şu burada da belki bir iş olmayabilir. Suudi Arabistan'la haç organizasyonu için o turizm şirketinin makul olabilir, açıklanabilir. Yani bu raporlarıyla sunulursa, şimdi bunlar MASAK raporlarına yansıyanlar. Şöyle bahsetmiş olduğunuz turizm şirketi, yine de adını vermeyeyim, MASAK raporlarında var ama.
2: Reklam olmaz.
0: Her ne şekilde olursa olsun Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri bağlantılı para çıkışlarının yaklaşık 8 milyar lira olarak kayda geçtiği belirtiliyor. Suudi Arabistan bağlantılı işlemlerde 4 milyar 863 milyon 884 bin işte 701 lira. Buna karşılık bu kadar para çıkışı oluyor. 189 milyon 357 bin lira para giriş tespit ediliyor. Birleşik Arap Emirlikleri bağlantılı para çıkışı ise 3 milyar 163 milyon 164 bin 102 lira olurken bu ülkeden de yaklaşık 18 milyon lira para girişi tespit ediliyor.
2: Bu mesela Birleşik Arap Emirlikleri deyince oturup düşüneceğiz. Bu turizm şirket acaba oraya yönelik bir şey yapıyor mu? Bir dakika, yapıyor olsa da böyle bir şey var mıdır? Bu
0: yarı tabii yarı ki. Yani Suudi Arabistan'a olan çıkışla Birleşik Arap Emirlikleri'nin çıkış neredeyse aynı. Biri 4 milyar lira,
2: yani belki
0: lira,
2: turizm
0: biri de
2: şirket
0: 3 milyar
2: oraya turlar düzenliyorsa falan bunun izahı vardır. Yasin Bey biraz önce bir şey söyledi. Şu anda biz iddiaları konuşuyoruz. İddialarla alakalı bilebildiğimiz kadarıyla bunların tutarlı tutarsız tarafları da olabilir. Ama buradaki esas konu şu. Ticaret yapan firmaların hemen tamamı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kanunlarıyla bu işi yapar.
0: Sizi de böyle alayım.
4: Ben bir şey söylemek istiyorum.
0: Buyurun.
4: Yani burada benim farklı düşündüğüm konu var. Neçede bu bir yapı, neçede dini bir yapı ile ilgili bu zaten hukuki olarak bir ayrım yapılmış. Neçede bu tip yapıların başka gruplarda olduğunu da biliyoruz. Bu operasyonlarda devam edecek, başka sıçrayacak. Kamuoyuna bir şekilde yansıyan başka gruplar da var. Çeşitli vesilelerle. Bu 13 Ağustos'tan 8 gün sonra bu ikinci dalga yapılıyorsa, dinamik bir şekilde mali verilerle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ikinci dalgayı yapıyorsa, bunun üçüncü, dördüncü dalgası olacak. Zaten firariler var, yeni mali veriler var, ifadeler var vesaire var ama burada şöyle bir durum var. Burada bu operasyonun ya da dalganın farklı bir anlamı var. Neticede ticaret, din ya da siyaset üçgeninde geleneksel o yapının kırıldığı ve Adalet Bakanlığı'nın tüm gücüyle bütün bu kurulan illegal mali imparatorluklara karşı, bunun dini, dinisizi, bilmem nesi vesairesi yok. Neticede İçişleri Bakanlığı'nın bütün operasyonlarına baktığınız zaman Adalet Bakanlığı'yla koordineli bir şekilde tabiri caizse kafa göz giriyorlar. Ve illegal imparatorluk kuran ne varsa, işin içinde narkotik olur, mali suç olur, o olur, bu olur. Ama bu operasyonlar devam edecek. Fakat burada eğer böyle bir durum tespiti yapmak gerekiyorsa şöyle ilginç bir nokta var. Şimdi eskiden Ekrem Bey'in bahsettiği ilk işte kurucuları ya da bu ilk halka birçok insan var çünkü bu tip gruplarda. Fakat burada bilgi, ehliyet ya da manevi tekamül esaslı o geleneksel halkanın yerini tabii bu kurucuların işte önderlik edenlerin vefat etmesiyle beraber yerini alanlar işte damat, torun, oğlu vesaire gibi kaçıncı kuşak olur bilmiyorum ama hadi ikinci, üçüncü kuşak diyeyim. Bunların almasıyla beraber bu yapıların hemen hemen hepsinde bir yozlaşma, bir çürüme ya da işte değerli üstadların da bahsettiği o din odaklı ya da dini öğretme odaklı çerçeveden çıkılıp bu işte damattır, oğludur, ötekinin işte yakınıdır gibi. Yani medreseden holdingleşmeye doğru evrilen bir yapı var. Herhalde vefat etmeleriyle beraber 2016'lı, 2018'li, 20'li yıllardan itibaren hiyerarşi değişmiş yani.
2: Şimdi neyi söylemeye çalıştığınızı tam anlamadım. Çünkü benim gelmekte olduğum yerle ilgili sahaya girdiniz. Şimdi bakın.
4: Ben biraz söz istedim yani. Ben de bir fikrimi söylemek istiyorum.
2: Hayır, söylediğim şey şu. Bir sürü iddia var. Bir sürü ülkeye giden para var. Burada ben aklıma gelen bir şeyi söyledim. Mesela Suud'u izah mümkündür. Niye? Haç şirketleri var. Efendim Birleşik Arap Emirlikleri netameli bir konu. Almanya netameli bir konu. İngiltere netameli bir konu.
0: Ve Kazakistan, Fas, olan... İspanya, İngiltere, Ürdün, Bosna Hersek, Sri Lanka, Endonezya, Almanya, Arnavutluk, Özbekistan, Hindistan.
2: Netameli konular. Ama en de sonunda devlet MASAK'ın yaptığı araştırmalarda demek ki tuhaflıklar var. Bunlar tabii ki bulunacaktır. Buradaki esas konu, şimdi Mete Bey'in söylediği noktaya doğru gelelim. Süleyman Hilmi Tunahan bir müderristi. Allah gani gani rahmet eylesin. Peşinden damadı Kemal Kaçar hareketin başına geçti. Şimdi bakın, Süleymancılar ya da Süleymanlılar hareketi bir tarikat değildir. Yani klasik bizim bildiğimiz manada işte Nakşibendi gibi bilmem ne gibi bir tarikat değildir. Dolayısıyla şeyhlik iddiası falan normalde yoktur. Ama yapı içerisinde son dönemde geldiğimizde birilerinin şeyh uçmaz, mürit uçurur mantığı gereğince ilginç bir takım yakıştırmalar yaptıkları söylenebilir. Süleyman Hilmi Tunahan'dan sonra damadı Kemal Kaçar 2000'e kadar, 99-2000'e kadar, 2000'den sonra torun Arif Ahmet Deniz Olgun, Allah rahmet eylesin. Son derece düzgün bir insandı. Refah Partisi döneminde milletvekiliydi. 28 Şubat döneminde 55. hükümette bağımsız olarak Ulaştırma Bakanlığı yaptı. Ve 15 Temmuz'dan bir süre sonra evinde son derece şaibeli bir şekilde ölü bulundu. Neden? Arif Hikmet Deniz Olgun, işte eski bakan, şimdi bakan dediğinizde bakanlara devletin verdiği bir takım haklar vardır. Korumaları vardır, şoförleri var, bir şeyler vardır. Şimdi bu adam evine gidiyor, Allah rahmet eylesin, 36 saat sonra cesedi bulunuyor. Ve tuhaf bir şekilde
0: 8 saat boyunca da kolluk birimlerine haber veriyor.
2: Karışık hikayeler
0: yani
2: var.
0: Yani bulunduktan
2: eninde sonunda
0: cenazesi.
2: Otopsiye FETÖ'cü olduğu bilinen bir doktor giriyor. Makul beyin kanaması falandır diye bir raporla yalap şalap bir rapor veriyorlar. Şu anda gelinen aşamada FETÖ haberi yapıldı. Şeyler
0: şimdi
2: bulundu.
0: Şimdi tekrar araştırılıyor.
2: Tabii. Büyük ihtimalle orada netameli şeyler çıkacak.
0: Şimdi bu soruşturmada bir de FETÖ'cü bir isim çıktı. O isim Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'i yurt dışına kaçırma planına yardım eden kişi. Yani İstanbul'dan yola çıkılıyor. Muğla'ya kadar gidiliyor. İzmir'de benzin alınıyor Menderes'te zannediyorum. Orada araç bir radara giriyor zaten. Sonra takip ediliyor. Ve Muğla'da harekete geçiliyor. Şimdi orada aracı bizzat sürerek şüphelileri 16 Ağustos 2026'da İstanbul'dan Marmaris'e götüren isim Mehmet Özmen. Aynı zamanda bu aracın şimdi eski İçişleri Bakanı'nın üzerine kayıtlı bu araç. Ama bu araç bir şirketten
5: kayıtlı
0: kiralanmış.
5: Kayıtlı mı, tahsisli mi?
0: Tahsisli, düzeltiyorum. Haklısınız. Tahsisli. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin aracı değil. Tahsis ettiği araç değil. Türkiye Büyük Millet Meclisi kartıyla dışarıdan kiralanmış bir araç.
2: Ve bakanlara aracı, devlet özellikle bazı bakanlık yapan isimlere araba tahsis eder. Demek ki öyle bir tahsis bu.
0: Evet, 2030 yılına kadar da tahsis ama araç değil. Kendisi bu tahsisle birlikte bir araç kiralıyor.
5: Burada
0: İstanbul'da
5: karışıklık şeyden kaynaklanıyor. Şimdi devlet kurumu bir şirketten bu araçları kiralıyor, sonra tahsis ediyor.
0: Evet.
5: Ben anladığım kadarıyla burada o kiralanan şirketle diyalog devam ediyor. Yani otopark olarak sende kalabilir, ben kullandığım zaman
2: İstanbul'a
5: kullanacağım.
2: İstanbul'a gelince kullanıyorum.
5: İstanbul'a gelince, ama orada yani kamuoyunda izaha muhtaç olan bir şey var. Yani otoparka aracı bıraktığımda anahtarı bende olur. Yani niye otoparkta oluyor? O araç kullanılır
0: aracı,
5: mı?
0: Yani en azından şirketin otoparkında bıraktığını söylüyor.
5: Şundan endişe diyorum. Mesela diyelim ki araç maliki olarak ya da araç bize tahsis edilmişse, ya birisine emanet ederken git şunu getir derken bile ben şahsen endişe diyorum. Allah korusun, birisine çarpıp öldürdüğü zaman hem vicdani bir sorumluluğumuz olur, hem de tazminat vesaire de söz konusu olur.
0: Bu şunun gibi değil mi Yasin Bey? Yani üzerinize zimmetli silah bir, yani
5: bir başkasına bir vermek
0: bir,
5: gibi.
0: Vermek bir, ulaşımı açık bir noktada bırakmak. Yani özel bir kasada ya da bir başkasına birebir vermek değil. Yani orada pek çok aracın durduğu otoparkta duruyor sadece bu araç. Ve işte bu araç kiralama şirketinin sahibi söz konusu kişi Mehmet Özmen.

0: Ve o araç bakan, eski bakan tarafından otoparkında bırakılıyor. Bir kere burada bir ihmalkarlık da var değil mi?
1: Ve aracın koruması var.
0: Araç.
1: Koruması var. Yani o da asıl şey, o bence sorun. Aracın koruması var. Dolayısıyla işte polis kontrolü, işte diyelim ki emniyet şeridi kullanması vesaire, bunları yapabilecek şeyde bir araç.
2: Aranmayacak.
1: Evet, aranmayacak.
2: En önemlisi araç. O.
1: Evet. Evet.
0: Yasal olmayan biçimde de çakar takılmış araca ayrıca.
1: Yasal olmayan biçimde mi takılmış? Evet. Ama koruması varsa yasaldır o.
0: Böyle söyleniyor. Bununla
2: belli
0: ilgili
2: ki mevzuat,
0: ayrıca bir süreci
2: başlatıldığı ifade ediliyor. Mevzuatta tanınanın ötesine geçmişler.
1: Şöyle, İçişleri Bakanlığı araca koruma tahsis etmişse, bu koruma deyince yani kişi korumasından
0: şöyle,
1: bahsetmiyorum.
0: Şöyle, geçiş üstünlüğü olduğu ifade ediliyor ama.
1: Geçiş üstünlüğü varsa korumalı araç demektir. O zaman çakar kanunidir. Hatta
0: usulsüz şekilde
1: korumalı araçlar da işte sesli ve ışıklı sinyallerin ikisinin birlikte kullanılması gerekiyor. Geçiş üstünlüğünün kullanılabilmesi için.
0: O zaman siz de ona biraz daha ayrıntılı bakar mısınız? Çünkü böyle geçiyor ifadelerde.
2: Yani Mervan Hanım, Yasin Bey, bakın buradaki konu şu. Devletin tahsis ettiği araçlarla ilgili mesela işte bir siren ya da bir ışık fazlalık olarak veriliyor. Bu mevzuatta belirlenmiş. Bu araçla ilgili bir ay trafikten men çıktı. Niye? Işıklandırmayla alakalı. Demek ki tahsis edilenin dışında başka bir şey daha takmışlar.
0: Ha, konu
2: herhalde biraz hava
0: siz
2: olsun diye ya da daha fazla etki sağlamak için, anlaşıldığı kadarıyla fazladan bir şey takmışlar.
1: Ne o?
2: İşte onu bilmiyorum. Müsaade edilenin dışında fazladan bir şey.
0: Peki
2: o neyse.
0: Bu Mehmet yani Özmen bu olayın neresinde? Yani FETÖ'den kaydı olan bir isim. Araç kiralama şirketi var. Eski bir bakan bu araç kiralama şirketinden İstanbul'da kullanmak üzere araç kiraladığını söylüyor. Bununla ilgili sanıyorum suç duyurusunda da bulunmuş kendileri. Burada da şüpheli durumlar var ve Mehmet Özmen bizzat kendisi örgüt liderinin kardeşini ve bir diğer ismi Marmaris'e kadar hedef oraya götürüp kaçırmak. İstanbul'dan çıkışı itibariyle telefonu kapalı ve çekmiyordu diyor. Muhtemelen İzmir otobanından gittiler çünkü İzmir'de Menderes'te benzin alıyorlar, kayda giriyorlar. O yolda İzmir otobanında telefonu çekmediği hiçbir yer yok. Ben belki senede 10-20 defa geçiyorum.
2: Bu anlaşılmayacak bir şey değil ki. Yolcular çok önemli. Dolayısıyla patron kendi devreye giriyor. Herhangi bir şoförle şunla bunla göndermek yerine bizzat kendi götürüyor. Niye? Belki bu işlerde tecrübeli. Dikkat edin, araç tespit edildiği yerlerde bile arka karanlık olduğu için arkadaki şahıslar tespit edilemiyor. Bu arkadaş tespit ediliyor. Bağlantılar üzerinden... Bağlantılar üzerinden şeydeki Marmaris'teki yakalama sağlanıyor. Belli ki burada bu arkadaş zaten alışverişlerde de bağlantılar var. Bu yapıyla bağlantılı. Ve şu ana kadar ortaya çıkanın dışında
0: ama
2: da büyük ihtimal.
0: Ama FETÖ'yle de bağlantılı olup bu suç örgütüyle bağlantılı olması belki de meselemizin ana konusu.
2: FETÖ'yle bu Alihan Kuruş örgütü arasında demek ki bir tür irtibat olunduğunu gösteren bir veri.
1: Eğer öyleyse başka yerlerde de yerlerle de irtibatı olma ihtimali vardır.
0: Bunlar
1: yani ikisinde birden irtibatı varsa daha farklı şeyler de olabilir.
0: Farklı noktalarda. Şimdi Mete Bey, burada biraz size de söz vereyim. Komutanıma da söz vereyim. Bu olayla ilgili buradaki soru işaretleriyle ilgili sizin yani nasıl bir süreç olmuş olabilir diye yorumlarsınız bir gazeteci olarak. Yani Mehmet Özmen'in kimliğiyle ilgili. Neden herkes Mehmet Özmen'e ulaşıyor? Ortak noktaları ne Mehmet Özmen'le ilgili sizce? Buyurun.
3: Yani ben başsavcılığın söylediklerinden yola çıkarak ancak konuşabilirim. Neticede burada ikinci dalganın bir kez daha söyleyeyim yapılması dinamik bir soruşturma olduğunu gösteriyor. Ve benim tahminim üçüncü, dördüncü dalgada olacak. Bir kez daha söyleyeyim, bu başka gruplara da sıçrayacak. Yani hangi grup olursa olsun.
0: Ya bu örgütün bağlantılı olduğu başka gruplara da sıçrayacak.
3: Hayır, başka yapılara da sıçrayacak. Yani tabiri caizse dini tırnak içerisinde dedikleri, onların içerisinde de bu suç imparatorlukları kuran yapılar olduğuna dair benim kanaatim var.
0: Sizin yorumlarınız var.
3: Tabii
0: şahsi.
3: Ki. Yani sosyal medyada en azından sözüne de itibar ettiğim birçok kişinin bir iki senedir yaklaşık ifşa ettiği bazı gelişmeler var. Neticede başsavcılık gereğini yapar. Benim burada dillendirmenin
0: tamam,
3: bir gereği yok.
0: Tamam, ama şu an konumuz bu.
3: sıçrayacak. Neticede ben bunu söyleyebilirim. İkincisi, başsavcılık burada mali bir yapıyı ortaya çıkartmaya çalışıyor. Şimdi burada dernekler kanunu muhtemelen sizin değinmenizi isterim. Dernekler kanunu daha önce Haluk Levent örneğinde de olduğu gibi bir suistimal meselesi haline getirilmiş ve burada muhtemelen ifadelerde de genel bu tip yapılarda benim

0: Uzaktan izlediğim kadarıyla olayı vergi usulsüzlüğüne bağlayarak ya da işte dernekler kanununa muhalefet gibi tabiri caizse kolay paçayı kurtarabilecekleri bir maskeli yapılanmaya gitmişler. Fakat bu işin içerisinde şimdi firari ağ var, bir de firariler var peşinde olduğu emniyetin ya da savcılıkların. Bu de bunun halkası, destekçiler grubu var. İşte üçüncü, dördüncü dalga dediğim bu destekçiler grubuna ki muhtemelen başka adli sicil kayıtlarında başka FETÖ üyeliği ya da başka yapılara, örgütlere yakın kişilerin de isimleri çıkma ihtimali var. Şaşırmamak lazım. Neticede burada biz klasik bir suç örgütü dışında daha farklı bir yapılanmayla aslında yüzleşiyor ya da tanışıyor Türkiye.
1: Geniş bu bir ağ ortaya
0: kurumsal ve finansal maskeler ardına saklanılmış bir yapı. Ama profesyonel bir yapılanma olduğu da aşikar. Biraz önce işte Ekrem Bey'in anlattığı bu telefon meselesi, üstüme telefon yok, başkalarının telefonunu kullanırım. Ondan sonra sizin anlattığınız meseleler, bunların hepsi alt alta koyduğumuz zaman en baştaki o ilk yapılanmanın, lider kadronun kendini kolay sıyrılabilir olduğu, yani ulaşılamaz hale getirmeye çalıştı. Ama altındakilerin de bu anlamda riski, illegal işleri üstlendiği bir yapılanma haline gelmiş.
1: Ya zaten şimdi Alihan Kuriş gözaltına alındı. Hakkında yakalama kararı var, gözaltı kararı var Hilmi Tuna Kuriş'in. Ve günler sonra İstanbul'dan hareket ediyor, Marmaris'e gidiyor. Muhtemelen oradan yurt dışına çıkış yapılacak. Zaten hakkında gözaltı kararı olan ve Türkiye'de yurt içinde olan birinin o süreçte yurt dışına kaçma girişimi başta en şüpheli kabul edilen,
2: yani oraya tatil yapmaya gitmedikleri kesin.
1: Tatil yapmaya
2: tatil bölgesi ya, tatil yapmaya gitmedikleri kesin.
1: Gözaltı kararı varken hakkında herhalde
2: belli ki aranıyor. İşte gözaltı kararı var. Normalde nedir? Gerçekten bir sıkıntınız yoksa gider teslim olursunuz, kendinizi ifade edersiniz. Çünkü mesela kaçmaya teşebbüs bile sizinle ilgili şüpheleri ciddi manada artıran bir şeydir.
1: Güçlendi.
2: Demek ki burada gerçekten bu hareketin üzerine gidilmesi için gereken henüz bizim bir kısmını da bilmediğimiz birçok şey olmalı.
1: Peki burada, sizce Mete Bey, şunu sorabilir miyim? Az evvel Yasin Bey bir hukukçu olarak dedi ki burada sadece para trafiği değil mesele. Burada bir suç unsuru vardır bu soruşturma başlatıldıysa eğer dedi. Sizce ne gibi, ne tip suçlar olabilir baktığınızda dosyaya? Çok da uzun, Masan raporu da çok uzun. Evet. Okumuşsunuzdur eminim siz de. İlk aklınıza gelen ne oldu? Ne tip bir suç olabilir?
0: Yani şimdi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın en son ikinci dalga yaptığı operasyon ve burada özellikle suçtan elde edildiği düşünülen ve el konulan ya da tedbir konulan gayrimenkullere, hisselere ya da o mali büyüklüğe, kapitale baktığımız zaman işin içinde sağlık ve bilişim sektörüne odaklanmış bir Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı görüyorum ve buradaki yapıların çözülmesine yönelik hamleler görüyorum. Birincisi bu maskelenmiş yapılanmaya yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı buralara özellikle yönelmiş ikinci dalgada. Yani burada
1: bu sektörler üzerinden ne olmuş olabilir?
0: Burada işte bir entegre olmuş ve buranın üzerinden bir para trafiği var. Şimdi burada ben şunu söyleyebilirim sadece yani dernekler statüsünde kalmadan burada şirketleşmiş teknolojik işte altyapı ya da sağlık meselesine altyapı kuran ya da şirketleşen ama burada suç gelirlerini aklama mekanizmalarının olduğuna dair izler var. Savcılığın açıklamasında sağ olsun AB'nin bilgilendirme, daha doğrusu savcılığın bu anlamda paylaştığı basın bültenlerinde edindiğimden burada suç gelirlerini aklama mekanizmaları adli birimlerin önceliği haline gelmiş gözüküyor. Neticede burada bir alanların dışına çıkmış, yasal alanın dışına çıkmış bir suç imparatorluklarından bahsediyoruz. Bu suç imparatorlukları da mali boyutuyla, işin işte 200 kilogram altın boyutuyla, sosyal medyada Türkiye'de bir magazin malzemesi olsa da buzdağının altını savcılık deştikçe işin içinden sadece İstanbul merkezinde değil, bakın neredeyse 6-7'li kapsayacak şekilde düzenlenmiş bir coğrafi kapsamda operasyon görüyoruz. İstanbul, Konya, Mersin, Muğla olmak üzere. Yani bu yapılanmanın da yerel ya da bir şehirde merkezli değil, ülke çapında organize, ticari ve örgütsel ağa sahip bir yapılanma olduğunu ortaya koyuyor.
1: Mete Bey, bir şey ekleyebilir miyim? Ben lütfen de şu MASAK raporuna zaman zaman göz atıyorum. Sizler için de olsun. Şimdi şirketler arasındaki para trafiğinde de çok yoğun bağlantı tespit ediliyor birkaç farklı şirkette. Ve bu hareketlilik 2017 yılından sonra çok yüksek ivmeyle.
2: 2016 kritik bir zaman.
1: Ve ardından da 2020'den sonra özellikle daha belirgin bir biçimde artmış deniyor bu finansal hareketlilik. Buna bir dikkat çekin lütfen, sizler de unutmayın, bana da hatırlatın. Çünkü çok uzun bu rapor. Buldukça işaretliyorum bazı çarpıcı kısımları. Mete Bey buyurun, mesela siz de bu hareketliliğin 2017'den sonra özellikle başlayıp 2020'den sonra peak seviyeye çıkmasını mesela buna dahil eder misiniz?
0: Yani bu 15 Temmuz darbe girişiminden sonra daha kamuoyunda görünür olan bazı grupları ben gördüm. Bunlar dini gruplar tabiriyle ama gördüm. Yani zenginleşen, hatta bir eleştirel bir dil kullanarak da medreseden holdingleşmeye doğru evrilen yapılar gördüm. Yakından da takip ettiğim yapılar bunlar, çünkü uzun bir süredir bir holdingleşmeye gidildi. Fakat burada işin ne kadar dernekler kısmı, hukuk kısmı, dernekler kanununa bağlı o ilgili devlet kurumlarının takdiri, çünkü neticede bu soruşturmada yanlış hatırlamıyorsam 2023 ya da 2020 itibariyle, 2023 de olabilir, 2023 Eylül ayında galiba başlatılmış bir soruşturmaya dayanıyor. Yani 3 senedir de araştırması vesaire yapılmış ve ondan sonra kamuoyunda görünür kılınmış bir soruşturmayı biz takip ediyoruz, ikinci dalgasını. Ve muhtemelen aynı dönemde o 2016'da bir durakladık. Ekrem Bey de bir oraya bir şeyler söyleyecektir. Ama bu süreçte 2006 ile 2023 arası devlet kurumlarının gene ortalığı bir süzgeçten geçirdiğini ve muhtemelen belki de 2023 başlangıcında, belki de önümüzdeki günlerde başka operasyonları görüyor olacağız. Ama neticede burada her şeyi alt alta koyduğumuz zaman, Haluk Levent vakası, bu vaka, öteki vaka, öteki vaka, totalde bakmamız farklı gereken değil. Konu başlıklarından ziyade Merve Hanım, burada şöyle bir mesele var. Adalet mekanizması, o silindir evet sert bir şekilde dönüyor. İçişleri Bakanlığı ile beraber, devlet kurumları, emniyetle beraber, istihbaratla beraber. Son dönemin siyasette meşhur bir lafı var. Bir arınma mı demek lazım bunu bilmiyorum ama suç örgütlerine yönelik özellikle konu başlığı hiç önemli değil. Organize suç, uyuşturucu, narkotik, işte mali, kara para aklama vesaire konusunda son aylarda neredeyse günde iki operasyonla kamuoyunda görünür hale getirilen ya da açıklanan, neredeyse günde iki operasyonla bu suç imparatorluklarının, ki detayı
1: konu başlığı
0: hiç
1: önemli değil diyorsunuz ama
0: hepsi
1: ana başlığı aynı.
0: Suç imparatorluklarının hepsinin başı eziliyor. Önemli olan bu. Çünkü burada artık çok ciddi bir devlet kararının olduğu, siyaset üstü bir şey bu. Neticede bu arınma mı demek gerekir, doğru kavram tam bilmiyorum ama arka arkaya Gürcistan'dan, Rusya'dan, Arjantin'den, oradan buradan birçok organize suç liderinin getirtilmesi, alınıp getirtilmesi istihbarat tarafından, emniyet tarafından ve buradaki en önemli mesele de işte altını arabanın çakarından ziyade İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı'nın ve Emniyet Müdürlüğü'nün, bu üçgenin organize ve koordineli bir şekilde çalışmasının bir sonuçlarını görüyoruz. Jandarmanın da aynı zamanda. Bu dörtgen hızlı bir şekilde çalıştığı zaman bir an önce bu suç imparatorluklarının belki de başka alanlara kayacak, turizme kayacak, oraya kayacak, buraya kayacak. Ama bu tür suç imparatorluklarının ilelebet dolarlarına dolar katacağı dönemin sonu geldiğinin en büyük işaretidir bu. Onu söyleyeyim.
1: Peki. Şimdi 2010, Hüseyin Bey, sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Size hiç söz vermedim olmasın burada.
3: Yok,
1: ama sizinle konuşacağımız konularda gelecek çünkü. Ama buyurun sizin.
3: Burada şimdi bakın, aracı konuşuyoruz ama bu araç zaten kiralama şirketindeyse takip edilir. Yani araç takip sistemiyle nereye gittiği bilinir. Buradaki araç kayıtlarından çok rahat ulaşılabilir zaten de.
1: O zaman hani gözü kapalı mı güvendi İdris Naim Şahin bu şirkete ve bıraktı aracını?
3: Yok, burada bir de şu da var. Şimdi herhangi bir cemaatleşme varsa bilin ki devlet onu en ayrıntılı noktasına kadar takip edecek mekanizmaya da sahiptir. Yani bu, çünkü güvenlikle de alakalı. Bir grup insan bir araya geliyor ama küçük ama büyük. Bu insanlarla yönelik olarak mutlaka cemaatleşme kültürünün arasında belki

0: Ekrem Bey daha iyi bilecektir. Mutlaka örneğin MİT'in adamı olur. Olması da gerekir. Çünkü onları bu kadar başıboş bırakamazsınız. Ve bunların devlet için tehdit olma noktasına gelmesine kimse izin vermez. Bakın A partisi, B partisi, iktidarda kim var hiç fark etmez. Devlet bu güvenlik ihtiyaçları kapsamında, çünkü toplumsal huzurla da alakalı, burada bir sürü insanın hayatına dokunan bir şeyleri konuşuyoruz. Evet. Dolayısıyla para dönüyor. Yani insanların güvenlik ihtiyacı var, aidiyet ihtiyacı var. İnsanlar niye cemaate gider? Örneğin köyden kente göçten sonra bu işler çok arttı ya. Çünkü insanlar yalnızlık çeker. Yani o aile ortamından uzaklaşır. Mesela çocuklar ne yapar? Üniversiteye gider. Üniversitede okuyan gençlerin bir gruplaşmaya ihtiyacı var. İşte cemaatleşme oralarda devreye girer. Bunları siz aynı sağ sol örgütler gibi, ideolojik kamplar gibi, buralarda da kamplaşma olmasına devlet olabildiğince izin vermez. Bunu niye söylemeye çalışıyorum? Şimdi buralarda da birileri, tamam, insanların dini duyguları var. Yani çok iyi maksatlarla bir yere gelmiş cemaatleşmeler de olabilir. Ama bunların içerisinde mutlaka para döndüğü için, para dönen her yerde başka şeyler de döner.
1: Burada müsaadenizle bu blokta, evet, Yasin Bey'e bu son sözü de Ekrem Bey'e de vermek isterim. Para trafiği var. Evet. Yani, ama siz diyorsunuz ki suç da vardır ortada.
2: Ya şöyle, ben biraz daha farklı düşünüyorum. Yani bir defa siz...
1: Konu bu değil diyorsunuz.
2: Konu
1: yani
2: değil.
1: Yani, konu bu değil. Yani, konu bir para trafiği, yoğun bir para trafiği, ama sadece bu değildir. Suç vardır, böyle bir soruşturma başlatılması.
2: Yani ben şöyle düşünüyorum. Bu konuları konuşurken, bu gündemi konuşurken, işte halkın, milletimizin haber alma özgürlüğü ve hakkı çerçevesinde sizlerin, basının ve hukukçular olarak da bizlerin doğru bilgi vermesi ve iyi aydınlatması lazım. Kesinlikle. Şimdi bu çerçevede söyleyeceğim söz, benim çok önemsediğim şudur. Bir, İslami gruplara, İslami cemaatlere veya tarikatlara yönelik bir operasyon yok.
1: Değildir. Zaten bu hiç kullanılmıyor.
2: O değil. Evet. Yani bunu niye vurgulayarak söylüyorum? Çünkü bunun yapıldığı zamanlar da vardı. Evet. Bunun yapıldığı zamanlar olmasaydı bu vurguyu yapmaya ihtiyaç duymazdım. İkincisi, paraları konuşuyoruz. Kimsenin şu şirketin, bu şirketin, şu cemaatin çok para kazandığı için de operasyon yapılmıyor. Yani mutlaka bu paranın da, o işte yapıların da suçla bir bağlantıları olmasa, bu Türk Ceza Kanunu'nu ilgilendiren suçlardan bahsediyorum.
1: Suç teşkil
2: yoksa,
1: etmez o
2: tabii,
1: zaman.
2: Tabii yani bizde işte suçun kanunilik ilkesi vardır. Hani mesela diyelim ki işte Mete Bey'in dediği gibi bir arınma, devlet böyle ya bir arınma yapalım deyip böyle şeyler yapamaz. Ceza kanununda suç değilse operasyon yapamaz. Suç olacak yani. Dolayısıyla bunların vurgulanması gerekiyor. Şimdi biraz daha açayım. Ekrem Bey'in de çok iyi bildiği üzere mesela onun da yargılandığı Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde ben şöyle bir davada avukatlık yaptım. Yani niye bunlara vurgu yaptığım daha iyi anlaşılacak. Biliyorsunuz duvar takvimleri vardı eskiden ve namaz saatleri yazardı. Şimdi 365 yapraklı duvar takvimleri, onlar da tarihi günler doldurdu. Mesela İstanbul fethedildi 1453.
1: Yaprağın arkasında.
2: Yaprağın arkasında veya önünde. Şimdi bu takvimi basan yazmış. Başörtüsü yasağı için toplanılan 5000 imza Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verildi. Tarih. Bu kadar. Yani tarihi bir şey ifade ediyor. Savcı iddianame hazırlıyor. Diyor ki sen bu cümleyi yazmakla Türkiye'de başörtülülere zulmedildiğini ima ettin. Dolayısıyla Türk Ceza Kanunu'nun 316. mı 12. maddesiydi o zaman. Bunu ihlal ettin diyor. İma ettin. Bakın dikkat edin. Yani zulüm yapıldığını ima ettin diyor. Ben savunma avukatı olarak şunu söyledim. Ya dedim ki ceza tarihinde ima yollu suç diye bir şey yok. Suç fiille işlenir. İma ile suç işlenir mi? Eğer burada mahkumiyet verilirse bu bir hukuk cinnetidir. Ne oldu biliyor musunuz? Mahkumiyet kararı verildi. Temiz ettik. Yargıtay'da onadı. Eğer bunlar yaşanmamış olsa bu ülkede bu açıklamaları yapmaya ihtiyaç duymayacağım. Dolayısıyla tekrar ediyorum, tekrar ediyorum. Hiçbir İslami cemaate, İslami gruba ya da Müslüman bir kişiye İslam'ı yaşadığı için, İslami idealleri olduğu için operasyon yapılmıyor. Ya
1: bunu zaten bizim, bence sizlerin, bizim bunun çok netlikle anlatmış olmamız gerekiyor. Ve
2: eğer böyle bir şey olsa,
1: önüne geçmemiz gerekiyor. Yani sosyal medyada gördüğümüz, okuduğumuz bazı terimler, o hashtagler falan, bunlardan çıkmamız gerekiyor. Çok ciddi bir konu. Yani saptırılmaya, suistimal edilmeye çok müsait bir konu. Lütfen, hepimize görev düşüyor. Kimsenin, ya, bizim ülkemizi bu oyuna getirmesine müsaade etmiyor.
2: Ekrem Bey'e sorduğum soruya ben kendim de bir cevap vereyim. Yani mesela işte diyelim ki Cumhurbaşkanımızın tam cümlesini hatırlamıyorum ama işte bu İslami ideallere sahip bir gençlik yetiştireceğiz, bunu arzu ediyoruz demişti. Dolayısıyla tam da burada yani işte bir grup, bir cemaat her neyse çıksa dese ki ya ben böyle idealist gençler yetiştireceğim, vatanını, milletini, dinini, inancını seven. Ben öyle tahmin ediyorum ki Cumhurbaşkanı her türlü imkanı onlara açar ve yardımcı olur. Yani Türkiye oradan buraya geldi.
1: Biz
2: bunları yaşadık. Bunlar bizim hayatımız. Dolayısıyla kamuoyunun, milletimizin bunu iyi bilmesi gerekiyor. İşte İslami cemaatlerin, grupların, tarikatların eğer suçla bir bağlantıları yoksa, eğer yabancı istihbarat örgütleriyle bir bağlantıları yoksa, eğer bir kötü niyetleri vesaire yoksa hiç kimsenin endişe etmesine gerek yok. Yani biz ben dediğim gibi yani dün Türkiye'nin dününü de yaşadım. O ülkede de hukukçuluk yaptım, avukatlık yaptım. Şimdi de yapıyorum.
1: Evet.
2: Dolayısıyla bir suçla bağlantısı olmayan hiçbir kişinin, grubun, cemaatin, tarikatın hiçbir endişe duymasına gerek yok. Dikkat ederseniz burada Ekrem Bey'in o vurgusunu da ben yerinde buluyorum. İşte Süleymancılara veya Süleymanlılara yapılan bir operasyon değil. İşte ne diyor?
1: Soruşturmada da bu geçiyor.
2: Ha, şu kuruş örgütü diyor. Orada bir örgüt olarak görüyor. Şöyle, eğer makul bir şüphe varsa, makul bir şüphe, soruşturma yapılır ve iddianame tanzim edilir. Ama en ufak bir şüphe varsa beraat kararı verilir. Yani mahkumiyet kararı verilebilmesi için suçun kesin delillerle net olarak ortaya konulması gerekiyor. Dolayısıyla şüphe varsa soruşturma ve soruşturma yapılabilir, iddianame tanzim edilebilir, makul şüphe varsa, ama şüpheden arınmış kesin delillerle mahkumiyet kararı verilir. Dolayısıyla bu soruşturmaların sonucunu sabırla beklemek gerekiyor. Ve ondan sonra da zaten deliller vesaire, gerekçeli karar ortaya çıktığı zaman beraat verilmişse niçin beraat verildiği, o delillerin neden mahkumiyete yeterli olmadığı, mahkumiyet verilmişse hangi delillere istinaden verildiğini kamuoyu çok net olarak görmüş olacak.
1: Ekrem Bey, şimdi biz bir suç örgütünden bahsediyoruz. Ya bence bu konuyu sanıyorum bir saati de geçti, bir buçuk saate yakındır. Çok net anlattık. Bir suç örgütü, bir cemaatten bahsetmiyoruz. Yani şimdi FETÖ dedik değil mi? Bir terör örgütüydü. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da bir ifadesi vardı. İşte tabanı ibadet, ortası ticaret, tavanı ihanet diye tanımlamıştı FETÖ'yü.
2: Çok güzel bir tanımdı.
1: Yanlış
2: çok
1: hatırlıyorsam lütfen düzeltin. Yanlış bir ifade de kullanmak istemiyorum. Öyle hatırlıyorum. Şimdi biz bir, belki de bir isim üzerinden bir suç örgütünü anlatmaya çalıştığımızı ifade ediyoruz. İstinat edilen
2: çok
1: suçlar...
2: Çok kısa birkaç cümle
1: burada.
2: Söyleyebilir miyim? Ekrem Bey kusura bakmasın.
1: Ekrem Bey'den alacağım, başka bir konuya geçeceğim.
2: FETÖ,
1: çünkü böyle bakarsak meseleyi belki daha doğru açıklayabiliriz. Hani FETÖ gibi bir örgütten çıkış noktasında ya da tabanına verdiği mesajdaki dili ve aslında ortaya çıkan o örgüt şeması. Biraz daha buradan bakarsak belki daha net anlatabiliriz.
2: Şimdi mesela sizin, benim söylediğim bu teorik bilgileri çok güzel bir örnektir bu Fethullahçı terör örgütü. Şöyle düşünün, şimdi 15 Temmuz'da bu darbe teşebbüsünde bulunanlara müebbet hapis cezaları verildi. Bu müebbet hapis cezaları neden verildi? Benim biraz önce anlattığım gibi ya bu adamlar namaz kılıyor, İslami idealleri var, işte bir cemaatler çalışıyorlar İslam için falan. Bunlar için mi verildi? Hayır. Niye verildi? Mesela 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 14 vatandaşımızı şehit ettikleri için, katlettikleri için verildi.
1: Suç.
2: Ha, Yani 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde tank topuyla insanların üzerine ateş edip paramparça ettikleri için verildi. Dolayısıyla

0: Dolayısıyla suç vardır derken bunu kastediyoruz. Yoksa insanlar İslami idealleri var, İslam'ı yaşıyorlar, onun için operasyon yapılıyor. Bu algı doğru bir algı değil. Suç vardır şimdi, derken buna işaret
1: ediyor. Ekrem Bey, bir iki cümleyle toparlayalım şu İBB davasını.
2: Bir iki cümleyi biraz geçelim. Müsaadenizle. Şimdi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Alihan Kuriş ile alakalı, Alihan Kuriş suç örgütüyle alakalı başladığı şeydeki konu ne? Suç örgütü kurma ve yönetme. Evet. Suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama. Ama bakın esas konu galiba şu. Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık, vergi usul kanununa muhalefet. Şimdi bakın, vergi usul kanununa muhalefet, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık dediğimizde o suç örgütü kurma ve onu yürütme, üye olma falan şeyi bunun sonrasında gelen bir şey. Konumuz, hepimiz söyledik baştan beri, Süleymancılar ya da Süleymanlılar yapısına yani o şeye yönelik bir şey değil. Çünkü şu anda Türkiye'de 1500'e yakın bilebildiğim kadarıyla yurt ve Kur'an kursu çalışmalarını sürdürüyor. Onlarla ilgili herhangi bir şekilde gidip hop niye buradasınız falan diyen yok. Neden? O ayrı bir yapı, o kendine göre bir faaliyeti sürdürüyor. Olay ne? Bu örgütün tepesinde bulunduğu söylenen ismin organize ettiği bir takım kurum ve kuruluşlar var. Ticaret
1: 2017'den sonra hareketlenen efendim? Bir trafik var. 2017'den sonra hareketlenen.
2: Tamam.
1: 2020'den
2: sonra. Bu 2017
1: sonra...
2: şunun için önemli. 2016'da biliyorsunuz Arif Ahmet Deniz Olgun şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti ve belki işin başına geçmesi düşünülmeyen bir isim, 36 yaşında bir isim bir şekilde olayın başına geldi.
1: Alihan Kuriş.
2: Ve o günden bugüne de bu hareket, biraz önce söyledik, Türkiye'de Kur'an öğreniminin yasak olduğu dönemlerde insanlara Kur'an öğretmek üzere başlatılan bir hareketin geldiği nokta, Türkiye'de Kur'an öğrenilmesini resmen yasaklamak için kıvranan ve halen de zihniyeti bu olan bir siyasi partiye destek verecek bir noktaya getirildi. İşin dini yönüyle alakalı altını çizdiğim şey şuydu. Süleymancılık bildiğimiz manada bir tarikat değildir. Yani dolayısıyla işin başındakine normalde Şeyh Mehd denmez. Yani evet, o cemaat manasına bir yer değildir. Bir organizasyon Kur'an kurslarıyla ve yurtlarla falan uğraşır. Ama Şeyh uçmaz mürit uçurur sözünü hatırlatmıştım. Şimdi bakın, bu işin başındaki kişiyle alakalı Diyanet İşleri eski başkanımız Mehmet Görmez 2018'de bir televizyon programında şunu anlattı. Alihan Kuriş'in de bulunduğu bir toplulukta işte hocalardan birinin çıkıp onun da duyacağı şekilde başımızdaki kişiye iki peygambere verilen güç verilmiştir. Tasarruf. Birisi bunlardan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, öbürü de işte kıyamete yakın dünyaya gelmesi beklenen Hazreti İsa aleyhisselamdır. Diyor ki Mehmet Görmez, Diyanet İşleri Başkanı olarak diyor ki Alihan Bey, böyle bir şey söylendi, siz de itiraz etmediniz. Alihan Kuriş'in cevabı şöyle. Diyor ki ben diyor mühendis bir adamım, bu işlerden anlamam. Hocalar bunu söylediği için herhalde bir bildikleri vardır dedim, bir şey demedim diyor. Şimdi bunu ben şunun için önemli buluyorum. FETÖ'den bahsettik. FETÖ ile alakalı 1994'te bütün Türkiye'nin gözü önünde bir televizyon canlı yayınında FETÖ'nün başındaki kişi dedi ki Cebrail aleyhisselam gelse ve bana işte şunu yap dese, ben ona derim ki hayır ya Cebrail aleyhisselam, ben kusura bakma bunu yapmayacağım derim dedi. Ve Türkiye'deki kaç milyonsak o zaman o kadar insan bunu dinledi. Kimse de bunun itikadi açıdan ciddi bir sıkıntı olduğunu herhalde düşünmedi ya da dillendirmedi. Sonradan bizim bilmediğimiz ama FETÖ yapısı içerisindeki bazı isimlerin bu kişi çıkıp Hazreti Peygamber gelse o olduğunu da %100 bilsem, bana şunu yap dese ona hayır ya Resulallah bunu yapmam derim dediği videolarla ortaya çıktı. Şimdi bakın, bu dini olduğu söylenen bir cemaatin mensuplarının hangi aşamada olursa olsun temel olarak bilmeleri gereken fıkhi kurallar ve itikadi kurallar açısından bu sözler netameli sözlerdir. Küfre götürebilecek sözlerdir. Şimdi burada asıl dikkat çekilmesi gereken konu, diniymiş gibi gözüken bir hareketin tepe noktasına getirilen ismin, Mete Bey çok güzel bir şey söyledi, işte şu oluyor bu oluyor da. Buradaki olay ne? Belki de bu konuda hiç hazırlığı olmayan, herhangi bir şekilde uygunluğu olmayan bir isim o işin başına geliyor. 2016'da Arif Ahmet Deniz Olgun'un şaibeli bir şekilde ölümü sonrasında geliyor. Şu an zaten işte Fethi Kabir ile falan araştırmalar yürütülüyor. Burada o ölümle alakalı o dönemden beri Arif Ahmet Deniz Olgun'un kardeşleri, iki kardeşi de sürekli suç duyurusunda bulunuyorlar. Diyorlar ki bu

0: olduğu şüpheli.
1: Yeni dolayısıyla değil bu arada. Yani
0: geldiğimiz aşamada
1: uzun zamandır
0: Süleymancılarla ve
1: dahi adli tıp raporunun şüpheli tabii olduğunu
0: son derece karmaşık bu konu. Önümüzdeki günlerde zannediyorum 15 gün içerisinde, dün gece burada uzmanlar söyledi onu, 15 gün sonra falan zannediyorum bu açıklığa kavuşur. Şimdi bakın, Süleymancılara ya da Süleymanlılar hareketine yönelik Kur'an kurslarında onların yürüttüğü faaliyetlere yönelik herhangi bir şey yok. Onlar faaliyetlerini sürdürüyorlar. Buradaki konu bir takım ticari kuruluşların hukuki sınırları ciddi şekilde zorladıklarına dair emareler ortaya çıkınca, ihbarlar falan da var muhtemelen. Bunlar ortaya çıkınca devletin yürüttüğü çalışmalarda burada izahı mümkün olmayan para hareketleri, milyarlar ve İzahı mümkün olmayan mülk sahibi olma. İşte Arif bu Alişan neydi? Alihan Kuriş ve etrafının 90 küsür tane taşınmaza sahip oldukları. 90 küsür taşınmaz. Bu İmamoğlu 117 olmuştu ama İBB'nin başındaydı. Anlaşılabilir diyeceğiz
1: oraya
0: ona.
1: Da geleceğiz.
0: Bu tuhaf. Ve bakın kilolarca altın çıkıyor. Efendim diyor bu düğünde işte takıydı. Bunlar izaha muhtaç şeyler. Düğünde gerçekten böyle bir olay varsa, şimdi düğünler artık modern. Her şey dijital. Her şey kamerayla tespit edilebiliyor. Bir de tamam Alihan Kuruş normalde bir cemaatin başında. Onlardan herhalde mal beyanı falan istenmiyordur ama izah edilemeyecek şeylerle alakalı insan kendine göre tedbir alır. Burada gizlilik esas olduğu için büyük ihtimalle kapalı kapılar ardında milyarlar var. Ve işte kardeşinin bürosunda 200 kilo altın. İşte yurt dışına kaçmak üzere belli ki bir bakanın aracı rızasıyla ya da rızası dışında birisi tarafından kullanılıyor ve görünmeyecekleri bir biçimde İstanbul'dan Marmaris'e kadar gidiyorlar. Sonra polis işte çeşitli karinelerden hareketle bunları alıyor. Niye kaçmak istiyorlar? Geçerken galiba 80 küsür bin euro falan yanlarında para var.
1: 56 bin euroydu galiba.
0: Burada belli ki şurada az önceki söylediğim şeyi tekrar etmek istiyorum. Niçin soruşturuyorum? Vergi usul kanununa muhalefet, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık. Demek ki kuruluşlar üzerinden ciddi manada devletin rahatsız olacağı bir şeyler yaptılar. Devlet bunun farkına vardı ve gelin bakalım dedi. Ve bunun için Süleymancılar ya da Süleymanlılar değil, Alihan Kuriş suç örgütü şeklinde bir tanımlama
1: ve
0: yapıldı. Şu ana yani kadar biz bazı şeyleri biliyoruz, bazı şeyleri bilmiyoruz. Bildiklerimizin bazılarının bizim anlamadığımız izah tarzları olabilir. Bunlar önümüzdeki günlerde ortaya çıkacaktır. Ama temel problem bence şu. Dini bir hareket görünümündeki olan yapının, mesela Diyanet İşleri eski başkanı Mehmet Görmez'in söylediği şekliyle, normalde çok tehlikeli bir söz, karşısında suskun kalması, bunu adeta kabul ediyor gibi olmasını bence o yapı içerisinde bulunanlar, çocuklarını oraya Kur'an kursuna gönderenler, gönülleri rahat bir şekilde onlara teslim edenler bunu oturup düşünmeli. O yapıya mensup olan insanlar da bunu düşünmeli ve özellikle de yani Süleymancılar kitlesi içerisinde Alihan Kuriş'in yönlendirdiği rivayet edilen kesimin din düşmanı olduğu artık açık olan bir partiye insanları oy vermeye nasıl razı edebildiği, bunu nasıl yapabildiği de sorgulanmalı.
1: Peki,
0: neden? Süleyman Hilmi Tunağan Hazretleri Yasin Bey'in dediği gibi gelip onları sopayla kovalamaz ama belli ki bu yapılan şeyler en azından onun ruhaniyetini de bence rahatsız eder.
1: Peki bir başka soruşturmaya geçelim, İBB soruşturmasına. Çünkü aynı bahsettiğiniz süreç yine bir suç ve suç üzerinde yine şikayetler üzerinden, şüpheli para trafikleri üzerinden, bir de az önce de bir düğünde takıldığı iddia edilen takılar demişti. Ve kayıt altına alınıyor artık her şey. Bazı kayıtlarla ortaya çıkmıştı. Neydi o ilki hatırladığımız kadarıyla? İstanbul İl Başkanlığı binasındaki o balya balya paralar değil mi? İBB soruşturması kapsamında. Şimdi Ekrem İmamoğlu kendine istinat eden suçları kendi savunmasına başladığından beri duruşmalarda inkar ediyordu ya da hatırlamıyorum diyordu. Şimdi bazı isimler, bu isimlerin şu ana kadar bu duruşmalara dahil olan isimler etkin pişmanlıktan faydalanan isimler. Şimdi o duruşmalarda Ekrem İmamoğlu ile aralarında geçen tartışmalar var. Hatta yani hakarete varan sözler var. Birbirlerine çok sert ithamlarda bulunuyorlar ve pek çoğuna da Ekrem İmamoğlu'nun cevap veremediği, yine hani hatırlamıyorumdan öte, nasıl, böyle mi dedim sana, yazıklar olsun, böyle mi dedim sana diye o iddialara yanıt veremediğini de görüyoruz. Çok çekişmeli geçti bu celseler. Geçtiğimiz hafta boyunca sadece birkaç örnek getireceğiz şimdi ekranlarınıza. 84.857.500 liradan bahsediliyor toplam ödeme miktarı. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan iş adamı Aziz İhsan Aktaş'ın ifadeleri son sanıyorum ki Cuma günü ya da Perşembe günüydü. Aziz İhsan Aktaş da mahkemedeydi. Ekrem İmamoğlu ve avukatlarıyla bazı gerginlikler yaşadı. Hatta herhalde o güvenlik önlemleri olmasaydı fiziksel temas bile olabilirdi. Çok yüksek. Arkadaşlarımız da bunu söylüyorlar. Basın mensubu arkadaşlarımız. Şimdi iddialar şöyle. CHP'li belediyelerden ihale alan şirketler seçim parası adı altında haraca bağlandı. Ödeme yapmayanların hak edişleri kasıtlı olarak bekletildi. Rüşvet sistemi Ekrem İmamoğlu'nun siyasi hayatını finanse etmek amacıyla kuruldu. Talepler İmamoğlu'nun talimatı olduğu söylenerek danışmanlar ve aracılar üzerinden iletildi diyor. Şimdi Aziz İhsan Aktaş'ın bir takım iddiaları var. Bu hafta Muhittin Böcek de bir ek talepte bulundu hatırlarsanız. Bir geriden mi başlayalım, Aziz İhsan Aktaş'la bir başlayalım yavaş yavaş. Şimdi bu süreçte kabul edilmeyen, istinat edilen suçlar, bu mesele nereye doğru gidiyor? Şöyle mi olacak Yasin Bey? İşte Aziz İhsan Aktaş diyecek ki benden bu kadar istedin, ben de sana getirdim. Hayır, yalan söylüyorsun. Getirmedin, getirdim, getirmedim. Kanıtlarım, Allah seni bildiği gibi yapsın. Şimdi böyle ama gerçekten geliyor mahkeme tutanakları. Bakıyoruz, hep diyaloglar bu şekilde.
0: Aziz İhsan Aktaş'a hiç itirazı yok.
1: Ona cevap veremedi. Ona kızdı, hatta salonu terk etti. Ama bu hafta içindeki celselerdeki hep diyalog böyleydi. Allah seni ıslah etsin, seni ıslah etsin. Ben böyle mi yaptım? Yaptım mı? Yaptım ya. Hani okurken bile aynı şeyleri tekrar tekrar okuyoruz. Böyle bir yere varılabilir mi? Böyle ilerleyebilir mi?
2: Ceza dosyalarında sanıklar için şöyle bir rahatlık vardır. Sanık isterse oturup, beni suçluyorsanız, bana suç isnat ediyorsanız ispatlayın. Hiçbir şey de söylemiyorum, savunmada yapmıyorum dese, eğer suç ispatlanamazsa, o isnat edilen suçlar biraz önce ifade ettiğim gibi kesin delillerle ispat edilemezse beraat kararı verilir. Dolayısıyla sanığın bu anlamda rahat olması gerekiyor. Peki buradaki işte salonu terk etme ya da işte karşılıklı tartışma muhtemelen işte bazı gerginliklere dayanıyor. Sizin
1: ama şöyle kanıtlayabilirim diyor Aziz İhsan Aktaş. Diyor ki ben diyor baskılara dayanamayarak toplamda 84.857.500 lira ödeme yapmak zorunda kaldım diyor. Kanıtla, hani aslında Ekrem İmamoğlu bir şey söyleyemiyor. Ekrem Bey'in söylediği gibi de diyor ki bu trafiğin kanıtı var. Banka dekontlarını da mahkemeye sundum diyor.
2: Şimdi tam da bunu
1: diyorum. Bu yüzden mi buna yanıt veremeyip Ekrem İmamoğlu çıkıyor?
2: Tam da bunu diyorum. Bunu mesela sanığın şu rahatlığı taşıması lazım. Sen bana 84.857.500 TL rüşvet verdiğini mi iddia ediyorsun? Ey savcı, ey işte müşteki, neyse, bunu mu iddia ediyorsunuz? Hadi ispat edeyim bakalım deyip rahat rahat oturabilir. Ama burada öyle olmadığını görüyoruz. Niye? Çünkü tanık beyanı muhtemelen salt soyut bir beyan değil. Yani işte onun dekont olabilir, kamera görüntüsü olabilir, baz istasyonu örtüşmeleri, çakışmaları olabilir.
1: Ve mahkemeye sunuluyor
2: muhtemelen
1: bunlar,
2: maddi delillerle ispat edilebilir şeyler.
0: Burada müsaadenizle araya gireyim Yasin Bey.
2: Buyurun.
0: İhsan Aktaş konusuyla alakalı durum şu. Adam itirafçı oldu. Nedir? Etkin pişmanlıktan faydalanmak üzere. Evet, dolayısıyla bu 84.857.500.000 lirayla alakalı, ben bununla alakalı şu tür bir taleple karşılaştım. Bu parayı bankadan şu gün şu saatte aldım. Arabayla filan yere gittim. Orada filan da görüştüm. Bu parayı onlara aktardım. Bu tür son derece ciddi bir çetele tutmuş belli ki ve bunu etkin pişmanlık ifadesinde savcılığa vermiş. Bununla alakalı masa kayıtları ve HTS kayıtları, baz kayıtları tümüyle tutuyor.
1: Şu da mahkemeye sunulmuş. Hak ediş ödemeleri için kendisinden tabii, istenilen tabii.
0: Sonra hak edişlerin ödendiği falan her şey birbirini tutuyor.
1: 970 bin doları belirtilen otele götürüyor ve bırakıyor. Hı hı. Bunlar da baz kayıtlarıyla kanıtlanıyor. Yani o yani bahsetmiş olduğu tarih ve saat de o otelde.
2: Soyut bir beyan olsa orada işte dinlenen şahsın bu tanık olabilir, itirafçı sanık

0: olabilir vesaire. Çok önemli değil sıfatı. Eğer onun beyanları salt, soyut bir beyan olsa, bazı maddi delillere dayanmasa, sanığın orada endişeleneceği ya da şey yapacağı bir durum söz konusu olmaz. Çünkü bunlar ancak ispat edilirse ceza hükmü o ispat araçlarının delillerin üzerine bina edilebilir. Muhtemelen bu iddialarını ispat edecek, dediğim gibi, maddi deliller vardır. Yani işte bu makbuzdur ya da işte kamera görüntüleridir veyahut başka tanıklardır. Mesela birlikte götürdük, verdik gibi bunlar olabilir.
1: Aziz İhsan Aktaş'ın anladığımız kadarıyla bunlar kanıtlı, mahkemeye sunulmuş zaten. Ondan sonra Ekrem İmamoğlu ve avukatları salonu terk ediyorlar. Rüşvet sisteminin Ekrem İmamoğlu'nun siyasi hayatını finanse etmek amacıyla kurulduğunu iddia ediyor. Zaten bu sürecin başından beri bunu söylüyor. Şimdi başka diğer isimler de bu hafta boyunca, sanıyorum ki ikinci celsedeydi salı günü, bir miktar para üzerinde anlaşılıyor ve işte bu miktarı şu an şu zaman verebilirim, ben de sıkışığım diyor bir müteahhit. Onu da diyor Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası başladığında tahsil edeceğiz deniyor. Yani hep böyle bu tarihler üzerinden konuşuluyor. Şimdi o isimlerden birine ilişkin bu arada bugün, bu hafta Muhittin Böceğin de bir ek ifadesi var. Ona da birazdan bakalım. Mustafa Keleş'le diyaloğu. Tam da bahsettiğim gibi. Sanıyorum mahkeme, hani o anda sunulmuş bir delil yok. Mustafa Keleş diyor ki, Deniz İstanbul projesi için benden villa istedin. İftira. İmamoğlu diyor ki, şimdi şantiyeyi ziyaret etmişim. Senden bir villa istemişim. Senin şantiyeni ben kalabalık bir ekiple gezdim. Soru da yok, nidalarla soru şeklinde. Ekrem Bey, siz de böyle alalım, buyurun. Mete Bey de sizi alayım. Bir saniye Eda'cığım. Mustafa Keleş diyor ki, 3 defa tek başına gelmedin mi başkan? Tek bir defa geldim senin şantiyene, bir defa diyor. Mustafa Keleş diyor ki, hayır, 3 defa tek başına geldin. İmamoğlu diyor ki, hayır, bir defa tek başıma ben. Biliyorum sıkıcı oluyor ama mahkeme tutanakları bunlar, tekrar tekrar okuyorum. Mustafa Keleş diyor ki, Emre Bey'in odasında. Ben tek başıma diyor, yine soru cümlesi değil, sadece nidalar. Mustafa Keleş evet diyor, geldin gelmedin, gittin gitmedin, ben mi sen mi, geldim ha böyle. Sonra devamında, ama ben bir iftirayla karşı karşıya kaldım Sayın Başkan diyor İmamoğlu mahkeme başkanına. Mustafa Keleş de diyor ki, benim hayatım iftira, öyle şey olmaz Sayın Başkan. İmamoğlu, kınıyorum seni, senden villa istemişim falan. Villa isteyip de onu da şu adamın tapusu üzerine yapacaksın dedin mi demedin mi? Bakın yalana bakın, yalana bakın, bakın yalana. Seni Allah ıslah etsin, seni de Allah ıslah etsin. Allah seni de ıslah edemez, zor. Senin bu lafların herkese söker, bana sökmez, artık nokta. Yani hiçbir yere varmayan, ya çocuk atışması bile değil gibi. Yani burada mesela mahkemeye sunulan bir delil yok mudur? Vardır ki Mustafa Keleş bu kadar mahkeme huzuru önünde bunları söylüyordur. Ekrem İmamoğlu'na avukatları tarafından sunulmamış mıdır? Bir tane daha var sanıyorum Eda. Bir isimle daha diyaloğu var. Sonra siz değerlendirin artık.
2: İhsan Aktaş, Cemal Üneş'le.
1: Şimdi bir diğer isim,
2: Cemal abi.
1: Cemal abi diyor. En sonunda da diyor, bana öyle diyemezsin. Ben senden büyüğüm, böyle ilerliyor artık. Emin misin Cemal abi? Emin misin? Ben senden para mı istedim yani? İstedim başkanım. Emin misin? Soruyorum sana. Eminim tabii, niye? Ben senden para istedim ve parayı getirdin, verdin, yolladın. Cemal Güneş diyor ki, ya o şartlarda dedin ki seçime mi girsem dedin. Bir yere, hatta senin şey merkezi vardı. Dedin ki buraya bir para lazım, 500 bin lira. Ben de sana dedim ki 500 bin lira vereceksin. Öyle mi diyor İmamoğlu? Evet, Mehmet Çakılcıoğlu'na yönlendirdin. Biz ondan bir senet yaptık. İşte 5 tane senet diyor. Onun, o senetleri
2: bu
1: sunmuş.
2: Bu 500 bin liranın 2017. Zannediyorum bu konuşma 2017'de olduğu için 500 bin liranın iyi bir para olduğunu da altını çizelim.
1: Ama zaten şey şu, sadece tek bir şey için diyor. Bizi diyor Mehmet Çakılcıoğlu'na yönlendirdin diyor. Bir merkez vardı, dedin ki buraya para lazım, bu merkeze de para lazım dedin diyor. Allah ki bak,
0: mesela bakın,
1: bak ki
0: orada
1: diyeyim sana, böyle hiçbir
0: şu beyan çok önemli. Evet, Mehmet Çalıkoğlu'na yönlendirdin. Burada Mehmet Çalıkoğlu'nun dinlenmesi lazım. Biz ondan bir senet yaptık işte, 5 tane. Şimdi 5 tane de senet var.
1: Ellerinde senet var.
0: Tabii bunlar kullanılmış olabilir. Bunların hepsi ortaya çıkacak.

0: kalacak şeyler. Yani yalnızca o beyanlarla kalacak şey değil bunlar.
1: Tamam. Şimdi, o Merve zaman Hanım, nereye gidiyor bu?
2: 1980'de dava olsaydı, 1980'den bahsediyor olsaydık, geldim, üç defa geldim, tek geldim, şu oldu, bu oldu, şunu yaptık, bunu yaptık, konuşmalar biterdi. 2026'dayız. Bunlar 2017-2018'de oldu. Büyük ihtimalle artık HTS kayıtlarının, bas kayıtların, şunların, bunların, güvenlik kameralarının falan devreye girdiği ve 3800 sayfalık iddianame hazırlanırken devletin, MASAK başta olmak üzere, bütün iddialar üzerine ciddi şekilde çalışıp çek ettiği, kontrol ettiği ve ondan sonra iddianameye aldığı ve itirafçıların da itiraflarını sadece söylediklerine bağlı olarak değil. Mesela İhsan Aktaş şunu söyledi. Evet, olmuş mu? HTS kayıtları uyuyor mu? Şu uyuyor mu? O paralar çekilmiş mi? Şu günde verilmiş mi? Hak edişler sonraki söylediği gün almış mı? Hepsi tespit edildikten sonra şu anda mahkeme huzurunda karşılıklı konuşmaların falan olduğu bir şey. İmamoğlu topa fazla girmiyor. Niçin? Söyleyebileceği bir şey yok. Öyle mi yaptım? Evet, yaptım diyor. Ya Allah Allah, ne diyeyim ki, vah sana falan. Çünkü eninde sonunda bu konuşmaların büyük ihtimalle, mesela İhsan Aktaş'la ilgili 87,5 milyon muydu? Hı. İhsan Aktaş'la ilgili durum şu: büyük ihtimalle biraz daha derine giderlerse İhsan Aktaş'ın da bir sanık olduğunu unutmayalım. Ve İhsan Aktaş'ın açıkladığı şeylerin dışında muhtemelen, belki şimdi henüz bilmediğimiz, açıklamadığı şeyler de olabileceğini, dolayısıyla İmamoğlu ve avukatları kendisini zorlarsa bunların da açıklanabileceğini ve İmamoğlu ile beraber adı geçen işte bir milletvekilinin ve İmamoğlu'nun yakın adamlarının falan da daha fazla sıkıntıya gireceği de çok açık. Dolayısıyla şu anda mahkeme huzurunda yapılan bu şeylerde, konuşmalarda, biliyorsunuz 68 duruşmadır neredeyse hiçbir şey söylemeyen İmamoğlu yine bir şey söylememeyi sürdürüyor. Yani bununla alakalı adam diyor ki istedin ve verdin. İsmi söylüyor. Şimdi gelinen yerler, gidilen yerler, isimle alakalı şey, sonra gerçekleşen hani paralar, paraların yanında villalar var, binalar var. Bütün bunlar, yani sadece 3-5 sanık ötesinde de çok şeyler var. Bütün bunların hepsi de tespit edilmiş şeyler. Yani para hareketleri, top hareketleri.
1: Bu İBB yolsuzluk soruşturması davasının dışında belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmaları da var. Yani bunun dışında. Şimdi orada da çok vahim iddialar var. Muhittin Böceğin yeni bir ek ifadesi oldu bu hafta avukatları, evet, aracılığıyla. 15 milyon eurodan bahsediyor Muhittin, tabii, Böcek. Ekrem İmamoğlu'nun kendisinden talep etti. Ve iki görüşmeden bahsediyor. İki görüşmede de bas kayıtları
2: uyuşuyor. Şu kameraları kapatılan şeyde.
1: Biri
2: otel,
1: bir otelde, biri de bir plazanın giriş katında, seçim merkezinde. Sizi de böyle alayım. Mete Bey, çok konunun dışında oldunuz, kaldınız.
3: Kalalım,
1: buyurun,
3: ben
1: gelin.
3: Burada kalayım.
1: Lütfen, neden?
3: Yani takip etmediğim ve sevmediğim biri olduğu için.
1: İBB yolsuzluk dosyası ama çok kamuoyuna mal olan bir konu, ama tabii ki konuşmak istemezseniz anlarım. Şimdi Muhittin Böcek'ten bahsedeyim. Bu hafta işte ek ifadesinde diyor ki Ekrem İmamoğlu başka birine adaylık sözü vermediğini, tercihinin benden yana olduğunu söyledi. Diyor ki Antalya'da ben duyum aldım. Bir isimde X kişisini aday yapacaklarmış. Ben de kendisini aradım. Yok dedi, görüşmeye gittik diyor. Hayır, ben başkasına söz vermedim. Sana söz verdim. Ama senden 15 milyon euroluk maddi destek bekliyorum diyor. Elimden geldiğince bunu karşılayacağımı söyledim diyor. Antalya'ya gitmiş. Bu görüşme bilmem ne otelinde oldu. Birebir görüştük diyor. Bas kayıtları örtüşüyor. O tarihte, o saatte Ekrem İmamoğlu da Muhittin Böcek de oradalar. Antalya'ya dönüyor. Bir arkadaşından sözde seçim için o dostunun adını vermiyor. 5 milyon euro vardı diyor. O da üzerine ekledi diyor. Muhittin Böcek devamı var. Ve bana dedi ki bunu havala yöntemiyle götürebilirsin, bu kadar parayı taşıma. Ben yine hava yoluyla gittim. Havala yöntemi dedikleri de çok tuhaf, bir 100 dolar var, yine bir banknot.
2: Yani orası, o şifreli bir para.
1: Değil mi?
2: İşte karşılığı 5 milyon dolar olarak İmamoğlu'na veriliyor.
1: Çek gibi ama bir o 100 çek. Dolar onun bir garantisi mi bilmiyorum. Bir telefon numarası, bir isim yazdı üzerine
0: biraz
1: diyor.
0: Biraz güvene dayalı oluyor bu şey. Yani işte
1: kapalı
0: haber veriliyor, şu kadar para
1: veriliyor.
0: Evet.
1: Ve geliyor. Bir ofiste görüşüyorlar, bir plazanın giriş katında.
2: Bu havala şirketinin, havala işini yapan şirketin, biliyorsunuz, sahibinin arabasında 30 milyon neydi 30 milyon lira mı çalındı falan hikayeleri vardı.
1: Yani kapalı şirket, çarşıda bilmem ne döviz ismini vermeyelim.
2: Dolayısıyla son derece kapalı, belli ki yüksek miktarda para aktarma operasyonları

0: sebebiyle zaten başı dertte olan bir kuruluş. Bu iş o kuruluş üzerinden işte 100 lira, o belli ki şifreli bir para, FETÖ'nün 1 dolarları gibi. O verildiğinde bu demek ki işte oradaki verilen işaretle 5 milyon avro demek ki Muhittin Böceğin getirdiği ya da aktardığı o para İmamoğlu'na aktarılmış. Neyse 10 milyon avroya sıra geldiğinde zaten tutuklama olduğu için oraya doğru gidilememiş.
1: Sonra buradaki bence bakın, teslim ediyor bu para. Yani ben, 100 dolar ve isim ve telefon numarasının yer aldığı o zarfın teslim edildiği Ekrem İmamoğlu'nun orada da baskı
0: yani 5 milyon avro değerinde 100 dolar. İyi para. Bütün espride galiba şu son cümle daraltılmış bas kayıtları İmamoğlu ile Böcek'in görüşmelerini doğruluyor. Yani bütün burada Böcek'in söylediği şeylerin, o hareketlerin, şunların, bunların doğru olduğu, oradan doğrulanıyor para hareketleri, işte çekilen para, aktarılan para. Tabii ki gizlenen tarafları falan filan var ama işte Böcek'in o döviz şirketine gittiği, bunu yaptığı, sonra görüştükleri, otelde buluştukları falan gibi şeyler de şeyden doğrulanıyor.
2: Yani Muhittin Böceğin soyut beyanları değil, kaldı ki ceza hukukunda yerine göre tanık beyanı da şahit beyanı da delildir. Ekrem Bey'in ifade ettiği o daraltılmış baz kayıtları bu beyanı doğruluyor. Bu maddi bir delildir artık.
0: Evet.
1: Ya, şu da çok tuhaf değil mi? Yani biz İstanbul İl Başkanlığı binasındaki o çanta banknotları gördük yani. Şimdi birileri kaydetti. O ortamda bulunan biri kaydediyor ve sonra içeriden
0: nasıl gördüğümüzü söylediniz. Bakın bunlar.
1: Şimdi bu sistemin bulunmuş olması bunun evvelinde mi acaba bu havalı denilen sistemi?
0: Bu sistem demek ki kullanılan bir
1: bu
0: sistem.
1: Bu illegal bir yöntem değil mi? Ya güvene tabii dayalı evet tabii, belki. Evet. Ben örnek veriyorum, siz dediniz ki Ekrem Bey'e, Merve'ye ben 1 milyon lira vereceğim. Kabul ederiz bu.
0: Fena bir fikir değil.
1: Çok iyi fikir bence de. İşte arıyorsunuz dostluğunuza bir yani Ekrem Bey de bana sizin adınıza veriyor. Ver lütfen. Programdan sonra tahsil edeceğim Ekrem Bey.
0: Şimdi bakın bu sistem.
1: Böyle hava, buna dayalı. Yoksa usulsüz diyebilirler mi bunun evet için?
3: Yani, peki niye havala, yani hukukta yeri var mı bilmiyorum da.
2: Yok.
0: Ya havalenin havala. Evet. Değişik bir söylenişi gibime evet geliyor.
2: Allah Allah.
1: Yani öyle bu usulsüz müdür hukuken?
2: Ya şöyle, eğer bir suç işleniyorsa bu şekilde suçtur ama bir suç işlemiyor da mesela diyelim ki gerçekten benim size 1 milyon borcum var, Ekrem Bey'den de alacağım var, Ekrem Bey bana ödeme, size öde diyorum, ödüyor. Burada bir suç yok eğer böyleyse ama öbür türlü işte dedik ya yalnız para hareketleri suç oluşturmaz. Orada bir suç unsuru varsa savcılık soruşturma başlatır. Muhtemelen bir suç unsuru var ki bu yaptı.
1: Peki, evet. Peki Ekrem Bey, dahası şunu sorayım.
2: Yani eğer İstanbul, bu somut olayı soruyorsanız orada zaten vatandaş açıkça söylüyor. Yani benden aday gösterilmem karşılığında bu kadar istendi. Bu suçtur tabii yani.
1: Bu arada yeni bir son dakika bekleniyordu bugün zaten. 4 gün oluyordu gözaltı süreleri. Kuytul ve eşi hakkında tutuklama talebi gelmiş. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişler. Mustafa Kadir Mercan birazdan bağlanacak, detayları aktaracak. Henüz bağlantıyı sağlayamadık. Şunu sorayım Mustafa Kadir bağlanana kadar. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Antalya'da kimin Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olacağına karar veriyor. Şimdi bu parti içindeki sadece dengeleri zaten biliyorsun. Bu mesele değil. Kendi içlerinde öyle bir denge oturttular diyelim ki. Ama bunun karşılığında 15 milyon
0: avro,
1: euro kadar bir para talep etmiş. Bunun da çok olağanüstü bir şey gibi görülmeyip yani bunu bulmaya uğraşması Muhittin Böceğin.
0: Antalya eski CHP milletvekili neydi? Stüdyoya da geldi birkaç defa. İskender miydi ismi?
2: Bilmiyorum.
0: Neyse eski CHP milletvekillerinden birisi, sonra CHP'den ihraç edilen bir isim.
1: Sanıyorum Mustafa Kadir Mercan.
0: Bu stüdyoya geldiğinde kendisine ben şunu söylemiştim. Anladığım kadarıyla 10 milyon 15 milyon avrodan falan bahsediliyor ama sanki Muhittin Böcek'ten biz bunu 40-50 milyon avroya kadar çıkaracağını duyabileceğiz demiş.
1: Unutmayın lütfen. Tamam. Hemen dönüyorum. Alparslan Kuytulu ve eşi hakkında tutuklama talebi var. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiler. Sadece ikisi değil sanıyorum. Diğer isimlerinde 56 şüpheliden 44'ü tutuklama, 9'u adli kontrol talebiyle sulh ceza

0: Hakimliğine sevk edildi. Detaylar Mustafa Kadir Mercan'da. Hemen dinliyoruz Mustafa'yı.
1: Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen Alpaslan Kuytu suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında bu sabah saatleri itibariyle İl Emniyet Müdürlüğü'nde ifade işlemleri tamamlanmış ve adliyeye sevk işlemleri yapılmıştı 56 şüphelinin ve bulunduğumuz dakika itibariyle artık savcılık işlemleri de tamamlandı. Aralarında Alpaslan Kuytul ve eşinin de olduğu toplamda 44 şüpheli tutuklama talebiyle 9 kişi ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 3 şüpheli ise ifadelerin ardından savcılık talebi doğrultusunda herhangi bir tutuklama ya da adli kontrol şartı olmaksızın serbest bırakıldı. Peki kimler tutuklamaya sevk edildi? Dilerseniz onlardan da bahsedelim. Başta Alpaslan Kuytul olmakla birlikte Abdülaziz Sapas, Abdülkadir Parlak, Ali Alagöz, Bahattin Telli, Ertuğrul Şekerci, Hakan Yenigünlü, Hasan Kütük, İzzet Taş, Muhammed Yasin Birer'in de aralarında olduğu toplamda 44 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Önümüzdeki dakikalar itibariyle de sulh ceza hakimliği karşısında ifade işlemleri, daha doğrusu savunma işlemleri tamamlanacak. Sulh ceza hakimliğinin kararını vermesi ise gece saatlerini bulacak gibi duruyor. Çünkü 44 şüpheli var. Onun altını çizelim. Sulh ceza hakimliği işlemleri bittikten sonra bizler yine bu ekranlardan son dakika olarak bilgileri paylaşmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım. Merve Türkay.
2: Yani tutuklama talebiyle gönderilirken orada mesela işlenilen suçlarla falan alakalı bir açıklık var mı acaba?
0: Hemen aktarayım. Ben de Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasını. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Alparslan Kuytul suç örgütü ve örgütün mali yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 56 şüpheliden 44'ü tutuklama, 9'u adli kontrol sebebi talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 3 şüpheli ise Cumhuriyet Başsavcılığı'nca serbest bırakıldı deniyor. Tutuklama talebine ilişkin bir gerekçe açıklanmıyor. Zaten böyle de
3: muhtemelen
0: oluyor.
3: O sevk şeyinde vardır. Yani bakın orada mi? Savcı 3 türlü tasarrufta bulunuyor.
0: Paylaşılan bir sevk listesi var sadece 56 kişinin adının geçtiği.
3: Yani bazılarını doğrudan serbest bırakıyor savcı kendisi inisiyatifiyle, bazılarını adli kontrolle serbest bırakılması talebiyle hakimliğe gönderiyor, bazılarını da tutuklama talebi.
0: Soralım Mustafa Kadir Mercan, hala telefon attığımızdayımız. Kadir, duyabiliyor musun? Ekrem Bey, dediler ki savcılığın tutuklama talebiyle savcılığa sevk edilmelerinde bir gerekçe var mı açıklanan?
1: Gerekçeyi şöyle söyleyebilirim. Özellikle sevk listesinin başında olan, yani Alpaslan Kuytu suç örgütü kurma suçlamasıyla ceza hakimliğine sevk edildi. Diğer şüpheliler ise suç örgütüne üye olma suçlamasıyla sevk edildiler. Şu anlık savcılık kaynaklarımızdan aldığımız bilgiler bu yönde, fakat farklı suçlamalar da olabilir, eklenmiş olabilir. Bunu tabii ki sulh ceza hakimliği kararını verdikten sonra görebileceğiz diyebiliriz.
0: Sadece
1: ya da sevk yazısına ulaşırsak eğer daha net bilgi verebiliriz. Fakat şunu söylemekte fayda var. Alpaslan Kuytul'un suç örgütü kurma suçlamasıyla hakimliğe sevk edildiği ve diğer şüphelilerin ise suç örgütüne üye olma suçlamasıyla hakimliğe sevk edildiği bilgisi var. Savcılık kaynaklarımızdan aldığımız bilgiler o yönde şu anda.
0: Sadece suç örgütü.
2: Yani detayları karar verildikten sonra anlıyorum.
0: Sevk yazısı açıklanmamış. Şimdi Kuytul ve bazı yöneticiler hakkında dosyalar vardı.
3: Sevk'te o gerekçeler olmaz zaten. Yani dosyada olur o.
0: Şimdi o dosyada da örgüt yöneticileri yakalanmıştı. Hala arananlar vardı. Kuytul dosyasında da, soruşturmasında da. Bazı firari olan isimler vardı. FETÖ ile iltisaklı kabul edilen, değerlendirilen bazı durumlar vardı Yasin Bey. Şimdi bu akşamki siz savcılığın tutuklama talebini nasıl değerlendiriyorsunuz?
3: Ya şöyle, orada dikkat çeken, belki Ekrem Bey'in sorusuna da cevap teşkil edecek şeylerin olduğunu biz o üçlü tasarruftan anlıyoruz. Yani savcı şunu söylemiş oluyor. Şu sanıklar hakkında ben soruşturmayı yaptım. Delilleri lehte aleyhte topladım. Bunların hiç hakim karşısına çıkmasını dahi gerekli görmeden kendim serbest bırakıyorum diyor. Bir grup sanık için, affedersiniz şüpheli için. Bunun ayrımı da şudur, madem düzelttim izah edeyim. Soruşturma

0: lerden bir tanesi olabilir. Üçüncü grup şüpheli içinde bunlar tutuklansın diyor. Şimdi tutuklama ceza hukukunda bir tedbir. Niçin bu tedbire başvurulur? Eğer delil karartma ihtimali varsa ve bir de kaçma ihtimali varsa, ama bir hukukçu olarak benim daha çok önemsediğim, savcılığın tutuklama talebi ve hakimin de evet ben tutuklamayı burada gerekli görüyorum dediği halde önemli ölçüde delil karartma ihtimali ya da delilleri ortadan kaldırma ihtimali bulunması gerekir bu tedbire başvurulabilmesi.
1: Şöyle, dosyada Kuytul grubunun yönetim kadrosunda terör soruşturmalarına uzanan 24 FETÖ PD'ye bağlantılı isimle irtibat tespit edildi.
0: Yani mutlaka ya örgüt olarak tavsif ediliyorsa ve soruşturma bu şekilde yürütülüyorsa buna ilişkin, yani FETÖ ile irtibata ilişkin şeyler bence ciddiyet kazandırıyor.
1: Mesela dosyaya göre genel sorumlu, işte ismi var, onun 4 kez, internet sorumlusunu birkaç defa, sosyal medya sorumlusunun defalarca kez, teknik ekip sorumlusunun defalarca kez, irtibatları muhasebe sorumlusunun, Ceyhan sorumlusu, bazı kitap evlerinin sorumlularının defalarca kez irtibatta olduğu da dosyaya girenler arasında FETÖ PD'ye kapsamında daha önce adli işlem görmüş kişilerle Yasin kurdukları temaslar.
2: Yasin Bey bir soru sormak istiyorum.
3: Ağrı Ceza'da da anayasal düzeni yıkmaktan galiba bir başka davası da, ben yanlış hatırlamıyorsam. 2018'de bu dernek galiba kapatılmıştı. Tam olarak bilmiyorum ama.
0: Vakıf galiba, dernek değil de.
3: Dernek mi?
2: Ya bu Kuytul ve bilmiyorum, Kuruş Yasin davaları Bey, diyelim veya dosyalara. Aralarındaki temel fark ne?
0: Yani ya bizim şu anda hani çok tafsilat vermemiz çok doğru olmaz soruşturma aşamasında olduğu için. Yani soruşturma aslında gizli yürütülür. Evet. O bakımdan da mesela bunlara isnat diyoruz. İşte ispat edilirse şu şekilde olur diyoruz. Ama kamuoyuna yansıyan farkları işte birisi daha çok mali suçlarla ilgili olduğunu görüyoruz. Diğeri işte Fethullahçı terör örgütüyle Mervan Hanım'ın dediği bu irtibatlar eğer ortaya çıkarsa, onu ben daha ciddi görürüm şahsen. Evet. Ama gene vurgulamak lazım. Henüz bunlar iddia seviyesinde.
1: Mustafa Kadir Mercan bir not gönderdi. Örgüt kurma, yönetme, örgüte üye olma suçlamalarıyla sevk yapıldı. Soruşturma kapsamında diğer suçlamalar araştırılıyor.
0: Yani mesela o örgüt kurulduğuna dair deliller nedir? O dosyada ancak olur. Dolayısıyla sevk yazısında savcının işte tutuklama talebi ya da adli kontrol talebi, bu sizin bahsettiğiniz başlıklara istinaden istenir. Hı hı. Ama dosyanın içeriğine bakacak hakim, delillere bakacak. İşte bu delillerin karartılma ihtimaline bakacak. Ortadan kaldırılma ihtimallerine bakacak. Ona göre tutuklama kararı verecek ya da vermeyecek. Belki de tutuklanması talep edilen sanıklar için de adli kontrolle serbest
1: karar
0: bırakacak.
1: Verilebilir.
0: Veyahut şöyle de olabilir. O adli kontrol istenen sanıkların da tutuklanmasına karar verir. Yani hakim savcının...
1: Bu nihai kararı değildir.
0: Savcının talebiyle ve hukuki tavsifiyle, vasıflandırmasıyla bağlı değildir hakim. Hukuki değerlendirmeyi hakim özgürce yapar.
1: Yapabilir. Peki evet. Bu gelişme 44 tutuklanma talebi var. Alparslan Kuytul ve eşi de dahil olmak üzere 44 kişiye tutuklama talebi geldi savcılıktan. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan iki isim de var. Bu sıcak gelişmeyi, son dakika gelişmesini de aktardık. Yeni bir gelişme olursa Mustafa Kadir Mercan'la eğer savcılık bir açıklama yaparsa biz de bağlantı kurarız. İsrail Ekim ayının sonunda, 27 Ekim'de değil mi, ara seçimlere gidiyor. Zaten Netanyahu hükümeti bir koalisyon hükümeti. Zaten çok zor durumda uzun süredir. Hakkında devam eden yolsuzluk dosyaları var. O duruşmalar devam ediyor ve İran konusunda artık Amerika Birleşik Devletleri sen elini çek dediği yazıyordu ABD basınında. Gazze'de ateşkesi uygulamıyor. İkinci aşamasını artık uygulaması için ABD'nin yoğun bir baskısı var. Orta Doğu'da kendisi için işler hiç iyi gitmiyor. Lübnan konusunda da öyle. İstediği gibi ilerlemiyor. Ve seçime giderken Netanyahu yönetimi Türkiye'yi hedef alan, son dönemdeki

0: açıklamaları, Sayın Cumhurbaşkanı'nı hedef alan açıklamaları, bunlara sürekli ya zaten yanıt veriliyor ama İsrail'in amacı belli. İsrail basınında da böyle yazıyor. İsrail muhalefeti de bunu söylüyor. Netanyahu kendini kurtarmaya çalışıyor diyor. Son olarak İdlib'te hemen sınırımızın 70 kilometre derinliğinde Ebu Zuhur hava üssüne bir saldırı düzenlediler. Savaş uçaklarıyla saldırı düzenlediler. İşte bu saldırıyla ilgili ABD Büyükelçisi'nin, aynı zamanda Suriye özel temsilcisi Tom Barak'ın açıklamaları oldu. Çok netlikle bu süreci açıkladı Tom Barak. Bir ses kaydı var kısaca. Yani bir podcast programına katılıyor ve bu süreci anlatıyor Tom Barak. Başka açıklamaları da var. Bir o kısmı dinleyelim. Çok netlikle neyi ifade ettiğini Büyükelçinin. Bir bakalım, değerlendirelim öyle.
1: One is, as you've heard, is there's some intelligence, that Israel had some intelligence, that one of three things happened. Either there were Turkish military or military assets on site. We know that was not the case. And before this, to Israel's credit, it's not that this came with no discussion. The issue had arisen probably 6 days before to us of saying, we have some intelligence that there might be Turkish movement into this site, which we would be very concerned about. We all did our due diligence. We went back to our prospective intelligence agencies. The answers we got is no, that's not happening.
0: Tom Barak böyle anlatıyor. Tom Barak diyor ki İsrail Türkiye'nin Suriye'deki bir hava üssüne askeri unsur konuşlandırıyor olabileceğine dair istihbarat aldı diyor. Sonra olaydan 6 gün önce ABD istihbaratına iletti bu durumu diyor. Yani bu saldırıdan 6 gün önce. ABD bu iddiayı kontrol etti diyor. İddiaların doğru olmadığını İsrail'e bildirdi diyor. Ve ardından İsrail bu saldırıyı gerçekleştireceği bilgisini bize haber vermedi. Çünkü bizim Türkiye'yi bilgilendireceğimizden korktu. Yani bunu düşünerek diyor. Tabii korktu demiyor, bunu düşünerek diyor. Bu saldırıyı gerçekleştirdi diyor. Şimdi bizim önceden Türkiye'yi bilgilendirme ihtimalimizi göz önünde bulundurarak bize dahi haber vermeden Türkiye sınırına 70 kilometre derinlikteki bu bölgeye İsrail bir saldırı yaptı diyor. Türkiye'nin cevap verme hakkı vardı da diyor Tom Barak. Çok açıklıkla, çok netle bunu söylüyor ABD Büyükelçisi. Sonra bugün İsrail basınında şunlar yazdı Mete Bey. Tom Barak, hatta Savunma Bakanları Katz dedi. Yani Tom Barak'la Trump aynı şeyi düşünmüyor. Bu bilgisizce açıklama yapıyor Tom Barak dedi. Böyle bir şey mümkün olabilir mi? ABD Büyükelçisi ABD Başkanı'ndan izinsiz onun düşündüğünün tam tersi konuda böylesine kritik bir noktada açıklama yapabilir mi?
2: Şimdi birincisi, geçtiğimiz aylarda Bakü'de Azerbaycan'da İsrail, Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nden yetkililerin katıldığı ve Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'i dizginlemek adına Suriye'de bir çatışmasızlık mekanizması kurulması meselesinde bir mutabakata varılmıştı. Fakat İsrail anladığımız kadarıyla bu çatışmasızlık mekanizmasına uymuyor. Şimdi izleyicilerimiz için şöyle söyleyeyim. Bu çatışmasızlık mekanizması neticede Suriye'ye egemen bir devlet ve hava sahasına İsrail istediği gibi girip çıkamaz. Bunun bir altını bir kez daha çizmek gerekiyor. İkincisi,
0: birinci konu
2: Türkiye'nin Suriye'de bulunmasıyla İsrail'in işgal altında tuttuğu Golan Tepelerinden de işgal ederek Suriye topraklarında ilerlemesi farklı. Neticede biz Adana anlaşması, işte çeşitli başka uluslararası anlaşmalara dayanarak 5 tane harekat düzenledik. Terörle mücadele harekatı düzenledik. Ve bir güvenli bölge oluşturduk Suriye topraklarında ve istikrara kavuştuğunda da Şam'la yeni yönetimiyle bir işbirliğine giderek savunma, güvenlik, işbirliği protokolleri imzalandı. Ve bu manada da kanadı kırık Suriye'nin, özetle söyleyeyim, Karadeniz Hava Kuvvetleri, iç güvenliği, jandarması, işte polisi, zabıtası, neyse bu devlet kurumlarının yapılandırılması için hem güvenlik mimarisi oluşturulması için hem bir siyasi manzaranın düzeltilebilmesi için Türkiye destek verdi. Fakat burada bir İsrail'in tarihçesini anlatacak değilim. İsrail yanlış sularda yüzüyor. Ben bunu açık ve net bir şekilde söyleyeyim. Burada anladığımız kadarıyla bu Fırat Kalkanı ve o M4 Karayolu gibi düşünsün izleyicilerimiz. Türkiye'yi oraya hapsetmek, hatta mümkünse Suriye topraklarından çıkartarak ülke toprak

0: hatlarına geri döndürmek, yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'den çıkartılması gibi bir meselenin hukuki örüntüsünü yapıyor. Bu benzer hukuki örüntü, yani şeytanlaştırma, aynı İran meselesinde de başladı. Örneğin birazdan konuşuruz ama NATO'nun 5. maddesi şurayı kapsar mı, bu coğrafyayı kapsar mı gibi tartışmalar.
1: Kendileri açıyorlar.
0: Türkiye üzerinden bir şeytanlaştırma var Mervan. Aynı İran'da da yapıldı bu. Şimdi burada ülkenin Golan Tepelerini işgal altında tutan, daha aşağı Kuneytre'ye kadar inmiş, başkent Şam'ı tehdit eden bir yapı tutup da bir başka ülkenin terörle mücadelesini, Şam yönetiminin yaptıklarını eleştirecek, itiraz edecek ya da şımarık bir şekilde ben önleyici vuruş yaptım gibi bir şey söyleyemez. Bakın, madem bunu söylerseniz o zaman ben de size şunu söylerim.
1: Lübnan sınırında ne işin var? Golan Tepelerinde ne işin var? Bunu ABD Büyükelçisi İsrail söyledi. Golan Tepeleri ile ilgili hukuksuz olduğunu, İsrail'in orada yerinin olmadığını daha yeni söyledi.
0: Bakın o da ilginç bir değerlendirmeyi hak eder. Çünkü ABD Başkanı Trump Golan Tepeleri İsrail'e aittir diye başkanlık kararnamesi çıkartırken kendisini Büyükelçisi hayır, Birleşmiş Milletler ve uluslararası hukuka göre Golan Tepeleri Suriye'nin diyor. Ama ben gene de ilginç olacak, ABD Başkanı'na inanmıyorum ama Tom Baran söylediğinin daha bağlayıcılı olduğunu düşünüyorum.
1: Onun sesi de
0: çünkü
1: varmış.
0: Çünkü saha adamı.
1: Dinleyin Tom Baran Golan Tepeleri ile ilgili.
2: With Syria, they still occupy the Golan.
1: İşgal
2: against the UN resolutions, against all of the international order, which has said the Golan is Syria's. In the Golan, with Syria, they still occupy the Golan against the UN resolutions, against all of the international order, which has said the Golan is Syria's.
0: Buyurun. Şimdi burada ben bunun farklı bir şeyini söylemek istiyorum. Şimdi Netanyahu'nun ya da İsrail'in tırnak içerisinde rahatsız olduğu, güvenlik sorunu olarak gördüğü bir Türk Silahlı Kuvvetleri varlığı var.
3: Gösterebilirsiniz.
0: Peki o zaman ben bunu söylemek ve sormak durumundayım. 2014'te, 2015'te Golan Tepelerinden IŞİD militanları, El-Kaide'ye bağlı olduğu söylenen militanlar Golan Tepeleri üzerinden çatışmalarda yaralandığı zaman İsrail'e saldırmama karşılığında bu militanlar İsrail topraklarına alındı mı, alınmadı mı? Alındı. Bakınız Netanyahu. Mart 2014 ve 2015'te bir Tel Aviv'de çekilen görüntüler bunlar. Netanyahu Golan Tepeleri üzerinden yaralanan, kim olduğunu henüz bilmediğimiz militanları, silahlı çatışmada yaralanan kişileri, ki bunlar Suriyeli muhalifler değil. Bakın şurada izninizle göstereyim. Bu Jerusalem Post'un da aynı zamanda haberi, El-Kaide militanlarını tedavi ediyoruz. 2015 tarihiyle Jerusalem Post gazetesi. Şimdi İsrail bundan rahatsız olmuyor. İran, Pakistan'dan, Afganistan'dan, Yemen'den bir sürü militanı getiriyor. Suriye'de Deir ez-Zor'dan başlayarak El-Kaim'den Humus'a kadar kaçakçılık rotası oluşturuyor Lübnan'a kadar. Roket sokuyor, füze sokuyor, insan savaracı sokuyor. Üzerinden zaman geçti, artık rahat rahat konuşabiliriz. İdlib'de çatışmasızlık bölge karakolları vardı, gözlem noktaları. İran'la Rusya ile beraber kurulan. Bunların karşısına İran, Lübnan Hizbullah'ını konuşlandırdı Lübnan'dan getirerek. İsrail bundan da rahatsız olmadı. Ve bugüne kadar Suriye Savaşı boyunca İsrail'in Lübnan Hizbullah'ına ait Suriye'de vurduğu bir tane mevzi yoktur. Ama o Lübnan Hizbullah Türk Silahlı Kuvvetleri'nin oradaki çatışmasızlık gözlem karakollarına tacizde bulunurken kimsenin sesi çıkmadı. İsrail bundan da rahatsız değildi. Lübnan Hizbullah, Zeynep İyun Tugayları, Fatime İyun Tugayları Suriye'de cirit atarken, silah kaçakçılığını Humus'ta organize ederken, Suriye'nin kaynaklarını çalarlarken, hatta onları Lübnan'la sınırından kaçak olarak dağlık bir arazi, orası sınır, Lübnan-Suriye sınırı, oraya sokarken İsrail yıllarca rahatsız olmadı. Ama Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye ordusuna verdiği destek ya da Ankara'nın Şam'a verdiği siyasi destekten bir anda güvenlik sıkıntısı yaşıyor.
1: Noktalıyoruz satır arasını. İyi geceler diliyorum herkese.

örgütlenme yapısı, finansal hareketler, yurt dışı bağlantıları ve FETÖ ile benzerliğiyle gündeme gelen Alihan Kuriç suç örgütü soruşturması gün geçtikçe derinleşiyor. Ortaya çıkan detaylarsa oldukça şaşırtıcı. Peki Alihan Kuriç kim ve soruşturmanın bundan

0: bundan sonraki aşamasında neler yaşanabilir?
1: Alihan Kuruş isimli suç örgütünü savcılık makamı şöyle tanımlıyor. Diyor ki bu böyle bir örgüt var. Bu örgütte para odaklı ve finansal anlamda birbirleriyle buluşmuş ve buluştuklarında da bir cemaat süsü vererek, cemaati paravan olarak kullanarak kendi kişisel servetlerini arttırmak için bir eylemin içerisine girdiklerini ve bu eylemin içerisine girerken de hem yurt içinde hem de yurt dışında bir teşkilatlanma, bir örgütlenme durumunun söz konusu olduğu isnadı var. Hali hazırda bu soruşturma devam ediyor. İsnat edilen suçlar çok önemli çünkü kaynağı belli olmayan yüklü miktarda paralar var. Aynı zamanda evlerde çıkan, iş yerlerinden çıkan 206 kilo altın var. Diğer taraftan 20'ye yakın silah var, suikast silahları var. Aynı zamanda bu şahısların birlikte iletişimini sağlayan bir uygulama var. Sadece bu şahıslara özel ve bunların girebileceği bir uygulamadan bahsediliyor.
0: Soruşturma sürecinde ortaya çıkan deliller FETÖ yapılanmasıyla Alihan Kuruş yapılanması arasındaki benzerlikleri de ortaya çıkardı. Bunlardan en dikkat çekici olanları Glowper isimli gizli haberleşme sisteminin FETÖ'nün geçmişteki Baylok uygulama sistemiyle benzerliği ve iki yapılanmanın da yurt dışı örgütlenme sisteminin aynı olması. Peki Kuruş yapılanması ve FETÖ arasında doğrudan bir bağlantı tespit edilirse ne olur?
2: İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre bu yapılanma Baylok benzeri bir özel haberleşme sistemi kullanıyormuş. Örgütlenme yapısına dair verilen bilgiler, ilgili kurumların yaptığı açıklamalar FETÖ'ye benzer bir teşkilatlanma olduğunu söylüyorlar. Bir de basında son 3 yıldır çıkan iddialar var çeşitli haberlerde. Bu yapının FETÖ'yü taklit ettiği ya da hatta FETÖ'nün 15 Temmuz'dan sonra bu yapı aracılığıyla Süleymancılar cemaatini ele geçirmeye çalıştığı yönde iddialar var. Şayet bu iddialar ispatlanırsa o zaman Türkiye tıpkı FETÖ benzeri bir tür istihbarat operasyonuyla karşı karşıya kaldı diyebiliriz. Bu sadece bir ekonomik yolsuzluk ya da bir dolandırıcılık ya da yasa dışı ekonomik bir faaliyet olmaktan çıkar. Bir tür terör yapılanması haline gelir. Bir istihbarat yapılanması haline gelir.
0: Konuyu takip etmeye devam edeceğiz. Bir sonraki 3 dakikada görüşmek üzere.

Ajans hafta sonundan herkese günaydın. Saatlerimiz 5'i gösteriyor. Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmelerle bültenimiz başlıyor. İlk haberimiz yerli ve milli savunma sanayi gücümüzün sergilendiği Teknofest Mavi Vatan. Üçüncü gününde de çok yoğun ilgi gördü. 7'den 70'e binlerce kişi Gölcük Tersanesi'ne akın etti.

0: rengini şehitlerimizin al kanından alan o şanlı Türk bayrağımızı gökyüzüne doğru dalgalandırıyorlar.
1: Türk donanmasının milli gururları Teknofest Mavi Vatan'da sergilendi. 7'den 70'e 10 binler Gölcük Tersanesi'ni doldu taşırdı.
2: Çok güzeldi, çok harikaydı, heyecan vericiydi.
3: Buradaki atmosferi, buradaki yani yerli ve milli araçlarımızı gördük. Çok sevindik. Yani bize bunlar gurur verdi.
1: Teknofest Mavi Vatan'da ilk kez sergilenen ürünler de oldu. Milli Denizaltı'nın ilk parçası da Gölcük Tersanesi'nde tanıtıldı.
4: Müjdesi önceden duyurulan ama uzun süredir beklediğimiz Milli Denizaltı'mızın ilk test bloğu da bu Mavi Vatan Teknofest'te yürüyeceğe çıktı. Bu blok aslında devamının geleceğinin habercisi ve Türkiye denizaltı ürettiği takdirde dünyada denizaltı üreten 12 ülkeden biri olacak.
5: Gerçekten Türkiye ile gurur duyuyorum. İyi ki gönüllü olarak buraya katılmışım. Daha yakından görme fırsatını yakaladım.
6: Vatanımızın bu kadar kuvvetli büyük silahlar yetiştirdiğini bilmiyorduk. Burada Teknofest sayesinde bunları da gördük.
4: Diyelim ki savaş esnasında çıkarma gemisi kıyıya yanaştı. Önce o gemiden zırhlı araçlar iniyordu.

0: Adana İZAHA ile birlikte artık önce insansız otonom araçlar inecek. Çıkarma gemilerine uygun bir konseptle. Ve önce alan güvenliğini sağladıktan sonra ardından piyadeler gelecek. Böylece asker kaybının da önüne geçilmiş olacak.
1: 12 farklı konfigürasyon var. İstikam aracından ateş destek aracına, drone taşıyan araçlardan keşif araçlarına, yaralı tahliye aracı gibi de kullanılabiliyor daha fazla zayiat vermemek için. Fakat bunun bir özelliği var. Bunun da tabii amfibi olması, yine zaha gibi. Deniz amfibi olması, deniz koşullarında kullanılabiliyor olması.
0: Neler hissediyorsunuz? Teknofest Mavi Vatan.
2: Çok heyecanlı hissediyorum. İlk defa deniz altına girdim, gemisini gördüm. Böyle bir donanmaya sahip olmak bizim için çok heyecan vericiydi.
3: Özellikle denizaltı platformlarında enerji yoğunluğu yüksek, hacmi daha az, bataryalarla kritik platformlara enerji veriyoruz.
4: Ve suyun karanlık sularında avını bekleyen dipmayınları. Türkiye ürettiği akıllı dipmayınıyla Asya ülkelerine ihraca çoktan başladı.
0: Teknofest Mavi Vatan'da su altı teknolojileri de tanıtılıyor. Şu anda makine kimya endüstrisinin standındayız ve burada akıllı dipmayını Malaman var. Malaman akıntıya karşı ya da denizin ortasında bırakılıyor diyelim ve ona düşman ve dost gemileri tanımlanıyor. Bu tanımlamaya göre eğer Malaman'ın üzerinde dost gemisi varsa patlamıyor ama düşman gemisi tespit ettiği anda uzakta da olsa merkeze bildiriyor ve üzerinden geçerken de kendisini patlatıyor.
4: Teknofest 23 Ağustos pazar günü sona erecek.
5: Biri yeğenim, diğeri oğlum, o da 10 yaşında. Yani böyle bir imkanımız varken, evimizin dibine kadar gelmişken bu fırsat, kaçırmak istemedik açıkçası.
6: Gemi emniyette, kaçırılan ticaret.
7: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluk ve rüşvet çarkının nasıl döndüğü son duruşmada bir kez daha belgeleriyle gün yüzüne çıktı. İş adamı Aziz İhsan Aktaş, Cumhuriyet Halk Partili belediyelerden ihale alabilmek için seçim parası adı altında para ödendiğini anlattı. Mahkeme heyetine tam 84 milyon liralık dekont sundu. Rüşvet havuzunun kurulma amacının ise Ekrem İmamoğlu'nun siyasi hayatını finanse etmek olduğunu söyledi.
8: Çalıştım. Umuyorum halkımız bunu hissetmiştir.
9: İBB davasında yer yerinden oynadı. İş adamı Aziz İhsan Aktaş'ın rüşvet iddiaları ve mahkemeye sunduğu dekontların ardından Ekrem İmamoğlu duruşmayı terk etti.
10: Bir kör kuruş geçmiş mi boğazdan? Bir kör kuruş.
9: İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının 68. duruşmasında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan iş adamı Aziz İhsan Aktaş'ın ifadeleri damga vurdu.
11: Adalet mülkün temelidir.
12: İlk günkü söylediğim gibi kaçmadım, buradayım, söyleyeceklerimi tekrarlayacağım.
9: Aktaş, CHP'li belediyelerden ihale alan şirketlerin seçim parası adı altında haraca bağlandığını, ödeme yapmayanların hak edişlerinin kasıtlı olarak bekletildiğini iddia etti. Baskılara dayanamayarak toplamda 84 milyon 857 bin 500 lira ödeme yapmak zorunda kaldığını söyleyen Aktaş, bu trafiğin kanıtı olduğunu iddia etti, banka dekontlarını da mahkemeye sundu.
10: Her gün bir seçilmiş belediye başkanımıza operasyon yapılıyor. 56 kuruş ispatlayamadılar, 56 kuruş.
9: Mahkemeye sunulan belgeler karşısında Ekrem İmamoğlu ve avukatları salonu terk etti. Aktaş, rüşvet sisteminin Ekrem İmamoğlu'nun siyasi hayatını finanse etmek amacıyla kurulduğunu da iddia etti. Aktaş, rüşvet ödemelerinin detaylarını da paylaştı. Hak ediş ödemeleri için kendisinden istenen 970 bin doları belirtilen otele bıraktığını öne sürdü. Bu taleplerin İmamoğlu'nun talimatı olduğu söylenerek danışmanlar ve aracılar üzerinden kendisine iletildiğini söyledi. Aktaş, paraların nakit olarak nerelerde, kimlere teslim edildiğine dair yer ve zaman detaylarını da mahkeme tutanaklarına geçirdi. Gözler şimdi davanın ertelendiği 25 Ağustos Salı gününe çevrildi.
7: Türkiye, Gazze'deki insanlık suçları ve uluslararası sulardaki haydutlukları nedeniyle İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında kırmızı bülten çıkarılması için resmi süreci başlattı. Ankara'nın bu ezber bozan hukuk hamlesi, yaklaşan seçimler öncesi koltuğu sallantıda olan Netanyahu yönetimini rahatsız etmiş olacak ki Tel Aviv'den son derece küstah açıklamalar geldi. Ankara'nın yanıtı ise yine sert oldu.
13: One minute. Olmaz. One minute.
14: Türkiye Cumhuriyeti Devleti sıradan bir devlet değildir. Hiçbir güç Türkiye ve Türkiye Cumhurbaşkanı'na parmak sallayamaz.
9: Ankara-Tel Aviv hattında tansiyon yüksek. Türkiye'nin İsrail'in kalbine doğrudan fırlattığı hukuk füzesi Netanyahu'yu köşeye sıkıştırdı.
14: Biz soykırım şebekesinin köpürttüğü nefret diline, husumet diline, gerilim ve kavga diline teslim olmayacağız. Zalime zalim, hayduta haydut, katile katil demeye devam edeceğiz.
9: Türkiye, Gazze'deki soykırım suçları ve uluslararası sulardaki pervasızlıkları nedeniyle İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında Interpol üzerinden kırmızı bülten çıkarılması için düğmeye bastı. Ezber bozan bu hamle Tel Aviv koridorlarında panik yarattı.
14: Gazze'de çocukların açlıktan öldüğü barbarlığa dikkat çekmek ve Filistinli mazlumlara insani yardım götürmek için yola çıkan küresel Sumut filosuna yönelik haydutluğu lanetliyorum.
9: İsrail 27 Ekim'deki genel seçimlere büyük bir belirsizlikle gidiyor. Koltuğunu kaybetmekten korkan Netanyahu anketlerde tarihinin en düşük halk desteğiyle karşı karşıya.
14: İsrail yönetiminin uluslararası sularda seyreden sivillere yönelik düzenlediği bu saldırı, soykırım kadrosunun Gazze'deki insanlık suçlarını gizlemek için nasıl bir cinnet halinde olduğunu bir kere daha ispat etmiştir.
9: Sıkışan İsrail Başbakanlık Ofisi ise uluslararası hukuktan kaçmak için bir kez daha haddini aştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan alçak paylaşımlarda bulundu. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, soykırım, katliam ve yalan Netanyahu'nun kimlik kartı olmuştur diyerek tepki gösterdi.
14: İnsanlığın kaybedecek bir günü dahi kalmamıştır.
9: Erdoğan'a küstah sözlerle saldırarak kendi seçmenine şirin görünme oyunu Ankara'nın kırmızı bülten hamlesiyle tamamen bozulan Netanyahu, şimdi dünyada aranan bir suçlu konumuna düşme riskiyle yüzleşiyor. Üstelik Netanyahu, hezeyan dolu açıklamalarının ardından bu kez kendi basını tarafından da yapayalnız bırakıldı. İsrail basını Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib saldırısının abartılmaması gerektiğini yazdı. Haberde Türkiye'nin bölgedeki etkisini hızla arttırdığı ve bu süreçte ABD ile İsrail'den çekinmediği belirtildi. Erdoğan haritayı ve jeopolitik dengeleri Netanyahu'dan çok daha iyi okuyor, itirafları yapılıyor. Netanyahu'nun seçimlerden önce bu tabloyu değiştirmesi beklenmezken seçim sonrası İsrail siyasetinde yeni bir dönemin başlayabileceği belirtiliyor.
7: İsrail Dışişleri Bakanı Saar, Suriye'ye düzenledikleri saldırı sonrası tırmanan Türkiye-İsrail gerilimini değerlendirdi. Askeri çatışma arayışında olmadıklarını öne süren Saar, Türkiye ile sorunlarımızı diplomatik yöntemlerle çözmeyi tercih ederiz dedi. Ancak Türkiye'nin Suriye'deki askeri varlığının arttırmasını kabul etmeyeceklerinde sözlerini ekledi.
15: Türkiye ile gerilimi tırmandırmak gibi bir niyetimiz yok. Türkiye ile diplomatik bir çözümü tercih ediyoruz.
16: Türkiye ile gerilimi tırmandırma niyetimiz yok dedi. Diplomasiden yana olduklarını öne sürdü. İsrail Dışişleri Bakanı Cahit Sar, Suriye'ye düzenledikleri saldırıyla tırmanan Türkiye-İsrail gerilimine ilişkin konuştu. İsrail Kanal 12 açıklamalarda bulunan Sar, çelişkili açıklamaları imza attı. Hem gerilimi düşürme çağrısı yaptı, hem de bir kez daha Türkiye'yi hedef aldı.
15: Türkiye ile gerilimi tırmandırmak gibi bir niyetimiz yok. Türkiye ile diplomatik bir çözümü tercih ediyoruz. Fakat Suriye'de Türk askeri üslerinin kurulmasını veya Türk kuvvetlerinin güneye gelmesini kabul etmeyeceğiz. Güvenliğimizi korumak için çalışıyoruz ve Erdoğan'ın açıklamalarını görmezden gelemeyiz.
16: ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee ve üst düzey hükümet yetkililerinden Yeşil Lider da benzer açıklamaları imza attı. Türkiye'de askeri çatışma arayışında değil isteyen iki isim, Suriye'de Türk varlığının artırılmasını kabul etmeyeceklerini de sözlerine ekledi.
7: Lübnan'da varılan çerçeve anlaşmasına rağmen kanlı ihlallerini sürdüren İsrail, saldırılarına son günlerde hız vermiş durumda. Bir önceki gün Lübnan'ın güneyinde onlarca noktayı bombalayan soykırım ordusu, aynı bölgeyi bu kez de fosforlu

0: Meteor bombası ve topçu atışlarıyla vurdu.
1: Orta Doğu'da kan dökmeye devam eden İsrail, Lübnan'a günlerdir bomba yağdırıyor. 26 Haziran'da İsrail ve Beyrut yönetimi arasında varılan çerçeve anlaşmasına rağmen bombardımanı sürdüren soykırım ordusu, Lübnan'ın güneyine bir dizi saldırı daha düzenledi. İsrail'in hedefinde yine Sur ve Nebatiye kentleri vardı. İsrail savaş uçakları Ali Tahir Tepesi ve Kefer Rumman'ı hedef alırken topçu birlikleri de bölgeyi fosfor mermileriyle vurdu. Öğle saatlerinde başlayan ve akşama kadar süren saldırılarda çok sayıda sivil yapı yerle bir edildi. Lübnan resmi ajansı NNA, devam eden İsrail saldırıları nedeniyle Beyt Es-Siyad beldesinde yıkılmamış tek bir evin dahi kalmadığını yazdı. Saldırılarda can kaybı yaşanıp yaşanmadıysa henüz bilinmiyor. Son günlerde Lübnan'a yönelik saldırılarına hız veren İsrail'e Birleşmiş Milletler'den de sert tepki geldi. Birleşmiş Milletler Sözcüsü Dujarric, İsrail'in ateşkes ihlalleri nedeniyle yerinden edilen on binlerce Lübnanlının evlerine dönemediğini belirtmişti.
2: Lübnan'ın güneyinde geçen hafta sonundan bu yana şiddetin endişe verici ve kaygı uyandırıcı bir şekilde arttığına tanık oluyoruz. Sivil kayıpların giderek arttığı bu saldırganlık, Lübnanlıların güvenli ve onurlu bir şekilde evlerine dönmesine de engel oluyor.
0: Sırada dünya raporu var.
3: Lüks araçlar çarpıştı. Ortalık adeta savaş alanına döndü. Kazanın adresi ABD'nin New York kenti. Hız yapan lüks bir araç yol ayrımına gelince yan yoldan gelen siyah bir jiple çarpıştı. Kontrolden çıkan lüks araç kaldırıma sürüklenerek bir yayayı havaya uçurdu. Jeep ise çarpışmanın etkisiyle park halindeki araçların üzerinden uçarak yan yattı. İki bulvarın kesiştiği noktayı gören güvenlik kameraları kazanın şiddetini gözler önüne serdi. Ağır hasar gören araçlar enkaz haline geldi. Kazanın ortasında kalan yayanın bacağı kırıldı ve tedavi altında olduğu öğrenildi. Hız yapan aracın sürücüsü ise dikkatsiz araç kullanma suçlamasıyla gözaltına alındı. Bu kazanın adresi ise Vietnam. İki aracın kazaya karışmasının ardından sürücülerin yol ortasında durması faciaya dönüştü. Arkadan yüksek hızda gelen başka bir araç zamanında fren yapamayınca zincirleme kaza meydana geldi. Olay yerinde 3 kişi hayatını kaybetti. Bu görüntülerde Tayvan'dan. Yerleşim alanında çıkan yangın devasa patlamaya yol açtı. Yangında itfaiyeciler dahil çok sayıda kişi yaralanırken 8 ev ve 20 araç hasar gördü. Çin'de düzenlenen Dünya Robot Konferansı'nda vals yapan insansı robot büyük ilgi çekti. Dans partneriyle senkronize şekilde hareket eden robot, dokunsal sensörler yardımıyla dengesini ayarladı.
0: İstanbul Kartal'da iki grup arasında kavga çıktı. Bir şüpheli tüfekle sokak ortasında rastgele ateş açtı. Çevredekiler büyük panik anları yaşarken o anlarsa cep telefonu kamerasına yansıdı.
1: Elindeki tüfekle sokağa çıktı, terör estirdi. Görüntüler İstanbul Kartal'dan. İddiaya göre iki grup arasında kavga çıktı. Kavganın ardından taraftardan biri evine gitti ve tüfek alıp döndü. Şüpheli daha sonra insanların bulunduğu sırada tüfekle peş peşe ateş açtı. Silah seslerinin ardından çevrede kısa süreli panik yaşanırken 4 el ateş etti öğrenilen şüpheli olay yerinden uzaklaştı. O anlar cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.
0: İstanbul Kadıköy'de bir markete silahlı saldırı düzenlendi. Polis adım adım iz sürdü. Onlarca kamerayı izledi ve çok geçmeden saldırganı yakaladı.
3: Motosikletle geldiler, marketi kurşunlayıp kaçtılar. Olay İstanbul Kadıköy'de.

0: meydana geldi. Motosikletle gelen silahlı iki şüpheliden biri markete ateş açtı. Tanınmamak için kapüşon ve maske takan saldırganlar girdikleri otoparkta üzerini değiştirdi. Polis peşlerine düştü. Kaçış güzergahlarında 70 kamera incelendi. Olaydan iki gün sonra ise saldırganlardan biri Fatih'te yakalandı. 15 suç kaydı olduğu öğrenildi. Diğer şüpheli henüz yakalanamadı.
1: Adana'da Alparslan Kuytuluş örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda şüphelilerin ifade işlemi tamamlandı. Adliyeye sevk edilen 56 şüpheliden 44'ü tutuklama, 9'u adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Yapılan aramalarda bulunmayan bilgisayar kasaları ve hard disklerin nasıl kaçırıldığı güvenlik kameralarına yansıdı. Karartılmak istenen dijital veriler şimdi inceleme altında.

0: Operasyonu haber aldılar, bilgisayar kasaları ve hard diskleri böyle kaçırdılar.
1: Özellikle bilgisayarların kasalarının işlerinin boş olduğunu çeken.
0: Örgüt üyeleri delil karartmak için her yolu denedi ama başaramadı. Adana polisi 19 Ağustos sabahı kamuoyunda kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya operasyon için düğmeye bastı. Birçok ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Furkan Vakfı kurucu başkanı Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.
2: Evinizde arama yaptık. 3 tane flaş.
3: Ben kendim okuyacağım.
2: Okuyamadınız ya da olursa bana sorun.
3: Düzeltecek misin şimdi? Tam bitti mi işler?
0: Tamam. Şüphelilerin adreslerinde ve vakfın şifreli kapılardan girilen idari binalarında arama yapıldı.
1: Bunda kasası yok. Bunda mobilyalar da kasası yok. Hiçbir bilgisayarın kasası yok.
0: Çevrede güvenlik kameraları incelendiğinde operasyonu öğrenen örgüt üyelerinin geride kanıt bırakmamak için bilgisayar kasaları ve hard diskleri kaçırdığı belirlendi. O hard disk ve bilgisayar kasaları taşındıkları yerde bulunduğu ele geçirilen dijital veriler emniyette incelemeye alındı. Sosyal medya sorumlusunun evinden 3.9 milyon lira çıkan suç örgütünün üyesi olmakla suçlanan şüphelilerin ifade işlemleri sürüyor. Sosyal medya sorumlusunun evinden 3.9 milyon lira çıkan örgütün üyesi olmakla suçlanan 56 şüpheli ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
4: Alihan Kuruş suç örgütüne yönelik ikinci dalga operasyon yapıldı. Soruşturma kapsamında 4 ilde düzenlenen operasyonlarda aralarında örgüt yöneticileri, hastane ve bilişim şirketi eski yetkililerin de bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda yüklü miktarda para ve altın ele geçirildi.
5: Alihan Kuruş suç örgütüne yönelik ikinci dalga bir operasyon daha yapıldı. İstanbul, Konya, Mersin ve Muğla'da gerçekleşen operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.
6: Burada kesinlikle dini bir görüşe, dini bir cemaate ya da sivil toplum kuruluşlarına karşı bir operasyon yok. Bu tamamen mali yapılanmaya yönelik bir operasyon.
5: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hisar Hospital ve Aurora Bilişim gibi şirketlerle tek düzen adı verilen dijital uygulamalar üzerinden yürüttüğü mali ve ticari faaliyetleri mercek altına aldı. Söz konusu soruşturma, örgütün faaliyetleri, mali ilişkileri, şirket ve dernek bağlantıları, suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarıyla, firari örgüt mensuplarına yardım ve yataklık eden kişi ve yapıların ortaya çıkarılması yönünden çok yönlü olarak sürdürülüyor. İkinci dalga operasyonda gözaltına alınan şüpheliler arasında dikkat çekici isimler yer alıyor. Kuruş soruşturmasında örgütün tepe yönetiminin mali, idari ve bilanço hesaplarının yürütüldüğü sistemi kurduğu iddia edilen Osman Sert ve bir hastanenin yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan İsa Ateş ve Taner Çetin de gözaltına alınanlar arasında bulunuyor. İstanbul'da faaliyet gösteren bir bilişim şirketinin eski yetkilileri Metin Surat'la Süleyman Tunahan Akbulut da gözaltına alınan şüpheliler arasında yer alıyor. İstanbul'daki operasyonda aranan İrfan Yılmaz'ın sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi. Operasyon kapsamında belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 1.873.500 lira, 603.000

0: 1.151 Amerikan doları, 36.110 euro, yüklü miktarda altın ve ziynet eşyası, 265 adet çek, 9 cep telefonu, 1 dizüstü bilgisayar ve 1 adet açılmamış çelik kasaya da el konuldu.
1: Darıca sahilinde cansız bedenleri bulunan 3 kardeş otopsilerinin ardından toprağa verildi. Onlardan geriye acı dolu hikayeleri kaldı.
2: Gülşah ve Belinay Sakar kol kola girmişti, Muhammed Ali de hemen yanlarındaydı. Üç kardeş sahile doğru yürüyordu. 20 Ağustos günü saat 3.49'da yapılan bu kayıt, aynı gün sahilde cansız bedenleri bulunan üç kardeşin son görüntüsü oldu.
3: Çocuklarımı mı aldı hapis, okuyordular.
2: Aslında 5 kardeştiler. Ablaları 10 yıl önce İzmir'de boğularak can vermişti. Diğer kardeşleri ise zihinsel engelliydi. Sakar çifti boşandıktan sonra 4 kardeş anne Güler Sultan'la birlikte yaşamaya başlamıştı. 24 yaşındaki Gülşah Sakar üniversite sınavında hukuk fakültesini kazanmıştı. Kardeşleri Muhammed Ali ile Belinay ise lise öğrencisiydi. Belinay hayatta olsa bugün 15. yaşını kutlayacaktı.
3: Nasıl güzel bir çocuklardı.
2: Darıca sahilinde cansız bedenleri bulunan Gülşah, Belinay ve Muhammed Ali Sakar'ın üzerlerinde darp ya da yaralanma izi yoktu. İlk belirlemelere göre suda boğulmuşlardı. Üç kardeş için Eyüpoğlu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Ablalarıyla aynı sonu paylaşan Sakar kardeşler gözyaşları ve dualarla ebediyete uğurlandı. Görgü tanıkları onları farklı zamanlarda sahil hattında otururken ve bisiklet sürerken görmüştü. Deniz kenarına yürüdükleri bu kayıtta soruşturma dosyasına eklendi. Şüpheli ölümlerin üzerindeki sır perdesini geride kalan aile üyelerinin ifadeleri ve Adli Tıp Kurumu'nun raporu kaldıracak.
1: ...21 yaşındaki motosiklet tutkunu Ceyda Yakova trafik kazası geçirip hayatını kaybetmişti. Genç kızı ölüme götüren o kazanın görüntüsü ortaya çıktı.
2: Kahreden kazanın görüntüsü ortaya çıktı. Genç motorcunun ölüme gittiği anlar an be an kask kamerasına yansıdı. Motosiklet tutkunu Ceyda Yakova, Şile'de geçirdiği kazada virajı alamayarak ormanlık alana savrulduktan sonra hayatını kaybetmiş, sevenlerini yasa boğmuştu. Ailesi ve çevresi tarafından küçük yaşlardan itibaren motosikletlere olan tutkusuyla tanınan Ceyda Yakova'nın Nisan ayında da bir kaza geçirdiği ortaya çıktı. Psikoloji bölümünden yeni mezun olan Yakova'nın bir dönem voleybolda oynadığı öğrenildi. Hayatını kaybeden genç kızdan geriye ise arkadaşlarıyla beraber kutladığı doğum gününden görüntüler kaldı. Kutlamada Yakova'nın ne diliyorsun sorusuna verdiği yanıtsa motosiklet tutkusunu adeta gözler önüne serdi.
4: Ne diyeceğimi muhtemelen çoğunuz biliyor arkadaşlar. Aynen öyle. Tavsiye alabilir miyim? Çok zor.
5: Ne diliyorsun?
4: Ne diliyorum, ne dilediğimi söylemeyeceğim. Yüz bozulur ama.
6: Ben de şuraya şöyle bir şey koyayım mı? Şöyle.
4: Eyvah. Sen oradaki manikür.
6: Gerçek mi oldu? Gerçek mi oldu?
1: Odağında yine motosiklet olan bir başka acının haberiyle devam edelim. Motokurye Muratcan Pekeroğlu geçen yıl teslimat için çıktığı yolculukta canından olmuştu. Ona çarpan sürücü asli kusurlu bulundu ancak serbest bırakıldı. Aile karara tepkili, bir de çağrıları var.

0: bu kaza genç motokuryenin sonu oldu.
1: 12,5 metre sürüklemiş, durmuyor.
0: Ailenin acısı sürücünün serbest kalmasıyla katlandı.
2: Niye tutuksuz yargılanıyor? Biz bunu anlamıyoruz.
3: 25 yaşındaki Muratcan Pekeroğlu Denizli'de motokuryelik yapıyordu. 23 Kasım 2025 tarihlerinde akşam saatlerinde aldığı siparişi iletmek üzere kendi şeridinde ilerliyordu. Ancak

0: iddiaya göre kontrolsüzce gelen ve sinyal vermeyen sürücünün ona çarpması sonucunda hayatını kaybetti.
1: Bu dosyada bir değil iki bilirkişi raporu var. İlk raporda sanığın %100 kusurlu olduğu zaten belliydi. Daha sonra olay yerinde keşif istendi. Keşif yapıldı. Bilirkişi raporu hazırlandı. Bu raporda sanığın asli kusurlu olduğu belirtildi.
0: Öyle ki Muratcan Pekeroğlu'na çarpan sürücü acil doktoruydu. İddiaya göre ona müdahale bile etmedi. Üstelik mahkemede asli kusurlu sayıldı ancak serbest kaldı.
1: Kaskı yok denildi. Kamera kayıtları bunun aksini gösteriyor. İlk müdahaleyi yaptım dedi doktor. Biz ona da inanmıyoruz çünkü öyle bir şey yok. Tanıklar var, kamera kayıtları var.
2: Niye tutuksuz yargılanıyor? Biz bunu anlamıyoruz. Anlamsız geliyor bize. Doktor olduğu için kayırılıyor mu? Onu da bilmiyoruz.
3: Hala dışarıda yani bu şahıs. Biz tutuklanmasını istiyoruz, adalet istiyoruz. Benim oğlum toprağın altında, o da bir şekilde cezasını alsın istiyoruz.
0: Sürücünün tutuklu yargılanmasını isteyen ailenin bir de çağrısı var.
1: Bizim olayımızı gören, duyan, tanık olan herkesin aslında bize ulaşmasını istiyoruz. 22 Eylül'de yeniden mahkemede olacağız. Biz oraya adalet için gideceğiz. Bunlar kaza değil, bunlar birer cinayet. Lütfen bizim sesimizi duyun.
4: Başkent Ankara'da işlenen iç cinayetle 6 öldürmeye teşebbüs dosyasının failinin aynı kişi olduğu belirlendi. Failin meçhul dosyasının detaylarını Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı.
5: Hiçbir adli vaka sahipsiz değildir. Şüpheli hiçbir vaka unutulmaya terk edilmeyecektir.
6: Gülistan Doku soruşturmasıyla bir kez daha gündeme gelen failin meçhul suçlar için düğmeye basıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda şu ana kadar 36 dosyada 41 maktul ve 7 yaralının da bulunduğu failin meçhul olayları aydınlatıldı. Failin meçhullerde aydınlatılmadık dosya kalmayacak hedefiyle savcılar göreve başladı.
5: Savcılarımız dosyanın kapağındaki isme bakmaz. Bu isimlerin kim olduğuna, makamına, mevkisinin ne olduğuna bakmaz.
6: Konuya ilişkin açıklamayı Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda duyurdu. Başkent Ankara'da 2015 yılında aynı yöntemle gerçekleşen 3 cinayet ve 6 kasten öldürmeye teşebbüs olayı yeniden mercek altına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, failin meçhul suçları araştırma daire başkanlığının çalışmaları kapsamında 3 cinayet dosyasının yeniden ele alındığını açıkladı.
7: Genel müdürlüğünde bir daire başkanlığı kurduk. Bu şekilde failin meçhul bazı dosyalar var. Bunlar arkadaşlarımız inceleyecekler.
6: Hasan Saygın, Muhsin Demirdirek ve Mustafa Çağmaoğlu'nun öldürüldüğü, 6 kişinin ise öldürülmeye teşebbüs edildiği olaylar arasındaki benzerlikler tek tek incelendi. Ekiplerin aldığı beyanlar, HTS ve bas kayıtları, şüphelilerin hareketleriyle Antalya'da işlenen benzer nitelikteki bir cinayet yeniden değerlendirildi. Söz konusu şüphelinin 2015 yılı sonunda Ankara'dan ayrılmasının ardından benzer saldırıların sona ermesi dikkat çekici olarak değerlendirildi. Başka bir cinayet suçundan cezaevinde bulunan şüphelinin Ankara'daki 3 cinayette 6 cinayete teşebbüs olayının şüphelisi olduğu belirlendi. Öte yandan Adalet Bakanı Gürlek Osmaniye'de 13 Şubat 2019'da öldürülen Mustafa ve Hüsna Ala çiftinin dosyasının da yeniden ele alındığını duyurdu. Yeniden açılan dosyada olay yeri fotoğrafları, kayıp bir senet, tanık anlatımları ve HTS kayıtları tek tek incelendi. Yapılan değerlendirme sonucunda şüpheli Yusuf Küçük'ün maktulle irtibatı, bas kayıtları ve aracına ait giriş çıkış kayıtları belirlendi. Polis tarafından 21 Ağustos'ta gözaltına alınan Yusuf Küçük tutuklandı. Şüpheli Deniz Öztaş da 7 Ağustos günü yeniden ifadesi alındıktan sonra 3 kez kasten öldürme ve 6 kez cinayete teşebbüs suçlarından tutuklandı.
4: Arnavutluk'ta Portekizli bir turisti öldürdüğü suçlamasıyla aranan İngiliz katil zanlısı Türk turistin bindiği korsan taksinin bagajında bulundu. İşte o anın görüntüsü ve perde arkasındaki detaylar haberimizde.
8: Tatil için gittiği Arnavutluk'ta korsan taksiye bindi, hayatı karardı. Ülkenin meşhur tatil beldelerinden Kısamil'deki bir gece kulübünde 18 Ağustos'ta laf atma kavgası çıkmış. İngiliz korumayla tartışan 20 yaşındaki Portekizli turist olaydan 3 saat sonra ölü bulunmuştu. Güvenlik kameraları incelendiğinde

0: Portekizli genci yasaklı madde temini başta olmak üzere pek çok suçtan sabıkası bulunan İngiliz vatandaşı Sokrat Vatan'ın öldürdüğü ortaya çıktı. O günden beri her yerde aranan katil zanlısı Türk turist Ezgi Parlak'ın bindiği korsan taksinin bagajında bulundu. Zanlının korsan taksiyle başkent Tiran'a doğru ilerlediği ihbarını alan ekipler aracı otobanda durdurdu. Direksiyonda Arnavutluk'a Adana'dan 5 günlük tatil için giden Ezgi Parlak, yanında da ülkede korsan taksicilik yapan Türk vatandaşı Nuh Mahmutoğlu vardı. Bagajı açıp katil zanlısı Sokrat Vatay'ı bavulların arkasına gizlenmiş halde bulan polis araçtaki herkesi gözaltına aldı. Ezgi Parlak ifadesinde korsan taksici Nuh Mahmutoğlu'yla Tiran'a gitmek için anlaştığını, aracın bagajında bir zanlının bulunduğundan haberinin olmadığını söyledi ama kâr etmedi. Korsan taksici Nuh Mahmutoğlu'yla birlikte cinayete yardım ve yataklık etme suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
1: Sırada görüntüleriyle öne çıkan yurttan haber turumuz var.
0: Silahlar peş peşe ateşlenirken aracını kalabalığın üzerine sürdü. Adana'da komşu aileler arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü. O sırada içlerinden biri aracına atladı, hasımlarını ezmeye çalıştı. Saldırgan kaçarken çarptığı 4 kişi yaralandı. Muğla Milas'ta seyir halindeki cip alevlere teslim oldu. Şoför ve yoldan geçenler söndürme tüpleriyle müdahale etti ama yeterli değildi. Yangın itfaiye ekibi tarafından söndürüldüğünde araç kullanılamaz haldeydi. Mersin'de serinlemek için sulama kanalına giren 25 yaşındaki İngilizce öğretmeni Enes Yaşar akıntıya kapılarak kayboldu. Dalgıç polislerin kanalda yaptığı aramada genç öğretmenin cansız bedeni bulundu. Set ekibi taşıyan otomobil kamyonla çarpıştı. İstanbul'da yaşanan korkunç kazada kameraman Deniz Küçükler yaşamını yitirdi. Saatler süren reklam filmi dönüşünde hayatını kaybeden kameramandan geriye görev aldığı setlerde çektirdiği fotoğraflar kaldı. Erzincan'da kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki evin kapısını kırıp bahçeye daldı. Şans eseri kimsenin burnunun kanamadığı kazada hem araçta hem de bahçede hasar oluştu.
2: Bunun böyle olmaması gerek. Fare pisliği ve küflenmiş ya da büyük ihtimalle tavandan bir şeyler damlamış.
3: Un çuvallarının da böceklenmiş olduğunu görebiliyoruz.
0: Mersin Tarsus'ta un fabrikasına denetime giden ekipler hijyen kurallarının nasıl ihlal edildiğini görüntüledi. Fabrika sahibine para cezası uygulanırken 30 ton küflenmiş ve böceklenmiş un imha edildi.
1: Ankara'nın Nallıhan ilçesinde 21 Ağustos'ta yaşanan maden ocağı faciasına ilişkin 9 kişi gözaltına alındı. Bir kişinin öldüğü, 12 kişinin yaralandığı maden ocağı havadan görüntülendi.
4: Can pazarının yaşandığı maden ocağı drone kamerasıyla görüntülendi. Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bir kişinin öldüğü ve 20 kişinin göçükten olumsuz etkilendiği maden ocağı havadan görüntülendi. Olay Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bulunan Hırkatepe mahallesine bağlı Çayırhan Enerji İşletmesi sahası maden ocağında meydana geldi. Meydana gelen göçükten 20 kişi etkilenirken bir kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır olmak üzere 12 kişi yaralandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin savcılık sorgusu Beypazarı Adliyesi'nde sürüyor. Söz konusu göçün yaşandığı maden ocağı ise drone ile görüntülendi.
1: Müzik Amerika Birleşik Devletleri ile Kanada arasındaki ticaret görüşmelerinden anlaşma çıkmadı. Başın

0: Hayat'ın yönetimi yaklaşık 20 milyar dolarlık Kanada ürününe %50 gümrük vergisi uygulamaya başladı. Kanada Başbakanı Mark Carney yeni tarifelerle dolar karşılığı misilleme yapacaklarını duyurdu.
1: ABD ve Kanada anlaşamadı. Ticari görüşmeler çöktü. ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'yla ticari anlaşmanın büyük ölçüde sağlandığını söylemişti.
2: Kanada ile olan anlaşma ilerliyor ve Kanada ile bir anlaşma yapabilmeliyiz. Ayrıca Meksika ile de yeni bir anlaşmaya başlıyoruz. Birleşik Devletler için çok daha iyi bir anlaşma. Ben sadece iyi anlaşmalar yaparım.
1: Ancak Trump'ın aksine iki ülke ticaret anlaşması üzerinde uzlaşamadı. ABD'de Kanada'dan ithal edilen bazı ürünlere getirdiği %50 gümrük vergisini yürürlüğe soktu. Kanada Başbakanı Mark Carney tarifelere sert tepki gösterdi. Carney, yeni gümrük vergilerine dolar karşılığı misilleme yapacağız dedi. Yeni gümrük vergileri yaklaşık 20 milyar dolarlık Kanada ürününü kapsıyor. Bu Kanada'nın ABD'ye yaptığı toplam ihracatın %5'inden biraz fazlası demek. Yeni vergilerin ekonomik etkisinin sınırlı kalması bekleniyor. Ancak kararın ABD, Meksika, Kanada serbest ticaret anlaşmasını yenilemek için yürütülen görüşmeleri zorlaştırmasından endişe ediliyor.
0: Denizlerde av yasağının bitmesine sayılı günler kala Ege, Marmara ve Karadeniz'den sevindiren haber geldi. Oltalarını denize atan balıkçılar geçen yılın aksine bu sezon bol miktarda palamut ve hamsi ile karşılaştı. Sezonun bereketli geçeceğini söyleyen balıkçılar bu yıl herkes ucuz ve taze balığa doyacak dedi.
3: Bu sene geçtiğimiz yıllardan daha fazla beklentimiz var. Hem Karadeniz'de palamuttan hem Marmara'da hamsidan.
1: Tekneler boyandı, ağlar onarıldı. Balıkçılar vira bismillah demek için 1 Eylül'ü beklerken sevindiren haber de geldi.
3: O hamsinin orada Marmara'ya gelip girdiğini gördük. O Marmara'da büyüdü. İnşallah Marmara'da hamsi iyi olacak. Ege'de de sardalyanın çoğaldığını son bir ay, bir buçuk aydan beri hissediyoruz. Sardalya bayağı gede çoğaldı.
1: Balıkçı barınaklarında ise hummalı çalışma var.
4: Ülkemizin en büyük balıkçı barınağı olan İzmir Güzelbahçe Balıkçı Barınağı'nda yaklaşık 4,5 aydır teknelerin bakım ve onarımı yapıldı. Son olarak ise balık avının olmazsa olmazı olan ağların şu anda tamiratları yapılıyor. Onlar da birkaç güne kadar tamamlanacak.
3: Bu ayın sonunda açılıyor. 1 Eylül'de teknelerimiz, buradaki teknelerimiz denizde olacak. Kara bakımları yapıldı, ağ bakımları da yapıldı, bitmek üzere. İnşallah denizlerimiz de bu sene bereketli görünüyor. Karadeniz'de palamut, Marmara'da hamsi, Ege'de sardalya.
1: Balıkçılar vatandaşlara balık tüketimi konusunda çağrıda bulundu.
3: Halkımızdan tek ricamız bol balık yesinler. Daha çok sardalyayı bol yesinler. Çünkü sardalya senenin 35 günü olan bir balıktır. Omega 3 yağıyla beslenen bir balık olduğu için çok faydalı balıktır.
0: Ordu'da yaşayan 10 yaşındaki Azra hasta babasına yardım etmek için pazarda tezgah başına geçti. Çalışmakta zorlanan babasına destek olan pazarın en küçük esnafı herkesin takdirini topluyor.
1: Babasına destek olmak için tezgah başına geçti. Azra Derya Çelik 10 yaşında. O Ordu Ünye'nin en küçük pazarcısı. Hasta babasına destek olmak için pazara giden küçük kız, mısır unu, tereyağı, kabak, pırasa ve fasulye gibi yöresel ürünler satıyor.
5: Nasıl yapıyorsun bu işi mesela? Şaşırıyorlar. Tanıdıklarımda aferin böyle bu kelimeleri kullanıyorlar. Çoğunlukla zaten tanımayanlar da şaşırıyor zaten. Sen nasıl yapıyorsun? Çok küçük değil misin? Öyle.
1: Azra yaşına rağmen üstlendiği sorumlulukla herkesin takdirini topluyor. Azra yaz tatilini hem babasına destek olarak hem de harçlık biriktirerek geçiriyor.
5: Tabii babam da harçlık veriyor. Bazen para üstünü kaldıran da oluyor. Yani para üstümü şey yapıyorum, biriktiriyorum. Okul eşyalarımı alıyorum. Kalan parayı da böyle kenara

0: Denizli horozları uzun ve ahenkli ötüşleriyle dünyanın en dikkat çeken horozları arasında yer alıyor. Denizli'nin simgelerinden biri olan horozun geçmişi ise yaklaşık 2000 yıl öncesine dayanıyor.
1: Denizli horozu Denizli ile özdeşleşmiş, rengiyle, uzun ötüşüyle, ahenkli ötüşüyle nam salmış bir horoz ırkı. Bu ta geçmiş antik dönemlere kadar uzanan bir geçmişi olan bir ırk.
0: Bu eşsiz ırkın genetik özelliklerinin korunması için Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesindeki özel üretim tesisinde çalışmalar yürütülüyor.
2: İçerisinde bulunduğumuz bu tesis 2001 yılında kuruldu. 2004 yılında ise Denizli horozunun ırk tescili alındı. Ve yaklaşık 25 yıldır bu Denizli horozunun ırkı gelecek nesillere aktarılıyor.
1: Denizli horozunun bir yılı geçtikten sonraki ötüş mesafesi 20 saniye. Bu da aslında efsanevi kararlılığı gösteren bir şey. Yani inatçılığı ve bu gücü de temsil eden ırk.
0: Damızlık olarak özenle seçilen horoz ve tavuklardan elde edilen yumurtalar belirli bir kuluçka sürecinden geçiriliyor. Üretilen yumurta, civciv, horoz ve tavuklar Mayıs-Ağustos döneminde tesise gelen vatandaşlara satılıyor.
1: Yaklaşık 500 tane anaç tavuğumuz ve 500 de horozla yıllık yaklaşık 5000 civciv ve 5000 civarına döllenmiş yumurta üretmek suretiyle vatandaşlarımıza taleplerini karşılamaya çalışıyoruz.
0: Böylece Denizli'nin simgesi olan uzun ötüşüyle dünyaca tanınan horozun saf ırkı korunuyor.
2: Denizli horozu uzun ve ahenkli ötüşü ve aynı zamanda da albenili renkleriyle sadece Türkiye'de değil dünya çapında üne sahip.
3: Şimdi Çanakkale'den sevimli mi sevimli bir dostluk öyküsüyle devam edelim. Şehir mezarlığında görev yapan Baran Alada, yaşam enerjimi onlardan alıyorum dediği sincaplarla büyük bir şefkatle bakıyor.
4: Ya insan çocuğunu tanır ya. Ben de o şekil onları tanıyorum.
5: Ağaçta gördüğü sincaba elini uzatmasıyla başladı dostlukları. Sonra aile büyüdükçe büyüdü.
4: Çocuk var, cam var, yiğit var, zeytin var, badem var. Gelirken bile payta payta gidiyor ya, hangisi geldiğini görüyor.
5: Baran Aladağ, Çanakkale Şehir Mezarlığı'nda görevli. En yakın mesai arkadaşları ise hepsi evladım gibi dediği sincaplar.
4: Gün güne gittikçe beslemeye başladım. Besledikçe de baktım ki neşeleniyorlar. 2-3 tane derken de şimdi 50-60 tane oldu.
5: Aladağ beslediği sincapların görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştıktan sonra mezarlığın ziyaretçi sayısı da arttı.
4: İnsanlar dışarıda gelmeye başladı. Bunları gelmeyi görmek isteyenler çok oldu. Bu çocuklar geliyor.
5: Mezarlıkta onlarca sincap var. Aladağ her biriyle ayrı ayrı ilgileniyor. Yaşam enerjimi onlardan alıyorum diyor.
4: Oyun oynaması, neşelenmesi zaten yetiyor insana.
3: Çin'in binlerce yıllık seramik geleneğine ev sahipliği yapan şehir dünyanın dört bir yanından sanatçıları ağırlamaya devam ediyor. Dünya porselen başkenti olarak bilinen o tarihi kentte Türk seramik sanatçısı Pınar Baklan da kendi eserlerini üretiyor. Baklan çalışmalarını ve iki kültür arasındaki mavi beyaz köprüsünü A Haber'e anlattı.

0: binlerce yıllık bir gelenek. Toprağın suyla buluştuğu, ateşte şekillendiği bir miras. Çin porseleni dünyanın en değerli sanatlarından biri. Porselen ve seramik üretiminde dünya tarihine yön veren Çin'in kullandığı teknikler, İslam dünyasını ve Osmanlı'yı derinlemesine etkileyerek Türk Çin'i sanatının gelişimine ilham kaynağı oldu. Türk seramik sanatçısı Pınar Baklan da hayallerini gerçekleştirdi. Çin'in seramik başkenti olarak bilinen Jingtijin şehrinde kendine bir kariyer inşa etti.
1: 20 yılı aşkın süredir seramik malzemesiyle heykeller yapıyorum. Jingtijin'in zaten dünyada çok önemli bir yeri olduğunu, dünya porselen başkenti olduğunu biliyorum.

0: Ama son yıllarda bu şu anda içinde bulunduğum Tahşi Çağ Sanat Merkezi büyük popülarite kazandı. Buraya gelmek büyük hayallerimden bir tanesiydi benim. Seramiğe dair, porselene dair her şeyin olduğu, aklınıza gelebilecek her şeyin olduğu muhteşem bir yer. İnanılmaz, ben büyülendim. Her köşe başında, her sokakta, her yerde bir galeri, bir dükkan ve seramiğin, porselenin en güzel örneklerini bulabileceğiniz muhteşem bir yer.
1: Peki Çin porseleni sanatçı Pınar Baklan'ı nasıl etkiledi?
0: Ben kendi tasarımlarımı Çin'de yapmak üzere gelmiştim. Fakat Çin porseleni beni öyle bir yönlendirdi ki bütün tasarımlarım bir değişti. İki, Çin mavi beyazını bütün işlerime dahil etmek istedim. Sadece Çin porseleniyle çalıştım ve kobalt mavisini çalışmalarımda kullandım. Bu aslında hiçbir planımda yoktu. Kendiliğinden buranın ortamını soluyarak olan bir ilham oldu.
1: Çin porseleni meşhur İznik Çinilerini de etkilemiş.
0: Aslında Çin ve Türkiye arasında bizi ortak bir noktada bağlayan çok önemli bir şey var. Türk mavi beyazı, Çin mavi beyazı bizim ortak noktamız. Türk seramik sanatçıları, zanaatçıları o dönem Çin'den gelen porselenleri, mavi beyazları aslında çok beğenip onlardan esinlenmişler. Bu yüzden Türk Çiniciliği başlamış. Çin'den gelen anlamında kullanılan Çin'i kültürü başlıyor. Pek çok ortak özelliği var. İkisinde de beyaz zemin üzerine mavi, kobalt mavisi kullanılıyor.
1: Sanatçı Pınar Baklan'a göre porselenle çalışmak insanı anlamaya benziyor.
0: Porselen öyle bir malzeme ki kendi içinde pek çok dinamiği barındıran, dışarıdan aslında çok zor görünen, çok büyük sabır ve emek isteyen bir malzeme. Onunla çalışınca insan zaten kendi duygularını kontrol etme çabası içerisinde oluyor. İnsan ilişkilerindeki gibi aslında. Yani önce kendini tanımak, kendini anlamak, sonra karşıdakini tanımak, onu anlamak ve doğru temasla, doğru ilişkiyle ilerlemek

0: Burdur'da yürekleri ısıtan alın terinin ve vefanın simgesi olan helal bir paylaşım öyküsü yaşandı. Yıllarca sokak sokak gezerek simit satan Özdemir çifti dişiyle tırnağıyla biriktirdiği parayla aldığı evi Mehmetçe'ye bağışladı. Yaşlı çiftin bu anlamlı davranışı tüm Türkiye'nin takdirini topladı.
1: Üresiye benim.
2: Tamam.
1: Öldük kırla askeriyem.
2: Tamam onun olacak.
1: Ha her yeri.
2: Tamam oğlum. O şekilde bağış yapıyoruz. Kabul edin.
1: Kabul edin anneciğim.
3: Tamam. Yılların emeği anlamlı bir bağışla taçlandı. Türkiye'nin boğazını düğümleyen vefanın destanı Burdur'da yazıldı. Bucak ilçesinde yaşayan Hamit ve Raziye Özdemir çifti yıllarca simitçilik yaparak rızıklarını kazandı. Raziye teyze evde yoğurdu, eşi sokak sokak gezerek sattı. Herkes onları Iraz yapar, Hamit satar diye tanıdı. Alın teriyle biriktirdikleri parayla Antalya'da bir daire sahibi olan yaşlı çift öyle bir karar aldı ki duyanların gözleri yaşardı. Özdemir çifti bir ömür sığındıkları o evi hiç tereddüt etmeden jandarmaya bağışladı.
1: Antalya'da daire mi? Askeriye bağışladım. Allah güle güle onlara nasip etsin. Güle güle ben de huzur bulayım. Her şeyin hayırlısını versin, halalından versin.
3: Yaşlı çiftin bu gururlandıran jesti tüm yurtta dalga dalga yayıldı. Raziye teyzenin tek bir dileği var. O da evin kahraman askerlerimizce huzurla kullanılması.
0: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan ortak savunma anlaşmasıyla bölgesel dengeler sil baştan yazılıyor. Peki birimize yapılan saldırı hepimize yapılmış sayılır ilkesiyle kurulan bu çelik kalkan dünyada nasıl bir yankı uyandırdı? Ankara'nın bu oyun kurucu adımı Washington ve Tel Aviv'de yapılan hesapları nasıl alt üst etti? Tüm bu soruların yanıtını A Haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin'in yazdığı analiz haberde. İzleyelim.

0: Dünya, küresel güç merkezlerinin kaydığı, eski ittifakların çatırdadığı ve güvenlik mimarisinin sil baştan yazıldığı tarihi bir kırılma sürecinden geçiyordu. Büyük güçlerin taahhütlerinin yetersiz kaldığı, bölgesel krizlerin sınırları aştığı bu yeni düzende jeopolitik satranç tahtasına damgasını vuran son hamle yine Ankara'dan geldi. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması sadece bölgesel dengeleri değiştirmekte kalmadı, küresel siyasetin merkezine adeta bir meteor gibi düştü.
1: Bu ittifaka imza atan ülkeler birbirlerinin güvenliğine tehdit olmayacaklarını, aslında birbirlerinin güvenliğine tersine garanti olacaklarını ortaya koyuyorlar, taahhüt ediyorlar. Başlangıç noktası bu. Bir güvenlik ittifakına girdiğiniz zaman dışarıdaki bir aktöre karşı değil, içeride biz birbirimizle artık bundan sonra dayanışma halindeyiz. Birbirimizden, bir diğerimizden diğerine şey gelmez, zarar gelmez meselesi. Bu önemli başlangıç noktası.
0: Taraflardan birine yapılan silahlı saldırıyı üç ülkeye birden yapılmış sayan bu tarihi anlaşma, klasik işbirliği kalıplarını yerle bir etti. Kolektif caydırıcılık ilkesiyle kurulan bu çelikten kalkan, Batı merkezli güvenlik illüzyonunun da sona erdiğinin en somut kanıtıydı.
1: İran bu örgütün şey değildir.
2: Hedefinde değildi.
3: İslam Birliği için hakikaten bugün 7 Ağustos 2026 bir dönüm noktası, hakikaten çok önemli bir tarih, bir kilometre taşı.
0: Washington'ın seçici güvenlik politikaları ve Avrupa'nın kendi iç krizlerine hapsolduğu bir dönemde Türkiye liderliğinde kurulan bu stratejik hat, Orta Doğu'dan Güney Asya'ya, Doğu Akdeniz'den Körfez'e kadar uzanan devasa bir coğrafyada yeni bir çağın kapılarını aralıyordu.
4: Zaten diplomasi sanatının en büyük özelliklerinden ya da temel özelliği şudur: savaşları olmadan önleme sanatıdır ve galip gelme sanatıdır. Türkiye bu hamlesiyle birlikte İslam dünyasının önde gelen ülkeleri Pakistan, kardeş Pakistan ve dost Arabistan'la muazzam bir anlaşma imzalandı. Bu üç ülke sadece üç ülkeden ibaret değil, bu İslam dünyasına da bir örnek olacak, teşkil edecek. Yani NATO'nun 5. maddesine benzer bir olay. Bu sadece dediğim gibi üç ülkeye saldırmamazlık ya da saldırı değil, bütün bu deniz yollarının, işte bu geçtiğimiz günlerde ve içinde yaşadığımız zamanda Hürmüz Boğazı sıkıntısı, Hürmüz Savaşı, yine çevremizde Suriye'de gelişen olaylar, İsrail'in yayılmacı politikaları bu birlikteliği mecbur kıldı ve çok da iyi oldu.
5: Oluşan bir güç var, bu güç rahatsız etmiş. Kimi? İsrail'i. Sanki bu ittifak kendine karşı kurulmuş gibi bir hava estirmeye başladı daha haber duyulduğu an.
0: Mekke'deki tarihi imzanın ardından dünya basını adeta çalkalanıyordu. Küresel medyanın manşetleri Türkiye'nin bu oyun kurucu hamlesini itiraf etmek zorunda kalıyordu. Peki bu ittifakın kalbinde ne vardı? Hiç şüphesiz Türk savunma sanayisinin ezber bozan gücü, sahada bizzat kanıtlanmış operasyonel tecrübesi, gökleri domine eden İHA ve SİHA teknolojileri, katmanlı hava savunma sistemleri ve elektronik harp üstünlüğüyle Türkiye bu anlaşmanın omurgasını oluşturuyordu. Üç farklı güç unsurunun Ankara'nın vizyoner diplomasisiyle bir araya gelmesi, Türkiye'yi masada sadece bir katılımcı değil, kuralları koyan oyun kurucu konumuna getiriyordu. İsrail'in bölgeyi ateşe veren saldırganlığı, İran'ın ve vekil örgütlerin asimetrik tehditleri ve küresel aktörlerin pasif tutumu karşısında bu üçlü çelik kalkan, mazlum coğrafyaların ve bölgesel istikrarın teminatı haline geliyordu.
1: İsrail'in temel hedefi Gazze'yi Filistinsizleştirmek olduğu sürece bu türden oyunlara başvurması devam edecek. Peki bunun önüne nasıl geçilecek? Burada uluslararası siyasal mobilizasyonun hiç inkıtağa uğramadan kesintisiz devam ettirilmesi gerekiyor. Yaratıcı fikirlerle sürekli meselenin gündemde tutulup hareket edildi. İsrail'in en çok korktuğu şey uluslararası izolasyon.
0: Bu anlaşma bir kriz anında sadece kağıt üzerinde kalmayacak, Türk mühendisliğinin ürünü olan komuta kontrol sistemleri,

0: ortak istihbarat ağı ve katmanlı savunma vizyonuyla sahada fiili bir güç çarpanına dönüşecekti. Sonuç netti. Küresel sistemin tıkandığı, eski güvenlik şemsiyelerinin çöktüğü bu tarihi kavşakta Türkiye kendi eksenini inşa ediyordu. Mekke Ortak Savunma Anlaşması, bağımlılık ilişkilerini reddeden, stratejik özelliğini ilan eden ve kendi coğrafyasında huzurun garantörü olan güçlü ve büyük Türkiye'nin dosta güven, düşmana korku salan en büyük imzasıydı.
1: Suudi Arabistan, bir askeri güç olarak kendisini her türden saldırılardan koruyacağına emin olan bir Amerika Birleşik Devletleri ile bugüne kadar yol yürüdü. Apartman aidatı ödedi, güvenliği sağlansın diye. Ama günün sonunda ödediği aidatın aslında karşılığını bulmadığını, güvenlikle ilgili sıkıntılarını Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail söz konusu olduğunda çok da öyle müdahil olmaya niyetinin olmadığını gördü.
0: Tarih sadece izleyenleri değil, cesaretle öne atılıp oyunu kuranları da yazardı. Küresel sistemin çöktüğü, devlerin bocaladığı bu tarihi eşikte Türkiye sadece kendi güvenliğini teminat altına almakla kalmıyor, dost ve kardeş coğrafyalarında sığınacağı güvenli bir liman, sarsılmaz bir çelik kalkan oluyordu.
2: Önümüzdeki zaman diliminde, tabii ki bu ittifakı eleştirenler olacak, bu tarihi adımın arkası gelecek.
3: Evet.
2: Eleştiren ülkeler de, yani mesela İran ve başka aktörler de gün olacak, köprünün altından çok sular akacak, bu ittifaka katılmak durumunda kalacaklar.
0: Artık masada onay bekleyen değil, masayı kuran ve kuralları koyan bir Türkiye vardı.

0: Ajans hafta sonundan günaydın. Saatlerimiz 6'yı gösteriyor. Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmelerle karşınızdayız. Türkiye'nin terörsüz geleceğe odaklandığı tarihi süreçte kritik bir eşik daha aşılıyor. Terörsüz Türkiye Takip Kurulu yarın ilk kez toplanacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki kurulda kimler var? Masada hangi başlıklar bulunuyor? Detaylar haberimizde.
1: Hiç kimsenin endişesi olmasın. Ne yapıyorsak ülkemiz ve milletimiz için yapıyoruz.
2: Terörsüz Türkiye hedefinin hukuki çerçevesini oluşturan Milli Dayanışma Kanunu meclisten geçti. Resmi gazetede de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Gözler pazartesi günü yapılacak takip kurulu toplantısına çevrildi. Takip, koordinasyon ve uygulama kurulu çalışmalarına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında başlayacak kurulda Adalet, Dışişleri, İçişleri ve Milli Savunma Bakanlarıyla Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, MİT Başkanı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri bulunuyor.
1: Bu ülkede anneler artık ağlamayacak.
2: Toplantıda silah bırakma ve fesih sürecinin ihtiyaçlarına göre oluşturulacak alt komisyonlar ele alınacak. Kurul sürecin örgüt nezdindeki ilerlemesini de takip edecek. İhtiyaç halinde alt komisyonlar oluşturulabilecek ve ilgili kurumların temsilcileri çalışmalara dahil edilebilecek. Meclis Başkanlığı da kanunun uygulanmasını izlemek üzere izleme komisyonu kuracak.
1: Açın yolları, Büyük Türkiye Cumhuriyeti geliyor.
2: İlk aşama silahların teslimi olacak. PKK-KCK mensuplarının beraberlerinde getirdikleri veya beyan ettikleri silah, mühimmat, patlayıcı, araç gereç ve diğer malzemeler kayıt altına alınacak. Silah ve malzeme tesliminin usul ve esaslarını güvenlik kurumlarının görüşünü alarak İçişleri ve Milli Savunma Bakanları belirleyecek. Daha sonra güvenlik kurumları örgütün fiili varlığının sona erdiğini ve kontrolündeki tüm silah ve mühimmatın teslim edildiğini tespit edecek. İkinci aşamada MGK devreye girecek. Güvenlik kurumlarının yaptığı tespit Milli Güvenlik Kurulu tarafından teyit edilecek. MGK'nın bu yöndeki kararının resmi gazetede yayınlanmasıyla kanunda öngörülen hukuki mekanizma çalışmaya başlayacak.
1: Dicle'nin, Fırat'ın, Munzur'un suları bundan sonra daha berrak, daha coşkun akacak.
2: Hukuki uygulama ise üçüncü aşamadaki uygulama olacak. Kanundan yararlanmak isteyenler MGK kararının resmi gazetede yayınlanması

0: Ardından 6 ay içinde bulundukları yerdeki Cumhuriyet Başsavcılıklarına veya kurul tarafından görevlendirilecek kurumlara yazılı olarak başvuracak. Yurt dışında olanlar büyükelçilik ve konsolosluklara başvuru yapacak. Yurt içinde ya da yurt dışında bulunup silahlı suça karışmayan ama kaçak durumda olanlarsa yine aynı şekilde yurt içinde başsavcılıklara, yurt dışındaysa diplomatik merkezlere başvuracak.
1: Terörsüz Türkiye sürecinin uygulanması için yol haritası niteliğindeki kilit belge olan çerçeve yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. Biz de A Haber ekibi olarak Van'daki kanaat önderlerine mikrofon uzattık. Terörsüz Türkiye sürecinden memnuniyet duyduklarını söyleyen önderler artık ayrıştıran değil, birleştiren bir dilin hakim olması gerektiğini vurguladı.
2: Yani biz Terörsüz Türkiye'yi başından beri sürekli Türkiye'nin her yerinde destek veren bir kuruluşuz. Bizim yaptığımız bütün araştırmalarda şu anda %80'in üzerinde Terörsüz Türkiye yasasının arkasındadır. Aslında bu yeni çıkan yasa bizim için bir şanstır. Bir kardeşliğin şansıdır. Bir birlik, beraberliğin, bir araya gelmenin, pekişmenin, sevincini yaşamanın bir şansıdır. Bu bölgede çok şeyler yaşadık. Kürdü'de, Türklü'de, Lazi'de, Arabi'de hepimiz çektik. Hiç kimsenin kazancı olmadı, hiç kimse kazançlı çıkmadı. Bundan sonra da çıkmayacaktır. Bizim bir araya gelmemizi isteyenler kadar istemeyenler de vardır. Bizim artık eski söylemlerimizi, eski dilimizi, eski konuşmalarımızı bir tarafa bırakıp yeni bir dille, kardeşlik diliyle, sevgi diliyle konuşmamız lazım. O eski dili tamamıyla atmamız lazım. Siyasetiyle, üniversitesiyle, SSKK'sıyla, herkesiyle sonuna kadar Terörsüz Türkiye yasasının peşinde olmamız lazım ve desteklememiz gerekiyor. Kürtler azınlıktadır, desteklemiyor, tamamıyla yalandır. Kürtlerin %80'i bu yasanın arkasında ve destekliyor. Başta Sayın MHP Genel Başkanımız Devlet Bahçeli olmak üzere, Sayın Cumhurbaşkanımıza olan dik duruşundan dolayı ve buna destek veren bütün siyasi partileri tebrik ediyoruz. Satakalarımızı, vakıflarımızı, üniversitelerimizi, her kim ki bu yasanın arkasında duruyorsa Terörsüz Türkiye istiyoruz, bundan sonra terör kelimesinin konuşulmaması lazım diyorsa hepsine teşekkür ediyoruz.
3: Şu anda başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli çok teşekkür ederiz yani bu şey yaptığı için. Çünkü bu bölgede biz yaşıyoruz. Yıllardan beri mesela 40 yıldır biz kendi başımızı, yastığımızı, rahat bir yastığımıza koyamadık. Çok zor zamanlar, zor günler geçirdik. Onun için bu çok çok önemlidir bu süreç, bu barış süreci. İnşallah sekteye uğramaz. Şu ana kadar çok iyi gidiyor. Bundan sonra da iyi gidecek inşallah. Yani biz Doğu, Güneydoğu ve Batı'daki temsilcilerimizle beraber süreci %90 Doğu halkıyla beraber süreci destekliyoruz.
1: DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Milli Dayanışma Yasası'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki oylamasına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yeni partinin süreçteki tutumunu eleştiren Bakırhan, genel başkan düzeyindeki desteğe rağmen milletvekillerinin takındığı tavrın bir siyasetsizlik göstergesi olduğunu söyledi.
4: Bu süreç Türkiye'nin bölünmesine değil, bütünleşmesine, ayrışmaya değil, ortak yaşamın güçlendirilmesine büyük bir fırsat sunacak.
5: DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Milli Dayanışma Yasası'na ilişkin konuştu. Yeni partiyi eleştirdi.
6: Yeni partinin genel başkan düzeyinde yasa teklifine destek vermesi önemli ve altı çizilmesi gereken bir destektir. Fakat yeni parti milletvekillerinin hem hayır oyu sayısı hem de hayır demeyi meşrulaştırma biçimi bir siyasetsizliğe işaret etti. Türkiye'nin temel meselesinin çözümünde ortadan ikiye ayrılan bir muhalefet partisinin her şeyden önce ülkeyi yönetme iddiası da kanımca zarar gördü.
5: Rudava konuşan Bakırhan, DEM Parti'nin 6-7 Eylül tarihlerinde yapacağı kongreyde parti kadrolarının ve siyaset dilinin yenileneceğini söyledi. Demokratik siyaset vurgusu yaptı.
6: Yeni döneme uygun bir kadroyu, yeni bir yapıyı ortaya çıkaracak bir kongre olacak. Bu yönetim güçlü bir iddianın hazırlığını yapacak. Bizim asıl hedefimiz bundan sonraki kongreyi sadece bir siyasi parti kongresi yapmak değil. onu Demokratik Cumhuriyet Hareketi'nin kongresine dönüştürmek,

0: Bu hareketi Türkiye'nin her yerine genişletmek istiyoruz.
1: Bakırhan, Eylül sonu ya da Ekim ayında süreçle ilgili resmi aşamaların tamamlanacağını, milli dayanışma yasasının hayata geçeceğini düşündüklerini dile getirdi.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nde gözler kritik toplantı maratonuna çevrildi. Genel merkezde önce il başkanları ardından MYK ve parti meclisi üst üste toplanacak. Masada ise tüzük kurultayı hazırlıkları, erken seçim stratejileri ve saha çalışmaları yer alıyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden adaylık tartışmalarına ilişkin yanıtlar ve genel merkez koridorlarındaki tüm sıcak gelişmeler bu haberimizde.
3: Haydi arkadaşlar! Başlıyoruz, başlıyoruz, başlıyoruz.
1: CHP yoğun bir haftaya hazırlanıyor. Genel merkez önemli toplantıları ev sahipliği yapacak. O toplantılarda yeni dönemin yol haritası belirlenecek.
4: Ben Kemal, geliyorum.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu salı günü il başkanlarıyla bir araya gelecek. Çarşamba günü ise önce A takımını, yani merkez yönetim kurulunu, ardından parti meclisini toplayacak.
3: Partiyi kirlilikten arındıracağım.
1: Toplantılarda kongre takvimi, örgütlerdeki yeni yapılanma ve belediyelerin durumu masaya yatırılacak. Eylül ayında kongre takvimi netleşecek. Büyük kurultay ise önümüzdeki yıl gerçekleştirilecek. Genel değilim Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden aday olacağı yönünde. Kulislerde İstanbul Milletvekili Oğuz Kağan Salıcı'nın da aday olabileceği konuşuluyor. Genel başkan adayı olması beklenen Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ise aday olmayı düşünmediğini açıkladı.
5: Ben şimdiye kadar hiçbir yere gittim de ben adayım demedim.
6: Ama olmayacağım yere, demiyorsun.
5: Hiçbir yere. Size eğer destek veriyorlarsa siz aday olursunuz. Yani size aday gösterirler.
1: CHP bir an önce iç işleyişini tamamlayıp önüne bakmak istiyor. Parti kurmayları 2027 sonunda seçim olacağını düşünüyor. Bu nedenle olası ittifaklar, Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi ve meclis çalışmaları gibi konular ana muhalefet partisinin öncelikli gündem başlıkları olacak. Önümüzdeki hafta yapılacak parti meclisi toplantısında bu konular masaya gelecek.
5: Önümüzdeki kurultayda göreceksiniz inşallah. Ön seçim zorunluluğu getireceğim. Ön seçim. Öyle delege pazarlığı falan filan yok. Ön seçim, kim ön seçimde çıkıyorsa gelip milletvekili
1: Peki.
5: olacak.
1: Kemal Kılıçdaroğlu Eylül ayında Anadolu turuna çıkacak. Belediye başkanlarıyla da genel merkezde bir araya gelecek.
2: Adalet Bakanlığı yargı süreçlerini hızlandıracak kritik bir adımı daha hayata geçirdi. Adalete erişimi kolaylaştırmak ve davalardaki gecikmeleri erken aşamada tespit etmek amacıyla Alo Adalet 135 hattı devreye alındı. Yeni sistem sayesinde uzun süren davalar ve soruşturmalardaki idari aksaklıklar anlık olarak takip edilebilecek.
7: Adaleti öngörülebilir ve güvenli olarak güvenli hale getirmeyi düşünüyoruz. Özellikle bu yargıdaki gecikmeleri ben bizzat şahidim. Bunlarla ilgili de çok kısa sürede yeni projeler, yeni adımlar atacağız.
8: Adalete erişimde yeni dönem başlıyor. Adalet Bakanlığı, vatandaşın adalete erişimini hızlandırmak ve yargı hizmetlerindeki tıkanıklıkları erken aşamada tespit etmek için Alo Adalet 135 hattını devreye aldı. 19 Ağustos itibarıyla başlayan uygulamada vatandaşların Alo Adalet 135 üzerinden yaptığı bildirimler, adliyelerde oluşturulan yargı hizmetlerinin etkinliği büroları tarafından değerlendirilecek. Boşanma, kira ve ticari dava gibi uzun süren dosyaların yanı sıra soruşturmalardaki gecikmelerin nedenleri de erken aşamada tespit edilmeye çalışılacak. Hedef süre uygulaması ve yargı süreçlerindeki gecikmeler yakından izlenecek. Boşanma, kira ve ticari davalar başta olmak üzere gecikmelerin nedeni erken aşamada araştırılacak. Vatandaşın başvurusu adliyelerdeki özel bürolar tarafından takip edilecek. Yargısal süreçlere müdahale edilmeyecek. Mekanizma yalnızca idari işleyişteki aksaklıkların giderilmesine odaklanacak. Yeni sistemle teknolojinin de kullanılarak vatandaşla yargı birimleri arasındaki bağın güçlendirilmesi ve gecikmeyen, etkin ve erişilebilir adalet anlayışının daha ileri taşınması hedefleniyor.
2: Alihan Kuruş suç örgütüne dev bir darbe daha indirildi. 4 ilde düzenlenen ikinci dalga operasyonda aralarında örgüt yöneticileriyle hastane ve bilişim şirketi eski yetkililerinde yer aldığı 12 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise yüklü miktarda nakit para ve altın ele geçirildi.

0: Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik ikinci dalga bir operasyon daha yapıldı. İstanbul, Konya, Mersin ve Muğla'da gerçekleşen operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.
1: Burada kesinlikle dini bir görüşe, dini bir cemaate ya da sivil toplum kuruluşlarına karşı bir operasyon yok. Bu tamamen mali yapılanmaya yönelik bir operasyon.
0: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hisar Hospital ve Aurora Bilişim gibi şirketlerle tek düzen adı verilen dijital uygulamalar üzerinden yürüttüğü mali ve ticari faaliyetleri mercek altına aldı. Söz konusu soruşturma, örgütün faaliyetleri, mali ilişkileri, şirket ve dernek bağlantıları, suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarıyla, firari örgüt mensuplarına yardım ve yataklık eden kişi ve yapıların ortaya çıkarılması yönünden çok yönlü olarak sürdürülüyor. İkinci dalga operasyonda gözaltına alınan şüpheliler arasında dikkat çekici isimler yer alıyor. Kuriş soruşturmasında örgütün tepe yönetiminin mali, idari ve bilanço hesaplarının yürütüldüğü sistemi kurduğu iddia edilen Osman Sert ve bir hastanenin yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan İsa Ateş ve Taner Çetin de gözaltına alınanlar arasında bulunuyor. İstanbul'da faaliyet gösteren bir bilişim şirketinin eski yetkilileri Metin Surat'la Süleyman Tunahan Akbulut'ta gözaltına alınan şüpheliler arasında yer alıyor. İstanbul'daki operasyonda aranan İrfan Yılmaz'ın sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi. Operasyon kapsamında belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 1 milyon 873.500 lira, 603.151 Amerikan doları, 36.110 euro, yüklü miktarda altın ve ziynet eşyası, 265 adet çek, 9 cep telefonu, bir dizüstü bilgisayar ve bir adet açılmamış çelik kasaya da el konuldu.
2: Yeni günden gazetelerle devam edelim. İlk olarak Sabah gazetesinden başlayalım. Sabah gazetesi manşet olarak Kaya Petrolü'nde ilk müjde başlığını atmışlar. Özel haber olarak koymuşlar. Diyarbakır Türkiye'nin enerjideki yeni üssü oluyor. Sabah dev rezerv keşfi sonrası açılan ilk kuyudan Kaya Petrolü'nün çıkarıldığı sahayı görüntüledi yazısını yazmışlar. Köşesine baktığımız zaman Teknofest'e değindi Sabah gazetesi. Çocuklarıyla Teknofest mavi vatana akın eden vatandaşlar ülkemizin milli teknoloji hamlesine övgü yağdırdı başlığını da atmışlar. Devam edelim Hürriyet gazetesine bakalım. Hürriyet manşetinde seri katil işte böyle yakalandı başlığı atmış ve devamında son dönemde çözülen faili meçhul suçlarla bir de seri katil cinayetleri eklendi. Ankara'da 2015'te işlenen seri cinayetler 11 yıl sonra aydınlatıldı. Katilin başka bir suçtan cezaevinde yatan Medeni Öztaş olduğu belirlendi yazısını yazmışlar ve Akın Gürle değinmişler. Akın Gürle'nin açıklamasını koymuşlar. 36 failin meçhul çözüldüğü başlığıyla Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığımızın koordinasyonunda yürüttüğümüz kapsamlı çalışmalar sonucunda bugüne kadar 36 dosyada 41 maktul ve 7 yaralının bulunduğu faili meçhul olayları aydınlattık yazısını yazmış Hürriyet gazetesi. Devam edelim Akşam gazetesine bakalım. Akşam gazetesinin manşetinde ise dürüst demokrasi demokratik cevap başlığını koymuşlar. Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi Barack Erdoğan'la Trump'ın Suriye diyaloğunun perde arkasını anlattı. Devamında ise Trump'ın açıklamasını koymuşlar. Madem Suriye'ye yardım konusunda bu kadar kilit bir rol oynadınız, neden doğrudan yönetimi siz almadınız? Daha sonrasında Erdoğan'ın bir yazısını koymuşlar. Çünkü istemiyoruz Suriye'nin bölgede koruyucu bir örtü gibi egemen ve bağımsız bir ülke olmasını istiyoruz. Başlığını yer almışlar. Akşam gazetesiyle devam ettiğimiz zaman İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki Rumeli Hisarı'nın restorasyonuna değinmişler. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 6 yılda tek bir taş koyamadı. Başlığını atarak İBB'nin Rumeli Hisarı'nda 6 yıl önce başlattığı restorasyon bitmedi. Bölgedeki esnaf isyan etti. Devamında Fatih Sultan Mehmet'in emriyle 90 günde tamamlanan 574 yıllık tarihi yapıdaki restorasyon sürecinde bina bünyesindeki müze ve mescitte ziyarete kapatıldı. Bölge esnafı çalışmalar durma noktasına gelmesine rağmen alandaki işgalin sürdüğünü, İBB'ye başvurmalarına rağmen herhangi bir adım atılmadığını söyledi. Akşam gazetesi de bu haberlere yer vermiş. Yeni Şafak'tan devam ediyoruz şu anda. Yeni Şafak'ın manşetinde ise kaçış rotasında FETÖ izi başlığını kullanmışlar. Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş'in Muğla'ya kaçmasında kullanılan eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin tahsisli aracın sahibi olan ve bizzat aracın şoförlüğünü yapan Mehmet Özmen'in FETÖ bağlantısı olduğu ortaya çıktı. Yazısını yazmış Yeni Şafak.

0: gazetesinin de manşeti bu şekildeydi. Alihan Kuruş soruşturmasına değinmişler. Tabii ki gazetelerden devam edeceğiz ama haberimiz de var. Tel Aviv'den Ankara'yı yakından ilgilendiren kritik mesajlar geldi. İsrail Hava Kuvvetleri'nin Ebu Zuhur askeri hava üssünü hedef almasının ardından gözler Türkiye'ye çevrilmişti. İsrail Dışişleri Bakanı Saar, Türkiye ile gerilimi arttırma niyetinde olmadıklarını söyleyerek geri adım sinyali verdi. Ancak Saar, Suriye'deki Türk askeri varlığına ilişkin net sınırlar çizdi.
1: Türkiye ile gerilimi artırma niyetinde değiliz.
2: İsrail savaş uçaklarının Suriye'nin Türkiye sınırına 70 kilometre mesafedeki Ebu Zuhur askeri hava üssünü bombalamasının ardından gözler Ankara'ya çevrildi. Bütün dünya Türkiye'nin vereceği cevabı beklerken Tel Aviv'den geri adım açıklaması geldi. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Türkiye ile gerilimi arttırma niyetinde olmadıklarını söyledi.
1: Türkiye ile gerilimi artırma niyetinde değiliz. Suriye'deki ilgimiz istikrarı korumak ve mevcut güvenlik durumunu sürdürmektir.
2: Saar'ın sözleri İsrail Türkiye'yi karşısına almak istemiyor diye yorumlandı. Ancak Gideon Saar bir yandan gerilimi tırmandırmayız derken diğer yandan Suriye topraklarında Türkiye'ye yönelik açık bir kırmızı çizgi çekti.
1: Bildiğiniz üzere Türkiye Suriye'de hali hazırda birkaç yıldır mevcut. Kabul edemeyeceğimiz ve görmek istemediğimiz şey Suriye'de Türk askeri üslerinin kurulması veya Türk askeri güçlerinin güneye hareket etmesidir.
2: İsrail'in Suriye'deki Ebu Zuhur hava üssüne saldırısı Netanyahu yönetiminin bölgedeki gerilimi arttırmaya yönelik bir girişimi olarak değerlendirilmişti.
0: İsrail, Lübnan'da varılan çerçeve anlaşmasına rağmen kanlı ihlallerini sürdürüyor. Son günlerde saldırılarına hız veren işgal ordusu Lübnan'ın güneyini bir kez daha cehenneme çevirdi. İsrail ordusu bu kez uluslararası hukuka aykırı şekilde fosfor bombaları ve topçu atışlarıyla saldırdı.
3: Orta Doğu'da kan dökmeye devam eden İsrail, Lübnan'a günlerdir bomba yağdırıyor. 26 Haziran'da İsrail ve Beyrut yönetimi arasında varılan çerçeve anlaşmasına rağmen bombardımanı sürdüren soykırım ordusu Lübnan'ın güneyine bir dizi saldırı daha düzenledi. İsrail'in hedefinde yine Sur ve Nebatiye kentleri vardı. İsrail savaş uçakları Ali Tahir Tepesi ve Kefer Rumman'ı hedef alırken topçu birlikleri de bölgeyi fosfor mermileriyle vurdu. Öğle saatlerinde başlayan ve akşama kadar süren saldırılarda çok sayıda sivil yapı yerle bir edildi. Lübnan resmi ajansı NNA, devam eden İsrail saldırıları nedeniyle Beyt Es-Siyat beldesinde yıkılmamış tek bir evin dahi kalmadığını yazdı. Saldırılarda can kaybı yaşanıp yaşanmadıysa henüz bilinmiyor. Son günlerde Lübnan'a yönelik saldırılarına hız veren İsrail'e Birleşmiş Milletler'den de sert tepki geldi. Birleşmiş Milletler Sözcüsü Ducarik, İsrail'in ateşkes ihlalleri nedeniyle yerinden edilen on binlerce Lübnanlı'nın evlerine dönemediğini belirtmişti.
4: Lübnan'ın güneyinde geçen hafta sonundan bu yana şiddetin endişe verici ve kaygı uyandırıcı bir şekilde arttığına tanık oluyoruz. Sivil kayıpların giderek arttığı bu saldırganlık, Lübnanlıların güvenli ve onurlu bir şekilde evlerine dönmesine de engel oluyor.
0: Almanya, Doğu Avrupa'daki gerilim hatlarına karşı askeri gücünü en üst seviyeye çıkartacak dev bir adımla gündemde. Berlin yönetimi Rusya'ya karşı caydırıcılığı arttırmak amacıyla yaklaşık 12 milyar euroluk uzun menzilli füze hamlesi başlatıyor. Plan kapsamında ordunun vuruş gücü arttırılırken stratejik hedefler aşama aşama hayata geçirilecek. İlk etapta düşük maliyetli füzeleri envanterine katacak olan Almanya, ilerleyen süreçte Tomahawk ve hipersonik silah sistemlerini de bünyesine dahil etmeyi hedefliyor.
5: Rusya'nın Ukrayna'da sürdürdüğü savaş, Avrupa'da silahlanma yarışını daha da hızlandırıyor. Almanya yaklaşık 12 milyar euroluk yeni bir füze programına hazırlanıyor. Hedef Rusya'yı olası bir NATO saldırısına girişmeden caydırmak. Berlin, Moskova'ya karşı sadece sınırlarını değil, uzak mesafedeki vuruş gücünü de güçlendiriyor. Alman Savunma Bakanlığı'nın iç belgelerine göre planın ilk aşamasında düşük maliyetli ve seri üretilebilecek füzeler satın alınacak. Bu silahlarla komuta merkezi

0: Merkezleri, hava üsleri, füze rampaları ve ikmal merkezleri vurulabilecek.
1: Avrupa'ya karşı bu savaş yeni bir aşamaya girdi.
0: Merz'e göre Ukrayna'nın son aylardaki askeri başarılarında Avrupa'nın desteği önemli rol oynuyor.
1: Ukrayna birkaç aydır önemli askeri başarılar elde ediyor. Bunda bizim desteğimiz çok önemli bir rol oynadı.
0: Alman şansölye Kremlin'in artık önemli bir toprak kazanımı elde edemediğini savunuyor.
1: Kremlin ise artık önemli bir toprak kazanımı elde edemiyor. Moskova'nın bu savaşta galip gelemeyeceği, savaş hedeflerine ulaşamayacağı giderek daha açık hale geliyor.
0: Berlin'in füze planı bununla da sınırlı değil. İkinci aşamada ABD yapımı Tomahawk füzeleri ve bu füzeleri taşıyacak Typhoon sistemleri devreye alınacak. Almanya 10 yılın sonuna kadar ilk operasyonel kapasiteye ulaşmayı hedefliyor. Daha uzun vadede ise Almanya ve İngiltere 2000 kilometrenin ötesindeki hedeflere ulaşabilecek yeni seyir füzeleri ve hipersonik silahlar geliştirecek. Berlin'in hesabı net, Rusya'ya karşı caydırıcılığını sadece savunma sistemleriyle değil, uzun menzilli füzelerle de güçlendirmek.
2: Karadeniz açıklarında Türk gemisi drone'la vuruldu. Saldırıda bir denizci öldü, 8 kişi de yaralandı.
3: Necibe gemisi bombalandığında beni aradı. Kendisinin sağ olduğunu, merak etmememi söyledi. Yakın bir zamanda başka bir geminin gelip kendisini kurtaracağını, kendisini o gemiye geçeceğini söyledi.
0: Türk gemisi drone'la vuruldu. Türk aşçı İlker Lazoğlu saldırıda yaşamını yitirdi. Ukrayna'nın Karadeniz'de saldırı yaptığı Necibe isimli kargo gemisinde bulunan 18 denizci Ural isimli gemiye alındı. Ancak o gemiye de drone'la saldırı düzenlendi. Saldırıda aşçı İlker Lazoğlu yaşamını yitirdi, 8 kişi de yaralandı.
4: Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken bölgedeki sivil ticari gemilerine de drone'lu saldırılar devam ediyor. Yapılan saldırıda bir kişi hayatını kaybederken 8 denizci ise yaralandı.
3: Saat 6-7 civarlarında yetkili kişi beni kendi telefonumdan kendisi aradı. İlker yeğenimin Ural isimli gemiye aldıklarını ama geminin de o geminin de tekrar bombalandığını, yeğenimin de o bombalama sırasında yaralı olduğunu ama ağır bir şekilde yaralı olduğunu söyledi.
0: Saldırıda hayatını kaybeden Lazoğlu 47 yaşındaydı. Evli ve iki çocuk babasıydı.
4: O isimli yük gemisi Novorossiysk limanındayken drone'lu saldırıya uğradı. Gemide bulunan baş aşçı İlker Lazoğlu hayatını kaybederken 8 mürettebat yaralandı.
3: Uzun zamandır 10-15 senedir çalışıyordu. Usta bir gemiciydi yani.
5: İstanbul'da ikamet ediyor sanırım.
3: İstanbul'da kendi ikamet ediyordu ama ailesi burada.
0: Gemi Samsun limanına yanaştı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
2: Gazete manşetleriyle devam edelim. İlk olarak Türkiye Gazetesi'ne bakalım. Türkiye Gazetesi manşetinde Teknofest izdihamını koymuş ve iğne assan yere düşmüyor başlığıyla haberi girmişler. Gölcük'te düzenlenen Teknofest Mavi Vatan'a ziyaretçi akını yaşandı. İnsansız sistemler, hava araçları ve füze sistemleri büyük ilgi gördü. Çocuklar için özel etkinlikler düzenlendi. Aileler savunmanın göz bebekleriyle bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi yazısını koymuşlar ve hemen altında Mavi Vatan'ın akıllı avcı başlığını atmışlar. Denizlerimizi gemi gövdesini delip içinde patlatan Pirana hedefini kendi seçen Malaman ve birçok yerli akıllı sistem koruyor başlığını atmışlar ve devamında ise caydırıcı güç Türkiye yazısıyla Teknofest'te sergilenen yerli sistemler denizlerdeki gücümüze güç katıyor. Etkiyi artırmak için hedef geminin gövdesini delip içinde patlayan Pirana, sivil ve askeri hedefi ayırt eden akıllı mayın Malaman, Denizhan 76 topu, drone avcısı Tolga ve Balkın mühimmatı Türkiye'nin caydırıcılığını ispatlıyor yazısını yatmışlar. Türkiye Gazetesi ile devam ettiğimiz zaman yine Kuriş suç örgütüne değinmiş. Kuriş ve Kuytul'un hainlerle işbirliği ortaya çıktı başlığını atarak fotoğrafını koymuşlar. Alparslan Kuytul ve Alihan Kuriş'in görsellerini koymuşlar ve alt başlığında ise ikisi de FETÖ'nün emrinde yazısını yazmışlar. Hem Alihan Kuriş hem de Alparslan Kuytul'un gizli bağlantıları belgelendi. İki örgütün lideri de vatan haini FETÖ ile birlikte çalışıyor. çalışmış başlığını atmışlar. Devam edelim. Türk Gün Gazetesi'ne bakalım şimdi. Türk Gün Gazetesi'ni bir inceleyelim. Türk Gün Gazetesi'nin önce manşetine bakalım. İsrail'den büyük kaçış başlığını atmışlar. İsrail 7 Ekim'de başlıyor.

0: Yani kaos ve Siyonist projeye olan inancının yitirilmesi nedeniyle çöküşün eşiğinde. Yıllardır süren savaşlar ve istikrarsızlık nedeniyle son 2 yılda 270 bin kişi ülkeyi terk etti. Önlemek üzere ayrılanlar arasında doktor, mühendis ve akademisyenler ilk sırada yazısını yazmışlar. Dönmemek üzere ayrılanlar arasında. Ve altındaysa her yıl sayı artıyor başlığını atmışlar. Son yıllarda İsrail'den temelli ayrılanların sayısını dikkat çekici bir artış yaşanıyor yazısını yazmışlar. Yapılan bir araştırmaya göre 2023-2025 yılları arasında 270 bin İsrail vatandaşı ülkeyi terk etti. Ayrılanlar arasında doktor, mühendis, akademisyen ve diğer nitelikli meslek gruplarının ağırlık kazanmasında beyin göçü endişesini artırdı başlığını atmışlar. Ve yine Türk Gün Gazetesi'nin üst başlığına baktığımız zamansa okul çantası en az 2500 lira dolacak başlığını atarak okulların açılmasına sayılı günler kala öğrencileri heyecan, velileri ise kırtasiye alışverişi telaşı sardı. Yaklaşık 20 milyon öğrenci 14 Eylül'de ders başı yapacak. Okula ilk kez başlayacak öğrenciler için ise ders zili 7 Eylül'de çalacak. Bir öğrencinin sırt çantası, beslenme çantası, suluk, defter ve temel kırtasiye malzemelerinden oluşan ihtiyaçların ortalama maliyeti 2500 lirayı buluyor yazısını yazmış Türk Gün Gazetesi de. Takvim Gazetesi'ne bakalım. Takvim Gazetesi'nin manşetinde sosyal medya platformlarına büyük gözaltı, büyük ceza yazısını koymuşlar. Dünya sosyal medya platformlarını sıkı takibe aldı. Kontrolsüz büyümesine bağımlılık, yapıcı algoritmalara ve zararlı içerik politikalarına karşı vites yükseltti başlığıyla yazısını koymuşlar ve hemen altında yıllardır süren denetimsizlik dönemi sona erdi. Amerika, İngiltere, Avrupa Birliği ve Rusya başta olmak üzere küresel güçler çocuktan bağımsız hale getirilen ve adeta zehirleyen yasalara uymayan dijital devlerin tepesine bindi. Devletler artık sadece 16 yaş altına sosyal medya yasağı getirmekle yetinmedi. Haksız rekabet yapan ve toplumların değer yargılarını hiçe sayan şirketlere milyarlarca dolar ceza kesildi yazısını yazmışlar ve hemen yanındaki haberse Malazgirt'ten terörsüz Türkiye'ye başlığını atarak Başkan Tayyip Erdoğan 2024'te Ahlat'ta yaptığı konuşmada 85 milyon biriz, beraberiz, tek yüreğiz mesajları verdi. Geçen yılsa terörsüz Türkiye, terörsüz bölge hedefini ilan etti. Gözler Başkan Erdoğan'ın bu yılki konuşmasına çevrildi yazısını yazmış. Takvim Gazetesi de işte bu başlıkları ve manşetleri atmış. Yeni Asır Gazetesi'ne bakalım. Yeni Asır Gazetesi'nin manşetine baktığımız zamansa Malazgirt'te hedef terörsüz Türkiye. Malazgirt Savaşı'nın bu yıl 955. yıl dönümü 25-26 Ağustos'ta coşkuyla kutlanacak. Ancak 1071'in mirası yalnızca tarihi bir zaferin anılmasıyla sınırlı kalmayacak. Etkinliklerde Alparslan'ın 1071'de ortaya koyduğu birlik ruhunun bugün terörsüz Türkiye hedefiyle geleceğe taşınması öne çıkacak. Terörsüz Türkiye hedefi kritik eşikleri bir bir aşan Türkiye'de gözler önümüzdeki hafta Malazgirt kutlamalarında verilecek. Ve o mesajlara çevrilecek. Türkler, Kürtler ve Arapların bu coğrafyada birlikte yaşayacağını vurgulayan Başkan Erdoğan'ın bu yılda kritik mesajlar vermesi bekleniyor. Yeni Asır gazetesiyle devam ettiğimiz zaman Manisa'da yaşanan insanlık dışı olay isyan ettirdi başlığını atmışlar ve Umut hırsızı demişler. İzmir'de henüz 10 günlükken SMA teşhisi konulan 7 aylık Azem bebek için valilik onaylı yardım kampanyası devam ederken Manisa'nın Soma ilçesinde tüyler ürperten bir hırsızlık olayı yaşandı. Minik Azem'in yaşam umudu için oluşturulan yardım kumbaralarından para çalındığı belirlendi. Kumbaraları soyan vicdansız hırsız suçüstü yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Demiş Yeni Asır gazetesinin de başlıkları ve manşetleri işte bu şekildeydi. Gazeteleri tekrardan önümüzdeki saat dilimlerinde devam ettireceğiz. Ancak haberimiz var. Habere de bir bakalım. Sağlık Bakanlığı anne ve baba adayları için heyecan verici yeni bir dönemin kapılarını araladı. Türkiye genelinde başlatılan her gebeye ebe uygulamasıyla 81 ildeki hamilelere birebir ebe desteği sağlanacak. Yeni projeyi yerinde incelemek üzere Gaziantep Bir Aile Sağlığı Merkezi'ni ziyaret eden Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu anne baba adaylarıyla buluştu. O buluşma samimi görüntülere sahne oldu.
1: Babaları da almışsınız tam maalesef.

0: Onlar çünkü 9 doğuracaklar yani. Gebelik Allah'ın verdiği bir mucize esasında.
1: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ilk kez çocuk sahibi olacak aileler için hayata geçirilen birebir ebe desteği projesini tanıttı.
0: Karnında bir canlı var. Vücudun değişmiş, şekli değişmiş, duyguların değişmiş. Ne geleceği belli değil, değil mi?
2: Evet.
0: Neyle karşılaşacağını bilmiyorsun. Korkuyorsun, tedirgin oluyorsun, heyecanlı oluyorsun. Tekme yiyorsun, bir dakika ürkülüyorsun. Şimdi öyle olunca da sizin yolculuğunuza yardım etmeye çalışıyor.
1: Gaziantep'teki aile sağlığı merkezinde bebek bekleyen aileleri ziyaret eden Bakan Memişoğlu projenin detaylarını anlattı.
0: 3 sene içinde 3 çocuğum oldu. Gerçekten hayata değişiyor insanın. Ve geleceğine bakışı da değiştiriyor. Hayatın anlamını da çok farklılaştırıyor. Biz şöyle de bir şey yapıyoruz. İlk gebeliğini bekleyen anne adaylarımızın son 3 ayında onlara ebe tavsiye ediyoruz. Arkadaş olsun istiyoruz sizinle. Bu ebe sizinle beraber olabilir, ameliyata girebilir, doğuma girebilir, yanınızda bulunacak. Tabii ki baylar girer ama bunlar bayılırlar, düşerler diye korkuyor.
1: Anne baba adaylarıyla sohbeti sırasında keyifli anlar yaşandı.
0: Babalık o bebeğin sana ilk gülüşüyle başlıyor. Ama annelik ilk tekme yediği zaman başlıyor. Onun için annelerin ayaklarının altında cennet var diyoruz. Annelerimize teşekkür ediyorum. Allah yollarını açık etsin. Babalara da şunu söyleyeyim. Kız çocuğu oldu mu yandınız, ben size söyleyeyim. Çünkü babalar kız çocuğun her dediğini yapıyor. Onu ben kendi bizzat yaşadım. Annesi de kızıyor bana. Erkek çocuğu işte anneler öyle. İnşallah Allah size hem kız hem oğlan hayırlı evlatlar nasip eder.
1: Bakan Memişoğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda 81 ilimizde 62 bin ebemize bu heyecanı rehberlik ediyoruz. Her gebeye ebe uygulamamızda ilk gebeliğini yaşayan annelerimize birebir ebe desteği sağlarken 3400 koordinatör ebemize de 40 bin aşkın ev ziyareti gerçekleştirdik. Emeği geçen hekimlerimize ve tüm sağlık çalışanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum ifadelerine yer verdim.
3: Denizli'de orman yangınlarıyla mücadeleye yerli ve milli bir dokunuş geldi. Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri kendi atölyelerinde kendi imkanlarıyla geliştirdikleri özel donanımlı araçları alev savaşçılarının hizmetine sundu. Zorlu arazi şartlarında hayat kurtaran bu araçlar yangın söndürme çalışmalarında ekiplerin en büyük gücü oldu.
4: Orman yangınlarıyla mücadeledeki görevli araçların ve ormanların korunmasında, yeşil vatanın savunmasında görevli araçlarımızın tamirleri, bakımları, onarımları yapılmakta.
1: Projeyi hayata geçirdiler, kendi imkanlarıyla yeni araçlar tasarladılar.
5: Orman yangınlarıyla mücadele elbette önemli. Ancak alev savaşçılarının o mücadeleyi gerçekleştirirken lojistik ihtiyaçları da bir o kadar önem taşıyor. İşte bunu düşünen Denizli Orman Bölge Müdürlüğü kendi atölyelerinde yeni projeler geliştirdi alev savaşçıları için.
1: Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin imza attığı projede 1996 model olan ve 2023'e kadar orman yangınlarıyla mücadelede kullanılan bir ara söz soğutucuya dönüştürüldü. Tasarlananlar arasında seyyar tamir aracı, mutfak, duş da bulunuyor.
6: Kendi atıl vaziyette bulunan araçlar ve diğer malzemeleri ne kadar az maliyetle yapabilir projesi adı altında bunları kendi personelimizle yaptık.
1: Geri dönüştürülebilir malzemeler kullanılarak yapılanlar arasında mobil yangın gözetleme aracı da var.
6: Kendi atölyemizde bulunan hurda malzemelerle geri dönüşüm adı altında yapımını gerçekleştirmekteyiz.
1: Araç seyyar olarak konumlandırılabiliyor. Baykuş gözü adı verilen bu araçlar yüksek çözünürlükte anlık görüntü aktarıyor ve güneş panelleri sayesinde kendi enerjisini üretiyor.
4: Bu alan içerisinde yaklaşık bölge müdürlüğümüze bağlı 90 tane aracımızın günlük bakımları, aylık bakımları ve kaza kırımlarında ya da onarımlarında bu tür araçlarımızın bakımları ve onarımları yapılmaktadır.
3: Orman yangını riskinin arttığı bu günlerde Jandarma Genel Komutanlığı denetimleri sıklaştırdı. Türkiye genelindeki ormanlık alanlar ve riskli bölgeler 7 gün 24 saat izleniyor. Yapılan denetimlerde ise kurallara uymayan 993 kişi hakkında işlem yapıldı.
1: Yeşil vatan için alarm seviyesi yüksek. Jandarma ekipleri orman yangınlarını önlemek için sahada. Denetimler 7 gün 24 saat sürüyor. Ekipler hem havada

0: havadan hem karadan görev yapıyor. İHA'larda yangın riski taşıyan bölgeler izleniyor. Ormanların derinliklerinde ise foto kapanlar devredip şüpheli hareketler anında tespit ediliyor. Vatandaşlara yangın riskine karşı uyarılar yapılıyor. Kurallara uymayanlara ise ceza uygulanıyor. Yangın riskini artıran davranışlarda bulunanlar ise denetimlerden kaçamıyor. 17 Temmuz'da 19 Ağustos arasında 993 kişi hakkında idari işlem yapıldı.
1: Burdur'da yürekleri ısıtan alın terinin ve vefanın simgesi olan helal bir paylaşım öyküsü yaşandı. Yıllarca sokak sokak gezerek simit satan Özdemir çifti dişiyle tırnağıyla biriktirdiği parayla aldığı evi Mehmetçi'ye bağışladı. Yaşlı çiftin bu anlamlı davranışı tüm Türkiye'nin takdirini topladı.
2: Üresiye benim.
3: Tamam.
2: Öldük kırılan askeriyem.
3: Tamam onun olacak.
2: Ha her yeri.
3: Tamam oğlum. O şekilde bağış yapıyoruz. Kabul ediyorum.
2: Kabul ediyorum anneciğim. Tamam.
4: Yılların emeği anlamlı bir bağışla taçlandı. Türkiye'nin boğazını düğümleyen vefanın destanı Burdur'da yazıldı. Bucak ilçesinde yaşayan Hamit ve Raziye Özdemir çifti yıllarca simitçilik yaparak rızıklarını kazandı. Raziye teyze evde yoğurdu, eşi sokak sokak gezerek sattı. Herkes onları Iraz yapar, Hamit satar diye tanıdı. Alın teriyle biriktirdikleri parayla Antalya'da bir daire sahibi olan yaşlı çift öyle bir karar aldı ki duyanların gözleri yaşardı. Özdemir çifti bir ömür sığındıkları o evi hiç tereddüt etmeden jandarmaya bağışladı.
2: Antalya'da daremi askeriye bağışladım. Allah güle güle onlara nasip etsin. Güle güle ben de huzur bulayım. Her şeyin hayırlısını versin, halalından versin.
4: Yaşlı çiftin bu gururlandıran jesti tüm yurtta dalga dalga yayıldı. Raziye teyzenin tek bir dileği var. O da evin kahraman askerlerimizce huzurla kullanılması.
1: Yalova'da gözü dönmüş bir cani tartıştığı 8 aylık hamile eşine pompalı tüfekle ateş açtı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 19 yaşındaki anne adayı doktorların tüm müdahalelerine rağmen ne yazık ki hayatını kaybetti. Ancak öncesinde karnındaki bebek sezaryenle kurtarıldı.
0: Bebeğine bile acımadı. Gözünü kırpmadan tetiğe bastı. Sözün bittiği adres Yalova'ydı. Muhammed Demir ile 8 aylık hamile eşi Sultan Perit Demir arasında tartışma çıktı. Evden yükselen bağırışlar yaşanacak katliamın habercisiydi. Muhammed Demir elindeki pompalı tüfeği doğuma gün sayan 19 yaşındaki eşine doğrultup gözünü kırpmadan tetiğe bastı. Saçmaların hedefi olan Sultan Perit Demir kanlar içinde yere yığıldı. Eşini ve doğmamış çocuğunu ölüme terk eden Muhammed Demir tüfeği bu kez kendi kafasına doğrultarak ateşledi. Silah seslerini duyan komşuları 112 acil yardım hattını aradı. Eve giden sağlık ekipleri Demir çiftini hastaneye kaldırdı. Zamanla karşı yarışan doktorlar genç annenin karnındaki 8 aylık bebeği sezaryenle kurtarmayı başardı. Sultan Perit Demir ise doğumdan hemen sonra hayatını kaybetti. Dünyaya gözünü açar açmaz annesiz kalan minik bebek kuveze alındı. Ağır yaralı olan katil zanlısı Muhammed kaldırıldığı hastanede öldü.
1: İzmir'de çıkan kavgada 27 yaşındaki Yaşar Can Güler hayatını kaybetti. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerse dehşeti düşürdü. Gencin kavga ettiği katil zanlısı tarafından boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Katil zanlısının soğukkanlılıkla o anları izlemesi ise insanın kanını donduracak cinstendi.
0: Önce boğdu, sonra da can vermesini izledim. İzmir'de sokak ortasında kaydedilen görüntüler dehşete düşürdü. 27 yaşındaki Yaşar Can Güler 15 Ağustos'ta sokak ortasında ölü bulundu. Vücudunda yaralar vardı. Yapılan ilk

0: olduğu görüldü.
1: Kavgayı gören başka bir kişi onları ayırmaya çalıştı ama başarılı olamadı. Arvedenin devamında ise diğer genç Yaşarcan Güler'in boynundan tutarak onu boğdu.
0: Nefessiz kalan 27 yaşındaki genç dakikalarca can çekişti ve bir süre sonra hayatını kaybetti. Katili ise Güler'i can çekişirken izledi. O anlarda kameraya böyle yansıdı. Polis olayın ardından kaçan katil zanlısını kısa sürede yakaladı.
2: Burun tıkanıklığında hızlı çözüm ararken başvurduğumuz yöntemlerden biri de burun spreyleri. Peki bu ürünleri ne kadar doğru kullanıyoruz? Uzmanından dinleyelim.
3: Bir fıstığa nefes açılıyor. Peki ya sonra?
4: Alerji spreyleriyle biz geri döndürmeye çalışırız belli bir süre ama olmuyorsa cerrahi müdahale gerekebilir.
3: Burun tıkanınca birçok kişi sprey kullanıyor. Ancak bu durum bambaşka sorunlara yol açıyor.
4: O bir fıs yerine iki fısa çıkarsınız, o da yetmez üç fısa çıkarsınız. Yani bu kısır döngüye girerek burun etlerini şişirir, daha büyük hale getirir ve bu hastada artık bir yerden sonra cerrahi mecbur hale getirebilir. Bazı hastalarımda özellikle spreysiz artık uyuyamıyorum. Yani sprey olmazsa hiç nefes alamıyorum gibi yakınmalar, şikayetler de oluyor. Bu spreyler uzun vadede ciddi anlamda bağımlılık yapabilir.
3: Üstelik mesele sadece bağımlılık değil, uzun süreli kullanımda burun içindeki dokularda zarar görebiliyor.
4: Bu spreyler uzun kullanımda burun içerisinde kuruluk, tahriş yapabilir ve hatta kanamaya kadar, burun kanamasına kadar gidebilir. Kabuklamalar yapabilir. Çarpıntı, tansiyon yükselmesi ve huzursuzluk hissi oluşabiliyor.
3: Peki spreyi bırakamayan hastalarda nasıl bir yol izleniyor?
4: Öncelikle biz hastaya o okyanusu spreyler tarzı spreylerle bir miktar uzaklaştırmaya çalışıyoruz. Veya burun etleri artık belli bir orandan fazla ilerlemişse nazal kortizon spreyler, onlarla tedavi yoluna gitmeye çalışıyoruz. Bununla geriye çevirebilirsek ne ala, ama bazı durumlarda olay cerrahi müdahaleye kadar gidebiliyor.
2: İletişim Başkanlığı İletişim Fakültesi öğrencilerine yönelik çevrim içi yapay zeka ve iletişim kampı platformunu hayata geçirdi. Kampa ücretsiz erişim sağlanabilecek ve platform 30 Eylül'e kadar kullanıma açık olacak.
0: Türkiye genelindeki bütün üniversitelere resmi yazı gönderildi. Yapay zeka ve iletişim kampının başladığı duyuruldu. İletişim Başkanlığı İletişim Fakültesi öğrencilerine yönelik çevrimiçi yapay zeka ve iletişim kampı platformunu hayata geçirdi. 100'e yakın üniversitenin İletişim Fakültesi öğrencileri programdan yararlanacak. Kamp kapsamında öğrencilere yapay zeka giriş, bu teknolojilerin iletişim alanındaki uygulamalarıyla içerik üretimi ve iletişim süreçlerinde etkin, güvenli ve etik kullanımına ilişkin eğitimler veriliyor. Programa katılım sağlayan öğrenciler edindikleri bilgi ve becerileri uygulamalı olarak ortaya koyacakları bir bitirme projesi hazırlayarak programı tamamlıyor. Katılımcılar kampa kamp.ciplab.dev internet adresi üzerinden ücretsiz erişim sağlayabilecek ve platform 30 Eylül'e kadar kullanıma açık kalacak.
2: Uzun ve ahenkli ötüşüyle ünü dünyaya yayılan Denizli horozunun ırkı özel üretim tesisinde titizlikle korunuyor. Yaklaşık 25 yıldır sürdürülen çalışmalarla Denizli'nin simgesi gelecek nesillere aktarılıyor.
5: Roma döneminde gücü, cesareti ve kararlılığı ifade eden bir ırk.
3: Ötüşleriyle birbirleriyle yarışıyorlar. Denizli horozları uzun ve ahenkli ötüşleriyle dünyanın en dikkat çeken horozları arasında yer alıyor. Denizli'nin simgelerinden biri olan horozun geçmişi ise yaklaşık 2000 yıl öncesine dayanıyor.
5: Denizli horozu Denizli ile özdeşleşmiş, rengiyle, uzun ötüşüyle, ahenkli ötüşüyle nam salmış bir horoz ırkı. Bu ta geçmiş antik dönemlere kadar uzanan bir geçmişi olan bir ırk.
3: Bu eşsiz ırkın

0: Genetik özelliklerinin korunması için Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesindeki özel üretim tesisinde çalışmalar yürütülüyor.
1: İçerisinde bulunduğumuz bu tesis 2001 yılında kuruldu. 2004 yılındaysa Denizli horozunun ırk tescili alındı. Ve yaklaşık 25 yıldır bu Denizli horozunun ırkı gelecek nesillere aktarılıyor.
2: Denizli horozunun bir yılı geçtikten sonraki ötüş mesafesi 20 saniye. Bu da aslında efsanevi kararlılığı gösteren bir şey. Yani inatçılığı ve bu gücü de temsil eden ırk.
0: Damızlık olarak özenle seçilen horoz ve tavuklardan elde edilen yumurtalar belirli bir kuluçka sürecinden geçiriliyor. Üretilen yumurta, civciv, horoz ve tavuklar Mayıs-Ağustos döneminde tesise gelen vatandaşlara satılıyor.
2: Yaklaşık 500 tane anaç tavuğumuz ve 500 de horozla yıllık yaklaşık 5000 civciv ve 5000 civarında döllenmiş yumurta üretmek suretiyle vatandaşlarımıza taleplerini karşılamaya çalışıyoruz.
0: Böylece Denizli'nin simgesi olan uzun ötüşüyle dünyaca tanınan horozun saf ırkı korunuyor.
1: Denizli horozu uzun ve ahenkli ötüşü ve aynı zamanda da albenili renkleriyle sadece Türkiye'de değil dünya çapında üne sahip.
3: İzmir'in Selçuk ilçesindeki Çamlık Buharlı Lokomotif Müzesi, Türkiye'nin demir yolu tarihine tanıklık eden en önemli kültür miraslarından biri. Kapsamlı restorasyondan sonra müze yeniden kapılarını açtı.

0: ön kısmı mesela, kazan kısmı ayrı, tenter kısmı ayrı. Ama toplamda 150 ton olarak kabul edeceğiz.
1: Tarihi lokomotifler ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. İzmir'in Selçuk ilçesindeki Çamlık Buharlı Lokomotif Müzesi Türkiye'nin demiryolu tarihine tanıklık ediyor. Yaklaşık 50 dönümlük alanda kurulu olan müze, Türkiye'nin ilk, Avrupa'nınsa sayılı buharlı lokomotif müzeleri arasında gösterilen açık hava müzesi konumunda. Osmanlı döneminde inşa edilen ve Türkiye'nin ilk demiryolu hattı olan İzmir-Aydın güzergahı üzerindeki müze, ziyaretçilerini yaklaşık 2 asırlık demiryolu serüvenine çıkarıyor.
2: Ülkemizin demiryolu mirasına tanıklık eden en önemli kültür miraslarımızdan biri olan İzmir'in Selçuk ilçesindeki Çamlık Buharlı Lokomotif Müzesi yapılan detaylı restorasyonun ardından yeniden ziyarete açıldı. Restorasyonu tamamlanan Çamlık Buharlı Lokomotif Müzesi Türkiye'nin ilk, Avrupa'nın da sayılı müzelerinden bir tanesi ve müzeyi yılda yaklaşık 15 bin yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor.
1: Müzedeki en dikkat çeken parçalardan biri 1887 yapımı İngiliz lokomotifi.
2: Müzede 30'u buharlı lokomotif olmak üzere 80'e yakın eser sergileniyor. En yaşlı olanı ise 1887 yılında İngiltere'de yapılan ve 28 kilometre sürat yapabilen buharlı lokomotif. Lokomotif tam 139 yaşında.
0: Biz dizelin arkasına buharlıyla destek yapardık. Ranfor derdik mesela. Dizel de vardı, o da vardı. Ama dizelle lokomotifler çoğaldı. Bunlar ömrünü tamamladı.
3: Günün koşullarına,
0: göre haliyle şimdi elektriklere kadar döndü.
4: Şimdi ise Modern Şehirler programı yeni bölümüyle karşınızda.

0: bugün Edirne'mizin Şirin ilçesi İpsala'ya geldik. İpsala Türkiye'nin Yunanistan'a komşu sınır kapısı ve gümrük kapılarıyla da biliniyor. Aynı zamanda öne çıkan pek çok da ürün var. Özellikle tarım ve hayvancılıkta İpsala çok kritik bir yere sahip. Bugün İpsala'yı gezeceğiz ve İpsala'yı tanımaya çalışacağız. Haydi başlayalım. İpsala'nın en önemli tarım ürünlerinden meşhur Hasan Bey kavunu ve Sultanköy'de yetişiyor ve özellikle rengiyle, aromasıyla, tadıyla ve görüntüsüyle de oldukça kaliteli bir kavun olarak gösteriyor. Biz de soralım. Bize Sultanköy'de yetişen Hasan Bey kavunu bir anlatır mısın? Şöyle bir göstererek.
1: Hasan Bey kavunumuz dededen toruna gelen bir ünlü bir çekirdektir bu. Yıllardır bunu ekiyoruz. Çok memnunuz.
0: Ne tür özellikleri var mesela? Diğerlerinden farklı olan?
1: Ya bu diğerlerinden farklı olan dalamınlardan bunun işi kovun işidir. Tadı çok güzeldir.
0: Türkiye'de pek çok yörede pek çok farklı kavun yetişebiliyor. Ama İpsala'da yetişen kavunların özel bir yanı var. Hem dış rengi hem yapısı ve içindeki özellikle o turuncu renk ve aroması. İnce kabuklu oluşu Hasan Bey kavununu oldukça kaliteli yapıyor. Tadı damağınızda oldukça kalabilecek bir kıvamda, değil mi? Evet. İşte görüyorsunuz Hasan Bey kavunu bu kadar şahane. Hayırlı işler diliyoruz.
2: Sağ ol.
0: Kaç yıldır bu işi yapıyoruz Cemil abla?
2: Sen oldu.
0: Ama böyle güzel ürünler var. Kara kavunlar nasıl? Evet,
2: çok tatlı kavunlar. Her kişiye tavsiye ederim aslında deyin.
0: Kara kavunu nasıl anlatırız? Diğer kavunlardan farkı ne?
3: Bu farklı. Çok farklı bu. Etlidir. Bir elbası bir iç var onda.
0: Eti var.
3: Daha tatlıdır.
0: Kabuk kısmı nasıl?
3: İncedir. Çok ince kabuğudur.
0: Mesela kırkağaç kavunu da bilinir.
3: Evet.
0: Ondan farkı?
3: Onun aroması başka, bunun aroması başkadır.
4: Kara kavun kendi kendisini tanıtıyor. Benim tanıtmama gerek yok ki. Bu 70 yıllık, 80 yıllık bir kavundur. Tohumdur. Orijinal bir tohum.
0: İrilikleri de diğer kavunlara daha iri.
4: Şimdi bu iri, bu baş boyu. Bir de bunların ikincileri var. Bunlar da ikinci oluyor.
0: İpsala'nın katma değeri yüksek tarım ürünlerinden biri de cevizleri. Bu konuda Trakya'nın örnekte bir köyü var ki o da İpsala'nın Karaağaç köyü ve yanımızda da üreticiler var.
5: Bizim bölgede başkenti gibi olduk. İyi bir marka olduk. Tüm köylü vatandaşlarımız, çiftçilerimiz olarak cevize özen gösterdik.
0: Peki cevizin diğer cevizlerin farkı nedir? Hangi planıyla öne çıkıyor?
5: Bu bizim köyün cevizi tabii cins de önemli. Çiyantlar cinsi bizim cevizlerimiz. Cinsi önemli fakat hizmet işte sulama, gübrelemek, ilaçlamak falan bunlar hep önemli.
0: ...2003 yıllarında toplamda 350 bin ton üretim olan pirinç artık Türkiye'de 1 milyon tonun üzerine çıktı. Bunun da %70'ini Marmara bölgesi karşılıyor. Bu rakamın da %50'den fazlasını ise Edirne ili karşılıyor. Ve yaklaşık 500 bin dekar alanda ekim yapılıyor. Dönümüne de 700-750 kilo verim alınıyor. İpsala deyince aslında pirinç geliyor, çeltik
6: evet.
0: Geliyor.
6: Evet, İpsala Çeltik Üreticiler Birliği Başkanıyım ben. İsmim Hüseyin Bakan. Çeltik üreticisiyim. İpsala deyince evet, akla pirinç geliyor. Yani yani Edirne bölgesinde bir 500 bin dönüm ekilişle, İpsala 300 bin dönüm işte ekilişle Türkiye'nin %30 pirincini çeltik olarak da %50'yi geçiyoruz gibi yani %52'lerde falan. Gördüğünüz bütün ova, monokültür, her taraf çeltik.
0: Çatala pirinci dünyada birinci. Tabii ki pirincinde bir yolculuğu var. Çeltik olarak fabrikaya gelen pirinç burada kabukta.

0: ondan soyuluyor ve ayıklanıyor. Ayıklandıktan sonra ise sisteme gönderiliyor. İlk yapılan şey renk koruyucu ve burada renk koruyucusu yapılmasının ardından taşlama işlemine tabi tutuluyor. Taşlama işlemi de 3 aşamadan oluşan makinelere giriyor. Birinci makine, ikinci makine ve üçüncü makineden sonra parlatma işlemi yapılıyor ve pirinç parlattıktan sonra artık hazır hale gelip daha sonra ise ambalajlanmak üzere hazinelere gönderiliyor.
1: Şöyle diyebiliriz ki Trakya'nın pirincini herkes yemeli ve bunun tadına varmalı yani. Bu çok önemli bir şey.
0: İpsala Gümrük Kapısı Türkiye'nin en modern gümrük kampüslerinden birisi. Türkiye'nin en modern hizmetlerinin verildiği bu kampüste aynı zamanda Yunanistan'a çıkış yapılabilen en yoğun kullanılan kapı durumda. İpsala'nın da ev sahipliği yaptığı İpsala Gümrük Kapısı özellikle yaz dönemlerinde Avrupa'ya gidenler için tercih edilen bir kapı. Ve burada Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın vermiş olduğu hizmetlerinde her geçen gün gelişmiş teknolojilerin kullanılması nedeniyle tercih ediliyor. Ve İpsala sınır kapısı özellikle yaz döneminde her gün binlerce aracın giriş çıkışının yaptığı nokta olarak dikkatleri çekiyor. Bugün Serhat şehrimiz Edirne'nin Yunanistan sınır noktasındaki İpsala ilçesine konuk olduk. İpsala ilçesi başta coğrafi tesisin işaretli meşhur İpsala pirincinin yanı sıra birçok kaliteli tarım ürünüyle ön plana çıkıyor. Harika bir coğrafya, çalışan insanları da dikkatleri çeken uzun köprüye yakın ve Keşan'a komşu İpsala'ya konuk olduk. Ve İpsala'da nasıl bir şehirleşme var, İpsala'da nasıl bir sosyal yapı var ve neler var onu görmeye çalıştık. Bir başka güzel şehrimizin bir başka güzel ilçesinde yeniden bir arada olmak umuduyla. Hoşçakalın efendim.

0: Ajans hafta sonundan herkese günaydın. Saatler 7'yi gösteriyor. Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmelerle bültenimiz başlıyor. Bu saatimize İstanbul'da pazar günü planı yapanlara bir uyarıyla başlıyoruz. Yeşilay bisiklet turu yarı maratonunun yapılacağı mega kentte 3 ilçesinde şu anda bazı yollar trafiğe kapalı. Peki bu yollar hangileri? Bu sorunun cevabını alacağız. A Haber muhabiri Erşan Karaca bizlere aktaracak. Günaydın Erşan. Kolay gelsin.
1: Günaydın abi, yayınlar diliyorum Hasan Zahit isim. Aslında içinde bulunduğumuz dakikalarda İstanbul'un önemli ana arterlerinin önemli yollardan bazıları kapandı. O yolları size söylemeden önce aslında vatandaşları pazar günü biliyoruz ki İstanbul'da çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bu etkinliklerden bir tanesi ise Yeşilay'ın bisiklet maratonu. İçinde bulunduğumuz dakikalarda bazı trafik yerleri, aynı zamanda ana arterler şu anda kapalı durumda ve yaklaşık bir saat sonra ise bu bisiklet maratonunun başlayacağını belirtmiş olalım. Geçelim aslında bugüne. Peki burada, yani şu içinde bulunduğumuz dakikalarda hangi sokaklar, hangi ara sokaklar ve aynı zamanda hangi ana arterler kapanacak, hemen bir bakalım. Bugün için Yeşilay Maratonu içerisinde ilçede kapatılacak yolları sizlere belirtmek istiyorum. Şu anda Yeşilay Bisiklet Turu yarı maratonu bir saat sonra başlıyor ve aynı zamanda Fatih, Beyoğlu ve Beşiktaş'ta trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahları vatandaşlarımıza, siz değerli izleyicilerimize aktaralım. Bu kapsamda Fatih'te Sahil Kennedy Caddesi, Çatladı Kapı, Sirkeci Işıklar Arası, Galata Köprüsü, Reşadiye, Ragıp Gümüşpala, Abdülizal Paşa, Mürsel Paşa ve Kadir Has caddeleri trafiğe kapatılacak. Özellikle Kadir Has Caddesi biliyoruz ki aslında hafta içi vatandaşların kullandığı ana arterlerden bir tanesi. Unkapanı Köprüsü, Atatürk Bulvarı, Millet ve Gazi Mustafa Kemal Paşa caddeleri ise alternatif güzergah olarak kullanılabilecek. Beyoğlu'nda Meclis

0: Meybusan, Kemeraltı Tersane, Necati Bey ve Bedri Karafakioğlu caddeleriyle Meybusan Yokuşu ve İnebolu sokakları, İnönü Caddesi Makine Kimya Endüstrisi binası ile Şehitler Tepesi arası, Boğazkesen Caddesi Defterdar Yokuşu sokak ile Meclisi Meybusan Caddesi arası, Galata Köprüsü Eminönü istikameti trafiğe tamamen kapalı olacak etkinlik bitimine kadar. Saat 08.00'da başlayacak etkinlik ise yaklaşık 7-8 saat sürmesi de bekleniyor. Fakat şu anda kesin net bir bilgi elimize ulaşmış değil. Onları da size önümüzdeki dakikalarda sizlere aktarmış olacağız. Vatandaşlar alternatif güzergah olarak Dereboyu, Asker Ocağı, İnönü, Evliya Çelebi, Refik Saydam, Boğazkesen, Mete ve Asker Ocağı caddeleriyle Tarlabaşı Bulvarı'nı kullanabilecekler. Beşiktaş'ta ise Dolmabahçe ve Beşiktaş caddeleriyle Dolmabahçe Tünel Çıkışı, Kadırgalar Caddesi dönüşleri, Dolmabahçe Meydan arası kullanılmayacak. Alternatif güzergah ise Barbaros Bulvarı ile Çırağan ve Kadırgalar Caddesi olacağını belirtmiş olalım Hasan Zahit İzim. İçinde bulunduğumuz dakikalarda işte belirtmiş olduğum bu ana arterlerdeki yollar şu anda trafiğe kapatılmış durumda. Önümüzdeki saat dilimlerinde Yeşilay'ın bisiklet maratonunun son bulmasıyla ana arterlerde açılmış olacak diyelim ve sözü yeniden stüdyomuza bırakalım.
1: Yine İstanbulluları yakından ilgilendiren bir haberle devam edelim. İstanbul'da sıcak havalar ve artan tüketim barajlardaki su rezervlerini teker teker eritiyor. Mayıs'ta %72'leri gören baraj doruluk oranları Ağustos sonu itibarıyla %46 seviyesine kadar geriledi. Papuçdere Barajı tamamen kuruma noktasına geldi. Sazlıdere ve Kazandere'de ise alarm seviyesine tırmandı. Bir uzmanların bilinçsiz tüketimden kaçının diyerek hayati tasarruf çağrısında bulunduğu İstanbul barajlarındaki son durum ekranlarınıza geliyor.
2: İstanbul'un suyu günden güne azalıyor. Pabuçdere Barajı kuruma noktasına gelirken Sazlıdere ve Kazandere alarm veriyor. İstanbul'daki barajlar 11 Mayıs'ta %72,05 ile yılın en yüksek doluluk seviyesine ulaşmıştı. 22 Ağustos itibarıyla barajlardaki toplam doluluk oranı %46'lara geriledi. En yüksek doluluk oranı %77,17 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü. Son sırada ise %13,17 ile Pabuçdere Barajı yer aldı. Barajlardaki doluluk oranları ise Elmalı %77,17, Ömerli %67,05, Darlık %65,05, Ali Bey %45,97, Terkos %40,66, Israncalar %32,74, Büyükçekmece %33,37, Sazlıdere %26,45, Kazandere %20,56, Pabuçdere %13,17 olarak ölçüldü. Uzmanlar bilinçsiz su kullanımına dikkat çekerek tasarruf edilmesi konusunda uyarıyor.
1: Küresel ısınma dünyayı uzun süredir etkisi altında tutuyor. İklim krizi kuzey kutbundaki dengeleri değiştirdi. Grönland'da eriyen buzullar dev balinalara yeni geçişler açtı. Eskiden buz kütleleri yüzünden bölgeye yaklaşamayan binlerce balina ısınan kutup sularına akın etti. Ancak bu durum bölgenin yerli sakinleri için büyük bir tehdit de oluşturuyor. Detaylar haberimizde.
3: Küresel ısınma kuzey kutbundaki dengeleri alt üst etti. Eriyen buzullar dev balinalara yeni geçitler açtı. Eskiden buz kütleleri yüzünden bölgeye yaklaşamayan balinalar artık yaz aylarında kutuplara akın ediyor. Okyanus suyu ısındıkça balık sürüleri Grönland kıyılarına kaydı. Gıda bolluğunu takip eden kambur, oluklu ve mink balinalarsa kutupları dev bir beslenme alanına dönüştürdü. 2006 yılına kadar tek bir kambur balinanın görülmediği kutup sularında binlerce dev balina ortaya çıktı. Araştırmalar 2024'ten bu yana Grönland'a 16 bin balinanın ulaştığını gösteriyor. Bu dev canlılar yaz boyunca 800 bin tondan fazla balık ve kril tüketiyor. Bu yüzden madalyonun diğer yüzünde büyük bir yaşam mücadelesi var. Bölgenin yerli türleri olan narvallar ve beyaz balinalar dev akrabalarının gelişiyle alan kaybetmeye başladı. Artan besin rekabeti yerli canlıları kendi yuvalarından sürüklüyor.

0: Böylece Doğu Grönland suları iklim krizinin kazananları ve kaybedenleri arasındaki sert mücadeleye sahne oluyor. Bilim adamları daha fazla balinanın bölgeye akın etmesiyle sulardaki popülasyon dengesinin değişeceğini söylüyor.
1: Panama kanalında da kuraklık sebebiyle yeni tedbirler devrede. Kanal yönetimi su kaynaklarındaki azalma yüzünden gemi geçişlerini sınırlama kararı aldı. Eylül ayında günlük gemi trafiği 32'ye düşürülecek. Büyük gemilerin su çekim sınırı da daha da azaltılacak. El Niño'nun da etkili olduğu kuraklık sürerse yeni kısıtlamalar gündeme gelebilecek.
2: Kanalında kuraklık krizi derinleşiyor. Kanalı besleyen göllerde su seviyesi düşünce gemi geçişlerine yeni sınırlama getirildi. 15 Eylül'den itibaren kanaldan günde en fazla 32 gemi geçebilecek. Büyük gemiler için su çekim sınırı da kademeli olarak azaltılacak.
3: 15 Eylül'den itibaren günlük sefer sayısını 32'ye düşüreceğiz. Su çekimini 48 fite indiriyoruz ve bir sonraki azaltında 1 Ekim'den itibaren 47,5 fite olacak.
2: Kısıtlamaların nedeni Panama'da aylardır devam eden kuraklık. Mayıs-Ağustos döneminde bölgedeki yağışlar tarihsel ortalamanın %34 altında kaldı. El Niño'nun etkisiyle yağışların daha da azalması bekleniyor.
3: Bu farklı bir El Niño olayı. Muhtemelen önceki herhangi bir olaydan çok daha uzun sürecek. Bu nedenle Panama'daki kurak mevsimi atlatmak için gereken önlemlerin çok daha erken alınması gerekiyor.
2: Kuraklık yalnızca Panama'nın su kaynaklarını değil, dünya ticaretini de tehdit ediyor. Asya ile ABD arasındaki ticarette önemli bir geçiş noktası olan kanal, dünya deniz ticaretinin %5'ini taşıyor. 2023'te su seviyesinin düşmesiyle günlük geçiş sayısı 22'ye kadar indirilmiş, gemilerin bekleme süreleri uzamıştı. Şimdi ise gözler yağışlarda. Su seviyesi yükselmezse kanaldaki kısıtlamaların daha da artırılması bekleniyor.
1: Bu saatimize Hürriyet gazetesiyle devam edelim. Bir inceleyelim neler yazmışlar. Manşetine baktığımız zaman seri katil işte böyle yakalandı başlığı atılmış. Son dönemde çözülen faili meçhul suçlara bir de seri katil cinayetleri eklendi. Ankara'da 2015'te işlenen seri cinayetler 11 yıl sonra aydınlatıldı. Katilin başka bir suçtan cezaevinde yatan Medeni Öztaş olduğu belirlendi. Hemen alt başlığa baktığımız zaman farklı gün aynı saat. Ankara'da 2015 yılında Hasan Saygın, Muhsin Demir Direk ve Mustafa Çağmaloğlu öldürüldü. Bu cinayetlerin hepsinde mağdurların pantolonları ve iç çamaşırları dizlerine indirilmiş, kafalarına sert bir cisimle vurulmuştu. Aynı biçimde 6 cinayet teşebbüsü daha yaşandı. Kurbanlar bu saldırılardan sağ kurtuldu. Cinayetlerin biçimlerinin yanı sıra saatleri aynı, cinayet yerleri birbirine yakındı. Devamında ise bu cinayetler o dönem faili meçhul kaldı. Dosya yeniden açılınca cinayet teşebbüsünden kurtulanların verdiği eşkalin benzer olduğu belirlendi. Şüpheli olarak başka suçtan cezaevinde olan Medeni Öztaş tespit edildi. Öztaş'ın HTS ve bas kayıtları da şüpheleri doğruluyordu. Üstelik Öztaş Ankara'dan ayrılınca cinayetler de kesilmişti. Medeni Öztaş'ın cezaevinde ifadesi alındı ve bu suçlardan tutuklandı. Ve hemen yanında ise Adalet Bakanı Akın Gürley'in açıklamasını yazmışlar. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığımızın koordinasyonunda yürüttüğümüz kapsamlı çalışmalar sonucunda bugüne kadar 36 dosyada 41 maktul ve 7 yaralının bulunduğu faili meçhul olayları aydınlattık ifadesine yer vermiş Hürriyet gazetesi. Alt başlığına da bakacak olursak hafta sonu heyecanı Teknofest Mavi Vatan'da 3. gün. Gölcük'te devam eden Teknofest Mavi Vatan 3. gününde çeşitli yarışma ve etkinliklere sahne oldu. Hafta sonu olmasının da etkisiyle festival alanı hınca hınç doldu ki bugün de artık Teknofest'in son günü diyelim. Hürriyet gazetesindeki başlıklar bu şekildeydi ve haberlerimize kaldığımız yerden devam edelim. Gazze'ye insani yardım taşıyan küresel Sumut filosuna müdahale dosyasında Türkiye'den kritik adım geldi. Netanyahu ve Moskoviç hakkında yakalama emirlerinin ardından kırmızı bülten süreci başlatıldı. Şimdi gözler uluslararası arama mekanizmasının nasıl işleyeceğinde.
4: Thank you. Türkiye'nin Netanyahu ve Moskoviç hakkındaki kırmızı bülten talebi küresel somut filosu dosyasında yeni bir aşamanın da kapısını aralıyor.
5: 40 farklı ülkenin vatandaşından oluşan somut filosunun umut yolcularına yönelik bu korsanlığı ve haydutluğu en sert şekilde lanetliyorum. İsrail'in saldırıları, uluslararası toplumun adalet arayışını ve Filistin halkıyla dayanışmasını asla engelleyemeyecektir.
4: İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yürütülen kovuşturmada 35 sanık bulunuyor. Netanyahu ve Moskoviç hakkında ise 14 Temmuz'da soykırım suçundan yakalama emri verilmişti.
6: Şimdi süreç nasıl ilerleyecek? Bu süreç aslında çok önemli. Özellikle mahkeme yakalama emrinin oldukça önemli bir yere sahip olduğunu ifade edelim. İçişleri Bakanlığı üzerinden kırmızı bülten süreci var. Sonrasında Interpol değerlendirmesi ve kişinin bulunduğu ülkede yakalanması halinde iadesi, yani adli sürecin bu sırayla ilerlemiş olmasını da beklediğimizi söyleyelim.
4: Türkiye bu yakalama emirlerinin uluslararası arenada işletilmesi için kırmızı bülten mekanizmasını devreye sokmak istiyor.
7: İnsanlık adına bu mahkeme sonucunun dünyayla paylaşılması ve kırmızı bülten çıkartılması da uluslararası hukukun, uluslararası adalet divanının, uluslararası ceza mahkemeleri perspektifinde çıkan kararları uygulayamayan ülkelere de iyi bir örnek olması gereken bir süreci başlattığını söylememiz gerekiyor.
4: Burada kritik nokta kırmızı bültenin otomatik olarak uluslararası tutuklama kararı anlamına gelmemesi. Interpol'ün kırmızı bülteni aranan kişinin bulunması ve ülkelerin kendi hukukları çerçevesinde geçici olarak yakalanmasına yönelik bir talep niteliğinde. Dolayısıyla sürecin en kritik aşamalarından biri de Interpol'ün talebi değerlendirmesi olacak. Eğer talep kabul edilir ve kırmızı bülten yayınlanırsa, Netanyahu ve Moskoviç'in uluslararası seyahatleri açısından hukuki risk önemli ölçüde artabilir.
8: Uluslararası bir tutuklama bülteni hani kabul edilirse manasına gelmiyor. Eğer bu kişi, yani Netanyahu gittiği ülkede gözaltına alınırsa, işte tutuklama talebi incelenecek ve o ülkenin işte şartlarına göre bir hukuki süreç var o noktada. Ama önemli bir süreç aslında baktığımız vakit.
4: Ancak burada da her ülkenin hukuk sistemi ve uluslararası yükümlülükleri de belirleyici olacak. Türkiye'de verilen yakalama emriyle başlayan süreç, kırmızı bülten talebiyle uluslararası bir boyut kazandı. Şimdi gözler talebin değerlendirilmesi ve sonrasında atılacak adımlarda.
1: Tel Aviv'den Ankara'yı yakından ilgilendiren kritik mesajlar geldi. İsrail Hava Kuvvetleri'nin Ebu Zuhur askeri hava üssünü hedef almasının ardından gözler Türkiye'ye çevrilmişti. İsrail Dışişleri Bakanı Saar, Türkiye ile gerilimi artırma niyetinde olmadıklarını söyleyerek geri adım sinyali verdi. Ancak Saar, Suriye'deki Türk askeri varlığına ilişkin net sınırlar çizdi.
9: Türkiye ile gerilimi artırma niyetinde değiliz.
10: İsrail savaş uçaklarının Suriye'nin Türkiye sınırına 70 kilometre mesafedeki Ebu Zuhur askeri hava üssünü bombalamasının ardından gözler Ankara'ya çevrildi. Bütün dünya Türkiye'nin vereceği cevabı beklerken Tel Aviv'den geri adım açıklaması geldi. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Türkiye ile gerilimi artırma niyetinde olmadıklarını söyledi.
9: Türkiye ile gerilimi artırma niyetinde değiliz. Suriye'deki ilgimiz istikrarı korumak ve mevcut güvenlik durumunu sürdürmektir.
10: Saar'ın sözleri İsrail Türkiye'yi karşısına almak istemiyor diye yorumlandı. Ancak Gideon Saar bir yandan gerilimi tırmandırmayız derken diğer yandan Suriye topraklarında Türkiye'ye yönelik açık bir kırmızı çizgi çekti.
9: Bildiğiniz üzere Türkiye Suriye'de hali hazırda birkaç yıldır mevcut. Kabul edemeyeceğimiz ve görmek istemediğimiz şey Suriye'de Türk askeri üslerinin kurulması veya Türk askeri güçlerinin güneye hareket etmesidir.
10: İsrail'in Suriye'deki Ebu Zuhur hava üssüne saldırısı Netanyahu yönetiminin bölgedeki gerilimi arttırmaya yönelik bir girişimi olarak değerlendirilmişti.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak, İsrail'in Suriye'de düzenlediği saldırının perde arkasına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Barak, İsrail'in Türkiye'yi kışkırtmaya çalıştığını ancak Ankara'nın itidali davrandığına dikkati çekti. Türkiye'nin askeri ve istihbari gücünden övgüyle bahseden Barak, İsrail'in tutumunun tehlikeli olduğunu söyledi.
11: Is in the chill.
4: Netanyahu'yu yalanladı. İtidalli davranan taraf Ankara'ydı dedi. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak, İsrail'in Suriye'deki hava üssü saldırısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Barak, İdlib'in doğusunda terk edilmiş durumdaki Ebu Zuhur askeri hava üssü hakkında İsrail'den gelen istihbaratın doğru olmadığını söyledi.
3: Konu günler önce bize iletilmişti ve bu bölgeye Türk hareketliliği olabileceğine dair bazı istihbarat bilgilerimiz var denmişti. Hepimiz gerekli araştırmayı yaptık. İlgili istihbarat teşkilatlarımıza konuştuk. Aldığımız cevaplar, hayır böyle bir şey olmuyor oldu.
4: Barak, İsrail ordusu, Mossad ve Başbakanlık Ofisi arasında bir iletişimsizlik yaşanmış olabileceği ihtimaline de değindi. Söz konusu saldırıdan ne ABD'nin ne de Türkiye'nin haberdar edildiğini vurguladı. Türk ordusunu güçlü ve cesur olarak nitelendirdi. Çok iyi, donanımlı ve işini iyi bilen bir ordu olduğuna dikkat çekti. Barak, Ankara'nın konuya itidalli yaklaşarak sağduyulu davrandığını da sözlerine ekledi. Gerilimin neden yaşandığına ilişkin teorileri de anlatan Barak, İsrail'de Ekim ayında yapılacak seçimleri işaret etti. İsrail'in saldırısına ilişkin bu çok tehlikeli bir oyun ifadesini kullandı.
3: İlk teori İsrail'in Türkleri kışkırttığı yönünde. Netanyahu Ekim ayına doğru ilerliyor. Seçmenlerinin ne istediğini biliyor. Ancak sınırda bildirimde bulunmadan, bir anlaşma olmadan savaş uçakları konuşlandırmak çok tehlikeli bir oyun. Bu ciddi ve endişe verici kısımdı. Türkiye'de Cumhurbaşkanlığının, Dışişleri Bakanlığının ve istihbarat yönetiminin itidale odaklandığını biliyorum. Türkiye saldırgan bir tutum içinde değil.
1: Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev alacak kahramanlar Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu'nda yetişiyor. Öğrenciler birçok alanda eğitim görüyor, zorlu görevlere hazır hale geliyorlar.
2: Sızma, göğüs göğüse muharebe. Komutan adayları eğitimleri sırasında sınırlarını zorluyor. Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu öğrencileri İzmir'in Urla ilçesindeki yıl sonu tatbiki eğitiminde geleceğin komutanı olmak için ter döküyor. Eğitime 3200 harbiyeli katılıyor. Onlar zorlu arazi ve iklim şartlarında görev yapma, karşılaşabilecekleri güçlüklerin üstesinden gelme ve ekip halinde hareket etme yeteneklerini geliştiriyor. Komutan adayları farklı uzunluktaki mukavemet yürüyüşleriyle fiziksel ve zihinsel dayanıklılıklarını da arttırıyor. Bazı eğitimlerse savaş alanlarını aratmıyor. Sızma parkurunda tel örgülerin altından sürünerek geçen, engelleri aşan ve zorlu arazi koşullarında ilerleyen harbiyeliler hızlı karar verme, dayanıklılık ve takım halinde hareket etme becerilerini geliştiriyor.
11: Atış tekniklerinden askeri harekatın yönetimine, harp tarihinden haritacılığa kadar çok geniş bir yelpazede askeri eğitimler veriyoruz.
2: Harbiyeliler yüzme eğitimleriyle su üstünde ve su altında dayanıklılıklarını ve hareket kabiliyetlerini artırıyor.
12: Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu'nun kapısından içeri girdiğiniz ilk andan itibaren kendinizi çok yönlü ve zorlu bir gelişim sürecinin içinde buluyorsunuz.
2: Onlar bu eğitimlerde her türlü çetin görevi başarıyla tamamlayacak hale geliyor.
12: Burada yaptığımız eğitimlerde uykusuzlukla, sıcak havayla, zorlu arazi koşullarıyla ve fiziksel yorgunlukla mücadele ederken asıl öğrendiğimiz şey kriz anında soğukkanlı kalabilmek ve sarsılmaz bir silah arkadaşlığı bağı kurabilmek oluyor.
1: Gölcük Tersanesi Teknofest Mavi Vatan'ın 3. gününde de heyecan ve gururun adresi oldu. Binlerce ziyaretçi bir yanda komandoların nefes kesen rehine kurtarma tatbikatına şahitlik etti. Diğer yandan geleceğin mühendislerinin tasarladığı su altı savunma sistemlerini inceledi. İşte Teknofest'in 3. gününden izlenimler.
13: Ve işte o nefes kesen an. Operasyon başlıyor. Artık Mavi Vatan'ımız su altı savunma komandolarımız sayesinde çok daha güvenli.
4: Bir yanda nefes kesen tatbikatlar, diğer yanda kıran kırana turnuvalar. Teknofest'in 3. gününde heyecan yine doruktaydı.
13: O kusursuz gece operasyonuyla
4: Kocaeli'deki Gölcük Tersanesi binlerce kişiyi ağırladı.
14: Bu sene Kocaeli'nde düzenlenen Teknofest Mavi Vatan'a 3. gününde de ilgi hayli yoğun oldu.
15: Hiçbirini birbirinden ayıramayacağım. Hepsi göğsümüzü kabartıyor gerçekten.
16: Harika buldum. En çok TCG'nin dolu ve bayrakların uçakları dikkatimi çekti.
17: Çok güzel gösteriler. Hepsi birbirinden güzeller.
18: Efsane. Hepsi çok harika, muhteşem. Devletimiz çok büyük.
19: Gurur kaynağı. Ya gördükçe, gezdikçe gurur duyuyoruz.
20: Danimarka'dan geliyorum. Bu güzel şeyi gördüğümden çok memnunum. Allah yapanlardan razı olsun. Recep Tayyip Erdoğan'ı sevdiğim için geldim buraya.
21: Ben buraya geçerken gayet gurur duydum. Zaten askerliğe hevesim var benim, tutkum da var.
22: Mutluyuz, gururluyuz. Türkiye'nin gücünü herkes görüyor, herkes biliyor.
13: İşte atak botlarımız olağanüstü bir taktik manevrayla hedef sahile sert bir şekilde yanaştı.
4: Komandoların rehine kurtarma tatbikatı gerçeğini aratmadı.
13: Saniyeler adeta durdu. Ve telsizden o beklenen anons geldi. Rehineler emniyete alındı. Düşman unsurlar etkisiz hale getirildi.
4: Su yüzeyinde hedef başarıyla imha edildi.
13: Artık bu sularda biz varız. Ve bu sularda bu bayrak ebediyen dalgalanacak.
4: İnsansız hava araçlarının gösterisi ise yine göz doldurdu.
13: Su altına kontrollü bir şekilde dalış gerçekleştirecek bu hareket...
4: Öğrencilerden oluşan ekiplerin tasarımları sahneye çıktı. Sualtı savunma sistemlerinin yarıştığı etkinlik ilgi gördü.
23: Su altında hareket edebilen, dört eksenli hareket edebilen bir araç, aynı zamanda 5 tane torpido atışı yapabilecek bir araç tasarladık ve bunu Teknofest'e sunduk.
24: Çok keyifli günler yaşadık. Finalde de iyi geçti. Güzel bu teknolojilerle beraber iyi yarıştık.
25: Olmak bence çok iyi bir duygu çünkü bu kadar kalabalık ve hani teknoloji dolu bir ortamda bulunmak beni çok heyecanlandırıyor.
26: Tabii Türkiye'nin yaptığı, milletimizin de destek verdiği şeyleri görünce gururlanıyoruz. Tüylerimiz diken diken oluyor.
14: Şu anda saniyeler kaldı.
4: Kürek ve yüzme yarışlarındaysa kıyasıya rekabet vardı.
14: Sürenin ardından Teknofest Mavi Vatan yüzme yarışında kadın sürücülerimiz de başlangıç noktasından başladılar.
1: Bu saat dilimine Akşam Gazetesi'yle devam edelim. Manşetine bakalım Akşam Gazetesi'nin. Dürüst, demokratik bir cevap başlığını atmış ve Donald Trump'tan ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın görsellerini koyarak açıklamalarını yazmışlar. Trump, madem Suriye yardım konusunda bu kadar kilit bir rol oynadınız, neden doğrudan yönetimi siz almadınız? Erdoğan'sa, çünkü istemiyoruz. Suriye'nin bölgede koruyucu bir örtü gibi egemen ve bağımsız bir ülke olmasını istiyoruz demiş. Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçisi Tom Barak bir podcast yayınında Başkan Erdoğan'la Amerika Başkanı Trump arasındaki bir konuşmayı anlattı. Barak, Trump'ın Erdoğan'a Suriye'yi neden almadınız diye sorduğunu belirtti. Daha sonrasında ise Barak, Erdoğan'ın verdiği yanıtı da şöyle dile getirdi. Çünkü bunu istemiyoruz. Suriye'nin bu son derece zor coğrafyanın tam ortasında koruyucu bir örtü ve bağımsız egemen bir ülke olarak kalmasını istiyoruz yazısını manşete taşımış Akşam Gazetesi. Hemen sağ taraftaki köşeye baktığımız zamansa İstanbul Büyükşehir Belediyesi 6 yılda tek bir taş koyamadığım başlığı atmış. İBB'nin Rumeli Hisarı'nda 6 yıl önce başlattığı restorasyon bitmedi. Bölgedeki esnaf isyan etti. Fatih Sultan Mehmet'in emriyle 90 günde tamamlanan 574 yıllık tarihi yapıdaki restorasyon sürecinde bina bünyesindeki müze ve mescitte ziyarete kapatıldı. Bölge esnafı çalışmalar durma noktasına gelmesine rağmen alandaki işgalin sürdüğünü, İBB'ye başvurmalarına rağmen herhangi bir adım atılmadığını söyledi. Alt başlığına baktığımız zaman Akşam Gazetesi'nin Türk gemilerine çifte saldırı başlığı atılmış ve devamında Karadeniz'de saldırıya uğrayan Türk gemisi Necibe'ye yardıma giden Türk gemisi Ural Novorossiysk açıklarında vuruldu. Necibe'den kurtarılan denizcilerin İlker Lazoğlu Ural'a düzenlenen saldırılarında hayatını kaybetti. etti. 8 kişi de yazısını yazmış. Akşam gazetesinin manşeti ve alt başlıkları işte bu şekildeydi. Devam edelim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluk ve rüşvet çarkının nasıl döndüğü son duruşmada bir kez daha belgeleriyle gün yüzüne çıktı. İş adamı Aziz İhsan Aktaş, Cumhuriyet Halk Partili belediyelerden ihale alabilmek için seçim parası adı altında para ödendiğini anlattı. Mahkeme heyetine tam 84 milyon liralık dekont sundu. Rüşvet havuzunun kurulma amacının ise Ekrem İmamoğlu'nun siyasi hayatını finanse etmek olduğunu söyledi.
0: En çok ben çalışacağım demiştim ve çalıştım. Umuyorum halkımız bunu hissetmiştir.
2: İBB davasında yer yerinden oynadı. İş adamı Aziz İhsan Aktaş'ın rüşvet iddiaları ve mahkemeye sunduğu dekontların ardından Ekrem İmamoğlu duruşmayı terk etti.
5: Bir kör kuruş geçmiş mi boğazdan? Bir kör kuruş.
2: İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının 68. duruşmasında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan iş adamı Aziz İhsan Aktaş'ın ifadeleri damga vurdu.
6: Adalet mülkün temelidir.
7: İlk günkü söylediğim gibi kaçmadım buradayım, söyleyeceklerimi tekrarlayacağım.
2: Aktaş CHP'li belediyelerden ihale alan şirketlerin seçim parası adı altında haraca bağlandığını, ödeme yapmayanların hak edişlerinin kasıtlı olarak bekletildiğini iddia etti. Baskılara dayanamayarak toplamda 84 milyon 857 bin 500 lira ödeme yapmak zorunda kaldığını söyleyen Aktaş, bu trafiğin kanıtı olduğunu iddia etti. Banka dekontlarını da mahkemeye sundu.
5: Her gün bir seçilmiş belediye başkanımıza operasyon yapılıyor. 56 kuruş ispatlayamadılar, 56 kuruş.
2: Mahkemeye sunulan belgeler karşısında Ekrem İmamoğlu ve avukatları salonu terk etti. Aktaş, rüşvet sisteminin Ekrem İmamoğlu'nun siyasi hayatını finanse etmek amacıyla kurulduğunu da iddia etti. Aktaş, rüşvet ödemelerinin detaylarını da paylaştı. Hak ediş ödemeleri için kendisinden istenen 970 bin doları belirtilen otele bıraktığını öne sürdü. Bu taleplerin İmamoğlu'nun talimatı olduğu söylenerek danışmanlar ve aracılar üzerinden kendisine iletildiğini söyledi. Aktaş, paraların nakit olarak nerelerde, kimlere teslim edildiğine dair yer ve zaman detaylarını da mahkeme tutanaklarına geçirdi. Gözler şimdi davanın ertelendiği 25 Ağustos Salı gününe çevrildi.
1: Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Alparslan Kuytul grubuna yönelik yürüttüğü soruşturmada örgütün üst kademesine dair kritik bağlantılar deşifre edildi. Yapılan detaylı incelemelerde internet, sosyal medya, teknik ekip, dergi, eğitim, muhasebe görevlerinde bulunan 9 şüphelinin irtibat ağında FETÖ nedeniyle adli işlem görmüş kişiler tespit edildi.
4: Alparslan Kuytul suç örgütünün FETÖ ile bağlantısı tespit edildi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alparslan Kuytul grubuna yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Güvenlik birimlerinin yaptığı çalışmalarda suç örgütünün yönetim kademesindeki 9 şüphelinin irtibat ağında FETÖ kapsamında adli işlem görmüş kişiler tespit edildi. İrtibat kayıtlarında toplam 24 farklı FETÖ ile bağlantılı isim yer alıyor. Firari durumda bulunan 5 örgüt sorumlusunun tamamının bu kişilerden biri veya birinden fazlasıyla irtibatı bulunduğu belirlendi. FETÖ irtibatlı bu 9 sorumlunun örgüt içinde internet, sosyal medya, teknik ekip, dergi, eğitim, muhasebe ve genel sorumluluk gibi alanlarda görev yaptığı öğrenildi. Yapılanmada örgütün ikinci adamı olarak gösterilen genel sorumlu Erol Ardıç'ın irtibat kurduğu Alican Öztürk, Havva Koçyiğit, Mehmet Toktaş ve Hasan Duymaz'ın FETÖ kapsamında adli işlem kayıtları bulunuyor. Eğitim sorumlusu Harun Kızılboğa'nın irtibatlarındaysa Alperen Çavuşoğlu, Burak Soylu, Yahya Çelik, Havva Koçyiğit ve Osman Yücel'in FETÖ-PDY kapsamında adli işlem gördükleri ortaya çıktı. Operasyon kapsamında firari olarak aranan ve yapılanmanın Furkan Nesli dergisi sorumlusu olduğu belirtilen Hasan Kütük yakalandı. Dosyada Hasan Kütük hakkında geçmişte DEAŞ-El-Kaide kapsamında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan adli işlem kaydı bulunduğu bilgisine yer verildi. Kütük'ün irtibat çalışmasında Özlem Özdemir, Hasan Duymaz, Canan Tunalı ve Levent Gürbüzce isimlerinin FETÖ-PDY kapsamında adli işlem kayıtlarının bulunduğu görüldü.
1: Başkent Ankara'da işlenen 3 cinayetle 6 öldürmeye teşebbüs dosyasının failinin aynı kişi olduğu belirlendi. Faili meçhul dosyasının detaylarını Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı.
3: Hiçbir adli vaka sahipsiz değildir. Şüpheli hiçbir vaka unutulmaya terk edilmeyecektir.
2: Gülistan Doku soruşturmasıyla bir kez daha gündeme gelen faili meçhul suçlar için düğmeye basıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda şu

0: Ana kadar 36 dosyada 41 maktul ve 7 yaralının da bulunduğu faili meçhul olayları aydınlatıldı. Faili meçhullerde aydınlatılmadık dosya kalmayacak hedefiyle savcılar göreve başladı.
1: Savcılarımız dosyanın kapağındaki isme bakmaz. Bu isimlerin kim olduğuna, makamına, mevkisinin ne olduğuna bakmaz.
0: Konuya ilişkin açıklamayı Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Başkent Ankara'da 2015 yılında aynı yöntemle gerçekleşen 3 cinayet ve 6 kasten öldürmeye teşebbüs olayı yeniden mercek altına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığının çalışmaları kapsamında 3 cinayet dosyasının yeniden ele alındığını açıkladı.
2: Genel müdürlüğünde bir daire başkanlığı kurduk. Bu şekilde faili meçhul bazı dosyalar var. Bunlar arkadaşlarımız inceleyecekler.
0: Hasan Saygın, Muhsin Demirdirek ve Mustafa Çağmaoğlu'nun öldürüldüğü, 6 kişinin ise öldürülmeye teşebbüs edildiği olaylar arasındaki benzerlikler tek tek incelendi. Ekiplerin aldığı beyanlar, HTS ve bas kayıtları, şüphelilerin hareketleriyle Antalya'da işlenen benzer nitelikteki bir cinayet yeniden değerlendirildi. Söz konusu şüphelinin 2015 yılı sonunda Ankara'dan ayrılmasının ardından benzer saldırıların sona ermesi dikkat çekici olarak değerlendirildi. Başka bir cinayet suçundan cezaevinde bulunan şüphelinin Ankara'daki 3 cinayette 6 cinayete teşebbüs olayının şüphelisi olduğu belirlendi. Öte yandan Adalet Bakanı Gürlek Osmaniye'de 13 Şubat 2019'da öldürülen Mustafa ve Hüsna Ala çiftinin dosyasının da yeniden ele alındığını duyurdu. Yeniden açılan dosyada olay yeri fotoğrafları, kayıp bir senet, tanık anlatımları ve HTS kayıtları tek tek incelendi. Yapılan değerlendirme sonucunda şüpheli Yusuf Küçük'ün maktulle irtibatı, bas kayıtları ve aracına ait giriş çıkış kayıtları belirlendi. Polis tarafından 21 Ağustos'ta gözaltına alınan Yusuf Küçük tutuklandı. Şüpheli Deniz Öztaş da 7 Ağustos günü yeniden ifadesi alındıktan sonra 3 kez kasten öldürme ve 6 kez cinayete teşebbüs suçlarından tutuklandı.
3: Antalya Havalimanı bir kadın cinayetine sahne oldu. Emekli polis memuru Hüseyin Durmaz, 2 yıldır gönül ilişkisi yaşadığı Gürcistan uyruklu Elina Şengün'ü onlarca kişinin önünde beylik tabancasıyla başından vurdu. Ağır yaralanan iki çocuk annesi Şengün'ü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Duran eski mesai arkadaşları tarafından gözaltına alındı.
4: Vurdu. 2 yıllık gönül ilişkisi tek kurşunla son buldu. Görüntülerin adresi Antalya. Emekli polis memuru Hüseyin Durmaz havalimanında görev yaptığı dönemde tanıştığı Gürcistan uyruklu iki çocuk annesi Elina Şengül'le 2 yıldır gönül ilişkisi yaşıyordu. Son zamanlarda aralarında sorun vardı. Durmaz konuşmak istedi, Şengül'ü evde bulamayınca satış danışmanı olarak çalıştığı Antalya Havalimanı 2. Dış Hatlar Terminali'ne gitti. İkili arasında terminal önünde tartışma çıktı. Beylik tabancasını çeken Hüseyin Durmaz onlarca kişinin önünde Şengül'ü başından vurdu. Kanlar içinde yere yığılan 38 yaşındaki Elina Şengül havalimanındaki sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Emekli polis Hüseyin Durmaz havalimanındaki eski mesai arkadaşları tarafından gözaltına alındı.
3: Darıca sahilinde cansız bedenleri bulunan 3 kardeş otopsilerinin ardından toprağa verildi. Onlardan geriye acı dolu hikayeleri kaldı.
5: Gülşah ve Belinay Sakar kol kola girmişti, Muhammed Ali de hemen yanlarındaydı. Üç kardeş sahile doğru yürüyordu. 20 Ağustos günü saat 3.49'da yapılan bu kayıt, aynı gün sahilde cansız bedenleri bulunan üç kardeşin son görüntüsü oldu.
6: Çocuklarım olmadı, hepsi okuyordular.
5: Aslında 5 kardeştiler. Ablaları 10 yıl önce İzmir'de boğularak can vermişti. Diğer kardeşleri ise zihinsel engelliydi. Sakar çifti boşandıktan sonra 4 kardeş anne Güler Sultan'la birlikte yaşamaya başlamıştı. 24 yaşındaki Gülşah Sakar üniversite sınavında hukuk fakültesini kazanmıştı. Kardeşleri Muhammed Ali ile Belinay ise lise öğrencisiydi. Belinay hayatta olsa bugün 15. yaşını kutlayacaktı.
6: Nasıl güzel bir çocuklardı bu.
5: Darı Ayrıca sahilinde cansız bedenleri bulunan Gülşah, Belinay ve Muhammed Ali Sakar'ın üzerlerinde darp

0: ya da yaralanma izi yoktu. İlk belirlemelere göre suda boğulmuşlardı. Üç kardeş için Eyüpoğlu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
1: Helal ettiniz mi?
0: Ablalarıyla aynı sonu paylaşan Sakar kardeşler gözyaşları ve dualarla ebediyete uğurlandı. Görgü tanıkları onları farklı zamanlarda sahil hattında otururken ve bisiklet sürerken görmüştü. Deniz kenarına yürüdükleri bu kayıtta soruşturma dosyasına eklendi. Şüpheli ölümlerin üzerindeki sır perdesini geride kalan aile üyelerinin ifadeleri ve Adli Tıp Kurumu'nun raporu kaldıracak.
2: Ankara'nın Nallıhan ilçesinde 21 Ağustos'ta yaşanan maden ocağı faciasına ilişkin 9 kişi gözaltına alındı. Bir kişinin öldüğü, 12 kişinin yaralandığı maden ocağı havadan görüntülendi.
3: Can pazarının yaşandığı maden ocağı drone kamerasıyla görüntülendi. Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bir kişinin öldüğü ve 20 kişinin göçükten olumsuz etkilendiği maden ocağı havadan görüntülendi. Olay Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bulunan Kırkatepe mahallesine bağlı Çayırhan Enerji İşletmesi sahası maden ocağında meydana geldi. Meydana gelen göçükten 20 kişi etkilenirken bir kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır olmak üzere 12 kişi yaralandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin savcılık sorgusu Beypazarı Adliyesi'nde sürüyor. Söz konusu göçün yaşandığı maden ocağı ise drone'la görüntülendi.
2: ...21 yaşındaki motosiklet tutkunu Ceyda Yakova trafik kazası geçirip hayatını kaybetmişti. Genç kızı ölüme götüren o kazanın görüntüsü ortaya çıktı.
0: Kahreden kazanın görüntüsü ortaya çıktı. Genç motorcunun ölüme gittiği anlar an be an kask kamerasına yansıdı. Motosiklet tutkunu Ceyda Yakova, Şile'de geçirdiği kazada virajı alamayarak ormanlık alana savrulduktan sonra hayatını kaybetmiş, sevenlerini yasa boğmuştu. Ailesi ve çevresi tarafından küçük yaşlardan itibaren motosikletlere olan tutkusuyla tanınan Ceyda Yakova'nın Nisan ayında da bir kaza geçirdiği ortaya çıktı. Psikoloji bölümünden yeni mezun olan Yakova'nın bir dönem voleybolda oynadığı öğrenildi. Hayatını kaybeden genç kızdan geriye ise arkadaşlarıyla beraber kutladığı doğum gününden görüntüler kaldı. Kutlamada Yakova'nın ne diliyorsun sorusuna verdiği yanıtsa motosiklet tutkusunu adeta gözler önüne serdi.
4: Ne diyeceğimi muhtemelen çoğunuz biliyor arkadaşlar. Aynen öyle. Tahmini alabilir miyim?
5: Çok zor.
4: Ne diliyorsun? Ne diliyorum, ne dilediğimi söylemeyeceğim. Yüz bozulur ama.
6: Ben de şuraya şöyle bir şey koyayım mı? Şöyle.
4: Eyvah. Sen manik manik.
6: Gerçek mi oldu? Gerçek mi oldu?
2: Bu saat dilimine Yeni Şafak gazetesiyle devam edelim. Yeni Şafak gazetesine baktığımız zaman başlıklarda OSB'lere afet kalkanı, AFAD Marmara'daki sanayi bölgelerini afetlere karşı güçlendirecek RESMAR projesini tamamladı başlığıyla 50'den fazla yöneticinin eğitildiği proje kapsamında altyapı ve kriz senaryoları sahada test edildi. Hazırlanan model elektrik, su, haberleşme ve doğalgaz gibi hayati hizmetlerin afet anında dahi aksamadan sürmesini sağlayacak yazısını yazmış Yeni Şafak gazetesi. Altına baktığımız zaman Kudüs'teki Türk varlığını hedef aldılar. İsrail'in I-24 News kanalı Kudüs'te sosyal, kültürel ve eğitim faaliyetleri yürüten TİKA ve Yunus Emre Enstitüsü gibi Türkiye bağlantılı kuruluşları hedef alan bir habere imza attı. Türk kurumlarının spor, restorasyon ve insani yardım çalışmalarını tehdit gibi gösteren kanal, Osmanlı döneminden günümüze ulaşan hayratları da Türkiye'nin Kudüs'teki nüfusunun bir parçası olarak sundu başlığını atmış Yeni Şafak gazetesi. Hemen altına baktığımız zaman İmamoğlu için kitap yazan Necati Özkan'ın rüşvet çarkı ortaya

0: Eğer 2 milyonu sizden aldıysam hakkım haram zıkkım olsun ifadelerini kullandı Burak Doğan'ın haberi. Yeni Şafak'taki başlıklar da işte bu şekildeydi ve kaldığımız yerden devam edelim. Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Müdürlüğü dünyanın 48 farklı ülkesine yayılmış 172 Türk şehitliği ve anıtını kayıt altına alan özel bir harita hazırladı. İnternet sitesi üzerinden erişime açılan harita yeni şehitlikler tespit edildikçe güncellenecek dedi.
1: Şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin her türlü meselelerinde Cumhurbaşkanı olarak ben de yalnızdayım.
2: Vatan toprağından uzakta bulunan Türk şehitlikleri ve anıtları artık tek bir haritada buluştu. Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Müdürlüğü, 48 farklı ülkede bulunan 172 Türk şehitliği ve anıtını özel bir çalışmayla kayıt altına aldı.
3: Şehitliklerin harita üzerindeki gösteriminde gerçek dünyadaki var olan şekliyle çizimler yapılarak gösterilmeye çalışılmıştır.
2: Yaklaşık bir yıl süren titiz araştırmanın ardından hazırlanan yurt dışı şehitlikleri ve anıtları haritası erişime açıldı. Harita Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi üzerinden indirilebiliyor. Çalışmayla Türkiye'den binlerce kilometre uzakta bulunan şehitlikler ve anıtlar kayıt altına alınırken tarihi mirasın gelecek nesillere aktarılması da hedefleniyor.
3: Tarihi olarak gemilerimizin, uçaklarımızın bunun gibi harp araç gereçlerimizin de paylaşımı yapılmıştır harita üzerinde.
2: Haritada yalnızca şehitlikler değil, dönemin liderleri ve komutanları da yer alıyor.
3: Haritamızda dış temsilciliklerimize görev yapan diplomatlarımız, askeri personellerimiz, güvenlik görevlilerimiz, sivil personellerimiz dahil olmak üzere şehit düşen vatan evlatlarına da yer verilmiştir. Her ne kadar bu vatan evlatlarımız yurt içine defnedilmiş olsalar da şehit düştükleri yerler haritalarda gösterilmesi ihmal edilmemiştir.
2: Bu kapsamda yeni şehitlikler tespit edildikçe harita güncellenecek. Böylece dünyanın farklı coğrafyalarına yayılan Türk şehitlikleri tek bir dijital harita üzerinde kayıt altına alınmış olacak.
0: Şimdi sizleri Ankara'da düzenlenen Kara Kucak Güreş Şampiyonası'na götüreceğiz. Dünyanın farklı ülkelerinden gelen sporcular Er Meydanı'nda mücadele etti. Oldukça ilginç manzaralar da vardı. Organizasyonun onur konuğu UFC şampiyonu dünyaca ünlü sporcu Şamevdi ve A Haber mikrofonlarına özel açıklamalarda bulundu. Muhabirimiz Abdullah Ünver ve kameramanı Barış Yarın özel haberi şimdi ekranlarda.
4: Dünya yıldızları Ankara'ya geldi. Kara Kucak Güreş Şampiyonası renkli görüntülere sahne oldu.
5: Teşekkür ederim.
4: Dünyaca ünlü dövüşçü Hamzat Çimayev organizasyonun onur konuğu oldu. Hayranları onunla fotoğraf çektirmek için sıraya girdi.
6: Keçiören uluslararası bir güreş organizasyonuna ev sahipliği yapıyor. Dünya Kara Kucak Güreş Şampiyonası'nda 31 ülkeden 145 sporcu Ankara'da Er Meydanı'na çıktı. Güreşçiler rakiplerin sırtını yere getirmek için kıyasıya mücadele veriyor.
4: Keçiören'de düzenlenen 3. Büyük Geleneksel Kara Kucak Güreş Festivali'nde pehlivanlar ödüllerini aldı. 81'inden yaklaşık 1500 pehlivanın katıldığı festivalde Er Meydanı'nda mücadele, tribünlerde ise heyecan vardı. UFC şampiyonu Hamzat Çimayev şampiyona öncesi Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ı makamında ziyaret etti. Hayranları tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Çimayev A Haber mikrofonlarına özel açıklamalarda bulundu.
6: Dünya ünlü boksör Hamzat Çimayev Türkiye'de Keçiören Belediyesi'nin misafiri, şu anda da yanımızda.
7: Türkiye hakkında ne düşünüyorsun?
8: Ne düşüneceğim? Her zaman kardeş olduğumuzu düşündüm ve öyle de kalıyor. Burada bulunmayı seviyorum. Sık sık İstanbul'a geliyorum. Bizi böyle sıcak karşılamaları hoş. Burada olmaktan mutluyum.
7: Kariyerindeki en zorlu rakibin kimdi?
8: Kendim.
7: Kendin mi? Başka kimse yok mu?
8: Hayır.
7: Dövüş dışında sana en çok mutluluk veren şey nedir?
8: Dövüş dışı iyi ve güzel işler, iyilikler yapmak.
7: Gerçekten korktuğun bir rakip oldu mu hiç?
8: Bilmem ki. Korkmak. Kimden korkacağım ki?
7: Bir sonraki dövüşünde kiminle karşılaşmak istersin?
8: Kemerimi geri almak istiyorum. Bakalım orada kim olacak? Benim için pek bir farkı yok. Kimi verirlerse onunla dövüşeceğiz.
7: Türkiye'ye ve insanlara söylemek istediğin bir şey var mı? Türkiye'de ilk kez mi bulunuyorsun?
8: Hayır, ilk kez değil. Sık sık İstanbul'da oluyorum.

0: burada bulunuyorum. Ne söylemek isterim? Çok büyük teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Tüm zamanlar boyunca aramızda var olan kardeşlik ilişkilerimiz için Yüce Allah bunu hem bu dünyada hem de gelecekte daim kılsın.
1: Bugün senin yeteneklerini görecek miyiz? Planın var mı?
0: Bugün seyirci olarak izleyeceğiz. Bizim çocukları destekleyip takip edeceğiz.
2: Deniz börülcesi deniz kıyılarında yetişen yüksek iyot ve mineral değerine sahip bir sebzedir. İzmir'in Çeşme ilçesinde börülceden birçok yemek yapılıyor. Ekibimiz ilçeye gitti, sizin için o yemeklerin tarifini öğrendi.
3: Su kenarlarında tuzlu topraklarda yetişen bir nevi kara yosunudur.
4: İzmir'in Çeşme ilçesinin Gözde turizm beldelerinden Alaçatı'dayız. Alaçatı sahilinin tuzluk alanlarında deniz börülcesi yetişiyor. Eskiler buna deniz eriştesi diyorlarmış. Aynı zamanda deniz börülcesini uzmanlar geleceğin gıdaları arasında gösteriliyor. Vitamin ve mineraller açısından da oldukça zengin. İşte şu anda bulunduğumuz noktada da önemli bir konuğum var. Gökçen Adar. Özellikle deniz börülcesi konusunda bilgi dağarcığı oldukça yüksek.
3: Babaannem bunu topluyordu, getiriyordu. O zamandan beri biliyorum.
4: Lezzetli yemekler yapıyordu değil mi?
3: Salatasını yapıyordu ama bunu şey Bergama'da bunun taze fasulye nasıl pişirilir? Öyle yemeğini yapıyorlar.
5: Yüksek iyot ve mineral değerine sahip deniz börülcesinden mücverin yapımı için önce sebzeler pişiriliyor.
3: Kaynar suya atacaksınız ve kaynar suyun böyle kaynamasını gidermeyecek şekilde azar azar atacaksınız.
4: Yavaş yavaş azar azar.
3: Ve buna bir tuz koymadık. Diğer bir su hepsinde tuz konur çünkü deniz börülcesi kendi tuzlu, kendi içinde tuzlu.
4: O lezzetli deniz börülceleri haşlandı ve bundan sonrasını Gökçen Bey'den alacağız.
3: Şimdi alıyorsun bunları böyle. Şimdi sıcaktır gerçi ama yavaş yavaş bak böyle böyle sıyırıyorsunuz. Görüyorsunuz iskeleti kalıyor burada.
5: Daha sonra yumurta, ton balığı, deniz börülcesi, un ve baharatlar bir kaba konulup karıştırılıyor.
3: Şimdi yavaş yavaş döküyoruz yavaş bunu yavaş kaşık dökelim. Kaşık.
4: Oh, tam da kızmış ya. Harika.
3: Kaşık kaşık dökeceğiz.
5: Bir süre pişen yemek tüketime hazır hale geliyor.
4: Baştaki ana ham maddesi deniz börülcesi. Yaptığımız yemeğin birincisi işte deniz börülceli mücver yaptık. Aynı zamanda ton balığı da vardı içinde. İkinci yemeğimizde ise ana madde yine deniz börülcesi, yanında karides ve diğeri de neydi?
3: Hoplatma.
4: Emeklerinize sağlık. Biz de sizin bu yaptığınız iki özel yemekle aslında hafızamıza da bu da kazındı. Birlikte yaptık. Emeklerinize sağlık. Çok teşekkür ediyoruz.
3: Ben teşekkür ederim.
5: Geleceğin gıdası olarak gösterilen deniz börülcesinden karidesli hoplatma da yapılıyor. Bu yemek için karides, un ve börülce baharatla karıştırılıp pişiriliyor. Pişen karidesli hoplatma adeta damak çatlatıyor.
2: İstanbul bu kez Arapça kitapların, farklı kültürlerin ve birbirinden özel hikayelerin buluşma noktası oldu. 30 ülkeden 300'ü aşkın yayın evini bir araya getiren fuarda Türk yazarların Arapça eserlerinden şiirlere dikkat çeken birçok sanat eseri var. A Haber Dış Haberler Editörü Farah Uçucu'nun haberi Ahmet Işık'ın görüntüleriyle.
6: Kitap için mi geldin?

0: Bugüne kadar 80 bin ziyaretçimiz geldi.
1: İstanbul'da Arapça Kitap Fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı. Dünyada en çok konuşulan dillerden Arapça bu kez İstanbul'da kitap, sanat ve kültürle buluşuyor. 30 ülkeden 300 aşkın yayın evi bu fuarda bulunuyor. Peki bu fuarda hangi hazineler, hangi kitaplar ve hangi kültürler saklı? Gelin birlikte keşfedelim.
2: الشعر هو تاريخ العرب

0: Arapça yayıncılık denildiğinde aklınıza ilk gelen eserler edebiyat ve dini eserleri ama fuarda şiirin, Arapça şiirin yeri bambaşka. Arap hattatımız sanat eserleri farklı farklı bulunuyor. Kendisi İstanbul'da 17 yıl yaşamış. Sadece Arapça yazmıyor kendisi. Hatta Osmanlıca da yazmış. Gördüğünüz gibi derman arardım derdime. Derdim bana dermanıymış. Gerçekten saçlar aynı. Benziyor sizce?
1: Benziyor,
0: bence de. Çok teşekkür ederim. Peki sizce Arap ve Türk sanatın ortak noktası var mı?
1: Evet, aslında hat bayağı ortak bir şey. Şimdi herkes zaten Kur'an okuyor, Kur'an okumaya çalışıyor. Arap, Türkler aynı şekilde. Ondan bayağı ortak noktası bence hat oldu.
0: Genel koordinatör yanımızda Doktor Muhammed Ağır Akça, kendisiyle birkaç soru soracağız. Hocam, fuarı nasıl buldunuz ve sizce Arap ve Türk kültürü nasıl bir araya gelmiş burada?
2: Bu sene 11.sini düzenliyoruz. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı'na çok yoğun bir ilgi var. Her ne kadar tersine göç başladıysa da İstanbul'da yaşayan ve çevre illerde yaşayan Arap göçmenler için çok büyük bir kültür buluşması. Bizim için sadece bir kitap fuarı değil burası. Gerçekten şiir etkinlikleriyle, çocuk etkinlikleriyle, tercüme bölümleriyle, kitabın ve kültürün her yönüyle buradayız.
0: 7'den 70'e bu fuarda herkes ilgi gösteriyor. Burada küçücük bir arkadaşımız var. Eş ismi?
3: Meryem.
0: Eş aktar kitabı tebbi?
3: Tebbi, Aleyh Fasıl'ın. Tebekçicim.
0: Ne işi? Kitap için mi geldin? Çok güzel. Dediğimiz gibi çocuklar da bulunuyor burada. Çok tatlılar. Merhaba.
4: Merhaba.
0: Eş ismek?
4: Yemama.
0: Yemama, eş mi tavuğu bilmeyrad?
4: Bahab akra al-kasas vel-kutab. O hala adı bat-jawal. Arsan aşraf lafi kasas halva.
5: Çok teşekkür ederim. Hükümetler, Türkiye'de insanlar. Ben de çok dua et. Çok teşekkür ederim.
0: Fuarda yorulunca biraz dinlenelim dedik ve fuarda yürüyünce kendimizi Mısır'da bulduk. Direkt Mısır'dan İstanbul'a taşınılmış. Mumyalar, firavunlar ve Kleopatra hatta burada. Size hemen mumiyi göstereyim. Ben ilk önce gerçek bir mumya zannettim. Mısır esintilerini soluyup yolumuza devam ediyoruz.
6: Türkiye'de yaşayan bir Arap olarak çocuklarım kitap temin etmek için buradayım.
0: Evet, fuarı gezerken Türk arkadaşlarımızla karşılaştık. Burada cam süsleri sanatıyla ilgileniyorlar.
7: Burada görmüş olduğunuz desen baskı değil. Bunları kumlama tekniğiyle yapıyoruz. Kumlama tekniği dediğimiz şey de basınçla gelen kumun camı aşındırarak boyut kazandırılması. Allah'ın güzel isimlerini, Esma-ül Hüsna dediğimiz Allah'ın güzel isimlerini işledik.
0: El-Şafi, El-Huda, El-Kadir, El-Nur ve El-Gaffar.
7: Burada Ayasofya Kubbesi'ni çalıştık. Burada Nur Suresi 35. ayeti yazıyor.
0: Ya burada Allahu la ilahe illahuva.
7: La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Bu çalışmamızda Kabe'nin örtüsünden ilhamla hazırlandı.
0: Burada bütün sanat eserleri kum tekniğiyle yapılmış.
7: Nazar ayeti çalışmamız. Üzerinde Kalem Suresi 51 ve 52. ayetleri kazıyarak kumlama tekniğiyle aynı şekilde hazırlamış olduk. Kumlama tekniğiyle yapılan cam süsleme sanatının Araplarda olmadığını fark ettik ve düşünüyoruz. O sebepten dolayı bu fuara katılarak hem bu sanatı tanıtmak hem de sergilemek istedik.
8: Üç boyutlu sanatla uğraşıyorum. Yaklaşık 10 yıldır bu alandayım ve İstanbul'da birçok sergiye katıldım.
0: Sanatları o kadar çeşitleniyor ki dişçiden çiçeklere, Kudüs'e hatta Suriye'ye kadar uzuyor.
8: Bu ajam halı pazarı Halep'te bulunuyor Osmanlı döneminde ve eski Endülüs'te ise adı İpek Pazarı'ydı.
0: Bir eseri tamamlamak ne kadar zamanınızdan alıyor?
9: Yani takriben

0: Tablonun ve boyutunun durumuna göre süre değişiyor ama genellikle yaklaşık bir ay sürüyor.
1: Bu sanat eserleri kartondan yapılmış. O kartonları kesip sonra ütülüyor. Sonra gördüğünüz gibi ortaya bu sanat eserler çıkıyor. Burada Kur'an ayeti ilk kelimesi ikra, yani oku.
2: İki çeşit faaliyetimiz var, hem Türkiye içerisinde hem de Kudüs'te. Eğitim projelerimiz var, sağlık sektöründe projelerimiz var. Kudüs'te tek Müslüman hastanesi, Makassar Hastanesi'ne sürekli yardımlarımız oluyor.
1: Buradaki sanattan bahseder misin? Bunu yapan kimdi?
2: Bu Türk bir sanatçı yaptı, bize, dernemize hediye etti. Burada bu fuarda, İstanbul Arapça Kitap Fuarı'nda sergiledik ve gerçekten çok dikkat çekiyor.
3: Kudüs'ü unutmayacaksınız. Kudüs Mescid-i Aksa ilk mescidimiz, ilk kıblemiz bakın. Yani rahmetli benim anneciğimi 80 yaşında götürdüm, oğlumu 13 yaşında götürdüm. Bana dediler ki nasıl cesaret, Rabbime biz güveneceğiz. Gidiyorum mesela, kapılarını çalıyorum. Diyor ki İstanbul'dan geldin, hoş geldiniz, ne ikram edelim. İnşallah Rabbim hepimizin gönlüne Kudüs sevdasını, Kudüs aşkını, Filistinli kardeşlerimizin aşkını yerleştirsin diyoruz. Cumhurbaşkanımız bu konuda gerçekten çok duyarlı.
1: Ya hocam, şimdi bizim nasip olmadı Kudüs'ü görmek maalesef.
3: Evet.
1: Rabbim inşallah nasip etsin. Siz 4 kere gittiniz söylediniz. Peki Kudüs'ü bize anlatır mısınız?
3: Kudüs'e gittiğinizde şu anda bile benim tüylerim diken diken oluyor. O manevi havayı daha böyle Kudüs'e adım attığınız anda hissediyorsunuz. Zaten o taşları, o sokakları gezerken bizim atalarımızın, o Osmanlı'nın yadigarlarını, peygamberlerin, peygamberler şehridir biliyorsunuz. Rabbim ümmeti Muhammed'e nasip etsin.
1: İnşallah.
3: Özgür Kudüs şafağında, Özgür, o Mescid-i Aksa'nın bahçesinde zeytin ağaçlarının altında bizleri toplanmayı nasip etsin. Buluştursun.
1: Kavuşacağız.
3: İnşallah.
1: Kudüs'e bunu da inanıyorum.
3: İnşallah. İnanıyoruz.
1: İnanıyoruz.
3: Elhamdülillah.

0: Ajans hafta sonundan günaydın. Saatler 8'i gösteriyor. Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmelerle bültenimiz başlıyor. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Kuytul suç örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturmada adliyeye sevk edilen 56 kişiden aralarında Alparslan Kuytul ve eşinin de bulunduğu 13 kişi tutuklandı. Soruşturmada örgütün FETÖ bağlantısı da ortaya çıktı. Detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktaracak. Halil İbrahim, kolay gelsin, günaydın, söz sende.
1: Teşekkürler, iyi yayınlar dilerim. Çarşamba gününden itibaren aslında tüm Türkiye'nin merakla izlediği, beklediği Alparslan Kuytul suç örgütüne yönelik yapılan ve başlatılan soruşturmayla ilgili artık tutuklama kararlarının geldiğini ifade etmekte fayda var. Sizin de ifade ettiğiniz gibi suç örgütüne yönelik yapılan operasyonlar kapsamında toplamda 56 kişi gözaltına alınmışlardı. Çarşamba günü 49 ayrı adrese operasyon yapılmış ve 32 kişi gözaltına alınmış. Ancak Adana Emniyeti, Adana Polisi ve Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ilerleyen zaman dilimi içerisinde gözaltı sayısı 56'ya kadar yükselmişti. Ve dün 56 kişiden gözaltındaki 56 kişiden 56 kişi adliyeye sevk edilmişti. Tutuklama talebiyle adliyeye sevk edilmişti ve gece boyunca yapılan sulh ceza hakimliğindeki yargılama sonrasında, mahkeme sonrasında aralarında Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un da bulunduğu 13 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer taraftan 31 kişinin ise şu anda hakim karşısındaki yargılaması devam ediyor. Diğer taraftan da baktığımızda soruşturma kapsamında Cumali İnce, Hakan Tanelal, Mehmet Yılmaz, Mustafa Öztürk, Nurettin Karakuş, Nurullah Aktaş, Yaşar Çamlı, Beşir Camcı ve Hüseyin Yaşar hakkında da yine adli kontrol kararı verildi. Diğer taraftan Ahmet Altan, Mahsum Gök, Yusuf Işık ise savcılık tarafından serbest bırakıldı. Tabii ki diğer taraftan yapılan bu titiz çalışma sonrasında Alparslan Kuytul suç örgütü ile Fethullahçı terör örgütünün bağlantıları da deşifre edilmiş oldu. Baktığımızda şu anda CİMER'de 6000'den fazla aslında şikayet dilekçesi bulunuyor ve bu şikayet dilekçesinin yanı sıra yine bir kişide, bir bilir kişide ya da gizli tanıkta 91 ayrı video kaydı bulunuyor ve bunlar da yine adli makama verilmek üzere hazır hale getirildiğini söyleyebiliriz ve bu CİMER şikayetlerine baktığımızda aslında yine bu suç örgütünün de şeması orada bir bir ayrıntılı bir şekilde aktarıldı. Kimin hangi görevde olduğu ve bu görevleri nasıl yürüttüğüne dair de yine CİMER'de açık net bir şekilde de belirtildiği ifade ediliyor. Çünkü üst yönetim irtibat hattı da FETÖ ile bağlantılı kişilerin üst düzey yönetici olduğunu biliyoruz ve bunların da yine soruşturma kapsamında Alparslan Kuytul grubunun yönetim yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda şüphelilerin ve sorumluluk alanların yanı sıra telefonları da yine mercek altına alınmıştı. Telefonlar da bir bir incelendi ve dosyada irtibat tablosunda Alparslan Kuytul'un kurucu manevi lider Semra Kuytul'un bayanlardan sorumlu, İzzet Taş'ın sekreter, Erol Ardıcın ise genel sorumlu, yani ikinci adam olarak örgüt içerisinde yer aldığı tespit edildi ve yapılanmanın ayrıca eğitim, internet, sosyal medya, basın yayın, muhasebe, teknik ekip, dergi, medrese ve ilçe sorumluları şeklinde kademelendirildiği, görevlendirildiği de yine tespit edildi. Dosyaya göre genel sorumlu, yani ikinci örgütün ikinci adamı olarak gösterilen Erol Ardıcın FETÖ ile irtibatında 4 kişi, internet sorumlusu Muhammed Yasin Birer'in irtibatında 3 kişi, sosyal medya sorumlusu Abdülaziz Sapaz'ın irtibatında 2, teknik ekip sorumlusu İsmail Ataş'ın irtibatında 2, eğitim sorumlusu Harun Kızılboğa'nın irtibatında 5, muhasebe sorumlusu Yusuf Tapan'ın irtibatında 2, Ceyhan sorumlusu Ertuğrul Şekerci'nin irtibatında 1, Furkan Nesli Dergisi sorumlusu Hakan Kütüğ'ün irtibatında 4, Kardeşler Kitabevi sorumlusu Yusuf Eren'in irtibatında ise FETÖ kapsamında adli işlem veya müzahir yani arkalayan yani FETÖ'ye destek veren, yardım eden ve FETÖ'den tarafta saf tutan kişilere ait 5 isim yer aldığı tespit edildi. Tabii ki 24 isimden söz ediyoruz ama diğer taraftan da 28 irtibat kaydı ele geçirildi, tespit edildi. Bunların da yine tek tek incelendiğini, yine mercek altında tutulduğunu söyleyebiliriz. İşte bir tarafta CİMER'den yapılan şikayetler, diğer taraftan da yine ihbarcıların ya da eskiden Furkan Vakfı'na üye olan ve bu Furkan Vakfı içerisinde faaliyet gösteren kişilerin vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda ve CİMER'e yapılan şikayetler üzerindeki o bilgiler doğrultusunda yine hala incelemelerin devam ettiğini söyleyebiliriz. Ama diğer taraftan tabii ki yaklaşık 4 gün boyunca Adana İl Emniyet Müdürlüğü'nde 56 kişinin ifadeleri tek tek alındı ve bu ifadeler doğrultusunda da yeni operasyonlar gerçekleştirildi. Yine soruşturma kapsamında farklı çalışmalar yapıldı. İşte yapılan bu çalışmalar kapsamında ise hatırlayacaksınız yapılan bu bina yani idari binaya yapılan bir operasyonda örgütün aslında operasyon yapılmadan birkaç saat öncesinde hazır halde oldukları da tespit edilmişti ki şunu da şöyle ifade edebiliriz. İnternet ortamında pek çok video var. O video aslında polislere ait bir videoda değil. Çünkü baktığımızda orada Alparslan Kuytulu ile polisler arasındaki diyalogda bu şekilde servis edilmeye çalışıldı. Çünkü baktığımızda bugüne kadar emniyetin yapmış olduğu operasyonlarda aslında çokça ses kaydı bulunmaz. Ancak bu videoda ses kaydında olduğunu hatırlayacaksınız. Orada Alparslan Kuytulu'nun polis ekipleriyle yapmış olduğu diyalog var. İşte bu diyalogda aslında yine örgüt elemanları tarafından yine bu suç örgütü tarafından kaydedildiği de aslında tespit edilmiş oldu. Çünkü orada da yine Alparslan Kuytulu'nun eşi Semra Kuytulu'nun orada rahat bir şekilde durduğu ve diyaloglara da karıştığı da orada açık net bir şekilde görülüyor. Bu kapsamda da yine operasyonun yapılacağını biliyorlardı. Bu nedenle de Seyhan ilçesi Abidinpaşa caddesindeki idari binaya yapılan baskın öncesinde örgüt üyeleri hatırlayacaksınız bilgisayarların içerisindeki hard diski yani verilerin depolandığı belgeler

0: Bilgilerin yer aldığı hard diskleri tek tek sökmüştü ve bu noktaları da polis ekipleri idari binaya girdiğinde her odaya ait kapılarda şifre olduğunu tespit etmişti ve şifreli kapılardan geçtikten sonra örgüt üyelerinin içerideki o bilgisayarlara yine örgütün şeması ya da örgüte ait suç delillerini gösterecek ya da depolayan o bilgisayarlardaki hard diskleri tek tek sökerek yine operasyon öncesinde farklı adreslere taşıdığına ait görüntüler de ortaya çıkmıştı. Ekipler de bu görüntüler üzerine, yapılan bu çalışmalar üzerine hard disklerin izini sürmüştü. Saatler sonrasında da bu hard diskleri de ele geçirmişti ve şu anda işte o olayla ilgili aralarında Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un da bulunduğu 13 kişi şu anda tutuklandı. Diğerlerinin ise hakim karşısındaki ifadesi devam ediyor diyelim ve gelişmeler oldukça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğimizi ifade edelim.
1: Alihan Kuriş suç örgütüne dev bir darbe daha indirildi. 4 ilde düzenlenen ikinci dalga operasyonda aralarında örgüt yöneticileriyle hastane ve bilişim şirketi eski yetkililerin de yer aldığı 12 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise yüklü miktarda nakit para ve altın ele geçirildi.
2: Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik ikinci dalga bir operasyon daha yapıldı. İstanbul, Konya, Mersin ve Muğla'da gerçekleşen operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.
3: Burada kesinlikle dini bir görüşe, dini bir cemaate ya da sivil toplum kuruluşlarına karşı bir operasyon yok. Bu tamamen mali yapılanmaya yönelik bir operasyon.
2: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hisar Hospital ve Aurora Bilişim gibi şirketlerle tek düzen adı verilen dijital uygulamalar üzerinden yürüttüğü mali ve ticari faaliyetleri mercek altına aldı. Söz konusu soruşturma, örgütün faaliyetleri, mali ilişkileri, şirket ve dernek bağlantıları, suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarıyla, firari örgüt mensuplarına yardım ve yataklık eden kişi ve yapıların ortaya çıkarılması yönünden çok yönlü olarak sürdürülüyor. İkinci dalga operasyonda gözaltına alınan şüpheliler arasında dikkat çekici isimler yer alıyor. Kuriş soruşturmasında örgütün tepe yönetiminin mali, idari ve bilanço hesaplarının yürütüldüğü sistemi kurduğu iddia edilen Osman Sert ve bir hastanenin yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan İsa Ateş ve Taner Çetin de gözaltına alınanlar arasında bulunuyor. İstanbul'da faaliyet gösteren bir bilişim şirketinin eski yetkilileri Metin Surat'la Süleyman Tunahan Akbulut'ta gözaltına alınan şüpheliler arasında yer alıyor. İstanbul'daki operasyonda aranan İrfan Yılmaz'ın sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi. Operasyon kapsamında belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 1.873.500 lira, 603.151 Amerikan doları, 36.110 euro, yüklü miktarda altın ve ziynet eşyası, 265 adet çek, 9 cep telefonu, 1 dizüstü bilgisayar ve 1 adet açılmamış çelik kasaya da el konuldu.
1: Sırada İstanbulluları yakından ilgilendiren bir uyarımız var. Yeşilay bisiklet turu yarım maratonunun yapılacağı mega kentin 3 ilçesinde bugün bazı yollar saat 7'den itibaren trafiğe kapatıldı. Bu arada Vatan Caddesi de 30 Ağustos Zafer Bayramı prova sebebiyle kapalı. Detayları alacağız. A Haber muhabiri Erşen Karaca şu anda bizi bekliyor. Kolay gelsin Erşen, söz sende.
4: Günaydınlar ve iyi yayınlar diliyorum. Aslında geçtiğimiz, geride bıraktığımız saat içerisinde İstanbul'daki en önemli ana arterlerden birkaçı kapandı. Bugün Yeşilay'ın bisiklet maratonu yarışması kapsamında ana arterlerde şu anda kapalılık durumu söz konusu. Aynı zamanda 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında özellikle ana arterler olan Vatan Caddesi şu an için prova sırasında olduğu için trafiğe kapatılmış durumda ve yaklaşık 3 saat sonra geri açılacak. Peki bu kapalı yollar neler ve vatandaşlarımız bugün pazar günü hafta sonu hangi güzergahları alternatif güzergah olarak kullanabilirler? Hemen onlara bir bakalım. Şu anda kapalı olarak Vatan Caddesi bulvarı üzerinde yan yollar ve her iki istikamette trafiğe kapalı olduğunu belirtelim. Aynı zamanda Adnan Menderes bulvarı da şu an için kapalı durumda. Gelelim bugüne. Yeşilay Maratonu için de şu anda 3 ilçede yollar kapatıldı. Onu da belirtmek istiyorum. Öte yandan 23 Ağustos'ta, yani bugün düzenlenecek olan bisiklet turunda 07 itibariyle başlayan maratonda Fatih Beyoğlu ve Beşiktaş Beşiktaş'ta trafiğe kapalı olacak yollar var. Vatandaşlarımız için bu yolları dile getirelim. Fatih'te sahil Kennedy Caddesi çatladı, kapı sirkeci ışıklar arası. Galata Köprüsü Reşadiye, Ragıp Gümüşbala, Abdülezel

0: Paşa, Nursel Paşa ve Kadir Has caddeleri trafiğe kapatılacak Hasan Zahit İzim. Unkapanı Köprüsü, Atatürk Bulvarı, Millet ve Gazi Mustafa Kemal Paşa caddeleri ise alternatif güzergah olarak vatandaşlarımız tarafından kullanılabilecek. Aynı zamanda şu anda Beyoğlu'nda Meclis-i Meybusan, Kemeraltı, Tersane, Necati Bey ve Bedri Karafakioğlu caddeleriyle Meybusan Yokuşu ve İnebolu sokakları, İnönü Caddesi, Makine Kimya Endüstrisi binası ve Şehitler Tepesi arası, aynı zamanda Galata Köprüsü Eminönü istikameti trafiğe kapalı şu an içinde bulunduğumuz dakikalarda, bunu da belirtelim. Vatandaşlar alternatif güzergah olarak hangi yolları kullanacaklar peki? Dereboyu, Asker Ocağı, Eminönü, Evliya Çelebi, Refik Saydam, Boğazkesen, Mete ve Asker Ocağı caddeleri ile Tarlabaşı Bulvarı'nı vatandaşlarımız kullanabilecek. Önemli ana arterleri sizler için sıraladık. Beşiktaş'ta ise oldukça önemli bir yer, biliyoruz ki özellikle hafta sonları oldukça kalabalık olan bir yer. Dolmabahçe ve Beşiktaş caddeleri ile Dolmabahçe Tünel Çıkışı, Kadırgalar Caddesi dönüşleri, Dolmabahçe Meydan arası kullanılmayacak. Alternatif güzergah Balbaros Bulvarı ve Çırağan ve Kadırgalar caddeleri olarak belirlendi. Geride bıraktığımız saatler içerisinde Yeşilay'ın bisiklet maratonu başladı ve az önce belirttiğim yerlerde trafik tamamıyla kapatıldı ve etkinlik sonuna kadar ise trafikte tamamen hiçbir şekilde çift yönlü olarak sağlanmayacak. Aynı zamanda güvenlik güçleri de burada güvenlik önlemlerini aldılar ve maraton içinde bulunduğumuz dakikalarda başladı. Aynı zamanda 30 Ağustos Zafer Bayramı için ise Vatan Caddesi'nde ve Adnan Menderes Bulvarı'nda ise şu anda içinde bulunduğumuz dakikalarda yavaş yavaş provaların da başladığını ifade edelim. Belirttiğimiz üzere alternatif güzergahlara vatandaşlarımızın yönelmesi gerektiği konusunda bir kez daha uyarıda bulunalım ve sözü yeniden stüdyomuza bırakalım.
1: Evet, bu saat dilimine Sabah Gazetesi ile devam edelim. Sabah Gazetesi'nin manşetine baktığımız zaman özel haberini koymuşlar ve manşette Kaya Petrolü'nde ilk müjde başlığı atılmış. Diyarbakır Türkiye'nin enerjideki yeni üssü oluyor. Sabah dev rezerv keşfi sonrası açılan ilk kuyudan Kaya Petrolü'nün çıkarıldığı sahayı görüntüledi. Başlığı var Diyarbakır'dan güzel haber. Günlük 1 milyon varilden fazla petrol ihtiyacını ithalatla karşılayan Türkiye sırtındaki bu ekonomik yükten kurtuluyor. Güneydoğu Anadolu'da terörsüz Türkiye süreciyle hız kazanan arama çalışmalarında Gabar'dan sonra yeni müjde Diyarbakır'dan geldi. Değeri 540 milyar dolar başlığıyla Enerji Bakanı Bayraktar'ın geçtiğimiz günlerde dev bir rezerv keşfedildiğini duyurduğu Diyarbakır'da Türkiye'nin ilk Kaya Petrolü gün yüzüne çıkartıldı. Bölgede yeni keşfedilecek rezervlerle Kaya Petrolü'nün ekonomiye 540 milyar dolar katkı sağlaması bekleniyor. Alt başlığına baktığımız zaman Gabar'ı 3'e katlayacak. Diyarbakır'ın Silvan ve Bismil ilçeleri arasındaki 600 kilometrelik alanda yürütülen sondaj çalışmaları son hızla sürüyor. Kaya petrolü ve gaz potansiyelinin 4 ila 6 milyar varil seviyesinde olduğu tahmin ediliyor. Buradaki rezerv Şırnak Gabar'ı potansiyel olarak 2 ila 3'e katlayacak yazısını yazmış Sabah gazetesinin manşeti işte bu şekildeydi ve haberlere kaldığımız yerden devam edelim. Türkiye'nin terörsüz geleceğe odaklandığı tarihi süreçte kritik bir eşik daha aşılıyor. Terörsüz Türkiye Takip Kurulu yarın ilk kez toplanacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki kurulda kimler var? Masada hangi başlıklar bulunuyor? Detaylar haberimizde.
2: Hiç kimsenin endişesi olmasın. Ne yapıyorsak ülkemiz ve milletimiz için yapıyoruz.
3: Terörsüz Türkiye hedefinin hukuki çerçevesini oluşturan Milli Dayanışma Kanunu meclisten geçti. Resmi gazetede de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Gözler pazartesi günü yapılacak takip kurulu toplantısına çevrildi. Takip, koordinasyon ve uygulama kurulu çalışmalarına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında başlayacak kurulda Adalet, Dışişleri, İçişleri ve Milli Savunma Bakanlarıyla Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, MİT Başkanı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri bulunuyor.
2: Bu ülkede anneler artık ağlamayacak.
3: Toplantıda silah bırakma ve fesih sürecinin ihtiyaçlarına göre oluşturulacak alt komisyonlar ele alınacak. Kurul sürecin örgüt nezdindeki ilerlemesini de takip edecek. İhtiyaç halinde alt komisyonlar oluşturulabilecek ve ilgili kurumların temsilcileri çalışmalara dahil edilebilecek. Meclis Başkanlığı da kanunun uygulanmasını izlemek üzere izleme komisyonu kuracak.
2: Açın yolları, büyük Türkiye Cumhuriyeti geliyor.
3: İlk aşama silahların teslimi olacak. PKK-KCK mensuplarının beraberlerinde getirdikleri veya beyan ettikleri

0: silah, mühimmat, patlayıcı, araç gereç ve diğer malzemeler kayıt altına alınacak. Silah ve malzeme tesliminin usul ve esaslarını güvenlik kurumlarının görüşünü alarak İçişleri ve Milli Savunma Bakanları belirleyecek. Daha sonra güvenlik kurumları örgütün fiili varlığının sona erdiğini ve kontrolündeki tüm silah ve mühimmatın teslim edildiğini tespit edecek. İkinci aşamada MGK devreye girecek. Güvenlik kurumlarının yaptığı tespit Milli Güvenlik Kurulu tarafından teyit edilecek. MGK'nın bu yöndeki kararının resmi gazetede yayınlanmasıyla kanunda öngörülen hukuki mekanizma çalışmaya başlayacak.
1: Dicle'nin, Fırat'ın, Munzur'un suları bundan sonra daha berrak, daha coşkun akacak.
0: Hukuki uygulama ise üçüncü aşamadaki uygulama olacak. Kanundan yararlanmak isteyenler MGK kararının resmi gazetede yayınlanmasının ardından 6 ay içinde bulundukları yerdeki Cumhuriyet Başsavcılıklarına veya kurul tarafından görevlendirilecek kurumlara yazılı olarak başvuracak. Yurt dışında olanlar büyükelçilik ve konsolosluklara başvuru yapacak. Yurt içinde ya da yurt dışında bulunup silahlı suça karışmayan ama kaçak durumda olanlarsa yine aynı şekilde yurt içinde başsavcılıklara, yurt dışındaysa diplomatik merkezlere başvuracak.
2: DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Milli Dayanışma Yasası'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki oylamasına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yeni partinin süreçteki tutumunu eleştiren Bakırhan, genel başkan düzeyindeki desteğe rağmen milletvekillerinin takındığı tavrın bir siyasetsizlik göstergesi olduğunu söyledi.
3: Bu süreç Türkiye'nin bölünmesine değil, bütünleşmesine, ayrışmaya değil, ortak yaşamın güçlendirilmesine büyük bir fırsat sunacak.
4: DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Milli Dayanışma Yasası'na ilişkin konuştu. Yeni partiyi eleştirdi.
5: Yeni partinin genel başkan düzeyinde yasa teklifine destek vermesi önemli ve altı çizilmesi gereken bir destektir. Fakat yeni parti milletvekillerinin hem hayır oyu sayısı hem de hayır demeyi meşrulaştırma biçimi bir siyasetsizliğe işaret etti. Türkiye'nin temel meselesinin çözümünde ortadan ikiye ayrılan bir muhalefet partisinin her şeyden önce ülkeyi yönetme iddiası da kanımca zarar gördü.
4: Rudava konuşan Bakırhan, DEM Parti'nin 6-7 Eylül tarihlerinde yapacağı kongreyde parti kadrolarının ve siyaset dilinin yenileneceğini söyledi. Demokratik siyaset vurgusu yaptı.
5: Yeni döneme uygun bir kadroyu, yeni bir yapıyı ortaya çıkaracak bir kongre olacak. Bu yönetim güçlü bir iddianın hazırlığını yapacak. Bizim asıl hedefimiz bundan sonraki kongreyi sadece bir siyasi parti kongresi yapmak değil. Onu Demokratik Cumhuriyet Hareketi'nin kongresine dönüştürmek, bu hareketi Türkiye'nin her yerine genişletmek istiyoruz.
4: Bakırhan, Eylül sonu ya da Ekim ayında süreçle ilgili resmi aşamaların tamamlanacağını, Milli Dayanışma Yasası'nın hayata geçeceğini düşündüklerini dile getirdi.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nde gözler kritik toplantı maratonuna çevrildi. Genel merkezde önce il başkanları, ardından MYK ve parti meclisi üst üste toplanacak. Masada tüzük kurultayı hazırlıkları, erken seçim stratejileri ve saha çalışmaları yer alıyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden adaylık tartışmalarına ilişkin yanıtlar ve genel merkez koridorlarındaki tüm sıcak gelişmeler şimdiki haberimizde.
6: Haydi arkadaşlar! Başlıyoruz, başlıyoruz, başlıyoruz.
4: CHP yoğun bir haftaya hazırlanıyor. Genel merkez önemli toplantılara ev sahipliği yapacak. O toplantılarda yeni dönemin yol haritası belirlenecek.
7: Ben Kemal, geliyorum.
4: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu salı günü il başkanlarıyla bir araya gelecek. Çarşamba günü ise önce A takımını, yani merkez yönetim kurulunu, ardından parti meclisini toplayacak.
6: Partiyi kirlilikten arındıracağım.
4: Toplantılarda kongre takvimi, örgütlerdeki yeni yapılanma ve belediyelerin durumu masaya yatırılacak. Eylül ayında kongre takvimi netleşecek. Büyük kurultaysa önümüzdeki yıl gerçekleştirilecek. Genel değilim Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden aday olacağı yönünde. Kulislerde İstanbul Milletvekili Oğuz Kağan Salıcı'nın da aday olabileceği konuşuluyor. Genel başkan adayı olması beklenen Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ise aday olmayı düşünmediğini açıkladı.
8: Ben şimdiye kadar hiçbir yere gittim de ben adayım demedim.
9: Ama 10
8: hiçbir
9: milyon yere, demiyorsun.
8: Hiçbir yere. Sizi eğer destek veriyorlarsa siz aday olursunuz. Yani size aday gösterirler.
4: CHP bir an önce iç işleyişini tamamlayıp önüne bakmak istiyor. Parti kurmayları 2027 sonunda seçim olacağını düşünüyor. Bu nedenle olası ittifaklar, Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi ve meclis çalışmaları

0: tartışmaları gibi konular ana muhalefet partisinin öncelikli gündem başlıkları olacak. Önümüzdeki hafta yapılacak parti meclisi toplantısında bu konular masaya gelecek.
1: Önümüzdeki kurultayda göreceksiniz inşallah. Ön seçim zorunluluğu getireceğim. Ön seçim. Öyle delege pazarlığı falan filan yok. Ön seçim, kim ön seçimde çıkıyorsa gelip milletvekili Peki. olacak.
0: Kemal Kılıçdaroğlu Eylül ayında Anadolu turuna çıkacak. Belediye başkanlarıyla da genel merkezde bir araya gelecek.
2: Adalet Bakanlığı yargı süreçlerini hızlandıracak kritik bir adımı daha hayata geçirdi. Adalete erişimi kolaylaştırmak ve davalardaki gecikmeleri erken aşamada tespit etmek amacıyla Alo Adalet 135 hattı devreye alındı. Yeni sistem sayesinde uzun süren davalar ve soruşturmalardaki idari aksaklıklar anlık olarak takip edilebilecek.
3: Adaleti öngörülebilir ve güvenli olarak güvenli hale getirmeyi düşünüyoruz. Özellikle bu yargıdaki gecikmeleri ben bizzat şahidim. Bunlarla ilgili de çok kısa sürede yeni projeler, yeni adımlar atacağız.
4: Adalete erişimde yeni dönem başlıyor. Adalet Bakanlığı, vatandaşın adalete erişimini hızlandırmak ve yargı hizmetlerindeki tıkanıklıkları erken aşamada tespit etmek için Alo Adalet 135 hattını devreye aldı. 19 Ağustos itibarıyla başlayan uygulamada vatandaşların Alo Adalet 135 üzerinden yaptığı bildirimler, adliyelerde oluşturulan yargı hizmetlerinin etkinliği büroları tarafından değerlendirilecek. Boşanma, kira ve ticari dava gibi uzun süren dosyaların yanı sıra soruşturmalardaki gecikmelerin nedenleri de erken aşamada tespit edilmeye çalışılacak. Hedef süre uygulaması ve yargı süreçlerindeki gecikmeler yakından izlenecek. Boşanma, kira ve ticari davalar başta olmak üzere gecikmelerin nedeni erken aşamada araştırılacak. Vatandaşın başvurusu adliyelerdeki özel bürolar tarafından takip edilecek. Yargısal süreçlere müdahale edilmeyecek. Mekanizma yalnızca idari işleyişteki aksaklıkların giderilmesine odaklanacak. Yeni sistemle teknolojinin de kullanılarak vatandaşla yargı birimleri arasındaki bağın güçlendirilmesi ve gecikmeyen, etkin ve erişilebilir adalet anlayışının daha ileri taşınması hedefleniyor.
2: Gazze'ye insani yardım taşıyan küresel su mutfilosuna müdahale dosyasında Türkiye'den kritik adım geldi. Netanyahu ve Moskoviç hakkında yakalama emirlerinin ardından kırmızı bülten süreci başlatıldı. Şimdi gözler uluslararası arama mekanizmasının nasıl işleyeceğinde.
4: Türkiye'nin Netanyahu ve Moskoviç hakkındaki kırmızı bülten talebi küresel su mutfilosu dosyasında yeni bir aşamanın da kapısını aralıyor.
5: 40 farklı ülkenin vatandaşından oluşan su mutfilosunun umut yolcularına yönelik bu korsanlığı ve haydutluğu en sert şekilde lanetliyorum. İsrail'in saldırıları, uluslararası toplumun adalet arayışını ve Filistin halkıyla dayanışmasını asla engelleyemeyecektir.
4: İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yürütülen kovuşturmada 35 sanık bulunuyor. Netanyahu ve Moskoviç hakkında ise 14 Temmuz'da soykırım suçundan yakalama emri verilmişti.
6: Şimdi süreç nasıl ilerleyecek? Bu süreç aslında çok önemli. Özellikle mahkeme yakalama emrinin oldukça önemli bir yere sahip olduğunu ifade edelim. İçişleri Bakanlığı üzerinden kırmızı bülten süreci var. Sonrasında Interpol değerlendirmesi ve kişinin bulunduğu ülkede yakalanması halinde iadesi, yani adli sürecin bu sırayla ilerlemiş olmasını da beklediğimizi söyleyelim.
4: Türkiye bu yakalama emirlerinin uluslararası arenada işletilmesi için kırmızı bülten mekanizmasını devreye sokmak istiyor.
7: İnsanlık adına bu mahkeme sonucunun dünyayla paylaşılması ve kırmızı bülten çıkartılması da uluslararası hukukun, uluslararası adalet divanının, uluslararası ceza mahkemeleri perspektifinde çıkan kararları uygulayamayan ülkelere de iyi bir örnek olması gereken bir süreci başlattığını söylememiz gerekiyor.
4: Burada kritik nokta kırmızı bültenin otomatik olarak uluslararası tutuklama kararı anlamına gelmemesi. Interpol'ün kırmızı bülteni aranan kişinin bulunması ve ülkelerin kendi hukukları çerçevesinde geçici olarak yakalanmasına yönelik bir talep niteliğinde. Dolayısıyla sürecin en kritik aşamalarından biri de Interpol'ün talebi değerlendirmesi olacak. Eğer talep kabul edilir ve kırmızı bülten yayınlanırsa, Netanyahu ve Moskoviç'in uluslararası seyahatleri açısından hukuki risk önemli ölçüde artabilir.
8: Uluslararası bir tutuklama bülteni, yani kabul edilirse manasına gelmiyor. Eğer bu kişi yani Netanyahu gittiği ülkede gözaltına alınırsa işte tutuklama talebi incelenecek ve o ülkenin işte şartlarına göre bir hukuki süreç var o noktada. Ama önemli bir süreç aslında baktığımız vakit.
4: Ancak burada da her ülkenin hukuk sistemi ve uluslararası hükümlülükleri de belirleyici olacak. Türkiye'de verilen yakalama emriyle başlayan süreç, kırmızı bülten talebiyle uluslararası bir boyut kazandı. Şimdi gözler talebin değerlendirilmesi ve sonrasında atılacak adımlarda.
2: Tel Aviv'den Ankara'yı yakından ilgilendiren kritik mesajlar geldi. İsrail Hava Kuvvetleri'nin Ebu Zuhur askeri hava üssünü hedef almasının ardından gözler Türkiye'ye çevrilmişti. İsrail Dışişleri Bakanı Saar, Türkiye ile gerilimi artırmanın niyetinde olmadıklarını söyleyerek geri adım sinyali verdi. Ancak Saar, Suriye'deki Türk askeri varlığına ilişkin net sınırlar çizdi.
9: Türkiye ile gerilimi artırma niyetinde değiliz.
10: İsrail savaş uçaklarının Suriye'nin Türkiye sınırına 70 kilometre mesafedeki Ebu Zuhur askeri hava üssünü bombalamasının ardından gözler Ankara'ya çevrildi. Bütün dünya Türkiye'nin vereceği cevabı beklerken Tel Aviv'den geri adım açıklaması geldi. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Türkiye ile gerilimi artırma niyetinde olmadıklarını söyledi.
9: Türkiye ile gerilimi artırma niyetinde değiliz. Suriye'deki ilgimiz istikrarı korumak ve mevcut güvenlik durumunu sürdürmektir.
10: Saar'ın sözleri İsrail Türkiye'yi karşısına almak istemiyor diye yorumlandı. Ancak Gideon Saar bir yandan gerilimi tırmandırmayız derken diğer yandan Suriye topraklarında Türkiye'ye yönelik açık bir kırmızı çizgi çekti.
9: Bildiğiniz üzere Türkiye Suriye'de hali hazırda birkaç yıldır mevcut. Kabul edemeyeceğimiz ve görmek istemediğimiz şey Suriye'de Türk askeri üslerinin kurulması veya Türk askeri güçlerinin güneye hareket etmesidir.
10: İsrail'in Suriye'deki Ebu Zuhur hava üssüne saldırısı Netanyahu yönetiminin bölgedeki gerilimi arttırmaya yönelik bir girişimi olarak değerlendirilmişti.
2: Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okul alışverişinde hareketlilik gözlenmeye başladı. Artan maliyetler ve fiyat değişimleri velilerin gündeminde ilk sırada yer alıyor. Peki bu yıl fiyatlar nasıl? Geçen yıla göre değişim hangi oranda? Bakın bir okul çantası kaç liraya doluyor?

0: Alayım, okula başlıyoruz.
1: Kalem, defter, çanta. Geri sayımla birlikte öğrenciler ve veliler kırtasiye alışverişine başladı.
2: Çok mutluyum. Çok heyecanlıyım.
3: Böyle güzel süslü bir çanta istiyorum.
4: Kalem, defter, yapıştırıcı, silgi.
1: 2026-2027 eğitim öğretim yılı 14 Eylül'de başlıyor. Ailelerin en büyük telaşlarından biri de kırtasiye masrafları. Fiyatlar geçtiğimiz yıla göre yaklaşık %40 artmış durumda.
5: Okulların açılmasına çok kısa bir süre kaldı. Öğrenciler elbette alışveriş için heyecanlı. Biz de geldik bir kırtasiyeye ve şu anda bir sepet oluşturduk. Sepetimizde okul çantası, beslenme çantası, kalemlik, matara, hamur, kurşun kalem, yine sulu boya, birçok ürün görüyorsunuz. Şu anda aldığımız ürünler ne en pahalısı ne de en ucuzu. Toplam sepet tutarımızsa 3658 lira.
6: Tüm müşterilerimiz için düşük fiyatlı ürünler sunmaya çalışıyoruz.
1: Geçtiğimiz yılsa bu tutar yine aynı ürünlerle hesaplandığında yaklaşık 2500 liraydı.
0: Defter aldım, kalem, renkli kitaplar, sonra yapıştırıcı seti aldım, silik seti aldım.
7: Dersini hazırladık, ortaokul öğrenciliğinki daha fazla tutuyor. Dişlerimin şeylerini ortalama 3 falan tuttu, yani defterlerle beraber 3-3,5 falan tutmuştur.
5: Geçtiğimiz yıla oranla bu yıl en çok zam kırtasiyecilerin söylemine göre defterlere geldi. Öyle ki küçük defterlerin fiyatları geçtiğimiz yıl 30 liradan başlarken bu yıl 60 liradan başlıyor, 250 liraya kadar çıkıyor.
8: Alışverişimizde çanta olmazsa olmaz, çanta alacağız, beslenme çantası, defter, kalemlik.
5: Bir diğer yüksek zam kalemi de çantalaraydı. Çantaların mesela şu an bu gösterdiğimiz çantanın fiyatı geçtiğimiz yıl 1900 lirayken bu yıl 2900 lira oldu.
1: Ve bir uyarı. Çocukların kullanacağı ürünler mutlaka CE kalite belgeli olmalı.
9: Özellikle ürünlerin kalitesine çok dikkat etmeleri gerekiyor. Alt kalite ürünler kullandıklarında öğrencileri bir süre sonra yolda bırakıyor.
10: Altın piyasasında hareketli günler yaşanıyor. Gram altın 4 aylık aranın ardından yeniden 7000 lira barajını aşarak rekor tazeledi. Yükseliş grafiğinin ivme kazanmasıyla birlikte piyasalarda rally ne kadar sürecek sorusu gündeme oturdu. Peki bu kritik süreçte yatırımcılar nasıl bir yol izlemeli ve altın borcu olanlar ne yapmalı?
11: Altın fiyatları yönünü yukarı çevirdi. Yatırımcı yükseliş, uzmanlarsa toparlanma süreci diyor.
12: Bu haftanın en çok konuşulan konularından biri yine altın oldu. Öyle ki gram altın son ayların zirvesine çıktı. Tam 7000 lirayı aştı. Peki son tabloda, özellikle yılın son çeyreğinde altında son durum ne?
13: Son bir aydır gram altın tarafında 1100 liradan fazla, ons altın tarafında 600 dolardan fazla bir toparlanma olduğunu gözlemliyoruz. Ancak her ne kadar yatırımcılar bunu yükseliş olarak görse de biz toparlanma olarak görüyoruz. Ne zaman ki Ocak ayındaki zirve 8157 lira seviyesinin üzerinde yükselir, o zaman bir yükselişten bahsedebiliriz.
11: Finans analisti İhsan Memiş, İran, İsrail ve ABD savaşına vurgu yaptı. Piyasadaki dengeye dikkat çekti.
13: Altın zaten yılın ikinci yarısında bir ateşkes süreci devam etseydi, Amerika İran'a tekrar saldırmasaydı, şu anda Ocak ayındaki seviye, yani 8000 seviyenin üzerinde zaten konuşuyor olurduk. Ancak Amerika tekrar saldırdı, savaş tekrar devam ettiği için geciken bir süreç var karşımızda. Diğer yandan çok ilginç bir gelişme oldu. Şubat ayında 1 kilogram fiziki altının 12.500 dolar işçiliği vardı. Bu ne demek oluyor? Yurt dışından gelen bir kişi Türkiye'den altın almak için ekstra 12.500 dolar işçilik veriyordu, para veriyordu ve altını sahibi oluyordu. Bu işçilikler bu ay eksi 950 dolar. Yani dünyada en pahalı altın bizdeydi, şu an dünyada en ucuz altın bizde. O işçilik farklarında da ciddi düşüş var. O yüzden vatandaşlarımız kafası karışabilir. Der ki ya ekranlarda pahalı, serbest piyasalarda ucuz. Ama bugüne kadar ne diyorlardı? Kuyumcularda pahalı, ekranda ucuz diyorlardı. İş denge değişti.
11: Peki altın yatırımcıları ve altın borcu olanlar ne yapmalı?
13: Önümüzdeki hafta tekrar kar satışı başlayabilir. Beklentimiz o yönde 150-200 lira. Dolayısıyla 7000 lira seviyesinin altındaki rakamlar bana göre özellikle hassasiyetle uğraştığımız veya uyardığımız kişiler düğün yapacaklar ve altın borcu olanlar. Bakın bu sonsuza kadar devam edecek olan bir düşüş değil. Cumhuriyet tarihinde ilk defa düğün sezonunda fiyatlar bu kadar geriledi. Bunu bir fırsat olarak görün. Her yıla bir isim koyuyoruz. Mesela 2025 yılının adı Gümüş Yılı'ydı. 2026 yılını manipülasyon yılı koyduk. Ama 2027 yılının adı bence şöyle değişim yılı. Yani dünyada hiçbir yatırımcı artık fiyata bakmayacak. İmtia milliyetçiliğinin, imtia savaşlarının olacağı bir yıl bekliyorum ben 2027 yılında.
10: Türkiye küresel havacılık arenasında göğsümüzü kabartan tarihi bir rekora daha imza attı. Dünyanın en önemli aktarma merkezleri arasında yer alan İstanbul Havalimanı 16 Ağustos'ta ulaştığı günlük yolcu uçuş istatistikleriyle tüm zamanların zirvesine yerleşti.
11: İstanbul Havalimanı Avrupa rekorunu tazeledi. Tüm zamanların en yüksek yolcu sayısına ulaşıldı. Dünyanın en önemli havacılık merkezlerinden biri olan İstanbul Havalimanı tarihi bir başarıya daha imza attı. Sadece bir günde 290.739 yolcuya hizmet vererek Türkiye ve Avrupa'da tüm zamanların en yüksek günlük yolcu sayısına ulaştı. Stratejik konumu, güçlü altyapısı ve sunduğu yüksek hizmet kalitesiyle İstanbul Havalimanı küresel merkez olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uradoğdu rekorun ardından yaptığı açıklamada bu tarihi başarının İstanbul'un uluslararası havacılıktaki rolünü ve küresel konumunu daha da güçlendirdiğini vurguladı.
10: Türkiye deniz turizminde tarihi bir başarıya imza atıyor. Yılın ilk 6 ayında kruvazer gemileriyle ülkeye gelen yolcu sayısı 760 bine yaklaştı. Dev yüzen otellerin en çok demirlediği adres ise yine Kuşadası Limanı oldu.
14: Bu yıl kruvaziyer rekoru kırıldı. Kuşadası Türkiye'nin zirvesindeki yerini korudu.
15: Türkiye'nin en büyük kruvaz limanlarından bir tanesi Kuşadası Limanı. Kuşadası Limanı demek Kuşadası'nda Türkiye'de turizm demek. Kruvaz turizmi demek.
14: Türkiye kruvaziyer turizminde önemli merkezlerden biri olmaya devam ediyor. Türk limanlarına uğrayan kruvaziyer sayısı son yıllarda önemli oranda artış gösterirken, yolcu sayısı da bu yılın ilk 6 ayında 750 bini aştı. Gemilerin en çok tercih ettiği adrese değişmedi.
16: 2026 yılında kruvaziyer gemisinde oldukça hareketli günler geçiriyor Kuşadası. İlk 6 ayda 200 gemi geldi ve yolcu sayısının yıl sonuna kadar 1 milyona ulaşması bekleniyor.
15: Ege'nin özellikle Kuşadası'nın havası çok güzel. Yani çok serin bir iklimi var. Yani sıcak, aynı zamanda serin. Nefes alabiliyorsunuz, rutubet yok. Pamukkale'ye kadar, Afrodisyas'a kadar rahatlıkla günü birlik gidip gelebiliyorsunuz. Bergama'ya kadar günü birlik gidip gelebiliyorsunuz. Büyük bir şehre, İzmir'e yakın alışveriş yapmak isteyenler büyük şehre gidip günü birlik alışveriş yapıp gelebiliyorlar. Dolayısıyla çok güzel bir destinasyonumuz var.
14: Peki en çok hangi ülkeler Kuşadası'nı tercih ediyor?
15: Bu gemilerde en çok da Amerikalı oluyor. Amerikalıdan sonra Avrupalılar, Ruslar ve Uzak Doğulular. Şimdi gemi eskiden sadece Amerika'ydı. İnsanların aklına hep Amerikalı gelirdi. Ama artık bu değişti. Kruvazda herkesin ulaşabileceği bir hale geldi. Gemilerin sayıları çok büyüdü. Bütün ülkelerden şu anda gemi yolcusu görmek mümkün. Ama hala en önemli kruvaz yolcusu Amerikalılar.
10: Türkiye kaliteli hizmeti ve güçlü altyapısıyla sağlık turizminde küresel bir cazibe merkezine dönüştü. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu tedavi amacıyla ülkeye gelen yabancı hasta sayısının 3 milyon sınırını aştığını duyurdu.
17: Türkiye sağlık turizminde önemli bir ivme yakaladı. Tedavi olmak için Türkiye'yi tercih edenlerin sayısı 3 milyonu aştı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin son 25 yılda sağlık altyapısı, insan kaynağı ve teknoloji kullanımı açısından önemli bir dönüşüm geçirdiğini söyledi.
18: Bakın kanser taraması var bugün. Aile hekimliklerimizde, sağlık ve hayat merkezlerimize.
17: Memişoğlu, Türkiye'nin bugün sağlık hizmetlerine erişimin güçlü olduğu, teknolojiyi etkin kullanan ve sosyal yönü kuvvetli bir sağlık sistemine sahip olduğunu belirtti. Çevre ülkelerinde Türkiye'nin sağlık sistemini örnek almaya çalıştığını ifade eden Memişoğlu, birçok ülkenin Türkiye'den destek istediğini söyledi. Sağlık hizmetlerinde yeni dönem içinde önemli düzenlemeler hayata geçiriliyor. Evde sağlık, uzaktan sağlık ve palyatif bakım hizmetleri tek bir koordinasyon sistemi altında birleştiriliyor. Bu kapsamda evde sağlık hizmetleri koordinasyon merkezi yani ESKOM oluşturuldu. Türkiye genelinde 271 bin hastane yatağı bulunurken bunun 7822'si palyatif bakım hizmetlerine ayrılmış durumda. İstanbul'da ise 910 palyatif bakım yatağı bulunuyor. Bakan Memişoğlu özellikle yaşlanan nüfus ve küçülen aile yapısıyla birlikte bakım hizmetlerinde yeni bir modele ihtiyaç olduğunu vurguladı. Aile hekimliği sisteminde de kapasite artırıldı. Türkiye genelinde aile hekimliği sayısı 25 binden 31 bine yükseldi. İstanbul'da ise 81 yeni aile hekimliği birimi açıldı. 130 yeni birimin daha hizmete alınması planlanıyor. Sağlıklı hayat merkezleri de sistemin koruyucu sağlık ayağını güçlendiriyor. Vatandaşlar bu merkezlerde psikolog, diyetisyen, fizyoterapist ve çocuk gelişimci gibi uzmanlardan ücretsiz hizmet alabiliyor.
10: İstanbul Sarıyer'deki tarihi Rumeli Hisarı 6 yıl önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyona alındı ancak hala tamamlanamadı. Bu durum en çok Hisar çevresindeki esnafı etkiledi.
19: Burada sizin kontrolünüz altında bir inşaat var ve bu inşaat bitmiyor. Kapısının önünde çöp yığınları, konteyner yığınları ve kurdukları tuvaletin pislik giderleri var.
11: İBB tarihi Rumeli Hisarı'nı 6 yıldır restore edemedi.
19: Burada Fatih Sultan Mehmet'in bize bıraktığı bir tarih var ve tarih yok oluyor.
11: Uzayan çalışmalar esnafı perişan etti. Birçok işletme kepenk kapatma noktasına geldi.
19: Gerçekten daha önce bizim işletmemiz 50-60 arasında çalışanı varken 6 sene içinde bu sayı 25-30'lara kadar düştü. Yani 30 arkadaşımızla iş sonu yapmak zorunda kaldık.
11: İstanbul Sarıyer'deki Rumeli Hisarı'nın kapısı İBB'nin yürüttüğü restorasyon nedeniyle yıllardır ziyaretçilere kapalı.
19: Rumeli Hisarı Kalesi'nin içinde faaliyet gösteren bir müze var ve yaklaşık 6 yıl önce Sayın Cumhurbaşkanımızın faaliyete geçirdiği restore edilmiş bir de mescit var. Ve tamamen bunlar şu an halka kapalı durumda.
11: Esnaf Hisar'a ait

0: Dostluk Övgüsü'yle devam edelim. Şehir mezarlığında görev yapan Baran Alada, yaşam enerjimi onlardan alıyorum dediği sincaplara büyük bir şefkatle bakıyor.
1: Ya insan çocuğunu tanır ya. Ben de o şekilde onları tanıyorum.
2: Ağaçta gördüğü sincaba elini uzatmasıyla başladı dostlukları. Sonra aile büyüdükçe büyüdü.
1: Çocuk var, cam var, yiğit var, zeytin var, badem var. Gelirken bile paytak paytak gidiyor ya, hangisi geldiğini görüyor.
2: Baran Alada, Çanakkale Şehir Mezarlığı'nda görevli. En yakın mesai arkadaşları ise hepsi evladım gibi dediği sincaplar.
1: Gün güne gittikçe beslemeye başladım. Besledikçe de baktık ki neşeleniyorlar. 2-3 tane derken de şimdi 50-60 tane oldu.
2: Alada, beslediği sincapların görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştıktan sonra mezarlığın ziyaretçi sayısı da arttı.
1: İnsanlar dışarıda gelmeye başladı. Bunları gelmeyi görmek isteyenler çok oldu. Bu çocuklar geliyor.
2: Mezarlıkta onlarca sincap var. Alada her biriyle ayrı ayrı ilgileniyor. Yaşam enerjimi onlardan alıyorum diyor.
1: Oyun oynaması, neşelenmesi zaten yetiyor insana.
0: Kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarımızdan biri de hiç şüphesiz sepet örgücülüğü. Ankara'nın Çamlıdere ilçesinde yaşamını sürdüren 75 yaşındaki Hüseyin Taş bu kadim zanaatı yıllardır büyük bir sabır ve tutkuyla yaşatıyor. Şimdi hem Hüseyin Usta'nın bu köklü meslekle tanışma hikayesini dinleyelim hem de sepet örgücülüğünün inceliklerini hep birlikte tanıklık edelim. Bu haberle de Ajans Hafta Sonu noktalayalım. Birazdan Esra Akyürek sizlerle birlikte olacak diyelim. İyi günler.
3: Bunu yapan usta ne Ankara'da, ne Türkiye'de, ne başka yerde. Ya yani burada şimdi bunu yapan dedim ya, ticaret olmadığı için bunu artık yapan da kalmadı.
4: Bunun işsiz alınışında ormanda çamını bırakmadılar. Hep çamı oldu gitti. Bunun çamı bize bak, budak olmayacak, yumuşak olacak. Çok özel bir çam. Şimdi kimse kalmadı bunu yapan. Gençler mesela bunu bilmiyor. Yani ihtiyacı da yok. Böyle bir geçim kaynağı da yok şimdi zaten.
5: Bir zamanlar köylerde, evlerde, tarlalarda kullanılan işte bu sepetler. Şimdilerde ise bu sepetleri yapan usta sayısı neredeyse yok denebilecek kadar az. Bizler şu anda çamı işleyerek sepet yapan bir ustanın yanındayız. Onun ellerinden ağaç nasıl sepete dönüşüyor beraber tanık olacağız.
6: İsmim Hüseyin, soyadım Taş, Kocamehmet'in oğlu derler. Benim üç tane ismim var. Sarı Hüseyin, Üzüm Hüseyin, Tek Hüseyin. Burada üzüm değil de, karşı mahallede üzüm değil de, Karaman Kazan'da oturuyorum oraya da, orada da normal Hüseyin derler. Şimdi bu bizim baba mesleğimiz. Ben bunu babamdan öğrendim. Yaklaşık 75 yaşındayım ben. 60 sene önce öğrendim. Çocukluğumuzda. Babamın geçimi bunlandı çünkü. Biz onun yanında biz 8 kardeşiz. Yiyeceğimizi, nafakamızı bunu satarak babamız bize getiriyordu. Biz de yanında bunlar gidip dağlardan bunları alıp getirip ona yardım görüyorduk. Ben şimdi bunu ticareti falan şu anda yapmıyorum. Ancak böyle gelen giden malzeme olursa komşuları, tanıdıkları bizim... Bayağı bir tanıdığımız var. Bizim buraya çok gelen olur. Böyle hazır bulunurum, yapıyorum. Boş zamanlarımda gelene hediye ediyor. Herhangi bir ticaret şeyimiz yok. Yani öyle bir kaynağımız da yok. Öyle bir hevesimiz de yok zaten.
5: Peki siz ilk sepetinizi kaç yaşında yaptınız?
6: Benim ilk sepeti 15 yaşında yaptım. İşte 18-19 yaşımda evlendim. Evlenmeden önce işte babam yapıyordu. Ben de o zaman... İlk sepetim oldu. Sonra İstanbul'a gittim. Ben İstanbul'da yaptık bunu bayağı bir yani. İstanbul'da hep Bahçeli Üsküdar bölümünde. Orada sattık mahallelerde. Bu çam ağacından başka bu şekilde bu ile malzeme olmaz. Çam olacak.
3: çam yaşlı olacak, düzgün.

0: olacak, dudaksız olacak, yumuşak olacak. Balıkesir Dursun Bey ilçesi var. Simav'ın Çiçir Köyü var. Bak onun ormanına gittik, biz bunun malını ta oradan da aldık. Adana Kasat Ormanı'na oradan gittik aldık. Bunları bunun Karaçam'da olur da genelde bunun malzemesi sarıçamlı. Mesela kızılçamlar olmaz, kökmerler olmaz. Kesinlikle sarıçam olacak, böyle yumuşak olacak. Şimdi millet söğütten ölüyor, başka şeyleri sıkası falan, onlara benzer. Bu kesinlikle bozulmaz. Bunun içine bir şey koy, domates koy, salatalık koy, herhangi bir şey koy, üzüm koy. 10 gün dursun, bu içeriye kesinlikle börtü böcek girmez. Bunun kokusunda. Turgulavı gibi muhafaza eder bu.
1: Bu sepetleri diğer sepetlerden ayıran en önemli özelliklerden biri ise kullanılan malzeme. Çam ağacı işleniyor, ardından ustanın ellerinde şekilleniyor ve en sonundaysa bu el emeği göz nuru sepetler ortaya çıkıyor.
0: Daha 3-4 saat önce ıslanacak, bu ıslı olmasa kırılır. Kurudu, sepeti yapmak için mesela boy boy, bunu biz Şuk Adası'nı da yapıyoruz. Şuk Adası'nı da yapıyoruz, Abuk Adası'nı da yapıyoruz.
2: Hüseyin abi, bu orta boy bir sepet sanırsam.
0: Sen, ben orta boy bir sepet yapacağım.
2: Şuna yapışımız kaç gün? Ne kadar zamanın alır bunu yapmak?
0: Abi sıfırdan başlarsan zaman, ama bunu burada şimdi ölmesi, bunu yapmasa yapmaz, yarım saat. Şunu yapmaz.
2: En zor süreç hangisi?
0: En zor süreç bunun önce yarması, yapım aşamasında. Sonra dikmesi zor bunun. Örmesi biraz daha kolay. Şimdi bu dikilecek, şu şekilde dikmeleri dikilecek bunlar. Dikmek için bunun biraz daha yumuşak, öyle iyice şey olacak.
2: Yine dikmek için de o partiden kullanıyoruz.
0: Tabii tabii, başka partisi olmaz. Dikmek için, o dikme işi biraz zor. O parayla, yemeğiyle olacak bir şey değil. Gitsem ben bunu sana adama diyorum ki, ya bu arkadaş işte 50 lira ver. Aa 50 lira mı olur? Ya arkadaş sen bunun nasıl yapıldığını bilsen 100 lira verirsin. Yani şimdi bu sanatta onun için adam resim yapar yıllarca, günlerce. Adam ölenden sonra kıymeti gelir. İşte bunlar da aynı böyle. Bunu adam varsa aman ne yapacağım deyip para verin zaten. Başlangıcında nasıl başladı onu anlatmaya çalıştım. Bitişi de şu şekilde. Buyurun.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Vergi dairelerine olan borçların 72 aya kadar taksitlendirilmesine imkan sağlayan düzenlemeden faydalanmak için 31 Ağustos Pazartesi gününe kadar başvuru yapılması önem taşıyor. Düzenleme ile vergi dairesince takip edilen ve 5 Haziran itibarıyla vadesi geldiği halde 16 Haziran'a kadar ödenmemiş kamu alacakları taksitlendirilebiliyor. Gelir, kurumlar, katma değer vergileri, harçlar, trafik para cezası, adli para cezası ve öğrenim kredileri gibi alacaklar bu çerçevede yer alıyor. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
3: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Merkez Bankaları Başkanları ve Ekonomistler Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumunda bir araya gelecek. Fed Başkanı Kevin Warsh'un 28 Ağustos'taki konuşması para politikasının geleceğine ilişkin en kritik mesajlardan biri olarak takip edilecek. Bu konuşma Warsh'un Fed Başkanı olarak Jackson Hole'daki ilk konuşması olacak. Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizinin %4,7 seviyelerine yükseldiği bir dönemde gerçekleşecek toplantı tahvil piyasası açısından da kritik önem taşıyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
3: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü. Turkcell'le bağlan
6: hayata. İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye onvodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterlar, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix premiumluysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. Onvo'nun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
7: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
0: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
8: A Haber Radyo, haberin radyosu. Konya 92.6, Kayseri 102.9, Eskişehir 91.8, Sivas 90. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
0: A Haber Radyo'yu YouTube üzerinden dinlemek için Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. A Haber Radyo, haberin radyosu.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti sıradan bir devlet değildir. İmkansızlıklar içinde bile kükremiş sel misali, bentleri çiğneyip aşan bu millete zincir vuracağını zanneden gafiller, gerektiğinde dağları yırtacak kudret ve kararlılığa sahip olduğumuzu hiçbir zaman unutmasınlar. Ortaya çıkan arizi durumlar Allah'ın izniyle bizi hedeflerimizden alıkoymayacaktır. İnşallah eninde sonunda menzile vasıl olacağız. Yıkılmayan, sendelemeyen, tam tersine kaya gibi sağlam duran bir Türkiye gerçeği var. Hepimiz İstiklal Marşı, korkma nidasıyla başlayan kahraman bir milletin evlatlarıyız. Kimse bu Türkiye'ye diz çöktüremeyecek. Biz toprağın üstünde haysiyetsizce yaşamaktansa gerektiğinde toprağın altında şereflice yatmayı onurların en büyüğü olarak görürüz.

0: A Haber Radyo, haberin radyosu. Bursa 88.8, Balıkesir 106.8, Çanakkale 88.8, Edirne 104.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
1: Zaman akıp giderken bazı anılar silinir. Bazı gerçekler gölgede kalır. Peki ya unutulmaması gerekenler?

0: gözden kaçırılmaması gereken her detayı kayda alıyoruz, anlatıyoruz, hatırlatıyoruz. Çünkü bilmek hatırlamaktır. Hatırlamak ders almaktır. Unutmamaksa geleceği doğru şekillendirmektir. Unutmamak için. Hatırlamak için A Haber.
1: Ajans hafta sonundan merhaba efendim. Ben Esra Akgürek. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında dünyadan ve Türkiye'den en sıcak başlıklarla yaklaşık 4 saat boyunca birlikte olacağız. Dilerseniz hemen başlayalım, artık saatlerimiz 9'u gösteriyor. Mutlu bir hafta sonu dileyelim. Ama önce geçen hafta Türkiye gündemine ilişkin en önemli başlıkları sıralayarak başlayalım. 17'sinde yani pazartesi günü Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada örgüt elebaşı Alihan Kuriş tutuklandı. 18'inde Başkan Erdoğan ABD Başkanı Trump'la telefonda görüştü. Liderler görüşmede Türkiye-ABD ilişkileriyle bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldılar. 19'unda Adana'da Furkan Vakfı'na yönelik düzenlenen operasyonda kurucu başkan Alparslan Tuğrul ve eşi Semra Kuytul'un yanı sıra çok sayıda vakıf üyesi de gözaltına alındı. Tarihler 20'sini gösterdiğinde Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik süren soruşturmada eski bakan Arif Ahmet Deniz Olgun'un mezarında fethi kabir işlemi yapıldı efendim. Tarihler 21'i gösterdiğinde Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında aranan Hilmi Tuna, Kuriş ve Erhan Yılmaz yurt dışına kaçma hazırlığındayken Marmaris Bozburun'da yakalandılar. Ve 22.08'de Kocaeli'de teknoloji ve savunma sanayisi tutkunlarını bir araya getiren Teknofest Mavi Vatan'da yerli ve milli savunma teknolojilerine vatandaşların yoğun bir ilgisi vardı. Geçen hafta oldukça hareketliydi. Şimdi bu başlıklarla da yeni gelişmeleri sizlere aktarıyor olacağız efendim. Şimdi devam edelim dilerseniz, ilk başlıklarla başlayalım. Alihan, öncelikle Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Alparslan Kuytul suç örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturmada Alparslan Kuytul ve eşiyle beraber 13 kişi tutuklandı. Detayları alacağız A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur bizde detayları aktarmak için. Hazır, hemen dönelim, günaydın diyelim ve detaylar için sözü Halil İbrahim Uğur'a bırakalım.
2: Günaydın, teşekkürler. İyi yayınlar dilerim. Türkiye günlerdir işte Alparslan Kuytul suç örgütüne yönelik bu operasyonu konuşuyor ve artık Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un da aralarında bulunduğu 13 örgüt üyesi, örgüt üst düzey yöneticisi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tabii ki diğer taraftan da yine hakim karşısında ifade veren 31 kişinin de olduğunu söylemekte fayda var. Diğer baktığımızda soruşturma kapsamında yani adliyeye sevk edilen kişiler arasında Cumali İnce, Hakan Tanelal, Mehmet Yılmaz, Mustafa Öztürk, Nurettin Karakuş, Nurullah Aktaş, Yaşar Çamlı, Beşir Çamcı ve Hüseyin Yaşar hakkında da adli kontrol kararı verildi. Yine savcılık makamına çıkartılan ve savcılıkta ifade veren Mehmet Altan, Mahsum Gök ve Yusuf Işık ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Diğer taraftan tabii ki baktığımızda ciddi bir suç örgütünden bahsediyoruz. Çünkü CİMER'de 6000'den fazla şikayet bulunuyor ki 2018 yılından bu yana da aslında yine Alparslan Kuytul ve ekibine, suç örgütüne yönelik operasyonlar başlatılmıştı ve o tarihten bu tarihe kadar da 8 yıllık süreçte yine birçok farklı suçlardan da Alparslan Kuytul ve beraberindeki örgüt yöneticileri yine savcı karşısına, hakim karşısına çıkmıştı ve cezaevine gönderilmişti. Şimdi ise yine benzer suçlamalarla yine adli süreç başlamış durumda, hukuki süreç başlamış durumda Alparslan Kuytul ve ekibiyle ilgili. Çünkü baktığımızda suç örgütü kurma ve yönetme, örgüt üyeliği, nitelikli dolandırıcılık, evrakta sahtecilik ve vergi usul kanuna muhalefetten dolayı bu suçlar tabii ki en baştaki suçlar ama diğer taraftan da pek çok suçun olduğunu ifade edebiliriz. Çünkü CİMER'de sadece 6000'den fazla şikayet dilekçesi bulunuyor. Yine bir tanık ise

0: elindeki 91 video kaydına, DVD kaydına yine adli makamlara vermek üzere yine benzer şekilde hazır hale getirdiğini ifade etmişti. Bunu da belirtmekte fayda var. Tabii ki sadece bunlarla da sınırlı değil. Çünkü Alparslan Kuytul ve ekibinin de FETÖ ile irtibatlı olduğu da yine yapılan bu soruşturma kapsamında, başlatılan bu soruşturma kapsamında ortaya çıktı. Tabii ki CİMER ve CİMER'e yapılan şikayetlerle polisin yapmış olduğu çalışmalar neticesinde yine örgütün de haritası çıkartılmış oldu. İşte bu tabloya baktığımızda Alparslan Kuytul'un kurucu manevi lider, Semra Kuytul'un bayanlardan sorumlu, İzzet Daş'ın sekreter, Erol Ardıcın ise genel sorumlu. Yani ikinci adam olduğu örgüt içerisinde tespit edildi. Yine baktığımızda örgüt yapısına eğitim, internet, sosyal medya, basın yayın, muhasebe, teknik ekip, dergi, medrese ve ilçe sorumlularında olduğu, görevlendirildiği ve bunların da farklı farklı faaliyetlerde bulunduğu da tespit edildi. Diğer taraftan FETÖ ile bağlantılı olduğu yine ortaya çıktı demiştim. Çünkü ortada 24 isim var FETÖ'de. FETÖ ile ilgili işlem görmüş ya da FETÖ'cü olduğu tespit edilen ve bunlara ilişkin de yine 28 ayrı kaydın olduğunu, İrtibatın olduğunu söyleyebiliriz. Yine dosyaya baktığımızda genel sorumlu, yani ikinci adam olarak gösterilen Erol Ardıcın irtibatlarında 4, internet sorumlusu Muhammed Yasin Birer'in irtibatında 3, sosyal medya sorumlusu Abdülaziz Safaz'ın irtibatında 2, teknik ekip sorumlusu İsmail Ataş'ın irtibatında 2, eğitim sorumlusu Harun Kızılboğa'nın irtibatında 5, muhasebe sorumlusu Yusuf Tapan'ın irtibatında 2, Ceyhan sorumlusu Ertuğrul Şekerci'nin irtibatında 1, Furkan Nesli Dergi sorumlusu Hakan Kütüğün itibatında 4, Kardeşler Kitap Evi sorumlusu Yusuf Eren'in itibatında yine benzer şekilde 5 ismin olduğu tespit edildi. Tabii ki soruşturma devam ediyor çünkü 5 firarinin olduğunu biliyoruz. Diğer taraftan da işte 13 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi, Alparslan Kuytul ve Semra Kuytul, ama diğer 31 kişinin de yine suç ceza hakimliği karşısındaki o yargılanma sürecinin devam ettiğini ifade edelim ve gelişmeler oldukça kameraman arkadaşım Okan Can Sapkayalı ile birlikte sizleri bilgilendirmeye devam edeceğimizi söyleyelim ve söz Adana'dan tekrar size bırakalım.
1: Ali İbrahim Uğur'a teşekkür edelim aktardıkları için. Kuytul Suç Örgütü'nün yanı sıra bir operasyonda Alihan Kuri Suç Örgütü'ne gerçekleştirildi. 4 ilde düzenlenen ikinci dalga operasyonda aralarında örgüt yöneticileriyle hastane ve bilişim şirketi eski yetkililerinin de yer aldığı 12 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise yüklü miktarda nakit para ve altın ele geçirildi.
2: Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik ikinci dalga bir operasyon daha yapıldı. İstanbul, Konya, Mersin ve Muğla'da gerçekleşen operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.
3: Burada kesinlikle dini bir görüşe, dini bir cemaate ya da sivil toplum kuruluşlarına karşı bir operasyon yok. Bu tamamen mali yapılanmaya yönelik bir operasyon.
2: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hisar Hospital ve Aurora Bilişim gibi şirketlerle tek düzen adı verilen dijital uygulamalar üzerinden yürüttüğü mali ve ticari faaliyetleri mercek altına aldı. Söz konusu soruşturma, örgütün faaliyetleri, mali ilişkileri, şirket ve dernek bağlantıları, suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarıyla, firari örgüt mensuplarına yardım ve yataklık eden kişi ve yapıların ortaya çıkarılması yönünden çok yönlü olarak sürdürülüyor. İkinci dalga operasyonda gözaltına alınan şüpheliler arasında dikkat çekici isimler yer alıyor. Kuri soruşturmasında örgütün tepe yönetiminin mali, idari ve bilanço hesaplarının yürütüldüğü sistemi kurduğu iddia edilen Osman Sert ve bir hastanenin yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan İsa Ateş ve Taner Çetin de gözaltına alınanlar arasında bulunuyor. İstanbul'da faaliyet gösteren bir bilişim şirketinin eski yetkilileri Metin Surat'la Süleyman Tunahan Akbulut'ta gözaltına alınan şüpheliler arasında yer alıyor. İstanbul'daki operasyonda aranan İrfan Yılmaz'ın sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi. Operasyon kapsamında belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 1.873.500 lira, 603.151 Amerikan doları, 36.110 euro, yüklü miktarda altın ve ziynet eşyası, 265 adet çek, 9 cep telefonu, 1 dizüstü bilgisayar ve 1 adet açılmamış şeli

0: kasaya da el konuldu.
1: Efendim, Darıca sahilinde cansız bedenleri bulunan 3 kardeş otopsilerinin ardından toprağa verildi. Onlardan geriye ise acı dolu hikayeleri kaldı.
2: Gülşah ve Belinay Sakar kol kola girmişti, Muhammed Ali de hemen yanlarındaydı. Üç kardeş sahile doğru yürüyordu. 20 Ağustos günü saat 3.49'da yapılan bu kayıt, aynı gün sahilde cansız bedenleri bulunan üç kardeşin son görüntüsü oldu.
3: Çocuklarım olmadı, hapis okuyordular.
2: Aslında 5 kardeştiler. Ablaları 10 yıl önce İzmir'de boğularak can vermişti. Diğer kardeşleri ise zihinsel engelliydi. Sakar çifti boşandıktan sonra 4 kardeş anne Güler Sultan'la birlikte yaşamaya başlamıştı. 24 yaşındaki Gülşah Sakar üniversite sınavında hukuk fakültesini kazanmıştı. Kardeşleri Muhammed Ali ile Belinay ise lise öğrencisiydi. Belinay hayatta olsa bugün 15. yaşını kutlayacaktı.
4: Nasıl güzel bir çocuklardı bu.
2: Darıca sahilinde cansız bedenleri bulunan Gülşah, Belinay ve Muhammed Ali Sakar'ın üzerlerinde darp ya da yaralanma izi yoktu. İlk belirlemelere göre suda boğulmuşlardı. Üç kardeş için Eyüpoğlu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
5: Helal ettiniz mi?
2: Ablalarıyla aynı sonu paylaşan Sakar kardeşler gözyaşları ve dualarla ebediyete uğurlandı. Görgü tanıkları onları farklı zamanlarda sahil hattında otururken ve bisiklet sürerken görmüştü. Deniz kenarına yürüdükleri bu kayıtta soruşturma dosyasına eklendi. Şüpheli ölümlerin üzerindeki sır perdesini geride kalan aile üyelerinin ifadeleri ve Adli Tıp Kurumu'nun raporu kaldıracak.
1: Efendim, İstanbul Kartal'da iki grup arasında kavga çıktı. Bir şüpheli tüfekle sokak ortasında rastgele ateş açtı. Çevredekiler büyük panik yaşarken o anlarsa cep telefonu kamerasına yansıdı.
6: Elindeki tüfekle sokağa çıktı, terör estirdi. Görüntüler İstanbul Kartal'dan. İddiaya göre iki grup arasında kavga çıktı. Kavganın ardından taraftardan biri evine gitti ve tüfek alıp döndü. Şüpheli daha sonra insanların bulunduğu sırada tüfekle peş peşe ateş açtı. Silah seslerinin ardından çevrede kısa süreli panik yaşanırken 4 el ateş etti öğrenilen şüpheli olay yerinden uzaklaştı. O anlar cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.
1: İstanbul Kadıköy'de bir markete silahlı saldırı düzenlendi. Polis adım adım iz sürdü, onlarca kamerayı izledi ve çok geçmeden saldırganı yakaladı.
0: Motosikletle geldiler, marketi kurşunlayıp kaçtılar. Olay İstanbul Kadıköy'de meydana geldi. Motosikletle gelen silahlı iki şüpheliden biri markete ateş açtı. Tanınmamak için kapüşon ve maske takan saldırganlar girdikleri otoparkta üzerini değiştirdi. Polis peşlerine düştü. Kaçış güzergahlarında 70 kamera incelendi. Olaydan iki gün sonra ise saldırganlardan biri Fatih'te yakalandı. 15 suç kaydı olduğu öğrenildi. Diğer şüpheli henüz yakalanamadı.
1: Efendim, CHP'de gözler kritik toplantı maratonuna çevrildi. Genel merkezde önce il başkanları ardından MYK ve parti meclisi üst üste toplanacak. Masada tüzük kurultayı hazırlıkları, erken seçim stratejileri ve saha çalışmaları yer alıyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden adaylık tartışmalarına ilişkin yanıtlar ve genel merkez koridorlarındaki tüm sıcak gelişmeler şimdi sıradaki haberimizde.
7: Haydi arkadaşlar, başlıyoruz.
6: CHP yoğun bir haftaya hazırlanıyor. Genel merkez önemli toplantılara ev sahipliği yapacak. O toplantılarda yeni dönemin yol haritası belirlenecek.
8: Ben Kemal, geliyorum.
6: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu salı günü il başkanlarıyla bir araya gelecek. Çarşamba günü ise önce A takımını, yani merkez yönetim kurulunu, ardından parti meclisini toplayacak.
7: Partiyi kirlilikten arındıracağım.
6: Toplantılarda kongre takvimi, örgütlerdeki yeni yapılanma ve belediyelerin durumu masaya yatırılacak. Eylül ayında kongre takvimi netleşecek.

0: gerçekleşecek. Büyük kurultay ise önümüzdeki yıl gerçekleştirilecek. Genel değilim Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden aday olacağı yönünde. Kulislerde İstanbul Milletvekili Oğuzkan Salıcı'nın da aday olabileceği konuşuluyor. Genel başkan adayı olması beklenen Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ise aday olmayı düşünmediğini açıkladı.
1: Ben şimdiye kadar hiçbir yere gittim de ben adayım demedim.
2: Ama 10
1: hiçbir
2: milyon yere, demiyorsun.
1: Hiçbir yere. Sizi eğer destek veriyorlarsa siz aday olursunuz. Yani size aday gösterirler.
0: CHP bir an önce iç işleyişini tamamlayıp önüne bakmak istiyor. Parti kurmayları 2027 sonunda seçim olacağını düşünüyor. Bu nedenle olası ittifaklar, Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi ve meclis çalışmaları gibi konular ana muhalefet partisinin öncelikli gündem başlıkları olacak. Önümüzdeki hafta yapılacak parti meclisi toplantısında bu konular masaya gelecek.
1: Önümüzdeki kurultayda göreceksiniz inşallah. Ön seçim zorunluluğu getireceğim. Ön seçim. Öyle delege pazarlığı falan filan yok. Ön seçim, kim ön seçimde çıkıyorsa gelip milletvekili
0: Peki.
1: olacak.
0: Kemal Kılıçdaroğlu Eylül ayında Anadolu turuna çıkacak. Belediye başkanlarıyla da genel merkezde bir araya gelecek.
3: DEM Parti eş genel başkanı Tuncer Bakırhan, Milli Dayanışma Yasası'nın TBMM'deki oylamasına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yeni partinin süreçteki tutumunu eleştiren Bakırhan, genel başkan düzeyindeki desteğe rağmen milletvekillerinin takındığı tavrın bir siyasetsizlik göstergesi olduğunu söyledi.
4: Bu süreç Türkiye'nin bölünmesine değil, bütünleşmesine, ayrışmaya değil, ortak yaşamın güçlendirilmesine büyük bir fırsat sunacak.
0: DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Milli Dayanışma Yasası'na ilişkin konuştu. Yeni partiyi eleştirdi.
5: Yeni partinin genel başkan düzeyinde yasa teklifine destek vermesi önemli ve altı çizilmesi gereken bir destektir. Fakat yeni parti milletvekillerinin hem hayır oyu sayısı hem de hayır demeyi meşrulaştırma biçimi bir siyasetsizliğe işaret etti. Türkiye'nin temel meselesinin çözümünde ortadan ikiye ayrılan bir muhalefet partisinin her şeyden önce ülkeyi yönetme iddiası da kanımca zarar gördü.
0: Rudava konuşan Bakırhan, DEM Parti'nin 6-7 Eylül tarihlerinde yapacağı kongreyde parti kadrolarının ve siyaset dilinin yenileneceğini söyledi. Demokratik siyaset vurgusu yaptı.
5: Yeni döneme uygun bir kadroyu, yeni bir yapıyı ortaya çıkaracak bir kongre olacak. Bu yönetim güçlü bir iddianın hazırlığını yapacak. Bizim asıl hedefimiz bundan sonraki kongreyi sadece bir siyasi parti kongresi yapmak değil. Onu Demokratik Cumhuriyet Hareketi'nin kongresine dönüştürmek, bu hareketi Türkiye'nin her yerine genişletmek istiyoruz.
0: Bakırhan, Eylül sonu ya da Ekim ayında süreçle ilgili resmi aşamaların tamamlanacağını, Milli Dayanışma Yasası'nın hayata geçeceğini düşündüklerini dile getirdi.
3: Türkiye'nin terörsüz geleceğe odaklandığı tarihi süreçte kritik bir eşik daha aşılıyor efendim. Terörsüz Türkiye Takip Kurulu yarın ilk kez toplanacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki kurulda kimler var? Masada hangi başlıklar yer alacak? Detayları alacağız. A Haber muhabiri Hatice Kübra Bal bizleri bekliyor. Kübra günaydın. Nedir gelişmeler?
6: Günaydın. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunun resmi gazetede yayımlanmasıyla oluşturuldu aslında söz konusu bu kurul ve kurulun ilk toplantısı da yarın yani 24 Ağustos Pazartesi günü gerçekleşiyor olacak. Tabii kurul Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanacak. İlk toplantının ilk günden başlığı ise aslında silah bırakma ve alt komisyonlar olacak. Alt komisyonlarla ilgili olarak geçtiğimiz günlerde DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan'ın bir açıklaması vardı. Alt kurullardan birinin isminin silahsızlanma ve siyasallaşma olacağını ve söz konusu bu kurulda terörist başı Abdullah Öcalan'ın da yer alacağını ifade etmişti. Tabii bununla ilgili herhangi bir teyit gelmedi ancak geçtiğimiz iki hafta öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabul etmişti DEM Parti heyetini hatırlayacak olursanız ve bu kabul süresinin sırasında da Pervin Buldan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kurullardan birinin, alt kurullardan birinin kadınlarla ilgili olması gerekliliğine işaret ettiğini de ifade etmişti. İşte bunların hepsi aslında pazartesi günü netleşmiş olacak diyebiliriz. Kaç alt kurul olacağı, aynı zamanda bu kurullarda hangi görevlerin yapılacağı gibi meseleler aslında ele alınmış olacak. Yine çalışma usul ve esaslar ele alınacak. Kurumlar arası koordinasyon gerektiren konular ele alınmış olacak. Kurul üyelerinin aslında gündeme getirilmesi edileceği konularda ilk toplantıda ele alınacak. Kimler yer alıyor peki? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanacağını ifade etmiştik. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yine Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler yer alacak. MİT Başkanı İbrahim Kalın olacak. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri de yine bu kurulda yer alıyor olacak. Toplantı pazartesi günü gerçekleştirilecek, yani yarın. Tabii sürecin iki ayrı kurulla da izleneceğini ifade edelim. Bunlardan biri yarın toplanacak kurul. Bir diğer kurulsa meclis bünyesinde kurulmuş olacak ve Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında da üyeleri seçilecek, siyasi parti temsilcilerinden oluşmuş olacak diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım.
3: Kübra, teşekkür ediyoruz aktardıkların için. Efendim, Türkiye Gazze'deki insanlık suçları ve uluslararası sulardaki haydutlukları nedeniyle İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında kırmızı bülten çıkarılması için resmi bir süreç başlattı. Ankara'nın bu ezber bozan hukuk hamlesi yaklaşan seçimler öncesi koltuğu sallantıda olan Netanyahu yönetimini rahatsız etmiş olacak ki Tel Aviv'den son derece küstah açıklamalar geldi. Ankara'nın yanıtı ise yine sert oldu.
2: Türkiye Cumhuriyeti Devleti sıradan bir devlet değildir. Hiçbir güç Türkiye ve Türkiye Cumhurbaşkanı'na parmak sallayamaz.
7: Ankara-Tel Aviv hattında tansiyon yüksek. Türkiye'nin İsrail'in kalbine doğrudan fırlattığı hukuk füzesi Netanyahu'yu köşeye sıkıştırdı.
2: Biz soykırım şebekesinin köpürttüğü nefret diline, husumet diline, gerilim ve kavga diline teslim olmayacağız. Zalime zalim, hayduta haydut, katile katil demeye devam edeceğiz.
7: Türkiye, Gazze'deki soykırım suçları ve uluslararası sulardaki pervasızlıkları nedeniyle İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında Interpol üzerinden kırmızı bülten çıkarılması için düğmeye bastı. Ezber bozan bu hamle Tel Aviv koridorlarında panik yarattı.
2: Gazze'de çocukların açlıktan öldüğü, barbarlığa dikkat çekmek ve Filistinli mazlumlara insani yardım götürmek için yola çıkan küresel Sumut filosuna yönelik haydutluğu lanetliyorum.
7: İsrail 27 Ekim'deki genel seçimlere büyük bir belirsizlikle gidiyor. Koltuğunu kaybetmekten korkan Netanyahu anketlerde tarihinin en düşük halk desteğiyle karşı karşıya.
2: İsrail yönetiminin uluslararası sularda seyreden sivillere yönelik düzenlediği bu saldırı, soykırım kadrosunun Gazze'deki insanlık suçlarını gizlemek için nasıl bir cinnet halinde olduğunu bir kere daha ispat etmiştir.
7: Sıkışan İsrail Başbakanlık Ofisi ise uluslararası hukuktan kaçmak için bir kez daha haddini aştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan alçak paylaşımlarda bulundu. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, soykırım, katliam ve yalan Netanyahu'nun kimlik kartı olmuştur diyerek tepki gösterdi.
2: İnsanlığın kaybedecek bir günü dahi kalmamıştır.
7: Erdoğan'a küstah sözlerle saldırarak kendi seçmenine şirin görünme oyunu Ankara'nın kırmızı bülten hamlesiyle tamamen bozulan Netanyahu, şimdi dünyada aranan bir suçlu konumuna düşme riskiyle yüzleşiyor. Üstelik Netanyahu, hezeyan dolu açıklamalarının ardından bu kez kendi basını tarafından da yapayalnız bırakıldı. İsrail basını Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib saldırısının abartılmaması gerektiğini yazdı. Haberde Türkiye'nin bölgedeki etkisini hızla arttırdığı ve bu süreçte ABD ile İsrail'den çekinmediği belirtildi. Erdoğan haritayı ve jeopolitik dengeleri Netanyahu'dan çok daha iyi okuyor itirafları yapılıyor. Netanyahu'nun seçimlerden önce bu tabloyu değiştirmesi beklenmezken seçim sonrası İsrail siyasetinde yeni bir dönemin başlayabileceği belirtiliyor.
3: Gazze'ye insani yardım taşıyan küresel Sumut filosuna müdahale dosyasında Türkiye'den kritik bir adım geldi. Netanyahu ve Moskoviç hakkındaki yakalama emirlerinin ardından kırmızı bülten süreci de başlatılmış oldu. Şimdi ise gözler uluslararası arama mekanizmasının nasıl işleyeceğine çevrilmiş durumda.
7: Thank you.
8: Türkiye'nin Netanyahu ve Moskoviç hakkındaki kırmızı bülten talebi küresel somut filosu dosyasında yeni bir aşamanın da kapısını aralıyor.
9: 40 farklı ülkenin vatandaşından oluşan somut filosu

0: ordusunun umut yolcularına yönelik bu korsanlığı ve haydutluğu en sert şekilde lanetliyorum. İsrail'in saldırıları, uluslararası toplumun adalet arayışını ve Filistin halkıyla dayanışmasını asla engelleyemeyecektir.
1: İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yürütülen kovuşturmada 35 sanık bulunuyor. Netanyahu ve Moskoviç hakkında ise 14 Temmuz'da soykırım suçundan yakalama emri verilmişti.
2: Şimdi süreç nasıl ilerleyecek? Bu süreç aslında çok önemli. Özellikle mahkeme yakalama emrinin oldukça önemli bir yere sahip olduğunu ifade edelim. İçişleri Bakanlığı üzerinden kırmızı bülten süreci var. Sonrasında Interpol değerlendirmesi ve kişinin bulunduğu ülkede yakalanması halinde iadesi, yani adli sürecin bu sırayla ilerlemiş olmasını da beklediğimizi söyleyelim.
1: Türkiye bu yakalama emirlerinin uluslararası arenada işletilmesi için kırmızı bülten mekanizmasını devreye sokmak istiyor.
3: İnsanlık adına bu mahkeme sonucunun dünyayla paylaşılması ve kırmızı bülten çıkartılması da uluslararası hukukun, uluslararası adalet divanının, uluslararası ceza mahkemeleri perspektifinde çıkan kararları uygulayamayan ülkelere de iyi bir örnek olması gereken bir süreci başlattığını söylememiz gerekiyor.
1: Burada kritik nokta kırmızı bültenin otomatik olarak uluslararası tutuklama kararı anlamına gelmemesi. Interpol'ün kırmızı bülteni aranan kişinin bulunması ve ülkelerin kendi hukukları çerçevesinde geçici olarak yakalanmasına yönelik bir talep niteliğinde. Dolayısıyla sürecin en kritik aşamalarından biri de Interpol'ün talebi değerlendirmesi olacak. Eğer talep kabul edilir ve kırmızı bülten yayınlanırsa, Netanyahu ve Moskoviç'in uluslararası seyahatleri açısından hukuki risk önemli ölçüde artabilir.
4: Uluslararası bir tutuklama bülteni hani kabul edilirse manasına gelmiyor. Eğer bu kişi, yani Netanyahu gittiği ülkede gözaltına alınırsa, işte tutuklama talebi incelenecek ve o ülkenin işte şartları na göre bir hukuki süreç var o noktada. Ama önemli bir süreç aslında baktığımız vakit.
1: Ancak burada da her ülkenin hukuk sistemi ve uluslararası hükümlülükleri de belirleyici olacak. Türkiye'de verilen yakalama emriyle başlayan süreç, kırmızı bülten talebiyle uluslararası bir boyut kazandı. Şimdi gözler talebin değerlendirilmesi ve sonrasında atılacak adımlarda.
5: Efendim, İsrail Lübnan'da varılan çerçeve anlaşmasına rağmen kanlı ihlallerini sürdürüyor. Son günlerde saldırılarına hız veren işgal ordusu Lübnan'ın güneyini bir kez daha cehenneme çevirdi. İsrail ordusu bu kez uluslararası hukuka aykırı şekilde fosfor bombaları ve topçu atışlarıyla saldırdı.
6: Orta Doğu'da kan dökmeye devam eden İsrail, Lübnan'a günlerdir bomba yağdırıyor. 26 Haziran'da İsrail ve Beyrut yönetimi arasında varılan çerçeve anlaşmasına rağmen bombardımanı sürdüren soykırım ordusu Lübnan'ın güneyine bir dizi saldırı daha düzenledi. İsrail'in hedefinde yine Sur ve Nebatiye kentleri vardı. İsrail savaş uçakları Ali Tahir Tepesi ve Kefer Rumman'ı hedef alırken topçu birlikleri de bölgeyi fosfor mermileriyle vurdu. Öğle saatlerinde başlayan ve akşama kadar süren saldırılarda çok sayıda sivil yapı yerle bir edildi. Lübnan resmi ajansı NNA, devam eden İsrail saldırıları nedeniyle Beyt Es-Siyat beldesinde yıkılmamış tek bir evin dahi kalmadığını yazdı. Saldırılarda can kaybı yaşanıp yaşanmadıysa henüz bilinmiyor. Son günlerde Lübnan'a yönelik saldırılarına hız veren İsrail'e Birleşmiş Milletler'den de sert tepki geldi. Birleşmiş Milletler Sözcüsü Duçerik, İsrail'in ateşkes ihlalleri nedeniyle yerinden edilen on binlerce Lübnanlı'nın evlerine dönemediğini belirtmişti.
7: Lübnan'ın güneyinde geçen hafta sonundan bu yana şiddetin endişe verici ve kaygı uyandırıcı bir şekilde arttığına tanık oluyoruz. Sivil kayıpların giderek arttığı bu saldırganlık, Lübnanlıların güvenli ve onurlu bir şekilde evlerine dönmesine de engel oluyor.
5: Efendim, Karadeniz açıklarında Türk gemisi drone'la vuruldu. Saldırıda bir denizci öldü, 8 kişi de yaralandı.
8: Nicibe gemisi bombalandığında beni aradı. Kendisinin sağ olduğunu, merak etmemi söyledi. Yakın bir zamanda başka bir geminin gelip kendisini kurtaracağını, kendisini o gemiye geçeceğini söyledi.
1: Türk gemisi drone'la vuruldu. Türk aşçı İlker Lazoğlu saldırıda yaşamını yitirdi. Ukrayna'nın

0: Karadeniz'de saldırı yaptığı Necibe isimli kargo gemisinde bulunan 18 denizci Ural isimli gemiye alındı. Ancak o gemiye de drone'la saldırı düzenlendi. Saldırıda aşçı İlker Lazoğlu yaşamını yitirdi, 8 kişi de yaralandı.
1: Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken bölgedeki sivil ticari gemilerine de dronlu saldırılar devam ediyor. Yapılan saldırıda bir kişi hayatını kaybederken 8 denizci ise yaralandı.
2: Saat 6-7 civarlarında yetkili kişi beni kendi telefonumdan kendisi aradı. İlker yeğenimin Ural isimli gemiye aldıklarını ama o geminin de tekrar bombalandığını, yeğenimin de o bombalama sırasında yaralı olduğunu ama ağır bir şekilde yaralı olduğunu söyledi.
0: Saldırıda hayatını kaybeden Lazoğlu 47 yaşındaydı. Evli ve iki çocuk babasıydı.
1: O isimli yük gemisi Novorossiysk limanındayken dronlu saldırıya uğradı. Gemide bulunan baş aşçı İlker Lazoğlu hayatını kaybederken 8 mürettebat yaralandı.
2: Uzun zamandır 10-15 senedir çalışıyordu. Usta bir gemiciydi yani.
3: İstanbul'da ikamet ediyor sanırım.
2: İstanbul'da kendi ikamet ediyordu ama ailesi burada.
0: Gemi Samsun limanına yanaştı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
4: İstanbul Esenler'de rampada freni boşalan hafriyat kamyonu 7 araca çarparak durabildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda ise büyük çapta hasar oluştu.
5: Hafriyat kamyonu az kalsın büyük bir faciaya sebep oluyordu. Kazada 7 araç hasar gördü. İstanbul Esenler'de rampadan inen hafriyat kamyonunun freni boşaldı.
6: Mazot atıyor, araça mahvolmuş arkadaşlar.
5: Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kamyon sokakta önüne çıkan ve park halindeki 7 araca çarptı. Kazada zarar gören araçlar çekicilerle olay yerinden kaldırıldı. Caddedeki trafik akışı yeniden normale döndü. Olayda ölen ya da yaralanan kimsenin olmaması sevindirdi.
4: Efendim, burun tıkanıklığına hızlı çözüm ararken başvurduğumuz yöntemlerden biri de burun spreyleri. Peki bu ürünleri ne kadar doğru kullanıyoruz? Uzmanından dinleyelim.
0: Bir fıstığa nefes açılıyor. Peki ya sonra?
7: Alerji spreyleriyle biz geri döndürmeye çalışırız belli bir süre ama olmuyorsa cerrahi müdahale gerekebilir.
0: Burun tıkanınca birçok kişi sprey kullanıyor. Ancak bu durum bambaşka sorunlara yol açıyor.
7: O bir fıs yerine iki fısa çıkarsınız, o da yetmez, üç fısa çıkarsınız. Yani bu kısır döngüye girerek burun etlerini şişirir, daha büyük hale getirir ve bu hastada artık bir yerden sonra cerrahi mecbur hale getirebilir. Bazı hastalarında özellikle spreysiz artık uyuyamıyorum. Yani sprey olmazsa hiç nefes alamıyorum gibi yakınmalar, şikayetler de oluyor. Bu spreyler uzun vadede ciddi anlamda bağımlılık yapabilir.
0: Üstelik mesele sadece bağımlılık değil, uzun süreli kullanımda burun içinde dokularda zarar görebiliyor.
7: Bu spreyler uzun kullanımda burun içerisinde kuruluk, tahriş yapabilir ve hatta kanamaya kadar, burun kanamasına kadar gidebilir. Kabuklamalar yapabilir. Çarpıntı, tansiyon yükselmesi ve huzursuzluk hissi oluşabiliyor.
0: Peki spreyi bırakamayan hastalarda nasıl bir yol izleniyor?
7: Öncelikle biz hastaya o okyanuslu spreyler tarzı spreylerle bir miktar uzaklaştırmaya çalışıyoruz. Veya burun etleri artık belli bir orandan fazla ilerlemişse nazal kortizon spreyler, onlarla tedavi yoluna gitmeye çalışıyoruz. Bununla geriye çevirebilirsek ne ala, ama bazı durumlarda olay cerrahi müdahaleye kadar gidebiliyor.
4: Efendim, Denizli'de orman yangınlarıyla mücadeleye yerli ve milli bir dokunuş geldi. Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri kendi atölyelerinde yine kendi imkanlarıyla geliştirdikleri özel donanımlı araçları alev savaşçılarının hizmetine sundu. Zorlu arazi şartlarında hayat kurtaran bu araçlar yangın söndürme çalışmalarında ekiplerin en büyük gücü oldu.
8: Orman yangınlarıyla mücadeledeki görevli araçların ve ormanların korunmasında, yeşil vatanın savunmasında görevli araçlarımızın tamirleri, bakımları, onarımları yapılmakta.
5: Projeyi hayata geçirdiler, kendi imkanlarıyla yeni araçlar tasarladılar.
9: Orman yangınlarıyla mücadele elbette önemli. Ancak alev savaşçılarının o mücadeleyi gerçekleştirirken

0: Lojistik ihtiyaçları da bir o kadar önem taşıyor. İşte bunu düşünen Denizli Orman Bölge Müdürlüğü kendi atölyelerinde yeni projeler geliştirdi alev savaşçıları için.
1: Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin imza attığı projede 1996 model olan ve 2023'e kadar orman yangınlarıyla mücadelede kullanılan bir arasöz soğutucuya dönüştürüldü. Tasarlananlar arasında seyyar tamir aracı, mutfak, duş da bulunuyor.
2: Kendi atıl vaziyette bulunan araçlar ve diğer malzemeleri ne kadar az maliyetle yapabilir projesi adı altında bunları kendi personelimizle yaptık.
1: Geri dönüştürülebilir malzemeler kullanılarak yapılanlar arasında mobil yangın gözetleme aracı da var.
2: Kendi atölyemizde bulunan hurda malzemelerle geri dönüşüm adı altında yapımını gerçekleştirmekteyiz.
1: Araç seyyar olarak konumlandırılabiliyor. Baykuş gözü adı verilen bu araçlar yüksek çözünürlükte anlık görüntü aktarıyor ve güneş panelleri sayesinde kendi enerjisini üretiyor.
3: Bu alan içerisinde yaklaşık bölge müdürlüğümüze bağlı 90 tane aracımızın günlük bakımları, aylık bakımları ve kaza kırımlarında ya da onarımlarında bu tür araçlarımızın bakımları ve onarımları yapılmaktadır.
4: Küresel ısınma dünyayı uzun süredir etkisi altında tutuyor. İklim krizi Kuzey Kutbu'ndaki dengeleri değiştirdi. Grönland'da eriyen buzullar dev balinalara yeni geçitler açtı. Eskiden buz kütleleri yüzünden bölgeye yaklaşamayan binlerce balina ısınan kutup sularına akın etti. Ancak bu durum bölgenin yerli sakinleri için büyük bir tehdit de oluşturuyor.
5: Küresel ısınma Kuzey Kutbu'ndaki dengeleri alt üst etti. Eriyen buzullar dev balinalara yeni geçitler açtı. Eskiden buz kütleleri yüzünden bölgeye yaklaşamayan balinalar artık yaz aylarında kutuplara akın ediyor. Okyanus suyu ısındıkça balık sürüleri Grönland kıyılarına kaydı. Gıda bolluğunu takip eden kambur, oluklu ve mink balinalarsa kutupları dev bir beslenme alanına dönüştürdü. 2006 yılına kadar tek bir kambur balinanın görülmediği kutup sularında binlerce dev balina ortaya çıktı. Araştırmalar 2024'ten bu yana Grönland'a 16 bin balinanın ulaştığını gösteriyor. Bu dev canlılar yaz boyunca 800 bin tondan fazla balık ve kril tüketiyor. Bu yüzden madalyonun diğer yüzünde büyük bir yaşam mücadelesi var. Bölgenin yerli türleri olan narvallar ve beyaz balinalar dev akrabalarının gelişiyle alan kaybetmeye başladı. Artan besin rekabeti yerli canlıları kendi yuvalarından sürüklüyor. Böylece Doğu Grönland suları iklim krizinin kazananları ve kaybedenleri arasındaki sert mücadeleye sahne oluyor. Bilim adamları daha fazla balinanın bölgeye akın etmesiyle sulardaki popülasyon dengesinin değişeceğini söylüyor.
4: Robot teknolojisinde dünya devi olan Çin'de şu sıralar adeta bir teknoloji şöleni yaşanıyor. Dünya Robot Konferansı'nda yüzlerce yeni model görücüye çıktı. Başkent aynı zamanda dünya insansı robot oyunlarına da ev sahipliği yapıyor. Robotların yarışlar öncesi prova görüntüleri ise sosyal medyayı ikiye böldü. Bakın neden.
6: Bir yanda ringde dövüşenler, diğer yanda kargo ayıklayanlar, ev temizleyenler, yemek yapanlar, fabrikada çalışanlar. Çin'deki Dünya Robot Konferansı'nda yüzlerce insansı robot görücüye çıktı. Transformers filminden fırlamış gibi görünen devasa robotlarda, gerçeğinden ayırt etmesi güç minicik balık robotlarda büyük ilgi gördü. En dikkat çekense bu robot at oldu. Fiyatı tercih edeceğiniz ek özelliklere göre 43 bin dolardan başlıyor, 53 bin dolara kadar çıkıyor. Fuarda itfaiyecilere destek olması için tasarlanan bu robot köpek de ilgi gördü. 7. kata kadar su püskürtebilen robot köpek metrelerce yükseğe de hızla tırmanabiliyor. Başkent Pekin fuarın yanı sıra dünya insansı robot oyunlarına da ev sahipliği yapıyor. Etkinlik öncesi son provalardan yansıyan görüntülerse pek iç açıcı değil. Zira koşuda başarılı olsalar da iş durmaya gelince kontrolden çıkıyorlar. Düşüp parçalananların yanı sıra uzaktan kumandası bozulup nöbet geçirenler de var.

0: onlarca robottan sadece bir tanesi koşusunu sağ salim tamamlayabildi. Teknoloji tutkunları 26 Ağustos'a dek sürecek robot oyunlarından yansıyacak kareleri merakla bekliyor.
1: Efendim, Gölcük Tersanesi Teknofest Mavi Vatan'ın 3. gününde de heyecan ve gururun adresi oldu. Binlerce ziyaretçi bir yanda komandoların nefes kesen rehine kurtarma tatbikatına şahitlik etti. Diğer yanda ise geleceğin mühendislerin tasarladığı su altı savunma sistemlerini inceledi. İşte Teknofest'in 3. gününden izlenimler.
2: O nefes kesen an, operasyon başlıyor. Artık Mavi Vatan'ımız sualtı savunma komandolarımız sayesinde çok daha güvenli.
3: Bir yanda nefes kesen tatbikatlar, diğer yanda kıran kırana turnuvalar. Teknofest'in 3. gününde heyecan yine doruktaydı.
2: O kusursuz gece operasyonuyla
3: Kocaeli'deki Gölcük Tersanesi binlerce kişiyi ağırladı.
4: Bu sene Kocaeli'nde düzenlenen Teknofest Mavi Vatan'a 3. gününde de ilgi hayli yoğun oldu.
5: Hiçbirini birbirinden ayıramayacağım. Hepsi göğsümüzü kabartıyor gerçekten.
6: Harika buldum. En çok TCG'nin dolu ve bayrakların uçakları dikkatimi çekti.
7: Çok güzel gösteriler. Hepsi birbirinden güzeller.
8: Efsane. Hepsi çok harika, muhteşem. Devletimiz çok büyük.
9: Gurur kaynağı. Yani gördükçe, gezdikçe gurur duyuyoruz.
10: Danimarka'dan geliyorum. Bu güzel şeyi gördüğümden çok memnunum. Allah yapanlardan razı olsun. Recep Tayyip Erdoğan'ı sevdiğim için geldim buraya.
11: Ben buraya geçerken gayet gurur duydum. Zaten askerliğe hevesim var benim. Tutkum da var.
12: Mutluyuz, gururluyuz. Türkiye'nin gücünü herkes görüyor, herkes biliyor.
2: İşte atak botlarımız olağanüstü bir taktik manevrayla hedef sahile sert bir şekilde yanaştı.
3: Komandoların rehine kurtarma tatbikatı gerçeğini aratmadı.
2: Saniyeler adeta durdu ve telsizden o beklenen anons geldi. Rehineler emniyete alındı. Düşman unsurlar etkisiz hale getirildi.
3: Su yüzeyinde hedef başarıyla imha edildi.
2: Artık bu sularda biz varız ve bu sularda bu bayrak ebediyen dalgalanacak.
3: İnsansız hava araçlarının gösterisi ise yine göz doldurdu.
13: Su altına kontrollü bir şekilde dalış gerçekleştirecek bu hareket...
3: Öğrencilerden oluşan ekiplerin tasarımları sahneye çıktı. Su altı savunma sistemlerinin yarıştığı etkinlik ilgi gördü.
14: Su altında hareket edebilen, dört eksenli hareket edebilen bir araç, aynı zamanda 5 tane torpido atışı yapabilecek bir araç tasarladık ve bunu Teknofest'e sunduk.
15: Çok keyifli günler yaşadık. Finalde de iyi geçti. Güzel bu teknolojilerle beraber iyi yarıştık.
16: Olmak bence çok iyi bir duygu. Çünkü bu kadar kalabalık ve hani teknoloji dolu bir ortamda bulunmak beni çok heyecanlandırıyor.
17: Tabii Türkiye'nin yaptığı, milletimizin de destek verdiği şeyleri görünce gururlanıyoruz. Tüylerimiz diken diken oluyor.
1: Şu anda saniyeler kaldı.
3: Kürek ve yüzme yarışlarındaysa kıyasıya rekabet vardı.
1: Sürenin ardından Teknofest Mavi Vatan yüzme yarışında kadın kulüplerimiz de başlangıç noktasından başladılar. Efendim, Ankara'da 2800 yıldır varlığını koruyan BT-10 tümülüsü ilk kez bilimsel kazıyla araştırılıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarihi kazı çalışmasıyla ilgili bilgi vererek Frig mirasında yeni bir sayfa açıldığını belirtti.
3: Toprağın altındaki 2800 yıllık Frig mirası gün yüzüne çıkarılacak. Ankara'nın Frig mirasında yeni bir sayfa açılıyor. Bahçeli Evler Emek Bölgesi'ndeki 2800 yıllık BT-10 tümülüsünde ilk kez bilimsel kazı çalışmaları başladı. Tarihi kazı çalışmalarını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy sosyal medya hesabından duyurdu. Ankara'nın 2800 yıllık Frig mirasında yeni bir sayfa açıyoruz. Geleceğe miras projemiz kapsamında Bahçeli Evler Emek Bölgesi'ndeki Frig dönemi Batı Nekropolü'nde yer alan ve bugüne kadar hiç arkeolojik kazı yapılmamış BT-10 tümülüsünde bilimsel kazı çalışmalarını başlattık. Milattan önce 800-550 yıllarına tarihlenen tümülüsten elde edilecek bulguların, Friglerin defin geleneklerine, günlük yaşamına ve Ankara'nın kadim tarihine yeni veriler sunmasını bekliyoruz. Toprağın altındaki mirasımızı bilimle gün yüzüne çıkarıyor, koruyarak geleceğe taşıyoruz dedi. Bilimsel kazıların yanı sıra BT-10 tümülüsünün turizme kazandırılması için de hazırlık yapılacak.

0: Koyunlar özenle kırkıldı, mor boyalarla boyandı, süsler takıldı. 8 asırdır süren gelenek için çobanlar ve sürüleri hazır. Her yıl Denizli'nin Çal ilçesinde yapılan sudan koyun geçirme geleneği için heyecanlı bekleyiş sürüyor.
1: Bu yarış olmasa bile çobanın bir numaralı dostu, arkadaşıdır. Sürü gittiği zaman, seslendiğimiz zaman bu sürü lideri, elci koyu, elli koyunlar koşarak, meleyerek gelirler ki bütün sürü toplayarak gelirler çobanın yanına.
0: UNESCO'nun somut olmayan kültürel miras listesinde yer alan gelenek için çobanlar sürüleriyle birlikte son hazırlıklarını tamamladı. Çobanlar yarışma günü sürülerinin peşinden gelmesini sağlayacak.
1: Koyunun hazırlanması yani normalde bir yılın alıyor. Her gün bu koyuna bir günlük değil, her gün bakıyorsun. Günlük bakmamız lazım yani. Sen onu seversen, iyi gösterirsen ondan sonra iyi gösterecek.
0: Koyunların süslenmesi ise bu geleneğin en renkli anlarından biri.
1: Yeri geri eve gitmiyoruz, çocuğumuzun yanına gitmiyoruz ama bu hayvanları eksik bırakmıyoruz. Niye? Bizi unutmasın, yani orada bizi yani insan içinde mahcup düşürmesin diye.
0: 853 yıllık gelenek bu yıl yağışlarla birlikte nehirde suyun yükselmesiyle yeniden yapılacak. Yarışmaya 47 çoban 63 sürüyle katılacak. Geleneğin kökeninde ise bir aşk hikayesi var. Yörede anlatılan efsaneye göre bir çoban aşık olduğu beyin kızıyla evlenebilmek için imkansız gibi görünen bir görevi başarıyor. Koyunlarını 3 gün boyunca tuzla besleyen çoban onlara su içirmeden Büyük Menderes Nehri'nden karşıya geçiriyor. Bu aşk hikayesinden ilham alan yöre halkı da yüzyıllardır bu geleneği yaşatıyor. Şimdi gözler çobanların sürüleriyle birlikte Büyük Menderes Nehri'ne ineceği o anda.
2: Efendim, Gümüşhane'nin Kelkici ilçesinde tarihi bir rekora imza atıldı. Dünyanın en büyük kazanında tam 6840 litre kuru fasulye pişirildi. Makedonya'ya ait olan rekoru geride bırakan Kelkici şeker fasulyesi dünya rekorlar kitabına girdi. İşte dev kazanda pişen meşhur fasulye ve rekorunun elde edildiği o renkli görüntüler.
3: Dev kazanda pişirilen Gümüşhane'ye has Kelkit şeker fasulyesi Guinness Rekorlar kitabında yerini aldı.
4: Tam 7000 litrelik kazan özel olarak hazırlandı ve gördüğünüz gibi tescilli Gümüşhane şeker fasulyesi o kazanda 7 saat boyunca pişti ve Guinness Rekorlar kitabına girmeye hazır.
5: 24 saat suya koyduk, 7 saatte pişimi aldık. Şu anda da hazır, dağıtımı bekliyor. İnşallah rekoru açıklanıp.
4: Zor olmadı mı kazandı?
5: Hiç de zor değil. Çünkü o coşku var bizde. Sadece 1 ton 350 kilo fasulyesi var. 210 kilo et var. 30 kilo, 60 kilo tereyağı var.
3: Özel yaptırılan kazanda gıda mühendisleri ve bağımsız hakemler huzurunda tam 6840 litre kuru fasulye pişirildi. Böylece 2012 yılında Makedonya'da kırılan 5600 litrelik dünya rekoru geride bırakıldı. Kelkit Belediye Başkanı Ünal Yılmaz, rekor elde etmekten duyduğu sevinci dile getirdi.
6: Trabzon sanayisinde bu kazanı yaptırdık ama burada bugüne gelene kadar da bir sürü deneme yapıldı. Isınması, derecenin tutması, soğuması, bir haftadır bizim personelimiz ve bu işe destek veren makine mühendisimizden, çevre mühendisimize, gıda mühendisimiz derken bütün belediye çalışanlarımız gece gündüz burada mesai yaptılar.
3: Kelkitliler ise hem tescilli lezzetin tadını çıkardı hem de rekoru kutladı.
2: Niğde'nin Ulukışlı ilçesine bağlı Altay köyü, Kazak Türklerinin Anadolu'daki önemli yerleşimli yerlerinden biri. Kazaklar Doğu Türkistan'dan başlayan uzun göç yolculuğunun ardından burada yeni bir hayat kurdu. Yıllar geçse de kültürlerini ve geleneklerini yaşatmaya devam ediyorlar.
7: Altay köyü binlerce kilometrelik göçün izlerini nesilden nesile taşıyor.

0: 1953 yılında Doğu Türkistan'dan göç ederek Türkiye'ye yerleşen Kazak Türklerinin fotoğraflarının olduğu alandayız. Hemen arkamda bulunan bu fotoğraflar, bu kareler yalnızca bir göçün değil, geride bırakılan bir vatanın, Anadolu'da kurulan yeni bir hayatın ve nesilden nesil aktarılan büyük bir mücadelenin tanıklığını da yaşıyor. Niğde'nin Ulukışlı ilçesine bağlı Altay köyüne gelen Kazak Türkleri ise bu kültürü yaşatmaya devam ediyor.
1: Bir yanda Anadolu, diğer yanda Orta Asya'dan taşınan güçlü bir kültür. Altay Köyü iki coğrafyayı aynı hikayede buluşturuyor.
2: Biz atalarımızdan 70 yıl önce nasıl geldilerse hiçbir şey değiştirmeden elimizden geldiği kadar korumaya çalışıyoruz.
3: Evlendim, Fransa'ya gittim ve köyümü çok seviyorum, çok özlüyorum. Geldim, burada evim var ve Fransa'da da Kazaklar bu kültürü devam ettiriyor.

0: Uzaklarda kalan bir vatan, yüreklerde taşınan bir hatıra ve o anılar şimdi yeni topraklarda yeşeren umutlara dönüştü.
1: Tabi bu resim şimdi baktığımız zaman bir hatıra gibi duruyor ama acılarla dolu bir hatıra. Öz yurdundan, öz vatanından, ata yurttan kopan insanlar. Ama devletimize, Türk devletine de Allah razı olsun, bizlere böyle bir vatan bahşetti.
2: Bu Kazak motifleri mesela bakın sürekli bir kopma yok, kopukluk yok, sürekli devam ediyor. Bu şey isim geliyor, hayatın sürekli devam ettiğini isim geliyor.
3: Bu kültürün sesi kiterli geleneksel çalgı Dombra'dan yükseliyor. Dombra'nın ezgileri Kazak Türklerinin göç yolculuğunu, hatıralarını, özlemlerini, ağıtlarını, kahramanlıklarını, mutluluklarını ve ata topraklarına olan bağlılığını anlatıyor. Ve bu ezgiler gelecek kuşaklara aktarılıyor.
4: Dombra'yla beraber aşkımızı da yaşarız, öğüt de verilir, taziye de verilir. Yani her şeyimizi, aklımıza, aklınıza gelebilecek her şeyi, yani her duygumuzu dombrayla yaşarız.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Bitcoin'de yükseliş hız kazandı. Kripto para 21 Ağustos'ta 75 bin dolar seviyesini aşarak son haftaların en yüksek seviyesine çıktı. Gün içindeki yükseliş %8'in üzerine taşınırken Bitcoin haftalık bazda yaklaşık %19'luk kazanca ilerliyor. Bu performans Şubat 2024'ten bu yana en güçlü haftalık yükselişlerden biri olarak öne çıkıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın kripto varlıklara yönelik daha net bir düzenleyici çerçeve oluşturulmasını öngören Clarity yasası için kongreye yaptı. Çağrıda piyasadaki risk iştahını artırdı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
0: Reklam.
3: Kerem abi.
4: Hayrola çocuklar?
3: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi en azı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
5: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
4: Turkcell çözüm gücü.
6: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
4: Turkcell çözüm gücü.
3: Vallahi bravo Turkcell'e.
4: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
7: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
8: Turkcell'le bağlan hayata.
0: Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
9: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
1: Güneydoğu Anadolu bölgesinin hububat ihracatı arttı. Bölgenin hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı yılın 2. ayında %7,4 artarak 2.2 milyar dolara yükseldi. Güneydoğu Anadolu'dan bu dönemde 2,5 milyon tonun üzerinde ürün dünya pazarlarına gönderildi. İhracatta yaklaşık 736 bin tonla makarna, 467 bin tonla buğday unu ve 280 bin tonla ayçiçek yağı öne çıktı. Ayçiçek yağı ihracatı %26,4 artışla 461,5 milyon dolara, makarna ihracatı

0: ise %14,1 artışla 394.1 milyon dolara ulaştı.
1: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
1: Zonguldak 100, Karabük 88, Kastamonu 89, Çankırı 104. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Adaleti öngörülebilir ve güvenli olarak güvenli hale getirmeyi düşünüyoruz. Özellikle bu yargıdaki gecikmeleri ben bizzat şahidim. Bunlarla ilgili de çok kısa sürede yeni projeler, yeni adımlar atacağız.
5: Adalete erişimde yeni dönem başlıyor. Adalet Bakanlığı, vatandaşın adalete erişimini hızlandırmak ve yargı hizmetlerindeki tıkanıklıkları erken aşamada tespit etmek için Alo Adalet 135 hattını devreye aldı. 19 Ağustos itibariyle başlayan uygulamada vatandaşların Alo Adalet 135 üzerinden yaptığı bildirimler, adliyelerde oluşturulan yargı hizmetlerinin etkinliği büroları tarafından değerlendirilecek. Boşanma, kira ve ticari dava gibi uzun süren dosyaların yanı sıra soruşturmalardaki gecikmelerin nedenleri de erken aşamada tespit edilmeye çalışılacak. Hedef süre uygulaması ve yargı süreçlerindeki gecikmeler yakından izlenecek. Boşanma, kira ve ticari davalar başta olmak üzere gecikmelerin nedeni erken aşamada araştırılacak. Vatandaşın başvurusu adliyelerdeki özel bürolar tarafından takip edilecek. Yargısal süreçlere müdahale edilmeyecek. Mekanizma yalnızca idari işleyişteki aksaklıkların giderilmesine odaklanacak. Yeni sistemle teknolojinin de kullanılarak vatandaşla yargı birimleri arasındaki bağın güçlendirilmesi ve gecikmeyen, etkin ve erişilebilir adalet anlayışının daha ileri taşınması hedefleniyor.
3: Günün öne çıkan haberleri.
6: Okullarımızın güvenliği meselesi önceliklerimizin en başındadır.
7: Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan okul saldırılarının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı kritik protokolün altına imza attı. Türkiye genelindeki her okulda en az bir güvenlik görevlisinin görev yapması için harekete geçildi. Yaşanan okul saldırılarının ardından eğitim kurumlarında güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarılırken yeni eğitim öğretim yılı öncesi de dev adım atıldı. Bu kapsamda 81 ildeki okullara 30 bin bahçe görevlisi alınacak. Kontenjan belirlenirken ise illerin ihtiyaçları göz önünde bulundurulacak. Buna göre İstanbul'da 3013, Ankara'da 1628 kişi okullarda görev yapacak. Güvenlik tedbirleri kapsamında 14 Eylül Pazartesi günü çalacak ilk ders zilinde 81 ilde toplam 30 bin bahçe görevlisi görev başında olacak. Uygulama kapsamında görevlendirilecek personel okul giriş ve çıkışlarında güvenliği sağlayacak. Başvuru tarihi henüz belli olmazken başvurular İşkur üzerinden yapılacak. Ancak alımların yeni eğitim öğretim yılından önce gerçekleştirilmesi bekleniyor.

efendim. Ajans hafta sonunda ilk saatimizi birlikte geride bıraktık. Yeni bir saate giriyoruz. Türkiye'den ve dünyadan en sıcak başlıklarla bu saatimizi de sürdüreceğiz. Samsun'da bir demir çelik fabrikasının kumanda odasında bir patlama meydana geldi. Patlamada iki işçi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olay Tekkeköy ilçesindeki organize sanayi bölgesinde bulunan demir çelik fabrikasında meydana geldi. Kumanda odasına giren iki işçi sistemi açmak istediği sırada patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle işçiler yaralanırken odadaki cam ve kapılarda zarar gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı iki işçi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili ise bir soruşturma başlatıldı. Kocaeli Darıca'da üç kardeşin ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor efendim. Denizde hayatını kaybeden kardeşlerden birinin burnunda kan izleri tespit edildi. İlk bulgular boğulma ihtimaline işaret ediyor. Kayıp olan dördüncü kardeş de sağ bulundu. Ailenin yaklaşık 10 yıl önce bir çocuğunu daha boğulma sonucu kaybettiği ortaya çıktı.

0: Kocaeli'nin Darıca ilçesinde üç kardeşin gizemli ölümü arkasında birçok soru işareti bıraktı. Soruların yanıtları için gözler şimdi soruşturmadan çıkacak sonuçlarda. 15, 17 ve 24 yaşlarındaki Gülşah, Muhammed Ali ve Belinay Sakar kardeşlerin cansız bedenleri sahilde peş peşe bulunmuştu. Kayıp olduğu belirlenen diğer kardeşleri Bilgenur Sakar ise saatler sonra denizin dışında farklı bir noktada sağ olarak bulundu. Emniyette ifadesine başvurulan Sakar'ın olayın aydınlatılması açısından vereceği bilgiler önem kazandı. Kardeşlerin olaydan önce birlikte olduğu güvenlik kamerası kayıtlarıyla tespit edildi. Görüntülerde üç kardeşin sahil yönüne doğru yürüdüğü belirlendi. Saat 3.49'da kaydedilen başka görüntülerde ise üç kardeşin birlikte yürüdüğü görüldü. Kardeşlerin üçünün de siyah kıyafetler giymesi dikkat çekti. Görgü tanıkları da dört kardeşi olaydan önce sahildeki kameriyelerde gördüklerini anlattı. İki kız kardeşin kameriyede oturduğu, diğer iki kardeşin ise bisiklet alanında bulunduğu belirtildi. Otopsilerden de ilk bilgiler geldi. İlk incelemelerde darp ya da boğuşma izine rastlanmadı. Bulgular ölüm nedeninin boğulma olabileceğine işaret etti. Kesin ölüm nedeni ise adli tıp incelemesinin ardından belirlenecek. Üç kardeş yan yana konulan tabutlarla son yolculuklarına uğurlandı. Belinay 15. yaş gününde toprağa verildi. Ailenin yıllar önce bir kızını daha denizde kaybettiği ortaya çıktı. Bu acı kayıp Sakar ailesinin yarasını bir kez daha derinleştirdi. Üç kardeşin ölümüne ilişkin soruşturma ise tüm yönleriyle sürdürülüyor.
1: İzmir'de çıkan kavgada 27 yaşındaki Yaşar Can Güler hayatını kaybetti. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler ise dehşete düşürdü efendim. Gencin kavga ettiği katil zanlısı tarafından boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Katil zanlısının soğukkanlılıkla o anları izlemesi ise insanın kanını donduracak türdendi.

0: Önce boğdu, sonra da can vermesini izledim. İzmir'de sokak ortasında kaydedilen görüntüler dehşete düşürdü. 27 yaşındaki Yaşar Can Güler, 15 Ağustos'ta sokak ortasında ölü bulundu. Vücudunda yaralar vardı. Yapılan ilk incelemede gencin boğularak öldürüldüğü tespit edildi. Soruşturmayı derinleştiren polis bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi.
1: Olayın ardından güvenlik kamera görüntüleri incelendiğinde Yaşar Can Güler'le cinayeti işleyen şahıs aynı araçla olay yerine geliyorlar. Araçtan indikten sonra önce tartışıyorlar, daha sonra ise yumrukla birbirlerine saldırıyorlar.
0: Görüntülerde Yaşar Can Güler'in kavga ettiği gencin aracından bir sopayla döndüğü ve Yaşar Can Güler'e acımasızca vurduğu görüldü.
1: Kavgayı gören başka bir kişi onları ayırmaya çalıştı ama başarılı olamadı. Arvedenin devamında ise diğer genç Yaşar Can Güler'in boynundan tutarak onu boğdu.
0: Nefessiz kalan 27 yaşındaki genç dakikalarca can çekişti ve bir süre sonra hayatını kaybetti. Katili ise Güler'i can çekişirken hissetti. O anlarda kameraya böyle yansıdı. Polis olayın ardından kaçan katil zanlısını kısa sürede yakaladı.
2: Bursa'da iki grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu tüfekle ateş açıldı. Tüfekten çıkan saçmalar sokakta bulunan baba ve 4 yaşındaki oğluna isabet etti. Olay gece saatlerinde Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşandı. İki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflardan biri tüfekle ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar sokakta bulunan baba ve 4 yaşındaki oğluna isabet etti. Yaralanan baba ve oğlu ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis de kaçan şüphelinin peşine düştü. Giresun'da helikopter düştüğü iddiası üzerine büyük bir panik yaşandı. İhbarın yapılması

0: Bulunduğu bölgede çok sayıda ekip sevk edildi ve yapılan inceleme sonrası ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı.
1: Ekiplerimizin sahada yaptığı çalışmalarda herhangi bir hava aracının düştüğüne yönelik bir iz, emare bir şeye rastlayamadık.
2: Helikopter düştüğü iddiası üzerine ekipler teyakkuza geçti. Gerçek ekiplerin ihbarın yapıldığı bölgeye gelmesiyle ortaya çıktı. Giresun'un Piraziz ilçesine bağlı Deregözü köyü civarında elektrik dağıtım şirketine ait helikopterin düştüğü ihbarı yapıldı. Bunun üzerine yetkililer ve ekipler bölgeye sevk edildi.
1: Alameşe mevkiinde bir hava aracının düştüğüne yönelik 112'ye bir ihbar gerçekleşti.
2: Bölgeye ulaşan jandarma, emniyet, AFAD ve itfaiye ekipleri alanda tarama yaptı. Herhangi bir enkaza ulaşılamadı. İhbarın yapıldığı alana giden Giresun Valisi Mustafa Koç, hava aracının düştüğü iddiasının doğru olmadığını söyledi.
1: Zaten ihbar eden vatandaşımız da az önce ben de görüştüm. Kendisi de şeyi teyit etmiyor. Yani sadece bir patlama ve bir duman gördüm şeklinde bir ifadesi var. Bir hava aracı, bir helikopter gördüğünü de kendisi de teyit etmedi zaten.
2: Elektrik dağıtım şirketi de Piraziz'de helikopterle yürütülen herhangi bir faaliyet bulunmadığını bildirdi. Kırılan ağaç dalının elektrik teline hasar verdiği, bu nedenle ortaya çıkan ses üzerine hava aracının düştüğü ihbarının yapıldığı öne sürüldü.
1: Bu yüksek gerilim hattında saat 13.03 itibariyle bir sinyal, arızaya yönelik bir sinyal. Arkasından 4 dakika sonra da bir hava aracının düştüğüne yönelik ihbar birbiriyle örtüşüyor. Muhtemelen arkadaşlarımızın değerlendirmesi ilk etapta yüksek gerilim hattı olduğu için büyük gürültüler çıkarabildiği, sesler çıkarabildiği.
0: Efendim, Tayvan'ın ilk yerli üretim uydu fırlatma aracı birinci denemesinde başarısız oldu. Ateşlemeden kısa süre sonra kontrolden çıkan roket daireler çizerek dağa çakıldı. İşte o anlar.
3: Rotadan sapan roket kontrolden çıktı. Havada saltolar atarak yere çakıldı. Tayvan'ın ilk yerde uydu fırlatma aracı ilk denemesinde başarısız oldu. Fırlatma aracı Jupiter test üssünden havalandıktan kısa süre sonra planlanan rotasından saptı. Ardından da gökyüzünde daireler çizmeye başladı. Bir süre sonra irtifa kaybederek yeryüzüne yönelen roket dağın yamacına çarparak parçalandı. Bölgeden yoğun duman yükselirken can kaybı veya maddi hasar bildirilmedi. Tayvan yönetimi geçen yıl başında yaptığı açıklamada Çin'de olası bir savaşa karşı internet güvenliğini sağlamak adına uydu fırlatma çabalarına hız vereceklerini duyurmuştu.
4: Tayvan'ın yarı iletken ve yapay zeka sektörlerindeki avantajını kullanarak alçak yörünge uyduları ve robot teknolojisini en üst seviyeye taşıması gerekiyor.
0: ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak, İsrail'in Suriye'de düzenlediği saldırının perde arkasına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Barak, İsrail'in Türkiye'ye kışkırtmaya çalıştığını ancak Ankara'nın itidali davrandığına dikkatleri çekti. Türkiye'nin askeri ve istihbari gücünden övgüyle bahseden Barak, İsrail'in tutumunun tehlikeli olduğunu söyledi.
2: Netanyahu'yu yalanladı. İtidalli davranan taraf Ankara'ydı dedi. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak, İsrail'in Suriye'deki hava üssü saldırısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Barak, İdlib'in doğusunda terk edilmiş durumdaki Ebu Zuhur askeri hava üssü hakkında İsrail'den gelen istihbaratın doğru olmadığını söyledi.
5: Konu günler önce bize iletilmişti ve bu bölgeye Türk hareketliliği olabileceğine dair bazı istihbarat bilgilerimiz var denmişti. Hepimiz gerekli araştırmayı yaptık. İlgili istihbarat teşkilatlarımıza konuştuk. Aldığımız cevaplar, hayır böyle bir şey olmuyor oldu.
2: Barak, İsrail ordusu, Mossad ve Başbakanlık Ofisi arasında bir iletişimsizlik yaşanmış olabileceği ihtimaline de değindi. Söz konusu saldırıdan ne ABD'nin ne de Türkiye'nin haberdar edildiğini vurguladı. Türk ordusunu güçlü ve cesur olarak nitelendirdi. Çok iyi, donanımlı ve işini iyi bilen bir ordu olduğuna dikkat çekti. Barak, Ankara'nın konuya itidalli yaklaşarak sağduyulu davrandığını da sözlerine ekledi. gerilimin neden yaşandığına ilişkin teorileri de anlatan

0: Barak, İsrail'de Ekim ayında yapılacak seçimleri işaret etti. İsrail'in saldırısına ilişkin bu çok tehlikeli bir oyun ifadesini kullandı.
1: İlk teori İsrail'in Türkleri kışkırttığı yönünde. Netanyahu Ekim ayına doğru ilerliyor. Seçmenlerinin ne istediğini biliyor. Ancak sınırda bildirimde bulunmadan, bir anlaşma olmadan savaş uçakları konuşlandırmak çok tehlikeli bir oyun. Bu ciddi ve endişe verici kısımdı. Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı'nın, Dışişleri Bakanlığı'nın ve istihbarat yönetiminin itidale odaklandığını biliyorum. Türkiye saldırgan bir tutum içinde değil.
2: ABD ile Kanada arasındaki ticaret görüşmelerinden anlaşma çıkmadı. Washington yönetimi yaklaşık 20 milyar dolarlık Kanada ürününe %50 gümrük vergisi uygulamaya başladı. Kanada Başbakanı McCarney yeni tarifelere dolar karşılığı misilleme yapacaklarını duyurdu.
3: ABD ve Kanada anlaşamadı. Ticari görüşmeler çöktü. ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'yla ticari anlaşmanın büyük ölçüde sallandığını söylemişti.
4: Kanada ile olan anlaşma ilerliyor ve Kanada ile bir anlaşma yapabilmeliyiz. Ayrıca Meksika ile de yeni bir anlaşmaya başlıyoruz. Birleşik Devletler için çok daha iyi bir anlaşma. Ben sadece iyi anlaşmalar yaparım.
3: Ancak Trump'ın aksine iki ülke ticaret anlaşması üzerinde uzlaşamadı. ABD'de Kanada'dan ithal edilen bazı ürünlere getirdiği %50 gümrük vergisini yürürlüğe soktu. Kanada Başbakanı McCarney tarifelere sert tepki gösterdi. Carney, yeni gümrük vergilerine dolar karşılığı misilleme yapacağız dedi. Yeni gümrük vergileri yaklaşık 20 milyar dolarlık Kanada ürününü kapsıyor. Bu Kanada'nın ABD'ye yaptığı toplam ihracatın %5'inden biraz fazlası demek. Yeni vergilerin ekonomik etkisinin sınırlı kalması bekleniyor. Ancak kararın ABD, Meksika, Kanada serbest ticaret anlaşmasını yenilemek için yürütülen görüşmeleri zorlaştırmasından endişe ediliyor.
2: Ankara Atina hattında deniz, milli parkları ve enerji projeleri nedeniyle gerilim yeniden tırmanışa geçti. Türkiye 15 Ağustos'ta yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla iki yeni milli deniz parkı ilan etti. Atina'dansa kışkırtıcı bir hamle geldi. Bir Fransız gemisinin Türkiye'nin deniz parkı ilan ettiği alanın yakınında görev alacağını açıkladı. Detayları alacağız. A Haber muhabiri İlhan Tahsin gelişmeleri aktarmak için hazır. Günaydın diyerek sözü İlhan Tahsin'e bırakalım.
5: Günaydın Esra. Tabii ki Doğu Akdeniz'de ve özellikle Ege ile Doğu Akdeniz'in tam o bölgede sular ısınmaya devam ediyor. Zaten hava bir hayli sıcak. Dolayısıyla da Yunanistan'ın ve Güney Kıbrıs'ın yapmış olduğu bu hamle oldukça o suları ısıtacağı benziyor. Çünkü karar 19 Ağustos'da Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iki alanı deniz parkı, milli park olarak ilan etmesinden sonra Atina diken üstünde adeta. Çünkü orada Türkiye'nin egemenliği söz konusu. Ancak Yunanistan da ne diyor? Benim 12 mile çıkarırsan benim egemenlik hakkım burası. Ben sana sormadan da burada işleri yapabilirim. Sözümüz şu. Deniz parklarının hemen kuzeyinde orada bir çoban adasıyla kablo geçirme işi var Yunanistan'ın Güney Kıbrıs'ta. Bu geçtiğimiz yıldan beri birçok şirket bu işe girdi. Hiçbiri Türkiye'nin tutumlu kararı üzerine bunu ilerletmedi. Dolayısıyla da şimdi ne olacak? Şimdi Fransızlar devreye girdi. Geçtiğimiz hafta bir telefon trafiği görüşmesi vardı. Güney Kıbrıs Rum lideri Christodoulidis, Yunanistan Başbakanı Mitsotakis ve Macron Fransa Başbakanı. Dolayısıyla burada ne oldu? Meridiam şirketi, Fransız şirketi bu. Dolayısıyla oldukça enerji üzerine büyük bir şirket, devasa bir şirket. Oyunun içerisine bu Fransız şirketini de kattılar. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde batimetrik, yani deniz dibinde yapılacak olan çalışmalar var. Bu batimetrik çalışmalar ön koşul kablonun döşenme önce. Dolayısıyla oraya bir gemi gidecek, bu işleri yapan bir gemi. Onun yanı sıra Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın talebi de Fransa'dan bir fırkateyn, bir askeri savaş gemisi göndermesi. İşte onun için diyorum sular ısınacak. Çünkü bu kablo Türkiye'nin ilan etmiş olduğu ve Birleşmiş Milletler'e bildirmiş olduğu deniz egemenlik hakları, Türkiye sınırları, deniz sınırları içerisinde, Türkiye'nin hakkı içerisinde. Dolayısıyla Yunanistan'ın ve Güney Kıbrıs'ın Türkiye'den izin alması gerekiyor. Yani izleyicilerimizin anlaması için, olay çok karmaşık bir olay.

0: Yunanistan geçmişte İtalya ile bu işin içinden çıkamadı. İtalyan gemileri Sicilya'ya demir attı, bu projeyi bıraktı. Şimdi Yunanistan ve Güney Kıbrıs bu işi germeye devam ediyor. Önümüzdeki günlerde bir Fransız gemisinin o bölgeye gelmesi bekleniyor. Dolayısıyla da çalışmaların, yani ön çalışmaların, deniz dibindeki zeminin ne kadar dayanıklı, nereden bu kablonun geçeceği çalışmaları, yani daha henüz kablo döşenmiyor. Kablo döşeninceye kadar oldukça daha çok sular akacak bu projenin üzerinden. Ancak Türkiye'de tabii Sayın Cumhurbaşkanımız ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu konuda kararlı. Kara sularının içerisinden yapılacak olan bir hamlede Türkiye bunun yapılmasını demiyor. Benden izin alacaksınız çünkü benim deniz yetki alanlarımda bu sizin çalışmalarınız. Her ne kadar siz benim 12 mil bu benim deniz yetki alanım deseniz de Türkiye buna tabii ki Birleşmiş Milletler'e vermiş olduğu, yatırmış olduğu, askıya koymuş olduğu mektupla bu Türkiye'nin hakkıdır. Onun için şimdi önümüzdeki günlerde bakalım bir Fransız savaş gemisi o bölgeye gelecek ve ne olacak? Tabii Oruç Reis de boş durmuyor oralarda. Araştırmalar yapıyorlar. Çünkü son olarak da biliyorsunuz yavru vatanla Türkiye'nin bir doğalgaz prosesi var. Orada bulunuyor. Oldukça ısınacağı benziyor Esra. Bizler de A Haber olarak takip etmeye devam ediyoruz diyelim. Sözü şimdilik size bırakalım.
1: İlhan Tahsin'e aktardıkları için teşekkür ediyoruz ve devam ediyoruz efendim. Sırada dünya raporumuz var.
2: Araçlar çarpıştı. Ortalık adeta savaş alanına döndü. Kazanın adresi ABD'nin New York kenti. Hız yapan lüks bir araç yol ayrımına gelince yan yoldan gelen siyah bir jiple çarpıştı. Kontrolden çıkan lüks araç kaldırıma sürüklenerek bir yayayı havaya uçurdu. Jipse çarpışmanın etkisiyle park halindeki araçların üzerinden uçarak yan yattı. İki bulvarın kesiştiği noktayı gören güvenlik kameraları kazanın şiddetini gözler önüne serdi. Ağır hasar gören araçlar enkaz haline geldi. Kazanın ortasında kalan yayanın bacağı kırıldı ve tedavi altında olduğu öğrenildi. Hız yapan aracın sürücüsü ise dikkatsiz araç kullanma suçlamasıyla gözaltına alındı. Bu kazanın adresi ise Vietnam. İki aracın kazaya karışmasının ardından sürücülerin yol ortasında durması faciaya dönüştü. Arkadan yüksek hızda gelen başka bir araç zamanında fren yapamayınca zincirleme kaza meydana geldi. Olay yerinde 3 kişi hayatını kaybetti. Bu görüntülerde Tayvan'dan. Yerleşim alanında çıkan yangın devasa patlamaya yol açtı. Yangında itfaiyeciler dahil çok sayıda kişi yaralanırken 8 ev ve 20 araç hasar gördü. Çin'de düzenlenen Dünya Robot Konferansı'nda vals yapan insansı robot büyük ilgi çekti. Dans partneriyle senkronize şekilde hareket eden robot, dokunsal sensörler yardımıyla dengesini ayarladı.
1: Kars'ta yaşayan Naim Demirbaş sigara ile evinin kapalı balkonuna girdi. Balkonunda bulunan benzin bidonundaki yakıtın sızması sonucu yangın çıktı efendim. Demirbaş'la eşi adeta ölümden döndü.
3: Sigara girer girmez bir anda parladı. Zaten parlamasıyla kendini bulamaz.
4: Sigarayla kapalı balkona girdi. Dehşeti yaşadı. Kars'ta yaşayan 49 yaşındaki Naim Demirbaş, sigarayla evinin kapalı balkonuna girdi. Balkondaki yakıt bidonunda sızma vardı. Bu nedenle benzinin bir bölümü halıya ulaştı. O sırada sigaranın külü benzinle temas edince yangın çıktı. Yangın sırasında kıyafetleri tutuşan Demirbaş, benzin bidonunu dışarı atmak istedi. O sırada eşinin yardımına koşan Nezahat Demirbaş da vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.
3: Eşim de söndürmeye çalıştı, o da yandı. Ben de yandım, bu da yandı.
4: Naim Demirbaş yangını kendi imkanlarıyla söndürdü. Ancak hem kendi hem de eşinin vücudunda ikinci ve üçüncü derece yanık oluştu.
5: Sigaranın şeyinden gelen efendim külle yanmış oralar. Kurtaralım derken herkes orada eşiyle birlikte bir yanma şeyi olmuş.
4: Çift Kazman Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne sevk edildi.
5: Derin yanıkları vardı. Eşi tabii biraz daha iyi ama...

0: Nayım Bey biraz daha derindi yaralar.
1: Uzmanlar ise benzin kaynaklı yangınları müdahale ederken dikkatli olunması konusunda uyarıyor.
0: Mesela benzinde ya da alevle yandığın zaman su döküldüğünde alev daha çok şiddetlenir mesela. Bu kesinlikle yanlış bir şeydir. Yapılabilecek şey aslında ıslak bir şeyle, battaniye ile kapatıp oksijeni kesmek şeklinde olabilir.
2: Bebek bisküvilerine yeni standart geliyor. Bu bisküviler şekerli ve az şekerli olarak ayrılacak. Ayrıca paketlerinde bazı uyarılar bulunacak.
3: Bazı çocuklar için vazgeçilmez bir gıda ancak sağlığı doğrudan tehdit ediyor.
4: Çok yüksek oranda şeker içeren bazı bisküviler var şu anda piyasada. Tabii ki farklı markalarda, farklı oranlarda şeker içeriyor.
3: Bebek bisküvisi satışında yeni dönem başlıyor. Türk Standartları Enstitüsü sıkı taslak hazırladı.
5: Türk Standartları Enstitüsü'nün hazırladığı yeni bebek bisküvisi standardı taslağı üretimden etikete kapsamlı düzenlemeler içeriyor. Buna göre bebek bisküvileri şekerli ve az şekerli diye ayrılacak. Ağır metallere ise yeni sınır getiriliyor.
4: Dünya Sağlık Örgütü'nün tamamlayıcı beslenme rehberinde mesela 2 yaşında bir çocuğun 1000 kalori alması gerekiyorsa bunun maksimum %10'unun mümkünse de %5'inin şekerden gelmesi gerekir diyor. Baktığınız zaman bu tabakta 2 yaşında bir çocuğun bir gün içerisinde alması gereken bütün şeker miktarı var.
3: Taslağa göre bebek bisküvisinde tuz oranı %1'i geçemeyecek. Ürünler belli dönemlerde incelemelerden geçecek.
5: Hazırlanan taslağa göre bebek bisküvilerinin açıkta satışına izin verilmeyecek. Aynı zamanda ambalajlarda 4 aydan küçük bebeklere tavsiye edilmez ve anne sütü bebekler için en uygun besindir ifadelerinin de bulunması öngörülüyor.
4: 4 ay ve altında bu besinlerin değil de anne sütünün mümkünse tercihinin edilmesinin söylenmesi oldukça kıymetli. Bir başka düzenleme daha var. Açıkta satılmamasıyla ilgili. Bu da gerçekten çok kıymetli.
2: Efendim, kumar ve yasa dışı bahis bağımlılığı. Son zamanlarda bu iki terimi sıklıkla duyar olduk. Özellikle dünya genelinde ciddi bir sorun haline gelen bu bağımlılık türleri ne yazık ki ülkemizde de etkisini gösteriyor. Peki yasa dışı bahis ve kumarla olan ilgi nasıl ortaya çıkıyor? Bu şebekeler gençleri nasıl ağlarına düşürüyor? Bağımlılıklar ne boyuta geldi? Daha fazlası haberimizde olacak.

0: ışığı gibi büyüyen bir başka tehlikeyle karşı karşıyayız.
1: Çoğu insanın evini yıktığı.
2: Bunlardaki aslında en önemli nokta kişiye paranın hiçbir zaman yetmemesi.
3: 100 bin lira, 200 bin lira, 300 bin lira oynuyor. Cemde 100 lira yok. Babası perişan oluyor hepsine.
4: 5,9 trilyon dolar. Evet, yanlış duymadınız. Yasa dışı bahisin küresel ölçekteki hacmi 5,9 trilyon doları buldu. Ülkemizde ise bu rakam yıllık maliyet oranında 40 milyon doları aşar vaziyette. İşte yasa dışı bahis ve kumarın gelmiş olduğu bu son durumun nedenlerini bu dosyamızda irdeleyeceğiz. Ana başlıklar olarak 3 farklı konuyu ele alacağız. Bu konuların ilki yasa dışı bahis ve kumar bağımlılığının nasıl ortaya çıktığı. Devamında ise Yeşilay ve çeşitli devlet kurumlarına, hastanelere bu konuyla alakalı kaç kişinin başvuru yaptığı ve başvuru sayılarındaki son yıllardaki artışa bakacağız. Ve son olarak yasa dışı bahis veya kumar gibi oldukça kötü olan bu bağımlılıklardan nasıl kurtulunabileceğini öğreneceğiz. Haydi başlayalım.
0: İnsanlar zaten kumara başladıklarında direkt yasa dışı bahisle başlamıyorlar. Herhangi bir bahisle, herhangi bir kumar tipiyle başlıyorlar. Yasa dışı bahis sonrasında kişilerin gideceği bir yol oluyor.
2: Haz merkezini tetiklediği için ve para algısını da arttırdığı için kişi burada oynama düşüncesi oluşuyor. Kolay yoldan para kazanma düşüncesi oluşuyor.
1: Çoğu akrabamın, çoğu tanıdıklarının evi yıkılmış yani. Oğlu gidiyor, oyun oynuyor. Babası da bir şey yapamıyor.
0: Dijital alanda çok daha rahat hareket edebilen, interneti çok daha iyi kullanabilen kişiler genellikle genç popülasyon olduğu için bu kümelenmenin genellikle biz 15-24 yaş arasında olduğunu görüyoruz. Yani aslında tehlike çocuklar büyüdükçe biraz daha büyüyecek gibi görünüyor.
5: Yani elde bu şey hiçbir şey kalmıyor. Maddi bakımdan zor.
6: Yani yeterince dijital güvenliği sağlayamıyoruz.
4: Sanal bahis veya kumar bataklığına düşmek günümüzde oldukça kolay. Öyle ki elimizde kullanmış olduğumuz telefon, tablet veya herhangi bir bilgisayara gelen herhangi bir metin, herhangi bir mesaj, herhangi bir reklam görüntüsü bizi bu bataklığa sürükleyebiliyor. Bağımlı olmaksa çok kolay. Öyle ki bu reklamlardan herhangi birine tıkladığımız anda kolay para kazanma isteğini tetikleyen duygulara yönelik yapılan o mesajlar aniden bilinçaltımıza giriyor ve o andan itibaren kumar bağımlılığından, yasa dışı bahis bağımlılığından kurtulmak bir o kadar zor oluyor.
0: Tabii şöyle, önceden kumar oynanması için fiziksel olarak bir alana gidilmesi gerekliydi. Ama şu anda biliyorsunuz kumarhaneler insanların cebinde, telefonunda, elinde, tabletlerinde. Bu kolay erişim en büyük tehlikelerden bir tanesini aslında oluşturdu.
7: Vallahi her şeylerini kaybediyorlar. Aile düzenleri bozuluyor. Sevgi, saygıyı kaybediyorlar. Kumar kötü bir bağımlılık zaten.
2: Kişi önce kazanç sağlayabiliyor. Kazanç sağlama evresinden sonra aslında kaybetme evresine geçiyor. Daha sonra tükenme evresine geçebiliyor ve bu süreçte kişi kendi parasını bitirdiği zaman para algısını da kaybettiği için bankalara borçlanabiliyor. Şahıslardan borçlanmalar olabiliyor.
8: Para kaybediyorlar, zaman kaybediyorlar, ailelerini kaybediyorlar.
9: Telefonlarda oynuyorlar çocuklar. Benim de torunlarım var. Onlar da yani bazen kaçırıyorlar oyunu. Ne olduğunu bilmeden oynuyorlar tabii.
0: Son dönemde özellikle Yeşilay'ın danışmanlık merkezlerine YEDAM'lar olan başvuruların çok ciddi bir şekilde kumarla yine arttığını görmekteyiz. Özellikle son 7 ayda %24 gibi bir artış saptandık. Bu çok ciddi bir artış.
4: Kolay para kazanmak uğruna sanal bahis veya kumar batağına düşmüş olan kişileri bekleyen tablo işte tam da bu şekilde. Öyle ki önce kendileri cebindeki paraları harcayacak, ardından bir borçlanma sürecine girecekler ve bu borçlanmayı ödeyebilmek için aile, akraba ve yakın çevreyi işte tam da bu olaya, yani bahis ve kumarın getirmiş olduğu bu eşiğe dahil edecekler. Ancak gün sonunda kazanan her zaman ve her zaman o bahisi ve kumarı oynatan kasa olacak.
0: Sadece kumar oynayan kaybetmez. Bütün aile kaybeder, bütün toplum kaybeder. Bir kişi ailede kumar oynadığında çevresindeki en az 6 kişi bundan etkilenir.
2: Kumar bağımlılığında çok sık borçlanmalar olabiliyor. Ailede bu borçları ödeme isteği oluşabiliyor. Aynı zamanda sözler verebiliyor. Bir daha oynamayacağım gibi. Fakat aslında bu davranışı pekiştiren bir süreç oluyor.
0: Bağımlılık oluştuktan sonra tedavi edilmeden bu süreci durdurmak mümkün değil. Ve tedavi için aileye kesinlikle kesinlikle ihtiyaç duyuyoruz. Yani bir sağlık çalışanı bu anlamda hizmet veren bir profesyonel, hastanın kendisi ve ailenin bir sac ayağını oluşturması gerekiyor.
8: Yani bu gençler arasında son dönemlerde bayağı bir yaygınlaşmış olan bir şey ama.
10: Her oynadığında dersin ki ben bu sefer kazanacağım. Ben bu sefer bütün o kaybettiğim paraları geri alacağım düşünerek bağımlılık yapar ve...
9: Ellerimizden telefon düşmüyor. Ne annenin ne babanın, hiç kimsenin. Çocuklara örnek olamıyoruz maalesef. Çok üzgünüm.
11: Efendim, altın piyasasında hareketli günler yaşanıyor. Gram altın 4 aylık aranın ardından yeniden 7000 lira barajını aşarak rekor tazeledi. Yükseliş grafiğinin ivme kazanmasıyla birlikte piyasalarda rally ne kadar sürecek sorusu gündeme oturdu. Peki bu kritik süreçte yatırımcılar nasıl bir yol haritası izlemeli? Altın borcu olanlar ne yapmalı?
12: Altın fiyatları yönünü yukarı çevirdi. Yatırımcı yükseliş, uzmanlarsa toparlanma süreci diyor.
11: Bu haftanın en çok konuşulan konularından biri yine altın oldu. Öyle ki gram altın son ayların zirvesine çıktı. Tam 7000 lirayı aştı. Peki son tabloda, özellikle yılın son çeyreğinde altında son durum ne?
13: Son bir aydır gram altın tarafında 1100 liradan fazla, ons altın tarafında 600 dolardan fazla bir toparlanma olduğunu gözlemliyoruz. Ancak her ne kadar yatırımcılar bunu yükseliş olarak görse de biz toparlanma olarak görüyoruz. Ne zaman ki Ocak ayındaki zirve 8157 lira seviyesinin üzerinde yükselir, o zaman bir yükselişten bahsedebiliriz.
12: Finans analisti istenmemiş, İran, İsrail ve ABD savaşına vurgu yaptı. Piyasadaki dengeye dikkat çekti.
13: Altın zaten yılın ikinci yarısında bir ateşkes süreci

0: devam etseydi, Amerika İran'a tekrar saldırmasaydı şu anda Ocak ayındaki seviye, yani 8000 seviyenin üzerinde zaten konuşuyor olurduk. Ancak Amerika tekrar saldırdı, savaş tekrar devam ettiği için geciken bir süreç var karşımızda. Diğer yandan çok ilginç bir gelişme oldu. Şubat ayında 1 kilogram fiziki altının 12.500 dolar işçiliği vardı. Bu ne demek oluyor? Yurt dışından gelen bir kişi Türkiye'den altın almak için ekstra 12.500 dolar işçilik veriyordu, para veriyordu ve altın sahibi oluyordu. Bu işçilikler bu ay eksi 950 dolar. Yani dünyada en pahalı altın bizdeydi, şu an dünyada en ucuz altın bizde. O işçilik farklarında da ciddi düşüş var. O yüzden vatandaşlarımız kafası karışabilir. Der ki ya ekranlarda pahalı, serbest piyasalarda ucuz. Ama bugüne kadar ne diyorlardı? Kuyumcularda pahalı, ekranda ucuz diyorlardı. İş denge değişti.
1: Peki altın yatırımcıları ve altın borcu olanlar ne yapmalı?
0: Önümüzdeki hafta tekrar kar satışı başlayabilir. Beklentimiz o yönde, 150-200 lira. Dolayısıyla 7000 lira seviyesinin altındaki rakamlar bana göre özellikle hassasiyetle uğraştığımız veya uyardığımız kişiler düğün yapacaklar ve altın borcu olanlar. Bakın bu sonsuza kadar devam edecek olan bir düşüş değil. Cumhuriyet tarihinde ilk defa düğün sezonunda fiyatlar bu kadar geriledi. Bunu bir fırsat olarak görün. Her yıla bir isim koyuyoruz. Mesela 2025 yılının adı Gümüş Yılı'ydı. 2026'nın yılını manipülasyon yılı koyduk. Ama 2027 yılının adı bence şöyle, değişim yılı. Yani dünyada hiçbir yatırımcı artık fiyata bakmayacak. İmtia milliyetçiliğinin, imtia savaşlarının olacağı bir yıl bekliyorum ben 2027 yılında.
2: Efendim, Türkiye'nin ilk buharlı lokomotif müzesi İzmir'de bulunuyor. A Haber muhabiri Tayfun Er müzede konuğuyla birlikte aktardı.
3: Ülkemizin en önemli kültür miraslarından biri olan demiryolu tarihine tanıklık eden Selçuk Buharlı Lokomotif Müzesi'ndeyiz. Yapılan detaylı restorasyonun ardından yeniden ziyarete açıldı. Şimdi konuyu konuğumuzla değerlendireceğiz. Tabii siz de yıllarınızı buharlı lokomotiflere verdiniz. Burada da envai çeşit müzede yaklaşık 30'a yakın lokomotif var. Çeşitli farklı ürünler var.
4: Evet, lokomotifler var. Türkiye'nin en önemli müzelerinden birisi buharlı lokomotifle ilgili.
3: Tek zaten buharlı lokomotif.
4: Evet, tek buharlı. Her çeşit, yani tipleri farklı, yapıldığı ülkelerin şeylerine göre hepsi farklı. Sergilenmiş. Sağ olsunlar, müze müdürümüz de güzel restorasyonu da yapmış, bakımlarını da yaptırıyor. Kendisine de ayrıyeten teşekkür borçluyuz.
3: Tabii burada 30'a yakın lokomotif var. Evet. Bunların içerisinde 140 yaşına kadar olan farklı, en yaşlısı 140 yaşında.
4: Evet, en yaşlısı 140 yaşında. En genci de zaten 1942 model dediğimiz, hı hı, Alman Kriegslok diye, savaş lokomotifi diye adlandırdığımız 56.500'lük serileri de var. En geç şeylerde bunlar.
3: Tabii evet. Siz de uzun yıllar buharlı lokomotif makinisti olarak görev yaptınız. Evet. Her şeyini biliyorsunuz. Ve buradaki belki pek çok lokomotifi de kullandınız.
4: Bunu mesela şunların 3 tane yan yana tesadüf olacak ya. Hı hı. Bunlarda hepsinde çok çalıştım makineler. Çok bunların ekmeğine gidik yani zamanında bu. 57 binlikler olsun, tabii, şeyler olsun.
3: Çok hep özel makinalar. Hemen karşı tarafta bulunan bir pervaneli lokomotif var. O ne işe yarıyor?
4: Bu kar kürer makinesi dediğimiz kar temizleme aracı. Bu kış günlerinde karın tabii ki çok yüksek yağdığı yerlerde neyle temizlenecek? Her şeyimiz buharlıyla olduğu için bu da buhar gücüyle çalışan pervane dönüyor içeride aynı şekilde dairesel hareketle. Şeyi, karı kenarlara yolu aşmak için kullanılan bir alet.
3: Tabii müze aynı zamanda 1800'lü yıllarda yapılan İzmir Aydın demiryolu hattı da müzenin ortasından geçiyor. Ama değil mi?
4: Eskiden zaten burası 1856'da başlamış malum Türkiye'de ilk demiryolu hattı. 1866'ya kadar, Aydın'a kadar 133 kilometrelik. Burası da Aziziye istasyonu olarak.
3: İstasyon o zaman.
4: O zamanlar öyle. Sonradan Çamlık istasyonu olmuş.
3: Tabii aynı zamanda sonra tarihe de tanıklık ediyor değil mi burası?
4: Tanıklık yapıyor her şeyiyle. 1989-90 90 işte ilk şeylerine

0: kadar 5'e 6'ya o zamana kadar bütün Türkiye'nin her tarafından bu makineler getirildi burada. Burada sahip çıkıldı. Değilse her birisi parçalanacaktı, kesilecekti. Burada sahip çıkıldı, hakikaten çok değerli bir Hollanda'da olduğunu biliyoruz, Almanya'da gördük bazı şeylerde, ama Türkiye'mizde de Çamlık'ta şunların sergilenmesi ve sahip çıkılması ayrı bir değer bizim için.
1: Tabii ki bir anlamda tarihe sahip çıkıyoruz dedik. 15 bine yakın ziyaretçi, yerli yabancı turist ziyaret etmiş.
0: Evet, evet, hala da geliyormuş. Sağ olsun Burçin Hanım da müdür hanımımız. Bu lokomotifleri bakımlarını devamlı yaptırıyor. Ona da ayrıyeten teşekkür ettik.
1: Teşekkürler, sağ olun. Emeklerinize sağlık sizlerin de. Evet, toparlayacak olursak ülkemizin ilk, Avrupa'da ise sayılı buharlı lokomotif müzelerinden biri olan Çamlık Müzesi'ni sizlere anlatmaya çalıştık diyelim. Sözü tekrar İstanbul'a bırakalım.
2: Mavi Vatan sevdalılarının akın ettiği Teknofest'te artık final günü heyecanı yaşanıyor efendim. Son gününde Sattim'in operasyon gösterisini ekranlarınıza getireceğiz. Detayları ise haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan aktaracak. Kadir'e günaydın diyelim ve Teknofest macerasına ortak olmak için söz sana bırakalım.
3: Günaydın, iyi yayınlar dilerim. Bizler de sizin de belirtmiş olduğunuz gibi Teknofest Mavi Vatan kapsamında artık son günündeyiz ve bulunduğumuz dakika itibariyle SAT komandolarının, SAT ve SAS komandolarının operasyonu bulunduğumuz dakika itibariyle başladı. Yaklaşık 1-1,5 dakika önce helikopter geldi. Çevrede güvenliği sağlamak adına bir sorti attı ve sorti attıktan hemen sonra SAT ve SAS komandoları denize indirildi. Bulunmuş olduğumuz bölgede insansız deniz aracı olarak simüle edilen siyah bir platform var. Bu platforma ilk önce SAT ve SAS komandoları bir bomba yerleştirecek. Sonrasında çevre güvenliği alındıktan sonra oradaki insansız deniz havacı etkisiz hale getirilecek ve operasyonun daha güvenli ilerleyebilmesi adına daha iyi ilerlemesi adına bu operasyon yapılacak. Sonrasında çevre güvenliği alındıktan sonra burada bir rehine kurtarma operasyonu devam edecek. Bulunduğumuz an itibariyle artık SAT ve SAS komandoları o platformun üzerine geldiler. Bombaları yerleştiriyorlar ve bombaları yerleştirdikten hemen sonra o noktadan ayrılacaklar. Bir SAT komandosu ilk önce bombayı yerleştiriyor. Şu anda ateşleme düzeni de aktif hale getirildi ve artık şu anda o alandan düzenek yerleştirildikten sonra güvenli alana çıkış yapılacak. Bir bot geldi şimdi SAT ve SAS komandolarını almak için. O bota SAT ve SAS komandoları alındıktan hemen sonra bölgeden uzaklaştırılacak ve yaklaşık 15-20 saniye sonra da bir patlama yaşanacağını belirtelim. İşte işaret fişeği de artık yavaş yavaş iyice kendini gösterdi. Şu anda o bomba düzeneğini yerleştiren komandolarımız da şu anda bir hücum bot tarafından alındı ve artık geri sayım için, patlama için bekliyoruz. Yaklaşık 15-20 saniye sonra o patlama yaşanacak. Çevredeki vatandaşların da buraya Mavi Vatan'a gelen, Teknofest Mavi Vatan'a gelen vatandaşların da şu anda etkisinin, daha doğrusu ilgisinin çok fazla olduğunu söylemek mümkün. Geri sayım başladı ve patlama şu anda yaşandı. Zannediyorum ki ateşleme düzeninde bir sıkıntı olmuş olabilir. İlk 3 gün yapılan gösterinin bugünlük bu nazarı desek yeridir. Şu anda evet, şu anda da ufak bir sıkıntı yaşandığını belirtti. Şu anda anonstan, daha doğrusu sahneden de anons yapıldı. Ateşleme sisteminde bir hatadan dolayı patlamanın yaşanmadığını belirttiler. Şimdi bunun hemen ardından kameraman arkadaşım Hüseyin Koçak'tan rica edeceğim. Sol tarafa çevirebilirsek kamerayı, yaklaşık bir dakika sonra da buradan bir SAT ve SAS komando ekibi gelecek ve kurtarma işlemini gerçekleştirecek. Yavaş yavaş yavaş toparlayacak olursak gün boyunca bu tür etkinliklerin olduğunu söyleyelim. Özellikle hem geleceğin mucitleri için hem de buradaki vatandaşlar için sadece buradaki savunma unsurlarını gezmekle yetinmeyip burada çeşitli organizasyonlara da yine ev sahipliği yapıyor diyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım.
2: Efendim, uzun ve ahenkli ötüşüyle ünü dünyaya yayılan Denizli horozunun ırkı özel üretim tesisinde titizlikle korunuyor. Yaklaşık 25 yıldır sürdürülen çalışmalarla Denizli'nin simgesi gelecek nesillere aktarılıyor.
4: Roma döneminde gücü, cesareti ve kararlılığı ifade eden bir ırk.
5: Ötüşleriyle birbirleriyle yarışıyorlar. Denizli horozları uzun ve ahenkli ötüşleriyle dünyanın en dikkat çeken horozları arasında yer alıyor. Denizli'nin simgelerinden biri olan horozun geçmişi ise yaklaşık 2000 yıl öncesine dayanıyor.
4: Denizli horozu Denizli ile özdeşleşmiş, rengiyle, uzun ötüşüyle, ahenkli ötüşüyle nam salmış bir horoz ırkı. Bu ta geçmiş antik dönemlere kadar uzanan bir geçmişi olan bir ırk.
5: Bu eşsiz ırkın genetik özelliklerinin korunması için Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesindeki özel üretim tesisinde çalışmalar yürütülüyor.
6: İçerisinde bulunduğumuz bu tesis 2001 yılında kuruldu. 2004 yılındaysa Denizli horozunun ırk tescili alındı. Ve yaklaşık 25 yıldır bu Denizli horozunun ırkı gelecek nesillere aktarılıyor.
4: Denizli horozunun bir yılı geçtikten sonraki ötüş mesafesi 20 saniye. Bu da aslında efsanevi kararlılığı gösteren bir şey. Yani inatçılığı ve bu gücü de temsil eden ırk.
5: Damızlık olarak özenle seçilen horoz ve tavuklardan elde edilen yumurtalar belirli bir kuluçka sürecinden geçiriliyor. Üretilen yumurta, civciv, horoz ve tavuklar Mayıs-Ağustos döneminde tesise gelen vatandaşlara satılıyor.
4: Yaklaşık 500 tane anaç tavuğumuz ve 500 de horozla yıllık yaklaşık 5000 civciv ve 5000 civarında döllenmiş yumurta üretmek suretiyle vatandaşlarımıza taleplerini karşılamaya çalışıyoruz.
5: Böylece Denizli'nin simgesi olan uzun ötüşüyle dünyaca tanınan horozun saf ırkı korunuyor.
6: Denizli horozu uzun ve ahenkli ötüşü ve aynı zamanda da albenili renkleriyle sadece Türkiye'de değil dünya çapında üne sahip.
2: Efendim, Teknofest heyecanı tüm hızıyla sürüyor ancak bugün son gündeyiz ve SAT komandolarının heyecan verici gösterileri ise an itibariyle devam ediyor. Şu anda ekranlarınıza Kocaeli Gölcük Tersanesi'nde gerçekleşen Teknofest Mavi Vatan gösterileri canlı olarak geliyor. Şu anda komandoların tekrar bir gösteri düzenlenmesi bekleniyor. Bu anlamda ilk gününden itibaren yoğun bir heyecan vardı. Katılım da üst düzeydeydi. Zaferle bitirir. Zoru başarırız. Mavi Vatan'da gurur, heyecan ve teknoloji aynı rotada buluştu efendim. Binlerce kişinin bu gurur veren anları izlemeye geldiği de
7: gösterimiz yine devam ediyor.
2: Ekranlara yansıyor. Gösterinin devam ettiği de anlaşılıyor bir yandan. Türkiye'nin denizlerdeki gücünü, milli teknoloji hamlesini gözler önüne seren Teknofest Mavi Vatan son gününde de ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor. Türk donanmasının güçlü unsurları vatandaşlarla buluşuyor. Özellikle TCG Anadolu'ya yoğun bir ilgi söz konusuydu. Milli Savunma Sanayi'nin denizlerde ulaştığı o seviye gençlerin teknoloji heyecanıyla birleşince ortaya da Teknofest Mavi Vatan çıktı. Son gün coşkusu yaşanıyor. O dönemin şu anda da SAT komandolarının tekrar bir gösterisi gerçekleşecek. Bir yandan da deniz altında.

0: ama bir o kadar da maliyetli sorunlar genellikle evin beyleri tarafından çözülmesine alışıyoruz bizler. Ancak son zamanlarda hem iş yoğunluğu hem de kısıtlı zaman nedeniyle ev hanımları da bu sorunlara el attı. Çözümü ise ustalık eğitimi almakta buldular.
1: Sıkıntılar çıkabiliyor, arızalar olabiliyor.
2: İşte kapının koku değişmesi gerekiyor ya da işte prizin temassızlığı oluyor.
1: Ev hanımı ev temizlemek, iki çocuk bakmakla ibaret olmaması gerektiğini düşünüyorum.
2: Ve çok mutlu oluyorum böyle tamir ettiğim zaman, başardığım zaman.
3: Evde bozulan bir musluk, kırılan kapı kolu ya da küçük bir kablo temassızlığı.
4: Kiminin eşi evdeki eşyaları tamir etmek için fırsat bulamadı, kiminin ise işi yoğundu. Ancak onlar beklemek yerine kolları sıvadı, ustalık eğitimi aldı. Gördüğünüz bu iki hanım evdeki eşyaları tamir etmek için ne usta çağırıyor ne de eşlerinden yardım istiyor. Aldıkları eğitim sayesinde kendi evinin ustası oldular.
2: Eşim yoğun çalıştığı için bunu yapamıyordu.
1: Hadi ince usta bulamıyorsun. İstanbul gibi yerde arayınca da hemen gelemiyorlar. Geldiklerinde de yapmadan yüklü miktarda para istiyorlar.
5: İş yoğunluğu çok olunca bazen yetişemiyoruz, evimize de yetişemiyoruz. Evimize geldiğim zaman da bazen vakit olmuyor.
3: Esenler Belediyesi'nin hayata geçirdiği kendi evinizin ustası olun projesiyle hanımlar evde yapılabilecek temel tamirat ve bakım işlerine yönelik eğitim aldılar.
2: 6 hafta boyunca burada görmüş olduğum eğitimler bizim için çok faydalı oldu.
1: Eşimin desteğiyle kursa başladım.
5: Evimizde ufak tefek tadilat, bakım onarım işlerimizi ben yetişemediğim kadarıyla eşim çok sağ olsun yani en azından bir şekilde hallediyor yani.
6: Kendi evlerinde bir kapı tamiri, işte bir pencere çıtası veyahut da bir sigorta değiştirme ile alakalı bir mobilyanın, bir masanın ayağını değiştirme, sandalyenin tekerleğini değiştirebilme gibi belli bir takım yeteneklere sahip olduktan sonra biz bunları mezun ediyoruz.
4: Havva Hanım iki erkek çocuk annesi. Elbette ki çocuklar kapıları açıp kapatırken sert müdahalelerde bulunuyor. Havva Hanım kapı kulplarını da tamir ediyor. Havva Hanım nereden başlıyoruz?
1: Kapı kulbumuz kırıldığı vakit nalburdan yine buna müsait, bu kapıya müsait bir kapı kulbu alıyorum. Ve aynı şekilde yerine takmaya çalışıyorum. Vidaları yerleştirdikten sonra sıkıp eskisi gibi yapıyoruz. Yani eşe hiçbir şey yansıtmadan kendimiz halledebiliyoruz.
4: Usta olmak elbette ki kolay değil. Aldıkları uzun bir eğitimin ardından hem kombi hem de petek bakımını da gerçekleştiriyorlar. Şimdi yanımızda Tuğba Hanım var. Tuğba Hanım neler yapacağız şimdi?
2: Şimdi bizim her sene için bir şekilde işte yazdan sonbahara geçiş döneminde petekleri kontrol ediyoruz. Havasını almamız gerekiyor. Suyun gelmesi normal. Su gelirse hiçbir sıkıntımız yok. Ama havayı oradaki havayı tamamen boşaltmamız gerekiyor ki istediğimiz suyu alabilelim.
1: Menteşeden çıktı. Bunu hemen vidalayacağım. Kendim takacağım. Usta çağırmak yerine kendimiz hallediyoruz.
4: Tamiratlar yapıldı, sorunlar giderildi. Şimdi sıra dinlenmekte. Kendi evinin ustası olan hanımlar şimdi ellerinde kahveler emeklerinin tadını çıkarıyorlar.
0: İletişim Başkanlığı İletişim Fakültesi öğrencilerine yönelik çevrimiçi yapay zeka ve iletişim kampı platformunu hayata geçirdi. Kampa ücretsiz erişim sağlanabilecek ve platform 30 Eylül'e kadar kullanıma açık kalacak.
7: Türkiye genelindeki bütün üniversitelere resmi yazı gönderildi. Yapay zeka ve iletişim kampının başladığı duyuruldu. İletişim Başkanlığı İletişim Fakültesi öğrencilerine yönelik çevrimiçi yapay zeka ve iletişim kampı platformunu hayata geçirdi. 100'e yakın üniversitenin İletişim Fakültesi öğrencileri programdan yararlanacak. Kamp kapsamında öğrencilere yapay zeka giriş, bu teknolojilerin iletişim alanındaki uygulamalarıyla içerik üretimi ve iletişim süreçlerinde etkin, güvenli ve etik kullanımına ilişkin eğitimler veriliyor. Programa katılım sağlayan öğrenciler edindikleri bilgi ve becerileri uygulamalı olarak ortaya koyacakları bir bitirme projesi hazırlayarak programı tamamlıyor. Katılımcılar kampa kamp.ciplab.dev internet adresi üzerinden ücretsiz erişim sağlayabilecek ve platform 30 Eylül'e kadar kullanıma açık kalacak.
0: Evlenecek gençlere sağlanan faizsiz kredi desteğinin kapsamı genişletildi. 250 bin TL'ye kadar kredi imkanı sunulurken çocuk sahibi olan çiftlere geri ödemede ek kolaylık sağlanıyor. Peki evlilik kredisinden kimler yararlanabiliyor? Başvuru şartları neler? İşte detaylar.

0: Evlenecek gençlere verilen faizsiz kredi desteğinde kapsam genişletildi. Çocuk sahibi olanlara ek kolaylık getirildi.
1: Hükümetimiz Allah razı olsun çok güzel şeyler yapıyor, teşvik de ediyor.
0: Aile kurumunu güçlendirmek için birçok proje hayata geçiriliyor. O projelerden biri de genç çiftlere yönelik faizsiz kredi desteği. Desteklerden bugüne kadar 185 bin genç çift yararlandı. Evlilik kredisi desteği devam ederken yeni düzenlemelerle kapsamı da genişletildi.
2: Daha önce çiftlerin toplam gelirinin brüt asgari ücretin 2.3 katını aşmaması gerekirken bu sınır 2.5'e yükseltildi. Buna göre 82.575 liranın altında bulunan çiftler evlilik kredisine başvurabilecek.
0: Kredi kullanan çiftlere çocuk sahibi olmaları halinde ek kolaylık sağlanacak.
3: Evlensinler yani, yazık yani vallahi. Yuva kursunlar yani.
2: Bu kolaylık sayesinde doğan her çocuk için kredi taksitleri 12 ay ertelenebilecek. İkinci çocuktaysa geri kalan kredi tutarları tamamen silinecek.
0: 2026 itibarıyla kredi miktarı çiftlerin yaşına göre belirleniyor. Her iki eşin de 18-25 yaş arasında olması durumunda 250 bin lira destek sağlanıyor. Eşlerden en az birinin 26-29 yaş aralığında bulunması halinde ise 200 bin lira faizsiz kredi veriliyor. Evlilik kredisinden yararlanmak isteyen gençler için başvuru şartları şu şekilde. Çiftlerin Türkiye'de ikamet etmesi, başvuru sahibinin veya eşinin proje kapsamında belirtilen sınırların üzerinde taşınma sahibi ya da hissedarı olmaması, resmi nikah tarihine başvuru tarihi itibariyle en az 2, en fazla 6 ay kalmış olması, çiftlerin bakanlığın evlilik öncesi ve sonrasında sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerine katılmayı taahhüt etmesi gerekiyor.

0: Gündem'de bu akşam. Türkiye ve dünyanın gündemi Canan Barlas'la Gündem'de masaya yatırılıyor.
1: Yarın da bitebilir, yarın yok olabilir her şey. Bu işleri anlayacağım.
2: Orkestra şefi. Çalmaz ama çaldırır.
3: Korkunç bir şekilde izbe hale getirdiler.
4: Sen bana vereceksin diyor. Nereden bulursan bul diyor.
5: Kafanız ayık mıydı değil mi diye merak ediyorum.
1: Günümüz üstündeki oyunlar herhalde bir süre daha sürecek.
6: Mavi çantaya sağlam bir şekilde koyalım.
2: Kongreleri çalıyorlarsa seçimi de çalarlar bunlar.
1: Trajediler çok komedi gibi. Başka bir şey, başka bir sürü şey oluyordu.
4: Başarıyla çıkması çok zor. Roller değişmeye başladı.
5: Bu bir zihniyetin ifadesidir. Ben utandım ya.
2: Bunu yapmıyorsa rüşvet alıyor veya kaynağını çarçur. Ediyor demek.
1: Dünyada bundan çok şey kaybedecek diye düşünüyorum.
0: Canan Barlas'la Gündem bu akşam 20.50'de A Haber'de.
7: Halkbank'ın katkılarıyla.
8: Ticaret Bakanlığı tarafından 10-14 Ağustos tarihleri arasında 81 ilde 3612 kırtasiye işletmesi denetlendi. Bakanlık, okul alışverişi döneminde tüketicilerin mağduriyet yaşamaması için denetimlerin sıklaştırılacağını bildirdi. Çocukların sağlığını riske atabilecek ürünlerle mevzuata aykırı satış uygulamalarına karşı kontrollerin 81 ilde aralıksız sürdürüleceği belirtildi.
7: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
9: Haberin radyosu A Haber Radyo.
7: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
9: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
10: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
11: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
12: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
7: Reklam.
9: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. Aha.

0: Haber Radyo.
1: Reklam.
2: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
3: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler. Reklam. A Haber Radyo.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: A Haber Radyo, haberin radyosu. Manisa 95.2, Muğla 93.7, Kütahya 88.4, Afyonkarahisar 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: Lüks araçlar çarpıştı. Ortalık adeta savaş alanına döndü. Kazanın adresi ABD'nin New York kenti. Hız yapan lüks bir araç yol ayrımına gelince yan yoldan gelen siyah bir jiple çarpıştı. Kontrolden çıkan lüks araç kaldırıma sürüklenerek bir yayayı havaya uçurdu. Jip ise çarpışmanın etkisiyle park halindeki araçların üzerinden uçarak yan yattı. İki bulvarın kesiştiği noktayı gören güvenlik kameraları kazanın şiddetini gözler önüne serdi. Ağır hasar gören araçlar enkaz haline geldi. Kazanın ortasında kalan yayanın bacağı kırıldı ve tedavi altında olduğu öğrenildi. Hız yapan aracın sürücüsü ise dikkatsiz araç kullanma suçlamasıyla gözaltına alındı. Bu kazanın adresi ise Vietnam. İki aracın kazaya karışmasının ardından sürücülerin yol ortasında durması faciaya dönüştü. Arkadan yüksek hızda gelen başka bir araç zamanında fren yapamayınca zincirleme kaza meydana geldi. Olay yerinde 3 kişi hayatını kaybetti. Bu görüntülerde Tayvan'dan. Yerleşim alanında çıkan yangın devasa patlamaya yol açtı. Yangında itfaiyeciler dahil çok sayıda kişi yaralanırken 8 ev ve 20 araç hasar gördü. Çin'de düzenlenen Dünya Robot Konferansı'nda vals yapan insansı robot büyük ilgi çekti. Dans partneriyle senkronize şekilde hareket eden robot, dokunsal sensörler yardımıyla dengesini ayarladı.
4: Haber Radyo, haberin radyosu.

0: Efendim ajans hafta sonundayız. Birlikte 2 saatimizi geride bıraktık. Saatlerimiz artık 11'e ulaşmak üzere. Dünyadan ve Türkiye'den en sıcak başlıklarla bu saate de devam ediyoruz. 12 Ağustos'ta İsrail'in Suriye'ye yönelik hava üssü saldırısının ardından Suriye Dışişleri'nden önemli açıklamalar geldi. Dışişleri Bakanı Şeybani, İsrail'le temaslar kesildi dedi. Daha fazla ayrıntıyı A Haber muhabiri Şener Çetin'den alacağız. Hemen sözü Çetin'e bırakalım.
1: Evet, İsrail Orta Doğu'da huzur ve güven ortamını bozuyor, yapmış olduğu girişimlerle, saldırılarla birlikte. Son olarak Suriye'nin kuzeyindeki İdlib kentinde bildiğiniz üzere 18 Ağustos tarihinde Ebu Zuhur terk edilmiş askeri havalimanına yönelik bir saldırı girişimi olmuştu. Dolayısıyla bir güvenlik meselesi hakim o noktada. İsrail ve Suriye arasında da bir güven anlaşması üzerine duruluyor ama bununla ilgili bir netlik kazanmadı. Diğer yandan Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani de Reuters'a bir röportaj verdi. Peki hangi ifadeleri kullandı? Hemen onun detaylarına bakalım. Özellikle İsrail'le güvenlik anlaşması görüşmelerinin yakında başlamasını bekliyoruz dedi. 18 Ağustos'taki hava üssü saldırısının ardından İsrail'le temaslar kesildi. İsrail'e şu anda güvenmiyoruz ve önceliğimiz İsrail'in saldırılarının durması. Suriye diplomasi için elini uzattı ve İsrail'in bu tarihi fırsatını kaçırmamasını istiyor dedi. Şeybani vermiş olduğu röportajda. Detaylarına da bakacak olursak bu bir sıcak gelişmeydi, son dakika gelişmesiydi. Özellikle İsrail'in bir Suriye hava üssünü bombalamasından günler sonra cumartesi günü Şam'da vermiş olduğu röportajda Şam'ın önceliğinin İsrail saldırılarını durdurmak olduğunu vurguladı. Bu yönde güven artırıcı adımlara ihtiyaç duyulduğunu söyledi Şeybani açıklamasında. Washington, Orta Doğu'daki yeni ABD müttefiki Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şara hükümetiyle İsrail arasında bir güvenlik anlaşması sağlamaya bir yıldan fazla süredir çalışıyor. Ancak İsrail'in Suriye topraklarına asker göndermesi ve güvenlik tehditlerini gerekçe göstererek hükümet varlıklarına saldırması nedeniyle bu anlaşma sonuçsuz kaldı diyor Şeybani. Ayrıca güvenlik anlaşması görüşmelerinin İran savaşı başladığından beri dondurulduğunu ancak yeniden başlayacağını beklediğini söyledi. Hava üssü saldırısından sonra Suriye ile İsrail arasındaki temas kesildi dedi. Şeybani özellikle Suriye'nin güvenliğini sürekli tehdit eden bir tarafla temas olması gerektiğine inanıyoruz. Ancak bu temas sonuç getirmezse buna ihtiyacımız yok ifadelerini kullandı ve şu anda özellikle İsrail'e güvenmiyoruz dedi. Tabii İsrail'den de bu anlamda da herhangi bir yorum, cevap gelmedi bu açıklamalara karşın. Tekrar hatırlatalım, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, İsrail'le güvenlik anlaşması görüşmelerinin yakında başlamasını bekliyoruz dedi. Hava saldırılarının üzerinden temas kesildiğini belirtti ve İsrail'e şu anda güvenmediklerini söyledi. Aslında önceliklerinin saldırılarının durması, Suriye'nin diplomasi için elini uzattığını ve İsrail için de bunun tarihi bir fırsat olduğunu söyledi.
0: Gaziantep ve Aksaray'da sabah saatlerinde meydana gelen iki ayrı trafik kazası faciayla sonuçlandı. Kazalarda 5 kişi hayatını kaybetti, ikisi ağır, 5 kişi de yaralandı. İlk kaza Gaziantep-Nizip karayolunda meydana geldi. İki otomobilin çarpıştığı kazada 25 yaşındaki Mertcan Taşdemir olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan sürücü Doğan Yanardağ ile Hacı Zerde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazada aralarında iki çocuğun da bulunduğu 3 kişinin tedavisi ise sürüyor. Bir başka ölümlü kaza ise Aksaray'da yaşandı efendim. Konya Aksaray karayolunda kontrolden çıkan otomobil refüjdeki aydınlatma direğine çarparak takla attı. Kazada sürücü Furkan Ordu ile Fatime Özdemir hayatını kaybederken Semahat Ordu ile 7 yaşındaki Mevlüt Göktuğ Ordu ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Alparslan Kuytul suç örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturmada Alparslan Kuytul ve eşiyle beraber 13 kişi tutuklandı. Detayları alacağız. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur gelişmeleri aktarmak için hazır ve gelişmeler için sözü Halil İbrahim Uğur'a bırakalım.
2: Alparslan Kuytul ve örgütüne yönelik operasyon çarşamba günü gerçekleştirilmişti ve ilk gün gözaltı sayısı 32 olarak açıklanmıştı ve ardından da elbette soruşturma derinleştirildi ve gözaltı sayısı 56'ya çıkmıştı. Dün itibariyle gözaltına alınan kişiler emniyetten adliyeye sevk edildi ve suç ceza hakimliğinde mahkemesinde şüpheliler yargılanmaya başladı. Şu ana kadar Alparslan Kuytul, yani örgütün kurucusu, eşi Semra Kuytul'la birlikte tutuklanarak cezaevine gönderildi ve Alparslan Kuytul ve Semra Kuytul'un da aralarında bulunduğu 13 kişi için 13 kişinin şu anda cezaevi yolunda olduklarını söyleyebiliriz. Diğer taraftan tabii ki 31 kişinin de yine sulh ceza hakimliğinde yargılama süreci devam ediyor. 9 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 3 kişi de yine savcılık makamı tarafından alınan ifadeler sonrasında serbest bırakıldı. Elbette Alparslan Kuytul ve örgütüne yönelik operasyonlar 2018 yılından bu yana hız kazanmıştı. Çünkü yine suç örgütü kurma ve yönetme ve örgüt üyeliği, aynı zamanda kişileri hürriyetinden yoksun etme, yine vergi kanununa muhalefet ve nitelikli dolandırıcılık, aynı zamanda resmi evrakta sahtecilik gibi suçlarla birçok kez Alparslan Kuytul ve ekibi hakim karşısına çıkmıştı ve cezaevine girmişlerdi. Yine benzer şekilde 2018 yılından 2026 yılına gelindiğinde örgütün yine yapılanma sürecinde olduğunu takip eden Adana Cumhuriyet Başsavcılığı operasyon için Adana İl Emniyet Müdürlüğü ile birlikte, koordine ile birlikte bu operasyon gerçekleştirilmişti. Elbette şu ana kadar çok fazla sayıda dijital materyale, bilgiye, belgeye el konuldu ve bir taraftan da tabii ki bunlar inceleniyor, ama diğer taraftan da elbette ki ihbarcıların ve özellikle de CİMER'e yapılan şikayetler, işte bir taraftan aslında gözaltına alınan kişilerin ifadeleriyle CİMER'e yapılan şikayetler arasındaki o bilgiler mukayese ediliyor, karşılaştırılıyor ve ona göre de soruşturma giderek derinleştirilmeye devam ediyor. Soruşturma derinleşirken de yeni yeni bilgiler de gün ışığına çıkmış oluyor. Elbette yapılan operasyonlar kapsamında baktığımızda yine saatler öncesinde, operasyona saatler kala yine Furkan Vakfı yöneticileri başta Alparslan Kuytul ve eş olmak üzere yine idari bina içerisindeki bilgisayarların hard disklerini sökmüşlerdi ve bu hard disklerin sökülmesini tespit eden polis ardından da bu hard disklerin izlerini sürmüştü ve ardından da hard diskleri ele geçirmişti. Yapılan bu incelemeler sonrasında Alparslan Kuytul ve yöneticilerinin FETÖ, yani Fethullahçı terör örgütü ile yine irtibat içerisinde oldukları tespit edildi ve buna yönelik de 28 ayrı irtibat kaydı bulundu. Tabii ki FETÖ üyesi ya da FETÖ'ye açıktan destek veren, yardım eden kişilerin sayısı ise 24 ve bu baktığımızda kadronun, özellikle yönetici kadrosunun 24 ayrı FETÖ suçundan işleme tabi tutulan ya da ifade veren kişilerle irtibat içerisinde oldukları da tespit edildi. İşte bu noktada da ayrı bir çalışmanın yürütüldüğünü söylemekte fayda var. Bir diğer taraftan da elbette ki kayyum atanan şirketlerde de yine mali denetime tabi tutulmanın yanı sıra örgüt içerisindeki para trafiğinin nasıl yönlendirildiği noktasında da ayrı bir çalışmanın yapıldığını söyleyebiliriz. Diğer taraftan da şu ana kadar Alparslan Kuytul ve ekibine yönelik düzenlenen operasyonlarda 5 kişinin firari olduğunu biliyoruz ve bu 5 kişinin de yakalanmasına yönelik yine titiz bir çalışmanın devam ettiğini söyleyebiliriz. Bizler Adana'dayız ve yürütülen soruşturmaya ilişkin bu önemli bilgileri yakinen takip ettiğimizi ifade edelim. Gelişmeler oldukça sizleri bilgilendireceğimizi söyleyelim ve sözü Adana'dan tekrar size bırakalım.
0: Ali İbrahim Uğur'a aktardıkları için teşekkür ederim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluk ve rüşvet çarkının nasıl döndüğünü son duruşmada bir kez daha belgeleriyle gün yüzüne çıktı. Efendim, iş adamı Aziz İhsan Aktaş, CHP'li belediyelerden ihale alabilmek için seçim parası adı altında para ödendiğini anlattı. Mahkeme heyetine tam 84 milyon liralık dekont sundu. Rüşvet havuzunun kurulma amacının ise Ekrem İmamoğlu'nun siyasi hayatını finanse etmek olduğunu söyledi.
3: çalışacağım demiştim. Ve çalıştım. Umuyorum halkımız bunu hissetmiştir.
4: İBB davasında yer yerinden oynadı. İş adamı Aziz İhsan Aktaş'ın rüşvet iddiaları ve mahkemeye sunduğu dekontların ardından Ekrem İmamoğlu duruşmayı terk etti.
5: Bir kör kuruş geçmiş mi boğazdan? Bir kör kuruş.
4: İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının 68. duruşmasında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan iş adamı Aziz İhsan Aktaş'ın ifadeleri damga vurdu.
6: Adalet mülkün temelidir.
7: İlk günkü söylediğim gibi kaçmadım, buradayım, söyleyeceklerimi tekrarlayacağım.
4: Aktaş, CHP'li belediyelerden ihale alan şirketlerin seçim parası adı altında haraca bağlandığını, ödeme yapmayanların hak edişlerinin kısıtlı olarak bekletildiğini iddia etti. Baskılara dayanamayarak toplamda 84.857.500 lira ödeme yapmak zorunda kaldı.

0: söyleyen Aktaş, bu trafiğin kanıtı olduğunu iddia etti, banka dekontlarını da mahkemeye sundu.
1: Her gün bir seçilmiş belediye başkanımıza operasyon yapılıyor. 56 kuruş ispatlayamadılar, 56 kuruş.
0: Mahkemeye sunulan belgeler karşısında Ekrem İmamoğlu ve avukatları salonu terk etti. Aktaş, rüşvet sisteminin Ekrem İmamoğlu'nun siyasi hayatını finanse etmek amacıyla kurulduğunu da iddia etti. Aktaş, rüşvet ödemelerinin detaylarını da paylaştı. Hak ediş ödemeleri için kendisinden istenen 970 bin doları belirtilen otele bıraktığını öne sürdü. Bu taleplerin İmamoğlu'nun talimatı olduğu söylenerek danışmanlar ve aracılar üzerinden kendisine iletildiğini söyledi. Aktaş, paraların nakit olarak nerelerde, kimlere teslim edildiğine dair yer ve zaman detaylarını da mahkeme tutanaklarına geçirdi. Gözler şimdi davanın ertelendiği 25 Ağustos Salı gününe çevrildi.
2: Başkent Ankara'da işlenen 3 cinayetle 6 öldürmeye teşebbüs dosyasının failinin aynı kişi olduğu belirlendi. Faili meçhul dosyasının detaylarını Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı.
3: Hiçbir adli vaka sahipsiz değildir. Şüpheli hiçbir vaka unutulmaya terk edilmeyecektir.
4: Gülistan Doku soruşturmasıyla bir kez daha gündeme gelen faili meçhul suçlar için düğmeye basıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda şu ana kadar 36 dosyada 41 maktul ve 7 yaralının da bulunduğu faili meçhul olayları aydınlatıldı. Faili meçhullerde aydınlatılmadık dosya kalmayacak hedefiyle savcılar göreve başladı.
3: Savcılarımız dosyanın kapağındaki isme bakmaz. Bu isimlerin kim olduğuna, makamına, mevkisinin ne olduğuna bakmaz.
4: Konuya ilişkin açıklamayı Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda duyurdu. Başkent Ankara'da 2015 yılında aynı yöntemle gerçekleşen 3 cinayet ve 6 kasten öldürmeye teşebbüs olayı yeniden mercek altına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığının çalışmaları kapsamında 3 cinayet dosyasının yeniden ele alındığını açıkladı.
5: Genel müdürlüğünde bir daire başkanlığı kurduk. Bu şekilde faili meçhul bazı dosyalar, bunlar arkadaşlarımız inceleyecekler.
4: Hasan Saygın, Muhsin Demirdirek ve Mustafa Çağmaoğlu'nun öldürüldüğü, 6 kişinin ise öldürülmeye teşebbüs edildiği olaylar arasındaki benzerlikler tek tek incelendi. Ekiplerin aldığı beyanlar, HTS ve bas kayıtları, şüphelilerin hareketleriyle Antalya'da işlenen benzer nitelikteki bir cinayet yeniden değerlendirildi. Söz konusu şüphelinin 2015 yılı sonunda Ankara'dan ayrılmasının ardından benzer saldırıların sona ermesi dikkat çekici olarak değerlendirildi. Başka bir cinayet suçundan cezaevinde bulunan şüphelinin Ankara'daki 3 cinayette 6 cinayete teşebbüs olayının şüphelisi olduğu belirlendi. Öte yandan Adalet Bakanı Gürlek, Osmaniye'de 13 Şubat 2019'da öldürülen Mustafa ve Hüsna Ala çiftinin dosyasının da yeniden ele alındığını duyurdu. Yeniden açılan dosyada olay yeri fotoğrafları, kayıp bir senet, tanık anlatımları ve HTS kayıtları tek tek incelendi. Yapılan değerlendirme sonucunda şüpheli Yusuf Küçük'ün maktulle irtibatı, bas kayıtları ve aracına ait giriş çıkış kayıtları belirlendi. Polis tarafından 21 Ağustos'ta gözaltına alınan Yusuf Küçük tutuklandı. Şüpheli Deniz Öztaş da 7 Ağustos günü yeniden ifadesi alındıktan sonra 3 kez kasten öldürme ve 6 kez cinayete teşebbüs suçlarından tutuklandı.
2: Efendim, Türkiye'nin terörsüz geleceğe odaklandığı bu tarihi süreçte kritik bir eşik daha aşılıyor. Terörsüz Türkiye Takip Kurulu yarın ilk kez toplanacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki kurulda kimler var? Masada hangi başlıklar bulunuyor? Gelişmeleri alacağız. Detaylar A Haber muhabiri Hatice Kübra Bal'da olacak. Esra, aslında söz konusu kurul milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunun resmi gazetede yayımlanmasıyla birlikte kuruldu ve çalışmalarına da başladı. İlk toplantıysa yarın, yani 24 Ağustos Pazartesi günü gerçekleşiyor olacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanacak. Peki kurul üyeleri kimler? Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yine Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri yer alıyor olacak toplantılarda. Toplantının ilk günden başlığı ise silah bırakma ve alt kurullar olacak. Aslında alt kurullara ilişkin olarak geçtiğimiz günlerde DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan bir açıklama yaptı ve alt kurullardan birinin isminin silahsızlanma, silah

0: tarafsızlanma ve siyasallaşma olacağını ifade etti ve söz konusu kurul üyelerinden birinin de terörist elebaşı Abdullah Öcalan olacağını ifade etti. Tabii konuya ilişkin herhangi bir teyit şu anda gelmedi. Ancak geçtiğimiz iki hafta öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan DEM Parti İmralı heyetini kabul etmişti ve burada Pervin Buldan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kurullardan birinin kadınlarla ilgili olması talebini de belirttiğini ifade etti. Bunlar aslında yarınki toplantıyla birlikte netleşecek diyebiliriz. Alt kurulların kaç tane olacağı, hangi görevlerin olacağı ve kurullarda hangi bakanlıkların, kurumların yer alacağı gibi konular aslında yarınki toplantıyla birlikte netleşmiş olacak. Bununla beraber çalışma usul ve esasları, kurumlar arası koordinasyon gerektiren konular ve kurul üyelerinin gündeme getireceği konular da elbette ilk toplantıda ele alınıyor olacak. Tabii sürecin iki farklı kurulla birlikte yürütüleceğini ifade edelim. Bunlardan biri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında toplanacak takip kurulu, yürütme kurulu olacak. Bir diğeri ise Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde kurulacak, izleme kurulu olacak. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından da üyeleri belirlenecek. Siyasi parti temsilcileri bu kurulda yer alacak. Yarın da yürütme yani takip kurulunun ilk toplantısı var diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım.
1: Hatice Kübra Bala aktardıkları için teşekkür edelim ve gündemin diğer başlıklarıyla devam edelim. Panama kanalında da kuraklık sebebiyle yeni tedbirler devrede efendim. Kanal yönetimi su kaynaklarındaki azalma yüzünden gemi geçişlerini sınırlama kararı aldı. Eylül ayında günlük gemi trafiği 32'ye düşürülecek. Büyük gemilerin su çekim sınırı da daha da azaltılacak. El Niño'nun da etkili olduğu kuraklık sürerse yeni kısıtlamalar da gündeme gelebilecek.
2: Kanalında kuraklık krizi derinleşiyor. Kanalı besleyen göllerde su seviyesi düşünce gemi geçişlerine yeni sınırlama getirildi. 15 Eylül'den itibaren kanaldan günde en fazla 32 gemi geçebilecek. Büyük gemiler için su çekim sınırı da kademeli olarak azaltılacak.
3: 15 Eylül'den itibaren günlük sefer sayısını 32'ye düşüreceğiz. Su çekimini 48 fite indiriyoruz ve bir sonraki azaltımda 1 Ekim'den itibaren 47,5 fite olacak.
2: Kısıtlamaların nedeni Panama'da aylardır devam eden kuraklık. Mayıs-Ağustos döneminde bölgedeki yağışlar tarihsel ortalamanın %34 altında kaldı. El Niño'nun etkisiyle yağışların daha da azalması bekleniyor.
3: Bu farklı bir El Niño olayı. Muhtemelen önceki herhangi bir olaydan çok daha uzun sürecek. Bu nedenle Panama'daki kurak mevsimi atlatmak için gereken önlemlerin çok daha erken alınması gerekiyor.
2: Kuraklık yalnızca Panama'nın su kaynaklarını değil, dünya ticaretini de tehdit ediyor. Asya ile ABD arasındaki ticarette önemli bir geçiş noktası olan kanal, dünya deniz ticaretinin %5'ini taşıyor. 2023'te su seviyesinin düşmesiyle günlük geçiş sayısı 22'ye kadar indirilmiş, gemilerin bekleme süreleri uzamıştı. Şimdi ise gözler yağışlarda. Su seviyesi yükselmezse kanaldaki kısıtlamaların daha da artırılması bekleniyor.
1: ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'a yaptırmayı planladığı 400 milyon dolarlık bala salonu mahkeme engeline takılmıştı. Ancak yüksek mahkeme bu kararı askıya aldı. Buna göre bala salonunun inşaatı geçici olarak devam edecek.
2: Yüksek mahkeme kararı askıya aldı. Bala salonunun inşaatı yeniden başlıyor. ABD Başkanı Donald Trump, türünün tek örneği olarak nitelendirdiği devasa balo salonunu inşa etmekte karardı.
3: Bence dünyanın herhangi bir yerinde türünün en iyi balo salonlarından biri olacak. Birçok insan gerçekten iyi yorumlar yapıyor. Bazıları binayı görmeden bile yorum yapıyor. 150 yıldır Beyaz Saray'da bir balo salonu inşa etmek istiyorlardı ve diğer başkanlar da bunu istiyordu.
2: Ancak Trump'ın 400 milyon dolara mal olacak balo salonu, Federal Temiz Mahkemesi'nin engeline takılmış, mahkeme kongre onayı olmadan salonun inşa edilemeyeceğini açıklamıştı. İşte o karar yüksek mahkeme tarafından askıya alındı. Buna göre Trump'ın 400 milyon dolarlık balo salonunun inşaatı yeni bir karar verilene kadar devam edebilecek. 89 bin metrekareden oluşan proje, bir balo salonunun yanı sıra büyük bir yeraltı kompleksini de içeriyor. ABD Başkanı Trump, balo salonu için Beyaz Saray'ın 123 yıllık doğu kanadının yıkılması emrini vermişti. Bugüne kadar First Lady'lerin ofislerine ev sahipliği yapan tarihi yapı, bir gecede moloza dönmüştü.
1: Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Müdürlüğü dünyanın 48 farklı ülkesine yayılmış 172 Türk şehitliği ve anıtını kayıt altına alan özel bir harita hazırladı. İnternet sitesi üzerinden erişime açılan harita yeni şehitlikler tespit edildikçe güncelleniyor olacak.
4: Şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin her türlü meselelerinde Cumhurbaşkanı olarak ben de yanınızdayım.
2: Vatan toprağından uzakta bulunan Türk şehitlikleri ve anıtları artık tek bir haritada buluştu. Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Müdürlüğü, 48 farklı ülkede bulunan 172 Türk şehitliği ve anıtını özel bir çalışmayla kayıt altına aldı.
5: Şehitliklerin harita üzerindeki gösteriminde gerçek dünyadaki var olan şekliyle çizimler yapılarak gösterilmeye çalışılmıştır.
2: Yaklaşık bir yıl süren titiz araştırmanın ardından hazırlanan yurt dışı şehitlikleri ve anıtları haritası erişime açıldı. Harita, Harita Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi üzerinden indirilebiliyor. Çalışmayla Türkiye'den binlerce kilometre uzakta bulunan şehitlikler ve anıtlar kayıt altına alınırken, tarihi mirasın gelecek nesillere aktarılması da hedefleniyor.
5: Tarihi olarak gemilerimizin, uçaklarımızın, bunun gibi harp araç gereçlerimizin de paylaşımı yapılmıştır harita üzerinde.
2: Haritada yalnızca şehitlikler değil, dönemin liderleri ve komutanları da yer alıyor.
5: Haritamızda dış temsilciliklerimize görev yapan diplomatlarımız, askeri personellerimiz, güvenlik görevlilerimiz, sivil personellerimiz dahil olmak üzere şehit düşen vatan evlatlarına da yer verilmiştir. Her ne kadar bu vatan evlatlarımız yurt içine defnedilmiş olsalar da şehit düştükleri yerler haritalarda gösterilmesi ihmal edilmemiştir.
2: Bu kapsamda yeni şehitlikler tespit edildikçe harita güncellenecek. Böylece dünyanın farklı coğrafyalarına yayılan Türk şehitlikleri tek bir dijital harita üzerinde kayıt altına alınmış olacak.
1: Türkiye, Suriye sınırı hattında yapılan terör saldırılarını engellemek için 24 Ağustos 2016'da Fırat Kalkanı Harekatı'nı başlattı. Harekatta 3000'den fazla terörist etkisiz hale getirildi. Yarın operasyonun 10. yıl dönümü. Zafer'e giden yolda neler yaşandı efendim? Haberimizde izliyoruz.

0: Bayrağımızı diktik. Bölgeyi temizledik. Tüm halkımıza selam olsun buradan.
1: Teröristler Türkiye'ye saldırılar düzenliyor, kanlı eylem planlarıyla çok sayıda Mehmetçiği ya şehit ediyor ya da yaralanmalarına neden oluyordu. Fırat Kalkanı harekatıyla hem sınır hattı temizlendi hem de bölgeden gelecek saldırıların önüne geçildi. Suriye'de 2011'de iç savaşın başlamasıyla terör örgütleri sınır hattına yerleşti. PKK, PYD ve DAEŞ'li teröristler Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'yi çevreliyordu.
2: Ateş olsalar ne yazar? Türümleri kadar yer yakarlar. Fırat Kalkanı harekatında ne dedik? Bir gece ansızın gelebiliriz.
1: Teröristler sınır hattındaki kentlerde peş peşe saldırılar düzenledi. Yüzlerce sivil ve güvenlik görevlisi şehit oldu.
3: O zaman ne diyorlar? Devletler de, hükümetler de. İşte bunlara bunu dedirtmemek için hükümet olarak, devlet olarak ne gerekiyorsa onu yapacağız. Biz Hatay'ımızı da, Şanlıurfa'mızı da, Gaziantep'imizi de, Kilis'imizi de, tüm buraları tabii güvenlik altına almamız lazım. Onun için bu adımları atıyoruz, atmaya devam edeceğiz.
1: Türkiye daha fazla saldırı olmaması için hemen harekete geçti.
4: Takvimler 24 Ağustos 2016'yı gösterdiğinde harekat için düğmeye basıldı ve Fırat Kalkanı harekatı başlatıldı.
1: Mehmetçiğin emin ve kararlı adımlarıyla bölge terör işgalinden tek tek kurtarıldı.
4: Fırat Kalkanı Harekatı'nın ilk gününde Gaziantep'in Karkamış ilçesinin karşısında yer alan Cerablus kenti, 23 Şubat 2017'de ise Elbap kenti DAEŞ'li teröristlerden tamamen arındırıldı.
1: ...71 askerimizin şehit olduğu harekatta 3000'den fazla hain terörist öldürüldü. 21 bin hedef imha edildi. 217 günde Azez Cerablus hattında 2015 kilometre kare alan terörden arındırıldı. Terörden temizlenen bölgede hayatın normale dönmesi için önemli çalışmalar yapıldı. Onarılan ve yeniden inşa edilen yaklaşık 75 enstitüyle 720 okul eğitime kazandırıldı. Teröristlerin zarar verdiği camiler ya onarıldı ya da yeniden inşa edildi.
4: Teröristlerin eğitime de inanca da saygısı yoktu. Camiler bombalandı, yakıp yıkıldı. O camiler yeniden onarıldı. Okullarsa restore edildi. Öğrencilerin elinden alınan eğitim hakkı yeniden verildi.
1: Bölgede yeni güvenli yaşam alanları oluşturuldu.
4: Terörden temizlenen bölgede eğitim, sağlık, altyapı alanında çalışmalar yapıldı. Teröristler varken bu topraklardan kaçmak zorunda olan siviller yeniden kendi topraklarına geri döndü.
5: Efendim, motosiklet tutkusunun canından ettiği son isim Ceyda Yakova. Ama ilk değil, son derece endişe verici bir tablo var ortada. Son 6 ayda meydana gelen kazaların büyük bir bölümünü motosiklet kazaları oluşturuyor. Ve hayatını kaybedenler de 16-30 yaş arasındaki gençler. İçişleri Bakanlığı bu kazaların önüne geçmek için yeni bir düzenleme hazırlığında. Ancak motor tutkunlarının alması gereken bireysel önlemler de var.
6: Aşırı hız, tehlikeli manevralar ve acıyla sonuçlanan kazalar. Gencecik hayatlar iki teker üstünde son buluyor. Sebebi kimi zaman dikkatsizlik, kimi zaman hız tutkusu oluyor.
7: Ön kaldırıyor, tatlatıyor. Hayat riski çok.
8: Özgüven arttıkça bazı şeyleri denemek var. Motorun üzerine biraz özgürlük de var.
9: Motosikletle hızlı gitmekte, yavaş gitmekte kaza sebebi olabilir.
10: 2026'nın ilk yarısında 140 bin trafik kazası meydana geldi ve bu 140 bin trafik kazasının yarısını motosikletler oluşturuyor. Fenomen Ceyda Yakova'nın ölümü sonrası da herkes aynı soruyu sordu. Motosiklet kazaları neden bu kadar çok yaşanıyor?
8: Bariyerler, direkler düştüğü zaman sürüklendiğinde bacağının kolunun kesilmesi çok muhtemel. Geçtiğimiz alana bizim motorcu olarak dikkat etmemiz gerekiyor.
9: Ufak bir çukur çok hızlı giderken senin bütün dengeni kaybetmene sebep olabiliyor.
10: Ölümlü motosiklet kazalarının tamamına yakını 16 ile 30 yaş aralığında yaşanıyor. Yani sürücü koltuğunda çoğu zaman gençler var. Buna en büyük etken de gösteriş merakıyla gelen dikkatsizlik, sınır tanımazlık ve ekipman yetersizliği neden oluyor.
8: Kullandıkça bir özgüven artışı oluyor. Özgüven artışı sana bir hareket daha fazlasını denettirmeyi hissettiriyor. Virajların dereceleri artıyor. Biraz daha eğilmeye başlıyorsun. Biraz daha hızlı kullanmaya başlıyorsun.
10: Siz de herhalde yeni bir adaysınız. Evet. Trafiğe çıkacaksınız.
11: Ellerim titriyor.
10: Ama galiba motosiklet pek heyecan kaldıran bir araç değil anladığım kadarıyla.
11: Dikkatli olması gerekiyor.
10: Bu kadar çok kazanın yaşanmasının sebebi ne olabilir?
7: Dikkatsizlik çok. Kolluk, dizlik takmadan önce trafiğe çıkanlar çok oluyor.
10: Yaş kaçtı?
7: 17 abla.
10: Kaza yaparım korkusu oluyor mu?
7: Hayır olmuyor. Küçüklüğümden beri zaten motor kullanıyorum.
10: Yanlış değil mi bu yaptığın?
7: Yanlış ama mahalle arasında sürüyorum.
6: İçişleri Bakanlığı da motosiklet kazalarının önüne geçebilmek için bir dizi önlem almaya hazırlanıyor. Yeni düzenlemeler yolda.
8: Burada aldığı 6 günlük 7 günlük eğitimle yola çıkıyor. Mutlaka özel eğitime geçip orada da ileri sürüş eğitimleri alması gerekiyor bir motorcunun.
5: Efendim Ankara'nın Ayaş ilçesi denildiğinde akıllara hiç şüphesiz domatesleri gelir ancak bir o kadar da lezzetli yöresel yemekleri var. Arkadaşlarımız Ayaş'a gitti ve yöresel yemekleri yerinde inceledi.

0: Doktorun reçetesi Ayaş Güvici. Doktorlarımız bunu reçete diye yazıyor.
1: Ankara'nın Ayaş ilçesi denilince akıllara hiç şüphesiz domates gelir, ancak bir o kadar da meşhur yemekleri var. İşte o lezzetlerden ikisi, meşhur Ayaş güveci ve tuttu bisiyeci. Bugün bu yöresel lezzetlerin yapım sürecini göreceğiz. Güvecini yapmak epey de zahmetli. Bugün Fevzi Usta ile birlikte meşhur Ayaş güvecini yapacağız ve Fevzi Usta'mızın da aslında Ayaş güveci için özel teknikleri var. Bunların tamamını kendisinden öğreneceğiz.
0: Her yiğidin yoğurt dişi farklıdır. Bizimki de kendimize özel. Biraz böyle sebzeleri, eti birbirleriyle yoğurarak hepsini böyle amca uşağı yapmadan güveci içine koymuyoruz.
1: Amca uşağı nedir?
0: Bütün hepsini yoğurmamız gerekiyor. Hepsinin tadının birbirine geçmesi gerekiyor. Hepsinin lezzetinin birbiriyle buluşması gerekiyor.
1: Bu sizin tekniğiniz anladığım kadarıyla.
0: Bu benim tekniğim. Aynen, bu benim tekniğim. Oldukça da tercih ediliyor. Şimdiye kadar da hiç ya ben bunu sevmedim diyeni ben görmedim de duymadım da.
1: Malzemelerimizde neler var?
0: Öncelikle bu Ayaş'ın kendi yerel, yani Ayaş'ın kendi eti, öyle sağdan soldan alma yoktur bu. Ayaş'ın kendi dağında yetişen kendi kuzusunun etidir bu, löp et.
1: Dana eti olmaz mı Ayaş güvecinde?
0: Kesinlikle olmaz. Yani yapan arkadaşlarımız var ama ben tercih etmiyorum. Genel manada da tercih edilmiyor zaten. Olması gereken bunun usulü Ayaş'ın kendi kuzusundan kendi güvecidir.
1: Kuzu etini de sevmeyen çok. Çünkü kokuyor denir kuzu et için.
0: Kesinlikle hayır. Ayaş'ın kuzusu kokmaz. Dana eti olarak bazen ben veriyorum, deniyorum eşimi dostumu. Yiyorlar. Dana yedik değil mi diyorlar. Yok hayır, Ayaş'ın kuzusunu yediniz diyorum. Allah Allah, nasıl ya bu, olur mu öyle şey falan filan. Yani bu da bizim tekniğimiz diyelim.
1: Şimdi Ayaş güvecini yapmaya başlayacağız. Ancak Fevzi Usta'nın bu noktada kendi uyguladığı bir tekniği var. Ona da bir isim veriyor. Şimdi hem o ismin anlamını öğrenelim ondan, hem de Ayaş güvecimizi yapmaya başlayalım.
0: Bu ismin adı, yani olması gereken Ayaş diliyle, Ayaş yöresine ait dille apça bebesi. Yani hani bayramlarda birbirlerimizle böyle apça uşakları birbiriyle böyle sarılır, işte can ciğer kuzu sarması dedikleri gibi bir şey olur. Biz de bu bütün malzemeleri birbiriyle yoğuracağız ki bir apça bebesi edasına sokacağız bunları. Yani lezzetini de oradan alması gerekiyor, harmanlayaraktan. Bütün tatların birbirine girmesi gerekiyor.
1: Başlayalım o zaman Fevzi Usta.
0: Önce Ayaş etimizi attık, Ayaşımızın kuzu etini. Domatesle buluşturduk, biberle buluşturduk Ayaşımızın kuzu etini. Şimdi olmazsa olmazı bol sarımsakla buluşturacağız. Yani buna tat veren en büyük faktörlerden birisi sarımsaktır. Bol karabiber olmazsa olmazlarındandır. Tercihe bağlı kırmızı toz biber atabilirsiniz. Acı ya da tatlı. O da sizin tercihiniz olabilir. Ama bizim apça bebesi olması için bunların olması gerekiyor. Sıra geldi bayramlaşmaya. Bunların hepsini apça bebesi yapacağız. Birbiriyle kaynaştıracağız. Böyle harmanlayacağız. İşin özü bence buradadır. El yapımı toprak güvecinde buluşturduk. Artık bu taş fırına gitmek üzere yolculuğuna çıkıyor.

0: Beyaz güvecinin hazırlık süreci saatler öncesinde başlıyor. Şu an fırında pişiyor. Bizler şimdi farklı bir lezzet yapacağız. Ayaş yöresine ait dut tipi siyer yapacağız. Sağ tarafımda Firdevs ablam, sol tarafımdaysa Havva ablam. Ancak öncelikle bunun hikayesini öğreneceğiz. Dut tipi siyer anlamı nereden geliyor? Bu lezzetin hikayesi nedir? Havva ablamızdan dinleyeceğiz.
1: Büyüklerimiz yaparmıştı. Dudun altında yürümüştü çocuk.

0: Atıştırmalı kolalar olarak. O yüzden şimdi de dudun altında yapıyoruz. O yüzden siyer yapacağız.
1: Bu bazlamanın üzerine domates vesaire ekleyeceğiz. Bunun anlamı da aslında dut ağacının altında yendiği için ismi öyle.
0: Dut siyer deniyor.
1: Siz küçükken yer miydiniz?
0: Yerdik. Annelerimiz yapardı tabii ki, yerdik biz de.
1: Dutlu bir siyerin hikayesini dinledik. Şimdi ise yapım sürecini göreceğiz. Firdevs ablamızla devam edeceğiz. Evet, nasıl yapılır bu Firdevs abla?
2: Tuzumuzu ekliyoruz.
1: Bazlamanın üzerine tuzumuzu ekleyeceğiz.
2: Üzerine tuzumuzu ekliyoruz.
1: Ayaş bazlaması mı?
2: Ayaş bazlamasının, evet. Sonra kırmızı toz biber. Evet, şimdi pul biber birazcık.
1: Sen baharatları atmaya devam ederken ben bir yandan sana soru sormak istiyorum. Bazlama ayaşın mıdır?
2: Evet, ayaşındır. Kendimize ait.
1: Peki, baharatlarda neler var?
2: Baharatlarda tuz, kırmızı toz biber. Biz buna güvercin deriz. Dağlardan toplanıyor.
1: Yine bu da ayaşın mıdır?
2: Aynen, ayaşındır. Kendimize özel. Bir de nane. Bunu da kendimiz yapıyoruz. Acı biber.
1: Pul biber gibi mi? Bu nasıl?
2: Acı. Pirek biberi diyoruz biz buna. Ondan kurutuyoruz, çekiyoruz. Onun için de.
1: Şimdi ne yapıyoruz?
2: Şimdi sarımsak sürüyoruz. Onun özelliği sarımsaklı yenmesi.
1: Bol sarımsaklı oldu.
2: Aynen. Yani baharatlı yenir zaten bu.
1: Şimdi bazlamanın üzerine baharatları ekledik, sarımsak, evet, sürdük, domates. Evet. Bu bazlama sıcak mı olur, soğuk mu olur?
2: Yani sıcak yiyen de oluyor ya, bir soğuk daha güzel oluyor.
1: Ayaş Özgü bu lezzet yapıldıktan sonra dut ağacının altında yenilmiş. İsmi de işte oradan geliyormuş. Bizler de şu an bu lezzeti hikayesine uygun yiyelim. O şekilde tadına bakalım. Deniz'le birlikte dutlu bir siyerin tadına bakacağız. Biraz acı sanki Deniz. Beğendin mi sen?
3: Beğendim.

Efendim, Samsun'un Kavak ilçesine bağlı Kayaköy'de tarım, doğal yaşam ve üretim iç içe. Şehre yakın ekibi köy bahçelerinden buğday hasadına uzanan üretim hikayesini ekranlara taşıdı.

0: Şehre Yakın programımızda Türkiye'mizin illerini, köylerini, beldelerini, bucaklarını sizler için gezmeye, dolaşmaya, o yörenin insanlarının, halkın yediğini, içtiğini, ürettiğini ekranlara taşımaya devam ediyoruz. Bugün Samsun'un Kavak ilçesinde Kayıboylarından adını almış olan Kaya Köyü'ndeyiz. Kaya Köyü aslında şehre çok uzak olmayan, yaklaşık Kavak ilçe merkezine 3 kilometre mesafede 55 hanenin yerleşik olarak yaşadığı, 200 nüfusun buradan geçimini sağladığı Türkiye'nin en önemli ve en güzel köylerinden bir tanesi. Kavak'ın Kaya Köyü'nde çiftçimize ve mahallemizin muhtarına konuk olacağız elbette ki. Mehmet Bey sağ olsun bizi kırmadı. Mehmet abi kolaylıklarınız olsun.
1: Geldiniz.
0: Hayırlı günleriniz olsun.
1: Teşekkür ederiz.
0: Nasılsınız?
1: Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Sizler nasılsınız?
0: Sağ olun. Kaya Köyü.
1: Evet, Kaya Köyü.
0: Önemli bir köy. Tabii büyük şehir olduktan sonra artık köyler mahalleye döndü.
1: Evet, evet doğru.
0: Nereden geliyor buranın adı? Kaç hane var? Evet. Ne yapar buradaki insanlar?
1: Doğrudur. Şöyle köyümüz, bizim yerleşkesi çok eski. Yaklaşık 14. yüzyıllara tekabül ediyor. Yani 1400 yıllarda, 1500 yıllarda köyümüzün nüfusunun yaklaşık 35-40 civarında olduğu Samsun Canik Defteri'nde yazıyor. Köyümüzde daha çok buğday ve arpa yetiştiriciliği oluyor. Daha çok hayvalı olanlar arpa yetiştiriyorlar ama ağırlıklı buğday yetiştiriyoruz. Ama kısa bir bölge olduğu için herkes

0: kendine yeteceği kadar buğday yetiştiriyor. Onu da kendi ihtiyaçlarında kullanıyorlar.
1: Şimdi biz birazdan zaten gideceğiz. Tarım makineleri orada. Birazdan bahçeye gelecek. Şimdi burada nohut görüyorum. Özellikle bizim çocukluğumuzun o mısırların içerisinde olurdu bu.
0: Evet. Burada şu şekilde. Burası şimdi ticari amaçla düşünülen bir bahçe değil. Burası tamamen kendimize ait hobi olarak yapmış olduğumuz bir bahçe. Nohut da mısırın içerisinde yeşil olarak yeriz diye ektiğimiz nohut. Onu biz yeşil olan kısımlarından yedik. Geriye kalan kısımları da burada kuruttuk.
1: Şimdi köy yaşantısında olmazsa olmazlardandır doğal market. Yani domatesin, patlıcanın, salatan, biberin o bahçede olacak. Nohut bir tarafta, fasulye bir tarafta. Bunlar kurutuluyor. Daha sonra yemeklik olarak yapılacak. Ancak tabii manav, orijinal manav duruyor. Bir tarafta üzüm, bir tarafta domates, bir tarafta patlıcan, bir tarafta salata. Şimdi bunlar tabii sadece evin ihtiyaçları için değil, gelen çocuklar, tabii, torunlar.
0: Tabii öyle, aynen
1: onlar
0: öyle.
1: Onlar için bunlar.
0: Evet, tabii ki bunlar şimdi mutlak ihtiyacımız olan sebzeler bunlar. Kendimize yetisilik böyle küçük çapta yapıyoruz. Ondan sonra özellikle işte torunlar geliyorlar. Geldikleri zaman onları böyle tadıyorlar. Onlar böyle beğeniyorlar, hoşlarına gidiyorlar.
1: Böyle bir tane alabiliriz değil mi? Tabii ki. Hemen şuradan bir tane. Evet abi, nasıl oldu burası?
0: Çeşitli.
1: Böyle değildi herhalde burası.
0: Burası böyle değildi. Burası ilk zamanında kullanılmayan bir araziydi.
1: Evet.
0: Efendim işte daha sonra burayı değerlendirmek fikri aklımıza geldi. Burayı da ilk cevizleri dikmiştik sahada. Daha sonra da işte bu meyve çeşitlerini burada bir hobi bahçesi olduğu için farklı farklı çeşitler yapalım istedik. Hepsinden tadalım istedik daha doğrusu.
1: Şimdi bu armut mu, elma mı?
0: Bu mesela armut.
1: Armut.
0: Bu bizim Samsun Bafra Deveci dediğimiz armut.
1: Deveci armut. Daha büyüyecek.
0: Çok süper. Bunların yaklaşık 11. ayda hasadı başlıyor. Daha küçük bunlar ama çok tatlı, çok lezzetli. Deveci armut dediğimiz armut bu. Böyle 3 tane fidanımız var. Yani bu fidanlar bize bir ilki, bir armut ihtiyacını karşılıyor bir ailemizin, aynen, bir evin yani. Evet.
1: Armudun şeyi de olur. Kaynatıyorlar kazanlarda.
0: Koşafı olur.
1: Yapıyorlar.
0: Pekmezi olur. Fakat bunu pekmezde kullanmıyoruz. Çünkü bu çok lezzetli bir armut olduğu için.
1: Bölgenin en önemli armutlarından birisidir Deveci armutu. Böyle olduğuna bakmayın. Bu büyüdüğünde, olgunlaşında bir elin iki yumruğu kadar aşağı yukarı büyük.
0: Evet evet. Aynen öyle.
1: Peki ayva? Ayva nereden geldi?
0: Ayvamız da yine...
1: Nasıl oldu mu? Tuttu mu?
0: Ayvamız da yine ekmek ayvası. Oldukça lezzetli bir ayva. Ondan sonra az önce bahsettiğiniz gibi çocukluk yılları dediğimiz zaman biz okulda okuduğumuz yıllarda sene 79-80 yıllarında iki öğrenci bir ayvayı alamıyorduk. Tek tek satılıyordu okulun önünde ayvalar. Alırdık, bölerdik. Yarısını diğer arkadaşımızla ikram ederdik, yarısını biz yerdik. Ama bugün dışarıda da artık kapımızın önünde biz ayva yetiştiği hale geldik. Abi.
1: Arpa ve buğday tam bir yılda bir hasat edilen önemli bir ürün.
0: Buğday özellikle çok emek veren bir ürün. Ama tüketilmesi de zorunlu olan bir ürün. Çünkü yediğimiz, içtiğimiz her şey buğdaydan oluyor. Un oluyor. Daha sonra sorularımız ekmek olaraktan dönüyor. Makarna olaraktan dönüyor. Onun için kendi bizim mahallemizde buğday yetiştirildiği bayağı fazla. Yaklaşık 2000 dönüm civarında buğday arazimiz ekili. Onun da şimdi hasat zamanı geldi.
1: Birazdan gideceğiz o hasada. Şimdi mısır da var tabii burada. Bakın mısırlar da,
0: mısır da var.
1: Yavaş yavaş
0: evet.
1: oluyor. Olgunlaş. Şöyle bir tanesi açalım mı? Açabilir miyiz? Açsak bir mahsur olur mu? Şöyle. Bakın hemen şuradan açalım. Şimdi mısırlar da önemli. Hem yenmesi hem silajlık mısır olarak da yem olarak da
0: bu silajlık mısır değil.
1: Evet.
0: Bizim yerli dediğimiz köy mısırı bunlar. Erken olan cins bu. Yaklaşık bundan 10 gün sonra da yine içinde çeşitler var. Onlar da geç olanlar. Sırf bunları böyle ateşte, korda, közleme ama yapmak amacıyla, yemek amacıyla yapmış olduğumuz mısır bunlar. Yani bunlar da organik.

0: Da, artık yemeklik olacak.
1: Tabii mısır tarlalarında o nohutları yeşilken, yedi hatta yol kenarlarında yeşilken de satılır bunlar. Tabii, yensin içilsin diye. Şimdi tabii. Bir tarafta biberler, bir tarafta kabaklar. Yani toprağa bakarsan, ona özen gösterirsen, suyunu, gübresini zamanında verirsen, o da sana sevgiyle verir.
0: Tabii.

bahçede işler böyle. Biz şimdi bahçeden bir yorgunluk çayı içelim semaverde. Ardından da arpa ve buğdayın hasatı için yol alacağız. Şimdi bir yorgunluk çayı içelim semaverde. Güzel bir çay demleyelim tavşan kanı. Ardından buğday ve arpa hasatımız var.

0: Tabii bu köyün en önemli geçim kaynaklarından birisi de arpa ve buğday. Sofralarımızda hemen hemen gördüğümüz her çeşitte, binlerce ekmekte, onlarca unda, tatlıda, gıdada, yani olmazsa olmazlardan elbette ki bunlar. Evet. Şimdi bu köyde kaç dönüm tarla var bu şekilde? Buğday ve arpa ne kadar ekimi var? Evet. Ne kadar bir ton verim elde ediliyor?
1: Yaklaşık 2000 dekar civarında bir buğday ekili arazimiz var.
0: Evet.
1: Tamamı Kayköy Mahallesi sakinlerine ait.
0: ÇKS
1: sistemine kayıtlı. Hepsi buğday ve arpa üreticileri. İşte Ekim ayından bugün Ağustos ayına kadar yaklaşık 8 ay bir zaman geçti.
0: Evet.
1: Ekmiş olduğumuz ürünün mahsulünü işte bugün göreceğiz. Bugünleri bekliyoruz. Hasadımız da yeni başladı işte.
0: Tarlada, toprakta elbette ki bunların olması, oluşması öyle kıyıdan köşeden bakarak olmuyor. Şimdi bu başağın başaklanması, filizlenmesi ve toprağın arpaya, buğdaya hazır hale gelmesi tam bir yıl.
1: Tabii, tabii ki.
0: Yani toprağı pullukla sürüyorsun, tabii, düzeltiyorsun, tabii, nefes almasını sağlıyorsun, gübresi, tohumu, evet, derken tam bir yıl, tabii, sonra Ağustos ayında, tabii, hasat, tabii
1: ki,
0: geliyor.
1: Tabii ki Aralık ayında şimdi Ekim tamamlandığı zaman ondan sonra büyüme süreci başlayacak. Şubat ayında, Mart ayına doğru buraların tekrar ilaçlama, otla mücadelesi başlayacak. Ondan sonra ilaçlama başlayacak. Mayıs ayında tekrar pas ilaçları atılacak, tekrar ilaçlamaları yapılacak. Büyük emek sarf edilecek tabii.
0: Şimdi tarım aletleriyle birlikte de o hasat gerçekleşiyor.
1: Eskisi gibi şimdi, değil artık. Evet, biçer düverle şu an hasat işlemini yapıyoruz. Yaklaşık da biz burada dönümüne yaklaşık 500 kilogram civarında bir buğday ürünü almayı bekliyoruz inşallah.
0: Hasat Ağustos ayının sonuna kadar devam edecek.
1: Ağustos ayının sonuna kadar, Ağustos ayının sonunda tamamlanır hasat.
0: Hasat edilen buğdaylar toprak mahsulleri ofisine gönderilmek üzere römorklara yükleniyor ve ardından ofise götürülmüş olacak. Buğdayların hasatı patozlarla devam ediyor. Diğer taraftan römorklara yüklenme süreci de başladı.
1: Evet, başladı, evet, evet. Şimdi ürünümüzü alıyoruz nasip olursa.
0: Evet. Hasat bir taraftan, evet, römorklara yükleniyor. Sonra ne olacak?
1: Daha sonra biz bunu şimdi ofise teslim edeceğiz.
0: Toprak
1: mahsulü ofisine teslim edeceğiz. Ondan sonra buğday hasadı süreci tamamlanmış olacak yani.
0: Şimdi bekliyor, evet, vatandaşlar da. Vatandaşlar sizin tarla bitecek.
1: Tabii bekliyor. Gidecek. Şimdi bundan sonraki araziler kendilerine ait. Burası bize ait. Bundan sonra arkadaşların, komşularımızın arazilerine biçime devam edeceğiz.
0: Şimdi bir hafta, evet, boyunca, evet, bu patozlar, evet, bu köyde, Kaya Köyü'nde, evet, diğer vatandaşlarımızın da, evet, bağlarında, bahçelerinde, evet, bulunan buğday, evet, ve arpaları.
1: Tabii ki, tabii ki. Bir yıldır şimdi bu arazilerin gözünü gözlüyor vatandaşlar. Şimdi komşularımız da tabii ki şimdi emeklerini karşılıklarını alıyorlar. Onun için şu an bizim en mutlu günümüz. Evet. İnşallah birimiz de iyi olur.
0: Evet, evet. Samsun'un Kavak ilçesinde, Kaya Köyü'nde Mehmet abiyle birlikte hem

0: Efendim, orman yangını riskinin arttığı bu günlerde Jandarma Genel Komutanlığı da denetimlerini sıklaştırdı. Türkiye genelindeki ormanlık alanlar ve riskli bölgeler 7 gün 24 saat izleniyor. Yapılan denetimlerde ise kurallara uymayan 993 kişi hakkında işlem yapıldı.
1: 'Yeşil Vatan için alarm seviyesi yüksek. Jandarma ekipleri orman yangınlarını önlemek için sahada. Denetimler 7 gün 24 saat sürüyor. Ekipler hem havadan hem karadan görev yapıyor. İHA'larda yangın riski taşıyan bölgeleri izleniyor. Ormanların derinliklerinde ise foto kapanlar devrede. Şüpheli hareketler anında tespit ediliyor. Vatandaşlara yangın riskine karşı uyarılar yapılıyor. Kurallara uymayanlara ise ceza uygulanıyor. Yangın riskini artıran davranışlarda bulunanlar ise denetimlerden kaçamıyor. 17 Temmuz'da 19 Ağustos arasında 993 kişi hakkında idari işlem yapıldı.
0: Efendim, hafta sonu güzel havayı fırsat bilen İstanbullular mesire alanlarına akın etti. A Haber muhabiri Erşen Karaca da Belgrad Ormanı'ndaydı. İzleyelim.
2: İyi günler ve iyi yayınlar dileyelim. Binlerce İstanbullu Belgrad Ormanı'na sabah saatlerinde akın akın geldiler. Bizler de saat 09 itibariyle alandaydık. Hemen arkamda görmüş olduğunuz ilerideki alanda deyim yerinde ise otopark olacak. Herhangi bir şekilde araba koyacak bir yer bulamazsınız. Vatandaşlar bu konuda oldukça zorluk çekiyor. İstanbul'un içerisinde hava dereceleri 31 dereceye kadar ulaşıyor. Fakat Belgrad içerisinde hava oldukça sakin, oldukça da güzel. Vatandaşlar bir yandan burada voleybol oynuyorlar, vakit geçiriyorlar. Bir yandan hamakta olan vatandaşlar da var. Hemen onlara da bir gözle bakalım, bir kamera gözüyle bir bakalım. Vatandaşlar tabii dediğimiz gibi erken saatlerde buraya gelmişlerdi ve burada aynı zamanda bir yandan da doyasıya vakit geçiriyorlar. Bir yandan da vatandaşlar hemen arka tarafta mangal yakıyorlar. Aynı zamanda bir de burada çocuklar da var. Çocuklar da aynı zamanda park alanını keyifli bir şekilde kullanıyorlar. Hemen mangal yakılan alana doğru bir gidelim, bakalım vatandaşlarımız nereden gelmişler. Aslında şöyle bir durum var ki sadece İstanbul içinden değil, İstanbul dışından gelen vatandaşlar da var. Şimdi bir yandan sabah saatlerinde kahvaltı yapıldı. Öğle saatlerinde doğru artık yavaş yavaş bir yandan da mangallar yakılmaya başlandı diyebiliriz. Efendim merhabalar, kolay gelsin. Nasılsınız, iyi misiniz?
3: Teşekkür ederim, siz nasılsınız?
2: İyiyiz, biz de çok teşekkür ederiz. Mangal yakmaya başladık mı?
3: Evet, aynen. Hafta sonu çocuklarla ailecek geldik. Piknik yapıyoruz, biraz vakit geçiriyoruz. Öyle takılıyoruz ailecek.
2: Hoş geldiniz. İstanbul için mi, İstanbul dışı mı?
3: İstanbul içindeyim mi? İstanbul içinde oturuyorum. Sultan Gazi'de oturuyorum.
2: Buraya geldiniz. Hafta sonu pazar günü burada değerlendireceğiz.
3: Çocuklarla takılıyoruz. Güzel bir gün geçirmeye çalışıyoruz ailecek.
2: Ne pişiriyoruz bugün?
3: Bugün
2: ne var menüde?
3: Kanat var, tavuk var. O şekil köfte var işte. O şekil bir şeyler yapacağız yani elimizden geldiği kadar.
2: Afiyet bal şeker olsun diyelim efendim. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. El salla bize. Kameramızı el salla, bak gel. El salla bize. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Şimdi içeri doğru gidelim bakalım, ormanın derinliklerine doğru. Aslında burası oldukça büyük bir bölge. Şimdi bir yandan vatandaşlar hamaktalar, bir yandan top oynuyorlar, bir yandan parkı kullanan çocuklar var, bir yandan da mangal yakan vatandaşlarımız var. İleriye doğru gidelim, hemen bu tarafta, içeri doğru tarafta vatandaşlar neler yapıyorlar. Bir yandan da burada voleybol oynayan vatandaşlar da var. Efendim hoş geldiniz, merhabalar.
4: Merhaba.
2: Belgrad'a hoş geldiniz diyelim.
4: Bulduk.
2: Aslında bizler buraya geldiğimiz dakikalardan itibaren baktık ki herkes bir işle uğraşıyor mutlaka. Siz ne yapıyorsunuz?
4: Biz de vallahi hemen eğlenmeye geldik. Yürüyüş, voleybol, mangal karışık.
2: Nereden geliyorsunuz efendim?
4: Bahçelievler.
2: Bahçelievler.
5: Halkbank'ın katkılarıyla. Vergi dairelerine olan borçların 72 aya kadar taksitlendirilmesine imkan sağlayan düzenlemeden faydalanmak için 31 Ağustos Pazartesi gününe kadar başvuru yapılması önem taşıyor. Düzenleme ile vergi dairesince takip edilen ve 5 Haziran itibarıyla vadesi geldiği halde 16 Haziran'a kadar ödenmemiş

0: kamu alacakları taksitlendirilebiliyor. Gelir, kurumlar, katma değer vergileri, harçlar, trafik para cezası, adli para cezası ve öğrenim kredileri gibi alacaklar bu çerçevede yer alıyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.
4: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu.
5: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
6: Vakıfbank daima seninle.
7: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Vivo Y21 5G 128 GB

0: okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
2: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
3: Nasıl yani?
4: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
5: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
6: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü

0: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
1: Reklam. A Haber Radyo.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır. Şansa kalmaz işiniz,
2: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: Reklam.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: A Haber Radyo, haberin radyosu.
6: Hesabı alabilir miyim?
7: Buyurun.
6: Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
7: Nasıl yani?
8: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Canlı yayın.
1: Böylelikle de denizde çok daha rahat bir şekilde ilerlemesi sağlanıyor. Aracımız tamamen yerli at sistemlerle geliştirildi. Yine mühendislerimiz tarafından yerli ve milli olarak. Üzerinde görmüş olduğunuz uzaktan komutalı silah sistemi yine bir FNSS ürünü. Bizim Sancak grubu silah sistemlerimizden biri. Ama bununla beraber yine 30 milimetre top veya antitank güdümlü füze sistemi veya diğer ateş gücünü sağlayabilecek diğer sistemler veya dolanan mühimmat gibi sistemlerde kolaylıkla entegre edilebiliyor. Çünkü modüler bir araç bu. Hem amfibi hem de modüler bir araç. Tabii sadece silah sistemleri değil, görev ekipmanlarıyla beraber keşif görevlerinde de kullanılabiliyor. Aynı zamanda istihkam faaliyetlerinde de kullanılabiliyor. Yani mayınların tespiti, mayınların imhası, lojistik taşıyabiliyor denizden karaya. Tabii bununla beraber yaralıların veya zayiatın da taşınmasına yardımcı oluyor. Hemen zayiatı içine konulan bir alan var. Oradan hızlı bir şekilde kıyı hattından yaralıları hızlı bir şekilde gemiye nakledebiliyoruz. Daha fazla zayiat vermeden. Arkada 2 adet uskurunu görüyorsunuz. Bu da suda hızlı bir şekilde ilerlemesini sağlıyor. 7 nat hız yapıyor bu araç suda. Suya girdiği andan itibaren. Ve karada da 70 kilometre saat ilerleyebiliyor. Aracımız çepeçevre tabii belirli alanlar zırhlı. Çünkü insansız bir araç. Bu kadar, yani insansız bir aracın her tarafını zırhlandırmanız veya bu kadar ağır yapmanıza gerek yok. Bunu da avantajını sonuna kadar kullanıyoruz. Aracımız 8 ton. Chinook helikopterinde askıda dahil taşıyabiliyoruz bu aracı. Her türlü hava aracında C-130 dahil tüm askeri nakil uçakların tamamında taşıyabiliyoruz. Bu aracı öyle bir avantajı da var. Hızlı bir şekilde nakledebiliyoruz. Tabii tüm bunların hepsi amfibi harekatın etkinliğini en az zayiatla yapabilmek için düşünüldü ve FNSS mühendisliği tarafından geliştirildi. Evet, şimdi zağımıza döneceğiz birazdan ve
2: zağa da ilgi oldukça fazla. Yani ben yaklaşık 45 dakikadır buradayım. Zağın için hiç boş kalmadı.
1: Evet, zağa da çok halkımız çok büyük ilgi gösteriyor. Tabii haklı, çünkü hani tabii ki de vergi mükelleflerimizin tabii ki de vergileriyle yapıyoruz biz bu projeleri. Bize sanayide sanayi olarak savunma sanayi başkanlığımızın bir projelerini yapan bir şirketiz ve bu doğrultuda da tabii halkımız da yapılan işleri görebiliyor, birebir inceleyebiliyor. Bu bize de gurur veriyor. Onlarla bir araya gelmek bizim için de çok büyük mutluluk. Aracımız biliyorsunuz daha zaten bu amaç için, yani amfibi taarruz için geliştirildi.
3: Hüseyin yavaş yavaş sen önden git.
1: Evet.
3: Arkadan.
1: Deniz piyademizin envanterinde şu an araç 21 kişi taşıyor. Yani 21 deniz piyadeyi taşıyabiliyor. Bunun içinde nişancı, sürücü ve komutan dahil. Evet, görmüş olduğunuz gibi mayın korumalı koltuklar var aracın içerisinde. 5 noktadan.
3: Tabii ki. Sizi.
1: Bu koltukların tamamı mayın korumalıdır. Aracımız da mayın korumalı. 5 noktadan emniyet kemerimiz var. Bunu takıyoruz. Tabii ki başlıklarda kafada oluyor taktıklarında. Araç içerisinde otomatik yangın bastırma sistemi görüyorsunuz. Bunlarda herhangi bir şekilde parlama veya bir yangın durumu veya bir alevlenme olduğunda hemen bunu anında bunu bastırıyor ve kesiyor. KBRN sistemi var aracın içerisinde, yani kimyasal, biyolojik ve radyoaktif sistemlere karşı filtreleme yapıyoruz. Şu an görüyorsunuz klimalarımız sonuna kadar açık. Çünkü harekat yaz ayında da olabilir ve bütün kapaklar her yer kapalıyken aracın içi 60 dereceye kadar çıkar. Bu doğrultuda da tabii ki de yaşanabilir hale gelmesi lazım ki deniz piyade çıktığında en performansı en yüksek şekilde muharebe edebilsin araçtan çıktığı zaman. Araç üzerindeki işte diğer silah sisteminin kontrollerini görüyorsunuz. Nişancının oturduğu yer hemen sağ tarafında. Görmüş olduğunuz gibi muadillerine kıyasla dünyanın şu an en gelişmiş amfibi taarruz aracı diyebilirim.
2: Peki şunu söylemek mümkün mü? Daha doğrusu şunu yapmak mümkün mü? Şu anda askeri personelin taşındığı noktadayız. Ön tarafa kullanıldığı alana geçme şansımız var mı şu anda? Böyle bir şey mümkün müdür?
1: Evet, şimdi ön tarafa şu an şu an itibariyle çok mümkün değil. Çünkü oraya bir panel, şeffaf bir panel yerleştirdik. Çünkü aracımız canlı bir araç, çalışan bir araç. Tabii ki çok halkımız var, çocuklarımız var. Çok meraklılar. Onlara da bayılıyoruz. Bazen böyle bütün düğmelere basayım derken aracı da çalışır hale getirebilirler. 30 tonluk bir aracın da burada çalışmasını istemeyiz. Güvenlik tedbiri, iş güvenliği tedbiri olarak bu şekilde bu ön tarafa geçişi kestik.
2: Peki şunu da sormak istiyorum. Zaten Türk envanterinde olan bir araç.
1: Evet.
2: İnsansız Zaha da bu envantere katıldığında ikisinin gücü ne kapsamda kullanılacak? Önden insansız Zaha gidecek. Arkasından normal Zahalar mı intikal edilecek?
1: Yani bizim yap ya şu şekilde geliştir.

0: Verirken harekat konseptindeki yaklaşımlarımızla biz bunu böyle öngördük. Çünkü bunu yapacak olan biz değiliz. Sonuçta bunu yapacak olan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Silahlı Kuvvetlerimiz. Biz sektör olarak tabii dünyayı takip ediyoruz, ihtiyacı takip ediyoruz, dünyadaki gelişmeleri takip ediyoruz ki hızlı ön alabilelim. Yani böyle bir talep geldiği andan itibaren Silahlı Kuvvetlerimizden çok hızlı bir şekilde adapte olabilmemiz lazım. O yüzden de bu alanda altyapı geliştirmek amacıyla bu tip çalışmaları yapıyoruz. Geçmişte de yaptığımız gibi. Buradaki amaç şu, dediğiniz gibi kıyı hattının ilk başta insansız olarak tutulması ve daha ve özellikle mayınların temizlenmesi, keşfin yapılması veya kıyıda kalmış diğer direnç gösteren unsurların da bastırılması için kullanılacak ki deniz piyademizle ulaşabilecek en güvenli ortamda sahile inebilme fırsatını bulmuş olsun.
1: Yavaş yavaş şöyle dışarıya doğru çıkalım isterseniz sizinle birlikte. Şimdi şunu da sormak istiyorum. Burada olan hemen hemen bütün vatandaşlara mikrofonu uzattığımızda özellikle Türk savunma sanayisinin son 25 yılını özetleyecek cümleler kullanıyorlar. Türk savunma sanayisi son 25 yılda neredeydi, nereye geldi, dışa bağımlılık ne kadar azaldı, sizlerden bunu da dinlemek isteriz.
0: Evet, ya açıkçası memnuniyetle buna cevap vermek isterim ama sonuçta tabii ben o firma ve firmamın ürünlerini ile ilgili konuşmak üzere aslında yetkiliyim. Burada tabii kişisel görüşlerimi de söylerim. Tabii ki de bu da çok açık, yani malum ki ben bu konuda son derece bir tarafım, çünkü savunma sanayimizin nereye geldiğini, ne olduğunu, bir de tabii ki de milli duygular da burada öne çıkıyor. Bunları da ifade ederim ama ifade etmemem en doğru olsa olur şu an. Hani ben o konuda bir yetkili olmadığım için. Ama malumunuz ki işte burada sadece şu Teknofest'i gezmeniz, şu harika T3'ün harika organizasyonunu şöyle yukarıdan bir drone'la baktığınız o görüntüyü görmeniz bence yeterli olarak o resmi bence görüntüyle anlatıyor diyebilirim.
1: Son olarak şunu da sormak istiyorum. İnsansız ZHA'ya geri dönecek olursak, insansız ZHA'nın Türk savunma sistemine ne gibi katkıları olacak?
0: İnsansız ZHA'nın savunma sanayine bir katkı olacak. Savunma sanayi şöyle, yani insansız sistemlerimizi geliştiren çok güzide firmalarımız var. Bunların içinde çok büyük firmalarımız da var. Bunlar farklı sınıflarda, hafif, orta, ağır sınıflar. Ağır sınıflarda da bizim de geliştirdiğimiz bir sistem vardı daha önce de. Biz gölge süvariyle başladık. İnsanlı bir aracı insansıza çevirmiştik. Teknolojiyi oradan öğrendik zaten. Ve bu doğrultuda da tabii ki yani şimdi dünyaya da baktığımızda çok fazla sistem var ama amfibi olarak tasarlanmış yok. Yani amfibi olmak üzere yapılmış insansız zırhlı amfibi hücum aracı şu an bunu görmüyoruz. O ortada da Türk savunma sanayide bunun bir, yani hem Türk savunma sanayi hem dünyada bunun öncülüğünü yapabilmek adına baktığımızda bence çok önemli bir yol kat ettik diyebilirim.
1: Çok teşekkürler vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı, çok sağ olun. Ben son olarak Teknofest'in son günündeyiz artık. En azından son gün buraya gelmek isteyen vatandaşlara ne söylemek istersiniz?
0: Evet, son gün yani tabii çocuklarımız için günün sonunda ve gençlerimiz için bence çok önemli bir organizasyon. Çünkü onlara ilham vermemiz, onlara teknoloji ve bilim alanında ne kadar ileri gidersek o kadar hani ülkemizin, memleketimizin de özellikle ekonomimizin de ilerleyebileceğini biliyoruz. Bu doğrultuda da çocuklarımıza güveniyoruz, gençlerimize güveniyoruz. Onlara da ilham vermek adına buraya gelmeleri ve görmelerini isteriz. Son derece ilham verici, çünkü bu kadar gemiyi biz çok fuara gideriz, çok etkinliğe gideriz. Siz bu kadar gemiyi, böyle bir filoyu bir arada burada bulamazsınız. Yani bu belki hayatınızda belki çok nadiren karşılaşabileceğiniz bir etkinlik. O doğrultuda da ben çok tavsiye ediyorum gelip görmelerini.
1: Çok teşekkürler vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı, çok sağ olun.
0: Sağ olun, teşekkür ederiz.
1: Söylemiş olduğumuz gibi hem ZHA'yı hem de insansız ZHA'yı PNSS Savunma Sistemleri Kurumsal İletişim Müdürü Cem Altınışık'la birlikte konuştuk diyelim. Gelişmeler oldukça bizler bu ekranlardan aktarmaya devam edeceğiz deyip sözü şimdilik sizlere bırakalım.
2: Mustafa Kadir Mercan, Teknofest Mavi Vatan'ın son gününde oradaki heyecanı bizler için aktardı. Şimdi de gündemin diğer gelişmeleriyle devam edelim efendim. İsrail ordusu Suriye'de güvenlik güçlerini taşıyan otobüse hava saldırısı düzenledi. İnsansız hava aracıyla yapılan saldırıda yaralananlar oldu. İşgalci İsrail ordusu bölgede terörü restirmeye devam ediyor. Son olarak Suriye'nin başkenti Şam'ın kırsalında güvenlik güçlerini taşıyan otobüse hava saldırısı düzenlendi. İç güvenlik güçlerine ait personel otobüsü seyir halindeyken bombalı saldırının hedefi oldu. Patlayıcının infilak etmesi sonucu otobüste bulunan güvenlik personelinden bazılarının yaralandığı belirtildi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

0: Öte yandan Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani 18 Ağustos'taki hava saldırısının ardından İsrail'le temasların kesildiğini açıkladı. Suriye'nin İsrail'e güvenmediğini söyleyen Şeybani, Suriye'nin önceliği İsrail'in saldırılarının durdurulması dedi. İsrail'e diplomasi yolunun açık olduğunun mesajını verdi. İsrail'in Lübnan'da varılan çerçeve anlaşmasına rağmen kanlı ihlallerini sürdürüyor. Son günlerde saldırılarına hız veren işgal ordusu Lübnan'ın güneyini bir kez daha cehenneme çevirdi. İsrail ordusu bu kez uluslararası hukuka aykırı şekilde fosfor bombaları ve topçu atışlarıyla saldırdı.
1: Orta Doğu'da kan dökmeye devam eden İsrail, Lübnan'a günlerdir bomba yağdırıyor. 26 Haziran'da İsrail ve Beyrut yönetimi arasında varılan çerçeve anlaşmasına rağmen bombardımanı sürdüren soykırım ordusu Lübnan'ın güneyine bir dizi saldırı daha düzenledi. İsrail'in hedefinde yine Sur ve Nebatiye kentleri vardı. İsrail savaş uçakları Ali Tahir Tepesi ve Kefer Rumman'ı hedef alırken topçu birlikleri de bölgeyi fosfor mermileriyle vurdu. Öğle saatlerinde başlayan ve akşama kadar süren saldırılarda çok sayıda sivil yapı yerle bir edildi. Lübnan resmi ajansı NNA, devam eden İsrail saldırıları nedeniyle Beyt Es-Siyat beldesinde yıkılmamış tek bir evin dahi kalmadığını yazdı. Saldırılarda can kaybı yaşanıp yaşanmadıysa henüz bilinmiyor. Son günlerde Lübnan'a yönelik saldırılarına hız veren İsrail'e Birleşmiş Milletler'den de sert tepki geldi. Birleşmiş Milletler Sözcüsü Dujarric, İsrail'in ateşkes ihlalleri nedeniyle yerinden edilen on binlerce Lübnanlının evlerine dönemediğini belirtmişti.
2: Lübnan'ın güneyinde, geçen hafta sonundan bu yana şiddetin endişe verici ve kaygı uyandırıcı bir şekilde arttığına tanık oluyoruz. Sivil kayıpların giderek arttığı bu saldırganlık, Lübnanlıların güvenli ve onurlu bir şekilde evlerine dönmesine de engel oluyor.
0: ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak, İsrail'in Suriye'de düzenlediği saldırının perde arkasına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Barak, İsrail'in Türkiye'yi kışkırtmaya çalıştığını ancak Ankara'nın itidalli davrandığını dikkati çekti. Türkiye'nin askeri ve istihbari gücünden övgüyle bahseden Barak, İsrail'in tutumunun tehlikeli olduğunu söyledi.
3: Netanyahu'yu yalanladı. İtidalli davranan taraf Ankara'ydı dedi. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak, İsrail'in Suriye'deki hava üssü saldırısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Barak, İdlib'in doğusunda terk edilmiş durumdaki Ebu Zuhur askeri hava üssü hakkında İsrail'den gelen istihbaratın doğru olmadığını söyledi.
4: Konu günler önce bize iletilmişti ve bu bölgeye Türk hareketliliği olabileceğine dair bazı istihbarat bilgilerimiz var denmişti. Hepimiz gerekli araştırmayı yaptık. İlgili istihbarat teşkilatlarımıza konuştuk. Aldığımız cevaplar, hayır böyle bir şey olmuyor oldu.
3: Barak, İsrail ordusu, Mossad ve Başbakanlık Ofisi arasında bir iletişimsizlik yaşanmış olabileceği ihtimaline de değindi. Söz konusu saldırıdan ne ABD'nin ne de Türkiye'nin haberdar edildiğini vurguladı. Türk ordusunu güçlü ve cesur olarak nitelendirdi. Çok iyi, donanımlı ve işini iyi bilen bir ordu olduğuna dikkat çekti. Barak, Ankara'nın konuya itidalli yaklaşarak sağduyulu davrandığını da sözlerine ekledi. Gerilimin neden yaşandığına ilişkin teorileri de anlatan Barak, İsrail'de Ekim ayında yapılacak seçimleri işaret etti. İsrail'in saldırısına ilişkin bu çok tehlikeli bir oyun ifadesini kullandı.
4: İlk teori İsrail'in Türkleri kışkırttığı yönünde. Netanyahu Ekim ayına doğru ilerliyor. Seçmenlerinin ne istediğini biliyor. Ancak sınırda bildirimde bulunmadan, bir anlaşma olmadan savaş uçakları konuşlandırmak çok tehlikeli bir oyun. Bu ciddi ve endişe verici kısımdı. Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı'nın, Dışişleri Bakanlığı'nın ve istihbarat yönetiminin itidale odaklandığını biliyorum. Türkiye saldırgan bir tutum içinde değil.
0: Efendim, İngiltere, İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşimlerine yönelik yeni yaptırımlar hazırlıyor. Gündemde bu bölgelerde mal ve hizmet ticaretinin yasaklanması bulunuyor. Ayrıntıları alacağız. A Haber muhabiri Alparslan Düven notlarıyla yayına hazır. Hemen sözü Alparslan Düven'e bırakalım.
5: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Tabii söz konusu plan İsrail'in Batı Şeria'da yeni konut inşaatlarını ilerletme kararının ardından gündeme gelmiş durumda. Özellikle E1 bölgesinde 1200 konutluk ihale uluslararası tepkiye yol açmış durumda. İngiltere ise Batı Şeria'daki İsrail yerleşimleriyle mal ve hizmet ticaretini yasaklayabilecek yeni bir yaptırım sistemi üzerinde çalıştığını açıkladı. Tabii özellikle İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband'in çeşitli seçenekleri değerlendirdiği bildirilirken planların önümüzdeki haftalarda şekillenmesi de bekleniyor. Buna göre yeni bir yaptırım rejimi oluşturulabilir. Düzenleme Batı Şeria'daki İsrail yerleşimleriyle ekonomik faaliyetleri hedef alacak. Ayrıca mevcut insan hakları yaptırımlarının kapsamı genişletilebilir. Diğer yandan da yardımların engellenmesine karışan kişiler de yaptırım kapsamına alınabilir. Bu başlık özellikle Gazze'deki insani yardım süreciyle bağlantılı olarak değerlendiriliyor. Diğer yandan da yeni yaptırım hazırlıkları İsrail'in E1 bölgesindeki konut planının hemen ardından hız kazanmış durumda. İsrail bölgede 1200 yerleşim konutunun inşası için bir ihale süreci başlattı. Tabii İngiltere'nin yanı sıra Kanada ve bazı Avrupa ülkeleri de bu karara tepki göstermiş durumda. Özellikle Fransa, Almanya ve İtalya'da ortak bir açıklama yapılmıştı. O açıklamaya katılan ülkeler arasında yer alıyor. Ülkeler konut planını kabul edilemez olarak nitelendirirken ayrıca İsrail hükümetine ihaleyi geri çekme çağrısında da bulundular diyelim ve sözü tekrar sana bırakalım.
0: Alparslan Düven'e teşekkür edelim ve devam edelim. Tel Aviv'den Ankara'yı yakından ilgilendiren kritik mesajlar geldi efendim. İsrail Hava Kuvvetleri'nin Ebu Zuhur askeri hava üssünü hedef almasının ardından gözler Türkiye'ye çevrilmişti. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Türkiye ile gerilimi arttırma niyeti de olmadıklarını söyleyerek geri adım sinyali verdi. Ancak Saar, Suriye'deki Türk askeri varlığına ilişkin net sınırlar çizdi.
6: Türkiye ile gerilimi artırma niyetinde değiliz.
7: İsrail savaş uçaklarının Suriye'nin Türkiye sınırına 70 kilometre mesafedeki Ebu Zuhur askeri hava üssünü bombalamasının ardından gözler Ankara'ya çevrildi. Bütün dünya Türkiye'nin vereceği cevabı beklerken Tel Aviv'den geri adım açıklaması geldi. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Türkiye ile gerilimi artırma niyetinde olmadıklarını söyledi.
6: Türkiye ile gerilimi artırma niyetinde değiliz. Suriye'deki ilgimiz istikrarı korumak ve mevcut güvenlik durumunu sürdürmektir.
7: Saar'ın sözleri İsrail Türkiye'yi karşısına almak istemiyor diye yorumlandı. Ancak Gideon Saar bir yandan gerilimi tırmandırmayız derken diğer yandan Suriye topraklarında Türkiye'ye yönelik açık bir kırmızı çizgi çekti.
6: Bildiğiniz üzere Türkiye Suriye'de hali hazırda birkaç yıldır mevcut. Kabul edemeyeceğimiz ve görmek istemediğimiz şey Suriye'de Türk askeri üslerinin kurulması veya Türk askeri güçlerinin güneye hareket etmesidir.
7: İsrail'in Suriye'deki Ebu Zuhur hava üssüne saldırısı Netanyahu yönetiminin bölgedeki gerilimi arttırmaya yönelik bir girişimi olarak değerlendirilmişti.
0: Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve KKTC'deki hakimiyet alanı Yunanistan'da paniğe sebep oldu. Atina basını Suriye ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri bahane ederek kirli bir algı operasyonuna girişti. Olası bir bölgesel krizde KKTC'deki Türk üslerini hedef gösteren Yunan medyası skandal ve manipülatif senaryoya imza attı.
7: Yunanistan basını yine provokasyon peşinde. Türkiye ile İsrail arasındaki gerilimi fırsat bilen Yunan medyası muhtemel bir çatışma senaryosu kurguladı. Kıbrıs'taki Türk askeri tesisleri doğrudan hedef olarak gösterildi. Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kurduğu askeri hakimiyet Yunanistan'ı tedirgin ediyor. Atina merkezli yayın organları Türkiye ile İsrail arasındaki gerilim üzerinden asılsız ve manipülatif senaryolar kurgulamaya başladı. İlgili haberlerde olası bir bölgesel krizde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Türk askeri unsurlarının ve stratejik tesislerin hedef alınabileceği ortaya atıldı. Böylece Yunan basını İsrail'in Ebu Zuhur hava üssüne yönelik saldırısından yola çıkarak Türkiye'nin adadaki yasal varlığını hedef gösterme gayretine girişti. Dahası Atina basını Kıbrıs'ın yanı sıra Doğu Akdeniz'deki Türk üslerini hedef tahtasına oturtan bir algı operasyonuna da imza attı. Bahse konu olan haberlerde Türk Deniz Kuvvetleri'nin konuşlanabileceği stratejik noktalarla Türk Hava Kuvvetleri'nin imkanları Doğu Akdeniz'deki güç dengesinin merkezinde.

0: gösterildi. Türk ordusunun bölgedeki sarsılmaz gücünü açıkça itiraf etmek zorunda kalan Atina medyası, adadaki Türk varlığının Doğu Akdeniz'deki tüm hesapları bozan en temel unsur olduğunu bir kez daha doğrulamış oldu.
1: Adana merkezli 6 ilde Kuytulcular Suç Örgütü'ne yönelik operasyonda adliyeye sevk edilen 56 kişiden, aralarında Alparslan Kuytul ve eşinin de bulunduğu 35 kişi tutuklandı. 21 kişi ise serbest bırakıldı. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 19 Ağustos çarşamba sabahı Furkan Vakfı'na yönelik bir operasyon düzenlemişti. Adana merkezli 6 ilde 49 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul'un evinde arama yapılırken kendisi ve eşi Semra Kuytul da dahil 56 kişi gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un da aralarında bulunduğu 35 kişi tutuklandı. 18'i hakkında adli kontrol kararı verildi. 3 kişi başsavcılık tarafından serbest bırakıldı. Kamuoyunda Kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik soruşturmada örgütün üst düzey yöneticilerinin irtibatları incelendi. Güvenlik birimlerinin yaptığı çalışmalarda suç örgütünün yönetim kademesindeki 9 şüphelinin irtibat ağında FETÖ kapsamında adli işlem görmüş olduğu tespit edildi. Alihan Koray Suç Örgütü'ne yönelik soruşturmada ikinci dalga operasyon yapıldı efendim. 4 ile düzenlenen bu operasyonda aralarında örgüt yöneticileriyle hastane ve bilişim şirketlerinin eski yetkililerinde bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda ise yüklü miktarda nakit para ve altın ele geçirildi.
2: Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik ikinci dalga bir operasyon daha yapıldı. İstanbul, Konya, Mersin ve Muğla'da gerçekleşen operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.
3: Burada kesinlikle dini bir görüşe, dini bir cemaate ya da sivil toplum kuruluşlarına karşı bir operasyon yok. Bu tamamen mali yapılanmaya yönelik bir operasyon.
2: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hisar Hospital ve Aurora Bilişim gibi şirketlerle tek düzen adı verilen dijital uygulamalar üzerinden yürüttüğü mali ve ticari faaliyetleri mercek altına aldı. Söz konusu soruşturma, örgütün faaliyetleri, mali ilişkileri, şirket ve dernek bağlantıları, suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarıyla, firari örgüt mensuplarına yardım ve yataklık eden kişi ve yapıların ortaya çıkarılması yönünden çok yönlü olarak sürdürülüyor. İkinci dalga operasyonda gözaltına alınan şüpheliler arasında dikkat çekici isimler yer alıyor. Kuris soruşturmasında örgütün tepe yönetiminin mali, idari ve bilanço hesaplarının yürütüldüğü sistemi kurduğu iddia edilen Osman Sert ve bir hastanenin yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan İsa Ateş ve Taner Çetin de gözaltına alınanlar arasında bulunuyor. İstanbul'da faaliyet gösteren bir bilişim şirketinin eski yetkilileri Metin Surat'la Süleyman Tunahan Akbulut'ta gözaltına alınan şüpheliler arasında yer alıyor. İstanbul'daki operasyonda aranan İrfan Yılmaz'ın sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi. Operasyon kapsamında belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 1.873.500 lira, 603.151 Amerikan doları, 36.110 euro, yüklü miktarda altın ve ziynet eşyası, 265 adet çek, 9 cep telefonu, bir dizüstü bilgisayar ve bir adet açılmamış çelik kasaya da el konuldu.
1: Efendim, CHP yeni haftada il başkanları, MYK ve parti meclisi toplantılarına ev sahipliği yapacak. CHP yönetiminin masasında hangi başlıklar olacak? Kemal Kılıçdaroğlu yeniden genel başkan adayı olacak mı? Bu soruların cevabını A Haber muhabiri Şener Çetin'den alacağız. Gelişmeler için sözü Şener Çetin'e bırakalım.
4: Cumhuriyet Halk Partisi yoğun ve kritik bir haftaya hazırlanıyor ki özellikle genel merkezde önemli toplantıların ev sahipliğini yapacağını ifade edelim genel merkezin ki bu toplantılarda da aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni döneminin yol haritası belirlenecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ilk olarak salı günü il başkanlarıyla bir araya gelecek. Çarşamba günü ise önce Merkez Karar Yönetim Kurulu toplanacak. Merkez Yönetim Kurulu toplanacak. A takımıyla bir araya gelecek. Akabinde ise parti meclisiyle bir bir toplantı yapılması bekleniyor. Tabii bu toplantılarda özellikle kongre takvimi şüphesiz önemli başlıklardan birisi olacak. Diğer yandan örgütlerdeki yeni yapılanma ve belediyelerde gelinen son durumda ele alınacak başlıklar arasında yer alıyor. Özellikle kongre takviminin Cumhuriyet Halk Partisi'nde Eylül ayında netleşmesi bekleniyor. Büyük kurultaysa önümüzdeki yıl gerçekleştirilecek. Peki genel eğilim ne yönde? Özellikle Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun elbette yeniden aday olacağı yönünde genel söylemler, eğilimler, bunu ifade edelim. Tabii Kılıçdaroğlu'nun dışında başka isimlerin de olduğunu söylemek mümkün. Zira özellikle İstanbul Milletvekili Oğuz Kağan Salıcı'nın adı geçiyor. Kulislerde aday olabileceği yönünde adının geçtiğini söyleyelim. Gürsel Erol Elazığ Milletvekili bir diğer isim de aslında adı geçen isimlerden, ki Gürsel Erol'sa yapmış olduğu açıklamada aday olmayı düşünmediğini söyledi bu anlamda. Peki Cumhuriyet Halk Partisi bu süreçte ne yapmak istiyor? Özellikle iç işleyini artık tamamlamak istiyor ve bir an önce önüne bakmak istiyor Cumhuriyet Halk Partisi. Zira parti kurmayları özellikle 2027'nin sonunda bir seçim olacağını düşünüyor. Dolayısıyla bu nedenle de olası ittifaklar, Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi ve meclis çalışmaları gibi konu başlıkları da Cumhuriyet Halk Partisi'nin aslında ana başlıkları arasında yer alıyor. Bir an önce bu sürece odaklanmak istiyor ki önümüzdeki hafta yapılacak parti meclis toplantısında da tüm bunların kapsamlı bir şekilde ele alınması bekleniyor diyelim. Sözü size bırakalım.
1: Şener Çetin'e teşekkür ediyoruz aktardıkları için. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Milli Dayanışma Yasası'nın TBMM'deki oylamasına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yeni partinin süreçteki uyumunu eleştiren Bakırhan, genel başkan düzeyindeki desteğe rağmen milletvekillerinin takındığı tavrın bir siyasetsizlik göstergesi olduğunu söyledi.
5: Bu süreç Türkiye'nin bölünmesine değil, bütünleşmesine, ayrışmaya değil, ortak yaşamın güçlendirilmesine büyük bir fırsat sunacak.
6: DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Milli Dayanışma Yasası'na ilişkin konuştu. Yeni partiye eleştirdi.
7: Yeni partinin genel başkan düzeyinde yasa teklifine destek vermesi önemli ve altı çizilmesi gereken bir destektir. Fakat yeni parti milletvekillerinin hem hayır oyu sayısı hem de hayır demeyi meşrulaştırma biçimi bir siyasetsizliğe işaret etti. Türkiye'nin temel meselesinin çözümünde ortadan ikiye ayrılan bir muhalefet partisinin her şeyden önce ülkeyi yönetme iddiası da kanımca zarar gördü.
6: Rudava konuşan Bakırhan, DEM Parti'nin 6-7 Eylül tarihlerinde yapacağı kongreyde parti kadrolarının ve siyaset dilinin yenileneceğini söyledi. Demokratik siyaset vurgusu yaptı.
7: Yeni döneme uygun bir kadroyu, yeni bir yapıyı ortaya çıkaracak bir kongre olacak. Bu yönetim güçlü bir iddianın hazırlığını yapacak. Bizim asıl hedefimiz bundan sonraki kongreyi sadece bir siyasi parti kongresi yapmak değil, onu Demokratik Cumhuriyet Hareketi'nin kongresine dönüştürmek, bu hareketi Türkiye'nin her yerine genişletmek istiyoruz.
6: Bakırhan, Eylül sonu ya da Ekim ayında süreçle ilgili resmi aşamaların tamamlanacağını, Milli Dayanışma Yasası'nın hayata geçeceğini düşündüklerini dile getirdi.
1: Evlilikte ortak sorumlulukların paylaşımı yeniden gündemde. Yargıtay'dan bu anlamda emsal bir karar geldi. Sık sık gezerek evde bulunmayan ve yemek yapmayarak evlilik birliğindeki görevlerini ihmal eden kadını kusurlu buldu. Peki vatandaş bu konuda ne düşünüyor? Haberimizi izleyelim.

0: çalışmıyor hanımefendi, yapıversin bir zahmet yemek.
1: Evet.
0: Yani onu da yapmayınca oluyor mu yani?
2: İki tarafta çalışıyorsa veya tek kadın çalışıyorsa, erkek evdeyse erkek de yemek yapabilir.
3: O çok saçma ya. O yapmadıysa siz yapın ya da ben yapayım. Sonuçta hayat müşterek.
4: Eşimin yemek yapmaması ayrılma sebebi olmaz bence.
5: Evlilik birliği içerisindeki ortak yaşamın sorumluluklarını sadece bir tarafa yüklemek ne kadar doğru? Ya da eşiniz diyelim ki o gün evde yemek yapmak istemedi. Bu bir boşanma sebebi olabilir mi? Şimdi vatandaşa soracağız, söz millette. Peki eşiniz diyelim ki o gün işleri var dışarıda, yemek yapmadı, ne tepki verirsiniz?
6: Sipariş veririm.
2: İki tarafta çalışıyorsa veya tek kadın çalışıyorsa, erkek evdeyse erkek de yemek yapabilir.

0: İnsanlar boşanmak istedikten sonra birbirlerini suçlamaya başladıkları zaman her şey oluyor.
1: Bana göre mantıksız, bana göre yanlış.
2: Gereksiz. Hayat iki kişi tarafından paylaşılıyor. Demek ki o konu da paylaşılması lazım.
3: Yapacağım deyip sonra yapmaması mesela bu kusur olarak sayılabilir. Ama direkt hiç yapmayacağım diyerek yani olabilir kişisel tercih.
4: Ya tabii ki bu tek seferde yemek yapmadı diye boşanmam da devamlı da evde yemek yoksa çoluk çocuk aç kalıyorsa düşünülebilir. Peki. Önce konuşup uyarıp daha sonrasında devamlılığı oluyorsa bu düşünülebilir, boşanılabilir.
5: Tek bu boşanma sebebi olmaz ama yani bence yapılması gerekiyorsa yapılacaktır. Bazı şeyler birike birike olur. Bu da o birikintilerden bir tanesi olabilir bana göre.
6: Bu aralarda zaten hep devamlı bu ufak tefek sorunlar boşanma sebepleri oluyor. Benim için hayır, kesinlikle olmaz. 30 senelik evliyim. Eşim yemek yapmadığı zaman karpuz peynir de yiyoruz. Yumurta da kırıp melemen yapıyoruz.
7: Diyelim ki o gün yemek yapmak istemedi. Dışarıda vakit geçirdi arkadaşlarıyla. Eve geldiğinizde yemek görmediğinizde ne düşünürsünüz?
8: Niye yemek yapmadın diye sorarım. Durumu anlatır. Okeyleşiriz. Dışarı çıkar beraber yeriz. Ne bileyim dışarıdan söyleriz. Biz yaparız. Bir şekilde yani karnımızı doyururuz o gün. Ben zaten gastronomi mezunuyum.
3: Anlayışla karşılarım. Yaparım ya da bir yerden sipariş veririm.
2: Sipariş veririm.
5: Nedenini öğrenirim. Mantıklı bir neden varsa.
7: Yani canı istemedi.
5: Bu bir olabilir, iki olabilir ama üçüncü olmamalı bence.
4: Ya, yapmasam da söylerim, sipariş veririm. Bir şekilde günü kurtarız.
1: Bakın benim için önemli olan ihtiyacı varsa yani o akşam bana yemek yani atıyorum 10 sene, 20 sene, 30 sene berabersiniz. Ya şimdi bu 20 sene, 30 sene beraberlikte bir akşam gezmeye çıktı diye gerideki 10 seneyi, 20 seneye bay edemezsiniz ki.

0: İzmir Menemen Bozalağın İnciri için düzenlenen festival her yıl olduğu gibi bu yıl da ziyaretçilerini ağırlıyor efendim. O noktaya uzanacağız. Haber muhabiri Tayfun Er orada bizleri bekliyor. Hemen dönelim, sözü Tayfun Er'e bırakalım.
1: Evet, Menemen Bozalan İncir Festivali 6.'sı düzenleniyor ve işte öğlen saatleri olmasına rağmen vatandaşlar işte yoğunluğu giderek artıyor. Şu anda bulunduğumuz alanda Ulukent Anaokulu Menemen Belediyesi'ne bağlı okulun öğretmenleri, 20'ye yakın öğretmen incir boyama, taç atölyesi gibi, yüz boyama gibi farklı etkinlikler burada çocuklar için. İşte hem festivale gelen anne babalar çocuklarını buraya bırakabiliyorlar, hem de çocuklar hoşça vakit geçiriyorlar. Hemen devam edelim. İşte festival alanının hemen girişinde bir fotoğraf çekme alanı düzenlenmiş. İşte hatıra fotoğrafı için de burası var. Hemen ana caddeye çıktığımızda işte boydan boya şu anda bulunduğumuz Bozalan'ın ana giriş İşinden sonuna kadar vatandaşların, çiftçilerin tezgahlarında işte o ünü artık ülkemizi aşmış olan Bozalan incirinden vatandaşlar hem satın alabiliyorlar, hem de gün boyunca süren etkinliklerde hoşça vakit geçiriliyor. Nasıl bir incir bu? Çok özel bir incir değil mi?
2: Özel, çok güzel. Bu özellikle organik. Yani şey, aroması, şeysi, her şeysi güzel tat olarak.
1: Tabii aynı zamanda hem kurutmalık hem de yaş olarak.
2: Tabii hem kurutmalık hem yaş olarak satılıyor.
1: Vatandaşların ilgisi nasıl?
2: İyi, güzel, şu anda çok yavaş, güzel yani. Yavaş yavaş artıyor ancak.
1: Teşekkür ediyoruz. Evet, bir diğer tezgaha geçelim hemen İsa. Şimdi Bozalan'ın kadınları bir kez daha gösterelim. Biraz önce konuştuk kendileriyle. İşte bu yörük şalvarlarını giyerek aynı tip. Gençlerde de o şekilde farklı farklı tiplerde şalvarlarını giydiler. İğne oyası başörtülerini taktılar ve işte hem satış yapıyorlar, hem de vatandaşlara Bozalan'ın yerel kültürünü tanıtıyorlar. Tabii bu da oldukça önemli, öyle değil mi?
3: Aynen öyle. Ballı Bardacık incirine ovalarından bal akıyor. Her tarafı güzel yani, doğası güzel, yüksek şey rakımlı olduğu için serin oluyor. Bekleriz herkesi.
1: Tabii şimdi şalvarlar renkli. Yörük şalvarı değil mi? Yörük şalvarı.
4: Yörük şalvarı. Yörük şalvarı. Bugün özel diktik bunları. Diktiniz festivalimiz için.
1: Kendiniz mi diktiniz bunu?
4: Kendimiz dikiyoruz.
1: Tabii şimdi köyde kadınların ellerinden her şey geliyor. Tarla

0: Da eşiyle birlikte çiftçilik yapıyor, hasat yapıyor, ekim dikim yapıyor, evde yemek yapıyor, çocukları büyütüyor, bir de yörük şalvarı.
1: Evet, iğne oyalarımızı da kendimiz yapıyoruz.
2: Oh maşallah,
0: çok güzel desenler olmuş bunlar.
1: Evet, marifetliyiz.
2: Emeklerinize sağlık.
0: Nasıl, vatandaşın ilgisi nasıl?
1: Güzel, güzel.
2: Teşekkürler.
1: Herkesi bekleriz.
0: Festivaliniz bereketli olsun. Şimdi aşağı doğru ilerleyelim hemen. Sadece Bardacık İnciri bu şu anda bulunduğumuz alanda yoğunlukla var. Ancak işte gelen vatandaşların işte yeme içme ihtiyaçlarını karşılamak için de işte gözleme başta olmak üzere envai çeşit yemek de yapılıyor. İşte gördüğünüz gibi tezgahları son derece güzel bir şekilde süslemişler. İşte gördüğünüz gibi yaş bozalan incirinin içerisindeki o taneler lezzetiyle, aromasıyla yaklaşık 400 metre deniz seviyesinden yüksek. Bozalan incirini aslında incir yapan en önemli etkenlerden bir tanesi yüksek rakımda yetişmesi ve aynı zamanda da işte Bardacık incirinin özelliği bu. İşte bu kuyruk kısmından, baş tarafından koparılarak, yani burarak koparılıyor. Ben bunu yapamadım ama işte çiftçiler, gençler tarlada hasat yaparken el emeği göz nuruyla tabii ki yaklaşık sene boyunca hasat kıvamına gelene kadar çok yoğun bir çalışma yapıldı. Ağustos ayının sonuna kadar hasat devam edecek. İşte görüyorsunuz bozalan sokaklarındaki yoğunluk giderek artıyor. Akşam saatlerine kadar devam edecek. Akşam da ünlü sanatçıların konserleri olacak diyelim. Menemen Belediyesi'nin düzenlediği 6. Bozalan İncir Festivali heyecanlı bir şekilde başladı. Akşama kadar da bu sokaklar hınca hınç farklı. Başta İzmir ve Manisa olmak üzere gelen vatandaşları ağırlayacaklar diyelim. Söz tekrar İstanbul'a bırakalım.
3: İzmir Menemen'den Tayfun'a aktardı. Teşekkür edelim efendim ve devam edelim. Türkiye'nin dört bir yanında yaban hayvanları kameralara yansıdı. O görüntüler geliyor şimdi ekranlara.
4: Alanya açıklarında renkli görüntüler kayda geçti. Tur teknesindeki turistler yunusların sürpriziyle karşılaştı. Tekneyle yarışan 4 yunus dakikalarca yüzdü. Turistler o anları kayda aldı. Burası Manisa'nın Salihli ilçesi. Bölgede bulunan Adala Kanyonu sincaplara da yuva oldu. Ağaçlarda dolaşan sincaplar kimi zaman yiyecek arıyor, kimi zaman da dallarda dinleniyor. Bu görüntüler Çanakkale'den. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Öğrenci Destek Merkezi'ne gelen tilki güvenlik kamerasına yansıdı.
5: Güzel bir sürprizle karşılaştık geçen akşam. Önüne koyduğumuz, kediler için koyduğumuz su kabına sanıyoruz ki tilkilerden bir tanesi, bu bölgede yaşayan tilkilerden bir tanesi gelmiş ve görüntülerini görünce çok şaşırdık.
4: Bursa'nın İnegöl ilçesinde de yürekleri ısıtan anlar vardı. Bir sincap ve kumru çay bahçesinde vatandaşın yanına geldi. Kendisinden kaçmayan kumru ve sincabı çekirdekle besledi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
3: Adres Türkiye'nin doğal ve kültürel hazinelerinden biri. Nemrut Dağ Milli Parkı. Doğadan izinsiz çekirge toplayan iki yabancı uyruklu kişi takibe alındı. Operasyonla birlikte 16 çekirge ele geçirildi. Tam 1 milyon 400 bin lira para cezası uygulandı ama asıl soru çok daha büyüktü. Birileri neden Nemrut'a çıkıp poşet poşet çekirge topluyordu? Bu küçük canlıların peşinde gerçekten ne vardı? Türkiye'nin biyolojik zenginliği, genetik kaynakları nasıl stratejik bir değer taşıyordu? A Haber Araştırma Planlama Servisi Burhan Aytekin yazdı. İzleyeceğiz ve ardından ajans hafta sonunun bu saatini noktalayacağız efendim.

0: Dağlarından biri, Nemrut Dağı Milli Parkı. Ekipler bu kez bir turist grubunun peşinde değildi. Doğadan izinsiz çekirge toplayan iki yabancı uyruklu kişi takibe alındı. Ve operasyonun sonunda ortaya çıkan tablo dikkat çekiciydi. 16 çekirge ve tam 1 milyon 400 bin liralık idari para cezası. Peki bir insan neden Nemrut Dağı'na çıkar ve poşet poşet çekirge toplardı? Neden özellikle doğadaki canlılar? Neden izin almadan? Ve daha önemlisi, bu küçük canlıların peşinde gerçekte ne vardı?
1: Nemrut Dağı turistik bir coğrafi yapısı bakımından turistik bir bölge olmasının yanı sıra flora çeşitliliği bakımından da önemli bir bölge. Şimdi bilimsel verilerde, bilimsel kaynaklarda edindiğimiz bilgilere göre Nemrut bölgesinde Saga epipigera denilen bir tür etçil büyük bir çekirge türü bulunuyor. Tabii bu etçil çekirge türü derken, şimdi toplumda çekirge eşittir, zararlıdır algısından ziyade bu tür çekirgeler birçok tarım zararlısını, evet, ve böcekleri yiyerek, bunlarla beslenerek ekosisteme katkı sağlıyorlar.
0: İşte tam bu noktada karşımıza bir kavram çıkıyordu. Biyokaçakçılık. Yani bir ülkenin sahip olduğu biyolojik zenginliğin gerekli izinler alınmadan doğadan toplanması ve başka amaçlarla kullanılmak üzere ülke dışına çıkarılması. Çünkü doğadaki her canlı yalnızca bir canlı değildi. Bazen bir genetik veri, bazen bilimsel araştırma, bazen yeni bir ilaç, bazen tarım teknolojisi. Hatta geleceğin biyoteknolojik ürünlerinin ham maddesi olabilirdi. İşte bu nedenle mesele, birkaç çekirgenin doğadan alınmasından çok daha büyük bir tartışmanın kapısını aralıyordu. Türkiye'nin biyolojik zenginliği, Türkiye'nin izni olmadan kimlerin laboratuvarlarına taşınıyordu? Çekirge ilk bakışta sıradan bir böcekti. Ancak bilim dünyasında böcekler, hareket kabiliyetlerinden duyusal sistemlerine, genetik yapılarından biyolojik özelliklerine kadar pek çok araştırmanın konusuydu. Bugün biyomimetik adı verilen bilim alanı, doğadaki canlıların özelliklerinden ilham alarak yeni teknolojiler geliştiriyordu. Peki bu olay neden bu kadar önemliydi? Çünkü Türkiye biyolojik çeşitlilik bakımından son derece zengin bir coğrafyada bulunuyordu. Ve bu zenginlik, Türkiye'nin görünmeyen doğal hazinesiydi. Aslında Nemrut'taki operasyon çok daha büyük bir gerçeğin küçük ama çarpıcı bir örneğiydi. Çünkü bu ilk olay değildi. Haziran ayında yine Nemrut Dağı bölgesinde 3 yabancı uyruklu kişi 26 poşet içinde 135 çekirgeyle yakalanmış ve toplam 2 milyon 97 bin lira idari para cezası uygulanmıştı. Devletin verdiği mesaj açıktı. Türkiye'nin doğal mirasına dokunulamaz. Şimdi yeniden aynı bölge, yine yabancı uyruklular, yine izinsiz tür toplayıcılığı, yine çekirgeler. Bu tablo ister istemez şu soruyu gündeme getiriyordu. Nemrut'un çekirgelerinde ne var?
1: Çekirgenin tercih edilmesinden ziyade bu biyolojik materyal olarak çekirgenin küçük olması ve yanlarından taşıyabileceklerini düşündükleri için bunları kaçakçılık olarak kullanmak isteyebilirler. Sebebi bu olmuş olabilir.
0: Geleceğin dünyasında rekabet yalnızca silahlarla, enerjiyle ya da teknolojiyle yaşanmayacaktı. Genetik kaynaklarda stratejik önem taşıyacaktı. Bugün bir bitkinin, bir böceğin, bir mikroorganizmanın, bir hayvan türünün sahip olduğu özellik, yarının teknolojisinde veya biyoteknolojisinde değer kazanacaktı.
1: Bilimsel çalışma yapmak için gerekli kurumlarda, yani biyolojik materyal toplamak veya işte canlı toplamak için gerekli kurumlardan gerekli izinlerin alınması gerekiyor. Şimdi bu izinler alınmadığı zaman zaten bu yasa dışı oluyor ve biyokaçakçılığa gidiyor.
0: B biyokorsanlık aslında yeni değildi. Dünya tarihi ve Anadolu coğrafyası emperyalist güçlerin milyarlarca dolarlık biyolojik hırsızlıklarıyla doluydu. Örneğin lale hırsızlığı. 16. yüzyılda Osmanlı coğrafyasından izinsiz kaçırılan lale soğanları, bugün Hollanda'nın milyarlarca

Geçmişte yaşanan bir başka biyolojik hırsızlıksa Karadeniz'in asırlık kardelenleriydi. Kardelenler Alzheimer tedavisinde kullanılmak üzere Avrupa laboratuvarlarına gizlice sevk edildi. Karadeniz kardelenlerinin Alzheimer ilacı yapımı amacıyla yurt dışına kaçırılması, Türkiye'nin biyo kaçakçılık geçmişindeki en somut ve çarpıcı gerçeklerden biriydi. Karadeniz ve Toroslar'da doğal olarak yetişen kardelen soğanları, içerdikleri galantamin adlı alkaloid madde sebebiyle özellikle 1970'li yıllardan itibaren yabancı laboratuvarların ve ilaç firmalarının hedefi oldu. Bazen bir ülkenin kaderini değiştiren şey bir ordu ya da bir savaş değil, toprağından koparılan küçük bir tohum olabilirdi. Tarih 1876, yer Brezilya. İngiliz ajan Henry Wickham, kendisini egzotik bitkiler toplayan bir botanikçi gibi göstererek Brezilya'dan yaklaşık 70 bin kauçuk tohumunu gizlice çıkarıyordu. Tohumlar İngiliz sömürgelerinde yetiştirildi. Kauçuk üretimi hızla Asya'ya taşınırken Brezilya'nın yüzyılın en önemli ekonomik kaynaklarından biri üzerindeki üstünlüğü sarsılıyordu. Birkaç avuç tohum küresel sanayinin dengelerini değiştiriyordu. Bir başka hikaye Ekvador'un yükseklerinde yazılıyordu. Sıtma tedavisinde kullanılan kininin kaynağı olan kına ağacı, bölgenin yerel halkları için yüzyıllardır bilinen değerli bir kaynaktı. Ancak ağacın tohumları ve fideleri dönemin yasaklarına rağmen ülke dışına çıkarıldı. Avrupa'da yetiştirilen çinçona ağaçları sayesinde kinin üretimi küresel bir ticarete dönüştü. Şifa veren bir ağacın bilgisi ve biyolojik kaynağı büyük bir ekonomik gücün parçası haline geldi. Madagaskar. Bu kez hikayenin merkezinde pembe Cezayir menekşesi vardı. Madagaskar'a özgü bu bitkiden elde edilen bileşiklerin lösemi tedavisinde kullanılması modern tıp açısından önemli bir dönüm noktası oldu. Ancak bitkinin doğal kaynağı olan ülke ve yerel topluluklar ortaya çıkan milyarlarca dolarlık ekonomik değerden uzun süre anlamlı bir pay alamadı. Biyo kaçakçılık yalnızca doğadan izinsiz bir parça koparmak değildi. Bazen bir tohumun peşinden başlayan yolculuk, milyarlarca dolarlık bir endüstrinin ve ülkelerin ekonomik kaderinin değişmesine kadar uzanabilirdi. Bu açıdan doğa koruma ve milli parklar ekiplerinin kestiği bu rekor cezalar sadece bir çevre koruma tedbiri değil, ulusal genetik güvenliğimizi, ekonomik haklarımızı ve geleceğimizi savunan stratejik bir kalkan. Anadolu'nun tek bir böceği, tek bir çiçeği dahi küresel biyokorsanlara teslim edilmeyecek kadar değerli.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Merkez Bankaları Başkanları ve ekonomistler Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumunda bir araya gelecek. Fed Başkanı Kevin Warsh'un 28 Ağustos'taki konuşması para politikasının geleceğine ilişkin en kritik mesajlardan biri olarak takip edilecek. Bu konuşma Warsh'un Fed Başkanı olarak Jackson Hole'daki ilk konuşması olacak. Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizinin %4,7 seviyelerine yükseldiği bir dönemde gerçekleşecek toplantı tahvil piyasası açısından da kritik önem taşıyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
0: Reklam.
3: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Card'lar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
4: Vakıfbank.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
3: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
6: Turkcell'le bağlan hayata.
7: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
8: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
9: Reklam. Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. Çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
10: Kripto. Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, Tatil Budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
11: Tatil Budur hissi.
12: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf Katılım.
7: Reklam. A Haber Radyo.
9: Reklam.
13: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: A Haber Radyo, haberin radyosu.
14: Lütfen dikkat.
15: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
16: Vakıfbank daima seninle.
17: Anne dedi.
18: Hadi canım. Baba dedi.
17: Bez dedi.
18: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
19: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
20: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Honor Pad X9A 128 GB klavyeli tablet Tekno Club'a özel 13.999 lira.
21: Teknoloji Teknosa'da güzel.
7: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
22: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
23: Zonguldak 100,

0: Karabük 88, Kastamonu 89, Çankırı 104. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
1: Türkiye Cumhuriyeti Devleti sıradan bir devlet değildir. İmkansızlıklar içinde bile kükremiş sel misali, bentleri çiğneyip aşan bu millete zincir vuracağını zanneden gafiller, gerektiğinde dağları yırtacak kudret ve kararlılığa sahip olduğumuzu hiçbir zaman unutmasınlar. Ortaya çıkan arizi durumlar Allah'ın izniyle bizi hedeflerimizden alıkoymayacaktır. İnşallah eninde sonunda menzile vasıl olacağız. Yıkılmayan, sendelemeyen, tam tersine kaya gibi sağlam duran bir Türkiye gerçeği var. Hepimiz İstiklal Marşı korkma nidasıyla başlayan kahraman bir milletin evlatlarıyız. Kimse bu Türkiye'ye diz çöktüremeyecek. Biz toprağın üstünde haysiyetsizce yaşamaktansa gerektiğinde toprağın altında şereflice yatmayı onurların en büyüğü olarak görürüz.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu. Zonguldak 100, Karabük 88, Kastamonu 89, Çankırı 104. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
2: Sevgili izleyenler, Ajans Hafta Sonu'yla karşınızdayız. Yaklaşık 4 saat boyunca A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınıyla yurttan ve dünyadan en sıcak başlıkları sizlere aktaracağız. Hoş geldiniz ekranlarınızın ve radyolarınızın başına. Şimdi arkadaşlarımız da haber nöbetinde, bakalım kim nerede ve bizimle hangi haberleri paylaşacaklar. Öncelikle Terörsüz Türkiye Takip Kurulu yarın toplanacak değerli izleyenler. İlk toplantıda neler konuşulacak, süreç nasıl işleyecek? Kübra Bal Ankara'dan canlı yayında aktaracak bize. Teknofest Mavi Vatan'da son gün heyecanı yaşanıyor artık. Mustafa Kadir Mercan Kocaeli'den canlı yayında olacak. İstanbul Sarıyer'de tarihi Rumeli Hisarı 6 yıl önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyona alınmıştı. Ancak hala tamamlanamadı. Erşan Karaca o noktadan son gelişmeleri aktaracak bizlere. Ve yurt genelinde sıcak hava etkili oluyor. Termometreler yer yer 42 dereceyi görmeye başladı. Sıcaktan bunalanlarsa aqua parklarda serinliyor. Yağmur Aksu Kayseri'den canlı yayında olacak ve Ajans Hafta Sonu devam ediyor. Sevgili izleyenler, orman yangınlarını yazın başından itibaren ne yazık ki sizinle paylaşıyoruz. Orman yangınlarına sebebiyet verenler de hesap veriyor. Son gelen bilgiye göre tespit edilen 46 şüpheliden 12'si tutuklandı. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi. Gürlek, yeşil vatanımız, ormanlarımız, gelecek nesillerimizin ortak emanetidir notunu düştü paylaşımına. Adalet Bakanı 1 Haziran 2026'dan bu yana 25 ilde meydana gelen 73 orman yangınına ilişkin adli işlemlerin başlatıldığını duyurdu. Bu soruşturmalarda 46 şüphelinin tespit edildiğini, 12 şüphelinin tutuklandığını, 21 şüpheli hakkındaysa adli kontrol tedbiri uygulandığını bildirdi. Paylaşımının devamındaysa ormanlarımızı korumak geleceğimizi korumaktır. Bu anlayışla başsavcılıklarımız yangınların nedenlerini ve sorumlularını titizlikle araştırmayı sürdürmektedir. Kastıyla, ihmaliyle veya tedbirsizliğiyle orman yangınına sebebiyet veren herkes bilmelidir ki yeşil vatanımıza kasteden, ormanlarımıza zarar veren hiçbir eylem karşılıksız kalmayacaktır ifadelerini kullandı Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptığı paylaşımında.

0: sevgili izleyenler, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani, İsrail'in 18 Ağustos'ta Suriye'deki hava üssüne yaptığı saldırının ardından İsrail'le temasların kesildiğini söyledi. Görüşmelerin yeniden başlamasını beklediklerini söyleyen Şeybani, İsrail'e güvenmediklerini de bir kez daha vurguladı. Reuters'a konuşan Suriye Dışişleri Bakanı, İsrail'le güvenlik anlaşması konusunda müzakerelerin yakında yeniden başlamasını beklediğini de belirtti. Önceliklerinin İsrail'in saldırılarını durdurması olduğunu söyleyen Şeybani, Suriye diplomasi için elini uzatıyor ve İsrail'e tarihi fırsatı değerlendirme çağrısında bulunuyor ifadelerini kullandı. Suriye'nin askeri eğitim ve işbirliği konusunda Türkiye'nin desteğinden yararlandığını da vurgulayan Şeybani, Ürdün, Suudi Arabistan ve diğer ülkelerle de askeri işbirliği yapılıyor, ordunun yeniden inşası konusunda Türkiye'nin desteğine müteşekkiriz, desteği reddetmeyeceğiz diye konuştu. İsrail ordusuna ait savaş uçakları Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'in doğusunda bulunan terk edilmiş durumdaki Ebu Zuhur Hava askeri üssüne saldırı düzenlemişti hatırlarsanız. Hava üssüne yapılan 8 saldırıda pistin yanı sıra hangarda atıl durumdaki bir yapı da hedef alınmıştı. Efendim, Terörsüz Türkiye Takip Kurulu yarın toplanacak. Peki kurul kimlerden oluşuyor? İlk toplantıda hangi başlıklar masada olacak ve elbette süreç nasıl işleyecek? İşte bu soruların yanıtını almak için Ankara'ya uzanacağız. A Haber muhabiri Kübra Bal notlarıyla karşımızda. Kübra, hoş geldin yayına. Hemen detayları senden dinleyelim.
1: Merve, teşekkürler. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunun resmi gazetede yayımlanmasıyla kuruldu aslında söz konusu kurul ve çalışmalarına da başladı. İlk toplantısı ise 24 Ağustos pazartesi günü, yani yarın gerçekleştiriliyor olacak. Öğleden sonra toplantının gerçekleştirilmesi planlanıyor. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanacak. Peki kimler yer alıyor? Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri kurulda yer alıyor olacak. İlk toplantının ana gündem başlığı ise silah bırakma ve alt kurullar olacak. Aslında alt kurullarla ilgili olarak geçtiğimiz günlerde DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan bir açıklama yaptı ve kurullardan birinin isminin silahsızlaşma ve siyasallaşma olmasını beklediklerini ifade etti. Ve bunun yanı sıra hatırlayacak olursanız 2 hafta öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan DEM Parti İmralı heyetini külliyede kabul etmişti. İşte o görüşmede, aslında o kabulde Pervin Buldan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kadınlarla ilgili bir alt kurulunda olması talebini ilettiğini açıkladı. Tabii bunlar yarın toplantıyla birlikte netleşmiş olacak diyebiliriz. Kaç tane alt kurul olacağı, kimlerin görev yapacağı gibi sorular, aslında soru işaretleri yarınki toplantıyla birlikte netleşmiş olacak. Tabi bunun yanı sıra çalışma usul ve esasları, yine kurumlar arası koordinasyon gerektiren konular ve kurul üyelerinin gündeme getireceği konularda yarınki toplantıda ele alınacak başlıklar arasında yer alıyor. Tabi şundan da bahsedelim, aslında süreci iki farklı kurul yürütecek diyebiliriz. Bunlardan ilki Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanacak takip, yani yürütme kurulu olacak. Bir diğeri ise Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde kurulacak izleme kurulu olacak. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş belirleyecek üyelerini ve siyasi parti temsilcilerinden oluşacak. Yarın yürütme, yani takip kuruluysa ilk toplantısını gerçekleştiriyor olacak. Öğleden sonra da toplantının başlaması bekleniyor diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım.
0: Teşekkür ederiz Kübra, paylaştığın bilgiler için. Yarın da olacak gözler artık Terörsüz Türkiye Takip Kurulu için efendim. Biz de yakından takip edeceğiz, paylaşacağız ayrıntıları sizinle. Mavi Vatan sevdalılarının akın ettiği Teknofest'te artık final günü heyecanı yaşanıyor bugün. Ayrıntıları almak için hemen gidelim o noktaya. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan takip ediyor. Kadir, hoş geldin yayına. Nasıl bir atmosfer var son günde? Kalabalık olduğunu yine görebiliyoruz paylaştığınız diğer haberlerde de. Hemen sözü sana bırakalım bugün için.
2: Teknofest Mavi Vatan kapsamında artık sizin de belirtmiş olduğunuz gibi son gündeyiz ve aslında önemli bir noktadayız. Savorona yatının hemen içerisindeyiz. Biliyorsunuz ki Atatürk vefat etmeden 1,5 ay kadar bu yatta yaşamıştı. Keza bu kapsamda da işte burada bulunan vatandaşlar Savorona yatını ziyaret etme imkanı buluyorlar. Biliyorsunuz ki geçtiğimiz yıllarda 17 Ağustos 2023'te yat Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na deniz gemisi statüsünde devredilmişti. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda kapsamlı bir restorasyon ve modernizasyon görmüştü. Ve burada artık o son hali şu anda burada bulunan vatandaşlara sergileniyor. Hemen Hüseyin Koçak'tan rica edeceğim. Burada gemiyi gezmek isteyen vatandaşlarımız ilk önce buradaki yetkililer tarafından vatandaşlara bir briefing veriliyor. Sonrasındaysa bu gemi gezdiriliyor. Şöyle yavaş yavaş bizler de ilerleyecek olursak bir yandan da yine Mustafa Kemal Atatürk'ün portresi karşılıyor bizi. Savorona yatını kullandığı dönemdeki bir fotoğrafı bizleri karşılıyor. Devam ettiğimizde yine o dönemden kalma gazetelerde görebiliyoruz Savorona yatının içinde ve yine o dönemde Mustafa Kemal Atatürk'ün kullanmış olduğu kişisel eşyaları da bu yatın içerisinde görmek mümkün. Yavaş yavaş şöyle ön güverte kısmına geçecek olursak da aslında nedenli bir modernizasyon yapıldığı çok açık ve net bir şekilde belli. Geçtiğimiz yıllarda söylemiş olduğumuz gibi 1938'de Mustafa Kemal Atatürk için satın alınan bir yattı ve sonrasındaysa hastalığı sebebiyle sadece bu yatı 1,5 ay kadar kullanabilmişti. Vatandaşların oldukça yoğun ilgisi var. Şu anda vatandaşlar iç kısımda briefing alıyorlar. Sonrasındaysa bu kısma gelecekler ve yine bizi ön güvertede Mustafa Kemal Atatürk'ün bir bal mumu heykeli karşılıyor ve buradaki vatandaşlar da o bal mumu heykeliyle birlikte fotoğraf çektiriyorlar. Şöyle yavaş yavaş Hüseyin hemen alanı da gösterecek olursak aslında vatandaşlarımıza daha net aktarmak adına bulunmuş olduğumuz noktadan nedenli bir karabalığın olduğunu görmek mümkün. Sadece aslında burada Savorona değil birçok savunma sanayisinde hizmet vermiş ve verecek olan gemilerimiz de yine bu noktada 37 farklı gemimiz bu noktada başta TCG Anadolu olmakla birlikte birçok gemimiz bu noktaya demirlemiş durumda. Hemen yan tarafımızda da yine TCG Dicle'nin olduğunu söyleyelim. Şöyle gezi güzergahına göre bizler de Savorona'nın içerisinde yavaş yavaş adımlarımızı atmaya devam edelim. Söylemiş olduğumuz gibi ilk önce içeride vatandaşlar tarafından bir briefing alınıyor. Briefing alındıktan sonra da işte bu noktalar vatandaşların gezmesi için ayrılan bölümler. Geminin bir üst katı daha var fakat şu anda o üst kata çıkmak vatandaşlar nezdinde yasak. Sadece alt katta vatandaşlar gezebiliyorlar. Onun da altını çizelim. Yavaş yavaş içeriye tekrar girecek olursak kameraman arkadaşımla birlikte. Aslında Savorona yatı Mustafa Kemal vefat ettikten sonra eğitim gemisi olarak hizmet vermişti. Sonrasındaysa bir ticari faaliyet yürütmek adına gemi kullanıma açılmıştı ve 2023 yılındaysa söylemiş olduğum gibi Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na devlet gemisi statüsünde devredilmiş ve sonrasında Mustafa Kemal Atatürk'ün o manevi gemisi Recep Tayyip Erdoğan tarafından öncülüğünde restorasyon ve modernizasyon çalışmaları yapılmıştı. Şöyle yavaş yavaş devam edelim. Geminin iç tarafına doğru gidiyoruz. Kameraman arkadaşım Hüseyin Koçak'la birlikte işte sadece burada da yine bir başka yetkili isim yine burada bulunan vatandaşları bilgilendirme yapıyor. Yine burada da başka bir bal mumu heykeli bizleri karşılıyor. Yine burada bir mektup yazdığını görebiliyoruz bal mumu heykeli de yavaş yavaş noktalayacak olursak aslında oldukça burada bulunan vatandaşlar için tarihi bir yolculuk desek yeridir. Çünkü

0: Hazreti Mustafa Kemal Atatürk bu noktadaki bu alanları kullanarak tam bu geminin içerisinde 1,5 ay geçirmiş. Belki o günleri yad etmek adına vatandaşların buraya ilerleyen dakikalarda daha da fazla ilgisinin olabileceğini söyleyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım.
1: Mustafa Kadir Mercan'a teşekkür ediyoruz paylaştığı bilgiler için efendim. Şimdi bir kaza haberi paylaşacağız. Gaziantep'ten iki ayrı kaza ne yazık ki ölümle sonuçlandı. Gaziantep ve Aksaray'da sabah saatlerinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında facia yaşandı. Kazalarda 5 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır, 5 kişi de yaralandı. İlk kaza Gaziantep-Nizip'te 400 karayolunda meydana geldi. İki otomobilin çarpıştığı kazada 25 yaşındaki Mertcan Taşdemir olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan sürücü Doğan Yanardağ ile Hacı Zer'de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazada aralarında iki çocuğun da bulunduğu 3 kişinin tedavisi ise devam ediyor. Bir başka ölümlü kaza ise Aksaray'da yaşandı. Konya Aksaray karayolunda kontrolden çıkan otomobil refüjdeki aydınlatma direğine çarparak takla attı. Kazada sürücü Furkan Ordu ile Fatime Özdemir hayatını kaybederken Semahati Ordu ile 7 yaşındaki Mevlüt Göktuğ Ordu ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Her iki kaza ile ilgili de soruşturma başlatıldı. Ve Bursa'da iki grup arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu tüfekli ateş açıldı. Tüfekten çıkan saçmalar sokakta bulunan baba ve 4 yaşındaki oğluna isabet etti. Olay gece saatlerinde Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşandı. İki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflardan biri tüfekli ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar sokakta bulunan baba ve 4 yaşındaki oğluna isabet etti. Yaralanan baba ve oğlu ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polise kaçan şüphelilerin peşine düştü. Bu kez olayların adresi İstanbul Küçükçekmece. İki kişi kuyumcu dükkanına silahla ateş açarak kaçtı. Saldırganlar polisin takibi sonucu yakalanırken saldırganların hedefinde kuyumcu değil alt katta bulunan eğlence mekanı olduğu ortaya çıktı.
2: Eğlence mekanını ateş açmak isterken kuyumcu dükkanını kurşunladılar. Olay İstanbul Küçükçekmece'de meydana geldi. Sabah saatlerinde taksiyle gelen iki kişi kuyumcu dükkanına doğru ateş açarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri bölgede geniş çaplı inceleme başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler silahlı saldırıyı gerçekleştirenleri tespit ederek yakaladı. Çok geçmeden saldırganların hedefinin kuyumcu değil, aynı binanın alt katında bulunan eğlence mekanı olduğu anlaşıldı. Gözaltına alınan iki saldırgansa emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
1: Ve yurtta yaşanan boğulma vakalarına bakacağız şimdi. Şanlıurfa'da serinlemek için sulama kanalına giren 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Van'da ise akıntıya kapılan çocuğunu kurtarmak isteyen babadan da acı haber geldi. Van Gölü'nde kano yaparken kaybolan kadınsa can simidine tutunmuş halde bulundu.
3: Yurdun birçok bölgesinden peş peşe gelen boğulma haberleri yürekleri sızlattı. Şanlıurfa'nın Eyyubiye ilçesinde serinlemek için sulama kanalına giren 16 yaşındaki Kadir Aslan da akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Yapılan arama çalışmasında acı haber geldi. Aslan Dağ'ın cansız bedenine ulaşıldı. Van Muradiye'de ise Çetinkaya ailesi piknik yapmak için balık bendine gitti. Çaya giren çocuğunun akıntıya kapıldığını gören Rıdvan Çetinkaya suya atlayarak 5 yaşında

0: Yanındaki çocuğunu kurtarmayı başardı. Ancak bu sefer de kendisi akıntıya kapıldı. Ailesinin ihbarı üzerine bölgeye giden ekipler arama çalışması başlattı. Saatler sonra 34 yaşındaki Rıdvan Çetinkaya'nın cansız bedenine ulaşıldı. Van'ın Tuşba ilçesinde ise Van Gölü kıyısına giderek kamp yapan iki arkadaştan biri gece saatlerinde kano yapmak için göle girdi. Kadın bir süre sonra gözden kayboldu. Durumu fark eden arkadaşı ise hemen ekipleri aradı. Gece başlayan arama çalışmaları sabah saatlerine kadar sürdü. Neyse ki korkulan olmadı. Kadın balık tutmaya gidenler tarafından can simidine tutunmuş halde bulundu. Güvenli şekilde karaya çıkarılan kadın tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
1: Sevgili izleyenler, İstanbul Sarıyer'deki tarihi Rumeli Hisarı 6 yıl önce İBB tarafından restorasyona alındı. Ancak hala tamamlanamadı. Bu durum en çok Hisar çevresindeki esnafı etkiledi. Son duruma bakalım şimdi.
2: Burada sizin kontrolünüz altında bir inşaat var ve bu inşaat bitmiyor. Kapısının önünde çöp yığınları, konteyner yığınları ve kurdukları tuvaletin pislik giderleri var.
3: İBB tarihi Rumeli Hisarı'nı 6 yıldır restore edemedi.
2: Burada Fatih Sultan Mehmet'in bize bıraktığı bir tarih var ve tarih yok oluyor.
3: Uzayan çalışmalar esnafı perişan etti. Birçok işletme kepenk kapatma noktasına geldi.
2: Gerçekten daha önce bizim işletmemiz 50-60 arasında çalışanı varken 6 sene içinde bu sayı 25-30'lara kadar düştü. Yani 30 arkadaşımızla iş sonu yapmak zorunda kaldık.
3: İstanbul Sarıyer'deki Rumeli Hisarı'nın kapısı İBB'nin yürüttüğü restorasyon nedeniyle yıllardır ziyaretçilere kapalı.
2: Rumeli Hisarı kalesinin içinde faaliyet gösteren bir müze var ve yaklaşık 6 yıl önce Sayın Cumhurbaşkanımızın faaliyete geçirdiği restore edilmiş bir de mescit var. Ve tamamen bunlar şu an halka kapalı durumda.
3: Esnaf Hisar'a ait otoparkında keyfi olarak kullanıldığını iddia etti.
2: Burada bir inşaat yok. Keyfi bir gasp olayı var. Bir inşaat şirketi burada inşaat yapacağım diye ihale aldı. Tabelalarını koydu ve tabelaları şu an hiçbirinin olmamasına rağmen buraya tamamen gasp etti. Kendi özel amaçları için kullanıyorlar. Ve bu konuda devlet büyüklerinden, bu konuyla ilgilenen kim varsa onlardan yardım talep ediyoruz.
1: Sevgili izleyenler, İBB'ye yönelik yolsuzluk davasında Necati Özkan hakkında dikkat çeken rüşvet iddiaları gündeme geldi. İş insanı Adem Kameroğlu 2 milyon lira karşılığında Özkan'a 4 daire verdiğini iddia etti. Özkan'ın spor çantasıyla elden para verdim sözlerine ise Kameroğlu tepki gösterdi.
4: İmamoğlu'nun danışmanı olarak bilinen ve Kahraman'ın Yolculuğu kitabının yazarı Necati Özkan hakkında dikkat çeken rüşvet iddiası gündeme geldi. İBB'ye yönelik yolsuzluk davası devam ediyor. Savunma yapan iş insanı Adem Kameroğlu, bir inşaat projesinin iskan sürecinde kendisinden İmamoğlu hakkında Kahraman'ın Yolculuğu adıyla kitap yazan reklamcı Necati Özkan'a 2 milyon lira karşılığında para verilmesinin istendiğini iddia etti. Kameroğlu bu para karşılığında Özkan'a 4 daire verdiğini öne sürdü. Kameroğlu, işlemin resmi bir satış gibi gösterilmesi için paranın kendileri tarafından temin edildiğini, bankaya yatırılıp çekildiğini ve 4 dairenin bedeli olarak ayrı ayrı dekontlandırıldığını savundu. İddiaların ardından Özkan'la Kameroğlu arasında duruşma salonunda dikkat çeken bir diyalog yaşandı.
5: Satış ofisinizin arkasındaki bitmiş daire örneklerini bana siz gezdirdiniz. Buradan ev alsanız iyi olur dediniz, hatırlıyor musunuz? Ben de onun üzerine sizinle beraber oradaki 4 tane daire tipini beraber gezdim.
6: Kusura bakmayın, bu anlattıklarınızın tamamı hayal ürünü.
5: Anlıyorum, anlıyorum.
6: Örnek daireleri gezmemizin tek sebebi bu malum 2 milyon karşılığındaki 4 tane daireyi alıp orada yaptığınız keşiftir. Oradan edindiğiniz bilgileri renklendirip çeşitlendiriyorsunuz efendim. Ben sizden teklif dahi almadım.
4: Duruşmada tartışmanın odağında bu kez 2 milyon liralık nakit para iddiası vardı. Özkan Kameroğlu'na spor çantası içinde elden nakit para

0: verdiğini söyledi. Kameroğlu'ysa bu iddiayı sert sözlerle reddetti.
1: Biz sizinle herhangi bir satış vesaire daire satışı karşılıklı böyle bir şey asla olmadı. Bunları tamamen reddediyorum. Sizin yarattığınız bir hayaldir efendim. Bu hayali de anlatmamızın hiç anlamı yok. Boşu boşuna yani insanları meşgul edeceksiniz.
2: Adem Bey, size nakit ödemeyi elden bir spor çantası içerisinde verdim.
1: Eğer 2 milyon TL'yi sizden elden aldıysam haram zıkkım olsun. İki çocuğumun ölüsünü öpeyim. Size bu kadar da eğer aldıysam dünyanın en şerefsiz insanıyım.
0: Duruşma diğer sanıkların savunma ve çapraz sorgularıyla devam etti.
3: Efendim, geçtiğimiz dakikalarda paylaştık bitmeyen restorasyon haberini. İstanbul Sarıyer'deki tarihi Rumeli Hisarı 6 yıl önce İBB tarafından restorasyona alındı ancak hala tamamlanamadı dedik. Ekranlarınıza da taşımıştık. Şimdi canlı olarak hemen o noktaya gideceğiz. A Haber muhabiri Erşan Karaca A Haber drone kamerasıyla birlikte her noktadan görüntüledi orayı. Hemen bir bırakalım Erşan, son durum senden dinleyelim.
4: İyi günler ve yayınlar diyorum. Son zamanlarda milyonlarca kişinin konuştuğu tek bir konu var. O da Rumeli Hisarı'nın durumu ne olacak? Yaklaşık 6 sene önce başlamıştı restorasyon çalışması ve şu anda 2026 yılındayız. 2020 yılında başlamıştı ve restorasyon şu anda devam ediyor. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethi öncesinde Boğaz'ın kuzeyinden gelebilecek yardımları kesmek amacıyla 1452 yılında sadece 90 günde inşa ettirdiği tarihi Rumeli Hisarı yıllardır süren restorasyon çalışmalarıyla yeniden gündemde. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yaklaşık 6 yıl önce başlatılan restorasyon sürecinin bir türlü tamamlanamaması hem vatandaşların hem de bölge esnafının tepkisine yol açıyor. İstanbul'un simge yapılarından biri olan Hisar uzun süredir kapalı tutuluyor. Restorasyon kapsamına alınan tarihi kale içi bünyesindeki müze ve Fetih Mescidi'nin ziyarete kapalı olması nedeniyle bölgeye gelen yerli ve yabancı turistler kapıdan dönmek zorunda kalıyor. Yıllardır kültürel ve sanatsal etkinliklere ev sahipliği yapan tarihi mekanın kapalı kalması çevredeki ticari hayatı da olumsuz etkilediğini belirtmiş olalım. Tarihi yapının kısa sürede inşa edilmiş olmasına tezat oluşturan bu uzun restorasyon süreci çevre esnafının işlerine belirgin bir düşüşe neden oldu. Turist akınının kesilmesinden şikayet eden esnaf çalışmaların belirsizliğini korumasından rahatsız oluyor. Bölge sakinleri ve tarih meraklıları ise ecdat yadigarı bu önemli eserin aslında uygun bir şekilde şekilde bir an önce tamamlanarak yeniden ziyarete açılmasını talep ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi cephesinden çalışmaların nihai bitiş tarihine ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı. Kamuoyu asırlık Hisar'ın kapılarını ne zaman açacağını ise merakla bekliyor diyelim ve sözü yeniden stüdyomuza bırakalım.
3: Erşan Karaca'ya teşekkür ediyoruz paylaştığı bilgiler için. Sevgili izleyenler, Türkiye gündemiyle devam edeceğiz. Alparslan Kuytul suç örgütü soruşturmasında 35 şüpheliye tutuklama, 18 şüpheliye adli kontrol tedbiri uygulandı. Peki soruşturma ne boyutta? Bundan sonra ne olacak? İşte tüm bunları konuşacağız. A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş stüdyo konuğumuz. Mehmet, hoş geldin yayına.
5: Hoş buldum Merve Özkan, iyi yayınlar.
3: Teşekkür ederim. Evet, şimdi nedir bu soruşturmaya dair son durum? Öncelikle bununla başlayalım.
5: Merve Özkan, Türkiye özellikle son günlerde özellikle de iki yapılan operasyon, iki yürütülen soruşturmayı konuşuyor. Bir taraftan Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yapılan operasyon, öbür taraftan Alparslan Kuytul. Şimdi baktığımızda normal şartlarda iki farklı isim, isimler farklı, yapılar farklı ancak soruşturmanın içerisine baktığımızda ortak birçok nokta var. Yani aslında sorulacak olan bir soru her iki örgütün de cevap vermesi gereken ya da iki örgüt içerisinde de cevap bulması gereken bir soru. Yani neden diyeceksiniz? Şimdi bu iki örgütü özetleyecek olursak şu. Burada özellikle de dini söylem, para, gizli haberleşme ve örgütsel yapı. Şimdi her ikisinde de bunlar var. Yani her ikisinde dini söylem, para, gizli haberleşme ve örgütsel bir yapı çalışması söz konusu. Şimdi baktığınızda ne diyorlar? Dini bir hareket, dini bir yapılaşma olarak görülüyor. Ama gerçekleşen çalışmalar söylemlere baktığımızda bundan uzaklaşıyor. Özellikle de şimdi bu üzerinde konuşacağımız kuytulculara yönelik yapılan bu operasyonda dilersen ilk önce şu anda ne aşamadayız onu söyleyeyim. Daha sonrasında elimizdeki diğer ulaştığımız bilgileri paylaşalım.
3: Barkoda sanırım her detay aktarılmış.

0: O yüzden
1: evet, aslında bu özetliyor, şöyle diyeyim. Alparslan Kuytul ve eşi tutuklandı biliyorsunuz.
0: Evet.
1: Beraberinde bulunan 35 kişi işte toplamda tutuklandı. Şüphelilere yönelik suçlamaların ne olduğunu bir kere söyleyelim. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında CİMER'e yapılan başvurular var. Yaklaşık 6000'e yakın şikayet var. Hı hı. Ve bu ihbarlar müşteki ve tanık beyanlarıyla ve geçmiş tarihli soruşturma ve kovuşturma dosyaları, mali analizler, banka hesap hareketlilikleri, ticari sicil kayıtları ve dijital materyaller değerlendirildiğinde dediğimiz gibi beraberinde ortaya çıkan sonuç kendisini tutuklamaya götürdü, evet, eşiyle beraber. Zaten kendisi normalde biliyorsunuz manevi lider olarak görülüyor ve eşi de kadınlar üzerinde bir liderliği söz konusu. Yani iki lider diye söyleyebiliriz. Adana merkezi 6 ilde 49 adrese yapılan bir operasyon ve eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Alparslan Kuytul'un evinde arama yapılırken kendisi ve eşi Semra Kuytul da aralarında bulunduğu 56 kişi aslında bu soruşturmada yer alıyordu. Burada en çok dikkatimi çeken sonuç olarak tıpkı Alihan Kuriş gibi bunların da bu noktada aslında FETÖ terör örgütüyle aynı yöntemleri kullanmakla kalmamış, aynı zamanda FETÖ terör örgütüyle bağlantılı olan isimler var. Kim bunlar? Bunlar sıradan kişiler değil, bizzat Kuytul'un yönetiminde yer alan ve aktif olarak ya da görev alan kişilerin toplamda 9 kişinin 24 FETÖ unsuruyla bağlantıları olduğu ortaya çıktı. Hı hı. Yani bu nedir? 9 sorumlu FETÖ irtibatlı kişilerle örgüt içerisinde görüşmeler olmuş. Bunlar kim? İnternet, sosyal medya, teknik ekip, dergi kısmında, eğitim ve burada
0: muhasebe, Erol genel sorumluluk diye geliyor.
1: Aynen. Bir de işte onlardan biri de kim? Erol Ardıç. Yani bu da soy ismi yanlış hatırlamıyorumdur umarım. Erol Ardıç da yine Kuytul'un 2 numarası olarak belirlenen bir isim ve bunun da telefonunda birden fazla FETÖ'den ceza yemiş ya da FETÖ ile bağlantılı olduğu belirlenen kişilerle irtibatlı olduğu görülüyor. Şimdi Kuytul'un söylemlerine baktığınızda normal şartlarda evet dediğiniz gibi hani bir dini yapılanma, bir dini söylem etrafında insanları topluyor.
0: Evet.
1: Ama sadece bununla da sınırlı kalmıyor. 15 Temmuz gecesinden itibaren tutun aslında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bugüne kadar vermiş olduğu birçok mücadelede hep söylemleri var. Onlardan bir tanesini mesela sizlerle paylaşayım. Hı hı. Ne diyor? İşte Türk Silahlı Kuvvetleri'ne neden Kandil'in dağlarını bombalıyorsunuz gibi. Örnek veriyorum. Hı hı. Yine 15 Temmuz'la ilgili aslında yaptığı açıklamalar ortadaymış gibi görünse de bir yerden sonra birçok katıldığı yayında şurada burada örgüte bir destek durumu söz konusu. Hı hı. Şimdi tüm bunlara baktığımızda ne oluyor? Bunların aslında sadece bir dini söylemden ibaret olduğu, perde arkasında para, gizli haberleşme ve örgütsel bir yapı çalışması var. Ve yine kendisinin aslında birçok yapılan çalışmalarda İran'daki bağlantılarının bilinmesi, orayla haşır neşir olması, oradaki konferanslarının durmadan devam ediyor olması, bunların hiçbiri aslında sıradan ve es geçilebilecek durumlar değil.
0: Mehmet
1: mesela buyurun.
0: Şimdi genel bir tabloya baktığımızda hangi suçlamalar yöneltiliyor?
1: Şimdi burada az önce arkadaşlarımız da Barko'ya taşıdı. Şimdi burada bir kere tıpkı Alihan Kuriş suç örgütü gibi burada da bir finans yolsuzluğu söz konusu. Hı hı. Burada bir örgütselleşme durumu söz konusu. Az önceki Barko verirse birkaç madde daha vardı. Onları
0: evet,
1: da paylaşacağım.
0: Onları da
1: burada bu operasyona dair aslında bunun neden bir şüpheli durum haline geldiğini şöyle sıralayayım sana Merve.
0: Evet,
1: şimdi burada onları sayacağım birazdan. Nitelikli dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, dediğim gibi kurulan örgüte üye olmak bunlar, ama şimdi bunun örgütsel bir faaliyet olduğunu, yürütüldüğünü nasıl anlayacağız?
0: Evet.
1: Yani burada biz şimdi bunları söylediğimiz zaman bazı takipçilerimiz ya da buralara bir şekilde inanmış insanlar ciddi bir tepki gösteriyorlar. Bakın şunu söyleyelim. Şimdi burada bir vakıf olarak geçiyor ve burada bir dini yapılaşma olarak belirleniyor.
0: Hı hı.
1: Tamam, polis operasyonu yapmadan önce hard disklerin nasıl kaçırdıkları biliniyor.
0: Hı hı.
1: Hard diskleri neden kaçırırsınız? Bilgisayarların kasalarını neden yok etmeye çalışırsınız? Hı hı. Eğer burada gizli bir haberleşme yoksa muhtemelen ne vardı bunun içerisinde, ben sana söyleyeyim. Hard disklerde ya da bilgisayar kasalarında örgütün mutlaka bilinmemesi gereken bir şeması yer alıyordu. Mutlaka neredeki bağlantılarının kim olduğu, hücrelerinin nerede olduğu biliniyordu. Peki asıl soru şu. Siz bu operasyonun size yapılacağını nasıl öğrendiniz? Yani operasyondan saat 03.05-03.07 sularında bunların o hard diskleri, bilgisayar kasalarını bir araca nasıl kaçırdıkları, nasıl taşıdıkları biliniyor, görüldü.
0: Yani peki, içeriden de onlara haber veren birisi
1: işte
0: var.
1: İşte burada bunlar bir dış istihbarattan mı beslenip bu bilgiyi aldılar?
0: Ya da
1: kendilerine ait olan ya da kendilerinin bağlantısı.

0: olduğu birileri var içeride. Şimdi evet. Bununla ilgili de mutlaka yeni ilerleyen süreçte yeni operasyonlar, yeni gözaltılar durumu söz konusu olabilir. Ama evet. bildiğimiz bir şey var. Mutlaka ama mutlaka bir şeyler kaçırıyorlar. Bir şeyler saklıyorlar. Sadece dini bir söylemle kalmış olsalar burada bilgisayar kasalarını neden kaçırırlar söylesinler. Evet. Mesela onun dışında son olarak şunu söyleyeyim. Bazı sosyal medyada özellikle Alihan Kuruş için mesela her gün sosyal medyada yeni bir çalışma, yeni bir PR çalışması yapılıyor. Ne deniyor mesela? İşte kendisi İstanbul'da efendim gözaltına alınmadı. Kendi zaten kalktı buradan Ankara'ya gitti. Kendisi orada gitti. Teslim oldu. Yani bunların hepsi birer söylem. Niye işte şunu çıkarmıyorsunuz, niye bunu çıkarmıyorsunuz? Her şeyin bir vakti zamanı vardır. Şimdi burası da zamanında çok söylemler yapıldı. Devlet yarına bırakır ama yanına bırakmaz. Evet. Ama bir kez daha söyleyelim. Burada yapılan bu operasyon vergi usul kanununa muhalefet, resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak. Evet. Tıpkı diğer suç örgütü olduğu gibi. Yani mali bir operasyon, hiç kimse bunu bir dini söylem çerçevesinde yapılan bir operasyon olarak görmesin, iş oraya çekmesin.
1: Evet, oldukça önemliydi bu hatırlatmanda. Teşekkür ediyoruz sana. A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş konuğumuzdu efendim. Gündemdeki son olayları birlikte değerlendirdik. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, İç Anadolu'nun en büyük aqua parkı Kayseri'de kapılarını açtı. Şimdi biz de ayrıntıları almak ve oradaki atmosferi görmek için hemen o noktaya gideceğiz. A Haber muhabiri Yağmur Aksu ve konuğu bizi bekliyor. Hemen sözü size bırakalım Yağmur.
2: Merve Özkan, inanılmaz bir sıcak olduğunu ilk sözlerinde ifade edeyim. Tabii özellikle yaz sıcaklarının arttığı Kayseri'de de olmazsa olmaz. Serinlemek isteyenlerin adresi olan bir tesis açıldı burada. Aqua Park'tayız ve arkamda görmüş olduğunuz gibi inanılmaz bir yoğunluk var. Tabii öyle saatlerinin sıcaklığıyla birlikte vatandaşlar, ziyaretçiler ise burada güzel bir zaman geçirdiklerini ifade edeyim. Tabii bunun detaylarını Aqua Park, İç Anadolu'nun en büyük Aqua Park'ı peki nasıl hizmete açıldı ve neler var burada? Tesis sorumlusu Mustafa Yıldırım'a döneceğim hemen. Muhteşem bir kalabalık var burada.
3: Evet, kalabalığımız çok fazla. Öncelikle şu bilgileri vermek istiyorum. Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimize kazandırılan Aqua Park tesisi 22 Ağustos 2026 tarihi itibariyle hizmete açılmış olup dün ve bugün itibariyle ücretsiz olarak hizmet vermekteyiz. Online olarak yapılan bu hizmetlerimiz Kayseri Spor AŞ online sitesinden üyelik olarak satın alındığı tesisimizden ücretsiz olarak dün ve bugün itibariyle yararlanılabilmektedir. Tesisimiz aynı zamanda 2200 metrekarelik geniş bir alana konumlandırılmıştır. Havuzumuzun uzunluğu 60 metre, uzunluğunda 30 metre genişliğinde ve 1.40 santim derinliğindedir. Aynı zamanda gördüğünüz gibi 5 aqua park çeşidiyle insanlarımıza adrenalin ve heyecan dolu dakikalar yaşatmaktayız tesisimizde.
2: Peki, güvenlik için neler yapıyorsunuz burada? Çünkü çok fazla insan var. Kapasitesi ne kadar?
3: Evet, tesis kapasitemiz şu an itibariyle 1500'dür. Kontenjanlarımız kademeli olarak açılmakta, taleplere göre açılmaktadır. Burada bizim bilgi işlemimiz ve spor faaliyetleri müdürlüklerimizle ortaklaşa bir şekilde hareket ederek şikayet gelmeyecek düzeyde kontenjanlarımızı tanımlamaktayız. Güvenlik açısından gördüğünüz gibi belirli noktalarda 11 tane can kurtaranımız bulunmaktadır. Aqualar'ın yukarısında olmazsa olmaz 2 tane can kurtaranımız, aşağılarda can kurtaranlarımız mevcuttur. Görevlerini layıkıyla takipte bu sıcakta yapmaktadırlar.
2: Özellikle spor başkenti olduktan sonra yeni bir hizmet açılan tesis var.
3: Evet, Kayseri Dünya Spor Başkenti ödülünü almış olduğu, kazanmış olduğu ve bunun vermiş olduğu gururla şu an tesisimizde Erciyes'in eşsiz manzarası ve Erciyes ve göl manzaramızla birlikte Aqua Park tesisimiz insanlarımızı serinletmek amaçlı sosyal aktivitelerinde uygulandığı Aqua Park'ta eğlenceli ve adrenalin dolu dakikalarla müşterilerimizi memnun etmeye çalışmaktayız.
2: Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Yıldırım'a çok teşekkür ederim. Burada gecesini gündüzde katarak güzel bir tesiste. Burada her şeyi yerine göre hareket ediyorlar. Tabii son olarak da şunu söyleyeyim. Havuza giriyorlar bir yandan da kaydıraktan kayarak güzel eğlenceli vakit geçiyorlar diyelim. Tekrar size bırakalım.
1: Yağmur Aksu'ya ve konuğuna teşekkür ediyoruz. Oradaki herkese de iyi eğlenceler dileyelim efendim. Şimdiki durağımız Denizli olacak. Denizli'de kadınlar tarafından kurulan kooperatifte üretilen ürünler sadece Türkiye'de değil, dünyada da pazarlanıyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Atagündüz Kurşun ve konuğundan alacağız.
4: A Haber ekibi olarak kameraman arkadaşım Köksal Kılıç'la birlikte Denizli'nin Çal ilçesindeyiz ve Çal Kadın Kooperatifi'nin içerisindeyiz. Bundan 5 yıl önce 2021 yılında 7 kadın bir araya geldi ve bir kooperatif kurdu. Daha sonra o kadınların sayısı adeta çığ gibi arttı ve 300'e ulaştı. Ve o kadınlar şu anda kameramızın kadrajında olan ve olmayan onlarca ürünü üretmeye başladı doğal ve organik yöntemlerle. Çok daha fazlası var. Onu da kıymetli konuğumuzdan öğreneceğiz. Çal Kadın Kooperatifi'nin başkanı Emine Yılmaz yanımızda. Emine Hanım, nereden başladı bu başarı hikayesi?
5: Merhaba, öncelikle hoş geldiniz. 2021 yılında bir avuç kadınla başladık biz bu işe. Çal'ın verimli topraklarında yetişen bütün ürünleri bütün dünyaya duyuralım dedik. Kargolarımız gitsin, her gün bir eve misafir olsun, her gün bir evin kapısını çalsın, insanlar ürünlerin tadına baksınlar. Çal'daki kadınlarımız ekonomik özgürlüklerini alsın, kendi ayakları üzerinde dursun. Eşi vefat etmiş, çocuğunu okutan kadınlarımız var. Bunlar kimseye muhtaç olmadan alın teriyle parasını kazansın istedik.
4: Peki kaç çeşit ürün var şu anda üretilen?
5: 130 çeşit ürünümüz var.
4: 130?
5: 130 çeşit ürünümüzü 300 tane kadın. 300 kadının emeği. Yani 300 kadının elinin hamuruyla bu işleri buraya getirdik.
4: Peki en özel ürün hangisi? Elbette hepsi özeldir ama.
5: En özel ürünümüz tabii ki hançalar bamyamız ve üzüm pekmezimiz. Coğrafi tescilli üzüm pekmezimiz. Bizim markamızın adıyla oluyor. Çalgarası markamız. Çalgarası üzümümüz coğrafi tescillidir. Susuz tarım yöntemiyle yetiştirilir. Geleneksel yöntemlerle hazırlanır. Ve tadı inanılmaz. Besin değerleri fazla. Yine aynı şekilde bamyamız da öyle. Yani birinci sırada öncelik ürünlerimiz bunlar.
4: Coğrafi işaret tescilli,
5: evet,
4: ürünler.
5: Evet.
4: Peki nerelere gönderiyorsunuz bunları?
5: Tüm Türkiye'ye gönderiyoruz. Her gün yüzlerce kapıyı, yüzlerce ürün gönderiyoruz. Pazar günleri hariç. Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz. Ayrıca Körfez ülkelerine gönderiyoruz. Ve şu anda da New York, Hollanda ve Almanya'la kargo görüşmelerimiz devam ediyor. Müşterilerimiz hazır ama kargo anlaşması yapamadık şu an.
4: Umarız en kısa sürede yapılır. Ama çok önemli değil mi? Bu kadın emeğinin ortaya çıkması. Bir de birçoğunun da herhalde o bir pestis oranı mı diyorlar? Onlardan da yok herhalde değil mi?
5: Evet. Ürünlerimizin %70'i analizli. Analizlerimizi ilk tarım yapıyor. Ve pestisiz sıfır. Besin değerleri fazla. Ürünlerimizin gerçekten güvenilir. Gerçekten hani yenilebilir. Ve şunu söyleyeyim. Biz çoluğumuza çocuğumuza yedirmediğimiz hiçbir şey satmıyoruz. Önceliğimiz çocuklar.
4: O zaman elinize, emeğinize, yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, gördüğünüz gibi bir taraftan da az önce Köksal da gösterdi. Burada diğer ablalarımız o siparişleri yetiştirmek için uğraş veriyor. Emine Hanım da söylediği gibi Türkiye'nin yanı sıra Körfez ülkeleriyle birlikte dünyanın diğer ülkelerine de bu ürünler gönderiliyor diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.
1: Kahvaltıların vazgeçilmezi, öyle ki bir kültür diyebiliriz onun için. Simitten söz ediyorum efendim. Türkiye'de şehirden şehre değişen simit lezzetlerimiz var. Sizler için de simit lezzetlerini derledik. Gelin izleyelim.

0: lezzetli simitleri araştırmasında İzmir Gevreği 89,5 puanla 3. sırada yer aldı. İzmir Gevreği üretim tekniği ve dış gevreklikte tam 10 puan alırken en gevrek ünvanını da kazandı. Peki İzmir Gevreği nasıl yapılıyor?
1: İlk önce bu gevrek, önce hamur, en önemli şey evet. Hamur. Evet. Hamuru düzgün olduktan sonra bundan gevrek çıkmaz. Hamuru en az 20 dakika ham makinede yoğuracaksın. Evet. Yoğurduktan sonra tezgaha koyacaksın. Tezgahtan sonra bağlayacaksın mı? Böyle bağladıktan sonra şöyle pekmezimizin içine atıyoruz.

0: köründe gevreye gevrek demiyorum, simide gevrek dememizin sebebi işte bu pekmez.
1: Evet. Tabii.
2: Gevrek pekmez olması için olmaz. Özellikle bazı mesela İstanbul gevreği soğuk kazanda attıkları için
0: sıcak.
2: Çıtır olmuyor.
0: Bir sıcak kazanda.
2: Sıcak kazanda olduğu için İzmir gevreği çıtır oluyor.
0: Kaç dakika burada duruyor?
2: Burada 10 saniye yeterlidir.
0: 10 saniye. Tabii. İşte şu anda attık. Pekmez var sadece için değil mi?
2: Pekmez, evet. Pekmez de böyle pekmezimizden çıkartıyoruz. Sonra önce burası süzülüyor. Suyunu süzüldükten sonra susamıza batıracağız. Susamdan sonra çıkaracağız, açacağız.
0: Evet, susamlarımız da şu anda tek tek. Susamlar şu anda buradaki şeydeki nemli gibi değil mi?
2: Evet, biraz. Pekmezli, onlar da pekmezli.
0: Onlar da pekmezli.
2: Tabii, tabii rengini de oradan pekmezli. Biraz hem oradan alıyor hem oradan. Hem pekmez zaten şimdi pekmez olmasa olmaz. En yani dediğim gibi önce hamuru güzel yapın, pekmez şey susamın da güzel olması lazım. Susam güzel olmadı mı renk almadıktan sonra susam o gevrek gevrek değildir.
0: Sonra buraya koyduk. Şöyle, burada hazır. Evet. İşte şu anda bunlar fırına gidecek.
2: Evet, şunları fırına öyle getireceğiz.
0: Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, gevreğimiz hazır şu anda fırına gidiyor. İzmir gevreğimizi, hamurunu yoğurduk. Pekmezimize koyduk. Pekmezden sonra burada susama batırdık. Ve şu anda da artık pişmeye hazır. Fırına götürüyoruz. Fırında kaç dakika pişecek susamız?
2: 10 dakika.
0: 10 dakika. 10 dakika piştikten sonra fırından alacağız. Şimdi değişmeyen üçlü gevrek, beyaz peynir, çay.
3: Tabii ki.
0: Seviyor musun İzmir gevreğini?
3: Sevmem mi ya? Ben buranın müdavimiyim zaten. Bu gevrek ve Kadir abinin özel güzel peyniri ve çayı. Üçü bir arada.
4: Ülkemizin farklı illerinde elbette ki simitler var. Birçoğu farklı farklı yapılan simitler, en önemli özellikleri illerin farklılık göstermesi. Samsun'da 2013 yılında tescillenen Samsun simidi hem mayası hem unu hem susamı hem de pekmeziyle birçok şehrin simidinden elbette ki ön plana çıkıyor. Peki Samsun simidi nasıl yapılıyor? Ustamızdan dinleyeceğiz.
5: Yarım maya ve sert olması zaten Samsun simidinin özelliklerinden, başta gelen sebeplerinden bir tanesi. Ustaların son dokunuşları Samsun simidini Samsun simidi yaptığını düşünüyoruz. Geleneksel olarak Samsun simidinin pişirildiği yerlerden bir tanesidir burası. Bütün var olan, geçmişten bu yana gelmiş olan odun ateşiyle pişirilme ve taş fırın olması bile biz burada belki geçmişteki en eski güden fırınlardan ve geleneksel simidi pişirmeye çalışan nadir fırınlardan birisiyiz. Pekmezi tabii herkes şeye göre değişiyor. Biz şeker pancarı pekmez olarak kullanıyoruz. Dut pekmez olarak kullananlar var. Maliyeti çok da aşırı olan pekmezlerde bizi işletme olarak gördüğü için şeker pancarı pekmezleri biz de hem işimize dair hem lezzet hem tat olarak hem renk olarak çok önemli. Her birisinin doğru aşamada mesela usta her şeyi hazırlar ama doğru yere eğer simit mesela koltuk altı deriz biz. Simidi koltuk altından bu tarafa doğru ustalarımız yerleştirirler. Orada da yavaş yavaş sine sine pişmiş olması ayrıca simidin aslında katma değer dediğimiz şeyinden bir tanesi de o simidin içeride fırında taş fırının içerisinde yavaş yavaş pişmesi.
4: Evet şimdi hamuru yaptık, pekmezledik, evet, pekmez susamladık ve artık şimdi fırınladık. Simitler hazırlandı, odun ateşindeki fırından çıkartıldı. Artık sıcak ve gevrek simit hazır. Samsun'da simit fırınlarının her birinde günde yaklaşık 3000 simit yapılıyor, dağıtılıyor ve afiyetle yeniyor.

gelen illerden birisi de Konya'dır. Peki Konya'da bu özel lezzet nasıl hazırlanıyor? Gördüğünüz gibi oldukça fazla malzemeden o güzel lezzet ortaya çıkıyor. Furkan Usta burada bize simit yapımını anlatacak. Efendim nasıl yapılır? Hangi malzemeler kullanılır?

0: Evet, ustalık ister. Yani hamurun başından sonuna kadar, fırından çıktığı ana kadar her yeri sürekli kontrol etmek, denetlemek gerekiyor. Sürekli başında durup işlememiz gerekiyor.
1: Simitlerimiz sıcak sıcak çıktı. Simitin yanında en güzel giden ise demli bir çaydır. Ustam ellerinize sağlık. Ne kadar sürede pişti?
0: 14 dakikada pişti şu an simidimiz. Yemeğe hazırdır.
1: Peki Konya'da kaç tür simit yapılır? Hangi simitler yapılır?
0: Konya'da bizim şu an yaptığımız 4 çeşit simidimiz var. Tereyağlı simit, sade simit, kaşarlı simit ve tereyağlı aşma simit dediğimiz bir özel katlamalı simidimiz var.
1: Bu gördüğümüz simit klasik bir Konya simit değil mi?
0: Klasik Konya sade simidi.

0: İşte onlardan biri de meşhur Ermenilerden kalma simit. İşte bu simit hem tadıyla hem de hikayesiyle dikkat çekiyor.
1: Bu simidin özelliği bu kazan simidi. Kazan gevreği olarak geçiyor. Yani bildiğimiz normal diğer simitlere benzemiyor. Çok çeşitli simidi vardır ama hiçbiri bu lezzeti vermiyor.
2: Şu an bunun makinesi yok. Yıllardır elle yapıyoruz. Yani makine çıksa da tutulmadı, verimli olamadığı için elle bu şekil yapılıyor. Yani bu şekil devam ediyor.
3: Bizim taban simidi çok değerli bir simittir. Bugün bizim bütün Ege bölgesi hepsi bu taban simidi yapıyorlardı. %90'ı bıraktı. Ama biz Manisa olarak coğrafya şartımızı aldık. Ama hamdolsun bu şeyi bunu sürdürüyoruz. Bu taban simidinde ustalık gerekiyor, zamanlama gerekiyor, özveri gerekiyor. Bunun hepsi bunun içinde mevcut bunun. Bizim bu nohut mayası 12 saatte meydana geliyor. 12 saatte sonra hamur yoruluyor. Ondan sonra hamur da 2 saat bekliyor. Ondan sonra 2 saat sonra ancak hamur işleniyor. Ondan sonra bu şekle giriyor.
4: İçinde şekeri var, yağı var. Yerli susam bulunabildiği için, eskiden beri yerli susamla yapıldığı için daha bir özelliği var. Bir de odunda piştiği için daha da bir güzelliği var. Önce hamur yapıyorsunuz. Hamuru yapıyoruz. Dinlenmeye, mayalanmaya bırakıyoruz. Bir yarım saat sonra ustalarımızla beraber yuvarlama aşamasına geçiyoruz. Oradan yuvarladıktan sonra kaynar pekmez kazanına giriyor. Orada bir 30 saniye, bir dakika arasında haşlanma süresi var. Oradan çıktıktan sonra susam haznesine giriyor. Susamlanıyor, yuvarlanıyor. Tavalar açılıyor. Bir yarım saat daha dinlendikten sonra fırına pişmeye giriyor.
5: Simidini çok seviyoruz. Hele torunlar her gün simit istiyor yani. Simit açma. Çok seviyorlar yani. Yıllardır buna alışıklar.

0: Ankara Altındağ'da 120 yıllık tarife uygun Ankara simidi yapılıyor. İşte bu tarihi fırında Mustafa Tümertem 45 yıldır geleneksel yöntemlerle Ankara simidi yapıyor.
1: 45-46 yıldır bu dükkandayım. Evet. Kaç yaşında geldim? 13 yaşında mı, 14 yaşında mı geldim?
0: O şekilde devam
1: ediyoruz.
0: Ankara simitini diğer simitlerden ayıran özelliği nedir? Nasıl yapılır Ankara simidi?
1: Ankara simidi, bunun pekmezi vardır. Pekmezini biz kendimiz yapıyoruz özel olarak da. Üzüm pekmezi diyorlar. Üzüm pekmezinden olmaz. Kesinlikle olmaz yani. Ve de susam da önemli. Ya ham maddesinin hepsi önemli zaten.
0: Hamuru nasıl olur? Kıvamı nasıl olur?
1: Şimdi tabii un da önemli orada. Un kaliteli olursa simit de kaliteli olur. Susam kaliteli olursa simit kaliteli olur. Yani her şey ana maddeden geliyor yani.

İki tane oğlum var, ellerinizden öper. İkisi bu meslekten anlıyor. Beş tane kardeşim var, bu mesleği yapıyor. Beş tane kardeşim yapıyor, bu mesleği yapıyor yani. Başka hiçbir meslek yapmıyorlar.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Bitcoin'de yükseliş hız kazandı. Kripto para 21 Ağustos'ta 75 bin dolar seviyesini aşarak son haftaların en yüksek seviyesine çıktı. Gün içindeki yükseliş %8'in üzerine taşınırken Bitcoin haftalık bazda yaklaşık %19'luk kazanca ilerliyor. Bu performans Şubat 2024'ten bu yana en güçlü haftalık yükselişlerden biri olarak öne çıkıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın kripto varlıklara yönelik daha net bir düzenleyici çerçeve oluşturulmasını öngören Clarity yasası için kongreye yaptı. Çağrıda piyasadaki risk iştahını artırdı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
0: Reklam.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
5: Kerem abi.
6: Hayrola çocuklar?
5: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
7: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
6: Turkcell çözüm gücü.
8: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
6: Turkcell çözüm gücü.
5: Vallahi bravo Turkcell'e.
6: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
9: Çocuklar Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü. Turkcell'le
0: bağlan hayata. Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
0: Reklam.
10: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler. Reklam. A Haber Radyo.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Gaziantep 88.8, Şanlıurfa 100.2, Hatay 105, Kahramanmaraş 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Boşanma davası açıldı. Ayrı evlerde yaşıyorsunuz, hatta uzaklaştırma kararı bile alınmış olabilir. Aman dikkat! Eşinize ve çocuğunuza maddi destek sağlamamak mahkemede kusur olarak sayılıyor.
5: Çocuklar mağdur oluyorlar, eşler mağdur oluyorlar. Çocuklar için doğru bir karar, eşler için de bir süreliğine iyi bir karar. Ama uzun vadede doğru bulmuyorum.
4: Ankara'da görülen boşanma davasında kadın eşinin kendisine şiddet uyguladığını, ailesiyle görüşmesini engellediğini ve boşanma sürecinde evle ilgilenmediğini

0: ne belirterek nafaka ve tazminat talep ettin.
1: Göndermesi lazım çünkü çocuğu var. Hanım mağdur durumda olmaması için göndermesi lazım.
0: İlk derece mahkemesi erkeği ağır kusurlu bularak boşanmaya, kadın lehine tedbir nafakası ve tazminata karar verdi.
2: Yani çocuğun ev eşine sahip çıkmak zorunda.
0: Ankara Bölge Adliye Mahkemesi erkekte kusur bulunduğuna ilişkin kesin delil olmadığı gerekçesiyle davayı reddetti. Fakat Yargıtay kararı bozdu. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi ayrı yaşamanın veya uzaklaştırma kararının ekonomik yükümlülükleri sona erdirmediğini belirtti. Boşanma sürecinde eşe ve çocuğa destek sağlamamanın kusur sayılması gerektiğine hükmederek dosyayı geri gönderdi.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Adaleti öngörülebilir ve güvenli olarak güvenli hale getirmeyi düşünüyoruz. Özellikle bu yargıdaki gecikmeleri ben bizzat şahidim. Bunlarla ilgili de çok kısa sürede yeni projeler, yeni adımlar atacağız.
0: Adalete erişimde yeni dönem başlıyor. Adalet Bakanlığı, vatandaşın adalete erişimini hızlandırmak ve yargı hizmetlerindeki tıkanıklıkları erken aşamada tespit etmek için Alo Adalet 135 hattını devreye aldı. 19 Ağustos itibarıyla başlayan uygulamada vatandaşların Alo Adalet 135 üzerinden yaptığı bildirimler, adliyelerde oluşturulan yargı hizmetlerinin etkinliği büroları tarafından değerlendirilecek. Boşanma, kira ve ticari dava gibi uzun süren dosyaların yanı sıra soruşturmalardaki gecikmelerin nedenleri de erken aşamada tespit edilmeye çalışılacak. Hedef süre uygulaması ve yargı süreçlerindeki gecikmeler yakından izlenecek. Boşanma, kira ve ticari davalar başta olmak üzere gecikmelerin nedeni erken aşamada araştırılacak. Vatandaşın başvurusu adliyelerdeki özel bürolar tarafından takip edilecek.
5: A Haber Radyo, haberin radyosu.

hoş geldiniz. A Haber ekranlarına ajans hafta sonunda yeni saat dilimindeyiz artık. Saatlerimiz 14 olmak üzere, gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Efendim şimdi sıcak gelişmeleri ard arda paylaşacağız sizinle. Bir kaza haberiyle de başlayacağız. İstanbul'da çelik konstrüksiyon çatıyı kaldırmak için çalışma yapan iki işçinin üzerine çatı çöktü. Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu da öğrenildi. Görüntüler Sultanbeyli'den kayda geçti. İki işçi çelik konstrüksiyon çatıyı kaldırmak için çalışma yaptığı sırada çatı üzerlerine çöktü. Çatının altında kalan iki işçi yaralandı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Efendim Denizli'de genç bir kadın eski erkek arkadaşı tarafından ailesinin yanında silah zoruyla kaçırıldı. Jandarmanın takibiyle aynı gün kurtarıldı. Şüpheli ise tutuklandı. Olay Tavas ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre şüpheli eski kız arkadaşını anne ve babasının yanında silahla tehdit ederek zorla aracına bindirdi ve bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine JASAT ve Tavas İlçe Jandarma Komutanlığı ekibi geniş çaplı çalışma başlattı. Şüphelinin kullandığı araç fiziki takiple tespit edildi. Ekip ormanlık alanda düzenledikleri operasyonla şüpheliyi yakaladı, genç kadını ise kurtardı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli silahla tehdit ve kişi hürriyetinden yoksun kılma suçlamalarıyla tutuklandı. Genç kadının ailesinin yanında silah zoruyla kaçırıldığı o anlarsa bir iş yerinin güvenlik kamerasına an be an işte böyle yansıdı. Olayların adresi de bu kez Mersin. Mersin'in Anamur ilçesinde bir kişi eski sevgilisinin otomobiline satır ve bıçakla zarar verdi. Ölümle tehdit edilen kadın KADES üzerinden yardım istedi. Şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olay Anamur ilçesi Çeltikçi mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre bir kişi bir

önce kendisinden ayrılan sevgilisinin evinin önüne gitti. Belindeki satırı çıkaran kişi park halindeki otomobilin camlarını kırdı, kaportasına zarar verdi. Aracın lastiklerini de bıçakla delen kişi eski sevgilisini ölümle tehdit ettikten sonra bölgeden ayrıldı. Yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İşte o görüntüleri taşıyoruz ekrana. Eski sevgili KADES üzerinden yardım istemesi üzerine bölgeye jandarma ekibi sevk edildi. Ekibin çalışmasıyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı ve olayla ilgili de soruşturma başlatıldı. Ve ne yazık ki bir yangın haberi daha paylaşacağız sizinle. Aydın'ın Germencik ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı değerli izleyenler. Alevlere hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor. Yangın Germencik ilçesi daha yeni mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kara ulaşımının zor olduğu ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi hemen. Yangın söndürme helikopteri ve uçaklarıyla da müdahale başlatıldı ve bölgede an itibarıyla çalışmalar devam ediyor. Ve orman yangınlarına sebebiyet verenler de hesap veriyor. Son gelen bilgiye göre tespit edilen 46 şüpheliden 12'si tutuklandı. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi. Gürlek, yeşil vatanımız, ormanlarımız, gelecek nesillerimizin ortak emanetidir notunu düştü paylaşımına. Adalet Bakanı 1 Haziran 2026'dan bu yana 25 ilde meydana gelen 73 yangına ilişkin adli işlemlerin başlatıldığını duyurdu. Bu soruşturmalarda 46 şüphelinin tespit edildiğini, 12 şüphelinin tutuklandığını, 21 şüpheli hakkındaysa adli kontrol tedbiri uygulandığını bildirdi. Adalet Bakanı paylaşımının devamındaysa ormanlarımızı korumak geleceğimizi korumaktır. Bu anlayışla başsavcılıklarımız yangınların nedenlerini ve sorumlularını titizlikle araştırmayı sürdürmektedir. Kastıyla, ihmaliyle veya tedbirsizliğiyle orman yangınına sebebiyet veren herkes bilmelidir ki yeşil vatanımıza kasteden, ormanlarımıza zarar veren hiçbir eylem karşılıksız kalmayacaktır ifadelerini kullandı. Sevgili izleyenler, sıcak haberlerde haber merkezimize ulaşmaya devam ediyor. Onlardan biriyle devam edeceğiz. Şimdi İstanbul Gazi Osman Paşa'da 4 katlı binada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Görüntülerin adresi Gazi Osman Paşa. 4 katlı binada yangın çıktı sevgili izleyenler. Alevler yandaki apartmana da sıçradı. Şu anda görüntüleri canlı olarak ekranlarınıza getiriyoruz Gazi Osman Paşa'dan. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği bilgisini paylaşalım. Ekiplerin an itibarıyla yangına müdahalesi de devam ediyor. Gelen görüntülere baktığımızda çatı katının alevlere teslim olduğunu ve çok yoğun dumanların çıktığını görüyoruz. Bitişik nizam evlerden oluştuğu için o mahallede yandaki binaya da sıçramış durumda yangın. Ve hemen onun yanında da başka binaların da olduğunu görüyoruz bitişiğinde. Şu anda ekipler müdahale ediyor yangına. Dileriz ki diğer binalara da sıçramaz yangın. Ekranlarınızın sağ tarafındaki görüntüler Gazi Osman Paşa'daki binadaki 4 katlı binadaki yangına dair canlı görüntüler. Sol tarafta da yangının ilk anlarına dair görüntüler geliyor. Çatı katının tamamen alevlere teslim olduğunu görebiliyoruz. Çok yoğun siyah dumanların da gökyüzüne çıktığı anlar kayda geçiyor. Şu anda ekipler, itfaiye ekipleri Gazi Osman Paşa'daki 4 katlı binada çıkan yangının özellikle çatı katına müdahale ediyorlar. Binada bulunanlar tahliye ediliyor aynı zamanda. Gördüğünüz üzere itfaiyenin çatı katına müdahalesi canlı görüntülerde ekranlarınıza yansıyor. Bitişik nizamda bulunan bir bina var. Hemen görüyorsunuz sıra sıra evler hepsi bitişik. Ve çatıdaki yangın hemen yan taraftaki binaya da sıçramış durumda. Ekip

0: O nedenle o noktayı hemen kontrol altına almaya çalışıyor ki diğer binalara da sıçramasın. A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçay'ı şimdi telefon hattımızda yangına dair sıcak bilgileri ve detayları kendisinden alacağız. Hemen sözü size bırakalım.
1: Merve, senin de belirttiğin üzere bugün İstanbul'da Gaziosmanpaşa ilçesinde korkutan bir yangındı. İstanbul'un farklı ilçelerinden, özellikle Avrupa yakasının farklı lokasyonlarından yoğun dumanla birlikte alevli görüntülerde net bir şekilde görüldü. Bölgeye hemen itfaiye ekipleri sevk edildi. Şu an için binanın üst kısmındaki soğutma çalışmaları devam ediyor. Alevlerin kontrol altına alındığını söyleyelim, ancak çatı katı olarak tabir edeceğimiz nokta tamamen kullanılamaz hale gelmiş durumda. Yangının çıkış nedeni şu an için henüz bilinmiyor, fakat 4 katlı binanın en üst katında başlayan yangın kısa sürede bütün çatıyı sarmış durumda. Kilometrelerce uzaklıktan da yoğun duman görüldü. Yoğun dumanla birlikte de alevlerin metrelerce göğe yükseldiği net bir şekilde görülebiliyor. İstanbul'un farklı lokasyonlarından bu görüntüler görülebildi ne yazık ki. Ancak şu an için ilk gelen bilgilerde herhangi bir can kaybı ya da yaralanma bilgisinin olmadığını söyleyelim. Umarız da sadece hasarla atlatılan bir yangın söz konusu olur diyelim. Şu an için itfaiye ekiplerinin 4 katlı binanın çatısındaki bazı bölgelerde soğutma, bazı bölgelerde de alevleri kontrol altına alma ile ilgili çalışması devam ediyor. Caddenin evet. ve sokağın iki kısmından da havadan müdahale, su dökülerek merdiven aracıyla itfaiyenin çalışması devam ediyor. Biz de yeni gelişmeler oldukça aktarmaya devam edeceğiz Merve.
0: Teşekkür ediyoruz. A Haber İstihbarat Şefimiz Ramazan Almaçayır bu sıcak gelişmenin ayrıntılarını paylaştı bizimle. Elbette önemli olan herhangi bir can kaybının ve yaralanmanın olmadığı bilgisiydi. Ekipler şu an için kontrol altına aldı yangını sevgili izleyenler. Soğutma çalışmaları da devam ediyor. Gazi Osmanpaşa'daki 4 katlı binada çıkan yangına ilişkin son gelişmeleri de paylaştık sizinle. Efendim, Tayvan'dan bir haber paylaşacağız şimdi sizinle. Tayvan'da endüstriyel atık depolama tesisinde peş peşe iki patlama meydana geldi. Çok sayıda bina hasar gördü. 3'ü itfaiye görevlisi, 15 kişi de yaralandı. Şiddetli patlamalar çevrede büyük paniğe neden oldu.
2: Kimyasal atıklar alev aldı. Depolama alanı bomba gibi patladı. Korku dolu anlar kameralara böyle yansıdı. Olay Tayvan'ın Tainan kentinde meydana geldi. Endüstriyel atık toplama tesisinden alevler yükseldi. Kimyasal malzeme nedeniyle yangın kısa sürede yayıldı. Patlama meydana geldi.
3: Camlar, pencereler paramparça oldu. Kapılarımız bile zarar gördü. Gerçekten çok büyük bir patlamaydı.
2: Ekipler bölgeye intikal etti. Yangın söndürme çalışmaları başladı. Tam o anda bir patlama daha yaşandı. İtfaiye ekipleri ölümle burun buruna geldi. Patlama anları kilometrelerce öteden kayda alındı. Gökyüzüne yükselen alev topu ve gri duman böyle görüntülendi. Patlamanın ardından alevler çevredeki yerleşim alanlarına yayıldı. Olayda 12 sivil ve 3 itfaiyeci olmak üzere 15 kişi yaralandı. 68 konut hasar gördü. 11 araç yandı. Yaralanmaların çoğunun kesik, sıyrık ve hafif yanıklar olduğu açıklandı. İlk açıklamalara göre hayati tehlikesi olan kimse yok.
0: Mavi Vatan sevdalılarının akın ettiği Teknofest'te artık final günü heyecanı yaşanıyor. Ayrıntıları almak için hemen gidelim biz de o noktaya. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, bizi bekleyen arkadaşımız. Hemen oradaki atmosferi ve bugünün programı da öğrenmek için sözü sana bırakalım Kadir.
4: Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve İHA'larla birlikte şu anda gösteri gerçekleştiriliyor. Teknofest Mavi Vatan kapsamında 4. gündeyiz. Yaklaşık 15 saniye önce uçaklar bu alandan vatandaşları selamlayarak geçtiler ve bulunduğumuz an itibariyle de Deniz Kuvvetleri'ne ait olan helikopterler şu anda buradaki vatandaşları selamlamak adına bölgeden geçiş yapıyorlar. Hemen sol tarafta da yine taarruz helikopterlerini görebiliyoruz. Arka arkaya sıralanmış nizami bir sırada buradaki vatandaşları selamlamak üzerine bu noktadan geçiyorlar. Sadece vatandaşlarımız değil, aslında burada bulunan gemileri, bu vatandaşları ve komutanlarımızı selamlamak adına bu noktadan geçiyorlar. Artık sizin de belirtmiş olduğunuz gibi Teknofest Mavi Vatan'ın son günündeyiz, final günündeyiz artık ve 4 gün bu

0: boyunca binlerce vatandaşın ziyaretine açılmıştı. Bu kapsamda havanın özellikle bu dakikalarda hayli sıcak olmasına rağmen 7'den 70'e vatandaşın çok yoğun bir ilgisinin olduğunu söylemekte fayda var. Şu anda Mavi Vatan kapsamında o helikopterlerimiz sort işlemlerini tamamlıyorlar ve biraz sonra da zannediyorum ki Bayraktar TB2'yi yine gökyüzünde göreceğiz ve buradaki vatandaşları selamlamak adına buradan geçişini yapacak. Şimdi kameraman arkadaşım Hüseyin Koçak'la birlikte şöyle yavaş yavaş yürüyelim. Bu kalabalığı bir yandan ekranlarınıza getirirken bir yandan da aslında burada bulunan başta TCG Anadolu olmakla birlikte 37 farklı geminin demir aldığını söylemek mümkün ve her gemide oldukça yoğun bir ilginin olduğunu söylemek mümkün. Nitekim ki şu anda kameraman arkadaşım Hüseyin Koçak sizlere o sırayı gösteriyor. Sabah saatlerinden itibaren, sabah 9'dan itibaren bu noktada da TCG Anadolu'yu görmek isteyen vatandaşlar bu sırayı oluşturuyorlar ve bu sıranın metrelerce uzadığını söylemek mümkün ve buradaki TCG Anadolu üzerinde olan insansız hava araçlarını, SİHA'ları görmek adına buradaki vatandaşlar bu gemiyi gezmek adına sıcak olmasına rağmen, havanın oldukça sıcak olmasına rağmen yine sıralarına giriyorlar ve burada TCG Anadolu'yu gezmek için bekliyorlar. Peki geçtiğimiz 4 günde neler yaşandı? Teknofest Mavi Vatan'da dilerseniz onlardan da bahsedelim. Aslında sabah saat 10 itibariyle SAT ve SAS komandolarının gösterileri vardı. Öğleden sonra yine çeşitli yarışmalar yapıldı. Geleceğin mucitleri için burada bilim yarışmaları yapıldı. Ve bulunduğumuz dakika itibariyle de hem hava kuvvetlerinin hem de SİHA'ların gösterisinin olduğunu söyleyebiliriz. Yavaş yavaş toparlayacak olursak aslında artık bugün Mavi Vatan'ın artık, Teknofest Mavi Vatan'ın artık son günü. Saat 18 itibariyle buradaki kapılar artık kapanacak ve artık Teknofest, Şanlıurfa'daki Teknofest'in düzenlenmesi için geri sayım başlayacak diyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım.
1: Gazze'yi konuşmaya devam ediyoruz. Gazze'yi gündemden düşürmek istemiyoruz efendim. İsrail ordusu Gazze'de 74 binden fazla sivili acımasızca katletti. Ancak ortaya çıkan ölü sayısı gerçeği yansıtmıyor. Çünkü her gün yerle bir olmuş evlerin enkazından cansız bedenler çıkmaya devam ediyor. Kayıp kişilerin aileleri, yakınlarının hayatta olup olmadığını dahi bilmiyor. Yaşadığına dair umutlarını kaybeden ailelerin tek isteği ise sevdiklerinden bir haber alabilmek.
2: Kimi enkaz altında kayboldu, kimi katledildi, bulunamadı. Ateşkes ilan edilmesinin üzerinden yaklaşık 10 ay geçti. Ancak Gazze'de binlerce Filistinli'den hala haber alınamıyor. Gazze'de soykırımın boyutları gün geçtikçe ortaya çıkıyor. 74 bine yakın kişi katledildi. Ancak rakamlar gerçeği yansıtmıyor. Çünkü binlerce kişi hala kayıp. Her geçen gün enkaz altından yeni cansız bedenler çıkıyor.
3: Bu 112 kurban kaybettiğimiz 308 kişinin sadece bir parçası. Diğerlerinden hiçbir iz bulamadık. Kanları ve kemikleri beton molozlara karışmış.
2: Kayıp kişilerin aileleri yakınlarının hayatta olup olmadığını dahi bilmiyor. Bazı aileler hastaneleri, morgları ve enkaz bölgelerini araştırıyor. Yakınlarının İsrail hapishanelerinde olup olmadığını öğrenmeye çalışıyorlar. Ancak saldırılar nedeniyle sağlıklı bir kayıt ve takip sisteminin olmaması, kayıpların bulunmasını daha da zorlaştırıyor. Sözde ateşkes var. Ancak acı hiç bitmiyor. Kayıp yakınları olan aileler yıllar sürebilecek bir belirsizlikle karşı karşıya. Yaşıyor mu, öldü mü, nerede tutuluyor soruları onları içten içe bitiriyor. Gittikleri hiçbir yerde cevap bulamıyorlar.
3: Geçen günleri gözyaşları ve kırık kalplerle izliyoruz. Her kuruluşa yardım etmeleri için çağrıda bulunduk.
2: 21 yaşındaki Down sendromlu Ahmet de kaybolan sivillerden biri. Mayıs 2025'te yiyecek bulmak için bir dükkana uğradı. Daha sonra ortadan kayboldu. Ailesi o günden bu yana izini bulmaya çalışıyor. Durumları o kadar kötü ki tek istekleri ölü ya da diri oğullarına ne olduğunu öğrenmek.
1: Efendim? efendim Amerika

0: Birleşik Devletleri ile Kanada arasındaki ticaret görüşmelerinden anlaşma çıkmadı. Washington yönetimi yaklaşık 20 milyar dolarlık Kanada ürününe %50 gümrük vergisi uygulamaya başladı. Kanada Başbakanı Mark Carney yeni tarifelere dolar karşılığı misilleme yapacaklarını duyurdu.
1: ABD ve Kanada anlaşamadı. Ticari görüşmeler çöktü. ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'yla ticari anlaşmanın büyük ölçüde sağlandığını söylemişti.
2: Kanada ile olan anlaşma ilerliyor ve Kanada ile bir anlaşma yapabilmeliyiz. Ayrıca Meksika ile de yeni bir anlaşmaya başlıyoruz. Birleşik Devletler için çok daha iyi bir anlaşma. Ben sadece iyi anlaşmalar yaparım.
1: Ancak Trump'ın aksine iki ülke ticaret anlaşması üzerinde uzlaşamadı. ABD'de Kanada'dan ithal edilen bazı ürünlere getirdiği %50 gümrük vergisini yürürlüğe soktu. Kanada Başbakanı Mark Carney tarifelere sert tepki gösterdi. Carney, yeni gümrük vergilerine dolar karşılığı misilleme yapacağız dedi. Yeni gümrük vergileri yaklaşık 20 milyar dolarlık Kanada ürününü kapsıyor. Bu Kanada'nın ABD'ye yaptığı toplam ihracatın %5'inden biraz fazlası demek. Yeni vergilerin ekonomik etkisinin sınırlı kalması bekleniyor. Ancak kararın ABD, Meksika, Kanada serbest ticaret anlaşmasını yenilemek için yürütülen görüşmeleri zorlaştırmasından endişe ediliyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin tarihinin en uzun savaşıydı. Afganistan 7 Ekim 2001'de başlayan işgal 31 Ağustos 2021'de son Amerikan askerinin ülkeden ayrılmasıyla sona erdi. A Haber ekibi de işgalin son erdiği o tarihte Afganistan'daydı. Peki o tarihi günde Afganistan'da neler yaşandı? Amerikan işgali nasıl bitti? ANS yayın koordinatörü Orhan Salih'in izlenimleri geliyor şimdi ekrana.

20 yıl süren bir savaş. Yitip giden yüz binlerce can. Dağılan bir ülke.

0: Afganistan. Bu ülke ABD tarihinin en uzun savaşına tanıklık etti. 11 Eylül 2001'de New York'ta İkiz Kulelere yapılan saldırıyla Afganistan'ın kaderi değişti.
1: Terörizme karşı bu Haçlı Seferi, bu savaş zaman alacaktır. Amerikalılar sabırlı olmalıdır. Ordumuzun yapacak bir işi vardır ve bunun yerine getirecektir. Dünyayı bu ipten, kazıktan, kurtulmuşlardan temizleyeceğiz.

0: On my order.
1: Emirlerim üzerine ABD ordusu El-Kaide terörist eğitim kamplarını ve Afganistan'daki Taliban rejiminin askeri tesislerini vurmaya başladı.
2: Saldırıdan sorumlu tuttuğu El-Kaide'yi yok etmek ve Usame Bin Laden'i yakalamak isteyen ABD, Afganistan'a girdi. Ve 7 Ekim 2001'de başlayan bu işgal tam 20 yıl sürdü. Afganistan'da Taliban hakimiyeti kısa sürede sona erdi. Ancak ABD, her ne kadar Afganistan'da yeni bir düzen için milyarlarca dolar harcasa da Taliban tamamen kaybolmadı. Afganistan'da neden olduğu krizlerden kurtulamayan ve ülkeye vaat ettiği özgürlüğü veremeyen Washington yönetimi çareyi Afganistan'dan çıkmakta buldu.
3: Şu sonuca vardım. Amerika'nın en uzun süren savaşını sona erdirmenin zamanı geldi. Amerikan askerlerinin evlerine dönmesinin zamanı geldi.
2: ABD askerlerinin ülkeden çekilmesi için süreç başladı. Hızla güçlenen Taliban da 15 Ağustos 2021'de

0: Afganistan'da yönetimi devraldı.
1: Kabe sokaklarındayız. Taliban dedi ki şu anda bütün güvenliği almış durumda. Az önce o kutlamaları yapan o Taliban üyeleriyle birlikteyiz burada. Onlar az önce havalimanının güvenliğini aldılar ve burada şu anda sokaklar boş, sessiz. Yerini dediğimiz gibi Kur'an-ı Kerim sesleri aldı Kabe sokaklarında. Taliban burada güvenliği sağlamaya çalışıyor. Bugüne kadar aslında çok iyi sınav verdikleri söylenebilir. Tabii Kabe halkının, Afgan halkının buradan beklentileri bundan sonraki sürecinde bu şekilde devam etmesi. Artık çünkü kimse savaş istemiyor. Taliban da bunu çok iyi biliyor. Taliban da ülkelerle, dünya ülkeleriyle ilişkilerin çok iyi olmasını istiyor. Bunun için de gerekli bütün çalışmaları yürütüyor.
0: 31 Ağustos 2021'de Amerikan askeri Afganistan'dan çekildi. Peki o dönem neler yaşandı? Amerikan askerleri ülkeden nasıl ayrıldı? A Haber o tarihi anlara tanıklık eden haber kanallarından biri oldu.

0: Apron'dayız. Amerikan askerleri dün akşam itibariyle artık buradan ayrıldı ve buranın kontrolünün tamamı an itibariyle Taliban'a geçti. Evet, yavaş yavaş bu bölgeyi de göstermek istiyorum. Burada Taliban unsurları güvenlik önlemlerini alıyorlar. Her tarafta, her köşe başında güvenlik önlemini görmek mümkün. Bugün oldukça sakin bir güne uyandı Kabil, yeni bir güne uyandı. Şurayı göstermek istiyorum hemen. Burası havalimanının, biraz anlatmak istiyorum, sivil uçuşlara açık olan tarafı. İşte bu noktadan sivil uçuşlar ve hemen şu tarafa dönmek istiyorum. İşte Kabil Havalimanı'nda yabancı unsurların, Amerikan askerlerinin kaldığı hangarlar da bu noktada.
1: Binlerce Afgan'ın ülkeden kaçabilmek için akın ettiği Kabil Havalimanı, çekilme sürecinin en sarsıcı anlarına şahit oldu.

0: Öyle ki ABD'nin gerçekleştirdiği tahliyeler sırasında güvenlik açığından faydalanan terör örgütü DAEŞ, havalimanı yakınlarında bir saldırı gerçekleştirdi. O saldırıda 200 Afgan sivil öldü. 13 Amerikan askeri de yaşamını yitirdi. Saldırı sonrası yaşananları da A-News yayın koordinatörü Orhan Salih görüntüledi.
1: Kabil Havalimanı'nda tam 200 kişinin hayatını kaybettiği o yerdeyiz. Burada bir intihar saldırısı oldu ve burada bir mahşeri kalabalık vardı. Yüzlerce, binlerce kişi ülkeyi terk etmek için işte burada bekliyordu. İşte DAEŞ geldi ve buradayı paramparça etti, havaya uçurdu. Gördüğünüz üzere burada kan izlerini hala görmek mümkün. O tarafları çok göstermek istemiyorum ama burada büyük bir vahşet yaşanmış. Yerde... O patlamada yaralanan ölenlerin bıraktıkları var. Maalesef içler acısı durumlar. Şu tarafa biraz gitmek istiyorum. Evet, burada da kalan eşyalar var. İşte bu insanlar burayı terk etmek için buralarda bekliyordu. Tam 200 kişinin, A Haber tam 200 kişinin hayatını kaybettiği intihar saldırısının yaşandığı o bölgede.

bu kapının arkasında Afganlar için başka bir hayat olduklarına inanıyorlardı. Bunlar işbirlikçilerdi. Afganistan'dan kaçmak isteyen ya da Taliban'dan korkan insanlardı. Bu kapının arkasından böyle bu şekilde şu tarafı göstermek istiyorum. Aman Allah'ım. Evet sayın izleyiciler, işte o intihar saldırısının, patlamanın dehşet görüntülerini ekrana getiriyoruz. Burada yüzlerce insan hayatını kaybetti, binlercesi yaralandı. Tabii tasvir etmek, anlatmak çok mümkün değil. Maalesef terör bu şekilde kendi iç yüzünü gösteriyor.

0: patlamanın etkisiyle işte insanların büyük bir kısmı sağa sola savrulmuş durumda. Görüyorsunuz dikenli tellerin olduğu noktalarda hep insanların hayatını kaybettiği alanlar, yerler. Maalesef çok üzücü görüntüler. Çocuk ayakkabıları, çocuk oyuncakları.
1: Amerikan askerleri Afganistan'dan ayrıldı ayrılmasına. Ancak orduya ait çok sayıda teçhizat Kabil Havalimanı'nda kaldı.
0: Biraz daha buradaki tahribata yönelik görüntüleri göstermek istiyorum. Kabil Havalimanı'ndayız. Günlerdir dünyanın gözünün kulağının olduğu noktadayız. İşte burada araçlar, buradan kaçmaya çalışan yabancılar, özellikle Amerikalılar her şeyi bırakmışlar ve gitmişler arkalarında. Burada bir zırhlı bir araç görüyoruz. Evet, camları bu şekilde kurşunlanmış arabanın camları. Evet, burada da bir Amerikan aracı var. Şöyle göstermek istiyorum. İçine doğru. Her şey bırakılmış durumda. Bu şekilde yüzlerce araç burada bekliyor.
1: Afganistan'daki Amerikan işgalinin en önemli sembollerinden biri ise Bagram hapishanesi oldu. Taliban üyelerini ve taraftarlarını yıldırmak için kurulan, tutuklulara türlü işkencelerin yapıldığı kara zindan olarak bilinen bu hapishanede ABD'nin çekilmesinin ardından yine A Haber girdi.
0: Burası Bagram askeri üssündeki Amerikan eski hapishanesi. Burada binlerce Müslüman hapise atıldı, işkenceye maruz bırakıldı ve öldürüldü. Şimdi Bagram hapishanesinin en karanlık hücrelerine giriyoruz. En karanlık yerine giriyoruz. Bakalım içeride ne var? Ben de ilk kez göreceğim. Bütün dünya televizyonları da ilk kez şahitlik edecek. Bismillahirrahmanirrahim. Buradan bu şekilde mahkumlar sadece bu noktadan bakabiliyordu. Dışarıdan yemek ve suları bu pencereden alabiliyorlardı mahkumlar. Bagram işkence merkezinde, Amerikan hapishanesinde. Bir tuvalet var. Banyo yapmak için bir duş var. Burada da sanırım yatak var.

0: hatırlıyorsunuz. İşte bu kulelerde Amerikan askerleri buraya yaklaşan herkesi vurup öldürüyordu. Dedik ki her tarafta dikenli teller var. Bakın şurayı göstermek istiyorum. Burada, buradan kaçmak imkansız. Yani gerçekten buraya girmek zaten çok zor. Biz buraya girinceye kadar inanılmaz bir çaba sarf ettik. Çok karışık bir yer, labirent gibi bir askeri merkezin içerisine kurulmuş durumda burası. Çok da ilerlemek istemiyorum. Belki mayın koymuşlardır buralara.
1: Bugün Taliban'lı 5. yılında Afganistan'da güvenliği Bedir 313 isimli özel birlikler sağlıyor.
0: Bedir 313 özel kuvvetleri, Taliban'ın özel kuvvetleri Kabil'in her köşe başında artık görev yapmaya başladı. Tam giyimli, gördüğünüz üzere silahları tam otomatik silahlarla ve ellerine geçirdikleri Amerika Birleşik Devletleri'nden ele geçen bütün mühimmatlar, bütün silahlar şu anda Taliban'ın kontrolü altında, Taliban'ın kullanımı altında. Taliban'ın bu özel kuvvetleri yavaş yavaş Afganistan'da Kabil sokaklarında diğer Taliban unsurlarının yerini almaya başlıyor. Tam teçhizatlılar, telsizleri var, silahları buradaki Amerikan üssünden gelmiş durumda ve burada da yine aynı şekilde buradaki asayişi, güvenliği onlar sağlıyor.

0: Sevgili izleyenler, şimdi sizi İzmir'e götüreceğiz. İzmir, Menemen, Bozalan, İnciri için düzenlenen festival her yıl olduğu gibi bu yılda ziyaretçilerini ağırlıyor. Ayrıntıları alacağız. A Haber muhabiri Tayfun Er, bizi bekleyen arkadaşımız, elinde de oldukça lezzetli görünen incirleri görüyoruz. Hemen sözü sana bırakalım Tayfun.
1: Evet, festivalin sloganı incir tadında festival. Gerçekten de işte Bozalan'da yetişen Bardacık incirinin 6. kez festivali düzenleniyor. Tabii sadece İzmir'den değil, Manisa'dan, çevre illerden ve ilçelerden gelen vatandaşlar da sabah saatlerinden itibaren hem alışveriş yapıyorlar hem de bir anlamda hoşça vakit geçiriyorlar. 6.sı düzenlenen Bozalan İncir Festivali'nde işte gördüğünüz gibi deniz seviyesinden yaklaşık 400 metre yukarıda yetişen Bozalan incirinin aroması işte bu yüksek akımda yetişmesinden kaynaklanıyor. Aynı zamanda organik bir ürün, organik bir meyve diyebiliriz ve vatandaşların ilgisi de festivale oldukça yüksek. İşte dar sokakları var, ancak işte ileriye doğru baktığımızda tamamen vatandaşlar hem bir taraftan yöresel yemekleri tadıyorlar hem de başta incir olmak üzere börülce, domates gibi yine köyün de yetişen ürünleri satın alıyorlar. Hatta ve hatta incirin dondurması dahi yapılmış. İncirli dondurma yapılmış. Sabah da sizinle konuşmuştuk. Evet. Nasıl vatandaşın ilgisi? İncirli dondurmayı sevdiler
2: çok,
1: mi?
2: Çok fazla talep var maşallah. İncirli dondurmayı. İnsanlarımız artık hani kendi ürettiği dondurmaların merakındalar. Ama güzel yani.
1: Bozulan inciriyle de daha güzel oldu.
2: Daha da güzel oldu.
1: Teşekkürler. Evet, şimdi en büyük tezgahlardan bir tanesinin önündeyiz şu anda. İşte yetişen, köyde yetişen işte bu Bardacık inciri özellikle bu sapından dolayı aslında biliniyor. Tabii aynı zamanda ağaçtan hasat edilirken de çok dikkatli hasadının yapılması lazım. Öyle değil mi? Sabahtan bu yana tabii köyde yaşayan vatandaşlar, aynı zamanda çiftçiler kendileri de yetiştirdikleri incirleri vatandaşa sunuyorlar. Vatandaşın ilgisi nasıl?
3: Güzel. Güzel ilgi. Güzel. İyi gidiyor.
1: Tabii bir taraftan alışveriş yapıyorlar, bir taraftan da eğleniyorlar.
3: Eğleniyorlar, yeni yerler keşfetmiş oluyorlar. İyi yani, güzel.
1: Bereketli olsun, daha teşekkür de ediyorum. Hemen şunu soralım. Buradaki bu incirle bunun arasında ne fark var? Biri siyaha yakın, biri daha açık renk.
4: Bursa karası olarak geçiyor. Bu da buranın özgüsü olarak Bardakçı.
1: Bursa karası da tabii lezzetli ama Bozalan incirinin yerini tutmuyor değil mi?
4: Tutmaz. Aynen, tutmuyor.
1: Özellikleri nedir? Özellikle tadı, aroması?
4: Aroması Bardakçı'nın daha farklı, daha güzel yani. Daha tatlı olması için. Bu da normal bir Bardakçı karası. Evet. Bunun sanayisi var. Cipsilik de oluyor. Bu ihracat.
1: Bu sadece Bozalan'da yetişiyor. Bozalan inciri, öyle değil mi?
4: Evet, Bozalan inciri sadece. Buraya özgü, Bozalan'a ait.
1: Tabii sadece İzmir'de değil, çevre illerin özellikle işte bu özel ürünleri düzenlenen festivallerle vatandaşlara aslında bir anlamda tanıtılmaya çalışılıyor. Bozalan inciri de tabii onlardan bir tanesi. İşte gördüğünüz gibi tezgahlarda sadece incir değil, yine Bozalan'a mahsus Börülce'ye ilgi oldukça yüksek. Ancak işte festivale de adını veren Bozalan incirinin tadı, nefaseti, aroması, şeker oranı oldukça yüksek. Vatandaşların işte bu kadar uzak yolu buraya gelmelerinin nedenlerinden bir tanesi de aslında bu. İncirin, Bozalan incirinin tadı, nefaseti, aroması, aynı zamanda cips gibi farklı formlarda da yine Avrupa'ya ve dünyanın dört bir tarafına gönderiliyor. Tabii taze incir olarak da yine hem iç pazarda hem de ihracata gönderiliyor. Toparlayacak olursak 6.sı düzenlenen Bozalan İncir Festivali'nde coşku devam ediyor. Vatandaşlar alışveriş yapıyorlar. Akşam da Bengü ve farklı sanatçıların konserleri var. O konserlerle de vatandaşlar eğlenecekler diyelim. Söz tekrar İstanbul'a bırakalım.
0: Tayfuner, teşekkür ediyoruz paylaştığım bilgiler için. Oradaki herkese de keyifli bir gün dileyelim efendim. Şimdi geçtiğimiz dakikalarda sizinle bir yangın haberi paylaşmıştık. Gazi Osman Paşa, Şemsi Paşa mahallesinde 4 katlı binanın çatısında yangın çıkmıştı. Alevler yan binaya da sıçradı ne yazık ki. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Arkadaşımız Numan Erşan Karaca da hemen olay yerine ulaştı. Biz de hemen yangındaki son durumu almak için sözü kendisine bırakacağız.
5: Evet, geçtiğimiz dakikalarda bir son dakika bilgisi olarak sizlere aktarmıştık. Gazi Osman Paşa'da Şemsi Paşa Caddesi'nde çıkan yangın vardı. İçinde bulunduğumuz dakikalarda kısmen de olsa söndürüldü. Hemen oraya doğru gidelim. Bir yandan da yayın yapmakta biraz zorlanıyoruz. Çünkü yukarıdaki sıkılan sular bize doğru geliyor. Hemen kameraman arkadaşımdan rica edeceğim. İçeri doğru gidelim dilerseniz. Hemen bir de yangını üst taraftan boyutunu size göstermek istiyorum. Yan taraftaki binaya, yani şu anda görmüş olduğunuz sarı binanın en üst katında yangın çıktı. Ve daha sonra ise sağ tarafta görmüş olduğunuz gibi işte o çatıyı da kullanılmaz hale getirdi diyebiliriz. Geride bıraktığımız dakikalar içerisinde içeriden tam 4 vatandaşın çıkarıldı, bize bilgisi geldi. Bir kişinin ise ayağı kırık olan bir kadının hastaneye kaldırıldı bilgisi de bizlere geldi. Şu anda görüntülerimizi sizlerle paylaşıyoruz. Bir yandan hemen içeri tarafa doğru da girelim, bir yandan sular da bize doğru geliyor yavaş yavaş. Şöyle rica edeceğim kameraman arkadaşına, hemen sokağı da görüyorsunuz. Evet, sokağın durumu işte bu şekilde. Şu anda yaklaşık 11 itfaiye aracı var burada. Ve bir yandan da soğutma çalışmaları da aynı zamanda kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Kameraman arkadaşımla olay yerindeyiz. İlk önce yangının çıktığı yeri göstermek istiyorum sizlere. Hemen sağ tarafta görmüş olduğunuz gibi dumanların yükseldiği yerde yangın çıktı. Ve daha sonrasında ise sol taraftaki sarı binaya doğru yanaştı. Ve iki binanın da maalesef ki çatı katlarının yanmasına sebep oldu. Şöyle bir durum var ki yangının çıkış sebebi henüz belirlenemedi. Henüz herhangi bir kesin ve net bir sebep söyleyemeyeceğiz. Fakat böyle durumlarda, yani bu tür yangınlarda çatı katında olan bazı eşyalardan, bazı durumlardan, bazı ateş yakma durumlarından işte bu yangınlar çıkabiliyor. Özellikle unutulan elektronik aletler bu kısımda yangın çıkarabiliyor. Hava derecesi de 31 ila 32 dereceyi görünce çatı katlarında vatandaşlarımızın bu konuda oldukça dikkatli olması gerekiyor. İşte evet, şu anda yangın söndürüldü. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Fakat söndürülme yapılan yerde bazen dumanlar yükseliyor. Yani tam kesin olarak net bir şekilde yangın söndürülmüş değil. Hemen yukarıdaki tahribatı görüyorsunuz, şu an kameraman arkadaşım sizlerle paylaşıyor. Hemen yan binaya da sıçramış, sarı binayı da görüyorsunuz. İşte bu sarı binanın yan tarafındaki binadan, görmüş olduğunuz o kahverengi binanın içerisinden, aynı katın içerisinde 4 kişinin çıkarıldığını ve apartmanın tamamıyla tahliye edildiğini belirtelim. Hemen aşağı doğru şöyle bir geçelim kameraman arkadaşımla birlikte. Bir yandan sizlere sokağı da göstermek istiyorum. Şu anda burada tabii bir yandan soğutma işlemleri başladı. Soğutma çalışmaları yapılıyor. Fakat sokağın durumunu görüyorsunuz. Şu anda dediğimiz gibi şöyle bir durum var ki yaklaşık yarım saat önce başlayan bir durumda, aslında yangın en yoğun olduğu zaman yarım saat önceydi. Şu an için ise apartman içerisinden toplamda 4 kişi kurtarıldı ve yangını söndürme çalışmaları devam ediyor diyelim. Ve sözü Gazi Osman Paşa'dan stüdyomuza bırakalım.
0: Erşan, teşekkür ederiz paylaştığım bilgiler için. Yine sıcak gelişmeler oldukça size aktaracağız efendim. Şimdi bültenimize Modern Şehirler programının yeni bölümüyle devam ediyoruz.
6: Halk GEO'nun katkılarıyla

0: tarihler 1461 yılını gösterdiğinde Fatih Sultan Mehmet Trabzon Zaferi dönüşünde Ünye'ye gelir ve hemen arkamızda görmüş olduğunuz bu alana lalasına talimat vererek bir çınar ağacı diktirir. Der ki lalaya, bu çınar ağacını buraya dikelim, bir daha geldiğimizde altında gölgelenelim. 1461'den günümüze kadar o çınar ağacı Ünye meydanında gölgelendirmeye devam ediyor.
1: Ben orduya gidiyorum, gelir misin sevdim?
0: 17. ve 18. yüzyılda Osmanlı'da kadıların en çok yetiştiği yerlerden bir tanesiydi Ünye. Yaklaşık 63 kadı Osmanlı topraklarının birçok yerinde görev aldığı görevler içerisinde bulundu. O kadılardan en önemlisi Sultan Hamit'in Şam'daki çiftlik davasında padişahın aleyhinde karar veren ve bu nedenle ihsan-ı şahaneye, yani padişahın bağışına mahsur olan 500 altın kazanıp bu parayla konak yaptıran Feyzullah Bektaş Kadı en tanınmışlarından birisiydi.
1: Ah, bu yüklü bir yar sevdim ordunu.
2: Zaten Ünye denince akla kadılar ve kaptanlarıyla meşhurdur. Bu Kadılar Yokuşumuz tarihe mal olmuş bir yer. Burada yaşamışlar. Bir dertleri olduğunda devletin de olduğu gibi Ünye halkının da geldiği kişiler. Kaptanları diyoruz. Deniz kenarında olduğumuz için eğer bir gemi açıktaysa bir ev gördüğünde fener şeklindedir buradaki evlerimizin üst camları. Burada konaklayabilirsiniz demektir. O yüzden Ünye denince kadılar ve kaptanlar akla gelir.
0: Ünye'de bir fındık bahçesindeyiz. Ünye Ziraat Odası Başkanı Osman Başkanımız da bizimle birlikte. Tabii fındık denince Ordu, Giresun, bu bölge çok kıymetli bölgeler. Ünye'nin de fındığı elbette ki ayrı. Başkanım, Ünye, fındık, tarım neler söylersiniz?
3: Fındıkta kabul etmek lazım, Giresun fındığı özeldir. Yani yağlı fındığı, Giresun yağlısı çok kıymetlidir. Ama bizim mesela şu anda üzerinde, yanında durduğumuzda yağlı fındık burada. Fındık Türkiye'nin en çok fındık yapan ilidir Ordu. Türkiye'nin en çok fındık yapan ilçesi de Ünye'dir. Bizim için fındık gelinimizin, kızımızın gelinliği, oğlumuzun asker elbisesidir. Öğrencimizin kalemi, defteri, töre olarak çok ciddi düşünülür. Bir töredir fındık aslında bu coğrafyada. Olmazsa olmazımızdır. 200 bin lira para masraf eder, fındıktan 50 bin lira kazanır, 150 bin lira zararla geriye gider ama o fındık mevsiminde o yöreye gelinir. Konu komşu ne der ne demez, ayıp olmasın diye atadan dededen kalma yerine fındıkçı

0: Yunus Emre 13. ve 14. yüzyılda yaşadığına inanılan en önemli dervişlerden birisi. Türkiye'de onun üzerinde kabri var. Bu kabirlerden birinin de Ünye'de ve burada olduğu rivayet ediliyor. Buradaki kabrine gelmeden önce tasavvuf yolundan geçiyor ve o neyin eşsiz sesini kulaklarınızda duyabiliyorsunuz. Yunus Emre'nin kabrine gideceğiz ve bu türbenin ve Yunus Emre'nin Ünye ile ilgili hikayesini dinleyeceğiz.
1: Ünyesiz Yunus Emre, Yunus Emre'siz de Ünye düşünülemez. Bu bütünleşmiş birbirleriyle bir olgudur. Ünye halkı yıllardan beri buraya gelir, burada dua yapar, burada ziyaret eder. Hatta hiçbir şey yapmazsa buraya gelir, burada bir temiz hava alır ve rahatlar.

0: 30 yılını İstanbul'da çalışarak geçirdikten sonra baba ocağına döndü Ünyeli Muzaffer Bey. Ailesiyle birlikte burada çocukluğundan merak saldığı taşları toplamaya, toparlamaya ve açık havada bir taş müzesi yapmaya karar verdi. Nasıl başladı buranın hikayesi ve ne taşları var?
1: Buranın taşları bu bölgemizin bahçemizdeki taşlar, yol kenarındaki taşlar tamamıyla. Bunları alıyorum ve oyuyorum, düzeltiyorum. Düzelttikten sonra hangi figürü yapacaksam onu çiziyorum. Sonra da oymaya başlıyorum. Şimdi
0: geçmişten geleceğe bir köprü oluşturan Muzaffer Bey yapmış olduğu bu taşlarla dolu açık hava müzesinde tüm vatandaşları bu müzeyi görmeye davet ediyor. Ünye'de bulunan bu müzeyi gelip ücretsiz bir şekilde gezebilir, geçmişten günümüze taşların bize ne anlatmak istediğini anlayabilirsiniz.

0: İşte bunları demir yollarında kullanılan saatleri var. Önce bir çekme tespihiyle başladı elimizde. Daha sonra her ile, her ilçeye ve her yurt dışına gittiğimizde ayrı ayrı tespihler bu şekil kazandırdık, aldık, alıyoruz, devam ediyoruz. Aynı zamanda para koleksiyonumuz da mevcut. Burada görmüş olduğunuz paralar yurt dışı paraları tamamen.
1: Değirmen taşları, at arabaları, o dönemde kullanılan tarım aletleri. Yaklaşık 200 yıla yaklaşmış bir dibek taşı da yine burada. Nedir dibek taşı? Merak edenler için bakın nedir dibek taşı?
0: Dibek taşının özelliği de şudur efendim. Buğday, arpa, işte mısır burada bu şekil dövülürdü. Eskiden yani 6-7 kişi karşılıklı geçer bu şekil. Burada zarasını döverlerdi efendim.
1: Döverlerdi, onlardan keşkekler ve bir sürü yemekler.
0: Evet, düğün keşkekleri, işte imeci keşkekleri bu dibekte dövülürdü efendim.

0: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Ticaret Bakanlığı tarafından 10-14 Ağustos tarihleri arasında 81 ilde 3612 kırtasiye işletmesi denetlendi. Bakanlık, okul alışverişi döneminde tüketicilerin mağduriyet yaşamaması için denetimlerin sıklaştırılacağını bildirdi. Çocukların sağlığını riske atabilecek ürünlerle mevzuata aykırı satış uygulamalarına karşı kontrollerin 81 ilde aralıksız sürdürüleceği belirtildi.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
0: Reklam.
3: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
4: Lütfen dikkat.
5: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
6: Vakıfbank.
7: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Intel Core i7 işlemcili Casper Nirvana Note

0: voleybol milli takımlar enerji sponsoru Opet ay yıldızlılarımıza başarılar diler. V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Reklam.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
4: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat

0: katılımda ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam. A Haber Radyo. Reklam.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye onbodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterler, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix Premium'luysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. Onbo'nun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
5: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Reklam.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
6: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
8: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
6: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
9: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
10: Adaleti öngörülebilir ve güvenli olarak güvenli hale getirmeyi düşünüyoruz. Özellikle bu yargıdaki gecikmeleri ben bizzat şahidim. Bunlarla ilgili de çok kısa sürede yeni projeler, yeni adımlar atacağız.
11: Adalete erişimde yeni dönem başlıyor. Adalet Bakanlığı, vatandaşın adalete erişimini hızlandırmak ve yargı hizmetlerindeki tıkanıklıkları erken aşamada tespit etmek için Alo Adalet 135 hattını devreye aldı. 19 Ağustos itibarıyla başlayan uygulamada vatandaşların Alo Adalet 135 üzerinden yaptığı bildirimler, adliyelerde oluşturulan yargı hizmetlerinin etkinliği büroları tarafından değerlendirilecek. Boşanma, kira ve ticari dava gibi uzun süren dosyaların yanı sıra soruşturmalardaki gecikmelerin nedenleri de erken aşamada tespit edilmeye çalışılacak. Hedef süre uygulaması ve yargı süreçlerindeki gecikmeler yakından izlenecek. Boşanma, kira ve ticari davalar başta olmak üzere gecikmelerin nedeni erken aşamada araştırılacak. Vatandaşın başvurusu adliyelerdeki özel bürolar tarafından takip edilecek. Yargısal süreçlere müdahale edilmeyecek. Mekanizma yalnızca idari işleyişteki aksaklıkların giderilmesine odaklanacak. Yeni sistemle teknolojinin de kullanılarak vatandaşla yargı birimleri arasındaki bağın güçlendirilmesi ve gecikmeyen, etkin ve erişilebilir adalet anlayışının daha ileri taşınması hedefleniyor.
9: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
12: Burada sizin kontrolünüz altında bir inşaat var ve bu inşaat bitmiyor. Kapısının önünde çöp yığınları, konteyner yığınları ve kurdukları tuvaletin pislik giderleri var.
13: İBB Tarihi Rumeli Hisarı'nı 6 yıldır restore edemedi.
12: Burada Fatih Sultan Mehmet'in bize bıraktığı bir tarih var ve tarih yok oluyor.
13: Uzayan çalışmalar esnafı perişan etti. Birçok işletme kepenk kapatma noktasına geldi.
12: Gerçekten daha önce bizim işletmemiz 50-60 arasında çalışanı varken 6 sene içinde bu sayı 25-30'lara kadar düştü. Yani 30 arkadaşımızla iş sonu yapmak zorunda kaldık.
13: İstanbul Sarıyer'deki Rumeli Hisarı'nın kapısı İBB'nin yürüttüğü restorasyon nedeniyle yıllardır ziyaretçilere kapalı.
12: Rumeli Hisarı Kalesi'nin içinde faaliyet gösteren bir müze var ve yaklaşık 6 yıl önce Sayın Cumhurbaşkanımızın faaliyete geçirdiği restore edilmiş bir de mescit var. ve tamamen bunlar şu an halka kapalı durumda.
13: Esnaf Hisarayet Otoparkı'nda keyfi olarak kullanıldığını iddia etti.
12: Burada bir inşaat yok. Keyfi bir gasp olayı var. Bir inşaat şirketi burada inşaat yapacağım diye ihale aldı. Tabelalarını koydu ve tabelaları şu an hiçbirinin olmamasına rağmen buraya tamamen gasp etti. Kendi özel amaçları için kullanıyorlar. Ve bu konuda devlet büyüklerinden, bu konuyla ilgilenen kim varsa onlardan yardım talep ediyoruz.

0: hoş geldiniz. A Haber ekranlarına ajans hafta sonunda yeni saat dilimindeyiz. Yeni saatimizde A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınıyla en sıcak başlıkları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Sevgili izleyenler, geçtiğimiz saatlerde paylaştık. Gazi Osman Paşa'da 4 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Alevler yan binaya da sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi de devam ediyor. A Haber muhabiri Erşan Karaca o bölgeye ulaştı. Hemen son durumu alalım senden. Yangın kontrol altına alındı mı? Herhangi bir yaralı var mı? Son durumu dinleyelim senden Erşan.
1: Evet, geride bıraktığımız dakikalarda bir son dakika gelişmesi olarak vermiştik. Gazi Osman Paşa Küçükköy mevkiinde Şemsi Paşa Caddesi'nde çıkan bir yangın vardı. 4 katlı binanın en üst katında, çatı katında bu yangın çıktı ve şu anda içinde bulunduğumuz dakikalarda 3 binaya da sıçramış durumda yangın. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Hemen kameraman arkadaşımla birlikte aşağı doğru inelim. Sizlere o görüntüleri verelim. Şu anda binanın üzerinde iç tarafında hem içten soğutma çalışması yapılıyor hem de dıştan soğutma çalışması yapılıyor. Geçtiğimiz dakikalara bakacak olursak aslında geçtiğimiz saat dilimi diyebiliriz. Yangının çıkış noktası şu an hemen kameraman arkadaşımın gösterdiği sarı binanın yanındaki, şu anda evet görüntüleri gördüğünüz yerin işte tam olarak burada. Burada bir inşaat işiyle uğraşılıyordu. Onunla alakalı bir durum vardı. Bir şeyler söylendi fakat orada tam ne yapılıyordu tam herkes bilmiyor, fakat inşaat işiyle alakalı bir durum vardı. Bir şeyler kesiyorlardı ve sonrasında ise bir kıvılcımdan yangının çıktığını ifade edelim. Şu anda söndürme çalışmaları devam ediyor. Tabii bir yandan da yayın yapmakta biraz zorlanıyoruz. Çünkü hemen kameraman arkadaşıma yardımcı olacağım. İlk önce görüntülerimizi daha sağlıklı bir şekilde sizlere vermek, sizlere ulaştırmak için. Görmüş olduğunuz gibi üst kattaki şu anda söndürme çalışmaları bir yandan devam ediyor. Bir yandan ise hemen yan tarafında, sağ tarafında da yani 3. binaya sıçramış durumdaydı yangın. Hemen uzaklaşalım istersen kameraman arkadaşım. Bir yandan da ben sizlere hem görüntü verip hem de detayları anlatayım. Dediğimiz gibi burada bir inşaat işinden çıktığı söyleniyor bu yangının. Sonrasında ise dakikalar sonra kendi binası olduğu yerin çatı katını yaktı ve sonrasında ise sol taraftaki binaya gitti ve en son ise sağ tarafındaki binaya, yani şu anda toplam 3 binanın çatılarında bir yanma söz konusu, tahribat söz konusu ve bina içerisinde şu anda hiçbir vatandaş bulunmuyor. Tamamı itfaiye tarafından tahliye edildi. O katta kaç kişi vardı? Önemli sorulardan bir tanesi de bu. İşte görmüş olduğunuz yukarıdaki bu katta toplamda 4 kişi vardı. Birisi ise hasta ve ayağından yaralı bir vatandaştı. O da acil bir şekilde dışarıya doğru çıkartıldı ve aynı zamanda acil bir şekilde hastaneye götürüldüğünü belirtmiş olalım. Şu an için elimize ulaşan bilgilerde herhangi bir yaralı durumu kesinlikle söz konusu değil. Yangın başladığı andan itibaren apartman tamamıyla boşaltıldı ve itfaiye tarafından kontrol altına alındı. Aynı zamanda aşağıda da bir yandan şu anda 11 itfaiye aracı var bizim çevremizde. İtfaiye araçları binaların en ön tarafına sıçramasını engellemek için canlı araç bir şekilde çalışmalarını yürütüyor. Bir yandan da hemen aşağıdaki görüntüleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Bulunduğumuz yerde oldukça fazla bir itfaiye sayısı var. Soğutmalar hem içeriden devam ediyor hem de dışarıdan müdahale ediliyor. Yan taraftaki binaya, sağ taraftaki binaya sıçramış fakat orada itfaiye ekipleri hızlı müdahalesiyle birlikte oradaki yangında söndürülmüş. Şu anda içeriden soğutma çalışması yapılıyor. Şu anda kameraman arkadaşım sizlere görüntüleri veriyor. Tahribat çatı katında oldukça büyük, tamamıyla kullanılmaz halde. Fakat diğer binalardaki giriş tarafları, yani uç taraflarında yangının etkisini oldukça yoğun bir şekilde görüyoruz. Belirtmiş olduğumuz gibi yangın geride bıraktığımız saatlerde çıktı. Fakat şu anda yaralı durumu yok. Vatandaşlar sağlıklı bir şekilde yangının olduğu bölgeden uzaklaştırıldı ve buraya aşağı

0: Sağ tarafa vatandaşların girmesine kesinlikle izin verilmiyor. Çünkü bir yandan soğutma çalışmaları devam ederken aşağı parçalar düşüyor. Vatandaşların da aşağıdan geçmesine kesinlikle ve kesinlikle izin verilmiyor. Sokak dört halli olarak şu anda kapatılmış durumda. Evet, görmüş olduğunuz gibi diğer itfaiye ekipleri de hemen yan tarafına, yani yangının sıçradığı yan binaya kontrol amaçlı şu anda oraya doğru çıkarılıyor. Ve oradaki kontroller bittikten sonra yangının tam olarak büyüklüğünü görebileceğiz. Bir yandan da sizlere aktaracağız. Evet, hemen yangının hemen üst tarafta yine dumanların etkili olduğunu sizlere belirtmek istiyorum. Yangın söndürüldü. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Fakat önümüzdeki dakikalarda durum ne olacak sizlere aktarmak üzere haber nöbetimiz devam edecek. Yaralı yok ve vatandaşlar, çatı katında olan yangından etkilenen vatandaşlar ise tahliye edildiğini belirtmiş olalım. Sözü yeniden stüdyomuza bırakalım Gazi Osman Paşa'dan.
1: Erşan Karaca, teşekkür ederiz paylaştığın bilgiler için. Geçmiş olsun, dileklerimizi de iletelim o bölgede bulunanlara efendim. İstanbul Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri son dönemde meydana gelen otomobilden hırsızlık olaylarına yönelik bir çalışma başlattı. Plaj ve çevresinde drone destekli denetim gerçekleştiren ekipler otomobilden hırsızlık yapan iki kişiyi de suçüstü yakaladı.
2: Park halindeki araçları soydular, drone denetiminde suçüstü yakalandılar. Hırsızlar bu kez sahil kesimindeki otomobilleri gözüne kestirdi. İstanbul Büyükçekmece'de İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri son dönemde otomobilden hırsızlık olaylarının artması sonucu çalışma başlattı.
3: Tamam, bu drone devrimi sırasında şüpheli şahısların araçların içine baktığını tespit ettik, tamam.
2: Plaj ve çevresinde drone destekli denetim yapan ekipler park halindeki araçları hem havadan hem karadan takibe aldı. O esnada iki kişinin araçta hırsızlık yaptığı anlar kaydedildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle suçüstü yakalanan şüphelilerin 4 farklı otomobil hırsızlığı olayının failleri olduğu belirlendi.
3: Buraya uygun bir ekip gönderirseniz iyi olur.
2: İki hırsız emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
1: Adana'nın Seyhan ilçesinde günlerdir toplanmayan çöp ve moloz yığınları sokakları saran kötü kokularla birlikte vatandaşların tepkisine neden oluyor. Ayrıntıları alacağız, hem de o noktaları da bir taraftan görmek istiyoruz. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur bizi bekliyor ayrıntıları aktarmak için. Halil İbrahim Uğur, hemen sözü sana bırakalım. Nedir son durum?
4: Maalesef üzücü görüntülerle karşınızdayız. Çünkü Adana'nın merkez Seyhan ve Çukurova ilçelerinde çöp dağları giderek büyümeye devam ediyor. Bizler de şu anda A Haber ekibi olarak merkez Seyhan ilçesi Fatih mahallesindeyiz. Görmüş olduğunuz gibi atılan çöplerin yanı sıra yine dökülen molozlar burada bir adeta çevre katliamının yaşanmasına neden oluyor. İşte bir taraftan bitkilerden geriye kalan atıklar, bir taraftan da işte molozlar, eskiyen lastikler, tamamı burada toplanmış durumda. Tabii ki alınmadığı için, yani Seyhan Belediyesi tarafından toplanmadığı için de buradaki çöp dağları giderek büyümeye devam ediyor. İşte bakın, iki öbek gösterdik ve hemen ilerliyoruz. Çünkü bu çöp dağının arkasında farklı yerlerde yine farklı çöplerin de olduğunu söyleyebiliriz. İşte taşlar var, bitki atıkları var, molozlar var, evsel atıklar var, kırılan, bozulan eşyalar yine buraya atıldı. Ancak görmüş olduğunuz gibi buradan belediye tarafından alınmadı. Tabii ki büyük bir çevre felaketine de yol açmak üzere burada adeta bir davetiye çıkartmış durumda. Çünkü buralar haşerelerinde adeta birer yuvası, birer merkezi olmuş durumda. İçerisinde tıbbi haplar da, yani ilaçlar da bulunuyor. Tabii ki onların da çevreye zararları söz konusu olabilir. İşte yine bozulan, kırılan bir ev eşyası, o da yine burada hemen yan tarafta. Hep onu da göstermeye çalışalım. Burada da işte eskiyen buzdolapları bulunuyor. Yine buzdolapları da buraya getirilmiş vaziyette. Yine plastik malzemeler de hemen yan tarafında bulunuyor. Burada ise bir atölyeden, sanıyorum bir marangoz atölyesinden getirilen ve buraya dökülen yine atıklar var. Altında da samanları görmek mümkün. Burası Adana'nın merkezi. Merkez Seyhan ilçesi, Fatih Mahallesi. Büyük bir mahalleden bahsediyoruz. Hemen yan tarafında yine kırılan sandalyeler.

0: yine buraya atılan eskiyen lastikler, hemen yan tarafında halları da görüyoruz. Ve buradaki yazıyı da ekranlara getirmeye çalışalım. İşte Seyhan Belediyesi buraya bir tabela dikmiş ve buraya moloz ve çöplerin dökülmesini yasaklamış. Ancak görmüş olduğunuz gibi buraya dökülmeye çöpler devam ediyor. Tabii ki belediye ise buradaki çöpleri maalesef ki toplamıyor. İşte yerdeki kemikler adeta sineklerin burada mesken tutmasını sağlayan bir durumda. Sineklerin yanı sıra diğer böcekler ve haşereler de yine buradaki mahalle sakinlerini rahatsız eden en büyük etkenlerden bir tanesi. Çevre kirliliği aynı zamanda pis kokuyla da insanları rahatsız etmeye devam ediyor diyelim ve bu duruma Seyhan Belediyesi'nde sadece iddiaya göre izlemekle yetindiğini ifade ettikten sonra sözü Adana'dan tekrar size bırakalım.
1: Halil İbrahim Uğur, teşekkür ediyoruz paylaştığın bilgiler için. Ankara'ya gideceğiz şimdi. Başkent'te huzur ve güven ortamını güçlendirmek amacıyla Ankara Emniyeti'nin operasyonları aralıksız devam ediyor. Son günlerde Alihan Kurey Suç Örgütü'ne yönelik operasyon ve eğlence mekanlarına yönelik uygulamalarla dikkat çeken Ankara Emniyeti, son 3 ayda düzenlediği 202 operasyonda 743 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.
2: Uyuşturucu ticareti, göçmen kaçakçılığı, insan ticareti, silah kaçakçılığı, suç gelirlerinin aklanması, organize suç örgütleriyle mücadele yalnızca bir asayiş meselesi değil, milli güvenliğimizin, hukuk düzenliğimizin korunması meselesidir.
3: Suçlulara geçit verilmiyor. Suç şebekeleri bir bir çökertiliyor. Ankara Emniyet Müdürlüğü huzur ve güveni tesis etmek için 7/24 mesai yapıyor. Ankara Emniyeti son günlerde Alihan Kuris suç örgütüne yaptığı operasyon, fuhuş operasyonları ve eğlence mekanlarına yönelik operasyonlarla dikkat çekti. Şehirde çeteleşmeye, dini duyguları istismar eden yapılara ve çıkar amaçlı suç örgütlerine geçit verilmedi. Yıl genelinde düzenlenen 176 operasyonda 491 şüpheli yakalandı ve 230 kişi tutuklandı. Zehir tacirlerine ve uyuşturucu satıcılarına yönelik yıl genelinde 20 operasyon yapıldı. 126 şüpheli yakalanırken 45 kişi tutuklandı. Dijital ortamda vatandaşları hedef alan dolandırıcılık şebekeleri de mercek altındaydı.
4: Mesela artık belli bir merkezleri yok bunların. Evet. Sanal medya üzerinden dijital ortamlarda örgütleniyorlar. Oradan faaliyetlerini yürütüyorlar. Para alışverişini oradan yapıyorlar. Eleman devşirmeyi oradan yapıyorlar. Dolayısıyla bunlarla farklı bir konseptte mücadele etmek gerekiyor.
3: 6 büyük operasyonda 126 şüpheli yakalandı ve 56 tutuklama gerçekleşti. Başkent'te son 3 ayda gerçekleştirilen 202 operasyonda toplam 743 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Bu şahıslardan 331'i adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: Atatürk'ün manevi mirası Savarona, Teknofest Mavi Vatan'da ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği gemilerden biri oldu. Aslına ve tarihi kimliğine sadık kalınarak baştan aşağı yenilenen Savarona, Gölcük'te Mavi Vatan'ın denizcilik mirasını gelecek nesillerle buluşturuyor.
3: Bir yanda Türkiye'nin denizlerdeki yeni teknolojileri, diğer yanda Cumhuriyet tarihinin en kıymetli deniz miraslarından biri.
5: Çok heyecanlıyım ve çok güzel. Mutluyum buraya girebildiğimiz için.
3: Teknofest Mavi Vatan'da gözler bu kez TCG Savarona'daydı. Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda sergilenen tarihi yat ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.
6: Savarona'mız, ata yadigarımız yıllar sonra yeniden donanmamıza kazandırıldı.
7: Teknofest Mavi Vatan kapsamında Savarona Yatı Dağı vatandaşların ziyaretine açıldı. Vatandaşlar tarafından Savarona Yatı'na hayli ilgi büyük.
5: Tabii ki duygu yüklüyüz. Buradaki eşyaları, burada Atatürk'ün kullandığı şeyleri görmek, zamanında onun burada yürüdüğü yollardan yürümek falan. Tabii ki de tarif edilemez bir duygu.
3: Savarona'nın hikayesi 1931 yılına uzanıyor. Almanya'daki Blomvos tersanesinde inşa edilen yat, 1938'de Türk hükümeti tarafından satın alındı ve aynı yıl Türkiye'ye getirildi. Savarona, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatının son dönemine tanıklık etti. Atatürk çalışmalarını bir süre buradan sürdürdü. Devlet adamlarını Savarona'da ağırladı. Böylece yat, Cumhuriyet tarihinin simge mekanlarından birine dönüştü. Aradan yıllar geçti. Atanın emaneti 2023'te devlet yatı statüsünde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na devredildi. İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda yaklaşık 9 ay süren bakım, onarım ve modernizasyon çalışmalarıyla geminin makine, seyir ve elektrik sistemleri elden geçirildi. İç güverte sacları, yakıt ve su sarnıçları yenilendi. Tarihi mobilyaları ise aslına sadık kalınarak tek tek restore edildi.
0: Savarona'nın içerisinde olmak nasıl bir duygu?
8: Gayet güzel, muhteşem bir duygu. Bandırma'dan geliyoruz. Atamızın vapurunu burada görmek, yatını bizler için çok güzel bir şey.
3: Savarona 2024 yılında yeniden seyre hazır hale getirildi. Tarihi miras korundu. Seyir sistemleri yeni teknolojilerle modernize edildi.
9: Yani çok heyecanlı ve güzel yerler. Yani burada olmak benim için bir onur aslında.
3: Ve şimdi Atan'ın emaneti Teknofest Mavi Vatan'da yeni nesillerle buluşuyor.
1: Değerli izleyenler, Türkiye Gazze'deki insanlık suçları ve uluslararası sulardaki haydutlukları nedeniyle İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında kırmızı bülten çıkarılması için resmi süreci başlattı, biliyorsunuz. Ankara'nın bu ezber bozan hukuk hamlesi yaklaşan seçimler öncesi koltuğu sallantıda olan Netanyahu yönetimini rahatsız etmiş olacak ki Tel Aviv'den son derece küstah açıklamalar geldi. Ankara'nın yanıtı ise yine sert oldu.
10: Türkiye Cumhuriyeti Devleti sıradan bir devlet değildir. Hiçbir güç Türkiye ve Türkiye Cumhurbaşkanı'na parmak sallayamaz.
11: Ankara-Tel Aviv hattında tansiyon yüksek. Türkiye'nin İsrail'in kalbine doğrudan fırlattığı hukuk füzesi Netanyahu'yu köşeye sıkıştırdı.
10: Biz soykırım şebekesinin köpürttüğü nefret diline, husumet diline, gerilim ve kavga diline teslim olmayacağız. Zalime zalim, hayduta haydut, katile katil demeye devam edeceğiz.
11: Türkiye, Gazze'deki soykırım suçları ve uluslararası sulardaki pervasızlıkları nedeniyle İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında Interpol üzerinden kırmızı bülten çıkarılması için düğmeye bastı. Ezber bozan bu hamle Tel Aviv koridorlarında panik yarattı.
10: Gazze'de çocukların açlıktan öldüğü, barbarlığa dikkat çekmek ve Filistinli mazlumlara insani yardım götürmek için yola çıkan küresel Sumut filosuna yönelik haydutluğu lanetliyorum.
11: İsrail 27 Ekim'deki genel seçimlere büyük bir belirsizlikle gidiyor. Koltuğunu kaybetmekten korkan Netanyahu anketlerde tarihinin en düşük halk desteğiyle karşı karşıya.
10: İsrail yönetiminin uluslararası sularda seyreden sivillere yönelik düzenlediği bu saldırı, soykırım kadrosunun Gazze'deki insanlık suçlarını gizlemek için nasıl bir cinnet halinde olduğunu bir kere daha ispat etmiştir.
11: Sıkışan İsrail Başbakanlık Ofisi ise uluslararası hukuktan kaçmak için bir kez daha haddini aştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan alçak paylaşımlarda bulundu. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, soykırım, katliam ve yalan Netanyahu'nun kimlik kartı olmuştur diyerek tepki gösterdi.
10: İnsanlığın kaybedecek bir günü dahi kalmamıştır.
11: Erdoğan'a küstah sözlerle saldırarak kendi seçmenine şirin görünme oyunu, Ankara'nın kırmızı bülten hamlesiyle tamamen bozulan Netanyahu, şimdi dünyada aranan bir suçlu konumuna düşme riskiyle yüzleşiyor. Üstelik Netanyahu, hezeyan dolu açıklamalarının ardından bu kez kendi basını tarafından da yapayalnız bırakıldı. İsrail basını Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib saldırısının abartılmaması gerektiğini yazdı. Haberde Türkiye'nin bölgedeki etkisini hızla arttırdığı ve bu süreçte ABD ile İsrail'den çekinmediği belirtildi. Erdoğan haritayı ve jeopolitik dengeleri Netanyahu'dan çok daha iyi okuyor itirafları yapılıyor. Netanyahu'nun seçimlerden önce bu tabloyu değiştirmesi beklenmezken seçim sonrası İsrail siyasetinde yeni bir dönemin başlayabileceği belirtiliyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin kamu borcu tarihte ilk kez 40 trilyon doları aşmış durumda. Ülkenin sadece bu borcun faizini ödediği yıllık para 1,1 trilyon doları buldu. Bu miktarlar Amerika Birleşik Devletleri'ndeki dev sağlık bütçesini bile geride bıraktı. Hal böyle olunca rüzgar Avrupa'yı da vurdu. Yatırımcıyı kaçırmak istemeyen Avrupa ülkeleri faiz artırmak zorunda kaldı. Almanya'da faizler son 15 yılın zirvesine çıktı. Peki 15,7 trilyon euro borcu olan Avrupa'yı neler bekliyor? Amerika'nın borçları diğer ülkeleri nasıl etkiliyor? Haberimizde detaylandıralım.
12: Dev borcumuz 35 yıldır süregelen bir sorun ancak muazzam bir büyümemiz var. Borcu halletmenin yolu da büyümedir. Büyüme bu sorunu çok kolay bir şekilde halledecektir.
3: ABD'nin 40 trilyon dolarlık dev borcu okyanusları aşarak Avrupa'ya ulaştı. 30 yıllık Amerikan tahvil faizlerinin son 19 yılın zirvesine tırmanması Avrupa'da tam anlamıyla bir domino etkisi oluşturdu. Dünya ekonomisinin çarkları Washington'dan yayılan devasa borç dalgasıyla sarsılıyor. Çünkü ABD'nin toplam borcu tarihte ilk kez 40 trilyon dolar gibi rekor bir seviyeyi geride bıraktı. 2001 yılında sadece 5,8 trilyon dolar olan bu tutar, 2026 itibarıyla 40 trilyon dolara dayandı. Öyle ki ABD'nin sadece borç faizleri için harcadığı yıllık para 1,1 trilyon doları buldu. Bu devasa rakam ülkenin dev sağlık bütçesini bile geride bıraktı. ABD'nin kontrolsüz borçlanma ihtiyacı yüzünden tırmanan faizler sadece ülkeyi değil okyanusun diğer tarafındaki Avrupa ekonomilerini de derinden sarstı. Küresel finansın anahtarını elinde tutan ABD'de devlet tahvili faizleri yükseldiğinde diğer ülkelerde sermayeyi kaçırmamak ve yatırımcı çekebilmek için faiz artırmak zorunda kalıyor. Nitekim Avrupa ekonomisinin lokomotifi Almanya'da 10 yıllık devlet tahvil faizleri son 15 yılın en yüksek seviyesine fırladı. Devletlerin borçlanma maliyetinin artması ise doğrudan vatandaşa yansıyor. Halkın çektiği konut kredisinden şirketlerin kullandığı ticari kredilere kadar her alanı pahalılaştırıyor. Avrupa kıtası da bu yüzden devasa bir borç yükünün altında eziliyor. Avrupa Birliği'nin toplam kamu borcu 15,7 trilyon euroyu aşarken Fransa 3,5 trilyon euroyla kıtanın en borçlu ülkesi konumunda. Milli gelirine oranla en borçlu ülke unvanı ise yine Yunanistan'ın elinde. Üstelik Avrupa ülkeleri savunma, enerji ve sağlık gibi kritik alanlarda harcamalarını artırmak zorunda. Önümüzdeki yıl Avrupa hükümetlerinin piyasalardan rekor miktarda yeni borç araması bekleniyor. Hem ABD hem de Avrupa'nın aynı anda sıcak paraya ihtiyaç duyması yüksek faiz döneminin uzun süreceğine işaret ediyor.
1: Evet, altını konuşacağız şimdi. Altın fiyatları yönünü yukarı çevirdi. Peki yeni haftada da altındaki yükseliş devam edecek mi? Yayın konuğumuz var. Finans analisti İslam Memiş uzaktan bağlantıda bizimle birlikte. Hoş geldiniz İslam Bey.
13: Merve Hanım, hoş buldum. İyi yayınlar, iyi hafta sonları dilerim.
1: Teşekkür ederiz. Şimdi altın fiyatlarının yeniden yönünü yukarı çevirdiğini görüyoruz bu hafta özellikle. Evet. Buna şahit olduk. Peki yeni haftada yükseliş hareketi devam eder mi?
13: Altın fiyatları Ağustos ayının ilk 3 haftasında yükseliş trendinde aslında ayı tamamlıyor. Ve ancak önümüzdeki hafta biraz karışık, birazdan değiniriz. Şimdi bu 3 haftalık süreç içerisinde ons altın tarafında 4600 dolar seviyesinin üzerini gördük. Hatta haftalık bazda 4632 dolar seviyesine kadar yükselmişti ve haftayı 4603 dolar seviyesinden tamamladı. Neden yükseldi? Amerika'da açıklanan veriler oldukça kötü geldi. İşte enflasyon tarafında bir gerileme görmedik. Amerikan tahvillerinde son 19 yılın zirvesini gördük ama talep yoktu ve dolayısıyla da Amerika Hazine Bakanı açıklama yaptı. Hazine kendi tahvil alımlarını başlattı. Burada da altın tarafına, gümüş tarafa, diğer dolar karşısındaki varlıklarda bir toparlanma gördük. Dolar uluslararası piyasalarda zayıf seyretti ve dolayısıyla da altın tarafında hızlı bir toparlanma gördük. Gram tarafına bakarsak 7127 lira seviyesine kadar yükseldi ve haftayı 7080 lira seviyesinden tamamladı. Hı hı. Yine ons altını takip eden 1 gram altın var karşımızda. Gecikmeli bir yükseliş olduğunu gözlemliyoruz karşımızda. Yani ateşkes devam etseydi, gerçek bir anlaşma Amerika-İran arasında olsaydı şu anda 8 bin rakamları konuşuyor olabilirdik. Ancak ateşkes

0: Sovyetlerin ihlali tekrar Amerika'nın İran'a saldırması altın tarafındaki yükselişleri biraz daha ötelemiş oldu. Gümüş tarafında da ciddi yükselişler gördük. Altın tarafında %5,5 ama gümüş tarafında %7 yükselişler vardı. Burada 70 dolar seviyesine kadar yükselen bir gümüş gördük. Dolar karşısındaki bütün varlıklar burada toparlandı. Önümüzdeki hafta ekonomik veri ajandası yoğun ancak önemli bir veri akışı yok. Sadece Perşembe Cuma günü Jackson Hole toplantısı var. Burayı takip edeceğiz. Yani burada açıklamalarla birlikte Fed'in Amerikan hazinesinin tahvillerle alakalı açıklamalarını, enflasyonla açıklamalarını yakından takip ediyor olacağız. 3 haftalık yükseliş serisini gördükten sonra kâr satışı gelme ihtimali kuvvetli. Panik yapmamak lazım. Yukarıda tabii şu anda 4600 dolar seviyesinin üzerinde bir kapanış yaptık. Bir sonraki atakta 4800 dolar seviyesini hedef konumunda. Ancak 3 haftalık yükselişin teknik olarak kar satışları ve düzeltme hareketlerinin olmadığını özellikle belirtmek isterim. Burada kar satışlarıyla karşı karşıya kalabiliriz. Teknik olarak da 4450 devamında 4350 dolar seviyesine kadar teknik olarak bir kar satışından bahsedebiliriz. Yani burada kabaca yatırımcılar ons altın tarafında önümüzdeki hafta ve sonraki hafta kar satışı bekleyebilir. Ama ana trendin tekrar yıl sonuna kadar yükseliş trendi olduğunda özellikle bilmesi gerekiyor.
1: Evet, bu da oldukça önemliydi. Yatırımcının beklediği, altın yatırımcısının beklediği bir söylemi sizden duymuş olduk. Şimdi bu yükseliş hareketinin devamı için özellikle hangi seviyelerin kırılması gerekiyor? Yani gram altında özellikle 7000 sanki psikolojik eşik gibiydi. Özellikle son 4 aya baktığımızda bu ivme kalıcı olabilir mi?
0: Altın tarafında, gram altın tarafında hep ons altını takip eden bir gram altın oldu 8 aylık süreç içinde. Evet, yani Ocak ayında dikkat edersiniz hep rekorları konuşuyorduk ve teknik mantık olarak okunamayan bir yükseliş vardı Ocak ayında. Yani 6000 liradan yıla başlayan gram altın 8000 lira seviyesinin üzerine kadar yükseldi işte. Yıllık getirisinin daha fazlasını Ocak ayında bir ayda verdi. Bizim için teknik olarak psikolojik tren seviyesi 8000 lira seviyesi. Yani az önce de ifade ettiğim gibi ateşkes gerçekten olsaydı ki olma ihtimali de var bu arada. Yarın bugün Trump tekrar anlaşma haberi açıklayabilir. Sürpriz kararlar çıkabilir. Bu haber akışıyla birlikte 8000 lira seviyesinin üstünü görmemiz yine muhtemeldir. Daha üstünde rakamlar da var. Çünkü az önceki haberde izledik. Burada Amerika'nın borç 40 trilyon dolar fazlası, yani burada ciddi bir borç yükü var. Evet. Bütün ülkelerin borç yükü artmaya devam ediyor ve dolayısıyla enflasyon sonunda gerilemiyor. Yani petrol fiyatları da yüksek kalmaya devam edince haliyle güven liman altın tekrar güven liman gömleğini giyer. Orta ve uzun vadede yükseliş yönünü beklentimizi koruyoruz ama Ocak ayında o 8000 lira rakamları tekrar görür müyüz sorusunun cevabı bende evet. Yani benim kişisel öngörüm bu yönde.
1: Evet, teşekkür ederiz. Çok sağ olun kıymetli paylaşımlarınız için. Evet, altındaki son durumu konuştuk. Finans analisti İhsan Memiş konuğumuzdu sevgili izleyenler. Son gelişmeler şu yönünde, piyasalarda özellikle altının durumunu da değerlendirmiş olduk. Sevgili izleyenler, şimdi piyasaları konuşuyoruz. Elbette piyasaları en çok şekillendiren olaylar Orta Doğu'da yaşanıyor. Orta Doğu gündemine bakacağız ve yine İsrail'i görüyoruz. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze şeridinin orta kesimine düzenlediği hava saldırısında 2 kişi yaralandı. İsrail ordusu ne yazık ki Gazze'yi vurmaya devam ediyor. Ateşkese rağmen ihlallerine devam ediyor. Savaş uçakları Gazze şeridinin orta kesimindeki Zaviye beldesinde bir binayı hedef aldı bu kez. Saldırıda 2 kişi yaralanarak tedavi için bölgedeki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne kaldırıldı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamaya göre ise ateşkesin yürürlüğe girdiği tarihten bu yana en az 1286 kişi katledildi. 4257 kişi de yaralandı. Aynı tarihten beri enkaz altındansa 813 kişinin cansız bedeni çıkarıldı ve tüm tepkilere ateşkese rağmen işgal ordusu İsrail Gazze'yi vurmaya devam ediyor. Afrika ülkesi Kongo'da neredeyse her 2 vakadan birinin ölümle sonuçlandığı Ebola salgını hızla yayılıyor. Vaka sayısının 5000'i aştığı ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2500'ün üzerine çıkmış durumda. Uzmanlar Bundingo olarak adlandırılan Ebola varyantına karşı da onaylanmış bir tedavi ya da aşı bulunmadığına dikkat çekiyor.
2: Afrika ülkesi Kongo'da bir kez daha Ebola kabusu yaşanıyor.

0: İlk olarak Mayıs ayında tespit edilen tehlikeli varyant, bulaştığı kişilerin neredeyse yarısının ölümüne yol açıyor.
1: Salgın Fransa'nın yüz ölçümünden daha büyük bir alana yayılıyor ve müdahale kapasitemizin çok üzerinde bir hızla ilerliyor.
0: Birleşmiş Milletler verilerine göre salgın Haut-Uele, Ituri, Kuzey Kivu, Güney Kivu ve Tsavo olmak üzere en az 5 eyaleti etkisi altına almış durumda. Şu ana kadar 5000'den fazla vaka bildirilirken hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2500'ün üzerinde.
1: Ebola salgını katlanarak artıyor. Son 3 ayda 2500 kişi öldü ve bunların yarısı son 20 günde gerçekleşti.
0: Bölgedeki karantina ve tedavi çalışmaları güç şartlar altında yürütülürken uzmanlar yeni varyantın yüksek ölümcüllük oranına dikkati çekiyor. Bundi Bugi olarak adlandırılan söz konusu varyanta karşı onaylanmış bir tedavi ya da aşı da yok.
1: Bu virüse yanıt vermek neden bu kadar zor? Çünkü çalışma koşulları çok zorlu. 60 sağlık çalışanı Ebola'ya yakalandı ve 43'ü hayatını kaybetti.
0: Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü ilk kez 1976'da Sudan ve Kongo'da eş zamanlı olarak ortaya çıkmıştı. 2013 yılında ise Batı Afrika'ya yayılan virüs 4 yılda 30 bin kişiye bulaşarak 11 bin can almıştı.
2: Ve Türkiye'nin yerli ve milli akıllı telefon projesinde 3 model için çalışmalar başladı sevgili izleyenler. Kamuya özel kriptolu modelinde yer alacağı telefonların 2027'nin ilk çeyreğinde tanıtılması hedefleniyor.
3: Yerli olduktan sonra her şeyi alırız ülkemizde. Bize ait bir şeylerin olması da çok güzel. Başarılar.
0: Türkiye'nin yerli ve milli akıllı telefon hamlesinde yeni dönem başlıyor. Aselsan, Türk Telekom ve TTT İnovasyon İşbirliği ile gerçekleştirilecek yerli akıllı telefon modelleri için çalışmalarda sona yaklaşıldı.
4: Aselsan'ın ürünleri güvenilirdir, yani tercih edilir.
0: Bu kapsamda söz konusu telefonlar, biri kamu çalışanlarına özel olmak üzere toplam 3 modelden oluşacak. Kamuya özel model kriptolu sistemle korunacak. Telefon, üst seviye özelliklere sahip olacak ve sadece kamu çalışanları tarafından satın alınabilecek.
5: Tabii ki ederiz. Milli ürünümüz. Niye paramız yurt dışına gitsin ki? İnşallah en erken zamanda kavuşuruz telefonumuza.
0: Bir diğer telefonsa erişilebilir model olacak. Yerli yazılıma ve uydu antenine sahip modelin fiyatı herkesin ulaşabileceği seviyede olacak. İyi bir pil ömrü, işlemci ve belleği bulunacak. Üst seviye model ise ayrı bir telefon türü olacak. Erişilebilir modelin üst donanım versiyonu olarak daha yüksek fiyattan satışa çıkacak. Bu telefonun da daha gelişmiş kamera, pil ömrü ve işlemciye sahip olması bekleniyor. Proje kapsamında ilk telefon modellerinin 2027 yılının ilk çeyreğinde tanıtılması hedefleniyor. Söz konusu sistemle, tüm telefonlarda deprem gibi doğal afetler veya olağanüstü hallerde kesintisiz iletişimi sürmesi için uydu anteni bulunacak.
4: Deprem ülkemizin bir felaketi. Yani bu felakette iletişim çok önemli bir şey. Yani hayat kurtarmak için hani acil sinyaller gerekiyor.
0: İlk etapta İstanbul'da üretilecek telefonların yazılımındaki yerlilik oranı her geçen yıl artırılacak. İlk olarak kamu çalışanlarına özel hazırlanan kriptolu modelin teslimatları başlayacak.
6: Yerli ve milli olan herhangi bir şeye nasıl olumsuz şey yapabiliriz, görüş belirtebiliriz?
0: Tüm telefonlar suya ve toza karşı dayanıklı olacak. Projedeki dikkat çekici hedeflerden biri de yerli akıllı cihaz olarak tanımlanan TOG'la kurulacak bağlantı olacak. Telefonun kullanıcı arayüzünün TOG'un dijital ekosistemi ve arayüzüyle uyumlu hale getirilmesi de önümüzdeki döneme ilişkin planlar arasında yer alıyor.
2: Sporla devam edeceğiz şimdi. İtalya Serie A'nın ilk haftasında Inter sahasında Monza'yı 4-1 mağlup etti. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu Inter'in sezonun ilk golünü kaydederken takımına galibiyeti getiren isimlerden biri oldu.
7: Marinelli işaretini verdi ve Serie A'da yeni sezon start alıyor. Son şampiyon Inter Monza'yı ağırlıyor Milano'da. Martinez'in pası. O top şimdi Esposito'ya doğru geldi. Destek de var. Bir sekin koşusu Esposito aktardı sağ tarafa. Orada Diouf. Diouf orta şansı arıyor. Çizgiye doğru gitti. Çekti sonuna Diouf. Şimdi geriye doğru oynadı. Şut Hakan! Nefis bir gol. Hakan Çalhanoğlu Serie A'da açılış.

0: harika bir golle yapıyor. Henüz 6. dakikada Hakan Çalhanoğlu füze yolladı Monza kalesine. Sezonun açılışını olağanüstü bir vuruşla, olağanüstü bir golle yaptı.
1: Mut'un pası. Varela!
0: Çok iyi vurdu Varela ve beraberliği sağlıyor. 29. dakikada birbiri buluyor Portekizli golcüsüyle Monza.
1: Zielinski. Tekrar Di Marco. Bir orta daha geldi. Kaleci ikinci pozisyon. Zielinski.
0: Kaleci Pizzinyakko'nun hatası. Zielinski boşluğu, hatayı affetmedi ve henüz ikinci yarının başında bir kez daha öne geçiyor Inter.
1: Barella'dan pas. Sučić ayakta kaldı. Şimdi Diouf
0: yerden çevirdi. Nefis bir gol daha geldi. Esposito. Pio Esposito günün en iyilerinden biriydi. 55'te farkı 2'ye çıkarıyor. Çok şık bir dokunuş. Esposito bugün gerçekten golü hak eden bir performans gösteriyordu. Diouf'un asistiyle golü buluyor.
1: Esposito yine savunmacıyı arkasına aldı. Servisi yaptı.
0: Şimdi şut ve 4. gol. Gol bilsek 4-1'e geliyor skor. Esposito'nun bu golde de payı çok büyük. Stoper bilsek hücuma katılıyor ve güzel bir gol atıyor. Ama gerçekten Pio Esposito bu maçın yıldızı demek yanlış olmaz. İlk 63 dakika itibarıyla topun başında Di Marco. Di Marco'nun ortası, kafa vuruşu direkten döndü. 5. gole yaklaştı Inter.
1: Geliyor Sučić. Sol tarafa Di Marco yerden yolladı. 5. gol şansı, top dışarıda. Ve son düdükte geliyor Inter. Farklı kazanıyor. Gövde gösterisi yaparak yeni sezona da başlıyor.
2: Şimdi sizi Erzurum'a götüreceğiz. Erzurum'un tarihi Taşan Çarşısı hafta sonu yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor. Ayrıntıları alacağız şimdi. A Haber muhabiri Yüksel Akalan o noktada bizi bekliyor. Nasıl bir atmosfer var şu anda? Kalabalık ne durumda? Yüksel, senden dinleyelim.
3: Evet Merve Özkan, Erzurum'da asırlardır ticaretin kalbinin attığı mekanlardan birisi olan tarihi Taşan Çarşısı yaz aylarında yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya devam ediyor. Bizler de şu an itibariyle çarşının hemen giriş kısmındayız. Öncelikle bir yapısını göstermek istedik izleyicilerimize. Tabii ki görmüş olduğunuz bu yapı 1535 yılında Kanuni Sultan Süleyman'ın veziri Rüstem Paşa tarafından yaptırıldı. Diğer bir adı da zaten Rüstem Paşa Bedesteni olarak geçiyor. Tabii tarihi çarşının içerisine girdiğimiz zaman birçok bu noktada satış mağazası bulunuyor. Özellikle de Erzurum'un coğrafi işaretli oltu taşı, dünya tarafından da tanınan siyah altın olarak bilinen oltu taşından yapılan hediyelik eşyalar da yine bu noktada satışa sunuluyor. Şöyle baktığımız zaman han içerisinde her geçen dakikada yoğun bir kalabalığın olduğunu söylemek mümkün. Özellikle de yaz aylarında Erzurum'a gelen, şehir dışından ya da ülke dışından gelen yerli ve yabancı turistler de yine tarihi Taşan Çarşısı'nı gezerek bulunduğu bu alanda yine oltu taşından yapılan o birbirinden nadide eserleri de yerinde görme fırsatı buluyor. Tabii iki katlı bir mekan burası. Hemen alt katında imalathaneler bulunuyor. Oltu taşı ustaları o noktada şu an itibariyle tezgahlarda, raflarda görmüş olduğunuz işte bu eserleri üretiyor. Ardından hemen ikinci katta, yani bulunduğumuz bölümde ise satışa sunulduğunu da belirtelim. Özellikle de yaz aylarında yoğunluğun arttığını söyleyebiliriz. Tabii bulunduğumuz Taşan 5 asırdır yine ayakta kalmayı başaran tarihi yapılardan birisi. Erzurum'da da yine yerli ve yabancı turistlerin de sık sık uğradığı noktalardan birisi olmaya devam ediyor. Şöyle küçük mağazaları da, satış mağazalarını da göstermek istiyorum. Yine bu noktada eserleri inceleyen vatandaşlar da, ziyaretçiler de var. Esnafa da

0: Mikrofonunuzu atalım istiyorum. Neler söylersiniz tarihi Taşan Çarşısı'nda hareketlilik devam ediyor yaz aylarında.
1: Evet, yaz aylarında hareketliliğimiz devam ediyor. Şu an müşterilerimiz tam şey yaptı. Siz de o an denk geldiniz.
0: Peki neler satılıyor?
1: Bilekliklerimiz, setlerimiz var. Böyle renkli taşlı isteyen müşterilerimiz oluyor bu şekilde. Mesela bu Zultanit taşı, bunlar Yakut taşı. Ama ağırlık olarak Oltu taşı daha fazla tercih ediliyor.
0: Peki Oltu taşından hangi hediyeler var, hediyelik eşyalar?
1: Oltu taşından kolye, küpe, yüzük, en fazla bileklikler tercih ediliyor. Erkeklerde de tesbih.
0: Kolay gelsin, bereketli olsun. Evet, görmüş olduğunuz gibi, görmüş olduğunuz gibi mağazaların içerisinde de yine yerli ve yabancı turistlerin de Oltu taşını inceleme serüveni devam ediyor. Toparlayacak olursak bulunduğumuz tarihi Taşan Çarşısı yaklaşık 5 asırdır Erzurum'da ticaretin kalbi olmaya devam ediyor. Çarşı içerisinde ise birçok küçük satış mağazası bulunuyor ve bu satış mağazasının içerisinde de yine siyah altın olarak belirttiğimiz Oltu taşından yapılan hediyelik eşyalar, tesbih, yüzük, küpe, kolye ne ararsanız bu noktada bulunuyor diyelim. Sözü Erzurum'dan sizlere bırakalım Merve Özkan.
2: Yüksel Akalan, teşekkür ederiz paylaştığınız bilgiler için. Şimdi de Çin'e gideceğiz. Çin'in binlerce yıllık seramik geleneğine ev sahipliği yapan Jingdezhen şehri dünyanın dört bir yanından sanatçıları ağırlamaya devam ediyor. Dünya porselen başkenti olarak bilinen bu tarihi kentte Türk seramik sanatçısı Pınar Baklan da kendi eserlerini üretiyor. Baklan çalışmalarını ve iki kültür arasındaki mavi beyaz köprüsünü A Haber'e anlattı.

0: binlerce yıllık bir gelenek. Toprağın suyla buluştuğu, ateşle şekillendiği bir miras. Çin porseleni dünyanın en değerli sanatlarından biri. Porselen ve seramik üretiminde dünya tarihine yön veren Çin'in kullandığı teknikler, İslam dünyasını ve Osmanlı'yı derinlemesine etkileyerek Türk Çin'i sanatının gelişimine ilham kaynağı oldu. Türk seramik sanatçısı Pınar Baklan da hayallerini gerçekleştirdi. Çin'in seramik başkenti olarak bilinen Jingtijin şehrinde kendine bir kariyer inşa etti.
1: 20 yılı aşkın süredir seramik malzemesiyle heykeller yapıyorum. Jingdezhen'in zaten dünyada çok önemli bir yeri olduğunu, dünya porselen başkenti olduğunu biliyorum. Ama son yıllarda bu şu anda içinde bulunduğum Taşiçan Sanat Merkezi büyük popülarite kazandı. Buraya gelmek büyük hayallerimden bir tanesiydi benim. Seramiğe dair, porselene dair her şeyin olduğu, aklınıza gelebilecek her şeyin olduğu muhteşem bir yer. İnanılmaz, ben büyülendim. Her köşe başında, her sokakta, her yerde bir galeri, bir dükkan ve seramiğin, porselenin en güzel örneklerini bulabileceğiniz muhteşem bir yer.
0: Peki Çin porseleni sanatçı Pınar Baklan'ı nasıl etkiledi?
1: Ben kendi tasarımlarımı Çin'de yapmak üzere gelmiştim. Fakat Çin porseleni beni öyle bir yönlendirdi ki bütün tasarımlarım bir değişti. İki, Çin mavi beyazını bütün işlerime dahil etmek istedim. Sadece Çin porseleniyle çalıştım ve kobalt mavisini çalışmalarımda kullandım. Bu aslında hiçbir planımda yoktu. Kendiliğinden buranın ortamını solayarak olan bir ilham oldu.
0: Çin porseleni meşhur İznik Çinilerini de etkilemiş.
1: Aslında Çin ve Türkiye arasında bizi ortak bir noktada bağlayan çok önemli bir şey var. Türk mavi beyazı, Çin mavi beyazı bizim ortak noktamız. Türk seramik sanatçıları, zanaatçıları o dönem Çin'den gelen porselenleri, mavi beyazları aslında çok beğenip onlardan esinlenmişler. Bu yüzden Türk Çiniciliği başlamış. Çin'den gelen anlamında kullanılan Çin'i kültürü başlıyor. Pek çok ortak özelliği var. İkisinde de beyaz zemin üzerine mavi, kobalt mavisi kullanılıyor.
0: Sanatçı Pınar Baklan'a göre porselenle çalışmak insanı anlamaya benziyor.
1: Porselen öyle bir malzeme ki kendi içinde pek çok dinamiği barındıran, dışarıdan aslında çok zor görünen, çok büyük sabır ve emek isteyen bir malzeme. Onunla çalışınca insan zaten kendi duygularını kontrol etme çabası içerisinde oluyor. İnsan ilişkilerindeki gibi aslında. Yani önce kendini tanımak, kendini anlamak, sonra karşıdakini tanımak, onu anlamak ve doğru temasla, doğru ilişkiyle ilerlemek

İstanbul'da Üsküdar'a bağlı Boğaz'ın kıyısında yeşille mavinin iç içe geçtiği tarihi bir semt Vaniköy'den söz ediyoruz. Cami, ayazması, mezarlığı ve doğal güzelliğiyle geçmişin izlerini günümüze taşıyan Vaniköy'ü ekranlarınıza taşıyacağız şimdi.

0: Hayatımızın her iki yakasında her birinin hikayesi birbirinden farklı olan onlarca semt var. Kimi tarihi dokusuyla, kimi manzarasıyla, kimi de kalabalığıyla biliniyor. Bugün Üsküdar sınırları içerisinde olan Vaniköy semtindeyiz. Vaniköy'ü ekranlarınıza taşıyacağız.
1: Burada kayınvalidemiz ziyarete gelmişken bir iki de denizi görelim, bir iki olta atalım dedik. Vaniköy'de seviyoruz.
2: Devamlı geliyoruz. Devamlı buradayız. Haftanın 4 günü, 5 günü buradayız.

0: Vaniköy semtini ekranlarınıza taşıyacağız dedik. İlk ve belki de en önemli durağımızdayız. Vaniköy Camii'deyiz.
1: 1665 yılında Sultan 4. Mehmet tarafından Vani Mehmet Efendi'ye bu cami yaptırılıyor. Semt çok güzel bir semt. Yer çok güzel bir yer. İki köprünün tam ortasında bulunan boğaz manzaralı güzel bir camimiz, güzel bir semt. 1665'te cami inşa edildikten sonra 89 sene sonra bu bölüm ilave yapılıyor. Hünkar Kasrı olarak, yani Sultan Saray'dan çıkıyor, tekneyle buraya geliyor. Burada daha önce iskele de varmış. Zaman içerisinde o iskele kaybolmuş tabii. İskeleye yanaşıp burada namazını eda ediyor. Arka taraf orman, ormanda avını yapıyor. Gelip burada Hünkar Kasrı'nda istirahatini yapıyor. Bu gördüğümüz bölümde hünkârın ata kolay binebilmesi için bir binek taşı inşa edilmiş gördüğünüz gibi. Bu da tarihi yapılardan bir tanesi.
0: O zamandan bu yana korunuyor.
1: Evet, o zamandan bu yana korunuyor çok şükür. Bu bölümde ecdadımızın yapmış olduğu, bizlere emanet ettiği tarihi şadırvanımız var. O kadar ince, o kadar naif yapılmış ki 7 tane musluğumuz var ve 7'sinin deseni de birbirinden farklı yapıldığından beri çok şükür korunuyor.
0: Peki hocam, 2020 yılında çıkan yangın bunlara da zarar vermiş miydi bu tarihi eserler?
1: Aslında şöyle söyleyeyim, zaman içerisinde 360 senelik bir yapıdan bahsediyoruz. Zaman içerisinde yapılan restorasyonlar, tadilatlar bazı şeylerin burada yok olmasına vesile olmuş. Bu mermer aynalar da bunlardan bir tanesi. Yapılan restorasyonda sıvı altından çıkan aynalar bunlar. Yangında bazı tarihi şeylerimiz bizim açığa çıktı. Bu kalem işi de bunlardan bir tanesi.
0: Vaniköy semti aslında ismini Vanlı Mehmet Efendi'den alır. Vanlı Mehmet Efendi 17. yüzyılda 4. Mehmet'in hocalığını yapmaktadır. 4. Mehmet Vanlı Mehmet Efendi'yi öyle çok sevmiştir ki ona bugün bu üstüne bastığımız toprak sınırları içerisinde birçok arsa hediye eder. Hatta öyledir ki onu çocuklarının bile hocası yapmıştır. İşte Vanlı Mehmet Efendi de bu sevgiye layık olabilmek adına kendine hediye edilen topraklardan birine bugün şu anda avlusunda bulunduğumuz Vaniköy Camii inşa ettirir.
1: Çok büyük bir değer, çok büyük bir alim. Zaman içerisinde belki metrekare

0: şu anda denizin bereketini görüyoruz. Burada kayınvalidemiz ziyarete gelmişken bir iki de denizi görelim, bir iki olta atalım dedik. Vaniköy'ü de seviyoruz.
1: Haftanın 4 günü, 5 günü buradayım.
2: Peki burada daha mı bereketli balıklar?
1: Yani.
2: Bugün de güzel geçmiş gibi görüyoruz.
1: Fena değil, her zamanki gibi.
2: Nedir peki bu balıkların cinsi?
1: İstavrit.
2: Lezzetli oluyor mu?
1: Çok güzel.
2: Akşam yenge yapacak, yiyecek misiniz? Afiyet olsun.
1: Sağ olun.
3: Vaniköy'de gizli kalmış bir hazinenin içindeyiz. Burayı keşfetmeye geldik aslında bir noktada. Gezelim bakalım neler göreceğiz. Biz de çok Vaniköy'e gidiyoruz, geliyoruz ama ilk kez gördük. Sizin de belki de kısıtlı olan bilgilerinizde. Biraz burayı konuşalım istiyorum. Nedir bildikleriniz?
4: 17. yüzyılda Aziz Teodor'a burası atfedilmiş.
3: Biz biraz ileriye doğru yürümeye çalıştık aslında. Fakat şu an gördüğüm kadarıyla yol ileride epey daralıyor. Oralara gitmemiz şu an için pek mümkün değil.

Evet hocam. Zorlu bir yoldan geçtik. Vaniköy'de bu gizli kalmış hazineyi de böylelikle keşfetmiş olduk. Belki de en eski mezarlıklardan birinin önündeyiz. Tarihi Vaniköy Mezarlığı. Buranın tarihi 1700'lü yıllara dayanıyor. Osmanlı döneminden kalma bu mezarlık İstanbul'un en eski mezarlıklarından biri. Yol çalışmaları ve yapılaşma nedeniyle şu anda sadece 57 Osmanlı mezar taşı ayakta. En eskileri 1738 yılına tarihlenen bu taşlarsa yaklaşık 3 asırdır Boğaz'ın kıyısında sessizce geçmişe tanıklık ediyor.

0: Vanikayı evet çok seviyorum. Genelde çok fazla balık çıkıyor. Balıkları tutmayı da seviyorum. Şimdi balık tutuyordum. Hiç gelmedi ama Vanikayı seviyorum.
1: İstanbul'un tarihi semtlerinden birindeyiz. Vaniköy'deyiz. Vaniköy Parkı'ndayız. Siz peki buraya sık sık gelip gidiyor musunuz?
2: Genelde çocuklarla beraber hafta sonu geliyoruz. Eşim balık yakalıyor. Biz de keyifli vakit geçiriyoruz. Tarihi bir yer. Havası çok güzel. Biz de vakit buldukça gelip çay içiyoruz, sohbet ediyoruz, güzel vakit geçiriyoruz.
3: Kuzenlerimle geliyorum. Çok eğlenceli bir yer. Hem tarihi hem de babamla eğlence oluyor. Beraber balık tutuyoruz.
1: Kolay gelsin. Seni Vaniköy Parkı'nda yakaladık. Seviyor musun burayı? Sık sık geliyor musun?
4: Evet, geliyorum.
1: Ne örüyorsun peki?
4: Çanta örüyorum. Göstereceğim.
1: Göstersene, ör biraz.
4: Modelini göstereyim.
1: Göster, dur.
4: Benimkisini öğretmem ama örüyorum, gönderiyorum ördüğümü.
1: Ama örgü örmek için de çok güzel bir yer bulmuşsun.
4: Ben örgücüm, ben bu işlerden emekli. Bak.
1: Aa, gösterelim teyzenin çantasında. Bitince böyle olacak ha?
4: Evet, bitince öyle olacak.
1: Teyzemiz burada güzel, boğaza karşı, evet, el emeği, göz nuru çantası.
4: Aynen, aynen yavrum, aynen.
1: Komşunu almış gelmişsin.
5: Evet, beraber gidiyoruz, geziyoruz işte.
1: O örgü örüyor, sen ne yapıyorsun? Denizin tadını çıkarıyorsun.
5: Hani böyle bakıyorum, çay içiyoruz, sohbet ediyoruz.
1: Vaniköy, İstanbul'un en kalabalık ya da en çok ziyaret edilen semti değil belki ama onu da biraz farklı kılan da aslında bu yanı. Hemen Boğaz'ın kıyısındaki yaşamı, yüzyıllara meydan okuyan tarihi yapıları ve ardında yükselen yeşiliyle Vaniköy, İstanbul'un küçük ama hikayesi büyük semtlerinden biri.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Vergi dairelerine olan borçların 72 aya kadar taksitlendirilmesine imkan sağlayan düzenlemeden faydalanmak için 31 Ağustos Pazartesi gününe kadar başvuru yapılması önem taşıyor. Düzenleme ile vergi dairesince takip edilen ve 5 Haziran itibarıyla vadesi geldiği halde 16 Haziran'a kadar ödenmemiş kamu alacakları taksitlendirilebiliyor. Gelir, kurumlar, katma değer vergileri, harçlar, trafik para cezası, adli para cezası ve öğrenim kredileri gibi alacaklar bu çerçevede yer alıyor. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
3: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
4: Vakıfbank daima seninle.
5: İdefix'ten geceye özel fırsatlar. Gece kuşu indirimlerini her gün akşam 10'dan sabah 10'a kadar sınırlı sürede yakala. Hemen idefix.com ve İdefix uygulamasına gir. Sınırlı fırsatları kaçırma. İdefix, alışılmadık alışveriş. İdefix.
6: Anahtar teslim mutluluk.
7: Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor.
8: Anahtar teslim mutluluk.
9: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
10: Reklam.
11: Kerem abi.
12: Hayrola çocuklar?
11: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
13: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
12: Turkcell çözüm gücü.
11: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
12: Turkcell çözüm gücü.
11: Vallahi bravo Turkcell'e.
12: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
14: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
15: Turkcell'le bağlan hayata.
16: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam.
1: A Haber Radyo.
2: Reklam.
17: Hesabı alabilir miyim?
18: Buyurun.
17: Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
18: Nasıl yani?
19: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: ve club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı ve club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. Ve club'lulara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Okullarımızın güvenliği meselesi önceliklerimizin en başındadır.
4: Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan okul saldırılarının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı kritik protokolün altına imza attı. Türkiye genelindeki her okulda

0: En az bir güvenlik görevlisinin görev yapması için harekete geçildi. Yaşanan okul saldırılarının ardından eğitim kurumlarında güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarılırken yeni eğitim öğretim yılı öncesi de dev adım atıldı. Bu kapsamda 81 ildeki okullara 30 bin bahçe görevlisi alınacak. Kontenjan belirlenirken ise illerin ihtiyaçları göz önünde bulundurulacak. Buna göre İstanbul'da 3013, Ankara'da 1628 kişi okullarda görev yapacak. Güvenlik tedbirleri kapsamında 14 Eylül Pazartesi günü çalacak ilk ders zilinde 81 ilde toplam 30 bin bahçe görevlisi görev başında olacak. Uygulama kapsamında görevlendirilecek personel okul giriş ve çıkışlarında güvenliği sağlayacak. Başvuru tarihi henüz belli olmazken başvurular İşkur üzerinden yapılacak. Ancak alımların yeni eğitim öğretim yılından önce gerçekleştirilmesi bekleniyor.
1: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
2: Efendim tekrar hoş geldiniz. A Haber ekranlarına ajans hafta sonunda son saat dilimindeyiz artık. Saatlerimiz artık 16 olmak üzere, gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Malazgirt Savaşı'nın bu yıl 955. yıl dönümü. Ahlat ve Malazgirt'te 25-26 Ağustos'ta büyük bir coşkuyla kutlanacak. Terörsüz Türkiye hedefine yürüyen Türkiye, Ahlat'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın vereceği mesajları bekliyor.
3: Sayın Cumhurbaşkanım,
4: Türk, Kürt, Arap, Zaza, Laz, Çerkez, hepimiz bu topraklar üzerinde biriz, beraberiz, kardeşiz. Sünni, Alevi bu topraklar üzerinde biriz, beraberiz, kardeşiz. Biz hep birlikte Türkiye'yiz.
5: Solo Türk ve Çelik Kanatların yanı sıra helikopterler üzüm salkımı gösterisi gerçekleştirecek. Millet Bahçesi Türk, Filistin ve Türk boylarının bayraklarıyla süslenecek. Selçuklu motifleriyle hazırlanan han otağı ve 50 tematik çadır kurulacak. Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü 25-26 Ağustos tarihlerinde büyük bir coşkuyla Bitlis'in Ahlat ilçesinde kutlanacak. Peki son yıllarda yalnızca tarihi bir anma noktası olmaktan çıkarak Türkiye'nin birlik, kardeşlik ve ortak gelecek vurgusunun yapıldığı sembol merkezlerden biri haline gelen Ahlat'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan hangi mesajları verecek?
4: Etnik köken üzerinden bizi bölmeye çalıştılar. Mezhep, meşrep üzerinden bizi ayırmak istediler. Siyasi görüş farklılıkları üzerinden nifak çıkarmaya kalkıştılar. 85 milyon olarak her birbirimize her zamankinden daha sıkı kenetlendik. Bugün de aynısını yapıyoruz. Vatanımıza yönelik senaryoları yırtıp atarak yolumuza devam ediyoruz.
5: Başkan Erdoğan'ın vereceği mesajın merkezinde Türkiye'nin dış tehditlere karşı gücünün, içerideki birlik ve beraberliğinden geçtiği vurgusunun olması bekleniyor. Mesajda Sultan Alparslan'ın 1071'de ortaya koyduğu birlik ruhunun bugün terörsüz Türkiye hedefiyle geleceğe taşındığına işaret etmesi bekleniyor. Çerçeve yasanın yürürlüğe girmesinin ardından gerçekleşecek 955. yıl dönümünde Ahlat'tan verilecek mesajda iç cephenin güçlendirilmesi, terörün sona erdirilmesi ve toplumsal bütünleşmenin kalıcı hale getirilmesi, Malazgirt'in bin yıllık kardeşlik mirasının güncel karşılığı olacak. Kutlama etkinliklerine Başkan Erdoğan'ın yanı sıra Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bakanlar ve binlerce vatandaşın katılması bekleniyor.
2: Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki hakimiyet alanı Yunanistan'da paniğe sebep olmuş durumda. Atina basını Suriye ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri bahane ederek kirli bir algı operasyonuna girişti. Olası bir bölgesel krizde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Türk üslerini hedef gösteren Yunan medyası skandal ve manipülatif senaryoya imza attı.
3: Yunanistan basını yine provokasyon peşinde. Türkiye ile İsrail arasındaki gerilimi

0: fırsat bilen Yunan medyası muhtemel bir çatışma senaryosu kurguladı. Kıbrıs'taki Türk askeri tesisleri doğrudan hedef olarak gösterildi. Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kurduğu askeri hakimiyet Yunanistan'ı tedirgin ediyor. Atina merkezli yayın organları Türkiye ile İsrail arasındaki gerilim üzerinden asılsız ve manipülatif senaryolar kurgulamaya başladı. İlgili haberlerde olası bir bölgesel krizde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Türk askeri unsurlarının ve stratejik tesislerin hedef alınabileceği ortaya atıldı. Böylece Yunan basını İsrail'in Ebu Zuhur hava üssüne yönelik saldırısından yola çıkarak Türkiye'nin adadaki yasal varlığını hedef gösterme gayretine girişti. Dahası Atina basını Kıbrıs'ın yanı sıra Doğu Akdeniz'deki Türk üslerini hedef tahtasına oturtan bir algı operasyonuna da imza attı. Bahse konu olan haberlerde Türk Deniz Kuvvetleri'nin konuşlanabileceği stratejik noktalarla Türk Hava Kuvvetleri'nin imkanları Doğu Akdeniz'deki güç dengesinin merkezinde gösterildi. Türk ordusunun bölgedeki sarsılmaz gücünü açıkça itiraf etmek zorunda kalan Atina medyası, adadaki Türk varlığının Doğu Akdeniz'deki tüm hesapları bozan en temel unsur olduğunu bir kez daha doğrulamış oldu.
1: İsrail son günlerde Suriye'ye yönelik saldırılarını artırdı. Bir haftada farklı iki noktayı vurdu. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ise verdiği röportajda Tel Aviv'e tepki gösterdi. 18 Ağustos'ta Suriye hava üssüne saldırmasının ardından İsrail'le temasların kesildiğini açıkladı. Türkiye ve Şam yönetimi arasındaki dostluğa vurgu yaptı aynı zamanda.
2: İsrail Suriye'ye bir haftada iki kez saldırdı. Şam'la Tel Aviv diyaloğu durdurdu. İşgalci İsrail bölgedeki saldırgan politikasını sürdürüyor. Hedefte Suriye vardı. Tel Aviv 18 Ağustos'ta harekete geçti. İdlib kentindeki Ebu Zuhur Havalimanı'na saldırdı. İsrail ordusunun saldırıları bununla sınırlı değildi. Açıklamayı Suriye Dışişleri Bakanlığı yaptı. İsrail'in Şam kırsalında sivil bir araca saldırdığını açıkladı. Saldırı en sert şekilde kınandı. Öte yandan Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani, Reuters haber ajansına röportaj verdi. 18 Ağustos'ta Suriye hava üssüne saldırmasının ardından İsrail'le temasların kesildiğini açıkladı.
3: Suriye diplomasiye elini uzatıyor. İsrail'in bu tarihi fırsatı değerlendirmesi gerekiyor. İsrail'le güvenlik anlaşması konusunda görüşmelere yeniden başlamayı bekliyoruz. İsrail güvenliğini kaba kuvvetle korumaya çalıştı ancak hiçbir yerde başarılı olamadı. Suriye şu anda İsrail'e güvenmiyor ve önceliğimiz topraklarımıza yönelik saldırıların durdurulması. Saldırının ardından İsrail'le temaslar kesildi.
2: Şeybani, ABD'nin İsrail'i masaya oturtmak için baskı yaptığını söyledi. Ayrıca Türkiye'ye desteğinden dolayı teşekkür etti. Şam, Ankara dostluğuna vurgu yaptı.
3: ABD, İsrail'i diyalog masasına geri dönmeye zorlamak için sürekli olarak baskı uygulamaya çalışıyor. Ordumuzu yeniden inşa etme sürecinde Türkiye'nin desteğinden dolayı minnettarız ve onları desteklemekten vazgeçmeyeceğiz.
2: Gelişmeler devam ederken Şam kırsalında bir saldırı daha yapıldı. Güvenlik güçlerini taşıyan bir otobüs bombalarla hedef alındı. Yaralananlar olduğu açıklandı. Saldırıyı kimin yaptığı açıklanmazken gözler İsrail'e çevrildi.
1: Evet, haberimizde de izledik. İsrail'in Suriye'deki Ebu Zuhur hava üssüne vurmasının yankıları devam ediyor. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin açıklamaları önemliydi. Bu saldırının ardından İsrail'e tüm köprüleri attıklarını ve tüm temasları kestiklerini söyledi. Şimdi bu gerilimi konuşacağız. Profesör Doktor İrfan Kayaülger uzaktan bağlantıda konuğumuz. Hocam, hoş geldiniz yayına.
4: Merhaba Amir Bey, iyi yayınlar dilerim.
1: Şimdi Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin tüm köprüleri attık ve temasları kestik açıklaması sahadaki dengeleri ve diplomatik kanalları nasıl etkileyecek ve bu durum iki ülke arasındaki gerilimi kontrol altına alabilecek herhangi bir diplomatik mekanizmayı da tamamen ortadan kaldırır mı?
4: Aslında Suriye Dışişleri Bakanı mevcut durumda, mevcut itirafın tırmandığı, derinleştiği ortamda bir çıkış yolu arıyor. Diplomasiyle bir çıkış yolu arıyor. Reuters ajansına verdiği demeçte birinci olarak İsrail saldırılarının durmasını istiyor. İkinci olarak güven artırıcı önlemlerin önümüzdeki zaman diliminde devreye sokulmasını telaffuz etti, gündeme getirdi. İlave olarak bir ön şartı daha var ve bunu güven artırıcı önlemler çerçevesinde pratiğe yansıtma çabasında bazı

0: rejiminin devrilmesinden sonra İsrail'in işgal ettiği Suriye topraklarından çıkarılmasını istiyor ve bir de ABD arabuluculuğunda bu üçlü müzakerelerle bir statüko tesis edilmesini istiyor. Ez cümle söylemek gerekirse aslında Suriye Dışişleri Bakanlığı Bakanı yaptığı açıklamada verdiği demeçte egemenlik haklarına saygı gösterilmesini ve bu konunun kendileri bakımından ehemmiyet taşıdığını, bu konuda kararlılıkla çaba göstereceklerini ifade ediyor. İsrail'in yaklaşımı ise Suriye'yi Baas rejimi sonrasında bir arka bahçe olarak algılama görme şeklinde. Bunu 18 Ağustos'ta Suriye'nin Ebu Zuhur bölgesine yapılan saldırı sonrasında yapılan açıklamada da gördük. Resmi açıklamada Suriye'nin egemenlik haklarını ikinci plana atan ve kendi güvenliğini öne çıkaran bir perspektifi İsrailli yöneticiler öne çıkardılar. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması ABD arabuluculuğunda mesafe alınmasını öngörüyor. Fakat egemenliğimizden herhangi bir şekilde geri adım atılması taraftarı değiliz. Hocam, bu vurguyu da müteahhit defalar yaptığını görüyoruz.
1: Evet, şimdi bu saldırı peki bölgesel çatışmanın yayılma riskini özellikle Suriye cephesinde yeni bir sıcak çatışma dalgasını hangi boyuta taşıyor?
0: Tabii bu saldırının iki amacı var. Gayet açık ve net. Birinci olarak Suriye'nin yeniden yapılanmasını, idari, siyasi, askeri bakımdan güçlenmesini önlemeyi amaçlıyor. İkinci olarak da Türkiye'ye karşı bir meydan okuma, bir Don Kişot davranışı. Aslına bakacak olursanız hiçbir rasyonel temele dayanmıyor. ABD'nin uyarılarında da bunu görüyoruz. İsrail yönetimleri yöneticilerinin başbakanı ve bu operasyonu eleştiren açıklamalarında da görüyoruz. İsrail şunu yapmaya çalışıyor. ABD'nin desteğinin önümüzdeki zaman diliminde de sürmesini, devam etmesini, her konuda İsrail'i korumasını, kollamasını, İsrail'e öncelik vermesini sağlamaya çalışıyor. Ve İsrail'in periferisinde, etrafındaki coğrafyada istikrar içerisinde bir siyasi yapılanma olmasın. Bunu engelleme arayışı içerisinde. Tabii bu operasyonda ayrıca hep konuşuldu, vurgulandı. Seçim arifesinde Netanyahu'nun rakipleri karşısında avantaj kazanma çabası da rol oynadı. Çünkü Likud Partisi ve onu destekleyen aşırı milliyetçi dinci partilerle muhalifler arasında bir kararsız kitle var. Bunların desteğini elde etme çabası da burada belirleyici oldu. Hocam, Orta Doğu eskiye göre daha güvenli bir yer değil tabii ki. Yani evet, bu saldırılarla birlikte.
1: Evet, asıl kritik soruyu da sormak istiyorum. Süremiz azalıyor çünkü önümüzdeki süreçte Türkiye ve İsrail sahada veya diplomatik düzlemde doğrudan karşı karşıya gelme riski taşıyan bir kırılma noktasına mı sürükleniyor?
0: Yani bu teorik olarak her an olabilir. Esasen Türkiye burada ihtiyatlı hareket etti. ABD yönetimi bundan olağanüstü ölçüde endişe duyuyor. Çünkü İsrail Orta Doğu'daki ABD'nin koruma kollamasını sürdürdüğü bir müttefiki. Türkiye öte taraftan 1952'den beri NATO üyesi bir ülke. ABD yönetimi çatışma önleme mekanizması kanalıyla burada İsrail'le Türkiye arasında bir savaşı önlemeye çalışıyor. Bununla birlikte İsrail'e karşı itidal yahut da böyle diplomasi yoluyla mesafe alınması çabası rasyonel olmakla birlikte zaman zaman Türkiye'nin sert gücünü de göstermesi gerekiyor. Ben 26 Ağustos'ta Erdoğan'ın bu minvalde beklentilere uygun bir açıklama yapmasını bekliyorum. Şöyle bir açıklama olursa benim için sürpriz olmayacak. Yani yapabilir bunu Erdoğan. Suriye'nin toprak bütünlüğü bizim garantimiz altında yahut da Suriye Mekke'de 7 Ağustos 2026'da açıklanan Mekke Savunma İttifakı'na katılma hazırlıkları içerisinde bu

0: ülkenin katılımını da destekliyoruz. Bu minvalde bir açıklama yaparsa Erdoğan, bu benim için sürpriz olmayacak. Yahut da bunun türevi niteliğinde Türkiye'nin kesinlikle kararlılığını ortaya koyan bir açıklama yapmasını bekliyorum.
1: Teşekkür ediyorum hocam. Çok sağ olun. Bu hakikaten çok uzun uzun konuşulacak, tartışılacak bir konu. Bültenimizde yine bu denli sizden faydalandık. Anlattığınız kıymetli bilgilerle birlikte teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun yayına katkı için. Akademisyen Profesör Doktor İrfan Kaya Ülger bizimle birlikteydi. Teşekkür edelim bir kez daha konuyu birlikte analiz ettiğimiz için. Devam edelim efendim şimdi. Mavi Vatan sevdalılarının akın ettiği Teknofest'te artık final günü heyecanı yaşanıyor dedik. Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan da sabahın ilk saatlerinden itibaren o noktada gelişmeleri bizimle paylaşıyor. Kadir, hemen sözü sana bırakalım, son durumu alalım.
2: Teknofest Mavi Vatan kapsamında artık son gündeyiz. Bizler de o savunma sanayinde atılan adımları izleyicilerimize buluşturmaya devam ediyoruz. Şu anda bulunmuş olduğumuz nokta TCG Sancaktar gemisinin hemen giriş kısmı, gemiye daha doğrusu çıkarma gemisinin girdiğimizde hemen sağ ve sol tarafımızda bizi şanlı iki Türk askeri tam teçhizatlı bir şekilde karşılıyor ve sonrasında ise gemi personeli nizami bir şekilde bu noktada gelenleri karşılıyor. L-405 bordo numaralı bir tank çıkarma gemisi aslında TCG Sancaktar. Türk Deniz Kuvvetleri'nin envanterine 2018 yılında girdi. Yaklaşık 139 metre uzunluğunda, 19 metre genişliğinde, tamamen yerli ve milli imkanlarla inşa edildi. Kendi sınıfında dünyanın en büyük LST'lerinden değil, dünyanın en büyük LST'si. En azından bu kavramı tekrar hatırlatmakta fayda var. Hüseyin, senden rica edeceğim. Şöyle şu noktaya gelelim benimle birlikte. Burada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde bulunan askerlerimizin kullanmış olduğu dürbünler yine burada ki vatandaşlara tanıtılıyor. Özellikle çocukların askerlerimize karşı yoğun bir ilgisi olduğunu söylemekte fayda var. Hem birlikte fotoğraf çektiriyorlar hem de teçhizatlar hakkında çocuklara bilgiler veriliyor. Yavaş yavaş şöyle Hüseyin, seninle birlikte ilerleyelim. Başka neler var, neler tanıtılıyor? Dilerseniz onlardan da bahsedelim. Yine keskin nişancı tüfek görebiliyorum şu anda. Yine bakın bir başka vatandaşımız, askerimizle fotoğraf çektiriyor. Hemen şöyle baktığımda yine tüfek tipi İHA Savar. Mesela hemen kadrajda bulunan bu silah İHA Savar, yani İHA'lar uzaktan kontrollü bir şekilde bunlarla düşürülüyor. Hemen yanlarında yine tamburalı bomba atarlar var. Yine iki farklı bomba atar görüyorum ve yine farklı bir makinalı tüfekle bu noktada vatandaşların ilgisini oldukça çekmiş durumda. Piyade tüfeği olarak geçiyor bu da. Hemen askerimizden direkt olarak
3: 36, etkili menzili 600 metre, azami menzili 3800 metre, 7.62 mühimmat kullanıyor, şarjör kapasitesi 20.
2: Çok teşekkürler vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
3: Şu anda aktif kullanılan sarsılmaz 56, etkili menzili 400, azami menzili 3600, 20 şarjör kapasitesi var, 20 adet mühimmat alıyor. Şu anda aktif kullanılan silah seyyar dipçik ayarlamalı, Picatinny raylar var üstünde gördüğünüz gibi, termal dürbün, gece gündüz görüşler mörüşler hepsi takılıyor abisi.
2: Çok teşekkürler, çok sağ olun. Hemen tabii ki yine çocukların bir başka ilgi noktağı, ilgi odağıysa yine kamuflajlı askerlerimiz. Burada yine sniper kanas olarak adlandırılan silahlarımız da burada mevcut. Sizden bilgi alsak uygun olur mu sizin için silahlar hakkında?
4: Silahlarımız milli keskin nişancı silahlarımız Bora 12, 7.62 mm çapında 1200 metreye kadar nokta atışı yapabiliyoruz. KNT 76C modelimiz yarı otomatik bir silah, 800 metreden nokta atışı yapabiliyoruz. Diğer silahımız KN 12, iki farklı mühimmatla atış yapabiliyoruz. 7.62 ve 8.59. 8.59'da 1500 metreye kadar nokta atış, 7.62'de 1200 metreye kadar nokta atışımız mevcut.
2: Çok teşekkürler vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Şöyle Hüseyin, senle birlikte yavaş yavaş alanın içerisine doğru ilerleyelim. Daha doğrusu geminin, çıkarma gemisinin içerisine doğru ilerleyelim. Biraz önce de belirttiğim gibi alanında dünyanın en büyüklerinden biri değil, dünyanın en büyük zırhlı çıkarma gemisi olarak adlandırılıyor. Ana görevi amfibi harekat, yani kara unsurları, tankları ve zırhlı araçları denizden kıyıya taşıyarak bir bölgeye kuvvet aktarmak görevleri ve aynı zamanda 20 ana muharebe tankının aynı anda taşıdığını söyleyelim. Yine bakın zırhlı bir aracımız var hemen sağ tarafta.

0: Yine yerli ve milli teknolojiyle birlikte üreten bir aracımız mevcut. Onun da şöyle, eğer ki yayın süremiz yeterse onun da bir iç kısmına girip yayınımızı noktalayalım. İçeri girebiliyor muyuz? Canlı yayındayız. Hüseyin, benle beraber gelebilirsen.
1: Gel benle beraber.
0: Yine o zırhlı araçlarımızın birinin şu anda içindeyiz. İşte vatandaşlar bu noktadan gelip giriş yapıp hemen hemen burada bulunan tüm zırhlı araçların içlerine girip kendileri de keşif yapabiliyorlar. Özellikle biraz önce de belirtmiş olduğum gibi özellikle çocukların çok fazla bir ilgisinin olduğunu söylemek mümkün. Ve ileride de hemen yine kontrol merkezinin olduğunu söyleyelim. Gelişmeler oldukça bizler bu ekranlardan aktarmaya devam edeceğiz deyip sözü şimdilik sizlere bırakalım.
2: Mustafa Kadir Mercan, teşekkür ediyoruz paylaştığın bilgiler için. Son gün heyecanı Teknofest'te devam ediyor sevgili izleyenler. Şimdi Kocaeli'nden bir yangın haberi geldi. Ormanlık alanda yangın çıktığı bilgisi efendim. Bölgede çok sayıda itfaiye ekibi var ve şu anda yangını söndürme çalışmaları da başladı. Molla Fenari Mahallesi bölgesinde ormanlık alanda başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının Ballıkayalar mevkiine ilerlediği öğrenildi. Ve ekipler bölgede söndürme çalışmalarına başladı. Ne yazık ki bir orman yangını haberi daha paylaşıyoruz sevgili izleyenler. Bugün hem Antalya Kaş'ta, hem Aydın Germencik'te, hem de Kocaeli'nde yangın haberlerini sizinle paylaştık. Molla Fenari bölgesinde, Kocaeli'nin Gebze ilçesi. Ormanlık alanda başladı yangın ve kısa sürede büyüdü. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının Ballıkayalar mevkiine ilerlediği öğrenildi. Ekipler an itibarıyla bölgede söndürme çalışmalarına başladı ve yangına müdahale de sürüyor efendim. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran'dan bu yana 73 orman yangınıyla ilgili yürütülen soruşturmalarda 12 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Bakan Gürlek, orman yangınına sebebiyet veren hiçbir eylemin karşılıksız kalmayacağını vurguladı.
3: Bu bir savaş, bir yeşil vatan müdafaası.
4: 1 Haziran'dan bu yana çıkan 73 orman yangını ile ilgili yürütülen soruşturmalarda 12 şüpheli yakalandı. Gelişmeyi Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından duyurdu. Yeşil vatanımız, ormanlarımız gelecek nesillerimizin ortak emanetidir. 1 Haziran 2026'dan bu yana 25 ilimizde meydana gelen 73 orman yangınına ilişkin adli işlemler başlatılmıştır dedi. Yürütülen soruşturmalarda 46 şüpheli tespit edildi, 12 şüpheli ise tutuklandı. 21 şüpheli hakkında da adli kontrol tedbiri uygulandı. Bakan Gürlek, ormanlarımızı korumak geleceğimizi korumaktır. Bu anlayışla başsavcılıklarımız yangınların nedenlerini ve sorumlularını titizlikle araştırmayı sürdürmektedir. Kastıyla, ihmaliyle veya tedbirsizliğiyle orman yangınına sebebiyet veren herkes bilmelidir ki, yeşil vatanımıza kasteden, ormanlarımıza zarar veren hiçbir eylem karşılıksız kalmayacaktır ifadelerine yer verdi.
2: Şimdi Tayvan'dan bir haber paylaşacağız. Tayvan'ın ilk yerli üretim uydu fırlatma aracı birinci denemesinde başarısız oldu. Ateşlemeden kısa süre sonra kontrolden çıkan roket daireler çizerek dağa çakıldı. İşte o anlar.
5: Rotadan sapan roket kontrolden çıktı. Havada saltolar atarak yere çakıldı. Tayvan'ın ilk yerli uydu fırlatma aracı ilk denemesinde başarısız oldu. Fırlatma aracı Jupiter test üssünden havalandıktan kısa süre sonra planlanan rotasından saptı. Ardından da gökyüzünde daireler çizmeye başladı. Bir süre sonra irtifa kaybederek yeryüzüne yönelen roket dağın yamacına çarparak parçalandı. Bölgeden yoğun duman yükselirken can kaybı veya maddi hasar bildirilmedi. Tayvan yönetimi geçen yıl başında yaptığı açıklamada Çin'de olası bir savaşa karşı internet güvenliğini sağlamak adına uydu fırlatma çabalarına hız vereceklerini duyurmuştu.
6: Tayvan'ın yarı iletken ve yapay zeka sektörlerindeki avantajını kullanarak alçak yörünge uyduları ve robot teknolojisini en üst seviyeye taşıyacak.

0: aşması gerekiyor.
1: Motosiklet tutkusunun canından ettiği son isim Ceyda Yakova, ama ilk değil, son derece endişe verici bir tablo var ortada ne yazık ki. Son 6 ayda meydana gelen kazaların büyük bölümünü motosiklet kazaları oluşturuyor sevgili izleyenler ve hayatını kaybedenler de 16 ile 30 yaş arasındaki gençler. İçişleri Bakanlığı bu kazaların önüne geçmek için yeni bir düzenleme hazırlığında, ancak motor tutkunlarının alması gereken bireysel önlemler de var. İşte onlar neler? Gelin bakalım.
2: Aşırı hız, tehlikeli manevralar ve acıyla sonuçlanan kazalar. Gencecik hayatlar iki teker üstünde son buluyor. Sebebi kimi zaman dikkatsizlik, kimi zaman hız tutkusu oluyor.
3: Ön kaldırıyor, tatlatıyor. Hayat riski çok.
4: Özgüven arttıkça bazı şeyleri denemek var. Motorun üzerine biraz özgürlük de var.
5: Motosikletle hızlı gitmekte, yavaş gitmekte kaza sebebi olabilir.
2: 2026'nın ilk yarısında 140 bin trafik kazası meydana geldi ve bu 140 bin trafik kazasının yarısını motosikletler oluşturuyor. Fenomen Ceyda Yakova'nın ölümü sonrası da herkes aynı soruyu sordu. Motosiklet kazaları neden bu kadar çok yaşanıyor?
4: Bariyerler, direkler düştüğü zaman, sürüklendiğinde bacağının kolunun kesilmesi çok muhtemel. Geçtiğimiz alana bizim motorcu olarak dikkat etmemiz gerekiyor.
5: Ufak bir çukur çok hızlı giderken senin bütün dengeni kaybetmene sebep olabiliyor.
2: Ölümlü motosiklet kazalarının tamamına yakını 16 ile 30 yaş aralığında yaşanıyor. Yani sürücü koltuğunda çoğu zaman gençler var. Buna en büyük etken de gösteriş merakıyla gelen dikkatsizlik, sınır tanımazlık ve ekipman yetersizliği neden oluyor.
4: Kullandıkça bir özgüven artışı oluyor. Özgüven artışı sana bir hareket daha fazlasını denettirmeyi hissettiriyor. Virajların dereceleri artıyor. Biraz daha eğilmeye başlıyorsun. Biraz daha hızlı kullanmaya başlıyorsun.
2: Siz de herhalde yeni bir adaysınız. Evet. Trafiğe çıkacaksınız.
6: Ellerim titriyor.
2: Ama galiba motosiklet pek heyecan kaldıran bir araç değil anladığım kadarıyla.
6: Dikkatli olması gerekiyor.
2: Bu kadar çok kazanın yaşanmasının sebebi ne olabilir?
3: Dikkatsizlik çok. Kolluk, dizlik takmadan önce trafiğe çıkanlar çok oluyor.
2: Yaş kaçtı?
3: 17 abla.
2: Kaza yaparım korkusu oluyor mu?
3: Hayır, olmuyor. Küçüklüğümden beri zaten motor kullanıyorum.
2: Yanlış değil mi bu yaptığım?
3: Yanlış ama mahalle arasında sürüyorum.
2: İçişleri Bakanlığı da motosiklet kazalarının önüne geçebilmek için bir dizi önlem almaya hazırlanıyor. Yeni düzenlemeler yolda.
4: Burada aldığı 6 günlük 7 günlük eğitimle yola çıkıyor. Mutlaka özel eğitime geçip orada da ileri sürüş eğitimleri alması gerekiyor bir motorcunun.
1: Efendim, 38. Boğaziçi Kıtalar Arası yüzme yarışına katılan yüzücüler Kanlıca Vapur İskelesi'nden yarışa başladı. 64 ülkeden 2500'e yakın profesyonel yüzücünün katıldığı yarış Kuruçeşme'de sona erdi. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından bu yıl 38.'si düzenlenen Boğaziçi Kıtalar Arası Yüzme Yarışı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul Valiliği ve Türkiye Yüzme Federasyonu koordinasyonunda gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, İstanbul Boğazı'nda düzenlenen 38. Boğaziçi Kıtalar Arası Yüzme Yarışı'nın startını Kanlıca Vapur İskelesi'nden verdi. 64 ülkeden 2500'e yakın yüzücünün katılımıyla gerçekleşen etkinlikte Kanlıca İskelesi'nden başlayıp Kuruçeşme'de sona erdi. Ayrıca bu yıl Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından yarışta güvenlik tedbirleri de artırıldı. Yarışın güvenli şekilde gerçekleştirilmesi için sahil güvenlik, kıyı emniyeti ve deniz polisi başta olmak üzere ilgili kurumların koordinasyonuyla geniş kapsamlı tedbirler alındı. Küresel ısınma dünyayı uzun süredir etkisi altında tutuyor. İklim krizi Kuzey Kutbu'ndaki dengeleri de değiştirmiş durumda. Grönland'da eriyen buzullar dev balinalara yeni geçitler açtı. Eskiden buz kütleleri yüzünden bölgeye yaklaşamayan binlerce balina ısınan kutup sularına akın etti. Ancak bu durum bölgenin yerli sakinleri için büyük bir tehdit de oluşturuyor.
7: Küresel ısınma Kuzey Kutbu'ndaki dengeleri alt üst etti. Eriyen buzullar dev balinalara yeni geçitler açtı. Eskiden buz kütleleri yüzünden bölgeye yaklaşamayan balinalar artık yaz aylarında kutuplara akın ediyor. Okyanus suyu ısındıkça balık sürüleri Grönland kıyılarına kaydı. Gıda bolluğunu takip eden

0: Kambur, oluklu ve mink balinalarsa kutupları dev bir beslenme alanına dönüştürdü. 2006 yılına kadar tek bir kambur balinanın görülmediği kutup sularında binlerce dev balina ortaya çıktı. Araştırmalar 2024'ten bu yana Grönland'a 16 bin balinanın ulaştığını gösteriyor. Bu dev canlılar yaz boyunca 800 bin tondan fazla balık ve kril tüketiyor. Bu yüzden madalyonun diğer yüzünde büyük bir yaşam mücadelesi var. Bölgenin yerli türleri olan narvallar ve beyaz balinalar dev akrabalarının gelişiyle alan kaybetmeye başladı. Artan besin rekabeti yerli canlıları kendi yuvalarından sürüklüyor. Böylece Doğu Grönland suları iklim krizinin kazananları ve kaybedenleri arasındaki sert mücadeleye sahne oluyor. Bilim adamları daha fazla balinanın bölgeye akın etmesiyle sulardaki popülasyon dengesinin değişeceğini söylüyor.
1: Efendim, Çin'de yapılan insansı robot oyunları dikkat çeken anlara sahne olmaya devam ediyor. 100 metre koşusu yapıldı. İnsansı robot 100 metreyi 9 saniye 39 salise ile koşarak Usain Bolt'a ait 17 yıllık dünya rekorunu da kırmış oldu.
2: Yıllık rekoru bir robot kırdı. Usain Bolt'un 100 metredeki 9.58 saniyelik dünya rekoru Pekin'de yapılan robot yarışında geride bırakıldı. Çin'de piste insanlar değil insansı robotlar çıktı. Pekin'de düzenlenen dünya insansı robot oyunlarında 100 metre yarışı yapıldı.
3: Başlangıçta yapay zekaya pek sıcak bakmıyordum. İnsanların yerini alabileceği veya onları ortadan kaldırabileceği ihtimali nedeniyle biraz da direnç gösteriyordum. Ancak bu gelişmenin durdurulamaz olduğunu görünce gelip bir göz atmaya karar verdim.
2: Yarış dikkat çeken görüntülere sahne oldu. Robotların hedefinde kırılması zor görülen Usain Bolt'un 100 metre rekoru vardı. Tiangong Ultra adlı robot 100 metreyi 9.39 saniyede tamamladı. Bolt'un 9.58 derecesinden 19 salise daha hızlı koştu. Tiangong Ultra geçen yıl robot oyunlarında 100 metreyi 21.50 saniyede koşmuştu. Şimdi aynı mesafeyi 9.39 saniyede tamamladı. Robotun derecesi bir yılda 12 saniyeden fazla iyileşti. Yarışın ikincisi de Bolt'u geçti. Hunter'ın geliştirdiği Lightning ise 9.47 saniyede finişe ulaştı. Robotlar hızlıydı ancak denge konusunda sınıfta kaldılar. Tiangong Ultra finişin ardından dengesini kaybederek kenara savruldu. Lightning ise yere yığıldı. SD ile pistten çıkarıldı.
1: Efendim, Türkiye'nin yaşlanan nüfusu gerçeğiyle bir kez daha yüzleştik. Türkiye'nin nüfusu artıyor ancak demografik tablo hızla değişiyor. Çocuk nüfusun payı %20,4'e gerilerken yaşlı nüfusun payı %11,1'e yükseldi. Oranlar Türkiye'nin yaşlanan nüfus gerçeğini bir kez daha ortaya koydu.
4: Yani ülkemizi ve milletimizi özellikle nüfus konusunda endişe verici bir gelecek bekliyor. Bu bir beka sorunudur.
2: Türkiye'nin nüfus yapısı gün geçtikçe değişmeye devam ediyor. Çocuk nüfusun payı %20,4'e geriledi. Yaşlı nüfusuysa %11,1 ile zirveye çıktı. Nüfus 86,3 milyona ulaşsa da çocuk ve genç sayısındaki artış yavaşladı. Ülkenin yaş yapısı da hızla tersine dönmeye başladı.
5: Bir alarm durumu olduğunu adeta ortaya koydu. Bu da mevcut durumla beraber yeni politikalar aslında bizim üretmemizin kaçınılmaz olduğunu gösteriyor.
2: Türkiye'nin nüfus artarken bir yandan da yaş yapısında dönüşüm gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan adrese dayalı nüfus kayıt sistemi 2026 yılı ikinci çeyrek verilerine göre ülke nüfusu 1 Temmuz 2026 itibarıyla 86 milyon 320 bin 602 kişiye ulaştı. 2025 yılı sonunda 86 milyon 92 bin 168 olan ülke nüfusu bu yılın ilk 6 ayında 228 bin 434 kişi arttı. Nüfustaki bu yükselişin 123.904 kişilik bölümü ise 1 Mayıs-1 Temmuz arasındaki 2 aylık dönemde gerçekleşti. Çocukların toplam nüfus içerisindeki ağırlığı azalırken yaşlıların payı yükseldi. 0-14 yaş grubundaki çocuk nüfusunun payı

0: 2000'li yılların başında %30'lara yakın seviyedeyken %20,4'e geriledi. Türkiye nüfusu içinde yaşlıların payı ise %11,1 olarak ölçülerek tarihi bir zirveye ulaştı.
1: Hazine ve Maliye Bakanlığı yapay zeka ve yeni nesil teknolojilerle vergi kayıp ve kaçağına karşı denetimleri artırdı. 2026'nın ilk yarısında 81 ilde 791 bin mükellef denetlenirken kaşif uygulamasıyla günde yaklaşık 4 milyon mükellef analiz ediliyor.
2: Biz kayıt dışılıkla mücadelede dozu daha da artıracağız. Teknolojiyi devreye aldık.
3: Hazine ve Maliye Bakanlığı yapay zeka ve yeni nesil teknolojilerle vergi kayıp ve kaçağına karşı denetimleri sıklaştırdı. 2026'nın ilk yarısında 81 ilde 791 bin mükellef denetlenirken 621.379 mükellefte risk analizine tabi tutuldu. Sigara ve alkollü içkilerde 17 bin bandrol denetimi gerçekleştirilirken 62 milyon 856 bin lira özel usulsüzlük cezası kesildi. GİP ve TÜBİTAK tarafından geliştirilen kaşif uygulamasıyla yapay zeka kullanılarak günde yaklaşık 4 milyon mükellef analiz ediliyor.
2: Yapay zeka algoritmaları üzerinden şu anda gelir idaresinde bir yeniden yapılanmaya gideceğiz. Bir risk analizi genel müdürlüğümüz var. Uygun görülürse biz onu gelir idaresinin bünyesine çok daha güçlü bir şekilde konumlandıracağız.
3: Sahte fatura girişimleri ve haksız KDV iadesi taleplerini erken aşamada tespit ediyor. Vergi Denetim Kurulu, kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında yürüttüğü denetimlerde yılın ilk yarısında 354,2 milyar liralık matrah farkı ortaya çıkardı. Bu tutar geçen yılın aynı dönemine göre %57 arttı.
1: Yargıtay'ın verdiği kararlara göre bazı ifadeler artık hakaret kapsamına girmiyor. Ancak yine de bazı kelimeler var ki bunlar söylendiğinde şaka dahi olsa suç teşkil edebiliyor. Peki hangi kelimeler hakaret, hangileri değil? Gelin haberimizde bakalım.
4: Ben genelde hani arkadaşlarım arasında şakalaşırken falan bu tarz sözcükleri çok kullanıyoruz birbirimize ama genelde sempatiklik olarak bunlar.
5: Yani üçkağıtçı kullanırım. Yani ayyaş kelimesi belki olmayabilir.
0: Şaka yaptım demek kurtarmıyor. Bazı kelimeler Yargıtay'a göre hakaret sayılıyor.
6: Yaparım, sık sık yaparım.
7: Artık şaka yapmak Yargıtay'a göre sizleri kurtarmıyor. Bazı kelimelerde eşek, hıyar, dana gibi kullanımlara Yargıtay yasak getirdi.
6: Oo, hayırlı olsun hocam. Bilgimiz yoktu.
0: Yargıtay'ın verdiği kararlara göre bazı ifadeler artık hakaret kapsamına girmiyor. Ancak yine de bazı kelimeler var ki bunlar söylendiğinde şaka dahi olsa suç teşkil ediyor. O kelimelerden bazıları ise köpek adam, lanet karı, senin akli dengen yok, yobaz, pis gavur, şarlatan, ayyaş, hırsız, kör Ahmet, üçkağıtçı eşek, dana.
5: Üçkağıtçı diye kullanıyorum ben. Bazı arkadaşlara öyle kaydettim mesela.
8: Mesela eşek kullanırım ama ben bunu sevgi sözcüğü olarak kullanıyorum. Artık o dilimize yerleştiği için sanki bu sempatik bir şeymiş gibi bizim aramızda olan iletişimde böyle oluyor.
6: Şaka adı üzerinde şaka yani. Kıyarın nesi sıkıntı olacak ki?
0: Bu durumda Türk Ceza Kanunu'nun 125. maddesine göre bir kimseye onur, şeref ve saygınını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınına saldıran kişi 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezasıyla cezalandırılabilecek.
9: Kullananları duyuyorum ama bence bir problem yok yani ama problem kendine problem olanlar için tabii ki problem ama benim için önemli değil.
1: Anadolu'nun dört bir yanında yaban hayatı yine renkli görüntülere sahne olduğu yaban hayatından işte o görüntülere bakacağız şimdi.

Binlerce kilometrelik göç yolculuğunun Anadolu'daki duraklarından biri Erzincan oldu. Göç yolundaki leylek sürüsü Erzincan semalarında görsel şölen oluşturdu. Girlevik Şelalesi yolundaki vatandaşlar gökyüzündeki kalabalık sürüyü

0: Görünce araçlarını durdurup leylekleri izledi. Bu yıl göç hareketinin yaklaşık 15 gün erken başladığı belirtildi. Göç yolundaki bir başka leyleğin molası ise Hatay'daydı. Kuzey Avrupa'dan Afrika'ya giderken yorgun düşen leylek, Reyhanlı'da Demir ailesinin bahçesine konuk oldu. 12 yaşındaki Mahmut Demir ve arkadaşları, Leyla adını verdikleri leyleği 2 gün boyunca misafir etti. Su verdiler, beslediler. Yorgun leylek biraz olsun gücüne kavuştu. Leyla daha sonra doğa koruma ekiplerince koruma altına alındı. Aydın'ın Söke ilçesinde ise bu kez bir kara leylek insanların yardımına ihtiyaç duydu. Kanatlarını çırpmasına rağmen uçamayan kara leyleği koyunlarını otlatan bir aile fark etti. Yapılan kontrolde sağ kanadının daha önce kırıldığı ve hatalı kaynadığı belirlendi. Koruma altına alınan kara leyleğin tedavisinin ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakılması planlanıyor. Sivas'ta ise gece saatlerinde köy sokaklarının davetsiz misafirleri vardı. Kangal ilçesine bağlı Etyemez köyüne 4 kurt indi. Çöp dökmek için dışarı çıkan Gülseren Bahçıvan, karşısında kurtları görünce büyük panik yaşadı. 4 kurdun köy sokaklarında dolaştığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Sivas'taki ikinci yaban hayatı haberinin kahramanı ise bir peçeli baykuştu. Şarkışla'da okul bahçesini sulayan müdür yardımcısı Yasin Albayrak, fidanların altında baykuşu fark etti. Yaralı ve aç olabileceğini düşünerek önce besledi, ardından doğa koruma ekibine haber verdi. Koruma altına alınan peçeli baykuş, sağlık kontrolü ve tedavisinin ardından tekrar doğal yaşam alanına bırakılacak. Bayburt'ta ise insanla doğanın karşılaşması renkli görüntülere sahne oldu. Yolda karşısına çıkan tilkiye çerez ikram eden vatandaş bir yandan da tilkiyle sohbet etti.
1: Fındık? Tamam.
0: Tilkinin sakin bir şekilde yiyeceği aldığı o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Ve son görüntüler Gümüşhane'den. Anne yaban keçisi önde, yavrusu arkasında sarp kayalıkları tırmanıyorlar. Doğa koruma ekiplerinin kamerasına yansıyan görüntülerde anne yaban keçisi yavrusuna adeta tırmanış dersi verdi. Minik şırak zorlandı ama pes etmedi. Annesinin peşini bir an olsun bırakmadı.
2: Anadolu'da inanç turizminin önemli merkezlerinden Malatya'nın Darende ilçesindeki Somuncu Baba Külliyesi her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Biz de o noktaya gideceğiz şimdi. A Haber muhabiri Mehmet Türel bize oradaki ayrıntıları aktaracak. Hemen sözü ona bırakalım.
3: Evet, Malatya'nın Darende ilçesinde Somuncu Baba Külliyesi'ndeyiz. Kudret havuzuyla, çile hanesiyle, yine ibadethaneleriyle, müzeleriyle tam bir kompleks burası. 14. yüzyılda yaşamış olan Somuncu Baba ki mutasavvıflarımızdan birisi ki çok bilinen tarihin derin karakterlerinden birisidir. Şu anda o külliyenin içerisindeyiz ve hafta sonu olmasına rağmen burası yerli ve yabancı turistlerin akınına uğramış bir durumda. Yarın da Mevlid Kandili, Mevlid Kandili öncesinde de özel programlar yapılıyor burada ve her öğlen namazından sonra, hafta sonu her öğlen namazından sonra da yine o meşhur somunun dağıtımına şahitlik ediyoruz. İşte görüyorsunuz arkamdaki yapı Halvethane 14. yüzyıla ait. Bize kim yardımcı olacak? Taha Eymen. Buranın rehberi ve uzman tarihçi. Canlı yayınımıza hoş geldiniz Taha Bey.
4: Teşekkür ederim.
3: Neler anlatacaksınız buranın tarihiyle ilgili bizlere?
4: Efendim öncelikle hoş geldiniz Şeyh Hamidi Veli Somuncu Baba Külliyesi'ne. Belirttiğiniz üzere burası 14. yüzyıldan kalma bir halvethane bölümüymüş. İlk başta evet. Yani külliyemizin tarihçesi.
3: Bir taraftan da şöyle gezelim
4: tabii ki, anlatırken. Tabii ki. Külliyemiz 600 yıllık bir tarihe sahiptir. Somuncu Baba Hazretleri'nin ve oğlu Halil Tayyip Hazretleri'nin kabri şeriflerinin bulunduğu yer 14.
3: Tam burası. Kameraya şu
5: şu an ekrana getiriyor.
4: Evet, 14. yüzyıldan kalma halvethane bölümüdür. Tabii günümüzde türbe bölümü olarak kullanılıyor, ziyaretgah olarak kullanılıyor.
5: Evet.
4: Burası gerek Osmanlı gerek Cumhuriyet döneminde defaatle restorasyon görmüş efendim.
5: Evet.
4: Ön tarafta ayrı bir kabristan var. Bu kabristanda yatan zatlar Şeyh Hamidi Veli, namı diğer Somuncu Baba Hazretleri'nin yüzyıllar içerisinde Darene'de yaşayıp vefat eden torunlar yatıyor Kahire ekseriyetle.
5: Evet.
4: Efendim, Osmanlı arşiv vesikaları ve daha eskilere dayanan soyu secerelerine göre Şeyh Hamidi Veli Somuncu Baba Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin 24. kuşaktan torunu bir seyittir efendim. Yani evet. Ön tarafta bir seyitler kabristanlığı var.
5: Burası sadece Türkiye'den gelen misafirlerle dolup taşmıyor. Buraya gelen turistlerin birçoğu yabancı ülke dışından geliyor. İşte görüyorsunuz şu anda oldukça kalabalık yine. Günün her saatinde böyle. Sağ tarafta hemen Tohma Kanyonu var. Dağların içinden çıkan doğal bir kaynak su. İnsanlar burada vakit geçirirken aynı zamanda piknik yapma imkanı da buluyorlar. Tohma çayını işte görüyorsunuz. Hemen diğer tarafta Osmanlı atalarımızdan kalma 14. yüzyıla ait halvethane var. Buradaki balıklar yine Osman Hulusi Efendi döneminde burası vakıf haline getirildikten sonra koruma altına alınıyor. Yine Somuncu Baba zamanından kalma balıklar olduğunu düşünülüyor.
4: Yani tabii o balıkların devamı olduğuna inanılır ve korunur. Bu balıklarla ilgili çeşitli halk efsaneleri vardır efendim. Ama tabii halk tarafından buna inanılır, buna hürmet gösterilir. Balıklar tabii ki Urfa Balıklı Gölü'nde olduğu gibi korunur. Evet. Dokunulmaz burada. Efendim, külliyemiz bir dağ yamacına kurulu. Bu dağ yamacından yaz kış 7-24 bir doğal kaynak suyu çıkıyor.
5: Evet.
4: Havuzun içindeki su da bu doğal kaynak suyudur zaten.
5: Evet.
4: Dediğiniz gibi Somuncu Ova Sebil Ekmeği dağıtımı Hulusi Efendi Vakfı tarafından.
5: İşte bu somunlar da yine o eskiden olduğu gibi bu gelenek devam ettiriliyor. Her hafta sonu öğlen namazından sonra bu somunlar buraya gelen halka, insanlara dağıtılıyor. Hemen kameraman arkadaşım Turgut'un solundaki kısım ibadethane. Orada Selçuklu motifi hakim kubbeye. 5 iç içe geçmiş yıldız var. O yıldız neyi temsil ediyor? İslam'ın 5 şartını temsil ediyor. Gördüğünüz gibi mekan yine beyaz mermerden meydana geliyor. Neyi temsil ediyor?
4: Efendim, Kabe-i Muazzama'nın tavaf alanı hatırlansın diye aslında oraya bir gönderme yapmak amacıyla beyaz mermerler döşendi. Mermerlerde Bursa mermeridir ki Somuncu Baba Hazretleri'nin Bursa yaşantısına bir atıfta bulunuyoruz. Sebil ekmeği dağıtımı Hulusi Efendi Vakfı tarafından Türkiye'nin dört bir tarafında yapılıyor efendim. Sadece Darende'mize has bir gelenek yaşatma değil. Aslında Edirne'den Kars'a, Sinop'tan Hatay'a kadar bu gelenek yaşatılıyor efendim.
5: Peki, teşekkür ediyoruz rehberimize. Bu kadar gerçekten atmosferiyle insanı etkileyen bir mekan. Somuncu Baba Külliyesi. Yarın Mevlid Kandili. Burası inanç turizm noktasında merkezi noktalardan birisi. Bizler de geldik. Gerçekten çok güzel mekanlara şahit olduk, gezdik, gördük ve sizlere de burayı anlatmaya, tanıtmaya gayret ettik diyelim ve sözü Darende'den, Somuncu Baba'dan tekrar İstanbul'a bırakalım.
2: Mehmet Türel, teşekkür ediyoruz paylaştığın bilgiler için. Efendim, spordan bir haberle devam edeceğiz şimdi. Real Madrid deplasmanda karşı karşıya geldi İspanyol'u. Son dakika golüyle 2-1 mağlup etti. Milli futbolcumuz Arda Güler yine maçın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.
6: İspanyollu oyuncuların dokunuşuyla mücadeleye başlayacağız. İlk düdük ve karşılaşma başlıyor. Keyifli bir maç, keyifli seyirler diliyoruz.
7: Bugün de ilk maçta, ilk 11'de tercih etti onu Jose Mourinho. Arda yaptı ortasını, kavisli bir top, kapa ve gol! Arda'nın asistinde Jude Bellingham'ın golü. Real Madrid'de yeni sezonun ilk golünde Arda ile Bellingham'ın imzası var. Son hazırlık maçında Schalke karşısında harika bir performans sergilemiş. Kornerden Huijsen'a bir asist yapmıştı Arda Güler. Burada da ilk duran topta Bellingham'a yapıyor asisti milli yıldızımız. Javier Fernandez. Dolan. Tekrar Javier Hernandez aldı. Hernandez ortaya gönderdi. Bernardo. Kylian Mbappe yine kullandı hızını. Mbappe çaprazda, Mbappe Dimitrovic. Marko Dimitrovic bir kez daha geçit vermiyor Kylian Mbappe. Kylian Mbappe, Arda Güler aldı önüne, Arda yükseltti. Mbappe orada, Mbappe dokundu, top dışarıda. İşte Arda'dan bir müthiş dokunuş daha.

0: Kylian Mbappe. Mbappe o kalabalıkta top, Espide. Espide vurdu gol. Dakika 90. Sahnede Carlos Espide var. Geçen sezon golleriyle Levante'yi kurtarıyordu. Real Madrid'in kurtarıcısı oluyor ilk maçta Carlos Espide. Dakika 90. 2-1 yakalıyor Real Madrid. Mbappe'nin de golde büyük payı var. Topu ağlara gönderen Carlos Espi oluyor. Jose Mourinho tam oturacakken kulübesine son düdük geliyor Jose Maria Sanchez'den. Real Madrid 3 puanı cebine koymayı başarıyor.
1: İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bulunan Arnavutköy mahallesi renkli evleri ve tarihi sokaklarıyla dikkat çekiyor. Eski İstanbul'u yaşatmaya devam eden bu mahalle dar sokakları ve taş kaldırımlarıyla bugünün hızlı yaşamına adeta meydan okuyor. A Haber ekibi bu tarihi semtin sokaklarını sizin için görüntüledi. Ekranlarınıza taşıyalım ve biz de artık veda edelim. Yeni saatte Sümeyye Gaffaroğlu Akşam Ajansı ile karşınızda olacak efendim. Hoşçakalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Merkez Bankaları Başkanları ve ekonomistler Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumunda bir araya gelecek. Fed Başkanı Kevin Warsh'un 28 Ağustos'taki konuşması para politikasının geleceğine ilişkin en kritik mesajlardan biri olarak takip edilecek. Bu konuşma Warsh'un Fed Başkanı olarak Jackson Hole'daki ilk konuşması olacak. Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizinin %4,7 seviyelerine yükseldiği bir dönemde gerçekleşecek toplantı tahvil piyasası açısından da kritik önem taşıyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
4: Kerem abi.
5: Hayrola çocuklar?
4: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
6: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
5: Turkcell çözüm gücü.
7: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
5: Turkcell çözüm gücü.
4: Vallahi bravo Turkcell'e.
5: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
8: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.

Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler. Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Vivo Y21 5G 128 GB

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Reklam.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
2: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da.

0: mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil budur
1: hissi. Reklam. A Haber Radyo.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Bir fıstığa nefes açılıyor. Peki ya sonra?
4: Alerji spreyleriyle biz geri döndürmeye çalışırız belli bir süre ama olmuyorsa cerrahi müdahale gerekebilir.
3: Burun tıkanınca birçok kişi sprey kullanıyor. Ancak bu durum bambaşka sorunlara yol açıyor.
4: O bir fıs yerine iki fısa çıkarsınız, o da yetmez, üç fısa çıkarsınız. Yani bu kısır döngüye girerek burun etlerini şişirir, daha büyük hale getirir ve bu hastada artık bir yerden sonra cerrahi mecbur hale getirebilir. Bazı hastalarımda özellikle spreysiz artık uyuyamıyorum. Yani sprey olmazsa hiç nefes alamıyorum gibi yakınmalar, şikayetler de oluyor. Bu spreyler uzun vadede ciddi anlamda bağımlılık yapabilir.
3: Üstelik mesele sadece bağımlılık değil. Uzun süreli kullanımda burun içindeki dokularda zarar görebiliyor.
4: Bu spreyler uzun kullanımda burun içerisinde kuruluk, tahriş yapabilir ve hatta kanamaya kadar, burun kanamasına kadar gidebilir. Kabuklamalar yapabilir. Çarpıntı, tansiyon yükselmesi ve huzursuzluk hissi oluşabiliyor.
3: Peki spreyi bırakamayan hastalarda nasıl bir yol izleniyor?
4: Öncelikle biz hastaya o okyanuslu spreyler tarzı spreylerle bir miktar uzaklaştırmaya çalışıyoruz. Veya burun etleri artık belli bir orandan fazla ilerlemişse nazal kortizon spreyler, onlarla tedavi yoluna gitmeye çalışıyoruz. Bununla geriye çevirebilirsek ne ala, ama bazı durumlarda olay cerrahi müdahaleye kadar gidebiliyor.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: İstanbul'un suyu günden güne azalıyor. Pabuçdere Barajı kuruma noktasına gelirken Sazlıdere ve Kazandere alarm veriyor. İstanbul'daki barajlar 11 Mayıs'ta %72,05 ile yılın en yüksek doluluk seviyesine ulaşmıştı. 22 Ağustos itibarıyla barajlardaki toplam doluluk oranı %46'lara geriledi. En yüksek dolu
5: A Haber Radyo. Haberin radyosu.

0: küçük yaşlarda vefat eden oğlu Tevfik adına, onun hatırına, anısına yapılmıştır. 1832 yılında başlanıp 38 yılında inşaatı bitmiştir. Tabii o sıralarda Müslüman akını olmuştur buraya, camiden dolayı Müslüman yerleşkeleri olmuştur. 3500 metrekare alana sahip, ahşap bir yapıya sahiptir. Camimiz silüeti üzerine Osmanlı 19. yüzyılda yaptırıldığı için Akıntı Burnu Camii olarak geçmektedir. Deniz manzarası gayet güzeldir. Sadece Müslümanlar değil, yabancılar da gelip müze gibi ziyaret etmektedir. Hatta bilgi almaktadır bizden. Biz de dilimiz döndüğünce bilgi veriyoruz.
1: Sahil yolunda bulunan birbirinden güzel tarihi köşklerse geçmişin zarafetini günümüze taşıyor.

Bugün dar sokaklardan rengarenk binalara, tarihi köşklerden sıcacık esnafına, İstanbul'un güzel mahallelerinden olan Arnavutköy Mahallesi'ni gezdik. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.

0: Akşam Ajansı'ndan merhaba. Saatlerimiz artık 17 olmak üzere ve A Haber, A Haber Radyo ortak yayınıyla yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarmak üzere önümüzdeki 4 saat boyunca birlikte olacağız efendim. Hoş geldiniz radyolarınızın ve ekranlarınızın başına. Hemen bir yangın haberiyle başlayacağız. Ne yazık ki Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ormanlık alanda çıktı yangın. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Görüntüler gelecek şimdi ekranlarınıza. Paylaşalım hemen detaylarını. Molla Fenari Mahallesi bölgesinde ormanlık alanda başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Efendim, yangının Ballıkayalar mevkisine ilerlediği öğrenildi. Ekipler bölgede söndürme çalışmalarına başladı. Kocaeli, Gebze'de orman yangını yaşanıyor maalesef. Yeni gelişmeler oldukça da paylaşacağız sizlerle. Ve efendim Gazze, İsrail Gazze'de ateşkes dinlemiyor ne yazık ki. İsrail ordusu son saldırısında Filistinli aileye ait bir evi hava saldırısıyla yıktı. O korkunç saldırı anında kameralarda kayıttaydı. İsrail ordusu 10 Ekim 2025'te sağlanan ateşkese rağmen Gazze'ye saldırmayı sürdürüyor. Son saldırı Gazze şeridinin orta kesimindeki Zevaide beldesinde gerçekleştirildi. İsrail ordusu Filistinli aileye ait bir evi hava saldırısıyla yerle bir etti. Efendim, iki sivilin yaralandığı saldırıda ev tamamen yıkılırken çevredeki yapılarda da geniş çaplı hasar meydana geldi. İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridinde düzenlediği saldırılardaysa 73.420 kişi hayatını kaybetti. 174.369 kişi ise yaralandı. Değerli izleyenler, Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında gerilim devam ediyor. Özellikle Hürmüz konusunda taraflar çatışmanın eşiğine geldiler. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı ve çevresinin kontrolünün tamamen ABD'de olduğunu öne sürdü. İkinci kez Hürmüz'ü ABD toprağı gösteren bir paylaşım yaptı. Peki Trump gerçekten Hürmüz'ü ABD toprağı ilan edebilir mi? Hemen gelin bakalım, detayları öğrenelim. A Haber muhabiri İrfan Sapmaz bizi bekliyor. Öncelikle kolaylıklar dileyelim. Son gelişmeler merhabalar için, detaylar için sözü İrfan Sapmaz'a bırakalım.
1: ABD Başkanı Donald Trump Truth Social hesabında Hürmüz Boğazı'nı yani yeni Amerikan toprağı olarak gösteren haritayı ikinci kez paylaştı Sümeyye. Dün gece aynı görsel ilk olarak 18 Ağustos'ta paylaşılmıştı. Trump ayrıca son açıklamalarında Hürmüz'ü şu anda Amerikan toprağı olarak gördüğünü söyledi. Peki bu ne anlama geliyor? Bu açıklama tabii hukuken Hürmüz'ün ABD toprağı olduğu anlamına gelmiyor. Washington'ın tek taraflı bir başkanlık açıklamasıyla uluslararası bir boğazı kendi egemenlik alanına katması tabii ki mümkün değil. Ancak Trump'ın aynı mesajı ikinci kez vermesi bunun artık yalnızca siyasi bir çıkış değil, İran'a yönelik daha geniş bir baskı stratejisinin parçası olarak okunması gerektiğini gösteriyor. Trump'ın mesajı esas olarak şu: Washington Hürmüz'deki seyir sefer güvenliğini artık doğrudan Amerikan ulusal güvenlik meselesi olarak görüyor. Dolayısıyla İran'ın boğazı kapatma veya geçişleri kontrol etme girişimi Trump yönetimi tarafından ABD çıkarlarına doğrudan meydan okuma şeklinde değerlendirilebilir. Tahran'dan gelen açıklama ise krizin diğer tarafını gösteriyor. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian bugün ülkesinin tam ölçekli ekonomik, askeri ve güvenlik savaşı içerisinde olduğunu söyledi. Pezeşkian'ın özellikle ekonomik savaşı askeri ve güvenlik boyutuyla aynı cümlede kullanması önemli. Çünkü İran yönetimi artık Amerikan yaptırımlarını yalnızca ekonomik baskı değil, savaşın başka bir cephesi olarak tanımlıyor. Ve gözler şimdi pazartesi günü Washington'a çevriliyor Sümeyye. ABD Bakanı, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran'a karşı uygulanacak yeni ekonomik önlemlerin ayrıntılarını açıklamak üzere pazartesi günü basın toplantısı düzenleyecek. Bessent şimdiden bunun İran'a karşı uygulanmış tarihin en ağır yaptırımı kampanyası olacağını söylüyor ve özellikle Çin'i Washington'la işbirliği yapmaya çağırıyor. Burada kritik konu yalnızca İran'ın Amerikan finans sistemine erişiminin kesilmesi değil. Pazartesi açıklaması

0: Bunda İran'la petrol, bankacılık, taşımacılık veya başka ticari ilişkileri sürdüren üçüncü ülkeler, şirketler ve finans kuruluşlarına yönelik ikincil yaptırımların kapsamının nasıl genişletileceği yakından izlenecek. Ancak bu ayrıntılar açıklanmadan hangi sektör ve kurumların hedef alınacağını, alınacağını kesinleşmiş bilgi olarak söylemek mümkün değil. Dolayısıyla Trump yönetiminin İran stratejisinde yeni tablo yarın netleşecek diyebiliriz. Sümeyye.
1: İrfan Sapmaz'a çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz ve devam edelim efendim yurttan haberlerle. Adana'da Alparslan Kuytul Suç Örgütü'ne yönelik düzenlenen operasyonda tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul tutuklandı. 21 kişi ise serbest bırakıldı.
2: Kuytulculara yönelik operasyonda Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul tutuklandı. Adana Merkez 6 ilde 49 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul da dahil 56 kişi gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un da aralarında bulunduğu 35 kişi tutuklandı. 18 hakkında adli kontrol kararı verildi. 3 kişi başsavcılıktan serbest bırakıldı. Kamuoyunda Kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik soruşturmada örgütün üst düzey yöneticilerinin irtibatları incelendi.
3: Özellikle bilgisayarların, kasaların işlerinin boş olduğunu çekelim.
2: Güvenlik birimlerinin yaptığı çalışmalarda suç örgütünün yönetim kademesindeki 9 şüphelinin irtibat ağında FETÖ kapsamında adli işlem görmüş kişiler tespit edildi. FETÖ irtibatlı 9 sorumlunun örgüt içerisinde internet, sosyal medya, teknik ekip, dergi, eğitim, muhasebe ve genel sorumluluk gibi alanlarda görev yaptığı öğrenildi. Başsavcılık bu bağlantıların niteliğini ve örgütsel bağ oluşturup oluşturmadığını araştırıyor.
4: Alparslan Kuytul kendisine FETÖ'yü örnek alıyordu. Bu nedenle de kendi örgütü ile FETÖ'yü mukayese ediyordu. İşte bu nedenle de Fethullahçı terör örgütünün elebaşısı olan Fethullah Gülen gibi kendisine Hoca Efendi denilmesini istiyordu. İşte bu örgüt içerisindeki en önemli kuraldı. Bunu söylemeyenler ise örgütten dışlanıyordu.
2: Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 19 Ağustos Çarşamba sabahı Furkan Vakfı'na yönelik operasyon düzenlemişti.
1: Ve efendim Mavi Vatan sevdalılarının akın ettiği Teknofest'te artık final günü heyecanı yaşanıyor. Detayları alacağız. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan o noktada bizi bekliyor. Kolaylıklar dileyerek sözü kendisine bırakalım.
5: Sağdayız Ebu abi. Olsun, sonuçta görüyoruz.
6: Teknofest Mavi Vatan kapsamında artık son gündeyiz. Hatta son saatlerdeyiz desek yeridir. Çünkü yaklaşık 1-1,5 saat sonra kapanış konuşmalarının ardından Teknofest Mavi Vatan son bulacak diyebiliriz. Peki 4 gün neler yaşandı Teknofest Mavi Vatan'da? Dilerseniz onlardan da bahsedelim. Özellikle Perşembe günü hem çevre illerdeki hem de Kocaeli'deki vatandaşlar bu alana akın etti ve hafta sonu yoğunluk çok daha fazla arttı. İlk güne nazaran yaklaşık 10 kat daha fazla bir yoğunluk olduğunu söylesek yeridir. On binlerce vatandaş burada bulunan savunma sanayi ürünlerini yerinde görmek için bu noktaya akın ettiler ve özellikle de TCG Anadolu'ya yoğun bir ilgi vardı. 4 gün boyunca vatandaşlar uzun kuyruklar bekleyerek TCG Anadolu'yu gezme imkanı buldular ve bulunmuş olduğunuz dakika itibariyle de artık son bulacak Teknofest diyebiliriz. Yine protokolden bazı isimler de yine TCG Anadolu'nun olduğu noktaya doğru ilerliyorlar. Hemen yaklaşık birkaç dakika önce yine bu noktadan Selçuk Bayraktar geçti. Ona da yine yoğun bir ilgi vardı. Zannediyorum ki hemen yaklaşık 100 metre ileride drone yarışları var. O drone yarışlarını yerinde takip edebilmek adına o noktaya doğru ilerlediler. Peki Teknofest Mavi Vatan'da 4 günde neler yaşandı? Dilerseniz onlardan da bahsedelim. Özellikle özellikle sabah saatlerinde her gün 4 gün boyunca SAT ve SAS komandolarının eşsiz bir gösterisi vardı. Sabah saat 10.30 itibariyle başladı ve 11 itibariyle her gün son buldu. Sonrasında özellikle geleceğin mucitleri adına

0: küçük çocuklar için, aileleriyle birlikte bu noktaya gelen küçük mucitler için de yine çeşitli yarışmalar yapıldı. Öğleden sonra saat 14 itibariyle yine İHA, SİHA gösterileri, yine yerli ve milli olan uçaklarımız ve helikopterlerimiz bu noktada vatandaşları selamlayarak bu noktadan geçişlerini yaptılar. Bakın artık biraz önce de belirtmiş olduğum gibi, yani Teknofest'in bitmesine artık saatler kaldı. Yaklaşık 1-1,5 saat sonra kapanış konuşmaları yapılacak. Fakat ona rağmen yine gemilerimizde, yerli ve milli üretim olan bu gemilerimizde yine sıralar bir türlü bitmek bilmiyor. Çünkü vatandaşlar bu noktaya gelip o gemileri yerinde görmek istiyorlar. Hemen sağ tarafta biraz önce Hüseyin Koçak ekranlarınıza getirdi. Dalgıç bir gemimiz mevcut. Hemen yine biraz önce yayınlarda ekranlarınıza getirmiştik. TCG Sancaktar çıkarma gemisi. Yine orada da uzun kuyruklar olduğunu söylemek de mümkün. Özellikle TCG Sancaktar'a bir parantez açacak olursak, alanında dünyanın en büyüklerinden biri değil, dünyanın en büyük çıkarma gemisi olarak alanında en büyük gemi olduğunu söyleyebiliriz. Bakın sağ tarafta yine TCG Sancaktar kuyruğunu görebiliyoruz. Hemen diğer tarafta farklı bir kuyruğu, aynı gemiye giden farklı bir kuyruğu görebiliyoruz. Yani burada bulunan 37 gemiyi gezmek için vatandaşlar her bir gemide uzun kuyrukların oluşturduğunu söylesek yeridir. Yavaş yavaş noktalayacak olursak artık yaklaşık yarım saat 45 dakika sonra kapanış konuşmaları yapılacak ve kapanış konuşmalarının ardından Teknofest Mavi Vatan son bulacak diyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım.
1: Mustafa Kadir Mercan'a teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz değerli izleyenler. Van'da kamyonetle hafif ticari araç çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı. Kaza Van Erciş Karayolu'nda meydana geldi. Seyir halindeki kamyonetle hafif ticari araç henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ölen 2 kişinin cenazesi morga götürüldü. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yolda güvenlik önlemi alan polis ve jandarma ekipleri kontrollü olarak araçların geçişine izin verdi. Ve sevgili izleyenler, başkentte huzur ve güven ortamını güçlendirmek amacıyla Ankara Emniyeti'nin operasyonları aralıksız sürüyor. Son günlerde Alihan Kuruş suç örgütüne yönelik operasyon ve eğlence mekanlarına yönelik uygulamalarla dikkat çeken Ankara Emniyeti, son 3 ayda düzenlediği 202 operasyonda 743 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.
2: Uyuşturucu ticareti, göçmen kaçakçılığı, insan ticareti, silah kaçakçılığı, suç gelirlerinin aklanması, organize suç örgütleriyle mücadele yalnızca bir asayiş meselesi değil, milli güvenliğimizin, hukuk düzenliğimizin korunması meselesidir.
3: Suçlulara geçit verilmiyor. Suç şebekeleri bir bir çökertiliyor. Ankara Emniyet Müdürlüğü huzur ve güveni tesis etmek için 7/24 mesai yapıyor. Ankara Emniyeti son günlerde Alihan Kuruş suç örgütüne yaptığı operasyon, fuhuş operasyonları ve eğlence mekanlarına yönelik operasyonlarla dikkat çekti. Şehirde çeteleşmeye, dini duyguları istismar eden yapılara ve çıkar amaçlı suç örgütlerine geçit verilmedi. Yıl genelinde düzenlenen 176 operasyonda 491 şüpheli yakalandı ve 230 kişi tutuklandı. Zehir tacirlerine ve uyuşturucu satıcılarına yönelik yıl genelinde 20 operasyon yapıldı. 126 şüpheli yakalanırken 45 kişi tutuklandı. Dijital ortamda vatandaşları hedef alan dolandırıcılık şebekeleri de mercek altındaydı.
4: Mesela artık belli bir merkezleri yok bunların. Evet. Sanal medya üzerinden dijital ortamlarda örgütleniyorlar. Oradan faaliyetlerini yürütüyorlar. Para alışverişini oradan yapıyorlar. Eleman devşirmeyi oradan yapıyorlar. Dolayısıyla bunlarla farklı bir konseptte mücadele etmek gerekiyor.
3: 6 büyük operasyonda 126 şüpheli yakalandı ve 56 tutuklama gerçekleşti. Başkentte son 3 ayda gerçekleştirilen 202 operasyonda toplam 743 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Bu

0: Şahıslardan 331'i adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: Efendim 24 Ağustos Pazartesi günü, yarın Peygamber Efendimizin doğumunun 1500. yılı vesilesiyle Mevlid Kandili idrak edilecek. Gönüllerin dua ve salavatlarla buluşacağı bu mübarek gecenin manevi iklimi ve nasıl ihya edileceği haberimizde.

0: güzel ahlakın temsilcisi, Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin doğduğu mübarek gece, her yıl Rebiül Evvel ayının 12. gecesinde idrak ediliyor. Peygamber Efendimizin dünyaya gelişiyle insanlığın karanlık döneminde yeni bir sayfa açıldı. Onun mesajı yalnızca bir dönemi değil, asırlar boyunca insanlığın yolunu aydınlattı ve aydınlatmaya da devam ediyor.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dünyaya teşrif etmeden dünyanın hali bir karanlıktaydı. Cahiliye dönemiydi. Resulullah'ın dünya teşrifiyle beraber o karanlıklar aydınlığa, cehaletin yanında da efendim ilim, bilim sahibi olmaya başlanıldı.
2: Karanlık cahiliye dönemini aydınlığa çeviren, o dönemi ilimle ve ahlakla yoğuran kainatın efendisi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dünyaya teşriflerinin 1500. yılı idrak ediliyor. Peki bu mübarek Mevlid kandili nasıl ihya edilmeli?
1: Çağımızda, bu zamanda dünyanın küçüldüğü, sosyal medya aracıyla her tarafa ulaşadığımız bir dönemde maalesef yine mazlumların ağladığı, mazlumların kanı döküldüğü bir dünyada yaşıyoruz. Cehaletin efendim aydınlığa galip olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Ama bizler Resulullah'ın hayatını örnek alırsak evlerimize huzur buluruz.
0: Bu nedenle Mevlid Kandili sadece bir geceyi ibadetle geçirmek değil, kişinin kendi hayatına dönüp bakması için de bir fırsat.
1: Bir muhasebe yapmamız lazım. Aynı şekilde o gece camilerimize gidip yatsı namazıyla cemaatle kılmak, gecenin yarısını ibadetle geçirmiş sevabı elde eder ve Kur'an-ı Kerim okuyalım. Kaza namazlarımız varsa kaza namazlarımızı kılalım. Çünkü ilk hesaba çekileceğimiz namazdır.
3: Binlerce arının aylardır süren hummalı çalışması en tatlı meyvesini verdi. Ankara'nın Çubuk ilçesinde arıcılar için yılın heyecanlı ve bereketli dönemi, yani bal sağım sezonu başladı. Peki doğanın altın sıvısı kovandan çıkıp sofralarımıza gelene kadar hangi zahmetli aşamalardan geçiyor? Haberimizde izleyelim efendim.

0: petek balın oluşum süresi Mayıs ayından işte Eylül ayına kadar, yani bir 3-4 ay falan vuruyor yani. Arıların bakımı ilkbaharda genelde biz petekleri yaptıkça veririz. Hemen hemen her gün içindeyiz.
1: Petek olarak çalışırız, petek balı. Çam'a gittiğimiz zaman süzme alırız. Çam balı orada daha kendine özgü süzmesi var.
2: A Haber ekranlarında arıların yoğun mesaisini ekranlarınıza getireceğiz. Arıların dünyasından sesleniyoruz size, kovanların tam başından.

Sedat Toka, Ankara Çubuk Ovacık köyünden. Arıcılıkla uğraşıyoruz. Yani bizim köyümüzün geneli de arıcı. En aşağı olan da 300-400 kovan, 500-700 kovan, 900 kovana, 1000 kovana kadar çıkan arıcı arkadaşlar var. Ya biz de 500-600 kovanla arıcılık yapmaktayım. Petek balına çalışıyoruz. 15 senelik profesyonel olarak yapmaktayım. Yani daha önce babamdan, babama da dedemden, yani dede besleği olarak. Kışın arıları aydına götürürüz. Aydın Nazilli.

0: Kışlatma için götürürüz. Orada ana değişimi yaparız. Arımızı orada güçlendiririz. Yaylaya hazırlık için Mayıs 15-20'de buraya geliriz petek balına.
1: Karakovan peteğini kendi yapan. Peteksiz yani. Mum takmıyoruz karakovanlara. Arı kendisi yapar peteğini. Bunlar karakovanlar.
2: Sofralara uzanan o tatlı yolculuğun serüveni nasıl başlıyor? Hep beraber izleyelim.
0: İlk hazırlığımız körüğümüzü yakarız, fırçamızı hazırlarız, yanımıza suyumuzu, bıçağımızı koruruz petekleri ayırmak için. O anımızı açarız, körüğümüzü basarız, arıyı sakinleştirmek için, balını aldığımız için hırçınlaşır, biraz saldırgan olur. Körüğümüzü, dumanımızı yapınca sakinleşir. Ondan sonra olmuş olan ballarımızı almaya başlarız. Arılara zarar vermez. Körük yani o bir ihtiyaç, mecbur kullanacağız yani. Ya bize zarar verebiliyordu hani geldiği zaman da onlara vermez. Onları sakinleştirmek için.
3: Abi zor ya. Abi. Ölmediler değil mi? Abi ben veriyorum artık sana ya. Ama yine de iyi ilerledim.
0: Bal konusunda kovanlar önemlidir. Bizim kullandığımız kovanlar bu şekilde ladin ağacıyla, kovanıyla, ladin ağacıyla diğer kovanlara göre, diğer ağaçlara göre yani bal verimi bu kovanlarda, ladin ağaçlarda güzel oluyor. Arılar kovanları bile yani seçiyor. Bölgeden bölgeye lezzet fark ediyor. Bizim buralara gelme amacımız, bura Aydos diye geçer. Aydos Dağı, Kekik, Keven, Yonca, Alıç, Kuşburnu bunlar genelde daha fazla. Yani diğer yerlere göre burada aroması da güzel oluyor, rengi de güzel oluyor. Şekeri ilkbaharı mecbur veriyoruz. Kışın şekerle yapım fondom şekerleri, kekleri oluyor. Onlarla besleme yaparız. İlkbaharı tabii arıların yavru atıp yavruyu çıkarıp beslenmesi için şeker veriyoruz. İlkbaharı mecbur veriyoruz ama sonra dışarıdan bal akımı gelmeye başladığı zaman keseriz, vermeyiz yani. Şeker vermeden olmaz çünkü yavru çoğalmaz, petekleri dolduramaz yani.

0: Abi ilaçlar oluyor bunların. Varova bit ilaçları oluyor. Arıları öldüren en fazla varova oluyor. Yani sürekli ilaçlama yapıyoruz. İlkbaharın varova mücadelesi daha fazla yaparız. Hadi kışta mı olur, o yazın görünür. Şimdi belli olmaz. Yaz, bahara çıktığımız zaman varova ilacını sürekli yaparız yani. Bu yıl fazla bir yoktu. Geçen seneye göre, geçen sene daha fazlaydı. Bu sene az yani, yok, fazla yok.
1: İstanbul, kimi onu boğazın maviliğinde, kimi minarelerin gölgesinde, kimi de asırlara meydan okuyan kubbelerinde anlattı. Her birinin ortak duygusuysa bu şehre olan hayranlığıydı. Şairlerin mısralarını rehber edindik efendim ve İstanbul'u şairlerden dinledik, izleyelim.

Kimi gözlerini kapatıp dinledi, kimi ona bir tepeden baktı, kimi ona canım diye seslendi, kimi ise onda medeniyetin başkentini aradı. Şairlerin

0: İstanbul'u yüzyıllardır değişmedi. İstanbul'sa yüzyıllardır hem şiirlere, hem filmlere, hem de kitaplara konu olmaya devam etti. Biz de bugün İstanbul'u şairlerin dizelerinden anlayacağız. Bugünün İstanbul'unu ekranlarınıza taşıyacağız.
1: İstanbul'da yaşamak mı, İstanbul'u yaşamak mı? Adını andığınız şairler hepsi burada, İstanbul'da doğmuş büyümüşlerdir. Onlar İstanbul'u yaşarlar. İstanbul'u iliklerine kadar çekerler, hava gibi, su gibi.
2: İstanbul'da doğal bir türlü bir hafif olan biriyim. Nedenin oğluyum. Tarihsiz kederler içinde.
3: Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul. Görmedim, gezmedim, sevmedim hiçbir yer. Ömrüm oldukça gönül tahtıma keyfince kurul. Sade bir semtini sevmek bile bir ömre yeter.
1: Bir mekan, bir şehir insanı terbiye eder. İnsan şehri inşa eder, şehir de insanı terbiye eder. Bu anlamda İstanbul o kadar çok insanı terbiye etmiştir ki bu yönüyle kendisi bir hoca gibidir.
0: İse İstanbul'a canım diye seslendi dedik. İşte Necip Fazıl'ın İstanbul'u öyle bir İstanbul. Necip Fazıl İstanbul'a canım diye seslenir. Bazı şehirlerde yaşarsınız. Bazı şehirlerse sizin içinizde yaşamaya başlar. Necip Fazıl ise İstanbul'a şöyle seslenir. Ruhumu eritip de kalıpta dondurmuşlar. Onu İstanbul diye toprağa kondurmuşlar. İçimde tüten bir şey. Hava, renk, eda, iklim. O benim zaman mekan aşıp geçmiş sevgilim.
1: Ruh gibi İstanbul'u geniş olarak görür. İstanbul'u İslam kavramının bir yansıma alanı olarak görür. Beden ölür de ruh asla ölmez. Şunu ima eder, İstanbul hiçbir zaman ölmeyecektir.
0: Necip Fazıl'ın İstanbul'undan bahsettik. Ancak Necip Fazıl demişken Zindandan Mehmet'e Mektup adlı şiirinden bahsetmeden de geçemeyeceğim. Bu şiiri en iyi anlayabileceğimiz yerdeyiz. Hocam, Zindandan Mehmet'e Mektup adlı şiir burada yazılmış diyorlar, doğru mudur?
1: Evet, Necip Fazıl Kısakürek 1943 yılında Büyük Doğu dergisini çıkardıktan sonra devrin siyasi iktidarı devamlı polemiklere girmiş, çatışmış, sık sık yargılanmış, hapishanelere düşmüştür. 60 darbesinin hazırlıkları yapılırken Necip Fazıl da zaten geri adam, gerici falan gibi ideolojik olarak rejimin sürekli olarak muhalefet ettiği, susturmak istediği bir çizgideydi. O arada bu Atik Vadi'deki Toptaşı cezaevinde burada yatıyor idi Necip Fazıl ve geride o zamanlar 16 yaşlarında olan oğlu Mehmet vardı. Ailesini de eşini de Mehmet'e emanet etmiştir. Şiirde de geçer. Mehmet onun için büyük bir umuttur. Sevinin Mehmet'in başlar yüksekte diye umudu oğlu üzerinden gençlere aktarmaya çalışır.
4: Zindan iki hece Mehmet'im lafta. Baba katiliyle baban bir safta. Bir de geri adam boynumda yafta. Halimi düşünüp yanma Mehmet'im. Kavuşmak mı? Belki daha ölmedim.
0: Hocam aslında çok farklı bir nüans da var. Şu an üzerine basmakta olduğumuz tuğlalar. Şiirde de bahsi geçen o altı köşeli tuğlalar bu tuğlalar.
1: Bunlar şöyle diyor, avlu bir uzun yol, tuğla döşeli, kırmızı tuğlalar altı köşeli bunlardır. Ve bu koridor 100 adımdır. Hapishanede mahkumların hava almak için, dinlenmek, spor yapmak için volt atma gelenekleri vardır. Tam 100 adım buraya saydığınızda burası yani o koridor burası.
4: Avlu bir uzun yol, tuğla döşeli, kırmızı tuğlalar altı köşeli. Bu yol da tutuktur hapse düşeli. Git ve gel 100 adım, 1000 yıllık konak, ne ayak dayanır buna, ne tırnak.
0: Şehadet parmağıdır göğe doğru minare, her nakışta o mana, öleceğiz ne çare. Necip Fazıl Kısakürek İstanbul'u en iyi anlatan şairlerden biri. Mezarı ise İstanbul'u en güzel gören yerlerden birinde, Pierre Loti'de.

0: Kimi ise gözlerini kapatıp İstanbul'u dinliyor dedik. Çünkü İstanbul'u anlamak için bazen bakmak değil dinlemek gerekir. Martıların sesi, bir vapurun düdüğü, çarşının, sokakların uğultusu ve iskeleden kıyıya vuran dalgalar. Orhan Veli şiirlerinde İstanbul'u büyük manzaralarıyla değil, gündelik hayatın içinden dinledi.
1: Bunda böyle bir karına oturmuşum. Oturmuş da bir tutki tutturmuşum. İstanbul'un mermer taşları, başıma da konuyor, konuyor aman mahsi kuşları. Şiirlerinden boşanır hicran yaşları. Vedalım, senin yüzünden bu halim.
2: Orhan Veli, İstanbul'un bugününü, İstanbul'a adeta seslerini o meşhur şiirinde hisseder. Böyle gözlerini kapar ve o sesleri duymak, işitmek ister.
0: İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. Önce hafiften bir rüzgar esiyor. Yavaş yavaş sallanıyor yapraklar ağaçlarda. Uzaklarda, çok uzaklarda. Sucuların hiç durmayan çıngırakları. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı.

Aradan yıllar geçti, İstanbul büyüdü, sesleri ise çoğaldı. Ancak halen daha bir vapura bindiğinizde Orhan Veli'den kalan o sesleri duyabilmeniz mümkün.

0: Kimi gökten, kimi yerden üşüşüp her kapıya giriyor birbiri ardınca ilahi yapıya.
1: Hayır, bu hal uzun süremez. Sen yakındasın. Hala dağılmayan bu sisin arkasındasın. Sıyrıl beyaz karanlık içinden, parıl parıl berraklığında bilmenedir hafta, ay ve yıl.
2: Yahya Kemal adına imtidat dediği bir kavramla bakar. İmtidat üç zamanı bir arada yaşamak demektir. Yahya Kemal İstanbul'un dününü görür, Osmanlısını görür, bugününü görür, yarını hayal eder.

0: Kimi ise İstanbul'a bir tepeden baktı dedik. Boğaz, kubbeler, minareler. Yahya Kemal'in şiirinde İstanbul yalnızca sevilecek bir manzara değil, bir medeniyetin hafızası.
1: Baba ocağı gibi görür Yahya Kemal. İstanbul eli öpülecek bir dede gibidir. Yahya Kemal de bunu aziz kelimesiyle, aziz gibi güzel bir sıfatla anıyor.
0: Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul. Görmedim, gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer. Ömrüm oldukça gönül tahtıma keyfince kurul. Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer.

0: Bundan kapandı, birbiri ardınca perdeler. Kandilli göksu, kanlıca istinye neldeler. Son zümrüt ortasında zafer akıp giden firuzen eri nerede? Gün saklıdır neden?
1: Her şairin en büyük arzusu İstanbul adına şiir yazmak. Yani şairlik dilinde kural yoktur ama sanki İstanbul adına şiir yazmayanın şairliği onaylanmıyor gibi.
2: Yahya Kemal önce tepeden baktı dedik İstanbul'una. Aziz İstanbul'unu tepeden sevgiyle kucakladı. Sonra ise şehrin kalbine, Süleymaniye'ye indi. Süleymaniye'de Bayram Sabahı adlı şiirinde caminin kubbesinden baktığı yalnızca İstanbul değildi. Asırlar öncesiydi.

Nice şairler geldi geçti, İstanbul yerinde kaldı. Çünkü gören göz için İstanbul yalnızca bir manzara değil, dinlenen, hatırlanan, özlenen ve anlamak istenen bir hikaye. Ve bu yüzden belki de yüzyıllar geçse bile değişmeyecek tek bir şey var. İstanbul'un şiiri hiçbir zaman bitmeyecek.

Efendim, dünya şehirlerinde bu hafta Asya'nın kalbine, binlerce yıllık hanedanlıkların ve gizemli kültürlerin beşiği Çin'in başkenti Pekin'e gidiyoruz. Muhabirimiz Mehmet Zeyrek gezdi ve görüntüledi. İzliyoruz.

Yolculuğumuza bu devasa şehrin en mistik noktalarından, bir zamanlar imparatorların göğe ve toprağa bereket için yakardığı cennet tapınağından başlıyoruz. Pekin'e geldiğinizde rotanızın ilk sıralarında yer alacak bu cennet tapınağı her gün on binlerce ziyaretçi ağırlıyor.

Anadolu'da birçok çivisiz yapı görmek mümkün. İşte burası da Çin tarihinin ilk çivisiz yapıtlarından biri. Cennet Tapınağı tamamen ahşap geçme sanatıyla inşa edilmiş ve her katmanında cenneti simgeleyen Çini sanatı da hayranlık verici.

Cennet Tapınağı aynı zamanda 1400'lü yıllarda Çin halkının gök bilimine, evrene ve takvime olan ilgisinin ahşaba kazınmış hali. Tapınağın son noktası işte burası. İçeriye girmek yasak ve kapının önünde yüzlerce kişi içerideki o dev sütunları görüntülemek için adeta birbiriyle yarışıyor.

Şimdi imparatorların o görkemli tapınaklarından, saraylarından çıkıp eski Çin halkının yaşadığı mahallelere gireceğiz. Buralar Hutong diye adlandırılıyor. Hala insanlar yaşamaya devam ediyor ama o tarihi doku özenle korunuyor ve turistlerin de en uğrak noktalarından biri.

burası adeta açık hava müzesi gibi ve her ay ayrı bir güzelliğe bürünüyor. İstanbul'un Cihangir'i, Nişantaşı gibi konumlandırabiliriz.

Tarihi sokaklarda yürüyüşümüzü tamamladık ve artık akşam oluyor. Meydanlarda böyle dans eden insanlar bizi karşılıyor. Aslında her gün doğuşunda ve batımında böyle insanlar meydanlarda buluşuyor. Günün stresini atıyor ve hayata sımsıkı işte böyle tutunuyorlar.

Şehrin nabzını tutmaya devam ediyoruz. Pekin'in en büyük kargo merkezine geldik. Burada normal günlerde 1 milyon paket işleniyor. Yoğun günlerde 2 milyona kadar çıkabiliyor. Aslında Pekin'de yaşayan biri olarak binlerce kilometre öteden verdiğiniz sipariş 2 gün içerisinde elinize ulaşabiliyor. Peki bu devasa operasyon nasıl işleniyor? İşte bize kapılarını açan bu merkeze gireceğiz ve bizzat şahit olacağız. İlerliyor. Banttan dakikada yüzlerce paket geçiyor ve buradan etiketler üstündeki adresler yapay zeka sistemiyle tanındıktan sonra ileride 6 farklı kapıdan kargolar ayrıştırılıyor.

bizler yukarıdayken banttan paketler çok hızlı bir şekilde geçiyordu ve adreslere göre ayrıldılar. Biz aşağı inene kadar hepsi bu şekilde arabalara istiflenmiş ve şimdi adreslere doğru yola çıkacaklar. Tüm bu işlemler dakikalar içinde tamamlandı.

Bakın arkamda kamyonlar, minibüsler, hepsi yükünü almak, boşaltmak için var. İşte bu araçlar da tamamen insansız ve etrafını 3 boyutlu görebiliyor. Adeta normal sürücülerden daha dikkatli ve düzgün kurallara uyarak ilerliyor. Yapay zeka her alanda aktif olsa da insan gücü elbette vazgeçilmez. İşte araçlara yüklenirken, istiflenirken burada insanları görmek mümkün.

0: Tekin'i geziyoruz, şehrin nabzını tutuyoruz. Burada yaşayan Türklerle tanışacağız. Tekin başkent olduğu için genellikle dünyanın en iyi üniversiteleri burada ve Türk gençleri de burada eğitim alanında oldukça aktif. Merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş buldum. Siz hoş geldiniz. Asıl.
0: Hoş bulduk. Sizi tanıyabilir miyiz?
1: Öncelikle ben Ayperi. Bu fırsat için çok teşekkür ederim. Şu anda Pekin Dil ve Kültür Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde yüksek lisans öğrencisiyim.
0: Kaç yıl oldu? Kaçıncı sınıf?
1: Bir yıl önce bursla birlikte bir yıllık dil kursuna gelmiştim. Oradan döndükten sonra ülkemde kendi bölümümden, yani Ankara Üniversitesi Sinoloji Bölümünden mezun oldum ve tekrar Pekin'e

0: yüksek lisans okumaya geldim. Şu an 1,5 yılım sayılır yaklaşık olarak.
1: Yanınızda anneniz var.
0: Evet.
1: Sizler de hoş geldiniz. Sizi tanıyalım.
2: Hoş buldum. Çok teşekkür ederim. Ben Şule Nur Öztürk. Ayperi'nin annesiyim. 1 yıl oldu kızımı görmeyeli. Çok fazla bir özlem vardı. Onu görmek için geldim.
1: Haydiyan Parkı'ndayız. Burası kentin inovasyon üssü olarak da biliniyor. Bu park tamamen yapay zeka ile yönetiliyor. Ayper'in şimdi buradaki teknolojiyi araştıracak ve bizimle paylaşacak.
0: Parkın içinde bölümler var ve o bölümlere kaç dakikada yürüneceğini ve oraya yürürseniz kaç kalori yakacağınızı bile görebiliyorsunuz.

parkta yıllık bir sayım oluyor. Ne kadar adım attıysanız, kaç kilometre yürüdüyseniz görebiliyorsunuz. Bunun için de buraya üye olmanız gerekiyor. Yakın çevrede yaşayan insanları da yine buradan görebiliyoruz. Mesela bir ayda 286 kilometre atmış bir beyefendiyi görebiliyoruz burada. Yakınlarda yaşayan ve yani birinci olmuş. Burada üye olan insanların da yine yüzlerini görerek kaç kilometre yürüdüklerini görebiliyoruz. Günlük, haftalık ve aylık kilometre sayıları da yine burada.

0: Alper'in çok iyi Çince konuşup okuyabiliyor ve dolayısıyla şehrin imkanlarını da en iyi şekilde değerlendiriyor.
1: Burası rotamızın başlangıç noktası ve tam bu noktada durduğumuz zaman buradaki kamera bizim yüzümüzü, az önce kaydolduğumuzda yüzümüzü kullanarak kaç adım attığımızı ve ne kadar kilometre yürüdüğümüzü hesaplayan bir nokta. Bu kırmızı parkuru takip ettiğimiz süre boyunca ne kadar kilometre yürüdüysek her şekilde, her türlü o noktalara geldiğimiz zaman kameralar bizi kayıt altına alıyor ve ne kadar yürüdüğümüzü, kaç kalori yaktığımızı görebiliyoruz. Aslında görüyoruz nasıl bir teknolojiye sahip olduklarını. Burada aslında her lambada gördüm ama şu an dikkatimi çekti. Kırmızı yerde yazan yazımız. Ve burada herhangi bir acil durum olduğunda bu düğmeye basarak, görevli doktorla konuşarak herhangi bir şekilde buraya yardım çağırabiliyorsunuz. Ve direkt burada da hani tam adresinizi buluyorlar, tam olarak konum buluyorlar. Çok büyük bir park olduğu için en önemli şey en hızlı bir şekilde acil yardım ulaşmak olması gerekiyor.

Otobüs durakları her zamanki gibi boş. Bunun arka planında Çin'in teknolojisi yatıyor. İnsanlar navigasyonlardan otobüsleri anlık izleyebiliyor ve durağa ne zaman geleceklerini biliyorlar.

Çin'de taksi. Oldukça konforlu, cep telefonunuzla tek bir uygulama üzerinden hem sarı taksiye hem de paylaşımlı yolculuğa erişebiliyorsunuz. Ben yaklaşık 10 kilometre ötede bir yere gideceğim. Uygulama üzerinden sarı taksi var ama ben ekonomi paketini seçeceğim. Yani paylaşımlı yolculuk biraz daha uygun ve bakalım nasıl bir araç gelecek, yolculuk deneyimini birlikte göreceğiz. Arabayı GPS'ten takip ediyorum ve saniyeler sonra bana ulaşacak. Hatta geldi. Bu elektrikli bir araç, oldukça konforlu, nezih. Uygulamadan da biraz bahsetmek istiyorum. Yolcular için bir acil butonu var. Eğer tedirgin olduğunuz bir durum sezerseniz hemen karakola bildirebiliyorsunuz ve dakikalar içerisinde bir müdahale söz konusu olabiliyor. Araç içerisindeki bu yolculukta 18.60

bu kadar ucuz diye şöyle bir araştırdığımızda petrol fiyatları aslında bu ülkede de pahalı. Çünkü dışa bağımlı bir ülke ama sokakta gördüğümüz araçların yarısından fazlası elektrikli ve bu yeşil enerji dönüşümüyle birlikte nakliye, lojistik, taksi, ulaşım bu ülkede oldukça ucuz.

ve sarı bisikletler. Her kaldırımda bunları görmek mümkün. Oldukça yaygın. Aylık abone olabiliyorsunuz. 100 Türk lirası civarında başlıyor aylık ödemesi. Çantamı sepete koyacağım. Şurada bir QR kod var. Cep telefonumla QR kodu şöyle taradıktan sonra bisiklet açılıyor. Şöyle vardığınız noktada bisikleti yine park edip QR kodu taratarak ayrılabiliyorsunuz. Böylece metrodan, otobüsten çıktıktan sonra 500 metrelik, 1 kilometrelik mesafeyi bisikletle birkaç dakikada kat edebilirsiniz.

Burası Shougang Park. 1919 yılında kurulan bir çelik fabrikasıydı. Çin'in devrim yıllarında emeği çok fazla. Yılda 10 milyon ton çelik üretilen bu fabrikada 100 bin işçi istihdam ediliyormuş. Ancak 2008 Pekin Olimpiyatları sırasında bu fabrikanın tamamen kapatılması yerine park yapılması gündeme geldi. Ve 2010 yılına kadar fabrika kademeli olarak kapatıldı. Yaklaşık 9 kilometre karelik bir alan devasa bir cazibe merkezine dönüştürüldü.

Kunming Gölü. Bu devasa fabrikanın endüstriyel soğutma suyu ihtiyacını karşılamak ve atık suların dinlendirilmesi için kullanılan bir yapay havuzdu. Fabrikanın kapatılmasıyla burası da bir ekolojik dönüşüme sahne oldu ve bambaşka bir doğaya kavuştu.

Çin'in küresel çaptaki imza lezzeti, Pekin ördeğinin doğduğu ve günümüzde reçetesinin birebir uygulandığı merkezin tam önündeyiz. İçeride muazzam bir kalabalık var. Biz de sıramızı aldık ve bir saatten fazla beklememiz gerekiyor.

Burası sıradan bir mutfak değil, Çin'in ulusal somut olmayan kültürel mirası listesinde yer alıyor. İçeride askılı fırın yöntemiyle ördekler pişiyor ve bu fırın yöntemi de devlet tarafından koruma altında.

0: Bütün bir ördek masaya geliyor ve şef şu anda usulce dilimliyor. Şöyle servis tabağındaysa çiçek deseni oluşturuluyor. Pekin ördeği masaya her çeşidiyle geldi ama bunu nasıl yiyeceğiz, nereden başlayacağız? İşte bize bunları anlatmak için bir misafirimiz var. İsmi Caci. Merhaba, hoş geldin.
1: Merhaba, hoş bulduk.

Bugün Pekin'in mutlaka denenmesi gereken lezzetlerinden birini, Pekin ördeğini deneyeceğiz. Pekin ördeğinin iki farklı pişirme yöntemi var. Biri kapalı fırında, diğeri ise meyve ağacı odunuyla açık ateşte asılarak pişirme yöntemi. Biz bugün meyve ağacı odununda asılarak pişirilen Pekin

0: Benim için bu şekilde hazırladılar. El değdirmeden tamamen çubukla ince ekmeği sardılar. Şöyle bir tadım yapacağız. Bakın ilginç bir şey oldu. Masaya ördeğin kimliği geldi. Nerede yetişmiş, hangi şartlarda büyümüş, hepsi bu kimlikte saklı. Ben Caci'ye vereceğim, bakalım neymiş ayrıntıları.
1: Bu restoranın bize verdiği bir anıkartı. Üzerinde ulusal somut olmayan kültürel miras listesinde yer alan özel ördek kızartma tekniklerine dair bir sertifika var. Ayrıca bu kartın üzerinde bir numara yazıyor. Bu numara bugün yediğimiz bu ördeğin 210 milyonuncu ördek olduğunu gösteriyor. Yani bu bir nevi bizim yediğimiz ördeğin kendi kimlik numarası.
0: Ördeğin yağı oldukça ağır ama soslar ve garnitürler dengeliyor ve ağızda dağılan bir lezzet. Et zaten hemen eriyor çünkü saatlerce ağır odun ateşinde pişmiş ve o odunların tütsüleriyle de lezzet katmış. Yasemin çayı Çin mutfağında en önemli unsur, sofraların baş tacı. Özellikle böyle yağlı yemeklerde ağzı ferahlatmak için ve midedeki hazmı kolaylaştırmak için tercih ediliyor. Bir yandan da kokusuyla huzur veriyor.

0: Haber Radyosu. Halkbank'ın katkılarıyla. Bitcoin'de yükseliş hız kazandı. Kripto para 21 Ağustos'ta 75 bin dolar seviyesini aşarak son haftaların en yüksek seviyesine çıktı. Gün içindeki yükseliş %8'in üzerine taşınırken Bitcoin haftalık bazda yaklaşık %19'luk kazanca ilerliyor. Bu performans Şubat 2024'ten bu yana en güçlü haftalık yükselişlerden biri olarak öne çıkıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın kripto varlıklara yönelik daha net bir düzenleyici çerçeve oluşturulmasını öngören Clarity yasası için kongreye yaptı. Çağrıda piyasadaki risk iştahını artırdı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
4: Kerem abi.
5: Hayrola çocuklar?
4: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en azı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
6: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
5: Turkcell çözüm gücü.
7: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
5: Turkcell çözüm gücü.
4: Vallahi bravo Turkcell'e.
5: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
8: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
9: Turkcell'le bağlan hayata.
10: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Expert.
1: Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
10: Umran Oto Ekspertiz.
2: Bir reklam.
11: A Haber Radyo. 24 saat haber.
12: Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Görüntüler geliyor ekranlarınıza. Molla Fenari Mahallesi bölgesinde ormanlık alanda başlayan yangın ne yazık ki kısa sürede büyüdü. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının Ballı Kayalar mevkisine ilerlediği öğrenildi. Alevlere 5 uçak, 5 helikopter, 30 arazöz ve 187 personelle müdahale ediliyor.

0: Ve değerli izleyenler, İstanbul Gazi Osman Paşa'da 4 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler yan binaya da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınırken bina sakinleri tedbir amaçlı tahliye edildi.
1: Bina çatısında yangın çıktı. Mahallede büyük panik yaşandı.
2: Cehennem ateşi gibi bir olay diyebilirim.
3: İstanbul Gazi Osman Paşa'da 4 katlı bir binanın çatı katında yangın meydana geldi. Öğle saatlerinde başlayan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
2: Pazar temizliği yapıyordum dükkanda. Bir baktım bom diye sesler geldi. Bir baktım ateşler yükselmeye başladı.
1: İddiaya göre bina sakinlerinden biri çatı katında çalışma yaptığı sırada yangın çıktı.
2: Yaklaşık adam 2 senedir orada pimapenlerle kaçak bir yapı yapıyordu. Onlar alev aldı işte. Bütün emekleri de hem gitti.
1: Kısa sürede büyüyen alevler bitişikte bulunan iki binanın çatısına da sıçradı.
4: Yukarıda bir şey patladı.
1: İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Bina sakinleri ise tedbir amaçlı tahliye edildi. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken binalarda maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
0: Efendim, İstanbul Sultanbeyli'de sabitleme yapılmadan kaldırılan çelik çatı iki işçinin üzerine çöktü. Çatının altında kalarak yaralanan iki işçiden birinin durumu ağır.
1: Çatıyı kaldırmak isterken altında kaldılar. Görüntüler İstanbul Sultanbeyli'de. Bir iş yerinin deposuna ait çelik çatı vinç yardımıyla yerleştirildiği sırada büyük gürültüyle düştü. O sırada depoda çalışan iki işçi tonlarca ağırlıktaki çatının altında kaldı. İtfaiye ekipleri çelik yığınının altında kalan iki kişiyi kurtarmak için zamanla yarıştı. İşçiler enkazdan çıkarıldı. Yaralı işçiler olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bir işçinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
0: Değerli izleyenler, siber çetelerin düzenlenen operasyonlarla beli büküldü. Son 5 günde düzenlenen operasyonlarda 77 kişi yakalandı. Şüphelilerin 37'si ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

0: Herkesin yakasındayız. Hiç kimse sonsuza kadar suç işleyemez.
1: Sosyal medya dolandırıcılığı, yasa dışı bahis çeteleri, çocuk istismarı içerikleri ve dijital zorbalığa siber ekipler geçit vermiyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nda her türlü suç araştırılıyor, izleniyor ve önleniyor. Siber daire adeta dijital istihbarat merkezi gibi çalışıyor.
2: Emniyetin siber ekipleri sanal alemde göz açtırmıyor. Özellikle Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nda ekipler 7/24 esasına göre dışarıdan gelebilecek tehditlere karşı yoğun bir mesai harcıyor.
1: Siber suçlara karşı 18 ilde düğmeye basıldı. Onlarca kişi yakalandı. Siber çetelere yönelik harekete geçen Emniyet Genel Müdürlüğü, vatandaşın cebine göz diken suçlulara geçit vermedi. Son 5 günde yapılan operasyonlarda 77 kişi yakalandı. Şüphelilerden 37'si tutuklandı. Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yaptıkları, vatandaşların mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları ve sosyal medya platformları üzerinden kapora bedeli gibi temaları kullanarak vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi. İçişleri Bakanlığı tarafından operasyonlara ilişkin yapılan açıklamada siber suçlarla mücadelenin tavizsiz bir şekilde sürdürüleceği vurgulandı.
3: İsrail son günlerde Suriye'ye yönelik saldırılarını arttırdı. Bir haftada farklı iki noktayı vurdu. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ise verdiği röportajda Tel Aviv'e tepki gösterdi. 18 Ağustos'ta Suriye hava üssüne saldırmasının ardından İsrail'le temasların kesildiğini açıkladı.

0: Türkiye ve Şam yönetimi arasındaki dostluğa vurgu yaptı.
1: İsrail, Suriye'ye bir haftada iki kez saldırdı. Şam'la Tel Aviv diyaloğu durdurdu. İşgalci İsrail bölgedeki saldırgan politikasını sürdürüyor. Hedefte Suriye vardı. Tel Aviv 18 Ağustos'ta harekete geçti. İdlib kentindeki Ebu Zuhur Havalimanı'na saldırdı. İsrail ordusunun saldırıları bununla sınırlı değildi. Açıklamayı Suriye Dışişleri Bakanlığı yaptı. İsrail'in Şam kırsalında sivil bir araca saldırdığını açıkladı. Saldırı en sert şekilde kınandı. Öte yandan Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani, Reuters haber ajansına röportaj verdi. 18 Ağustos'ta Suriye hava üssüne saldırmasının ardından İsrail'le temasların kesildiğini açıkladı.
2: Suriye diplomasiye elini uzatıyor. İsrail'in bu tarihi fırsatı değerlendirmesi gerekiyor. İsrail'le güvenlik anlaşması konusunda görüşmelere yeniden başlamayı bekliyoruz. İsrail güvenliğini kaba kuvvetle korumaya çalıştı ancak hiçbir yerde başarılı olamadı. Suriye şu anda İsrail'e güvenmiyor ve önceliğimiz topraklarımıza yönelik saldırıların durdurulması. Saldırının ardından İsrail'le temaslar kesildi.
1: Şeybani, ABD'nin İsrail'i masaya oturtmak için baskı yaptığını söyledi. Ayrıca Türkiye'ye desteğinden dolayı teşekkür etti. Şam, Ankara dostluğuna vurgu yaptı.
2: ABD, İsrail'i diyalog masasına geri dönmeye zorlamak için sürekli olarak baskı uygulamaya çalışıyor. Ordumuzu yeniden inşa etme sürecinde Türkiye'nin desteğinden dolayı minnettarız ve onları desteklemekten vazgeçmeyeceğiz.
1: Gelişmeler devam ederken Şam kırsalında bir saldırı daha yapıldı. Güvenlik güçlerini taşıyan bir otobüs bombalarla hedef alındı. Yaralananlar olduğu açıklandı. Saldırıyı kimin yaptığı açıklanmazken gözler İsrail'e çevrildi.
0: Efendim, Atatürk'ün manevi mirası Savaruna Teknofest Mavi Vatan'da ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği gemilerden biri oldu. Aslına ve tarihi kimliğine sadık kalınarak baştan aşağı yenilenen Savaruna, Gölcük'te Mavi Vatan'ın denizcilik mirasını gelecek nesillerle buluşturuyor.
1: Bir yanda Türkiye'nin denizlerdeki yeni teknolojileri, diğer yanda Cumhuriyet tarihinin en kıymetli deniz miraslarından biri.
3: Çok heyecanlıyım ve çok güzel. Mutluyum buraya girebildiğimiz için.
1: Teknofest Mavi Vatan'da gözler bu kez TCG Savarona'daydı. Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda sergilenen tarihi yat ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.
4: Savarona'mız, ata yadigarımız yıllar sonra yeniden donanmamıza kazandırıldı.
5: Teknofest Mavi Vatan kapsamında Savarona Yatı Dağı vatandaşların ziyaretine açıldı. Vatandaşlar tarafından Savarona Yatı'na hayli ilgi büyük.
3: Tabii ki duygu yüklüyüz. Buradaki eşyaları, burada Atatürk'ün kullandığı şeyleri görmek, zamanında onun burada yürüdüğü yollardan yürümek falan. Tabii ki de tarif edilemez bir duygu.
1: Savarona'nın hikayesi 1931 yılına uzanıyor. Almanya'daki Blomvos tersanesinde inşa edilen yat, 1938'de Türk hükümeti tarafından satın alındı ve aynı yıl Türkiye'ye getirildi. Savarona, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatının son dönemine tanıklık etti. Atatürk çalışmalarını bir süre buradan sürdürdü. Devlet adamlarını Savarona'da ağırladı. Böylece yat, Cumhuriyet tarihinin simge mekanlarından birine dönüştü. Aradan yıllar geçti. Atanın emaneti 2023'te devlet yatı statüsünde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na devredildi. İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda yaklaşık 9 ay süren bakım, onarım ve modernizasyon çalışmalarıyla geminin makine, seyir ve elektrik sistemleri elden geçirildi. İç güverte saçları, yakıt ve su sarnıçları yenilendi. Tarihi mobilyaları ise aslına sadık kalınarak tek tek restore edildi.
5: Savarona'nın içerisinde olmak nasıl bir duygu?
6: Gayet güzel, muhteşem bir duygu. Bandırma'dan geliyoruz. Atamızın vapurunu burada görmek, yatını bizler için çok güzel bir şey.
1: Savarona 2024 yılında yeniden seyre hazır hale getirildi. Tarihi miras korundu. Seyir sistemleri yeni teknolojilerle modernize edildi.
3: Yani çok heyecanlı ve güzel yerler. Yani burada olmak benim için bir onur aslında.
1: Ve şimdi Atan'ın emaneti Teknofest Mavi Vatan'da yeni nesillerle buluşuyor.

0: Teğüç Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda konuşuyor. O noktaya dönüyoruz.
1: Güneydoğu'ya çeviriyoruz. 7'den 70'e tüm milletimizi 30 Eylül 4 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek Teknofest Güneydoğu'ya Şanlıurfa'ya davet ediyorum. Kıymetli kardeşlerim, dünya maalesef korkunç bir karanlığa doğru sürükleniyor. Uluslararası hukukun hiçe sayıldığı, masumların çığlıklarının bastırıldığı, vicdanların karardığı zorlu bir çağdan geçiyoruz. Daha da vahimi, dünyada barışı, huzuru, adaleti ve insicamı sağlayacak tüm müesseselerin yıkıldığını görüyoruz. Mavi Vatan'da sergilediğimiz bu varlık, teknoloji başarısından da öte, adaletsizliğe ve dayatmalara karşı eğilmeyen bir ahlaki duruştur. Karadaki bir karış toprağımız neyse, Mavi Vatan'daki tek bir damla suyumuz da aynı mukaddes emanettir. Bu mukaddes emanete her şart ve koşulda sahip çıkacak olan sizlersiniz. Tüm müesseseleriyle yıkılmış bu dünyayı inancımızın adalet, merhamet ve iyilik değerleriyle medeniyetimizin güneş yüzlü gençleri sizler Teknofest kuşağı inşa edecek. Teknofest kuşağı, Teknofest gençliği kim var denildiğinde sağına soluna bakmadan ben varım diyen bu vatanın sorumluluğunu omuzlayan gençliktir. Teknofest gençliği umuttur. Teknofest gençliği beklenendir. Yolumuz açık, provamız neta, ufkumuz kızıl elma.
2: Teknofest Yönetim Kurulu Başkanımız, gençlerin Selçuk abi.

0: Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Sayın Ercüment Tatlıoğlu.
1: Devam ediyoruz akşam ajansına gündemin diğer başlıklarıyla. Efendim, Sivas'ta bir motosikletli önünde seyreden otomobile çarparak takla attı. O anlar motosikletteki kameraya yansıdı. Görüntüler geliyor ekranlarınıza. Sivas'ta seyir halindeki bir motosikletli önünde duran aracı fark etti. Ancak fren yapmasına rağmen duramadı ve araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan motosikletli, çevredekilerin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza anı motosikletin üzerindeki kameraya saniye saniye yansıdı. İstanbul Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri son dönemde meydana gelen otomobilden hırsızlık olaylarına yönelik çalışma başlattı. Plaj ve çevresinde drone destekli denetim gerçekleştiren ekipler otomobilden hırsızlık yapan iki kişiyi suçüstü yakaladı.
2: Park halindeki araçları soydular, drone denetiminde suçüstü yakalandılar. Hırsızlar bu kez sahil kesimindeki otomobilleri gözüne kestirdi. İstanbul Büyükçekmece'de İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri son dönemde otomobilden hırsızlık olaylarının artması sonucu çalışma başlattı.
3: Tamam, bu drone devrimi sırasında şüpheli şahısların araçların içine baktığını tespit ettik, tamam.
2: Plaj ve çevresinde drone destekli denetim yapan ekipler park halindeki araçları hem havadan hem karadan takibe aldı. O esnada iki kişinin araçta hırsızlık yaptığı anlar kaydedildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle suçüstü yakalanan şüphelilerin 4 farklı otomobil hırsızlığı olayının failleri olduğu belirlendi.
3: Buraya uygun bir ekip gönderirseniz iyi olur.
2: İki hırsız emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
1: Sevgili izleyenler, Türkiye'de 200'den fazla çeşit peynir yapılıyor. Yörelere göre değişiklik

0: gösteren peynirler sofralarda yerini alıyor. Gelin haberimizde izleyelim. Yüzyıllardır yapılan ve değişmeyen bir geleneğin, doğal üretimin ve Anadolu kültürünün mirası olan şimdi tuluk peynirini ekranlara getireceğiz. Tabii Kayseri'de inek sütüyle hazırlanan, kendine az aroması, kokusu ve aynı zamanda sürekli yapılan bir tuluk peyniri. Evet. Aslında diğer peynirlerden ayrılıyor. Yanımda Melek Kaplan var. Evet. Çok özel bir peynir. Siz de kendi emeğinizle burada hazırlıyorsunuz. Bu yaylada.
1: Evet, bu yaylada doğal ortamda inekler yayılıyor. Akşam sabah sap. Onları peynir mayalıyoruz. İşte burada da gördüğünüz gibi önce mayaladıktan sonra bez torbalara doldurup bu kıvama getiriyoruz. Bu kıvama geldikten sonra onları tuzlayıp tekrardan yine torbalara koyup ağır taşlar altında tamamen suyunu süzdürüp bu kıvama getirdiğimizde o zaman hazır demektir. Tuluğa basıyoruz.

0: kutunu attık, tuzunu attık. Tamamen bunları birbirine karışması için karıştırıyoruz.
1: Muhafaza etmek için mi tuluğa doldurdun?
0: Evet, muhafaza etmek için.
1: Ne kadar süre gidiyor peki onu doldurduktan sonra?
0: Biz bunu köyde soğuk hava depoları var, oraya bırakıyoruz. Güz ayında getiriyoruz, yani Kasım gibi eve getiriyoruz.
1: Doğal bir yaşamın, aslında doğal bir beslenmenin en büyük avantajı bu.
0: Evet, tamamen doğal yani her şeyiyle.
1: Şimdi bu teker teker dolduruyoruz.
0: Şimdi bunu böyle içine doldurmaya başlıyoruz.
1: Şu anda sıkılaştırma işlemi yapılıyor ve muhteşem bir aroma. Türkiye'nin önemli peynirleri listesinde yer alan bu lezzette herkesin sofrasında olmalı.

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenen vanotlu peynir sofraların vazgeçilmezi arasında. Geleneksel yöntemlerle hazırlanan peynirin yapılışını şimdi hep birlikte izleyelim.

0: Şimdi az önce sadık koyunlarımızı sütümüzü getirdik, mayaladık. Şimdi peynir yapma işlemi. Bu şekilde önce bir kat ot ekliyoruz. Sonra üstüne peynirin mayaladığımız yoğurdumsu kıvamını, bir kat o, bir kat ot, tekrar bir kat peynir, mayalı peynir yoğurdu, bir kat tekrar ot. Şimdi bunu torbanın ağzını bağlatıp süzgeci var. Süzgeçte yaklaşık 9 veya 10 saat bekletiyoruz. Daha sonrasında onu açıyoruz. Kalıp şeklinde oluyor artık. Onu bıçakla kesip bol tuzluyoruz. Leğenlere bırakıyoruz. 3 gün tuzda bekletiyoruz.
1: Saatin ardından peynirimiz hazır. Buradaki zaten köy halkı dışarıdan peynirini almıyor. Kendi ürününü kendi yapıyor. Gerek yoğurdunu, sütünü ve peynirini kendi yapıyor.
0: Genelde dışarıdan alınan peynir tercih edilmiyor. Herkes kendi damak zevkine uygun kendi evinde hazırlıyor. Bizim yöremizde öyle. Herkes kendi evinde mutlaka peynirini yapar.
2: Bugün itibariyle Erzurum'un o meşhur cıvıl peynirinin, çeçil peynirinin nasıl yapıldığını da yine Gönül Hanım'la birlikte anlatacağız, göstereceğiz. Bir tarafta kazanlar kuruldu artık, kazanların altı yakıldı ve içerisinde bugünün sağlanan sütü var. Diğer tarafta dünün sağlanan sütü var. Peki detayları neler? Yine Gönül Hanım'dan dinleyeceğiz. Öncelikle kolay gelsin.
3: Hoş geldiniz.
2: Erzurum'un meşhur cıvıl peyniri. Her gün yaptığınız peynir.

0: Değil mi?
1: Her gün yaptığımız peynir. Bugün de yapacağız Allah izin verirse.
0: Peki nasıl yapılıyor? Hazırlıkları neler?
1: Bir gün öncekini mayalanmaya koyuyoruz. Ondan sonra mayalandıktan sonra bugünün taze sütüyle karıştırıp taze peynir elde edeceğiz.

0: sabrın, emeğin ve alın terinin karşılığı işte görmüş olduğunuz Erzurum'un dünya ünlü civil peyniri. Bu kazanlarda kaynadıktan sonra yapılıyor. Tabii her sabah, sabah namazından sonra köyde yaşayan kadınlar inekleri sağıyor. Ardından sağılan sütler kazanlarda toplanıyor. Yaklaşık 50 kilogramlık süt işte bu kazanda mayalandıktan sonra peynire dönüşüyor. Ancak o yapım aşaması oldukça da zahmetli ve bir taraftan da tabii meşakkatli diyebiliriz. Tabii Gönül ablamız da bizlere anlatacak. Şimdi kısa bir özet geçersek.
1: Erzurum'un civil peyniri gördüğünüz gibi işte şu anda elde ettik. Son aşaması. Ha, diyelim sabahtan geç kaldın, fazla mayalandı mı? O zaman peynir elde edemiyorsun, çürük elde ediyorsun. Biz çürük deriz.
0: O yüzden de dikkat etmek gerekiyor.
1: Tabii ki.
0: Şöyle size de soralım. Şimdi siz aşamaya sonradan katıldınız. Biz sabah Gönül ablamızla birlikte kazanın altını yaktık, sütleri doldurduk, kaynattık. Siz artık yardıma geldiniz. Şimdi bu aşamadaki amaç nedir? Bu şekilde gerginleştirmenin sebebi?
1: Bunu güzelce elinde kıvamını vermezsen bu tel tel tel olmuyor da kahvaltılarda kullandığımız çökelek haline geliyor. O zaman emeğin boşa gitmiş oluyor, yani üzülüyorsun. O yüzden hızlı bir şekilde kıvamını verip düzleştireceksin peyniri.
0: Kazanda kalanlarda çökelek peynir mi oluyor?
1: Evet, şu an bunun işi bitmedi. Bunu çöpe dökmüyoruz, bunu da değerlendiriyoruz. Kaynatıp iyice süzüyoruz, kahvaltılarda çökelek oluyor.
0: Şöyle bir kez de kameraya göstereyim. Tabii oldukça da sıcak değil mi?
1: Evet.

0: Ve değerli izleyenler, Türkiye'nin dört bir yanında bereketli topraklarda hummalı bir çalışma var. Çiftçilerimizin bin bir emekle yetiştirdiği ürünler tarlalardan sofralarımıza gelmek üzere tek tek toplanıyor. Çanakkale'nin meşhur coğrafi işaretli domatesinden Tokat'ın erkenci üzümüne, İzmir'in Santa Maria armudundan Manisa'nın ata tohumuyla korunan altınbaş kavununa kadar buram buram emek kokan o renkli görüntüleri şimdi ekranlarınıza getiriyoruz.
1: Çanakkale'den Tokat'a, İzmir'den Manisa'ya. Anadolu'nun bereketli topraklarında tarımsal üretim sürüyor. Binbir emekle yetiştirilen ürünlerde artık hasat zamanı.
2: Verimiyle ünlü Batak Ovası'nda domatesler kızarmaya başladı. Coğrafi tesis işareti Çanakkale domatesi Batak Ovası'nda hasat edilmeye başlandı. Bu yıl Çanakkale domatesinde rekolte geçtiğimiz yıla oranla daha iyi durumda. Çanakkale tarla domatesi diğerlerinden oldukça farklı. Peki Çanakkale domatesinin farkı ne? Onu da uzmanına, yani üreticisine soracağız.
3: Bölgemizde domates hasatımız başladı. Bizim bu coğrafyadaki, bence domatesin farklı coğrafyanın verdiği özellikler. Her zaman söylemiştir, yani esintimiz Kaz Dağları'ndan esinti, denizin iyotlu tuzlu suyunun esintisi. Bunlar bence kalitede çok fark ediyor domatesimizde. Bence lezzet bakımından, koku bakımından, yani en sık de nefaset olarak gerçekten çok farklı bir ürün.
2: İki tür domates yetişiyor Çanakkale'de. Birisi sofralık yuvarlak dediğimiz tarla domatesi, birisi ise sivri domates. Yani ondan da salçalık yapılıyor. Aslında turşusu, reçeli, doğranmış domatesi, birçok ürün elde edilebiliyor.
3: Bu ürünlerimizi biz Mayıs başında ektik. 85-90 günde hasata girdik. Yani 3 aylık bir periyotta bakımlı yaptıktan sonra hasatına başladık. Hatta geçen hafta başladık, ancak artık tam verimli olduğu zamana girdik şu an domates hasatında. Hava şartları uygun giderse bir ay hasatımız oluyor domates. Bunlar ilk turfan olarak şey geçiyor. Yani bundan sonra esas daha lezzetli olanı da var. Güz domates dediğimiz Eylül-Ekim ayında çıkar. Hava şartları iyi giderse Aralık ayına kadar o da sürüyor.
1: Bir diğer hasat durağıysa Tokat. Üzüm bağlarında yaprak mesaisinin ardından sıra üzüme geldi.
4: Üzüm bağlarında çiftçilerin çalışması hiç bitmiyor. Bir taraftan

0: Bağdayı yaprakları topladılar, salamura yaptılar ve onları sattılar. Şimdi üzümleri toplama zamanı geldi. İşte erkenci üzümler şu anda dallarda oluşmuş durumda. Dünyada 1500'den fazla üzüm çeşidi olduğunda burada öğrenmiş olduk. Bizim bulunduğumuz bahçede ise şu anda 50'den fazla üzüm çeşidi var.
1: Yaklaşık 50'nin üzerinde çeşidimiz var Murat Bey. Tokat'ın üzümü, çavuş üzümü, diğer çeşitler. Yani hala da çeşit araştırması üzerindeyiz. Sereye ne gidiyor? Hangi ürünler daha kaliteli oluyor? Bize gelip danışmak isteyen çiftçilerimiz var. Bunlara yönlendirmek için Toprak Su Araştırma ve Üniversiteyle beraber her gün olmasa da haftada bir iki sefer bilgi alışverişinde bulunuyoruz. Erkenci var, geç erişenler var. Şu anda en erkenci olarak Trakya İlkeren kesimine başladık. Süperiyörümüz var, onun da kesimine başladık. Perlette diye bir üzümümüz var. Bunlar erkenci gruplar. Michel Palieri çıkıyor, Bad Globe çıkıyor. Çok değişik çeşitler var insanların bilmediği ama damak zevkine hep sofralık üzümler.
0: Erkenci üzümlerde hasat dönemi başladı. Bu üzümün en büyük özelliği ise normal süresinden yaklaşık bir ay önce çıkması. İşte bu yüzdendir ki bu üzümlere erkenci üzüm deniliyor.
2: Şimdi erkenci üzümler hasat ediliyor. Nedir erkenci üzümün özelliği, lezzeti nasıl?
1: Erkenci üzüm çekirdeksizimiz var, süperiyör dediğimiz. Bir de Trakya İlkeren dediğimiz üzüm var. Siyah, aroması iyi. Aşırı derecede böyle çok Tokat'ın üzümü gibi değil ama sofralık bir üzüm.
3: Ege'nin bereketli topraklarındaysa armut hasadı var.
4: Selçuk'un bereketli topraklarında Santa Maria armutunun hasatı başladı. Sabahın ilk ışıklarında hasata gelen, bahçeye gelen üreticiler görmüş olduğunuz gibi kovalarını işte bu güzel armutlarla tek tek hasat ederek topluyorlar.
5: Hasatımız bu sene bayağı yüksek. İhracatımız da var, nasıl olursa bu sene devam ediyor. Bursa armudumuz uzun saplı, al yanaklı, evet. Sulu ve tatlı bir armuttur. Bursa'da rekabetiz.
4: Rekabettesin. Selçuk her şeyde rekabette Bursa'yla.
5: Evet, topraklar olarak geçiyor Selçuk. Bütün meyvelerimiz yetişiyor.
4: Özelliği nedir? Bu güzel armutun özelliği nedir?
5: Özelliği sulu olması, uzun saplı, al yanak olması, şeker oranı biraz daha yüksek.
4: Evet, görem tarafı hafif pembeleşmiş.
5: Biraz daha pembe oluyor, kırmızılaşıyor. Zamanla rengini sarıya doğru çalıyor.
6: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda konuşuyor.
7: Savunma sanayi firmalarımıza, askeri ve özel tersanelerimize, üniversitelerimize, araştırma kuruluşlarımıza, jüri üyelerimize, danışmanlarımıza ve her şeyden önce gönüllülerimize buraya gelip bu güzel festivali, Teknofest'i anlamlı kılan tüm milletimize gönülden teşekkür ediyorum. Teknofest Mavi Vatan'ın ülkemize, milletimize, gençlerimize hayırlı olmasını diliyor. Bir sonraki organizasyonda Şanlıurfa'da görüşmek üzere hepinizi bir kez daha saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum.
8: Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz'a bir kez daha bugün katılımlarıyla bizleri onurlandırdığı için şükranlarımızı sunuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, sizleri ödül törenimiz için ana sahnemizde ağırlamaya devam edeceğiz. Değerli misafirlerimiz, ödül törenimize geçiyoruz. Teknofest Mavi Vatan'da yarışmalarda...
6: Evet, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarını canlı olarak ekranlarınıza taşıdık. Devam ediyoruz efendim. Samsun'da bir demir çelik fabrikasının kumanda odasında patlama meydana geldi. Patlamada iki işçi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olay Tekkeköy ilçesindeki organize sanayi bölgesinde bulunan demir çelik fabrikasında meydana geldi. Kumanda odasına giren iki işçi sistemi açmak istediği sırada patlama yaşandı. Patlamanın etkisiyle işçiler yaralanırken odadaki cam ve kapılarda zarar gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı iki işçi ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. şimdi sizi biraz geçmişe götüreceğiz. Bir zamanlar Türkiye'de sağlık sektörü demek haftalarca doktor yüzü görmeden hastanede bekleyen hastalar, muayene olabilmek için geceden girilen kuyruklar, eczanelerde bulunamayan ilaçlar demekti. Türkiye'nin sağlık sektörü alanında yaşadığı dönüşümü daha iyi anlamak için şimdi geçmiş dönemde yaşananlara kısaca bir göz atalım.
9: Bir kanamaza 10 gün bir gedik yapıyorum. 10 gündür o.
10: Hiç gidip işine yok ki şu vaziyette.
9: Hangi sigorta gidiyorsa hangi sigortasınız hem de öyle. Ben adasını size berbat bir sigorta.
11: Çaresizlik diz boyu. Bu taksi şoförünün göz göre göre ölüme terk edildiğine de şahit oldu bu ülke. Göztepe SSK'nın hemen yanında meydana gelen kazada taksi şoförü yaralandı. Ama almadılar onu o hastaneye. Neden mi? Sigortası yok diye. Oysa yaralıydı. İç kanaması vardı belki de. Ölebilirdi. Ama kimin umrunda? Hastane kapısından geri çevirdiler onu. İşte böyle günlerden geçti Türkiye. Sedye bulanlar şanslı sayılıyordu. Acil hastalar yakınlarının kucaklarında taşınıyordu çoğu zaman çünkü. Yatak bulanlar da şanslıydı. Öyle ya, çoğu zaman bir yatağı birden fazla hasta paylaşıyordu çünkü. Bir de yatak bulamayanlar var tabii. Görüntü aldatmasın, piknik yapmıyorlar. Hastanede kendine yer bulamayanlar bahçede tedavi edilmeyi bekliyor. Üstelik bu çaresiz kadın bir kanser hastası. Steril ortamda bulunması şart. Ama böyle bir imkandan çok uzak.
12: Buram ağrıyor buram.
13: Kaç gündür buradasın sen?
12: 3 gündür.
13: Burada mı yatıyorsun?
12: Yatıyorum.
14: Bu bir şey değil bu. Biz yani kışın falan buradaydık o zaman. Daha arabada yattık yani. Soğuktu, dışarıda da yatamıyorduk. Otele gidiyorduk,

0: alın götürün hastanızı. Bunun çaresi yok dediler. Şimdi Kırıkkale SSK'da yatıyor. Gün sayıyoruz başında.
1: Sizin için buradasınız.
0: Ben de stresten mide kanaması geçirdim.
2: Sabah 7.30'dan beri buradayız.
3: Randevuyu 3 aydır çağıramıyorum. Geliyorum, gidiyorum, hastam ölecek nerede ki kardeşim? Buradan beni ilk yardıma havale ettin, ilk yardımı geri buraya havale ettin. 3 ay oldu, hasta ölüyor, ölüyor.
4: Çünkü bu genelde hemen hemen her hastanemizde yaşanan bir dram maalesef.
5: Yok yani bundan 10 sene öncesi için falan böyle bir şey söz
4: yoktu. Ama yoktu.
5: Giderek bakın görece olarak bir düzelme var. Düzelmemek de ayak direyen hem zihniyetten dolayı hem ataletten dolayı özür dileyerek söylüyorum.
4: Çünkü estağfurullah.
5: Gördüğüm şeyleri söylüyorum. Ve oradaki işleyişten dolayı düzelmemekte ayak direyen ve asla da düzelemeyecek gibi intibalar veren SSK hastaneleri.
4: Şöyle söyleyeyim efendim, 10 yıl önce SSK hastaneleri çok daha iyiydi.
6: Halkın biraz da çilesini görsünler.
7: 2 saatte imza, imza. Başka bir şey değil.
8: İmza için bekliyoruz. 2 saatte imza için bekliyoruz. Sabah 5'ten beri bekliyoruz.
9: 110 kişiye bir doktor bakıyor. Yani bir ziyaret, kalem attı
10: gitti.
9: 110 kişiye.
11: 1.5'dan beri burada bir doktor ilaç bakıyor. Kuyruğunda bekliyoruz. 1.5'dan beri saat 4'e geliyor. Bakın saat 4'e geliyor. Bakın. Tamam bakın.
12: Yok, ilaç yok. Ya öleceğim ya çile bitecek.
5: Ne sen o be ya?
13: Ben de bunu çıkarayım ya çekeyim. Çekeyim çıkarayım.
5: Çekeyim çıkarayım olur mu canım? Çağırsana bir tane görevli.
13: Niye böyle oldu? Onlar da çekip çıkarıyor. Hep böyle gelirdim de böyle yapmazdım.
14: SK'nın yöneticileri yememiş olsaydı şu vatandaşın vesareti olmazdı.
15: Bana söylenen laf şu, kaynak bulursak maaşınızı vereceğiz.

0: Öyle mi beyefendi?
1: Bazı sorunlarımız var tabii prim tahsilatı ile ilgili.
2: Kolu kırıldığı için Konya SSK Hastanesi'ne kaldırılan 8 yaşındaki Yunus Emre Ekinci'nin kolu yanlış tedavi sonucu kesildi.
3: Kolundan da ümitlerini kesince işte bir operasyondan kolunu aldılar. Ellerini imanlarına, merhametlerine koyup hizmet versinler. Yoksa kilitlesinler o SSK'nın kapısını. Bütün yetkiyi başka yerlere versinler. Bize nerede sahip çıkılacaksa biz oraya gidelim. Çok acılar şimdiyiz.
4: Kolunu nerede aldılar yavrum?
5: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde ilk tahlilleri oldu.
4: Söylediler mi size? Yani kolunu alacağız dediler mi?
5: Başlangıçta çocuğun neden oluyor diye inceliyorlar, soru soruyorlar. Her tarafını çocuğun inceliyorlar.
4: En son ne için olmuş dediler?
5: En son hiçbir çocuğun 7 kez ameliyata aldılar hep çocuğun kolunu.
4: 7 kez ameliyat
5: evet,
4: mı oldu?
5: Evet, evet.
6: Kızım şurada ben de bana ilacı vermiyorsun be. 50 kefer oraya göndermişsin, 50 kefer be.
7: Biter mi? Bitmez tabii. Ama yukarısı bitir ya. Yukarısı çok güzel bitir her şeyi. Hiçbir düşünen yok ki şu vaziyette.
3: Buyrukta canım çıkıyor.
4: Nasıl oldu tek yatağı aldılar?
8: İşte bilmiyorum nasıl.
9: Korkunç olabilir. Korkunçsuz insanlar yatamaz tek odada yatıyor.
10: Yatak yok, doktor yok, ilaç yok, yok, yok. İsyan kaçınılmaz. Hasta ve hasta yakınlarının dilinden dökülenler Türkiye'nin geçmişteki sağlık sisteminin ne halde olduğunu özetliyor.
11: Bir ay evvel de babamı kaybettim bu hastanede. Bu hastaneye güven yok demek ki. Buraya getirmemek gerek. Evinde ölsün insan buraya gelmesin.
12: Hastanın nerede olduğu belli değil. Bir diyorlar bu tarafa gönderdik, bir diyorlar bu tarafa gönderdik.
13: Yani benim eşim ameliyata girse kim cevap verecek bize?
14: Şu anda karanlıkta eşimize sarkıntılık olmadığını ispatlayan da olabilir mi?
15: Bekliyoruz. Acaba sağ mı? Öldü mü? Cevap yok.
16: Sağlık Bakanlığı nerede? Sağlık Bakanlığı. Ben her ay 24 milyon para ödüyorum buraya. Her ay kesintisiz.
17: Birader şöyle yolu açın. Yolu açın. Hastas ayırlarına gitsin. Yan tarafta ambulansın orada beklesin.
18: Sus ya sus.
17: Al doktor.
18: Taksiyi tut diyor taksiden.
19: Doğuma yetişeceğim. Kalacağız burada. Para yok, pul yok.
20: Ne yapalım? Gönderiyorsunuz. Şu an ben 25 milyon para yok. Yardımcılar olmaz. Beyefendi parayı aldı. Beyefendi aldı parayı. Evet, beyefendi cevabını o vereceksin. Öbür veremezsin. İlla ki.
21: Koltuklar onlara 1,5 milyar azdır. 5'er milyarlık yapsınlar. Vicdanları da varız ve bir de bizim halimize bakın.
22: Bugün sıra yok. Yarın gel öbür gün. Ne olacak bizim halimiz?
23: Saat tam 6:30.
3: Ne 6:30? Geç mi kaldın?
23: Geç kalmadınız da muayene olmak için bu kadar erken mi gelmek gerekiyor hastaneye?
3: Tabii çok kalabalık oluyor oğlum. Kuruyuk. Yetiştiremiyoruz bile.
23: Daha gece kalırsanız ne oluyor?
3: Alamıyoruz. Hiçbir şey geri dönüyoruz.
23: Peki kaç yaşındasınız teyzeciğim?
3: Ben 73.
24: Gece hiç yatmayacaksın. Akşamdan dikkat edin. En önde olacak. Sırayı öyle bekleyin.
22: 7'ye kadar bekleyin.
24: Yoksa öbür tarafta bulacağız biz rahatı. Cenaze olarak bu böyle yattık mı rahat orada. Burada rahat yok bize.
3: Ne bu rezaletlik? Daha da bekliyorum. Tansiyonum 20. Gözüme bak. Bak. Bak şuraya bak.
25: Göztepe'ye git, oraya git, sigortada kartından buraya geldim. Buradan oraya çapaya gönderişim. Bakın bunun benim param var mı bu kadar ben bunları şey yapayım.
26: 36 ay bütün boş alacakların 36 taksite bağlandı.
27: Tabii. 3 aylık sayın genel müdür bakınız.
26: Biliyorum. 3 ay biliyorsun anlat. Şimdi bir işin bir tarafını anlatıyorsun.
27: Hayır efendim benim söylediğim.
26: Söylemesin efendim 36 ay Türkiye'de 3 aylık faiz. 3 aylık faiz %50 net. Dünya tarihinde görünmediği bir ortamda. Siz SSK'nın alacaklarını 36 ay takside bağladınız faizsiz. Sayın bu başkan, SSK bitmez de ne olur Allah rızası için.
27: Anayasaya mutlaka bir hüküm koymak lazım. O hükmün de şöyle olması lazım.
28: Kaynak göster.
27: Parlamentoya sevk edilen tüm sosyal güvenlik yasalarının gider artırıcı hükümleri için

0: kaynak gösterilmeden yasa sevk edilemez. Bu bugünkü bütçe kanununda da vardır. Yani eğer siz sanatçıları mı borçlandıracaksınız? Borçlandırın ama hükümet mutlaka kaynağını göstermek zorunda.
1: Acil getirdiniz herhalde.
2: Evet, acil getirdim. Dış kapıya götürdüydüm. Dış kapıdan buraya sevk ettiler. Yatacak diye. Hala yattırmıyorlar.
1: Nesi var aslında?
2: Hasta kriz geçirdi, bayıldıydı. Biz nesi olduğunu bilmiyoruz. Abi de sevk kağıdıyla uğraştım.
3: Bir haftadır gelip gidip. Tek bir tane ilaç alacağım burada. Buradan da dış kapıya gideceğim. Gün alacağım. Ne zaman ameliyat olacağım?
4: İyi sabahlar. Şu anda bekliyorsunuz. Sabahın erken saatleri. Ne için bekliyorsunuz?
5: Göz kontrol için. Ameliyat oldum. Gözümü kontrol ettireceğim. Onun için bekliyorum.
4: Şu anda beklemenin bir şeyi var mı sizin için? Bir riski var mı ameliyatlı gözünüze?
5: Abi onu bilemeyeceğim. Onu doktorlar bilir. Bize gidin, oradan fiş alın, kontrol olun diyorlar. Akşamdan geleceksin burada, sıralasında mayane olasın. Yanlış bir olay bana. Ama yetkililer sadece konuşuyorlar. Hiç bir tane önlem aldıkları yok. Yani tüm hastalar böyle. Sadece ben değil. 30 sene prim ödedik, çilemize bak. Çile çektik.
2: Ne söyleyeyim yani, beddua mı edeyim? Zaten benim derdim bana yeter. Bir de kalkıp şimdi hani söyleyecek bir şey bulamıyorum. Ben 18 sene yurt dışında yaşadım. Ben böyle bir rezillik gördüm. Bana soruyorlar niçin döndün, niçin geldin? E geldik işte, herhalde bunları çekmek için geldik. Bilseydim gelmezdim.
6: Bu kadar da rezillik olmaz ki, bütün milleti rezil diyorlar yani.
7: Evet.
6: Niye yani böyle yapıyorlar ki? Onlar da yok diyorlar. Sistem bozuk diyorlar. Bir şey diyorlar, bilmiyorlar. Ha şu arkaya da gittik, vermediler.
7: Yani. 7.30'dan beri buradayız. Ki ben sigortalı değilim. İlk defa sigortalı olmadığıma bugün çok sevindim. Arkadaşımla geldim. Ona yardımcı olup 3 kişinin hastanede olması gerekiyor. O kuyrukta bekleyecek, o kuyrukta bekleyecek. Evet, tam sıran geliyor, ilacın bitmiş oluyor. Haydi öbür eczaneye, 7.30'dan beri insaf yani. Bir yetkili birisi gelsin bu kuyruklarda bir beklesin bakayım. Yazık değil bunca insanlara.
8: Yetkililer cebini dolduruyor kardeşim, cebini. Yetkililer cebini dolduruyor, o kadar basit. Bu vatandaşı düşüren yok. Rezillik. 10 tane yere gir çık gir çık, bir de sigorta para alıyor üstelik. Utanmıyorlar, para alıyorlar bir de üstelik.
9: 15 gündür uğraşıyoruz bu ilaçları almak için ya.
10: Az çaldıracaklar, az çaldıracaklar, az çaldıracaklar, sahip olacaklar memlekete.
11: Sosyal Sigortalar Kurumu'nun yatırım politikası yanlış yapılmış. İşçinin ağırlıkta olduğu yere hastane değil de işçinin olmadığı yere hastane yapılmış.
12: Sanki bir SSK prim ödeyeni gibi konuşuyorsunuz.
11: Elbette.
12: Siz şikayetçi oluruz kurum başında, genel müdürsünüz efendim.
11: Elbette şikayetçi olacağız çünkü yatırım politikalarını yönlendirenler bürokratlar değil.
13: Doktor mu görüşmek istiyorsunuz?
14: Zaman bekleyeceksin.
15: Valla telefonlarım çalışmıyor. Ben görüşmüyorum.
16: Söylüyorum.
17: Ya o ara. O kamerayı
18: ne el atıyor?
19: Bunu anlat. Şuna dışarı çıkıyor.
20: Tamam. Çekme arkadaşlar. Çekme. Sabahtan beni çekiyorsun.
21: Senin SSK Genel Müdürlüğü'ne benzemez bu iş. SSK Genel Müdürlüğü'nde ah ah o hastanelerin hali neydi? Savaş hayatta olsaydı da bunları tekrar tekrar anlasın.
12: Siz mesela ne hastasınız efendim?
22: Kalın bağırsaktan ameliyat oldum.
12: Ameliyat oldunuz. Gördüğünüz gibi son derece hijyen olması gereken bir ortam olması beklenirken şu rezalete, şu sefalete, şu kepazeliğe bakın. İsteniyor ki burası temiz kalsın. Burası nasıl temiz kalır? Şu duvarların haline bakın. Hale bakın. Hakikaten ben dokunmak bile istemiyorum. Evet, tabii ampul yok. Hiçbir şekilde ampul yok. Bunlar artık pas tutmuş. Ya ben vallahi gördüğüm manzaralardan çok utandım. Çok zor oluyor herhalde, değil mi? Neymiş?
23: Çekim yapma için izniniz var mı?
12: Hayır, yok.
23: O zaman nasıl yapıyorsunuz?
12: Siz bunu nasıl yapıyorsunuz? Vatandaşa bir sürü çirkinlik yapılıyor.
24: Tuvaletlere bir girin, buradaki rezaletleri, şu odaları baştan başa bir gezin.
25: Tuvaletlerden.
24: Böyle kanlar, tuvaletler. Ben bugün erkek tuvaletine girdim.
12: Çok nedeninden tuvaletlere giriyoruz, bakalım nasıl diye. SSK Hastanesi'nin tuvaletleri efendim. Hastalar burada ihtiyaçlarını gideriyor. Kartuşu ne için vermişlerdi?
0: Temizlik için.
12: Temizliği mi kaldı hocam?
0: Temizliği kalmadı, çıkaracağız çünkü buraya mecbur girmek zorundayız.
12: Öyle.
0: Tekrardan çıkaracağız bunları.
12: Bakın
0: 3 aydır bu hastaneye gelip gidiyoruz Savaş Bey. 3 aydır gelip gidiyoruz. Aynı, düzen aynı.
12: Evet.
0: Başhekimin dolaştığı yok mudur bilmiyorum, sorumlusu kim buranın? Nedir, ne değildir?
12: Şurada bir şey var, garip bir şekilde buraya tutmuşlar, anlayamadım. Samatya SSK Hastanesi'nde görüyorsunuz kuburları açmak için bu ilkel araç, gereç kullanılıyor. Çok özür dilerim, bir ellerimi mutlaka yıkamam lazım.
1: Doktorlar insanların yüzüne dahi bakmıyordu o günlerde. Üstelik sadece doktorlar değil, hemşireler de. Çünkü sayıları yetmiyor. 2002 öncesinde bir doktor başına 3570 hasta düşüyor. Hemşire başına ise 5000'den fazlası.
3: Kazanılmış olan kadro hakkımızın sınavsız bir şekilde verilmesini istemekteyiz. Bu konuda tüm yetkililere duyarlı olmaya davet ediyoruz.
16: Sağlık çalışanları sorunlarını hastanenin giriş kapısı önünde anlatırken madalyonun öteki yüzünde başka bir isyan yaşanıyor.
18: Bir dosyadan bir fotokopi almak için 3 saattir koşturuyorum. Saat 8.30'dan şu anda saat 11.30, 3 saattir koşturuyorum.
16: Acil kapısında bekleyen her birinin sorunu aynı derecede önemli. Kimi aylar sonraya ameliyat günü verilmesinden, kimi kan bulamamaktan, kimi ilgisizlikten, kimi de pislikten şikayetçi.
25: Yani hastaneden şikayetçiyim derken, ben dün burada bir saat cerrahi bölümünde doktor bekledim. Yani doktorlarda suç bulmuyorum. Bir doktor 100 tane hastaya bakıyorum. Bunların düzeltilmesini istiyorum.
16: Kapılarda hizmet bekleyen hastaların kimi öfkeli?
26: 9 ay 1 sene oldu. Oraya gel, buraya git. Gel git bir daha rapor verelim de bir daha gel. Bak şimdi ben başkama şikayete gidiyordum.
16: Ama çoğu çözümün kendi sorununu aştığının farkında.
27: Benim şikayetim doktorlardan, hemşehrilerden değil. Benim şikayetim meclistekilerden. Çünkü bunlara maaş verecek, bunlarla ilgilenecek ki onlar da bizle beraber ilgilensin. Biz hastanede şikayetçi değiliz. Biz şikayetçi meclis olanlardan. Oyumuzu yalvarıyor, parlıyorlar. Ondan sonra burada gelip sürünüyoruz.
28: Personel yetersiz. Bir adam kaç kişiye bakacak? Sabahın 5'inde geliyor buradaki personel, fiş dağıt.
16: Personel açığını görmek için SSK Ok Meydanı Hastanesi'nin kişisel çabalarla toplanmış bağışlarla oluşturulan acil servisine bir göz atmak yetiyor. Ve yeterli personel olmadığı için sedyeler hasta yakınları tarafından taşınıyor. İşte bütün bu sorunlar yüzünden mesajlar hep aynı yere, Ankara'ya gidiyor.
29: Sosyal sigortalar hastanelerinde yaşanan kuyruk eziyetine bir yenisi eklendi. Şimdi de SSK'nın yeni bir kararla değiştirdiği sağlık karnelerini yenilemek eziyet oldu.
30: Arkadaşın ismini yazayım. Tamam mı? İbo.
29: İzmir'de konak şubesinde günde sadece 200 kişinin işi görülebiliyor. Hal böyle olunca kuyruklar daha gece yarısı başlıyor ve uzuyor.
31: Sağlık karnesi için bekliyorsun. Başka şey yok. Hastaneye gidiyorsun, bakmıyorlar. Git değiştir gel. Git gel. Sonra ne olacak bilmiyorum.
32: Ben Kemal Paşa'nın Yukarı Kızılcık köyünden geldim. Sabah 7'de geldim. 204. kişiydim. 200 kişiyi aldılar. Biz kaldık.
29: Kuyruklarda yaşlılar ve kadınlar da var.
33: Yine değişmek istermiş.
29: İzmir'de Konak SSK şubesi tüm Ege bölgesinde yaşayan SSK'lıların sağlık karnesini vermekle yükümlü.
34: Sabahlar burada bekleyeceğiz. Mecbur.
29: İzmir dışından gelenler tüm gün bekliyorlar. Yine de karnelerini alamazlarsa sokakta sabahlıyorlar.
35: İki sefer torbalaya gittim geldim. Benim bir gidişim gelişim 10 milyona mal oluyor bana. Yazık, günah bize.
36: Yani
37: evde bir sürü kimlik var. Ben hangi evde?
36: Yok abi, şöyle şey yapalım.
38: Evet, gördüğünüz gibi torbalar, kimlikler bitmiyor. Sürekli bize torba torba kimlik çıkartıyorlar. Ve bu kişiler paralarını ödememek için kimliklerini bırakıp hastaneden ayrılmışlar. Hiçbirine de ulaşamıyorsunuz değil mi?
39: Yok.
38: Hangi birine ulaşabiliyorsunuz?
39: Bir sürü var. Hangisini bulacaksınız?
40: Bak dedim, ben babamı bu akşam çıkaracağım. Çıkaramazsın dedim. Kaçıracağım dedim, kaçıramazsın dedim.

0: yaşadığı katlanılmaz acı biraz olsun dinsin diye bir özel hastaneye başvurdular.
1: Ağrımsızından geberiyordum.

0: olduysa işte o karar üzerine oldu. Fatura ağırdı. O günün parasıyla ayda 10 milyon lirayla geçinen aile tam 750 milyon lira borç çıktı.
1: İlk önce muhasebeciye gittim, dedim bir bayan vardı. Dedim ben dedim 550 milyon param var. Ben babamı çıkartacağım dedim. Hani yüz kağıdımı bırakayım. Babam iyileştikten sonra dedim ya da ben çalışırım öderim dedim. Dedi ki hiç dedi boşuna ağzını yorma, kabul etmeyecek.
0: Hasan Demirci ameliyat olduğu hastanede rehin alındı. Artık tek bir yol vardı. Firar.
1: Kaçıracağım dedim, kaçıramazsın. Ondan sonra bir kara çıktım, gözlerimi sildim. Kardeşime 3 milyon para verdim. Kardeşime git dedim, bir tane etek al gel. Ondan sonra bunlar vardı çantamda. Çocuk vardı yanımda. Babam şimdi narkoz etkisinde yani fazla kendinde değil. Yine giymezdi. Dedim nereye gidiyorsun? Dedim sen boş ver. Dedim annen hastaymış büyükanne. Seni çağırıyor. Yine de sen istiyor. Bir de annesinin de çok güzel düştüğü için babama şöyle yapayım. Ağzını böyle kapattım. Bıyıklar da vardı. Şöyle yaptım babama. Annesini başını da şöyle örttü. Bir öpeyim dedim babama. Babam aygın baygın yürüyemiyor. Ondan sonra böyle yaptım babama. Ondan sonra çıktık babamla. Aşağı indirdim kızımın kucağımda. Yavaş yavaş iniyorum, arka kapıdan çıkıyoruz. Hani asansörden inmiyoruz ya kararlar diye. Üç tane çocuk kardeşim var yukarıda. Dedim biz aşağı inince ben size işaret ediyorum, siz de kaçarsınız dedim. Babam dedi yavaş git diyor babam. Ben acele acele aşağı indim. Allah'tan arka kapı varmış, benim haberim yok orada. Gittim oraya, hemşehriler orada konuşuyordu. Allah'tan şöyle bir eğildi onlar birbirlerine. Onlar beni göremiyorlar. Ben hemen kaçtım, kapıyı açtım. Baba çık dedim babama. Babam çıktı dışarı. Taksi çağırdım. Babamı bekletim ileride. Taksiye bindik. Kardeşlerime çağırdım. Ondan sonra kaçtım.

0: Adanalı Gözü Aydın ailesinde hüzün var. Çünkü ailenin 8. üyesi olarak dünyaya gelen 1 aylık Muratcan şimdi rehine. Ama onun rehineliği biraz farklı. Minik Muratcan 1 aydır hastanede yatıyor ve ne yazık ki ailesi bu masrafları ödeyemiyor.
1: Varlığım yok, param yok, bir şeyim yok. Gelin bakın, evin içine bakın, ne gerekse götürün, çocuğu verin, vermiyorlar. Vallahi gelin işlemeleri yapın, çocuğunuzu götürün. Benim işlemelerim elim boş, param yok. Öyle kalıyor. Geri eve dönüp gelin, boynu büke büke gelin.
0: İnşaat işçisi baba, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nin çıkardığı 1 milyarlık faturayı ödeyecek gücü olmadığını önce hastane yetkililerine sonra da valiliğe bildirmiş ama sonuç alamamış.
2: Biz götürdük hastane, yok dediler, sizin yeşil kartınız geçersizdir dedi, siz bu parayı vermek mecburiyetten. Öyleyse ben dedim, bak ben bir işsiz bir insanım, ben bu parayı veremem. Sen bana bu hesabı yazıyorsun ama nereden bulayım getirmeyeyim. Adam düttü. Çektik geldik. O gün bugün dolaşmadığımız yer kalmadı. Yani Adana'da ben dolaşmadığım yeri nereye gittikse geri çevrildik yani.
0: Muratcan'ın yüzünü henüz göremeyen kardeşleri ise üzgün.
3: Ne yapıyorsun kardeşim? Gördün mü hiç kardeşim?
1: Yok.
3: Gördün mü? Adı ne kardeşim?
1: Muratcan.
0: Baba Mehmet Emin Gözü Aydın hiçbir sosyal güvencesi veya yeşil kartı olmadığı için bebeklerini hastaneden alamıyor. Ve daha ne kadar minik Muratcan'ı göremeyeceklerini bilmiyorlar.
4: O daha 1,5 aylık. Üstelik adı bile konmuş değil. Dünyaya gözünü açtığı günden beri anne şefkatinden uzak. Doktorlar ve hemşireler bakıyor ona. Van 100. Yıl Üniversitesi'nde 40 gün önce dünyaya geldi isimsiz bebek. Doğumdan bir gün sonra da annesi taburcu edilmiş ama onsuz. Çünkü o rehin bebek.
5: Hiçbir resmi evrak olmamasına rağmen yaklaşık 40 gündür çocuğun bütün bakım ve tedavisi hastanemiz doktor ve hemşireler tarafından karşılanmıştır.
4: Bu minicik bebeğin rehin kalmasının nedeni doğar doğmaz alındığı yoğun bakım ünitesinin faturası. Hastanenin hayati

0: fabrikayı atlatana kadar yaptığı özel bakımın tutarı 300 milyon lira.
1: Para isterler dedi, 300 milyon masraf oldu. 300 milyonu yatır, sözünü alır.
0: Ancak Durmaz ailesinin bu parayı vermesi imkansız. Zira baba Mehmet Durmaz İstanbul'da, ekmek parasının peşinde. Anne Naime Durmaz'sa eşinin ailesinin yanında, bu küçücük evde yaşıyor. Hem de konu komşunun yardımlarıyla. Anne Durmaz, adını dahi koyamadığı bebeğinin doktorların kucağında çekilmiş fotoğrafıyla avunmaya çalışıyor. Günlerdir bu minik bebeğe bakan doktorlarsa aileyi suçluyor. Bebeklerini terk edip gittiler diye.
2: Çocuğun anne ve babası bir gün olsun dahi çocuğu görmeye gelmemiştir. Burada terk edip gitmiştir. Biz bu konuda anne ve babasının duyarlı olmasını istiyoruz.
0: Ama ailesinin 300 milyon lirayı bir araya getirecek gücü yok. İsimsiz bebeği hastaneden çıkarabilmek içinse köy muhtarı seferber olmuş. Kapı kapı dolaşıp herkesten para topluyor.
3: Biz de kendi aramızda parayı toplayıp gidip çocuğu alacağız.
0: Ve isimsiz bebek doğduğu günden beri hastanede yaşıyor. Her gün anne şefkatinden uzak, farklı farklı insanların ellerinden yiyor mamasını.
4: Müzeyyen Işık Göz ve minik kızı Rukiye her geçen gün ölüme daha da yaklaşıyor. AIDS iki insanın bedenini yiyip bitiriyor. Hem sağlık durumları kötüye gidiyor, hem de yaşamları çekilmez halde Işık Göz ailesinin. HIV virüsü Müzeyyen Işık Göz ve Rukiye'ye doğum sırasında Kızılay'dan alınan kandan bulaştı. Baba Işık Göz'ün 3 yıl önce Sağlık Bakanlığı ve Kızılay Genel Başkanlığı aleyhine açtığı 110 milyarlık maddi ve manevi tazminat davası ise hala sürüyor. Ve mahkemenin Ankara Hukuk Fakültesinden hocalara hazırlattığı bilirkişi raporu Işık Göz ailesini bir kez daha vurdu. Bilirkişi raporuna göre maddi tazminat vermek için ortada delil yok. İşin Türkçesi şu: Müzeyyen Işık Göz ve Rukiye hala hayatta. Maddi tazminata karar verilebilmesi için ölmeleri gerekiyor. Yani maddi tazminatın delili ancak iki insanın cenazesi olabiliyor. Eğer anne kız ölürlerse maddi zarar gördüklerinin delili ortaya çıkacak ve mahkeme tazminata hükmedecek. Anne kızın hala hayatta olmaları nedeniyle mahkeme şu anda sadece 1 milyon 990 bin liralık tazminata hükmetti. Bu da Işık Göz'e ailesinin Kızılay'dan aldıkları AIDS'li kanın parası.
5: İstanbul'un göbeğinde bu sabah acı içinde kıvranan bir kişiyi görenler ne olduğunu anlayamadı.
6: Ester yoktu burada.
5: Azeri uyruklu Hamit İsmailov saatlerdir bir sandalyenin üzerinde oturuyordu. Üstelik ayağı kangren olmuştu.
6: Acil kaç tanesinde bakmadılar.
7: Millet geçiyor ama yani bakıp da dönüp de bakmıyor. Ne var ne yok, bu adam niye burada? Ne olmuş buna?
5: Azeri uyruklu İsmailov Şişli Etfal Hastanesi'nde tedavi edilirken sabah aniden bir ambulansa konup Aksaray'a bırakılmıştı. Daha doğrusu sokağa atılmıştı. Azerbaycan'daki savaşta ayağından yaralanan İsmailov habercilerin yardımıyla Haseki Hastanesi'ne götürüldü. Haseki'de pansumanı yapılan İsmailov kendisini sokağa atan Etfal Hastanesi'ne geri gönderilecek. Evet, artık İstanbul'un göbeğinde ölmek işlem bile değil. Çünkü hasta olarak yattığınız hastaneden bile sokağa atılma ihtimaliniz var.

0: Akşam Ajansı'nda yeni saatteyiz. Saatlerimiz artık 19 olmak üzere. A Haber ve de A Haber Radyo ortak yayınıyla yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz değerli izleyenler. Malazgirt Savaşı'nın bu yıl 955. yıl dönümü Ahlat ve Malazgirt'te 25-26 Ağustos'ta büyük bir coşkuyla kutlanacak. Terörsüz Türkiye hedefine yürüyen Türkiye Ahlat'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın vereceği mesajları bekliyor.
1: Buyurun Sayın Cumhurbaşkanım. Türk, Kürt, Arap, Zaza,

0: Laz, Çerkez, hepimiz bu topraklar üzerinde biriz, beraberiz, kardeşiz. Sünni, Alevi bu topraklar üzerinde biriz, beraberiz, kardeşiz. Biz hep birlikte Türkiye'yiz.
1: Solo Türk ve Çelik Kanatların yanı sıra helikopterler üzüm salkımı gösterisi gerçekleştirecek. Millet Bahçesi Türk, Filistin ve Türk boylarının bayraklarıyla süslenecek. Selçuklu motifleriyle hazırlanan Han Otağı ve 50 tematik çadır kurulacak. Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü 25-26 Ağustos tarihlerinde büyük bir coşkuyla Bitlis'in Ahlat ilçesinde kutlanacak. Peki son yıllarda yalnızca tarihi bir anma noktası olmaktan çıkarak Türkiye'nin birlik, kardeşlik ve ortak gelecek vurgusunun yapıldığı sembol merkezlerden biri haline gelen Ahlat'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan hangi mesajları verecek?
0: Etnik köken üzerinden bizi bölmeye çalıştılar. Mezhep, meşrep üzerinden bizi ayırmak istediler. Siyasi görüş farklılıkları üzerinden nifak çıkarmaya kalkıştılar. 85 milyon olarak her birbirimize her zamankinden daha sıkı kenetlendik. Bugün de aynısını yapıyoruz. Vatanımıza yönelik senaryoları yırtıp atarak yolumuza devam ediyoruz.
1: Başkan Erdoğan'ın vereceği mesajın merkezinde Türkiye'nin dış tehditlere karşı gücünün içerideki birlik ve beraberliğinden geçtiği vurgusunun olması bekleniyor. Mesajda Sultan Alparslan'ın 1071'de ortaya koyduğu birlik ruhunun bugün terörsüz Türkiye hedefiyle geleceğe taşındığına işaret etmesi bekleniyor. Çerçeve yasanın yürürlüğe girmesinin ardından gerçekleşecek 955. yıl dönümünde Ahlat'tan verilecek mesajda iç cephenin güçlendirilmesi, terörün sona erdirilmesi ve toplumsal bütünleşmenin kalıcı hale getirilmesi Malazgirt'in bin yıllık kardeşlik mirasının güncel karşılığı olacak. Kutlama etkinliklerine Başkan Erdoğan'ın yanı sıra Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bakanlar ve binlerce vatandaşın katılması bekleniyor.
2: Değerli izleyenler, Tel Aviv'den Ankara'yı yakından ilgilendiren kritik mesajlar geldi. İsrail Hava Kuvvetleri'nin Ebu Zuhur askeri hava üssünü hedef almasının ardından gözler Türkiye'ye çevrilmişti. İsrail Dışişleri Bakanı Saar, Türkiye ile gerilimi artırma niyetinde olmadıklarını söyleyerek geri adım sinyali verdi. Ancak Saar, Suriye'deki Türk askeri varlığına ilişkin net sınırlar çizdi.
3: Türkiye ile gerilimi artırma niyetinde değiliz.
4: İsrail savaş uçaklarının Suriye'nin Türkiye sınırına 70 kilometre mesafedeki Ebu Zuhur askeri hava üssünü bombalamasının ardından gözler Ankara'ya çevrildi. Bütün dünya Türkiye'nin vereceği cevabı beklerken Tel Aviv'den geri adım açıklaması geldi. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Türkiye ile gerilimi artırma niyetinde olmadıklarını söyledi.
3: Türkiye ile gerilimi artırma niyetinde değiliz. Suriye'deki ilgimiz istikrarı korumak ve mevcut güvenlik durumunu sürdürmektir.
4: Saar'ın sözleri İsrail Türkiye'yi karşısına almak istemiyor diye yorumlandı. Ancak Gideon Saar bir yandan gerilimi tırmandırmayız derken diğer yandan Suriye topraklarında Türkiye'ye yönelik açık bir kırmızı çizgi çekti.
3: Bildiğiniz üzere Türkiye Suriye'de hali hazırda birkaç yıldır mevcut. Kabul edemeyeceğimiz ve görmek istemediğimiz şey Suriye'de Türk askeri üslerinin kurulması veya Türk askeri güçlerinin güneye hareket etmesidir.
4: İsrail'in Suriye'deki Ebu Zuhur hava üssüne saldırısı Netanyahu yönetiminin bölgedeki gerilimi arttırmaya yönelik bir girişimi olarak değerlendirilmişti.
2: Efendim, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Görüntüler geliyor ekranlarınıza. Molla Feneri Mahallesi bölgesinde ormanlık alanda başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının Ballı Kayalar mevkisine ilerlediği öğrenildi. Alevlere 5 uçak, 5 helikopter, 30 arazöz ve 187 personelle müdahale ediliyor. Ve

0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran'dan bu yana 73 orman yangını ile ilgili yürütülen soruşturmalarda 12 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Bakan Gürlek, orman yangınına sebebiyet veren hiçbir eylemin karşılıksız kalmayacağını vurguladı.
1: Bu bir savaş, bir yeşil vatan müdafaası.
2: 1 Haziran'dan bu yana çıkan 73 orman yangını ile ilgili yürütülen soruşturmalarda 12 şüpheli yakalandı. Gelişmeyi Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından duyurdu. Yeşil vatanımız, ormanlarımız, gelecek nesillerimizin ortak emanetidir. 1 Haziran 2026'dan bu yana 25 ilimizde meydana gelen 73 orman yangınına ilişkin adli işlemler başlatılmıştır dedi. Yürütülen soruşturmalarda 46 şüpheli tespit edildi, 12 şüpheli ise tutuklandı. 21 şüpheli hakkında da adli kontrol tedbiri uygulandı. Bakan Gürlek, ormanlarımızı korumak, geleceğimizi korumaktır. Bu anlayışla başsavcılıklarımız yangınların nedenlerini ve sorumlularını titizlikle araştırmayı sürdürmektedir. Kastıyla, ihmaliyle veya tedbirsizliğiyle orman yangınına sebebiyet veren herkes bilmelidir ki, yeşil vatanımıza kasteden, ormanlarımıza zarar veren hiçbir eylem karşılıksız kalmayacaktır ifadelerine yer verdi.
0: AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi ceza adaletini zedeleyen infaz sisteminde köklü bir sadeleştirmeye gitmek için hazırlıklarını sürdürüyor. Yeni dönemde cezasızlık algısını ortadan kaldırmayı hedefleyen düzenlemelerle ilk kez suç işleyen hükümlüler için denetimli serbestlik ve şartlı salıverilme imkanları yeniden şekillenecek.
3: Bu yasa bir kritik eşik tanımlayacaktır.
2: Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa yürürlüğe girdi. Şimdi gözler yargı alanında atılacak yeni adımlara çevrildi. Çerçeve yasanın devamında yapılacak düzenlemelerin başında ceza infaz sistemine yönelik değişiklikler geliyor. AK Parti ve MHP kaynaklarından edinilen bilgilere göre uzun süredir tartışılan infaz sisteminin daha sade bir hale getirilmesi hedefleniyor. Özellikle aynı suçu işleyerek benzer cezalar alan hükümlülerin farklı infaz rejimlerine tabi tutulmasına yönelik eleştirilerin giderilmesi planlanıyor. Amaç ceza adaletindeki farklılıkları azaltmak ve infazda eşitliği sağlamak. Düzenlemenin tek seferde kapsamlı bir değişiklik yerine aşamalı olarak gündeme gelmesi bekleniyor.
4: İnfaz kanunu çıkarırsak, yani infaz düzenlemesi de onun içinde olur.
2: MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, sık sık yamalı bohçaya dönmüş infaz kanununun yeni baştan düzenlenmesi gerektiğine dikkat çekiyor.
4: Bundan sonra siyasi partiler kanunu, seçim kanunu, infaz hukukunda mutlaka değişiklikler yapılacaktır.
2: AK Parti'nin 25. yılı için yayımlanan yeni vizyon belgesinde de yargı alanındaki hedefler arasında ceza ve infaz sisteminin yeniden ele alınacağı vurgulanıyor. Belgede ceza adaleti sisteminde cezasızlık algısına fırsat verilmeyeceğine dikkat çekiliyor. Ayrıca AK Parti'nin hukukçuları hayatında bir kez suç işlemiş birinin kendisine verilecek destekle birlikte bir daha suç işlemeyeceğine kanaat getirilmişse, o kişinin denetimli serbestlikle birlikte şartlı salıverilme şartlarında erken tahliye edilmesi olabilir değerlendirmesi yapıyor. Yani infaz kanununun daha sade, daha adil, daha eşitlikçi hale getirilmesi için harekete geçilecek.
0: Sevgili izleyenler, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde orman yangını çıktığı bilgisini az önce paylaşmıştık. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken alevlerin yaklaşması üzerine BOTAŞ doğalgaz pompa istasyonu tedbiren tahliye ediliyor. Detayları öğreneceğiz. A Haber muhabiri Merve İzci Özmen o noktada bizi bekliyor. Merve, kolaylıklar, söz sende.
5: Teşekkürler Sümeyye, iyi yayınlar dileyelim. Aslında yangın saat 15 civarında başlamıştı. Öyle ki kısa sürede alevlerin büyümesiyle birlikte aslında yoğun dumanlar çıkmaya başladı ve hemen aslında çevrede bulunanların ihbarı üzerine de olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Tabii şu sol tarafı gösterecek olursak büyük bir alanın yandığından bahsedebiliriz ki söndürülmüş neyse ki, ama diğer taraftaysa yangın hala devam ediyor, ancak kontrol altına alındığı bilgisini de sizlerle paylaşalım. Öyle ki aslında böyle durumlarda küçücük bir kıvılcım bile ormanı tekrar ne yazık ki etkileyebiliyor. Ancak şu an yangın kontrol altına alındı. Bununla birlikte de tabii hemen olay yerine havadan ve karadan müdahalede devam

0: devam etmişti ki hala bu müdahale de sürüyor aslında. Hem havadan hem de karadan olmak üzere ekiplerin tüm hızıyla çalışması devam ediyor. Öyle ki yangın kontrol altına alındı diyebiliriz. Ancak çok az bir dumanın kaldığını, bu bölgede de yine ekiplerin tüm hızla hem havadan hem de karadan müdahale ettiğini sizlerle paylaşalım. Tabii Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada yangında 5 uçak, 5 helikopter ve 30 arazöz ve 187 personelin müdahale ettiğini de bildirmişlerdi. Bu noktada ekiplerin ummalı çalışmasını da devam ettiğini yine sizlerle paylaşalım. Diğer yandan tabii 3'te başladığını söylemiştik ve o saatten itibaren de aralıksız bir şekilde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Asıl önemli olansa yüksek gerilim hatlarından patlama sesleri geldiği yönünde ifadeler vardı. Burada yaşayan vatandaşların verdiği bilgiler yine o yöndeydi. Yangının etkili olduğu bölgeden geçen yüksek gerilim hatlarında da sıcaklığın etkisiyle aslında patlama sesleri duyulduğu belirtildi. Ve aslında sadece Gebze'den, İstanbul'dan değil çevre illerden de ekipler takviye edildi. Öyle ki Bilecik, Sakarya'dan da yine bu bölgeye ekiplerin sevk edildiğini sizlerle paylaşalım. Tabii şu an için ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelmişti ve aslında ormanda çıkan yangının şu an için neden çıktığı belirlenemedi henüz. Ama ekiplerin tüm hızıyla bu noktada yine çalışmaları devam ediyor. Tabii burası küçük bir köy olduğunu da belirtelim. Hemen ormanın alt kısmında da bir köy bulunuyor. Bu noktada da vatandaşların aslında hemen fark etmesi üzerine olay yerine çok sayıda personel sevk edildi ve çalışmalar şu an için hala devam ettiğini bildirelim. Öyle ki birçok helikopter ve aslında itfaiye ekibi de bu noktada ciddi bir çalışma yapıyorlar. Belirli bir lokasyon söndürüldü. Diğer kısımsa kontrol altına alındı, ancak çok az bir dumanın kaldığını belirtelim. Yine bu noktada tabii ilk çıktığında yangın çok fazla bir dumanın yükseldiğini söylemek mümkün. Öyle ki aslında bunu görünce vatandaşlar hemen ihbar etmişti ve olay yerine hemen müdahalede bulunmuşlardı. Ancak arazinin sarp olması müdahaleyi birazcık güçleştirdi diyebiliriz. Öyle ki ormanlık alandan bahsediyoruz. Ve aslında karadan müdahale biraz da olsa zorlaşmıştı. Bununla birlikte de tabii şu an kameraman arkadaşım Mehmet Ekin de sizlere gösteriyor. Havadan müdahale de tüm hızıyla devam ediyor. Öyle ki yakın illerden de yine Sakarya, Bilecik'ten takviye ekipler sevk edildi ve aslında havadan müdahalenin bu noktada daha etkili olduğunu da yine sizlerle paylaşalım. Yangın saat 15 civarında meydana gelmişti. Ve 15'ten aslında o saatten bu yana da tüm hızıyla ekiplerin ummalı çalışmalarının devam ettiğini söyleyelim. Yalnız yangının çıktığı bölgede araç girişine uygun pek yol bulunmadığını, çünkü sık bir ormanın şu an gösterdiğimiz kadarıyla olduğunu görüyoruz. Ve karadan müdahale aslında havadan müdahalenin daha uygun olduğunu da yine sizlerle paylaşalım. Öyle ki ekipler aslında şu an hala devam ediyor çalışmalarına. Kontrol altına alındığını belirtelim. Çok kısa bir sürede hemen müdahaleler başlatıldı. Havadan ve karadan müdahale tüm hızıyla bu noktada devam ediyor. Öyle ki aslında yakın bir köyün olduğunu da belirtelim. Ne mutlu ki aslında köye bir sıçrama yaşanmadı. Ve bununla birlikte de Molla Fenari mahallesi olduğunu belirtelim ve Akviran köyündeki ormanlık alanda yangının çıktığını da yine hem sizlerle hem de izleyicilerimizle paylaşmış olalım. Öyle ki aslında yüksek gerilim hattından patlama sesleri geldiği yönünde de uyarılar vardı. Bu noktada da yine ekipler bunu göz önünde bulundurarak aslında çalışmalarını daha da netleştirdiler diyebiliriz. Şu anlık çalışmaların devam ettiğini söyleyelim. Ekiplerin yine hem havadan hem de karadan tüm hızıyla çalışmaları bu noktada devam ediyor. Şimdilik kontrol altına alındı, ancak ilerleyen saatlerde tamamen bitmesi yönünde de geri bildirimlerin alındığını söyleyelim ve gelişmeleri oldukça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.
1: Merve'ye çok teşekkür ediyoruz. Gebze'deki yangın büyük oranda kontrol altına alındığı bilgisini paylaştı bizlerle. Devam edelim efendim akşam ajansına gündemin diğer gelişmeleriyle. İBB'ye yönelik yolsuzluk davasında Necati Özkan hakkında dikkat çeken rüşvet iddiaları gündeme geldi. İş insanı Adem Kameroğlu 2 milyon lira karşılığında Özkan'a 4 daire verdiğini iddia etti. Özkan'ın spor çantasıyla elden para verdim sözlerine ise Kameroğlu tepki gösterdi.
2: İmamoğlu'nun danışmanı olarak bilinen ve Kahraman'ın Yolculuğu kitabının yazarı Necati Özkan hakkında dikkat çeken rüşvet iddiası gündeme geldi. İBB'ye yönelik yolsuzluk davası devam ediyor. Savunma yapan iş insanı Adem Kameroğlu, bir inşaat projesinin iskan sürecinde kendisinden İmamoğlu hakkında Kahraman'ın Yolculuğu adıyla kitap yazan reklamcı Necati Özkan'a 2 milyon lira karşılığında para verilmesinin istendiğini iddia etti. Kameroğlu bu para karşılığında Özkan'a 4 daire verdiğini öne sürdü. Kameroğlu işlemin resmi bir satış gibi gösterilmesi için paranın kendileri tarafından temin edildiğini, bankaya yatırılıp çekildiğini ve 4 dairenin bedeli olarak ayrı ayrı dekontlandırıldığını savundu. İddiaların ardından Özkan'la Kameroğlu arasında duruşma salonunda dikkat çeken bir diyalog yaşandı.
3: Satış ofisinizin arkasındaki bitmiş daire örneklerini bana siz gezdirdiniz. Buradan ev alsanız iyi olur dediniz, hatırlıyor musunuz? Ben de onun üzerine sizinle beraber oradaki 4 tane daire tipini beraber gezdim.
4: Kusura bakmayın, bu anlattıklarınızın tamamı hayal ürünü.
3: Anlıyorum, anlıyorum.
4: Örnek daireleri gezmemizin tek sebebi bu malum 2 milyon karşılığındaki 4 tane daireyi alıp orada yaptığınız keşiftir. Oradan edindiğiniz bilgileri renklendirip çeşitlendiriyorsunuz efendim. Ben sizden teklif dahi almadım.
2: Duruşmada tartışmanın odağında bu kez 2 milyon liralık nakit para iddiası vardı. Özkan Kameroğlu'na spor çantası içinde elden nakit para verdiğini söyledi. Kameroğlu ise bu iddiayı sert sözlerle reddetti.
4: Biz sizinle herhangi bir satış vesaire daire satışı karşılıklı böyle bir şey asla olmadı. Bunları tamamen reddediyorum. Sizin yarattığınız bir hayaldir efendim. Bu hayali de anlatmamızın hiç anlamı yok. Boşu boşuna yani insanları meşgul edeceksiniz.
3: Adem Bey, size nakit ödemeyi elden bir spor çantası içerisinde verdim.
4: Eğer 2 milyon TL'yi sizden elden aldıysam haram zıkkım olsun. İki çocuğumun ölüsünü öpeyim. Size bu kadar da. Eğer aldıysam dünyanın en şerefsiz insanıyım.
2: Duruşma diğer sanıkların savunma ve çapraz sorgularıyla devam etti.
1: Gaziantep'te bıçaklı saldırıda yaralanan Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi. Meriç'in burada entübe edildiği öğrenildi. 8 Ağustos'ta yaşanan olayda CHP eski Oğuzeli ilçe başkanı Ahmet Keleş ile Melih Meriç arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş. Keleş, Meriç'i bıçakla yaralamıştı. Kanlar içinde kalan Meriç, Gaziantep Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınmıştı. Sağlık durumu iyiye giden Meriç'in ailesi, milletvekilinin İstanbul'a sevkini istemişti. Sağlık Bakanlığı'na bağlı ambulans uçakla İstanbul'a getirilen Meriç, özel bir hastanenin yoğun bakımına kaldırılarak entübe edildi. Değerli izleyenler, başkentte huzur ve güven ortamını güçlendirmek amacıyla Ankara Emniyeti'nin operasyonları aralıksız sürüyor. Son günlerde Alihan Kuruş suç örgütüne yönelik operasyon ve eğlence mekanlarına yönelik uygulamalarla dikkat çeken Ankara Emniyeti son 3 ayda düzenlediği 202 operasyonda 743 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.
5: Uyuşturucu ticareti, göçmen kaçakçılığı, insan ticareti, silah kaçakçılığı, suç gelirlerinin aklanması, organize suç örgütleriyle mücadele yalnızca bir asayiş meselesi değil, milli güvenliğimizin, hukuk düzenliğimizin korunması meselesidir.
2: Suçlulara geçit verilmiyor. Suç şebekeleri bir bir çökertiliyor. Ankara Emniyet Müdürlüğü huzur ve güveni tesis etmek için 7/24 mesai yapıyor. Ankara Emniyeti son günlerde Alihan Kuruş suç örgütüne yaptığı operasyon, fuhuş operasyonları ve eğlence mekanlarına yönelik operasyonlarla dikkat çekti. şehirde çeteleşmeye, dini duyguları istismar eden yapılara ve çıkar amaçlı suç örgütlerine geçit verilmedi. Yıl genelinde düzenlenen 176 operasyonda 491 şüpheli yakalandı ve 230 kişi tutuklandı. Zehir tacirlerine ve uyuşturucu satıcılarına yönelik yıl genelinde 20 operasyon yapıldı. 126 şüpheli yakalanırken 45 kişi tutuklandı. Dijital ortamda vatandaşları hedef alan dolandırıcılık şebekeleri de mercek altındaydı.
6: Mesela artık belli bir merkezleri yok bunların. Evet. Sanal medya üzerinden

0: dijital ortamlarda örgütleniyorlar. Oradan faaliyetlerini yürütüyorlar. Para alışverişini oradan yapıyorlar. Eleman devşirmeyi oradan yapıyorlar. Dolayısıyla bunlarla farklı bir konseptte mücadele etmek gerekiyor.
1: 6 büyük operasyonda 126 şüpheli yakalandı ve 56 tutuklama gerçekleşti. Başkentte son 3 ayda gerçekleştirilen 202 operasyonda toplam 743 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Bu şahıslardan 331'i adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
2: İstanbul Bağcılar'da sahibiyle tatlıcıya gelen bir köpek, mahallelinin beslediği Bambi isimli kediye saldırdı. Çevredekilerin güçlükle kurtardığı kedi öldü. Olay anı kameralara yansırken iş yeri sahibi köpek sahibinin ceza almasını istediklerini söyledi.
3: Bizim bu mahallemizde herkesin sevdiği bir kediydi.
4: Azlık takmadan dolaştırılan Doberman cinsi köpek mahallenin beslediği kediyi öldürdü.
3: Köpeğin sahibi tasmasız olarak toplum içerisinde gezdirdiği için suçlu.
4: Görüntüler İstanbul Bağcılar'dan. Bir kişi yanında köpeğiyle yol üstündeki tatlıcıdan dondurma aldıktan sonra ilerlemeye başladı. Ağzı olmayan Doberman cinsi köpek bir süre sonra sokakta mahallenin beslediği Bambi isimli kediye saldırdı.
3: Bir sorumsuz, sözde hayvansever, köpeğine ağzına tasma takmadan saldırgan bir köpeğiyle toplum içerisinde dolaşarak burada bir kediyi parçaladı. Maalesef ki parçalandı.
4: İş yeri sahibi ve çevredekiler kediyi köpeğin ağzından kurtardı. Ancak aldığı darbeler sonucu ağır yaralanan Bambi öldü.
3: Bugün kedi, yarın sizin çocuğunuz, herhangi birimizin çocuğuna saldırabilir, zarar verebilir, öldürebilir. Bu sebepten dolayı gereken cezayı alması için gereken her şeyi yapacağız.
4: Mahallenin beslediği kedinin ölümü çevredekileri üzerken olay anları bilişeri kamerasına an be an yansıdı.
2: Efendim, Denizli'de genç bir kadın eski erkek arkadaşı tarafından ailesinin yanında silah zoruyla kaçırıldı. Jandarmanın takibiyle aynı gün kurtarıldı. Şüpheli ise tutuklandı. Olay Tavas ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre şüpheli eski kız arkadaşını anne ve babasının yanında silahla tehdit ederek zorla aracına bindirdi ve bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine Jasat ve Tavas ilçe jandarma komutanlığı ekibi geniş çaplı çalışma başlattı. Şüphelinin kullandığı araç fiziki takiple tespit edildi. Ekip ormanlık alanda düzenledikleri operasyonla şüpheliyi yakaladı. Genç kadını ise kurtardı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli silahla tehdit ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlamalarıyla tutuklandı. Genç kadının ailesinin yanında silah zoruyla kaçırıldığı o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Efendim, Şanlıurfa'da serinlemek için sulama kanalına giren 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Van'da ise akıntıya kapılan çocuğunu kurtarmak isteyen babadan acı haber geldi. Van Gölü'nde kano yaparken kaybolan kadınsa can simidine tutunmuş halde bulundu.
5: Yurdun birçok bölgesinden peş peşe gelen boğulma haberleri yürekleri sızlattı. Şanlıurfa'nın Eyyubiye ilçesinde serinlemek için sulama kanalına giren 16 yaşındaki Kadir Aslan da akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Yapılan arama çalışmasında acı haber geldi. Aslan Dağ'ın cansız bedenine ulaşıldı. Van Muradiye'de ise Çetinkaya ailesi piknik yapmak için balık bendine gitti. Çaya giren çocuğunun akıntıya kapıldığını gören Rıdvan Çetinkaya suya atlayarak 5 yaşındaki çocuğunu kurtarmayı başardı. Ancak bu sefer de kendisi akıntıya kapıldı. Ailesinin ihbarı üzerine bölgeye giden ekipler arama çalışması başlattı. Saatler sonra 34 yaşındaki Rıdvan Çetinkaya'nın cansız bedenine ulaşıldı. Van'ın Tuşba ilçesinde ise Van Gölü kıyısına giderek kamp yapan iki arkadaştan biri gece saatlerinde kano yapmak için göle girdi. Kadın bir süre sonra gözden kayboldu. Durumu fark eden arkadaşı ise hemen ekipleri

0: aradı. Gece başlayan arama çalışmaları sabah saatlerine kadar sürdü. Neyse ki korkulan olmadı. Kadın balık tutmaya gidenler tarafından can simidine tutunmuş halde bulundu. Güvenli şekilde karaya çıkarılan kadın tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
1: İstanbul Küçükçekmece'de iki kişi kuyumcu dükkanına silahla ateş açarak kaçtı. Saldırganlar polisin takibi sonucu yakalanırken saldırganların hedefinde kuyumcu değil alt katta bulunan eğlence mekanı olduğu ortaya çıktı.
2: Eğlence mekanını ateş açmak isterken kuyumcu dükkanını kurşunladılar. Olay İstanbul Küçükçekmece'de meydana geldi. Sabah saatlerinde taksiyle gelen iki kişi kuyumcu dükkanına doğru ateş açarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri bölgede geniş çaplı inceleme başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler silahlı saldırıyı gerçekleştirenleri tespit ederek yakaladı. Çok geçmeden saldırganların hedefinin kuyumcu değil, aynı binanın alt katında bulunan eğlence mekanı olduğu anlaşıldı. Gözaltına alınan iki saldırgansa emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
1: İstanbul Esenler'de rampada freni boşalan hafriyat kamyonu 7 araca çarparak ancak durabildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda büyük çapta hasar oluştu.
3: Hafriyat kamyonu az kalsın büyük bir faciaya sebep oluyordu. Kazada 7 araç hasar gördü. İstanbul Esenler'de rampadan inen hafriyat kamyonun freni boşaldı.
4: Mazot atıyor, araça mahvolmuş arkadaşlar.
3: Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kamyon sokakta önüne çıkan ve park halindeki 7 araca çarptı. Kazada zarar gören araçlar çekicilerle olay yerinden kaldırıldı. Caddedeki trafik akışı yeniden normale döndü. Olayda ölen ya da yaralanan kimsenin olmaması sevindirdi.
1: Hazine ve Maliye Bakanlığı yapay zeka ve yeni nesil teknolojilerle vergi kayıp ve kaçağına karşı denetimleri artırdı. 2026'nın ilk yarısında 81 ilde 791 bin mükellef denetlenirken kaşif uygulamasıyla günde yaklaşık 4 milyon mükellef analiz ediliyor.
5: Biz kayıt dışılıkla mücadelede dozu daha da artıracağız. Teknolojiyi devreye aldık.
2: Hazine ve Maliye Bakanlığı yapay zeka ve yeni nesil teknolojilerle vergi kayıp ve kaçağına karşı denetimleri sıklaştırdı. 2026'nın ilk yarısında 81 ilde 791 bin mükellef denetlenirken 621 bin 379 mükellefte risk analizine tabi tutuldu. Sigara ve alkollü içkilerde 17 bin bandrol denetimi gerçekleştirilirken 62 milyon 856 bin lira özel usulsüzlük cezası kesildi. GİP ve TÜBİTAK tarafından geliştirilen kaşif uygulamasıyla yapay zeka kullanılarak günde yaklaşık 4 milyon mükellef analiz ediliyor.
5: Yapay zeka algoritmaları üzerinden şu anda gelir idaresinde bir yeniden yapılanmaya gideceğiz. Bir risk analizi genel müdürlüğümüz var. Uygun görülürse biz onu gelir idaresinin bünyesine çok daha güçlü bir şekilde konumlandıracağız.
2: Sahte fatura girişimleri ve haksız KDV iadesi taleplerini erken aşamada tespit ediyor. Vergi Denetim Kurulu kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında yürüttüğü denetimlerde yılın ilk yarısında 354,2 milyar liralık matraf farkı ortaya çıkardı. Bu tutar geçen yılın aynı dönemine göre %57 arttı.
1: Çin'de yapılan insansız robot oyunları dikkat çeken anlara sahne oldu. 100 metre koşusu yapıldı. İnsansız robot 100 metreyi 9 saniye 39 salise ile koşarak Hüseyin Bolt'a ait 17 yıllık dünya rekorunu kırdı. Evet.
3: Yıllık rekoru bir robot kırdı. Hüseyin Bolt'un 100 metredeki 9.58 saniyelik dünya rekoru Pekin'de yapılan robot yarışında geride bırakıldı. Çin'de piste insanlar değil insansı robotlar çıktı. Pekin'de düzenlenen Dünya İnsansı Robot Oyunları'nda 100 metre yarışı yapıldı.
6: Başlangıçta yapay zekaya pek sıcak bakmıyordum. İnsanların yerini alabileceği veya onları ortadan kaldırabileceği ihtimali nedeniyle biraz da direnç gösteriyordum. Ancak bu gelişmenin durdurulamaz olduğunu görünce gelip bir göz atmaya karar verdim.
3: Yarış dikkat çeken görüntülere sahne oldu. Robotların hedefinde kırılması zor görülen Hüseyin Bolt'un 100 metre rekoru vardı. Tiangong Ultra adlı robot 100 metreyi 9.39 saniyede tamamladı. Bolt'un 9.58 derecesinden 19 salise daha hızlı koştu. Tiangong Ultra geçen yıl robot oyunlarında 100 metreyi 21.50 saniyede koşmuştu. Şimdi aynı mesafeyi 9.39 saniyede tamamladı. Robotun derecesi bir yılda 12 saniyeden fazla iyileşti. Yarışın ikincisi de Bolt'u geçti. Hunter'ın geliştirdiği Lightning ise 9.47 saniyede finişe ulaştı. Robotlar hızlıydı ancak denge konusunda sınıfta kaldılar. Tiangong Ultra finişin ardından dengesini kaybederek kenara savruldu. Lightning ise yere yığıldı. SD ile pistten çıkarıldı.
1: Efendim çok kısa bir reklam arası için müsaade isteyelim. Az sonra yeni gelişmelerle karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Bizden ayrılmayın.
7: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
8: Ticaret Bakanlığı tarafından 10-14 Ağustos tarihleri arasında 81 ilde 3612 kırtasiye işletmesi denetlendi. Bakanlık, okul alışverişi döneminde tüketicilerin mağduriyet yaşamaması için denetimlerin sıklaştırılacağını bildirdi. Çocukların sağlığını riske atabilecek ürünlerle mevzuata aykırı satış uygulamalarına karşı kontrollerin 81 ilde aralıksız sürdürüleceği belirtildi.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
9: Kerem abi.
10: Hayrola çocuklar?
9: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
11: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
10: Turkcell çözüm gücü.
12: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
10: Turkcell çözüm gücü.
9: Vallahi bravo Turkcell'e.
10: Türksel çözüm gücü bu gençler.
13: Çocuklar, Türksellilerin yanında Türksel çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Türksellinin gücü, Türksel çözüm gücü.
14: Türksel'le bağlan hayata.
15: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Reklam.
7: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: Reklam.
16: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız...

0: A Haber Radyo.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın. Şansa kalmaz işiniz
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Vergi dairelerine olan borçların 72 aya kadar taksitlendirilmesine imkan sağlayan düzenlemeden faydalanmak için 31 Ağustos Pazartesi gününe kadar başvuru yapılması önem taşıyor. Düzenleme ile vergi dairesince takip edilen ve 5 Haziran itibarıyla vadesi geldiği halde 16 Haziran'a kadar ödenmemiş kamu alacakları taksitlendirilebiliyor. Gelir, kurumlar, katma değer vergileri, harçlar, trafik para cezası, adli para cezası ve öğrenim kredileri gibi alacaklar bu çerçevede yer alıyor.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam. Reklam.
0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu A Haber Radyo. Şansa kalmaz
1: işimiz Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar. Şansa kalmaz işimiz
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: Küresel ısınma Kuzey Kutbu'ndaki dengeleri alt üst etti. Eriyen buzullar dev balinalara yeni geçitler açtı. Eskiden buz kütleleri yüzünden bölgeye yaklaşamayan balinalar artık yaz aylarında kutuplara akın ediyor. Okyanus suyu ısındıkça balık sürüleri Grönland kıyılarına kaydı. Gıda bolluğunu takip eden kambur, oluklu ve mink balinalarsa kutupları dev bir beslenme alanına dönüştürdü. 2006 yılına kadar tek bir kambur balinanın görülmediği kutup sularında binlerce dev balina ortaya çıktı. Araştırmalar 2024'ten bu yana Grönland'a 16 bin balinanın ulaştığını gösteriyor. Bu dev canlılar yaz boyunca 800 bin tondan fazla balık ve kril tüketiyor. Bu yüzden madalyonun diğer yüzünde büyük bir yaşam mücadelesi var. Bölgenin yerli türleri olan narvallar ve beyaz balinalar dev akrabalarının gelişiyle alan kaybetmeye başladı. Artan besin rekabeti yerli canlıları kendi yuvalarından sürüklüyor. Böylece Doğu Grönland suları iklim krizinin kazananları ve kaybedenleri arasındaki sert mücadeleye sahne oluyor. Bilim adamları daha fazla balinanın bölgeye akın etmesiyle sulardaki popülasyon dengesinin değişeceğini söylüyor.
5: Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
7: Toprağın altındaki 2800 yıllık Frig mirası gün yüzüne çıkarılacak. Ankara'nın Frig mirasında yeni bir sayfa açılıyor. Bahçeli Evler Emek Bölgesi'ndeki 2800 yıllık BT-10 tümülüsünde ilk kez bilimsel kazı çalışmaları başladı. Tarihi kazı çalışmalarını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy sosyal medya hesabından duyurdu. Ankara'nın 2800 yıllık Frig mirasında yeni bir sayfa açıyoruz. Geleceğe miras projemiz kapsamında Bahçeli Evler Emek Bölgesi'ndeki Frig dönemi Batı Nekropolü'nde yer alan ve bugüne kadar hiç arkeolojik kazı yapılmamış BT-10 tümülüsünde bilimsel kazı çalışmalarını başlattık. Milattan önce 800-550 yıllarına tarihlenen tümülüsten elde edilecek bulguların, Friglerin defin geleneklerine, günlük yaşamına ve Ankara'nın kadim tarihine yeni veriler sunmasını bekliyoruz. Toprağın altındaki mirasımızı bilimle gün yüzüne çıkarıyor, koruyarak geleceğe taşıyoruz dedi. Bilimsel kazıların yanı sıra BT-10 tümülüsünün turizme kazandırılması için de hazırlık yapılacak. çalışmaların ardından Tümülüs'ün arkeoparka dönüştürülmesi ve Ankara'nın kültür turizmine yeni bir ziyaret noktası kazandırılması hedefleniyor.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
8: Bizden önce gelenlerin yüksek hızlı tren hayali miydi? Biz hayalleri ne yaptık? Gerçeğe dönüştürdük.
7: Türkiye'nin ikinci yüksek hızlı tren hattı 15 yaşında. YHT Ankara-Konya arasında 22,8 milyon yolcuya hizmet verdi. Konuya ilişkin bilgilendirmeyi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yaptı. Bu kapsamda Ankara-Konya yüksek hızlı tren hattı 23 Ağustos 2011'de açıldı. Ankara-Eskişehir'in ardından Türkiye'nin ikinci YHT hattı olarak hizmet vermeye devam ediyor. İki şehri birbirine bağlayan bu hatla seyahat süresi 2 saatin altına indi. Hizmet vermeye başladığı günden bu yana yoğun ilgiyle kullanılan hatla şu ana kadar 22,8 milyon yolcuya hizmet verildi. Bugün Ankara-Konya hattında günlük ortalama 3500 vatandaş seyahat

0: hat ediyor. Ankara-Konya hattı zaman içinde diğer YHT hatlarıyla da bütünleşti. Konya'nın İstanbul ve Karaman yönündeki YHT bağlantılarıyla demiryolu ulaşımında daha da güçlü bir konuma yükseldi.
1: Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: Reklamların ardından akşam ajansına kaldığımız yerden devam ediyoruz değerli izleyenler. Mersin'den bir haber paylaşacağız. Mersin'in Anamur ilçesinde bir kişi eski sevgilisinin otomobiline satır ve bıçakla zarar verdi. Ölümle tehdit edilen kadın KADES üzerinden yardım istedi. Şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olay Anamur ilçesi Çeltikçi mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre bir kişi bir süre önce kendisinden ayrılan sevgilisinin evinin önüne gitti. Belindeki satırı çıkaran kişi park halindeki otomobilin camlarını kırdı, kaportasına zarar verdi. Aracın lastiklerini de bıçakla delen kişi eski sevgilisini ölümle tehdit ettikten sonra bölgeden ayrıldı. Ve yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Eski sevgili KADES üzerinden yardım istemesi üzerine bölgeye jandarma ekibi sevk edildi. Ekibin çalışmasıyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ve Tayvan'dan bir haber. Tayvan'da endüstriyel atık depolama tesisinde peş peşe iki patlama meydana geldi değerli izleyenler. Çok sayıda bina hasar gördü. 3 itfaiye görevlisi, 15 kişi yaralandı. Şiddetli patlamalar çevrede büyük paniğe neden oldu.
0: Kimyasal atıklar alev aldı. Depolama alanı bomba gibi patladı. Korku dolu anlar kameralara böyle yansıdı. Olay Tayvan'ın Tainan kentinde meydana geldi. Endüstriyel atık toplama tesisinden alevler yükseldi. Kimyasal malzeme nedeniyle yangın kısa sürede yayıldı. Patlama meydana geldi.
4: Camlar, pencereler paramparça oldu. Kapılarımız bile zarar gördü. Gerçekten çok büyük bir patlamaydı.
0: Ekipler bölgeye intikal etti. Yangın söndürme çalışmaları başladı. Tam o anda bir patlama daha yaşandı. İtfaiye ekipleri ölümle burun buruna geldi. Patlama anları kilometrelerce öteden kayda alındı. Gökyüzüne yükselen alev topu ve gri duman böyle görüntülendi. Patlamanın ardından alevler çevredeki yerleşim alanlarına yayıldı. Olayda 12 sivil ve 3 itfaiyeci olmak üzere 15 kişi yaralandı. 68 konut hasar gördü. 11 araç yandı. Yaralanmaların çoğunun kesik, sıyrık ve hafif yanıklar olduğu açıklandı. İlk açıklamalara göre hayati tehlikesi olan kimse yok.
3: İstanbul Bayrampaşa'da freni arızalanan kargo aracı park halindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil yol kenarında askıda kaldı ve kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
0: Kargo aracı yokuştan kaydı. Otomobili askıda bıraktı. Görüntüler İstanbul Beyoğlu'nda kayda geçti.
5: Ben yıkadım, sildim, süpürdüm. Evet çıktım, arkadan patırtıdı, gürültü geldi. İndim başa baktım, arabaya bindim.
0: Dik bir yokuşa park edilen kargo aracı, sürücüsünün paket dağıtmak için araçtan ayrılmasının ardından kendiliğinden hareket etti. İddiaya göre freni arızalanan araç yokuştan kayarak park halindeki otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan araç park halindeki bir minibüse çarparak yol kenarında askıda kaldı.
5: Aynı kaza yetimlisi. Acemi bir tane şoför vardı, o da bıraktı araba. Aynı şey, aynı yere vurdu yine.
0: Kazada ölen ya da yaralanan olmazken iki araçta da maddi hasar oluştu. Araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden güçlükle kurtarıldı.
3: Efendim, Balıkesir'de yürekleri dağlayan bir dram yaşandı. Bir otoparkta otomobilin altında kalarak ağır yaralanan 27 yaşındaki Birsen Filiz yoğun bakımdaki

0: yaşam mücadelesini kaybetti. Filiz'in ölümüyle ortaya çıkan detaysa acıyı kat be kat artırdı. Evlilik hazırlıkları yapan Filiz tam da gelinlik giyme dünya evine gireceği gün son yolculuğuna uğurlandı.
1: Gelinlik giyme hayali bir şoförün dikkatsizliği sonucu yarım kaldı. Balıkesir'in Karesi ilçesinde yaşayan 27 yaşındaki Birsen Filiz 3 gün sonra giyeceği gelinliğin son provasından dönüyordu. Otomobilini almak için otoparka gitti. Ancak o sırada otoparktan çıkmaya çalışan bir cipin sürücüsü manevra yaparken genç kıza çarptı. Ağır yaralanan Filiz sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Birsen Filiz, doktorların tüm çabalarına rağmen 3 gün sonra yaşam savaşını kaybetti. Hastaneden gelen acı haber, dünya evine girmeye hazırlandığı nişanlısı Mehmet Seçkin'i, ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. Birsen Filiz gelinlik giyecekti, kefene sarıldı. Düğününün olacağı gün gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.
2: Bugün düğünü zaten en büyük hüznü oldu. Biz onu Mehmet Aran'a gelin olarak uğurlayacakken biz onu öbür tarafa gelin olarak uğurlayacaktık.
0: Afyonkarahisar'da patates yüklü tır kontrolden çıkarak refüje devrildi. Kazada yaklaşık 30 ton patates yola saçılarak ziyan oldu. Şans eseri kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Görüntüler geliyor ekranlarınıza değerli izleyenler. Kaza Emirdağ ilçesine bağlı Topdere köyü yakınlarında meydana geldi. Patates yüklü tır sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Refüje devrilen tırdaki yaklaşık 30 ton patates yola ve çevreye saçıldı. Yola dağılan patatesler iş makineleriyle yapılan çalışmayla kaldırıldı. Temizlik çalışmalarının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken olayla ilgili inceleme başlatıldı. Ve efendim Burdur'da yürekleri ısıtan, alın terinin ve vefanın simgesi olan helal bir paylaşım öyküsü yaşandı. Yıllarca sokak sokak gezerek simit satan Özdemir çiftçi, dişiyle tırnağıyla biriktirdiği parayla aldığı evi Mehmetçi'ye bağışladı. Yaşlı çiftin bu anlamlı davranışı tüm Türkiye'nin takdirini topladı.
3: Öresiye benim.
4: Tamam.
3: Öldük kırılan askeriye.
4: Tamam mı onun olacak?
3: Ha her yeri.
4: Tamam oğlum. O şekilde bağış yapıyoruz. Kabul edin.
3: Kabul edin anneciğim. Tamam.
1: Yılların emeği anlamlı bir bağışla taçlandı. Türkiye'nin boğazını düğümleyen vefanın destanı Burdur'da yazıldı. Bucak ilçesinde yaşayan Hamit ve Raziye Özdemir çifti yıllarca simitçilik yaparak rızıklarını kazandı. Raziye teyze evde yoğurdu, eşi sokak sokak gezerek sattı. Herkes onları Iraz yapar, Hamit satar diye tanıdı. Alın teriyle biriktirdikleri parayla Antalya'da bir daire sahibi olan yaşlı çift öyle bir karar aldı ki duyanların gözleri yaşardı. Özdemir çifti bir ömür sığındıkları o evi hiç tereddüt etmeden jandarmaya bağışladı.
3: Antalya'da dairemi askeriye bağışladım. Allah güle güle onlara nasip etsin. Güle güle ben de huzur bulayım. Her şeyin hayırlısını versin, halalından versin.
1: Yaşlı çiftin bu gururlandıran jesti tüm yurtta dalga dalga yayıldı. Raziye teyzenin tek bir dileği var. O da evin kahraman askerlerimizce huzurla kullanılması.
0: Değerli izleyenler, spor dünyasından bir haberle devam edeceğiz. İtalya Serie A'nın ilk haftasında Inter sahasında Monza'yı 4-1 mağlup etti. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu Inter'in sezonun ilk golünü kaydederken takımına galibiyeti getiren isimlerden biri oldu.
5: Marinelli işaretini verdi ve Serie A'da yeni sezon start alıyor. Son şampiyon Inter Monza'yı ağırlıyor Milano'da. Martinez'in pası, o top Şimdi Esposito'ya doğru.

0: çok iyi vurdu Varela ve beraberliği sağlıyor. 29. dakikada 1-1'i buluyor Portekizli golcüsüyle Monza. Zielinski. Tekrar Di Marco. Di Marco bir orta daha geldi. Kaleci ikinci pozisyon Zielinski. Kaleci Pizzinyakko'nun hatası. Zielinski boşluğu, hatayı affetmedi ve henüz ikinci yarının başında bir kez daha öne geçiyor Inter. Barella'dan pas. Suçic. Suçic ayakta kaldı. Şimdi Diouf. Diouf. Diouf yerden çevirdi. Nefis bir gol daha geldi. Esposito. Pio Esposito günün en iyilerinden biriydi. 55'te farkı 2'ye çıkarıyor. Çok şık bir dokunuş. Esposito bugün gerçekten golü hak eden bir performans gösteriyordu. Diouf'un asistiyle golü buluyor. Esposito yine savunmacıyı arkasına aldı. Servisi yaptı. Şimdi şut ve 4. gol. Gol bilsek 4-1'e geliyor skor. Esposito'nun bu golde de payı çok büyük. Stoper bilsek hücuma katılıyor ve güzel bir gol atıyor. Ama gerçekten Pio Esposito bu maçın yıldızı demek yanlış olmaz. İlk 63 dakika itibarıyla topun başında Di Marco. Di Marco'nun ortası, kafa vuruşu direkten döndü. 5. gole yaklaştı Inter. Geliyor Suçic, sol tarafa Di Marco yerden yolladı. 5. gol şansı, top dışarıda. Ve son düdükte geliyor Inter. Farklı kazanıyor, gövde gösterisi yaparak yeni sezona da başlıyor.
1: Ve değerli izleyenler, Anadolu'nun bereketli topraklarında hasat mesaisi sürüyor. Çanakkale'de coğrafi işaretli kapya biber, Konya'da mor lahana, İzmir'de ise bardacık inciri toplanıyor. Üretici bu yıl verimden memnun.
2: Türkiye tarımında bereketli hasat mesaisi yurdun dört bir yanında tüm hızıyla sürüyor. Coğrafi işaretli ürünler topraktan sofralara ulaşıyor. İlk durağımız Çanakkale.
3: Bereketli topraklarıyla ünlü Çanakkale'nin Batak Ovası'nda coğrafi tescil işaretli kapya biberin hasat mesaisi başladı.
2: Fideler Mayıs ayında toprakla buluştu. Aylar süren bakımın ardından emek ürüne dönüştü.
3: Mayıs ayında fideleri dikildi, daha sonra gübrelendi, sulandı, çapalandı ve artık biber tarlalarında üretim artık hasata dönüşüyor. İşte Batak Ovası'nda Çanakkale'nin coğrafi tescil işaretli biberler toplanıyor.
4: Salça yapıyorlar, közlemelik yapıyorlar. Yani bu yani Mayıs ayında dikiliyor. Bir çapa, bir gübre, sulama. Yani bu çok meşakkatli bir şey. Yani bu kolay hemen kasaya gidip de şeye gitmiyor İstanbul'a yani. Şu anlık iyi, daha ilk giriyorlar. Yani şey çok güzel meyve.
3: Çanakkale'nin coğrafi tescil işaretli kapya biberinde verim bu yıl oldukça yüksek. Yaklaşık 100 bin dekardan fazla üretim yapılan Çanakkale'de Türkiye'nin üretim yaptığı miktarın %20'den fazlası yapılıyor. Ve bu yıl Çanakkale'de 350 bin tondan fazla rekolte bekleniyor.
2: Sıradaki rotamız Konya. Tarlalarda bu kez mor lahana hasadı var.
5: Konya'da kırmızı lahana hasadı aralıksız devam ediyor. Yüzlerce metrekarelik alanda hasat sabahın erken saatlerinde başlıyor.
6: Sabahın erken saatleriyle mevsimlik işçilerin destekleriyle hasadımız başlamış durumda. Sabahın en erken saatlerinden alınan sipariş durumuna göre ürünler üretiliyor, burada yetiştiriliyor. Sökülen, hasat kesilen ürünlerimiz

0: kasalanıyor. Daha sonrasında alınan siparişe göre gönderiliyor.
1: Türkiye'nin ürün çeşitlerinin en bol olduğu illerden birisi olan Konya'da mor lahana hasadı başladı. Yaklaşık olarak dekarda 10-12 ton hasat yapılıyor.
0: Bol bereketli bir sezon geçiriyoruz. Yaklaşık olarak dekardaki verimimiz 12-13 ton civarında. Ve görmüş olduğunuz gibi ürünler de gerçekten bir ayar standart seviyede.
2: 90 ila 100 gün arasında yetişen lahananın bakımı da yoğun emek istiyor.
1: Tarlada mesai sabahın erken saatlerinde başlıyor. Siparişe göre tarlalarda kesim yapılıyor.
2: Ve son durağımız İzmir. Torbalı'nın Çapak köyünde bardacık inciri hasadı başladı.
3: Torbalı Çapak köyünde bardacık hasadı başladı. Bu yıl hasat oldukça bereketli. Nedeni ise yağan yağmurlar. Hasat Eylül sonuna kadar devam edecek.
2: Bardacık kendine has şekli ve rengiyle diğer incirlerden ayrılıyor.
4: Peki bardacıkla incir arasındaki fark ne? Bardacığın özellikleri neler?
5: Bardacığın özellikleri şekli şemali, şu bardak deriz biz, saplı bardaklar var ya, evet. Hani onları benzetiriz, bu şu şekilde. Bu böyle saplı olur. Hiçbir incirde bu sap yoktur. Ve içi de böyle kırmızıdır bunun, yani bakın.
4: Kırmızı.
5: Şöyle kırmızıdır. Evet. Aynı zamanda bunu da bu incire cips olarak paketliyorlar, yurt dışına veriyorlar.
4: Bu sene rekolte nasıl?
5: Rekoltemiz çok güzel. Yani Allah bir bin bereket versin. Fiyatlarımız da iyi, rekoltemiz de iyi.
4: Yağmurların yağması etkiledi.
5: Tabii çok çok etkiledi. Çok faydasını gördük yağmurların. Yani kış yağmurlarımız da güzel oldu. Tabii ağaçların bakımını da yaptık, budamasını yaptık, gübrelemesini yaptık.
4: Evet.
5: Sevgimizi verdik, emeğimizi verdik, güzel Allah'ım verdik. Allah evet. Bereket versin.
2: Bölgenin erkenci ürünlerinden bardacıkta hasadın Eylül ortalarına kadar devam etmesi bekleniyor.
5: Eylül'ün 10'una 15'ine kadar devam edecek.
4: Devam edecek. İncir daha önce mi başladı?
5: Bu incirin şimdi bu bardacık bizim bu erkencidir burada, bu bölgede. Hı hı. Yani bu burası yalnız Çapak olarak erkenci.
2: Çapak köyünün güneşi, poyrazı ve havası da üreticiye göre ürünün lezzetinde etkili.
5: İlk önce güneş bizim köye doğuyor. Yukarıdan Nif Dağı'ndan çok güzel bir poyrazımız geliyor. Buraya bir oksijen veriyor. Yani bu gelen hava, oksijen buranın lezzetini,
4: oksijeni
5: kalitesini,
4: oksijeni seviyor, güneşi seviyor, poyrazı seviyor.
5: Tabii tabii, aynen. Bunun gerekli beslemelerinde yapıldığı zaman güzel Allah'ım veriyor.
6: Ve akşam ajansında yeni saatteyiz. Saatlerimiz artık 20 olmak üzere. A Haber ve de A Haber Radyo ortak yayınıyla yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Efendim, yeni saate başlarken gündemin öne çıkan başlıklarını aktaracağız öncelikle sizlere. İlk olarak Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad Direktörü Ergofman'ın üst saldırısı sonrası yükselen tansiyonu düşürmek için görüştüğü iddia edildi. Birazdan muhabir bağlantısıyla detaylandırıyor olacağız. Bir diğer başlığımız deniz ve savunma teknolojisinin buluştuğu Teknofest Mavi Vatan bugün sona erdi. Son gün coşkusuna bültenimiz içerisinde yer vereceğiz. Bakacağız efendim neler yaşanmış. Ve sonuncu başlığımız kuytular yapılanmasına ilişkin soruşturma. Derinleşerek sürüyor efendim. Düzenlenen operasyonda tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul tutuklandı. Soruşturmadaki son durumu da birazdan ekranlara taşıyacağız. Başlıyoruz yeni saate. Geçtiğimiz saatlerde de aktarmıştık. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlerle mücadeledeki son durumu öğreneceğiz. A Haber muhabiri Merve İzci Özmen takip ediyor. Merve, kolaylıklar dileyelim. Nedir bölgedeki son durum?
7: Teşekkürler Sümeyye, iyi yayınlar dileyelim. Evet, saat 15 sıralarında Gebze'de ormanlık alanda bir yangın çıkmıştı. Öyle ki saatler süren çalışmalar neticesinde yangın kontrolü altına alındı. Şöyle etrafta gösterecek olursak saat 15'te başlamıştı yangın ve hem havadan hem de karadan ekipler tüm hızıyla bu bölgede çalışmalarını sürdürmüşlerdi ve sadece aslında ekipler değil, bu noktada yaşayan köylüler de söndürmüşlerdi.

0: Sürdürme çalışmalarına destek oldular. Vatandaşlar aslında traktörlerine bağladıkları su tankerleriyle alevlerle mücadele ederek ekiplerin çalışmalarına da katkı sağladılar. Aslında bu neticeyle birlikte de yangına kısa sürede müdahale edildi ve söndürüldü diyebiliriz. Öğle saat 15'te meydana gelmişti ve korkutan bir yangından bahsediyoruz tabii. Ormanlık alanda ve köye çok yakın bir lokasyonda başlamıştı yangın. Şimdi bulunduğumuz bu saat içerisinde ise yangın tamamen söndürüldü, kontrol altına alındı. Ekiplerin de şu an aslında son çalışmaları devam ediyor diyebiliriz. Böylelikle de aslında sevindirici haberi verelim. Çünkü bölgede yaşayan vatandaşlar, köylüler buradan çıkabilecek bir sonucu bekliyorlardı. Onları da buradan duyurmuş olalım. Yangın kontrol altına tamamen alındı. Ve aslında Orman Genel Müdürlüğü'nden de bir açıklama vardı. Yangında 5 uçak, 5 helikopter, 30 arazöz ve 187 personel mücadele etti. Ve aslında el birliğiyle bu noktadaki ormanlık alandaki yangın kısa sürede söndürüldü diyebiliriz. Öyle ki aslında şu an korkulacak bir şeyin olmadığını da sizlerle paylaşalım. Yangın dakikalar önce kontrol altına alındı. Havadan ve karadan müdahaleler tüm hızıyla devam etmişti. Şu an bulunduğumuz dakikalar içerisinde ise çok küçük çalışmaların devam ettiğini sizlerle yine paylaşalım. Korkulanın olmadığını, yüksek gerilim hattından patlama sesleri geldiğine yönelik de bu noktadaki vatandaşlar korktuklarını belirtmişlerdi. Ancak herhangi bir sorun olmadan yangının kontrol altına alındığı bilgisini verelim ve sözü bu noktadan size bırakalım.
1: Ve efendim, yarın terörsüz Türkiye sürecinde kritik bir haftaya giriliyor. Milli Dayanışma Yasası kapsamında kurulan Takip ve Koordinasyon Kurulu ilk kez bir araya geliyor. Adalet, İçişleri, Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlığı, MİT Başkanı gibi üyeleri olan toplantıda koordinasyonu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sağlayacak. Komisyon üyeleri hem sahadaki silah bırakma sürecinin yol haritasını hem de hukuki ve sosyal boyutları teker teker görüşecek. Terörsüz Türkiye sürecinde bir yandan gözler bu hafta Ahlat ve Malazgirt'te olacak. Başkan Erdoğan'ın Malazgirt zaferinin yıl dönümünde vereceği mesajlar merakla bekleniyor.
2: Milletimizin artık bu sorundan kalıcı biçimde kurtulmak istediği ortada. Biz de milletin bu beklentisini karşılamak istiyoruz.
3: Terörsüz Türkiye hedefinde yeni bir aşamaya geçiliyor. Milli Dayanışma Yasası'nda takip ve koordinasyonla görevlendirilen kurul, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında bu hafta ilk kez toplanacak. Masada Adalet, İçişleri, Dışişleri, Milli Savunma Bakanlarıyla MİT Başkanı olacak. Toplantının en önemli başlığı ise silah bırakma sürecinin sahadaki takibi. Oluşturulması planlanan ilk alt kurulun silah teslimi ve doğrulama mekanizmasına odaklanması bekleniyor. Silahlar nerede bırakılacak, hangi takvim işleyecek, teslim süresi nasıl doğrulanacak? Bu soruların yanıtı sahada adım adım takip edilecek.
2: İnşallah süreci menziline ulaştıracağız. Gayemiz Türkiye'yi kardeşlik içinde, huzur atmosferi içinde geleceğe hazırlamaktır.
3: Sürecin bir diğer önemli boyutuysa hukuki. Teslim olan örgüt mensuplarının dosyalarının hukuki statülerine göre sınıflandırılması için ayrı bir çalışma yürütülecek, ancak infazın ertelenmesine alt kurullar değil infaz hakimleri karar verecek. Silahını bırakıp Türkiye'ye dönecek örgüt mensupları için sosyal uyum ve rehabilitasyon mekanizması da devreye alınacak. Psikolog, psikiyatrist, hekim ve sosyal hizmet uzmanlarının yer alacağı bir yapı planlanırken, yasadan faydalanmak isteyenlerin başvuru ve kayıtları için de ayrı bir çalışma grubu oluşturulacak. Ancak bütün bu takvimin anahtarı silahların bırakıldığının teyidi. Yasadaki adımlar terör örgütünün silah bıraktığının teyidine ilişkin Milli Güvenlik Kurulu kararının yayımlanması şartına bağlanıyor. Yasa 6 ay içinde başvuracak örgüt mensupları için ceza ve infaz ertelemesine ilişkin hükümler de içeriyor.
2: Şüphesiz mesuliyetimiz büyük, yükümüz ağırdır. Ama cesaret ve kararlılıkla bu meselenin üzerine gidersek, inanıyorum ki menzile varmamıza kimse mani olamaz.
3: Ankara'da sürecin yol haritası şekillenirken bu hafta ikinci kritik adres Ahlat ve Malazgirt. 955.

0: 5 yıl önce Anadolu'nun kapılarını açan o tarihi ruh bu kez terörsüz bir geleceğin mesajlarıyla buluşacak. 25 ve 26 Ağustos'ta Ahlat ve Malazgirt'te gerçekleştirilecek kutlamalarda gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da olacak.
1: Hasımlarımızı rahatsız ve tedirgin eden terörsüz Türkiye menziline doğru ne murad ettiğimizi bilerek kararlı adımlarla yürümeyi sürdüreceğiz.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında dış tehditlere karşı güçlü Türkiye vurgusunun yanı sıra birlik, beraberlik ve terörsüz Türkiye hedefini öne çıkarması bekleniyor.
2: Suriye Dışişleri Bakanı Esat Hasan Şeybani ile İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad Direktörü Roman Goffman'ın üst saldırısı sonrası yükselen tansiyonu düşürmek için görüştüğü öne sürüldü. Daha fazla ayrıntıyı A Haber muhabiri Burcu Özuduru'dan alacağız. Burcu, kolaylıklar dileyelim. Detaylar için söz sende.
3: Sümeyye Gaffaroğlu, Suriye ve İsrail arasındaki gerilim tırmanırken dikkat çeken bir konu gündemde. O konunun detaylarına bakacak olursak Suriye Dışişleri Bakanı Esat Hasan Şeybani ile Mossad Direktörü Roman Goffman'ın artan tansiyonu düşürmek için bir araya geldiği bir görüşme gerçekleştirdiği iddiası gündemde. İddianın adresi ise ABD merkezli Akios. Site görüşmeyi iki üst düzey kaynağa dayandırdı. İddiaya göre Şeybani ve Mossad Direktörü Goffman, İsrail'in 19 Ağustos'ta Suriye'nin İdlib kendindeki atıl durumda bulunan Ebu Zuhur askeri hava üssüne düzenlediği saldırının ardından yükselen gerilimi düşürmek için bir görüşme gerçekleştirdiği iddiası var. Görüşmenin bugün gerçekleştirdiği ileri sürüldü. İki ülke arasındaki gerginliğin azaltılması masadaydı. Ayrıca İsrail Başbakanlık Ofisi ve Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan da bu gündemdeki iddialara ilişkin henüz bir yorum, bir açıklama gelmedi. İsrail basınında yer alan haberde ise görüşmeye yakın bir kaynağın Şeybani ile Goffman'ın görüşmesinin iyi geçtiğinin yönündeki söylemlerde var. Böyle bir iddia da gündemde. Ancak kritik görüşmenin nerede gerçekleştiğine dair de herhangi bir bilginin olmadığını da ifade etmekte fayda var. İddia doğrultusunda Şam ve Tel Aviv arasında gerilimi azaltmaya yönelik de bir dikkat çekici temas gerçekleşmiş olacak elbette iddialar doğruysa. Özetleyecek olursak Suriye Dışişleri Bakanı Esat Hasan Şeybani ile Mossad Direktörü Roman Goffman'ın artan tansiyonunu düşürmek için bir araya geldiği öne sürülüyor. Görüşmenin nerede gerçekleştiğine dair herhangi bir açıklama yok şu an. İsrail Başbakanlık Ofisi ve Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan da iddialara ilişkin herhangi bir yorum ve açıklama şu an gelmedi. Bizler yakından takip ediyor olacağız. Açıklamalar oldukça da sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Sümeyye Gaffaroğlu.
2: Evet, Burcu Özuduru'ya çok teşekkür ediyoruz. Devam edelim efendim. CHP ve eski CHP'lilerin kurduğu yeni parti arasında belediyeler üzerinden büyük bir savaş veriliyor. Yeni partiye geçen belediye başkanlarının sayısı her geçen gün artsa da hala birçok büyük kentte değişim yok. Ankara'da Mansur Yavaş, Mersin'de Vahap Seçer, Muğla'da Ahmet Aras ve Tekirdağ'da Candan Yücel hala Özgür Özel'in katılım çağrısına sessizler.
4: Putlancılardan kurtulun, yeni partimize buyurun. Hırsızın yanında durulmaz, malı götürenlerin yanında durulmaz.
0: Muhalefette belediyeler üzerinden yeni bir cephe açıldı. CHP elindeki kalilleri korumaya, yeni parti ise safına yeni isimler katmaya çalışıyor. Yeni partinin kuruluşuyla başlayan siyasi rekabet belediye başkanları üzerinden bir rozet savaşına dönüştü. Bir yanda CHP'den peş peşe gelen kopuşlar, diğer yanda partimde kalıyorum mesajları. Muhalefette şimdi gözler hangi başkanın hangi safta yer alacağında.
5: CHP'nin Sivrihisar Belediye Başkanı çıktı, evet. Dedi ki, ben dedi Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçildim. Ben burada kalacağım. Hain değilim dedi.
0: Manisa'da Besim Dutlulu, Denizli'de Bülent Nuri Çavuşoğlu, Eskişehir'de Ayşe Ünlüce. Üç büyükşehir belediye başkanı CHP'den ayrıldı. Yeni parti rozetini taktı.
5: Ben Ayşe Ünlüce'nin hiç istemeden istifa ettiğini biliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalmak istiyorum.
0: Her başkanın rotası yeni parti olmadı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Mersin ziyaretinde yan yana geldiği Vahap Seçer, CHP'ye bağlılığını açık cümlelerle ortaya koydu.
4: Biz hep şunu söyledik. Mustafa Kemal'in yolundayız ve Cumhuriyet Halk Partili olmaktan da üstünüz. hiç çekilmeden.
0: Muğla'da ise siyasi ayrışma aynı evin içine kadar uzandı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras,

0: CHP'de kaldı. Eşi Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'la yeni partiye geçti. Rozet Savaşı'nın en çok merak edilen ismi ise Mansur Yavaş. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın CHP'den ayrılacağına ilişkin bir açıklaması yok. Yavaş'ın parti içindeki güç mücadelesinde erken pozisyon almamaya özen gösterdiği belirtiliyor. Tam da Yavaş hangi yolu seçecek sorusu kulislerde dolaşırken Özgür Özel'den dikkat çeken bir hamle geldi.
1: Emaneten çalıştığımız bir ofiste bizi ziyaret eden Mansur Yavaş'ın da selamlarını getirdim. Trabzon kabul etsin.
0: Trabzon'da konuşan Özgür Özel, Mansur Yavaş'ın selamını meydana iletti. Bu selam kulisleri yeniden hareketlendirse de iddiaya göre Yavaş cephesi bu görüşmeyi yalanladı. Yüz yüze değil, sadece telefonda görüştüler denildi. Yaşananlar Yavaş'ın yeni siyasi denklemde nasıl bir pozisyon alacağı sorusunu yeniden gündeme taşıdı.
2: Cemil Tugay!
0: İzmir'de ise Cemil Tugay'ın rotası hala belirsiz. CHP ile yollarını ayırdı ama yeni partiye uzanan yolda henüz net bir adım atmadı. Şimdilik yoluna bağımsız olarak devam ediyor.
3: Ve Adana'da Alparslan Kuytul suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul tutuklandı. 21 kişi ise serbest bırakıldı.
4: Kuytulculara yönelik operasyonda Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul tutuklandı. Adana Merkez 6 ilde 49 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul da dahil 56 kişi gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un da aralarında bulunduğu 35 kişi tutuklandı. 18 hakkında adli kontrol kararı verildi. 3 kişi başsavcılıktan serbest bırakıldı. Kamuoyunda Kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik soruşturmada örgütün üst düzey yöneticilerinin irtibatları incelendi.
5: Özellikle bilgisayarların kasalarının işlerinin boş olduğunu
4: Güvenlik birimlerinin yaptığı çalışmalarda suç örgütünün yönetim kademesindeki 9 şüphelinin irtibat ağında FETÖ kapsamında adli işlem görmüş kişiler tespit edildi. FETÖ irtibatlı 9 sorumlunun örgüt içerisinde internet, sosyal medya, teknik ekip, dergi, eğitim, muhasebe ve genel sorumluluk gibi alanlarda görev yaptığı öğrenildi. Başsavcılık bu bağlantıların niteliğini ve örgütsel bağ oluşturup oluşturmadığını araştırıyor.
6: Alparslan Kuytul kendisine FETÖ'yü örnek alıyordu. Bu nedenle de kendi örgütü ile FETÖ'yü mukayese ediyordu. İşte bu nedenle de Fethullahçı terör örgütünün elebaşısı olan Fethullah Gülen gibi kendisine Hoca Efendi denilmesini istiyordu. İşte bu örgüt içerisindeki en önemli kuraldı. Bunu söylemeyenler ise örgütten dışlanıyordu.
4: Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 19 Ağustos Çarşamba sabahı Furkan Vakfı'na yönelik operasyon düzenlemişti.
3: Efendim, evinden 200 kilo altın çıkan kardeş Kureş'in yakalanmasının ardından örgüte yönelik ikinci dalga başlatılmıştı. Emniyet servetin perde arkasını incelemeye aldı. Para trafiğinin izini süren ekiplerin eline 265 de çek geçti. O çeklerin kimler tarafından düzenlendiği, kimlere verildiği ve hangi ticari ilişkilerin parçası olduğu da mercek altında.
0: Deste deste para, onlarca altın, 265 çek ve henüz kapağı bile açılamayan o çelik kasa. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında ikinci dalganın ardından ele geçirilen servetin ayrıntıları ortaya çıktı. Soruşturma derinleştikçe örgütün para trafiğinin izleri de bir bir gün yüzüne çıkıyor. İkinci dalgada şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda adeta küçük bir servete el konuldu. 1.873.500 lira, 603.151 dolar, 36.110 euronun yanı sıra 34 bilezik, 103 çeyrek altın, tam ve yarım altınlar, farklı gramajlarda onlarca 24 ayar altın da ele geçirildi. Şimdi altın ve ziynet eşyalarının toplam değerini ortaya çıkaracak sayım ve tasnif sürüyor. Para trafiğinin izini

0: süren ekiplerin elinde yalnızca nakit ve altın yok, aramalarda 265 çek de ele geçirildi. O çeklerin kimler tarafından düzenlendiği, kimlere verildiği ve hangi ticari ilişkilerin parçası olduğu da mercek altında. Ve operasyonun en merak uyandıran parçası açılamayan çelik kasa. Kasanın usule uygun şekilde açılması için çalışmalar sürüyor. İçinden ne çıkacağı soruşturmanın yeni düğümlerinden biri. Soruşturmanın dijital ayağında da yeni bir inceleme başladı. Ele geçirilen 9 cep telefonu ve bir dizüstü bilgisayar, örgütün mali ve ticari ilişkilerini, şirket bağlantılarını ve şüpheliler arasındaki irtibatı ortaya çıkarmak için incelenecek. Örgütün mali yapısı, şirket ve kişi bağlantılarıyla suçtan elde edildiği değerlendirilen servetin nasıl el değiştirdiği ve nasıl aklandığı çok yönlü olarak araştırılıyor.
1: Efendim, Teknofest Mavi Vatan Kocaeli Gölcük Tersanesi'ndeki görkemli final günüyle sona erdi. Gökyüzünde İHA'ların ve helikopterlerin gösterileri, denizde ve karadaysa SAT ve SAS komandolarının nefes kesen tatbikatları vardı. Ziyaretçilerle bir araya gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, milli denizaltılardan milli füzelere Türkiye'nin denizlerdeki vizyonunu anlattı. İşte Teknofest Mavi Vatan'ın finalinden izlenimler.
2: Ve SAT taarruz dalgıçlarımız tam teçhizatlı olarak suya bırakıldı.
3: Teknofest Mavi Vatan'ın final gününde de Kocaeli Gölcük Tersanesi nefes kesen gösterilere sahne oldu. SAT ve SAS komandolarının tatbikatı gerçeği aratmadı.
4: Katar'dan Romanya'ya, Arnavutluk ve Bahreyn'e kadar tüm dünya denizlerini kapsayan büyük bir coğrafyada ay yıldızlı bayrağımızı gururla dalgalandırmaktadır.
3: İnsansız hava araçlarıyla yapılan gösteri ve helikopterlerin kol uçuşu büyük beğeni topladı. Amfibi çıkarma gemisi TCG Sancaktar ziyaretçileriyle doldu taştı.
5: Yaklaşık 139 metre uzunluğunda, 19 metre genişliğinde tamamen yerli ve milli imkanlarla inşa edildi.
3: Görevli askerler keskin nişancı tüfeğinden İHA savarlara kadar yerli silahları teker teker vatandaşa anlattı.
5: Özellikle çocukların askerlerimize karşı yoğun bir ilgisi olduğunu söylemekte fayda var. Hem birlikte fotoğraf çektiriyorlar, hem de teçhizatlar hakkında çocuklara bilgiler veriliyor. Baktığımda yine tüfek tipi İHA Savar mesela hemen kadrajda bulunan bu silah İHA Savar, yani İHA'lar uzaktan kontrollü bir şekilde bunlarla düşürülüyor.
6: Sarsılmaz 56, etkili menzili 400, azami menzili 3600, 20 şarjör kapasitesi var, 20 adet mühimmat alıyor. Şu anda aktif kullanılan silah seyyar dipçik ayarlamalı.
7: Milli keskin nişancı silahlarımız Bora 12 7.62 mm çapında 1200 metreye kadar nokta atışı yapabiliyoruz. Karnette 76C modelimiz yarı otomatik bir silah, 800 metreden nokta atışı yapabiliyoruz. Diğer silahımız Tane 12, iki farklı mühimmatla atış yapabiliyoruz. 7.62 ve 8.59.
3: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin denizlerdeki vizyonuna dikkati çekti.
8: Kendi SİHA platformumuz, TCG Anadolu'yu geliştirdik, ürettik. TCG Anadolu dünyada üretilmiş ilk SİHA gemisi oldu. Şimdi reis sınıfı denizaltıları üretiyoruz. Piri Reis, Murat Reis, inşallah yakında Hızır Reis. Bunlar havadan bağımsız tahrik sistemi olan denizaltılar. Bu sayede çok uzun süre su altında görev yapabilen, evet, ve düşman hedefler tarafından tespiti çok zor olan denizaltılar.
3: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz konuşmasında tam bağımsız Türkiye vurgusu yaptı.
9: Türkiye kendi gücüyle, gençleriyle, mühendisleriyle neleri başarabildiğini tüm dünyaya göstermiş oldu. Buradaki asıl kazanım platform çeşitliliği, teknolojik derinlik, yerlilik seviyesi ve müşterek görev kabiliyeti bakımından sağladığımız ilerlemelerdir. Bu inançla Türkiye yüzyılını bilim, teknoloji, nitelikli insan kaynağı ve yüksek katma değerli üretim temelinde yükseltmeye devam edeceğiz.
1: Sıcak bir gelişme. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından bir paylaşım

bulundu efendim. Hemen o paylaşımın detaylarını sizlerle paylaşalım biz de. Zonguldak'ın Alaplı ilçesi Bektaşlı köyünde mevsimlik tarım işçilerimizle köyde ikamet eden vatandaşlarımız arasında yaşanan müferit olaya ilişkin Karadeniz Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığımızca adli soruşturma başlatılmıştır. Olayın bütün yönleriyle aydınlatılması için gerekli işlemler titizlikle sürdürülmektedir. Yaşanan münferit bir hadisenin farklı anlamlara çekilerek toplumsal huzurumuzu zedeleyecek genellemelere konu edilmemesi, kamuoyunun yalnızca yetkili makamlarca paylaşılan doğrulanmış bilgilere itibar etmesi önem taşımaktadır. Mevsimlik tarım işçilerimiz de dahil olmak üzere her bir vatandaşımızın huzuru, güvenliği ve hukukunun korunması devletimizin teminatı altındadır. Adli makamlarımız olayda sorumluluğu bulunan kişiler hakkında hukukun gereğini yerine getirecektir, diyor yaptığı paylaşımda Adalet Bakanı Akın Gürlek.

0: Evet, dünya gündemiyle devam ediyoruz. Akşam Ajansı'na değerli izleyenler, Hürmüz Boğazı'ndaki hak talepleri konusunda ısrarcı olan Amerikan Başkanı Trump'tan yeni bir açıklama geldi. Trump, dünyanın en önemli petrol geçişlerinden biri olan Hürmüz'ü Amerikan toprağı ilan etti. Bu açıklama son günlerde Washington'ın ekonomik yaptırım duyurusuyla tırmanan gerilimi zirveye taşıdı.
1: İran'a karşı ekonomik savaş ilan eden Washington yönetimi yarın tarihin en sert yaptırımlarını duyuracak. Bu kritik açıklama öncesi kürsüye çıkan Trump, Hürmüz çıkışıyla gerilimi yeni bir seviyeye taşıdı.
2: İran'ı durdurduk. Anlaşma yapmak için çırpınıyorlar. Ben Hürmüz'ü Amerika toprağı olarak görüyorum şu anda. Hürmüz Boğazı Amerika toprağıdır.
1: Tahran yönetimi birkaç gün önce Trump'ın Hürmüz ısrarıyla alay etmiş, Kaliforniya'yı İran toprağı olarak gösteren bir harita sosyal medyada paylaşılmıştı. Karşılıklı sert açıklamalar gerilimi tırmandırdı. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ülkesinin tam ölçekli bir ekonomi, askeri ve güvenlik savaşı içinde olduğunu açıkladı. Yeni askeri doktrini çerçevesinde erken caydırıcılık ilkesini benimseyen Tahran, Amerika ile yeni bir savaşa hazırlanıyor. Dünya, Washington yönetiminin yarın duyuracağı gelmiş geçmiş en sert ekonomik yaptırımları duymayı bekliyor. Amerika'nın yürüttüğü ekonomik savaşı etkisiz hale getirme sözü veren İranlı yetkililer, Washington'u yaptırımlara karşılık olarak Hürmüz Boğazı'ndaki petrol akışını durdurmakla tehdit etti.
0: Çin'in başkenti Pekin, 2026 Dünya İnsansız Robot Oyunları'nı kapılarını açtı. Robotlar bir olimpiyat sporcusu gibi mücadele etti. İşinin ehli bir usta gibi günlük hayat becerilerini sergiledi. Milyonlarca kişinin heyecanla takip ettiği festivali A Haber yerinde görüntüledi.

0: koşuyorlar, dövüşüyorlar. Ev işi, bahçe işi ne verirseniz onu yapıyorlar. 2026 Dünya İnsansı Robot Oyunları kapılarını açtı. 16 ülkeden 2000'i aşkın insansı robot aynı arenada buluştu.
1: Start verildi ve heyecan dorukta. Robotlar şimdi hünerlerini sergilemek için işte bu şekilde koşmaya başladı ve starttaki seyirciler de büyük bir hayranlıkla bu anları takip ediyor.
0: Fuarda 311 yeni robot modeli ilk kez vitrine çıktı. 48 kamu şirketi güçlerini birleştirerek dev organizasyona damga vurdu.
2: Geçen yıl geldiğimde muhtemelen daha az gelişmişti. Şimdi ise bir yılın ardından teknolojinin ileriye doğru büyük bir sıçrama yaptığını düşünüyorum.
1: Bu robotlar şimdilik bir servet değerinde olsa da yakın zamanda birçok iş gücünü kendi başına halledebiliyor ve hayatın her alanına hazır hale getiriliyor.
0: Oyunlar olimpiyatları aratmıyor. Masa tenisi, halter, halat çekme ve kıyasıya geçen serbest dövüşler. Hepsinin farklı hünerleri var.
2: Dövüş müsabakası aslında robotun kapsamlı niteliklerinin bir göstergesidir. Sadece algoritmalarına bakılmaz. Aynı zamanda gövde yapısının stabilitesi, güvenilirliği ve dayanıklılığı da bu tarz ekstrem zorlu müsabakalar aracılığıyla test edilip doğrulanmaktadır.
0: Robotlar rekorlar kırıyor. Olimpik sporcular gibi arenada yarışıyor.
3: İki taraf arasındaki bu dövüş gerçekten çok gerçekçi. Mekanizmalarının ve eklemlerinin son derece esnek olduğunu hissediyorsunuz. Gerçek bir insanmış gibi bir his veriyor. Ayrıca izlerken insanı gerçekten heyecanlandırıyor.
0: Mücadele sadece sporla sınırlı değil, ev işleri, lojistik ve acil durum müdahalesi. Robotlar 9 farklı senaryoda günlük hayattaki becerilerini ortaya koyuyor. Tabii her şey her zaman kusursuz ilerlemiyor. Zaman zaman dengesini kaybedip yüzüstü kapaklanan robotlar, bu kıyasıya rekabetin arkasındaki en gülümseten detay oluyor. Tüm bu otonom yarışmalar sırasında robotlar kesintisiz işlem yapıyor. Bunun için stadyumdaki binlerce seyircinin veri trafiğinden tamamen izole edilmiş özel bir ağ altyapısı kullanılıyor. Sistem sadece 30 milisaniyelik gecikmeyle çalışıyor. 22 Ağustos'ta başlayan Dev İnsansız Robot Festivali 28 Ağustos'a kadar devam edecek.
4: ...22 yaşındaki motosiklet tutkunu genç kız Ceyda Yakova'nın öldüğü yer İstanbul Şile'deki Avlak virajıydı. Bölge motosiklet tutkunları için vazgeçilmez bir adres. Her pazar onlarca motorcunun buluştuğu Avlak virajı adeta yarış pistine dönüyor. Yaşanan yaralanmalı kazalarda motosikletlileri durduramıyor.
5: Siz bu şunu trafiğe açık alanda uygularsanız o zaman her türlü risk gelir sizi bulur. Her yıl bir iki kişi burada ne yazık ki motosiklet kazasında vefat ediyor.
6: Viraj keskin, hızları fazla. Canlarını hiçe sayarak basıyorlar gaza. Motosiklet tutkunları bu virajda ölümcül oyun oynuyor.
5: Ortaya koyduğunuz canınız.
7: İstanbul Şile'de bulunan Avlak virajı sadece birkaç gün önce 22 yaşındaki Ceyda Yakova'yı hayattan koparmıştı. Aradan fazla zaman geçmedi. Virajın tehlikeli olduğu sadece görünüşünden beri belli oluyor. Ancak motor sürücüleri hala buraya gelmeye ve akrobatik hareketler yapmaya devam ediyor.
5: Bazı arkadaşlarımız burayı pist olarak kullandıkları için bu bir mizansen değil yani şu anda rastlantı.
7: Gerçekten canlı canlı bir örneğe tanık olduk.
5: Evet bakınız şimdi şu teknik ve şu viraj çizgisi ancak pistlerde uygulanabilecek teknik ve viraj çizgisidir. Sürücü ya egosuna yenik düşüyor, çok şey bildiğini düşünüyor, ya yeterli eğitimi almadan ben de diğerleri gibi süratli gideyim istiyor.
8: Bir senedir falan geliyorum. Burada Abilerim falan var, onlar bana yardımcı oluyor.
6: Özellikle tatil günlerinde Avlak virajında trafik çok yoğun. Pazarları en az 10 yaralanmalı kaza yaşanıyor ama umursayan yok.
7: Virajın tehlikeli olduğuna dair uyarılar aslında viraja girmeden çok önce başlıyor. Hemen virajın girişinde de yerlerde yavaş uyarıları var. Ancak bunlara uymayan motor sürücüleri akrobatik hareketlere devam ediyor.
5: Yolun ya da motosikletin bir suçu yok. Tüm suç sürücüde.
4: Efendim, İzmir'de hastanede çalışan bir işçi mesai saatlerinde iş arkadaşıyla sarılıp öpüştüğü gerekçesiyle tazminatsız kovuldu. İş mahkemesinin mağdur dediği kadın işçiye kötü haber Yargıtay'dan geldi. İzleyelim.
9: İş yerinde de kişiler birbirlerinden hoşlanabilirler, birbirlerini sevebilirler. Bunu engelleyemezsiniz. Ancak işin akışını bozuyorsa onu başka türlü tedbir almak lazım.
10: Tabii iş yeri ortamının olması etik değil yani.
0: Mesai arkadaşını öptü, tazminatsız işten kovuldu. İş mahkemesinin mağdur olarak gördüğü kadın işçiye kötü haber Yargıtay'dan geldi.
4: İzmir'de bir hastanede yaşanan olay iş hayatındaki sınırları yeniden gündeme getirdi. Kadın çalışan mesai saatleri içerisinde mesai arkadaşına önce sarıldı, sonra da öptü.

0: Yargıtay ise olayla ilgili emsal nitelikte bir karar verdi.
1: İşveren bu davranışları gerekçe göstererek kadın çalışanın iş sözleşmesini tazminatsız feshetti.
2: Özel ilişki işin önüne geçmiş oluyor.
1: İşten çıkarılan kadın soluğu mahkemede aldı. İş sözleşmesinin haksız ve gerçeğe aykırı olarak feshedildiğini, iddia edilen olayların gerçek dışı, kurmaca ve iftira niteliği taşıdığını öne sürdü. İş sözleşmesinin fesih kodunun düzeltilmesine ve ihbar tazminatı alacağının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etti.
3: İş yeri ise özen göstermeli. Hareketlerine, giyimine, kuşamına, edebine, terbiyesine dikkat etmeli.
1: Davalı şirket avukatı, davacının mesai saatleri içerisinde iş arkadaşıyla birlikte uygunsuz davranışlar sergilediğini ve bu olayın kamera kayıtlarından tespit edildiğini söyledi. Yıllar süren davada son sözü Yargıtay 9. Hukuk Dairesi söyledi. İş yerinde mesai saatleri içerisinde gerçekleşen bu davranışların iş ilişkisi ve iş yeri düzeni açısından değerlendirilmesi gerektiğine hükmetti.
2: Ahlaki yapıyı da korumak lazım.
1: Böylece işverenin haklı nedenle fesih iddiası yönündeki karar kesinleşti.
4: Hatay'da çıkan yangından az kalsın bir aile yok oluyordu değerli izleyenler. Yaşadığı ev küle dönen Levent Kuru canını hiçe sayarak ailesini kurtarmıştı. Neredeyse tüm vücudu yanan genç adam korku dolu anları anlattı.
5: Bir anda ev alev topuna döndü. İki kolum, yüzüm, ayağım, sağ ayağımda.
6: Patlamalar ardı ardına geldi, evi alev topuna döndü. Ailesini kurtarmak isterken neredeyse tüm vücudu yandı. Hatay'da yaşayan Kuru ailesinin evinde başlayan yangında faciadan dönüldü. Önce lamba, ardından da telefon bomba gibi patlayınca tüm daire alevlere teslim oldu.
5: Başımızın üstündeki lamba patladı. Aynı anda yerdeki telefon patladı.
6: Alevlerin arasından kendi kurtulan Levent Kuru, ailesinin içeride kaldığını görünce hiç düşünmeden eve geri girdi.
5: Ablamla beraber biz önce balkona kadar çıkabildik. Yeğenlerimle annemin olduğunu hatırlayıp geri içeriye koştum.
6: Yakınlarını kurtaran Kuru kendi canından oluyordu.
5: İki kolum, yüzüm, ayağım, sağ ayağımda. Uçan balon işiyle uğraştığımız için komşular ondan çıktığını zannetmiş ama asıl onlar sağlam duruyor.
6: Yangının elektrik tesisatından çıktığı iddia edilirken tüm vücudu sargılı olan Kuru'nun hastanede tedavisi devam ediyor.
4: Milli Eğitim Bakanlığı özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde yaşanan usulsüzlüklere karşı biyometrik kimlik doğrulama sistemini devreye aldı. Yapılmayan derslerin yapılmış gibi gösterilerek devletten haksız ödeme alınmasına yüz tanıma teknolojisiyle fren konulacak.
7: Tamam mı Mustafa?
8: Özel eğitim merkezlerinde yüz tanıma dönemi başladı. Yeni sistemde hem kamu zararı hem de hak ihlalleri önlenecek.
9: Milli Eğitim Bakanlığı özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde yaşanan usulsüzlüklere karşı harekete geçti. Tedbirler artacak. Teknolojik altyapı ise güçlendirilecek.
8: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bakanlığın bilişim sistemleri üzerinden yapılan incelemelerde 2021-2026 yılları arasında 893 özel eğitim ve rehabilitasyon merkezine ceza uygulandığını açıkladı. Cezaların 255'inin gerçek dışı beyanla fazla ödenek almaya dayandığını belirten Tekin, yapılmayan derslerin yapılmış gibi gösterildiğini kaydetti. Tekin, biyometrik kimlik doğrulama sisteminin kamu zararını önlemek ve özel ihtiyaçlı bireylerin eğitim hakkını korumak için başlatıldığını bildirdi. Türkiye genelinde 3.348 merkezi her ay yaklaşık 550 bin bire eğitim alıyor. Milli Eğitim Bakanı bu hizmetler için 2025'te merkezlere 47,6 milyar lira ödeme yapıldığını açıkladı. Bu büyüklükteki kaynağın kullanıldığı alanda eğitim hizmetinin gerçekten verilip verilmediğini doğrulamanın şart olduğunu vurguladı. Tekin, dışarıdan müdahaleleri engellemek için teknik tedbirlerin artırıldığını ifade etti. Alınan tedbirlerle devletten haksız ödeme alınmasına yüz tanımayla fren konulacak.
4: Sevgili izleyenler, Ağustos'un sonu ve Eylül'ün başında en büyük yoğunluğu yaşayan meslek gruplarından biri de sporcular. Üniversite kaydını yapan öğrencilerden ev

0: Tutanlar soluğu sporcularda alıyor. Peki bir öğrenci evinin temel ihtiyaçlarını karşılayan eşyalar ne kadar tutuyor? Taksit yapılıyor mu? İşte bir öğrenci evinin maliyeti.
1: ...20-25'e falan 3 parça beyaz eşya alabilir. Sıfır alırsa da 70-80 milyar alır.
2: 2 sene burada kalıyorlar, 3 sene burada kalıyorlar. O kadar uygun, yüksek fiyatlarda almayı tercih etmiyorlar.
3: Üniversite kayıtlarına geri sayım başladı. Barınma en önemli sorun. Özel yurtları pahalı bulanların tercihi ev kiralamak. Orada da öğrencileri eşya sorunu bekliyor.
4: Öğrenci olmak gerçekten zor. Özel üniversitelerin fiyatları fahiş durumda, artmış durumda. Bir de yurtlar da çok pahalı şu an.
5: Biz yurtlarda şu an yer bulamadığımız için evlere çıkmaya çalışıyoruz. Evlerde biraz maliyetli oluyor. O yüzden de en düşük fiyatlı şeyleri bulmaya çalışıyoruz.
6: Özellikle yurtlarda yer bulamayan öğrenciler mecburen evlere çıkmak zorunda kalıyor. Sıfırdan bir evi döşemekse oldukça maliyetli. 2 ya da 4 yıl yaşayacakları ev için özellikle bu yüzden spotçuları tercih ediyorlar.
7: Burada uygun olduğunu söylediler. Bakalım evimiz için bir şey bulursak uygun fiyata almayı düşünüyoruz.
8: Buz dolapları 13-14 bin lira bandında. Çamaşır makineleri işte 7 ile 10 bin lira bandında. Bulaşık makineleri de aynı şekilde. Televizyon da aynı şekilde. Onlar da 10 bin lira civarında.
9: Kiralar zaten yüksek. Şu anda öğrenciler gelip burada daha uygun fiyatlara ürünler alabiliyor.
2: L köşe tercih ediyorlar genelde. 7 bin 8 bin lira arasında değişiyor. Gardıroplarda genelde sürgülü değil de kapaklı tercih ediyorlar. Onlar da 5 bin lira, 6 bin lira, 4 bin lira civarında değişiyor.
6: Beyaz eşyaya bir öğrenci için lüks sayılabilecek televizyonu ve bulaşık makinesini de eklediğimizde yaklaşık maliyet 30 bini buluyor. Bunun içine mobilya da eklendiğinde toplam fiyat yaklaşık 60 bin oluyor.
2: Genelde taksit istiyorlar zaten. Biz de o şekilde yardımcı oluyoruz ki zaten en dip fiyatlarla yardımcı oluyoruz.
0: Efendim spor dünyasından bir haberle devam ediyoruz. Real Madrid deplasmanda karşı karşıya geldi. İspanyol'u son dakika golüyle 2-1 mağlup etti. Milli futbolcumuz Arda Güler yine maçın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Şimdi maç özeti gelecek ekranlarınıza ve akşam ajansında böylece noktalayacağız. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.
10: İspanyol oyuncuların dokunuşuyla mücadeleye başlayacağız. Düdük ve karşılaşma başlıyor. Keyifli bir maç, keyifli seyirler diliyoruz. Bugün de ilk maçta ilk 11'de tercih etti onu Jose Mourinho. Arda yaptı ortasını, kavisli bir top, kapa ve gol! Arda'nın asistinde Jude Bellingham'ın golü. Real Madrid'de yeni sezonun ilk golünde Arda ile Bellingham'ın imzası var. Hazırlık maçında Schalke karşısında harika bir performans sergilemiş. Kornerden Huijsen'a bir asist yapmıştı Arda Güler. Burada da ilk duran topta Bellingham'a yapıyor asisti milli yıldızımız. Javier Fernandez. Dolan. Tekrar Javier Hernandez aldı. Hernandez ortaya gönderdi. Bernardo. Kylian Mbappe yine kullandı hızını. Mbappe çaprazda. Mbappe Dimitrovic. Marko Dimitrovic bir kez daha geçit vermiyor Kylian Mbappe'ye. Kylian Mbappe, Arda Güler aldı önüne. Arda yükseltti. Mbappe orada. Mbappe dokundu. Top dışarıda. İşte Arda'dan bir müthiş dokunuş daha. Arda ikinci bir asist görür müyüz ondan? Korneri kullanacak. Beşinci korneri Real Madrid'in. Orta geldi Bellingham, Dimitrovic ardından bir dokunuş. Olmadı. Arda Bellingham işbirliği ikinci golü de getirecekti neredeyse Real Madrid'e. Diomande. Sekken topu Alverde. koşuyor Real Madrid. Böyle vuruyor Valverde. Direkten dışarıya. Yükleniyor Real Madrid. Dio Mande. Mbappe. Kylian Mbappe. Mbappe. O kalabalıkta top Espide. Mourinho tam oturacakken kulübesine son düdük geliyor José María Sánchez'den. Real Madrid 3 puanı cebine koymayı başarıyor.
11: Türkiye'nin haber radyosu A Haber Radyo.
12: Halkbank'ın katkılarıyla.
13: Merkez Bankaları Başkanları ve Ekonomistler Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumunda bir araya gelecek. Fed Başkanı Kevin Warsh'un 28 Ağustos'taki konuşması para politikasının geleceğine ilişkin en kritik mesajlardan biri olarak takip edilecek. Bu konuşma Warsh'un Fed Başkanı olarak Jackson Hole'daki ilk konuşması olacak. Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizinin %4,7 seviyelerine yükseldiği bir dönemde gerçekleşecek toplantı tahvil piyasası açısından da kritik önem taşıyor.
12: Halkbank'ın katkılarıyla.
11: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
14: Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu. Olayın adresi İstanbul Şişli. 69 yaşındaki Melih Yalın'dan haber alamayan yakınları endişelenerek ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin yardımıyla eve giren ekipler Yalın'ı salonda hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Melih Yalın'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin evde yaptığı incelemenin ardından Yalın'ın cansız bedeni morga kaldırıldı. Melih Yalın'ın iki çocuk babası olduğu öğrenildi.
11: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
15: Biz kayıt ışıkla mücadelede dozu daha da artıracağız. Teknolojiyi devreye aldık.
14: Hazine ve Maliye Bakanlığı yapay zeka ve yeni nesil teknolojilerle vergi kayıp ve kaçağına karşı denetimleri sıklaştırdı. 2026'nın ilk yarısında 81 ilde 791 bin mükellef denetlenirken 621 bin 379 mükellefte risk analizine tabi tutuldu. Sigara ve alkollü içkilerde 17 bin bandrol denetimi gerçekleştirilirken 62 milyon 856 bin lira özel usulsüzlük cezası kesildi. GİP ve TÜBİTAK tarafından geliştirilen kaşif uygulamasıyla yapay zeka kullanılarak günde yaklaşık 4 milyon mükellef analiz ediliyor.
15: Yapay zeka algoritmaları üzerinden şu anda gelir idaresinde bir yeniden yapılanmaya gideceğiz. Bir risk analizi genel müdürlüğümüz var. Uygun görülürse biz onu gelir idaresinin bünyesine çok daha güçlü bir şekilde konumlandıracağız.
14: Sahte fatura girişimleri ve haksız KDV iadesi taleplerini erken aşamada tespit ediyor. Vergi Denetim Kurulu, kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında yürüttüğü denetimlerde yılın ilk yarısında 354,2 milyar liralık matraf farkı ortaya çıkardı. Bu tutar geçen yılın aynı dönemine göre %57 arttı.
11: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
16: Üresiye benim.
17: Tamam.
16: Öldük kırla askeriye.
17: Tamam onun olacak.
16: Ha her yeri.
17: Tamam oğlum. O şekilde bağış yapıyoruz. Kabul edin.
16: Kabul edin anneciğim. Tamam.
18: Yılların emeği anlamlı bir bağışla taçlandı. Türkiye'nin boğazını düğümleyen vefanın destanı Burdur'da yazıldı. Bucak ilçesinde yaşayan Hamit ve Raziye Özdemir çifti yıllarca simitçilik yaparak rızıklarını kazandı. Raziye teyze evde yoğurdu, eşi sokak sokak gezerek sattı. Herkes onları Iraz yapar, Hamit satardı.

0: diye tanıdı. Alın teriyle biriktirdikleri parayla Antalya'da bir daire sahibi olan yaşlı çift öyle bir karar aldı ki duyanların gözleri yaşardı. Özdemir çifti bir ömür sığındıkları o evi hiç tereddüt etmeden jandarmaya bağışladı.
1: Antalya'da dairemi askeriye bağışladım. Allah güle güle onlara nasip etsin. Güle güle ben de huzur bulayım. Her şeyin hayırlısını versin, halalından versin.
0: Yaşlı çiftin bu gururlandıran jesti tüm yurtta dalga dalga yayıldı. Raziye teyzenin tek bir dileği var. O da evin kahraman askerlerimizce huzurla kullanılması.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.

0: Herkesin yakasındayız. Hiç kimse sonsuza kadar suç işleyemez.
1: Sosyal medya dolandırıcılığı, yasa dışı bahis çeteleri, çocuk istismarı içerikleri ve dijital zorbalığa siber ekipler geçit vermiyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nda her türlü suç araştırılıyor, izleniyor ve önleniyor. Siber Daire adeta dijital istihbarat merkezi gibi çalışıyor.
2: Emniyetin siber ekipleri sanal alemde göz açtırmıyor. Özellikle Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nda ekipler 7/24 esasına göre dışarıdan gelebilecek tehditlere karşı yoğun bir mesai harcıyor.
1: Siber suçlara karşı 18 ilde düğmeye basıldı. Onlarca kişi yakalandı. Siber çetelere yönelik harekete geçen Emniyet Genel Müdürlüğü, vatandaşın cebine göz diken suçlulara geçit vermedi. Son 5 günde yapılan operasyonlarda 77 kişi yakalandı. Şüphelilerden 37'si tutuklandı. Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yaptıkları, vatandaşların mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları ve sosyal medya platformları üzerinden kapora bedeli gibi temaları kullanarak vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi. İçişleri Bakanlığı tarafından operasyonlara ilişkin yapılan açıklamada siber suçlarla mücadelenin tavizsiz bir şekilde sürdürüleceği vurgulandı.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Bu yasa bir kritik eşik tanımlayacaktır.
1: Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa yürürlüğe girdi. Şimdi gözler yargı alanında atılacak yeni adımlara çevrildi. Çerçeve yasanın devamında yapılacak düzenlemelerin başında ceza infaz sistemine yönelik değişiklikler geliyor. AK Parti ve MHP kaynaklarından edinilen bilgilere göre uzun süredir tartışılan infaz sisteminin daha sade bir hale getirilmesi hedefleniyor. Özellikle aynı suçu işleyerek benzer cezalar alan hükümlülerin farklı infaz rejimlerine tabi tutulmasına yönelik eleştirilerin giderilmesi planlanıyor. Amaç ceza adaletindeki farklılıkları azaltmak ve infazda eşitliği sağlamak. Düzenlemenin tek seferde kapsamlı bir değişiklik yerine aşamalı olarak gündeme gelmesi bekleniyor.
5: İnfaz kanunu çıkarırsak, yani infaz düzenlemesi de onun içinde olur.
1: MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, sık sık yamalı bohçaya dönmüş infaz kanununun yeni baştan düzenlenmesi gerektiğine dikkat çekiyor.
5: Bundan sonra siyasi partiler kanunu, seçim kanunu, infaz hukukunda mutlaka değişiklikler yapılacaktır.
1: AK Parti'nin 25. yılı için yayınlanan yeni vizyon belgesinde de yargı alanındaki hedefler arasında ceza ve infaz sisteminin yeniden ele alınacağı vurgulanıyor. Belgede ceza adaleti sisteminde cezasızlık algısına fırsat verilmeyeceğine dikkat çekiliyor. Ayrıca AK Parti'nin hukukçuları hayatında bir kez suç işlemiş birinin kendisine verilecek destekle birlikte bir daha suç işlemeyeceğine kanaat getirilmişse, o kişinin denetimli serbestlikle birlikte şartlı salıverilme şartlarında erken tahliye edilmesi olabilir değerlendirmesi yapıyor. Yani infaz kanununun daha sade, daha adil, daha eşitlikçi hale getirilmesi için harekete geçilecek.

0: çok fazla, daha da artacakmış diye duyduk. Evet, gerçekten çok ilginç. Bunların hepsinin arkasında CIA var diye düşünüyorum ben. Ve hepsinin de ufak tefek bağlantıları var, iletişimleri var aralarında. Bakalım bu bitmez temizlik bitecek mi hakikaten? Çok büyük bir kirlilik içeriyordu bu. Evet, bir yandan da CHP'deki olaylar takip ediyor. CHP'deki olayların da nasıl neticeleneceği belli değil. Çünkü orada da kirlilik hiç bitmiyor. Ve daha geleceğini bildiğimiz olaylar da var. Evet, biz şimdi bu yeni siber suçlar ve bu örgütlerle bugün uğraşacağız.
1: Evet, tam siber suçlar değil de işte tarikatlar, modern tarikatlar haline dönüşmüş şekilde. Evet sevgili seyirci, hakikaten hem içeride hem dışarıda çok hızlı gelişiyor. Bir yanda İsrail Türkiye'yi tehdit etmeye başladı daha açık dille. Tabii bunun arkasında Netanyahu'nun önümüzdeki aylarda gireceği seçim ve şu andaki oy oranlarının düşük olduğu söyleniyor bu tehditlerin arkasındaki sebebin. Bir yandan da içerideki temizlik hakikaten tam hızıyla devam ediyor. Bir yandan cemaatlerin, tarikatların içine sızmış örgütler, bunların istihbarat bağlantıları tartışılırken, bir yandan da Asr'ın yolsuzluk davası, İstanbul Büyükşehir Belediye davası da devam ediyor. Şimdi bütün bunların hepsini çok detaylı olarak konuşacağız. Şimdi içeriden başlıyoruz. Kuytulcular ve bir operasyon yapıldı ve Kuytul tutuklandı. Kuytul ve eşi tutuklandı. Şimdi ilgili haberi izliyoruz.
2: Kuytulcular yapılanmasına yönelik soruşturmada yeni perde açıldı. Alparslan Kuytulu ve eşi Semra Kuytul tutuklandı. Soruşturma derinleştikçe de dosyadan yeni ve dikkat çekici ayrıntılar çıktı.
3: Evinizde arama yaptık. 3 tane flaş.
4: Ben tamam. Ben kendim okuyacağım.
3: Okuyamadınız ya da olursa bana sorun.
2: Adana'da 19 Ağustos sabahı gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. 35 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerden 18'i adli kontrol kararı, 3'ü ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
4: Yakalama dersen imza atmam. Ben kaçmadım.
2: Yöneltilen suçlamaların listesi ise bir hayli uzun. Suç örgütü kurma ve yönetmekten örgüt üyeliğine, nitelikli dolandırıcılıktan resmi belgede sahteciliğe uzanan bir ağ var. Üstelik Kuytulu ve çevresindeki yapılanmayla ilgili CİMER'e yaklaşık 6000 ihbar ve başvuru yapıldığı tespit edildi.
4: Kendi evimdeyim, kendi evimde yakalama denmez.
2: Yapılanmanın kendi içindeki görev dağılımı da mercek altında.
5: Alparslan Kuytul kendisi de FETÖ'yü örnek alıyordu ve kendi örgütü ile FETÖ'yü mukayese ediyordu. İşte bu nedenle de Fethullahçı terör örgütü elebaşısı olan Fethullah Gülen gibi kendisi de Hoca Efendi denilmesini istiyordu. İşte bu örgüt içerisindeki en önemli kuraldı ve bunu söylemeyen kişiler ise örgütten dışlanıyordu.
2: Üst kademede görev yaptığı belirtilen 9 şüphelinin irtibat kayıtları incelendi. O kayıtlarda FETÖ kapsamında adli işlem görmüş ya da yardımcı olarak kaydı bulunan 24 kişi tespit edildi. Bazı isimlerin birden fazla şüphelinin kayıtlarında yer almasıyla toplam irtibat sayısı 28'e çıktı.
4: Uzatacak mı şimdi? Tam bitti mi işlem?
6: Bitti güzel. Tamam.
2: Bir başka dikkat çekici gelişme ise dijital delillerde yaşandı. Bazı şüphelilerin operasyonu önceden öngörerek hard disk ve bilgisayar kasalarını gece yarısı farklı adreslere taşıdığı tespit edildi.
7: Bunda kasası yok. Bunda mobilyelerle kasası yok. Hiçbir bilgisayarın kasası yok.
2: Kuytulcular yapılanmasına yönelik soruşturmada gözler ele geçirilen yeni delillerden çıkacak sonuçlarda.
1: Sevgili seyirci, haberimizi izlediğiniz için detaylarını Abdurrahman verecek. Ama önce sayın vekilimize bir sorayım. Nedir bu? Cemaatlere bir operasyon mu yapılıyor? Veya Türkiye nasıl bir süreç yaşıyor? Çünkü sanki bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluklarla bir düğmeye basıldı ve temizlik devam ediyor. Ya bu onun neresinde veya nasıl bakalım buna?
8: Bu bir arınma hareketi, bu bir temizlik çalışması. Cemaate, vakfa, derneğe, tarikata yapılan bir operasyon yok. Dikkat ediyorsanız hiçbir operasyonda insanlar söylediklerinden, savunduklarından, fikirlerinden veya ibadetlerinden dolayı alınmıyorlar. Burada tamamen

0: bir şekilde kara para soruşturmalarıyla alınıyorlar. Biz AK Parti olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da herkesin fikrine, zikrine bizim gibi düşünmese bile saygılıyız ki dini cemaatlere, tarikatlara da asla olumsuz bir görüşle bakacak halimiz yok. Ancak konu cemaatleşmeden çıkmışsa, konu dini yapıdan çıkmışsa, konu insanların kendilerini ifade etmek için bir arada bulundukları mecradan çıkıp para yönetmeye gelmişse, kara para aklamaya gelmişse, hükümete ayar vermeye paralel yapılanma oluşturmaya gelmişse,
1: evet,
0: bu bir devlet operasyonudur. Bu bugünün konusu da değildir. Fatih Sultan Mehmet zamanından beri aynı operasyonlar yapılır. Evet. Devletin işini kim burnunu sokmaya kalkarsa, kim paralel yapı oluşturmaya kalkarsa, kim paraya gayri yasal yönlerle yol vermeye, yön vermeye kalkarsa operasyonlar yapılır ve bugün yaşadığımız da tam olarak budur.
1: Evet. Şimdi Kemal Hoca, şimdi üç kişi bir araya gelse, böyle bir örgütümsü falan bir şey kursa, hemen içine bunun CIA mi giriyor? Özellikle bu işin içinde din varsa.
2: O kadar basit değil ama çok geçmişte tecrübeler de var. Bu konuda örneğin bir kapak model kullanıyorlarsa, eğer yani onu örtecek bir model kullanıyorlarsa, mesela Atatürkçülük de bir kapak, inanç sistemlerine istismar da bir kapak gibi kullanılıyor. İçinde böyle bir oluşum varsa oraya sızmak CIA gibi, Mossad gibi örgütlerin, istihbarat örgütlerinin daha kolay oluyor. Yani ona görünüşünü benzetiyorsun, fikirlerini benimsemiş gözüküyorsun falan. İçeride daha rahat hareket ediyorsun ve o grubu artık bir süre sonra yöneten pozisyonda oluyorsun. Bu Kuytul örgütünün içinde paralel yapılar da var. O paralel yapılar yönetiyor zaten bir miktar burayı. Dolayısıyla burada mesela liderlik modeli çok uygun istihbarat örgütlerine. Mutlak bir lider var. Onun sözü mutlak itaati gerektirecek çok radikal şeyler var. Rigid şeyler var. İşte finans akışları, hareketleri var. O da çok örgütsel model içerisinde değerlendirilebilir. Orada da çok istismar açık konular var. Çünkü paraya açık pozisyon olursa böyle bir içerisinde onu istismar etmek daha kolay oluyor.
1: Yani Türkiye bu operasyonlardan sonra daha güvenli bir yer mi oluyor? Çünkü
2: ben arınma, sayın vekilim söylediler, arınma, ama arınmanın bir tık üstünü düşünüyorum ben artık. Bu bir gerçekten iç cephe güçlendirmesi ve dışarıdan yapılacak müdahalelerde İsrail gibi bazı devletlerin müdahalesi olacağı zamanlarda işbirlikçi olarak kullanılabilecek, evet, modellerin ortadan kalkması, evet, gibi düşünüyorum.
1: Evet, Abdurrahman.
3: Sorunuza gelecek, devlet hiçbir cemaati hedef almadığını doğrudan söyleyebilirim. Kesinlikle Türkiye'de binlerce medrese var, binlerce hoca var, cemaatler var. Herkes istediği dini öğrenimini, eğitimini veya gidip bir hocaya, bir şeyhe bağlanmak istiyorsa bunda bir sorun yok. Tarikatlara yönelik herhangi bir devletin bir hedef yapacağı bir genel bir şey yok. Burada Alparslan Kuytul dediğiniz kişi İsrail'in politikalarını destekleyen, İsrail'e karşıymış gibi, işte Türkiye Gazze'ye niye girmiyor diyor. İşte bize diyor safsata okumayın diyor. Ya Türkiye dünyada en büyük Filistin'de Gazze sorunu için bütün dünyayı kaldıran, siyaseten Birleşmiş Milletler'de dünyaya dur diyen bir cumhurbaşkanından bahsediyoruz.
1: Şimdi bir kurtuluşa sorayım. Geç kalındı o zaman. Çünkü bu 15 Temmuz'da da, evet, darbe çağrısı yapıyor. Ya
4: benim
1: ya
4: hakkımda mesela bu Kuytulcular çok kereler suç duyurusunda bulundular. Soruşturma, yani suç duyurusunda bulundular. Dava açmaya çalıştılar. Takip edemiyorum da ne dedi onlar. Evet, bana şahsen.
1: Ne demişsin ki
4: ben
1: sen onlara?
4: Ben bir şey söylediğim de yok yani. Ben ne söyledim? Yani 15 Temmuz'da darbecileri destekleyen, darbenin hedef aldığı isim olan Cumhurbaşkanı'nın kaleminin kırıldığını ilan eden, Türkiye'ye hayırlar dileyen bu açıklamalarından dolayı eleştirmiştim kendisini.
1: O da sana dava mı açtı?
4: Bana dava açtı. Ardından 10 yıl propaganda yapmayı sürdürdü. Yani Alparslan Kuytul 10 yıl 2016'da
3: ve
4: 2026.
3: Dava ne
4: bilmiyorum
3: oldu?
4: Bilmiyorum işte, yani şöyle bir şeydiler. FETÖ gibi, bakın,
1: organize
4: FETÖ
1: dava
4: gibi
1: açıyorlar.
4: Organize dava açıyorlar. Bana Fethullah Gülen de açtı davayı. Bana FETÖ'cüler ayrı açtı. Fethullah Gülen de dava açtı. Bunlar da aynı, Kuytulcular da aynı şekilde açtı. Açıyorsun hala bir sürü

0: dosyada kalmış.
1: Ne olduğu belli değil.
0: E-Devlet'ten görüyorsun yani, bir sürü dosya var. Şunu demek istiyorum. 10 yıl boyunca Kuytul büyüdü. Büyüdü de büyüdü. Büyüdü de büyüdü. Büyüdü de büyüdü. Propaganda alanını da genişletti. Bugün işte gerçekten yani ortaya din işleriyle ilgili faaliyet yürüten bir vakıftan ziyade bir çıkar amaçlı suç örgütünün oluştuğu ortaya çıktı. Yani biraz bugün görüldü. O gün bunlar 1994'ten beri aslında bu işlerin içinde olan bir kişi Alparslan Kuytul. Bu öncü nesil, aynı FETÖ'nün altı nesil gibi, bunlar da öncü nesil yetiştireceğiz diyen.
2: Ama devletine düşman bir öncü nesilden bak. Ya, şurayı araya gireyim, gene tamam. Kurtuluş devam etsin. Şimdi bu örgüt, örgüt diyorum yani, bir cemaattir. Zaten çıkar amaçlı suç örgütü biliyorsun. Kendi içinde bir istihbarat örgütü kurmuş. Adına da Furkan İstihbarat Teşkilatı. Bunu yarın bizim haber müdürümüz Halit Turan geniş bir haber hazırlayacak bununla ilgili. Şöyle bir içeride bir adeta devlet içinde devlet gibi çalışan, bilgi notundan okuyorum, gayri resmi bir casusluk şebekesi kurduğu Furkan İstihbarat FİT adında bu karanlık yapının başında Mevlüt Kaynar Pınar adlı yer alırken, yardımcıları ise Genel Sekreter İzzet
1: Taş. İsimleri bıraksan genel olarak olayı bir anla.
2: Yardımcıları da var. Bu FİT unsurların asıl örgütten ayrılmak isteyen veya eleştiri yapan örgüt üyelerin özel hayatlarını, ailevisini, kişisel zaafını tek tek fişleyerek, fiziki takip yaparak onları Alparslan Kuytul'a getiriyor. Yani cemaatten ayrıldığı...
1: Seni de onlar fişlemiş büyük ihtimalle, değil mi? Yani...
0: Yani o açıktı zaten, ben basında, kamuoyunda işte konuşan, yazan bir isim ama organize bir şekilde. Bakın bunu kim yapıyordu? Bunu FETÖ yapıyordu, Adnan Oktarcılar yapıyor, Kuytulcular yapıyordu. Başkaları da bilmiyorum, muhatap olan varsa yapıyor. Organize olarak hakkında suç duyurusunda bulunuyorlar. Ha şey de yapıyordu, Hüdapar da yapıyordu dönem. Onlar da öyle yapıyordu. Ya bir eleştirdiğin zaman bunlar seni hedefe alıyorlar. O meseleyi üzerine gitmemeni istiyorlar. Kuytulcular da şimdi bakın 2016'dan sonra FETÖ kendi sosyal ekonomik gelir durumuna göre, kültür durumuna göre tabanının bir kısmını mesela kuytulculara yönlendirdi. Tabanının bir kısmını kuytulculara yönlendirdi.
2: Şurada var işte.
0: Ya kuytulculara ne destek verdiler, bir anda iç içe geçen Kuytul'u daha da büyüten bir rol oynadı. Kuytul sadece FETÖ ile işbirliği içinde olanlarla bağlantılı bir yapı değildi. Aynı zamanda DEAŞ'la da, aynı zamanda El-Kaide ile de bağlantılı olan bir yapıydı. Yani burada bir havuz sistemi içerisinde bir alan oluşturuyorlar. Hı. Ve bu alan üzerinden El-Kaide, DEAŞ, FETÖ ne kadar yani karşıt örgüt ya da daha doğrusu karşı istihbarat faaliyeti yürütülecekse bunlara bir alan oluşturuyordu, alan sunuyordu bu yapılanma.
1: Şimdi çıkan şeyde FETÖ ile zaten bağlantıları var. Evet. Senin dediğin gibi FETÖ tipine göre, ekonomik durumuna göre başka cemaatlere dağıtmış değil mi
0: üyelerini? Tabii 2016'dan sonra dağıttı.
2: Ve destek verdi. Yani teknik destek, istihbari destek, Fethullahçılar bu örgüte inanılmaz istihbarat desteği veriyorlar. Çünkü şu 28 tane Fethullahçı, bazıları firari, mesela Furkan dergisi sorumlusu yakalandı. Mesela onun da irtibatlarında FETÖ geçiyor. FETÖ'den ihraç, emniyet müdürleri, asker veya mahrem imamların çoğu cezaevinden çıkan, baylok'dan yatmış çıkmış kişiler buraya psikolojik destek veriyor, propaganda desteği veriyor. Mesela bu örgütün 3 tane önemli yöneticisi sadece sosyal medyadan, genel medyadan, sosyal medyadan sorumlu tipler var. Örgüt özellikle Kurtuluş gibi gazeteciler eleştirdiği anda zincirleme suç duyurusunda bulunuyor. Şimdi gidiyor ifade veriyor, bir daha gidiyor. Geliyor, lanet olsun diye bunlara bulaşmayayım diyor. Habire diyor savcılığa gidiyor. Şimdi esasen Adalet Bakanlığı'ndaki Cumhuriyet Savcıları'nın bu gibi yasa dışı örgütlerin suç duyurusunu bizim gibi gazetecileri çağırmadan otomatik takipsizlik vermesin. Ama mesela ben daha yeni Narin Güran'la ilgili, ailesi yeni suç duyurusunda bulunmuş benimle ilgili. Çin'e gideceğim, Çağlayan'da ifade vereceğim. Yani 1,5 sene önceki şey bu insan

0: Onlar kendi kızlarını, 8 yaşındaki kız çocuklarını katletmişler. Ceza almışlar. İşte Abdurrahman Şimşek cezaevindeki görüntüleri nasıl ele? Ben gazeteciyim. A Haber'de yayınladığım halde gelip mecburen bizi adliyelerde böyle Fethullah Gülen Kurtuluş'a, benle ilgili Fethullah Gülen sadece kendi ismiyle 300 ayrı suç duyurusu yaptı. 3000'in üzerinde Fethullahçılar suç duyurusunda yaptı o dönem, geçmiş dönemde. Bunların taktiği Adnan Hoca'cılar, Furkancılar, Fethullahçılar hepsi aynı. Suç duyurusunda bunu gazeteci baskı altında, gazeteci yazmaya devam ederse ne yapıyor biliyor musun? Nerede yazıyor? Akşam gazetesinin genel yayın yönetmenine de suçluyor.
1: Bulaşmayın bu pislikleri diyor.
0: Sonra akşam Kurtuluş devam etse
2: sosyal medyada kampanya yapıyorlar. Sosyal medyada kampanya yapıyorlar. Suç duyurusu yapıyorlar. Sürekli sana bir
0: ne hırsızlığınızı bırakıyorlar, ne bilmem eşcinsel diyorlar, ne her türlü pisliği yapıyorlar. Ki bunlar Müslüman, alnı secdeye gidiyor ama her türlü iftiraya atıyor. Fethullahçılar gibi. Aynı yani, tek bir merkezden beslendikleri için işte.
1: Peki niye devlet bunlara bu kadar yol mu veriyor? Ne vallahi, yapıyor? Bekliyor şimdi, tam olsun diye
0: devlet,
1: mi?
0: Şimdi
1: nedir
0: Cemil
1: anlamıyorum
0: Bey,
1: ben.
0: Devlet,
1: bu adamı ben de Kurtuluş'un dediği gibi, yani görünen kök kılavuz istemez gibi bir durum vardı yani.
0: Cemil Bey bakın, Tayyip Erdoğan bu ülkede 25 yıldır iktidarda, doğru mu? 25 yıldır yani, seçimlerden beri iktidarda. 25 yılda devleti ben size söyleyeyim %25 oranında millileştirmiştir. Bu devletin tamamı geçmişte milli istihbaratı, adı milli, kendisi gayrimilliydi. Asker öyle, Milli Eğitim Bakanlığı öyle. Bütün kurumlar hepsi gayri milli insanlar da. Kolaydır millileştirmek. Şu anda hani diyor ya, neden izin veriyor? Devletin içinde halen yani kolaydır millileştirmek.
2: 15 Temmuz'da ne diyor biliyor musunuz? Darbe hayırlı olsun. Darbe hayırlı olsun.
1: Şimdi bir sonraki şeye geliyor.
2: Darbe hayırlı olsun.
1: Saçmalıyor.
2: Tayyip Erdoğan'ın kalemi kırıldı. Darbe başarısız olunca sabah ne diyor? Tiyatro diyor.
1: Bak şimdi mesela
2: tiyatro diyor.
1: Bu demiş.
0: Kontrollü darbe dedi.
2: Kontrollü darbe diyor, tiyatro diyor. Bakın.
0: Aynı hayırlı FETÖ olsun söyleme.
2: Türkiye hayırlı olsun. Tayyip Erdoğan'ın kalemi kırıldı. Ardından tiyatro diyor ama bu.
1: Ama yani işte çok geç kalınmıyor mu? Evet. Şimdi bunu demiş 10 yıl olmuş kalemi kırıldı diye. Asım Yıldırım'ın kanalına konuk olmuş.
2: Asım Yıldırım kim?
1: Fethullah Gülen'in sağ koluydu. Yanında yani büyüttüğü şeydi, elemanıydı.
2: Evet.
1: Ondan sonra
0: Samanyolu'nda spikerlik yapıyordu.
1: Spikeriydi. Alt taraf ibadetsi ibadet edenleri hapse mi dolduruyorsunuz demiş.
0: Bak, Baylo'yu savunuyor. Şeyi diyor ki 15 Temmuz kontrollü darbe. İşte FETÖ selam verenlere, FETÖ'ye selam verenlere işlemi. Yani şu sadece şuradan bir kere en önemlisi Tayyip Erdoğan'ın, Recep Tayyip Erdoğan'ın kalemi kırıldı dedi. Ben olsam var ya darbe suçundan işlem yaparım. Darbeye yardım yataklıktan.
1: Darbe suçunun zaman aşımı yok. Hala bu tetiklenebilir bence.
0: Ya işte o dönem
1: değil mi yani, o darbe suçu dediğin zaman bunun
0: neden işlenme? O dönem ki işte darbeden hemen sonra 2016 kaç bin tane, 4-5 bin tane Cumhuriyet Savcısı, hakim, savcı ihraç edildi. İşte o dönemdeki hakim, savcılar bu insana işlem yapmadılar. Çok şükür şu anda Akın Gürlek gibi güçlü, yani sonuna kadar cesaretli bir Adalet Bakanımız vardı. Bunların üzerine gidiyor. Halen bunlar gibi bir sürü gruplar var maalesef. Bunların Müslümanlığı, ya ben bir Müslüman olarak şimdi yardım edeceğim bir yere, bir kurban bağışı yapacağım veya bir şey, acaba param nereye gidecek diye.
1: Ya şimdi
0: diye
1: öyle bakma yani, şimdi çıkar grubu dediğin zaman çıkar grubunun dini imanı olmaz işte. Mason derneğine de yapıldı operasyon.
0: Evet.
1: Değil mi? TÜSİAD'a da yapıldı. Çünkü çıkar grupları kanunların sınırlarını zorladığı zaman, ki genelde her türlü çıkar grubu da bir yerden sonra kendinde bunu hak görüp kanunun sınırlarını zorlamaya başlıyor galiba, değil mi?
0: Bir de bu Adana'nın bütün Adana, Osmaniye bölgesi, Mersin bölgesini adeta parsellemiş. Bence FETÖ kontrollü olarak o bölgeleri bunlara 25 yıldır bunlara bıraktı. Bunların büyümesi için. Yoksa Fethullah Gülen örgütü kendileriyle işbirliği yapmayan böyle bir şey.
1: Yok, hayatta yani, bırakma.
0: Hayatta anasını ağlatır. O yüzden bunları o bölgede başka. Yani Akdeniz bölgesinde bunların palazlanması için AB plan, Süleymancıları nasıl Alihan Kuruş ekibini şey yaptı, onlarla işbirliği yaptı. Alparslan Kuytul da böyle bir adam. Yani Türkiye'nin en tehlikeli, cemaat demiyorum bunlara, kesinlikle tarikat demiyorum. Bunlar bence terör örgütüyle...
1: Bunlar vakıfı var mı hakikaten bunların?

0: Gürkan Vakfı diye bir vakıflar
1: var. Nasıl bu vakıf kurmak da yani o kadar
2: vakıf çocuk üzerinden yürütüyorlar. Daha şimdi, dokunulmaz.
0: Bakın bunlara
1: çocuk oyuncağı mı vakıf diye kurmak? Bunlara ya nasıl
0: Cemil
1: vakıf
0: Bey,
1: izni veriliyor?
0: Bırak
1: ya
0: vakfı, ben bunlara dernektir dükkan bile, bakkal dükkanı bile açtırmam. Bakın bakkal dükkanı açtırmam. Bugün Süleymancı dediğimiz Alihan Kuruş ekibinin 4000 tane dernek kurmuş. Ne kadar malı var, şirketi var şu anda. Bugün evet, biraz önce, bir saat önce Adalet Bakanı Akın Gürlek'le beraber...
2: Niye o kadar çok dernek kurmuş?
0: Bak bir şey anlatıyorum. Akın Gürlek'le beraberdim. Sayın Bakanım nedir? 4000 tane dernek tespit ettik ama binlerce dedi. Bunların üzerine kendilerine olmayan örgüte...
1: Daha iyi değil mi bunlar? Kendilerini fişlemiş oluyor hepsi. Şimdi
0: hayır,
1: öyle...
0: başkalarının adına... Paravan şirketler konu. Şu an o paravan şirketlerin çoğunu tespit ettik. MASAK'la birlikte çalışıyoruz. Bunların işte biliyor. En önemlisi mesela bu akşam dediği, ben şok oldum. Canlı havala sistemi kurmuşlar. Bunların Hisar Turizm diye bir turizm mi var?
1: Hisar, ne demek canlı havala sistemi?
0: Şimdi anlatayım. Hisar Turizm Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanlığı'nın en çok hacı adayını Ümre'ye, haç ve Ümre'ye götüren bunların şeyleri, turizm firması. Karı koca gidiyor, yaşlı amcamız.
1: Bunlar, bu arada bunlar delik kaçırma görüntüleri evet, sayın seyirciler. Bu arkada dönenler.
0: Yaşlı karı koca hacca gidiyor. Bunların turizm, ya diyor hacı amca diyor, şu diyor 50 bin doları sana vereyim de biz diyor orada Mekke'de senden alacaklar diyor. Oraya diyor kurban keseceğiz, yetimlere şey yapıyor. Amca da tamam diyor. Alıyor, yanına koyuyor. O parayı götürüyor. Orada diğer hocalar bekliyor. Elinden o parayı alıyorlar. Sana, size geliyor ya diyor, Afrika'da yardım. Bizim orada bilmem ne evet, hocamız var. Medine'de diyor. Size veriyor. Bana veriyor. Herkese 50 bin, 20 bin, 30 bin.
1: Uçaklardan gidiyor bunlar.
0: Uçaklarla gidiyor. Ve milyonlarca, milyarlarca para bu hacılar evet, ama bu hacıların bir suçu vardır değil mi? Onlara diyor ki iyi niyetle dini istismar evet, burada. Biz diyor Afrika'da kuyu açılacak. Bu parayı verirsen senin de hayrın olsun. Evet. Sen de buradan oraya götürürsen bundan da sen aslında kara para organizasyonu aklamanın en önemli şeyini böyle canlı DH biliyorsun. Evet. Havalı bunları, bu vatandaşların hiçbir suçu yok bu arada. Bilmeden bu örgütün paralarını binlerce yani
1: bundan
0: binler...
1: sonra da o vatandaşları uyaralım buradan. Kimse havaalanında şunu şuradan şuraya götürür müsün falan dediği zaman ya evet bir, demesin yani. Evet.
0: Bir dolar bırakın bir eşya bile götür. O eşyanın içinde başka bir şey de olabilir. Yani şu anda Alihan Kuruş çetesi örgütü binlerce kişinin...
1: Bak yeğeni mesela daha önce FETÖ'den yargılanmış ve suçunu kabul etmiş zaten. Yani...
0: Ya her şey bu zaten bu örgütün... Kafa yönetimi zaten FETÖ ile iltisaklı, doğrudan buluşuyor, görüşmeleri var. Çoğu firar edenler, baylokçularla hepsiyle Kurtuluş anlattı işte.
1: Etkin pişmanlıktan faydalanmış. Bak burası da çok çarpıcı. Evet. Yani FETÖ'yü deşifre etmiş.
0: Evet, etkin pişmanlık aldığı için yine de 2 yıl 6
1: ama
0: ay.
1: Demek ki burada FETÖ'cüler bunları bırakmadığına göre kaydedecek bir şey de söylememiş hmm, yani orada değil mi?
0: Aynen.
1: FETÖ'cüler bunları himaye etmeye devam ettiler. Nasıl tepki verdiler Kurtuluş? Sen gördün mü hiç FETÖ'cüleri?
2: Yani FETÖ'cülerin ben şunu biliyorum. Ya bu bunlarla ilgili dolaşan bilgiler şuydu. FETÖ tabanını bunlara gönderdi. Ya o dediğim gibi ya yani profiline göre, gelir durumuna göre belirli bir kesimi coğrafyaya göre de özellikle Güneydoğu'dan ve Çukurova'dan tabanını bunlara devretti 2016'dan sonra. Bunlar da bu Kuytul ekibi de yıllardır aslında FETÖ'den farklı bir iş yapmıyor.
1: Ya burada yalandan pişmanlık yapmış değil mi? Hayır, orada belli ki kendini kurtarmak için.
2: Şöyle yani FETÖ ile irtibatlı zaten.
0: Doğrudan
2: yani, fark
0: irtibatlı
2: etmez zaten. Yani
0: 25 FETÖ, yıl
2: yani
0: 25 yıldır.
2: Bu geçişler yani bunu aslında kanıtı neyin kanıtı? Ya Kuytul'la Furkan Vakfı ile FETÖ arasındaki bağın, ilişkinin aynı zamanda bir kanıtı bu. Evet. Yani burada kaç binlerce dernek kuruyorlar.
0: 4026 dernek,
2: bu derneklerin çoğu bu paranın dolaşımını, hem paranın toparlanmasını hem de paranın dolaşımını sağlıyorlar. Yani siz buradan evet, hem para topluyorsunuz hem ya yani çıkar amaçlı suç örgütü dememizin sebebi biraz daha doğrusu bu.
1: Evet, şimdi bununla ilgili başka bir ya şey var hem, mı Berkay?
0: Yani bunlar o kadar tehlikeli bir örgüt ki bu Kuytul

0: suç örgütü.
1: Kuruşlara geçeceğiz onların.
0: Çünkü örgütten ayrılmak isteyen herkesi tehdit ediyorlar, çağırıyorlar, gözaltı yapıyorlar. İşte dedim istihbarat ekibi, asayiş ekipleri var. Çağırıyorlar, zorla dövüyorlar. Bir şekilde döndürüyorlar.
1: Bu da şeyleri değil mi? Sözde müritlerinin eşine verdiği şey mi?
0: Evet. Şu rezalete bakar mısınız yani?
1: Kepazelik.
0: Şu hareket, yani sanki Zafer bir de şey, sen...
1: Evet söyle.
0: Şimdi bu Semra Kuytul biliyorsunuz, Alparslan Kuytul'un eşi, tutuklandı bu kadın. Örgütte böyle sanki bir liderlik, terör örgütünü benzer bir yapıda bir şekilde kadın sorumlular. Bu arada Semra Kuytul binlerce kadından sorumlu, onları ilçelere bölmüş, Seyhan sorumlusu var, bir sürü farklı farklı Adana'nın, Akdeniz'de birçok önemli kadınları organize ediyor. Özellikle Semra Kuytul'la bağlantılı FETÖ'den ihraç olmuş ablalar, öğretmenler dediğimiz kadın yapılanmasından teknik destek alarak bir istihbarat örgütü adeta, kadınlarda İKK eğitimi, para trafiği, toplanan paraları FETÖ'cü ailelere de yardım yaptı. Şu anda Halit Turan yarın bu örgütün bilinmeyenlerini devam ettirecek, Kuytul örgütüyle ilgili. Gerçekten bir örgüt içinde örgüt de kuruyor, paralel örgüt kuruyor. Aynı FETÖ'de Fethullah Gülen de biliyorsunuz, cemaatin bir görünen yüzü vardı, bir de mahrem yapısı.
1: Sözde vakıfta yapılan aramaların görüntüleriymiş.
2: Yani zaten yasal bir iş.
1: Aklım almıyor böyle bir adamın vakfı nasıl olur? Bak, hakikaten benim aklım almıyor yani. Sayın vekilim, sizin aklınız alıyor mu? Nasıl olabiliyor yani? Bu vakıf açmak çok ciddi bir iş değil mi? Bakanlar kurulu falan filan.
3: Şöyle, vakıf, dernek veya bütün sivil toplum örgütleri sivil toplumun gereğidir.
1: Tabii ki.
3: Ve bunların açılması için devlet kolaylaştırıcı ve teşvik edici yönde yer alıyor. Bunlar çok kötü örnekler. Hakkın kötüye kullanımı ve sadece vakıfçılığın, vakıf açma kolaylığının, örgütlenme kolaylığının değil, dini duyguların da istismarı ve kötüye kullanımı. Ama sonucunda bunlar suç örgütü. Sokakları tahrik etmeye dönük, kara para toplamaya ve aklamaya dönük, yurt dışı bağlantılarıyla da operasyon yapmaya dönük suç örgütleri. Biz bunlardan başlayarak vakıfçılığı zorlaştırmaya kalkarsak toplum yaşanmaz hale gelir. Asıl olan bunları cezalandırmaktır.
1: Vakıfları da birazcık ama daha sanki
3: vakıfların
1: kontrol
3: ben
1: etmek
3: denetlendiğine
1: lazım.
3: İnanıyorum. Bir daha söylüyorum. Şu anda Türkiye'de kaç vakıf var bilmiyorum ama vakıf kültürü bizim ana kültürlerimizdendir. Osmanlı'da vakıflarla
1: Osmanlı'da
3: ayakta
1: da
3: duran,
1: vardı ama
3: hatta vakıflar şehri denir. Biliyorsunuz uç örnekler vardır. Göç hayvanlarına bakan vakıflar bile vardır. Dolayısıyla vakıf bizim öz kültürümüzdür. Bu tip kötüye kullanımlar
1: istisnadır diyorsunuz.
3: İstisnadır ve vakıfçılığı sorgulamamızı değil, bu tip insanların en ağır şekilde cezalandırılmasıyla ancak vakıfların da aklanmasını sağlayacaktır. Dolayısıyla burada dikkat çekmemiz gereken konu vakıfçılık değil, bu adamların nasıl istismar ettiği ve suç örgütleri dağıttığımız zaman boşa çıkan yapıların nasıl kendine yer bulduğudur. Arkadaşların söylediği gibi FETÖ ablaları, oradan boşa çıkanlar, baylokçular doğrudan buraya girmişler. Ve buranın yapılanmasında tabiri caizse bilir kişilik yapmışlar. Ve bu yapıyı ayaklandırmışlar, bu yapıyı ayağa kaldırmışlar. Adana'da bu tip bireysel vakıflar, bireysel cemaatler fazladır. Yani dışarıdan bakınca çok belli olmaz, daha muhafazakar yerlerden beklenir bu işler ama Adana'nın öyle bir yapısı da vardır.
0: Ya devletin camisini günlerce ele geçirdiler. Polis giremedi. Kuvvet, sis bombalarıyla çıkarmaya çalıştılar. Devletin, Diyanet'in camisini ele geçirmişler ya. Yani böyle bir şey var. Siz kimsiniz kardeşim ya? Devletin camisini, yani Diyanet'e ait vatandaşın her tarafı, oradaki imamından cemaatine kadar herkesi tehdit altında. Devletin polisi giremedi, günlerce giremedi, hatırlayın ya. O yüzden bunlara asla acımayacaksın. Bu gibi devlet dışı aktörler kim olur? Sağdan, soldan, ortadan fark etmez. Devlete karşı olan, devletin

0: eleştiren, bakın Tayyip Erdoğan bugün var, yarın yok. Herkes devlete karşı, bu adam 25 sene önce bu vakfı kurmuş. 25 senedir devlet dışı aktörlerle hep iç içe olmuş. Yarın Tayyip Erdoğan ise başka, yine bunlar CHP. İsrail ne derse aynısını yaparlar. İşte bilmem kim ne derse, herhangi bir Adnan Hoca dediğiniz tarikat yani çıktı ya, o kadınları kızları ele geçiriyorlar, çıplak çıplak oynatıyorlar bilmem ne, sanki onu normalleştiriyor. Halen bile sosyal Adnan Hoca'yı özlüyoruz ya, nedir o, genç kızların kimliğini, kişiliğini bozarak, dini istismar ederek böyle bir tarikat olur mu ya? Yani siz de biliyorsunuz Adnan Hoca'nın geçmişini.
1: Bu, yani bu çıkar gruplarının dini imanı olmuyor. Mesela çok konuştuk burada, bebek oteli mevzu vardı değil mi?
0: Evet.
1: O da bir böyle çıkara yönelik bir şeye dönüşüyor. Yani illa din ya, diye bakmamak ya lazım. Bir çıkar odaları, örgütü ne kadar suça bulaşmış.
0: Bütün odalara gizli kamera koydular. İşte hepsi biz Adalet Bakanlığı açığı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Muzaffer Yıldırım dediğiniz adam bir spor hocasıyken bebek otelin sahibi adam, bir anda Türkiye'nin önemli iş adamları yani Koçların, Sabancıların gittiği bir otelle hale geliyor. Bir bakıyorsun Amerikan büyükelçisiyle, Amerikan başkonsolosluğuyla iltisakları var ve bütün otelin gizli kayıtlarını adam arşivliyor. KVK gereği 6 ay içinde onu imha etmeniz lazım. Bu adam topluyor, yabancı istihbarat yani, örgütlerine servis ediyor.
1: Sayın Vekilim, devletin şuna, şimdi vakıfsa bir alanı var. Dernekse bir alanı var. Diyelim ki Kanarya'yı Sevme Derneği.
2: Evet.
1: Devlet bakacak Kanarya'yı sevmenin dışında bir iş yapıyor mu bunlar diye. Yani şimdi Kanarya'yı Sevme Derneği anayasa önerisi yapamaz. Yani değil mi? Yani orada da bir denetleme şeysi şimdi lazım.
2: Tabii ki bu alanı ne kadar geniş tutarsanız sivilleşmeyi ve demokratikleşmeyi o kadar genişletmiş olursunuz. Ben yine biraz önce söylediğimi tekrar etmek istiyorum. Bu bizim suç örgütlerine karşı çok daha sert olmamızın yolunu açmalı. Bu konularda ne kadar hassas olmamız gerektiğinin yolunu açmalı.
1: Ama ben daha genel bir şey söylüyorum.
2: Binlerce şimdi, vakıf var, binlerce hayır, dernek var.
1: Ama şunu söylüyorum,
2: var.
1: Şimdi sivil toplum örgütü diyorlar. İngilizcesi.
3: Ama Batı'da sivil toplum bu.
1: Non-governmental organization diyorlar. Anlaşıldı evet. Ki bunların hiçbirisi sivil değil. Hepsi bir başka bir hükümetin, devletin parçası. İşte
2: onların hepsini tespit ediyoruz.
1: Yani şey, oturup bunlar vakıflar özgürlüktür filan diye.
2: Ama şimdi biz bunu
0: sadece vakıflar değil, odalar da, mimarlar odası evet. Bilmem ne, sağlık bilmem ne odası biliyorsun çıktı.
1: Hepsi çıkar örgütüne bunu, dönüşmüş işte.
2: Bunu tabipler odasında yaşamıştık aynen, biliyorsunuz.
0: PSK'ya iftira attı.
2: Bir hanımefendi kamera kayıtlarından kimyasala falan hükmü.
1: Evet evet.
2: Ve eminim ki beni muayeneye götürseniz o doktor hanıma der ki ben yeterli alet ekipman olmadan teşhis koyamam. Ama ideoloji söz konusu olduğu zaman ekrandan teşhis koyabildi. Bu başka bir şey. Bu hakkın kötüye kullanımı. Ama toplum yönetiminde sivilleşme maksimum düzeyde tutulmalı. İnsanların konuşma kabiliyeti arttırılmalı. Bu,
1: ama sivilleşelim.
2: Bu çok uç sivil bir
3: toplum,
2: örnek.
3: Batı'daki sivil toplum örgütleri de aynen böyle çürürler. Gayri kanuni işlere girerler.
2: Bunlar yok, o zaman da soruşturulurlar.
3: Ama yani Cemil'in dediği evet. Gibi bunu nasıl koruyacaksınız? İşte, sivil toplum diye kuruyor.
1: Sivil değil.
2: İşte, ama binlerce sivil toplum kuruluyor. Bunları
0: sivildir. Bakın ya askeri
2: çok az sayıda
0: askerler yönetiyor. Evet.
2: Bunlara işlem yapılıyor.
0: Sivilden barolar, STK'lar
1: ya başka devlet. Ya Alman vakıfları vardı işte bütün şeyleri şey yaptı. Yani buradaki şimdi TÜSİAD mesela
2: çok
1: başına
2: şey
1: Türk var ama
2: bakın, çok farklı bir şey söylemiyoruz.
1: Türk derneği mi bu? Evet.
2: Bu hak kötüye kullanıldığı evet. Anda devlet bunun gereğini yapar. Ama devlet şöyle beklemez. Hadi bakalım ne yapacaksın? Şu acaba suç mu diye beklemez. Eğer suçun oluştuğunu görürse bunun gereğini yapar. Evet. Aynen bu olaylarda olduğu gibi. Yoksa ben sizden farklı düşünmüyorum. Meslek odalarının birçoğunun yaptığı açıklamalar meslekle ilgili değildir. Bakın ben ziraat mühendisiyim.
0: Değil.
2: Yıllarca ziraat mühendisliği ile ilgili ziraat mühendisler odası hiçbir şey yapmazdı. Bugünden bahsetmiyorum. Benim mezun olduğum dönemlerden bahsediyorum. Başörtüsü ve laiklik konusunda dergi çıkarırdı.
1: Aynen. Ne alaka şimdi?
2: Şimdi

0: Baro o çıkarsa bir yerde anlarsınız. Bir yerde bağlayabilir. Şunu şuradan bağlı. Ziraat Mühendisler Odası bağlamaz. Ama bunlar kendini insanların üstünde hissettikleri dönemdi.
1: Mesela aynı şey. Ben bugün hep geliyorum. TÜSİAD'a geliyorum. TÜSİAD Türk sanayicileri gelişsin diye mi açıklama yapıyor? TÜSİAD, hayır.
0: TÜSİAD bu memlekette hükümetler devirdi. Biliyorsunuz bazı iş adamları eşofmanla eli cebinde başbakanları uğurladı. Ha, kimin başbakan olup kimin ineceğine dair manşetler attılar. Sayın Cumhurbaşkanımıza roller biçtiler. Yani çıkabileceği yeri belirlediler. Muhtar bile olamaz dediler. Ben bunları yapma özgürlüğü asla olamaz. Hiçbir sivil toplum örgütünün olamaz. Mimarlar Odası memleketin...
2: Ne dedi? Köprüyü yapma, havalimanı yapma dedi.
1: Mimarlar Odası diyor.
2: Tabii, dedi.
0: Tabii ki.
2: Gezi kavşasında pazarlığa oturdu.
0: Her kavşak yaptığında o zaman Melih Gökçek, Mimarlar Odası ve Şehir Plancılar çıkıyor. Dava diyor ki, batçık yapma, kavşak yapma.
2: Ha, idare mahkemesine suçluyorsun.
0: Ben buraya Ankara'dan geliyorum. Meclisle havaalanının arası klasik 30 dakikaydı eskiden. Ankara Büyükşehir Belediyesi CHP'ye geçti. Şu anda bir saat.
2: Aynen.
0: Trafik saatinde değil bakın.
1: Tabii canım, kavşak yapmayı bilmiyor. Kavşak, köprü, böyle şeyleri yapmıyorlar yani.
0: Yapmıyorlar. Böyle... Ve meslek odalarından hiçbir şey duyuyor musunuz? Hiç Mimarlar Odası, Şehir Plancılar Odası eleştiriyor mu? Bir kere o konuya gireceksek şöyle söyleyeyim ben. Bu memlekette biraz okumuş yazmış olmak, biraz fikir beyan etmiş olmanın birinci şartı bu milleti yok sayma. Bu millete tepeden bakma alışkanlığıdır. Evet. İster Mimarlar Odası'nda olsun, ister Borolar'da olsun, ister Tabipler Odası'nda olsun.
1: Ama dışarıdan gaz alıyorlar
0: işte. Kendisi 3 kuşak geriye gidemez. Köyden öte gidemez ama önce köylüyü aşağılaması gerekir. Önce insanları aşağılaması gerekir. Bunları ayar tutması gerekir.
3: Şimdi mesela Türkiye'de en büyük sivil toplum şeysi George Soros'du değil mi?
0: Evet.
3: Ilımlı İslam'a doğru Türkiye'yi yerleştirmek için hükümetle antant kaldı. Bir an ne oldu? Bir an değişti. Tayyip Erdoğan oradan düşürme kararı aldılar. Ve bütün o gezi olaylarını falan düzenleyen insanlar ortaya çıktı. Şimdi George Soros'un bir de dünyanın en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri.
0: Evet.
3: Demek ki sivil toplum bu işlere giriyor. Bu vakıflar da bu sivil toplumla bazen...
1: Yani sivil olsalar sorun yok. Bütün mevzu orada bitiyor. Sivil değil hiçbirisi.
0: Ve kendi inisiyatifleri de yok. Şimdi biraz önce siz tartıştınız. Aslında tüm detayları da anlattınız. Bu aldıkları kararların hiçbirisi... bu arkadaşların kendi aldığı kararlar değil.
2: Hayır tabii canım.
0: Bunlara talimatlar geliyor. Bunları yetiştirecek kişiler görevlendiriliyor. Ablalar görevlendiriliyor. Abiler görevlendiriliyor. İsrail ise İsrail, CIA ise CIA, bu konjüktüre göre de değişir. Her günde aynı örgütten talimat almaları da gerekmez.
1: Evet.
0: Eğer sizin elinizde suç işleme potansiyeli olan bir örgüt varsa, yani bir malınız varsa suç işleme gibi, bu mala da alıcı çıkar.
1: Evet.
0: Her arz talebi, her talebi.
4: Şöyle bir şey ekleyeyim ben.
1: Kısa, çok kısa.
4: Yani bu neoliberal dönemin bir eseriydi. Bu her ülkede bir demokrasi adına, liberal
1: tekten
4: toplum adına.
1: Tekten kuracağız, sivil toplum örgütü kuracağız.
4: Değişti. Bu arada kendi dokusuna uygun da Türkiye'de bu vakıflar biçiminde birçok böyle sanki dini vakıfmış gibi, sanki dini cemaatmiş gibi aslında yapılar kuruldu. Bu yapıların ama şöyle neticeden şöyle bir şey yapıyoruz. Toplumu kontrol edip devlet üzerinde baskı oluşturabilecek noktaya geldiler. Yani siz orada ayrı bir tarikat cemaat, burada ayrı bir tarikat cemaat, burada ayrı bir tarikat cemaat adı altında ve iç ve dış politikayı manipüle edebilecek ya da devlet karşısında bir baskı gücü oluşturacaksınız.
1: Bu,
4: bu yüzden diyoruz dışla çok bağlantılı
1: çok
4: bu yapılar.
1: Kısa bir şey yapacağız. Reklam süresi geldi. Yani bu sivil diye kandırıldık mı biz bu toplumun?
2: Öyle gözüküyor hakikaten. Yani şimdi vakıflar ayrı bir statü. Dernekler ayrı bir statü, odalar ayrı bir statüdür. Birlikler vardır, platformlar vardır, kooperatifler vardır. Bunlar toplumun örgütlenmesi için çok lüzumludur, zaruridir hatta. Ama vakıflarda şu vardı, mesela Ahbap bir dernektir, Furkan dediğimiz şu yapı da bir vakıftır. Fark şu, vakfın bağlı olduğu kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü'dür. Önce bir senet hazırlarsınız, bu seneti noterde onaylatırsınız, vakıf senedini, oradan da Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dava açarsınız. Tescil ederse mahkeme vakfı kurarsınız. Ama Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün görüşü alınır. Dolayısıyla onun bağlı olduğu bir bakanlık da Kültür Bakanlığı'dır. Kültür ve Turizm Bakanlığı'dır. Ama dernekler Mülki Amir'e bağlıdır. O da İçişleri Bakanlığı'na bağlıdır. Şimdi dolayısıyla bu yapısal bir karmaşa var. Odalar da mesela Ticaret Bakanlığı'na bağlıdır. Şimdi bütün bunların hepsini ayrı ayrı bakanlığa bağlamaktansa sivil toplum örgütlerini belki tek bir çatı altında toplayabilirsiniz. Ama vakfın kuruluşu çok basit.
1: Ya sivilliğini garantileyecek bir şey lazım. Ya kardeşim, bu sivil mi değil mi? De. Alman devletinin ise sivil değildir. İngiliz devletinin ise sivil değildir. Mossad'ın ise sivil değildir. Ama o... kuşları sevecek için, köpekleri sevmek için geldiyse sivildir. Yani bunun ayrılması lazım.
2: O kadar
1: lazım.
2: Basite indirgemeyelim. Köpek balık hikayesi ki bu. Ya başka şeyler de var. Köpekleri, balıkları sevmek.
0: Şimdi bir de iyi niyetlerle kurulup sonra başka bir yere işte evrilebilir.
2: Orada denetim sorunu var Sayın Vekilim.
0: Yani orada bir sorun var.
5: Denetim FETÖ sorunu. Varken kim denetleyecek? Zaten FETÖ bunları pompalıyor.
2: O evet. Ama ayrı bir konu.
1: Sen yani. Bizi bir reklama götür, evet. Süremiz geldi.
3: Evet sevgili izleyiciler, bu konuyu devam edeceğiz. Az sonra buradayız.

Akbank Platinum Plus Metal ve Reserve kartla her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi ve başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Bitcoin'de yükseliş hız kazandı. Kripto para 21 Ağustos'ta 75 bin dolar seviyesini aşarak son haftaların en yüksek seviyesine çıktı. Gün içindeki yükseliş %8'in üzerine taşınırken Bitcoin haftalık bazda yaklaşık %19'luk kazanca ilerliyor. Bu performans Şubat 2024'ten bu yana en güçlü haftalık yükselişlerden biri olarak öne çıkıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın kripto varlıklara yönelik daha net bir düzenleyici çerçeve oluşturulmasını öngören Clarity yasası için kongreye yaptı. Çağrıda piyasadaki risk iştahını artırdı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.

0: koşuyorlar, dövüşüyorlar. Ev işi, bahçe işi ne verirseniz onu yapıyorlar. 2026 Dünya İnsansı Robot Oyunları kapılarını açtı. 16 ülkeden 2000'i aşkın insansı robot aynı arenada buluştu.
1: Start verildi ve heyecan dorukta. Robotlar şimdi hünerlerini sergilemek için işte bu şekilde koşmaya başladı ve starttaki seyirciler de büyük bir hayranlıkla bu anları takip ediyor.
0: Fuarda 311 yeni robot modeli ilk kez vitrine çıktı. 48 kamu şirketi güçlerini birleştirerek dev organizasyona damga vurdu.
2: Geçen yıl geldiğimde muhtemelen daha az gelişmişti. Şimdi ise bir yılın ardından teknolojinin ileriye doğru büyük bir sıçrama yaptığını düşünüyorum.
1: Bu robotlar şimdilik bir servet değerinde olsa da yakın zamanda birçok iş gücünü kendi başına halledebiliyor ve hayatın her alanına hazır hale getiriliyor.
0: Oyunlar olimpiyatları aratmıyor. Masa tenisi, halter, halat çekme ve kıyasıya geçen serbest dövüşler. Hepsinin farklı hünerleri var.
2: Dövüş müsabakası aslında robotun kapsamlı niteliklerinin bir göstergesidir. Sadece algoritmalarına bakılmaz. Aynı zamanda gövde yapısının stabilitesi, güvenilirliği ve dayanıklılığı da bu tarz ekstrem zorlu müsabakalar

0: aracılığıyla test edilip doğrulanmaktadır.
1: Robotlar rekorlar kırıyor. Olimpik sporcular gibi arenada yarışıyor.
2: İki taraf arasındaki bu dövüş gerçekten çok gerçekçi. Mekanizmalarının ve eklemlerinin son derece esnek olduğunu hissediyorsunuz. Gerçek bir insanmış gibi bir his veriyor. Ayrıca izlerken insanı gerçekten heyecanlandırıyor.
1: Mücadele sadece sporla sınırlı değil, ev işleri, lojistik ve acil durum müdahalesi. Robotlar 9 farklı senaryoda günlük hayattaki becerilerini ortaya koyuyor. Tabii her şey her zaman kusursuz ilerlemiyor. Zaman zaman dengesini kaybedip yüzüstü kapaklanan robotlar, bu kıyasıya rekabetin arkasındaki en gülümseten detay oluyor. Tüm bu otonom yarışmalar sırasında robotlar kesintisiz işlem yapıyor. Bunun için stadyumdaki binlerce seyircinin veri trafiğinden tamamen izole edilmiş özel bir ağ altyapısı kullanılıyor. Sistem sadece 30 milisaniyelik gecikmeyle çalışıyor. 22 Ağustos'ta başlayan Dev İnsansız Robot Festivali 28 Ağustos'a kadar devam edecek.
3: Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81
4: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: İsrail, Suriye'ye bir haftada iki kez saldırdı. Şam'la Tel Aviv diyaloğu durdurdu. İşgalci İsrail bölgedeki saldırgan politikasını sürdürüyor. Hedefte Suriye vardı. Tel Aviv 18 Ağustos'ta harekete geçti. İdlib kentindeki Ebu Zuhur Havalimanı'na saldırdı. İsrail ordusunun saldırıları bununla sınırlı değildi. Açıklamayı Suriye Dışişleri Bakanlığı yaptı. İsrail'in Şam kırsalında sivil bir araca saldırdığını açıkladı. Saldırı en sert şekilde kınandı. Öte yandan Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani, Reuters haber ajansına röportaj verdi. 18 Ağustos'ta Suriye hava üssüne saldırmasının ardından İsrail'le temasların kesildiğini açıkladı.
5: Suriye diplomasiye elini uzatıyor. İsrail'in bu tarihi fırsatı değerlendirmesi gerekiyor. İsrail'le güvenlik anlaşması konusunda görüşmelere yeniden başlamayı bekliyoruz. İsrail güvenliğini kaba kuvvetle korumaya çalıştı ancak hiçbir yerde başarılı olamadı. Suriye şu anda İsrail'e güvenmiyor ve önceliğimiz topraklarımıza yönelik saldırıların durdurulması. Saldırının ardından İsrail'le temaslar kesildi.
1: Şeybani, ABD'nin İsrail'i masaya oturtmak için baskı yaptığını söyledi. Ayrıca Türkiye'ye desteğinden dolayı teşekkür etti. Şam, Ankara dostluğuna vurgu yaptı.
5: ABD, İsrail'i diyalog masasına geri dönmeye zorlamak için sürekli olarak baskı uygulamaya çalışıyor. Ordumuzu yeniden inşa etme sürecinde Türkiye'nin desteğinden dolayı minnettarız ve onları desteklemekten vazgeçmeyeceğiz.
1: Gelişmeler devam ederken Şam kırsalında bir saldırı daha yapıldı. Güvenlik güçlerini taşıyan bir otobüs bombalarla hedef alındı. Yaralananlar olduğu açıklandı. Saldırıyı kimin yaptığı açıklanmazken gözler İsrail'e çevrildi.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu. Bursa 88.8, Balıkesir 106.8, Çanakkale 88.8, Edirne 104.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
4: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: Uyuşturucu ticareti, göçmen kaçakçılığı, insan ticareti, silah kaçakçılığı, suç gelirlerinin aklanması, organize suç örgütleriyle mücadele yalnızca bir asayiş meselesi değil, milli güvenliğimizin, hukuk düzenliğimizin korunması meselesidir.
1: Suçlulara geçit verilmiyor. Suç şebekeleri bir bir çökertiliyor. Ankara Emniyet Müdürlüğü huzur ve güveni tesis etmek için 7/24 mesai yapıyor. Ankara Emniyeti son günlerde Alihan Kuris suç örgütüne yaptığı operasyon, fuhuş operasyonları ve eğlence mekanlarına yönelik operasyonlarla dikkat çekti. Şehirde çeteleşmeye, dini duyguları istismar eden yapılara ve çıkar amaçlı suç örgütlerine geçit verilmedi. Yıl genelinde düzenlenen 176 operasyonda 491 şüpheli yakalandı ve 230 kişi tutuklandı. Zehir tacirlerine ve uyuşturucu satıcılarına yönelik yıl genelinde 20 operasyon yapıldı. 126 şüpheli

0: Haberi yakalanırken 45 kişi tutuklandı. Dijital ortamda vatandaşları hedef alan dolandırıcılık şebekeleri de mercek altındaydı.
1: Mesela artık belli bir merkezleri yok bunların. Evet. Sanal medya üzerinden dijital ortamlarda örgütleniyorlar. Oradan faaliyetlerini yürütüyorlar. Para alışverişini oradan yapıyorlar. Eleman devşirmeyi oradan yapıyorlar. Dolayısıyla bunlarla farklı bir konseptte mücadele etmek gerekiyor.
0: 6 büyük operasyonda 126 şüpheli yakalandı ve 56 tutuklama gerçekleşti. Başkentte son 3 ayda gerçekleştirilen 202 operasyonda toplam 743 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Bu şahıslardan 331'i adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
2: Türkiye'nin haber radyosu A Haber Radyo.
3: Canan Ballası gündem tam gaz devam ediyor. İlk bölümde Kuytul örgütünün, suç örgütünün detaylarını konuştuk. Şimdi Süleymancıların içine yerleştiği söylenen Kuriş suç örgütüyle ilgili konulara geliyoruz. Şimdi onunla ilgili bir haberimiz var. Önce onu izleyelim. Daha sonra detaylı konuşacağız.
4: Deste deste para, onlarca altın, 265 çek ve henüz kapağı bile açılamayan o çelik kasa. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında ikinci dalganın ardından ele geçirilen servetin ayrıntıları ortaya çıktı. Soruşturma derinleştikçe örgütün para trafiğinin izleri de bir bir gün yüzüne çıkıyor. İkinci dalgada şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda adeta küçük bir servete el konuldu. 1.873.500 lira, 603.151 dolar, 36.110 euronun yanı sıra 34 bilezik, 103 çeyrek altın, tam ve yarım altınlar, farklı gramajlarda onlarca 24 ayar altın da ele geçirildi. Şimdi altın ve ziynet eşyalarının toplam değerini ortaya çıkaracak sayım ve tasnif sürüyor. Para trafiğinin izini süren ekiplerin elinde yalnızca nakit ve altın yok, aramalarda 265 çek de ele geçirildi. O çeklerin kimler tarafından düzenlendiği, kimlere verildiği ve hangi ticari ilişkilerin parçası olduğu da mercek altında. Ve operasyonun en merak uyandıran parçası açılamayan çelik kasa. Kasanın usule uygun şekilde açılması için çalışmalar sürüyor, içinden ne çıkacağı soruşturmanın yeni düğümlerinden biri. Soruşturmanın dijital ayağında da yeni bir inceleme başladı. Ele geçirilen 9 cep telefonu ve bir dizüstü bilgisayar, örgütün mali ve ticari ilişkilerini, şirket bağlantılarını ve şüpheliler arasındaki irtibatı ortaya çıkarmak için incelenecek. Örgütün mali yapısı, şirket ve kişi bağlantılarıyla suçtan elde edildiği değerlendirilen servetin nasıl el değiştirdiği ve nasıl aklandığı çok yönlü olarak araştırılıyor.
3: Sevgili seyirciler, haberimizi izlediniz. Kurtuluş. Şimdi evet, bir mukayese edelim. Demin konuşuyorduk, deminki bölümde. Yok vakıf, dernek, neyse bu oluşumları konuşuyorduk.
5: Evet.
3: Bu nasıl bir oluşum? Kuytul'la kıyaslarsak ikisinin farkı ne, benzerlikleri ne? Evet, bir kere oradan başlayalım.
5: Yani daha Kuytul, daha meşru bir yatak içerisinde ama yine FETÖ ile irtibatları da olan küresel.
3: Hangisi daha meşru?
5: Süleymanlılar içinde daha meşru bir gelenekten gelen, yapı içerisine giren bir gruptan bahsediyoruz. Kuriş örgütünden. Küresel bağlantıları olan, yani Kuytul'dan farkı en azından küresel, işte Almanya'da devasa, aynı FETÖ'nün kaç tane, Almanya'da 24 tane okulu var. Bunların da çok büyük bir genel merkezi kuruluyor orada.
3: Yani boyut olarak bir kere daha büyük.
5: Daha büyük bir şeyden bahsediyoruz, yapıdan bahsediyoruz. Zaten Süleymanlılar çok büyük bir yapı. Daha çok, ya 1900...
3: Bunlara Süleymanlılar deniyor galiba.
5: Evet, Süleymanlılar deniyor.
3: Süleymancılar denmiyor.
5: Furkan Vakfı 1994'te kurulmuş. Yani aslında hiçbir geleneğe, hiçbir şeye dayanmayan bir şey. Bir örgüt kurmak gibi bir şey bu. 1994'te kuruluyor. Ama Süleymanlılar bir örgüt değil, bir cemaat, yani bir geleneksel Kur'an eğitimiyle büyüyen, Anadolu'da yayılan
3: bir akım.
5: Bir akım. Ve bunu daha sonra bu 2016'da

0: kuruşla beraber değil mi? Zaten evet. Hep dönüm noktalar da 2016 oluyor dikkat ederseniz.
1: Darbeyle.
0: Evet, yani bir dönüm noktası. Orada bir yönetim değişiyor.
1: Yani ne oluyor? Darbeden FETÖ'cüler İYOT gibi açığa çıkınca evet. Senin dediğin gibi şeyleri
0: ya Türkiye'de
1: tabanlarını mevcut, tas dağıtıyorlar.
0: Türkiye'deki asıl yapı deşifre olunca yine renklendirme merkezi olarak bu yapılar kullanılıyor. Hemen yönetim, Süleymanlıların yönetimi ele geçiriliyor. Bütün işler bu sefer burada yürütülmeye başlanıyor. Zaten yönteme baktığımızda bir karşı istihbarat faaliyeti yürütüyormuş gibi sürekli davranıyorlar. Yani siz madem bir cemaatsiniz, neden sürekli gizli iletişim ağı kullanıyorsunuz? Paranız kayıtlı, vergili, açık, şeffaf bir hesap yönetiminiz yok. Çalışmalarınız neden bir örgüt gibi, yani bir cemaat gibi de değil, bir örgüt gibi, gizli bir örgüt gibi yürütülüyor. Ve sonuçta soruşturma neyi açığa çıkardı? Devasa kayıt dışı açıklanamayan bunların, kilolarca altınlar, mesela servetler.
2: Alihan Kuruş dediğiniz örgüt lideri, bu çıkar amaçlı suç örgütü lideri yılın büyük bölümünü yurt dışında geçiriyor. Bakın, Alihan Kuruş suç örgütü Türkiye'ye geliyor, sabahına operasyon yapılıyor.
1: Türkiye, peki bunların da bütün altında böyle vakıf mı var, dernek mi var, şirket mi var?
2: Daha çok
1: var?
2: Dernekler var.
1: Holding de var ama evet. Değil mi bunlarda?
0: Yani? Ne kadar dernek vardı?
2: 4026 tane falan hatırımda. 4000 tane, binlerce iş yeri var. 40-50 tane büyük şirketler ama devasa holdingler düzeyinde şirketleri var. Şimdi bu adam bütün yani cemaat lideriyseniz cemaatinizin başında olur ama yılın büyük bölümünü Almanya'da geçiriyorsanız ve Avrupa'da dünyanın farklı ülkelerinde geçiriyorsanız ve buradan çıkan paraları organize ediyorsanız bu yapılarla ya 50 tane ülke imamı var. Alihan Kuruş'un 50 imamı var. FETÖ de aynı taktiği. Bu da ülke imamı kuruyor. İşte sorumlular farklı, paradan sorumlu, mahrem hizmetler sorumlusu. Yani İKK tedbirleri, telefon kullanmıyor adam. Canlı kuryeler kullanıyor. FETÖ'den bile ders çıkarmış gibi devletin FETÖ olayından sonra daha da yer altına inip daha sıkı.
1: FETÖ 2.0, 3.0 gibi yani.
2: Aynen,
1: yani
2: bir FETÖ, de şöyle FETÖ 3.0 gibi diyelim evet. Aynen.
0: Bir de şöyle bir özellikten bahsediyoruz. Yani biz sadece siyaset üzerinde tesir eden işte bir gruptan bahsetmiyoruz. Sosyal ekonomik bir zincirden bahsediyoruz. Sosyal ekonomik, kültürel, siyasi bir zincirden bahsediyoruz. Zaten 21. yüzyıl için hep şöyle söylenir. Devletlerin zayıfladığı, şirketlerin güçlendiği bir çağ.
1: Zaten küresel
0: zamana,
1: komplonun özü bu. Özü yani bu, devletlerin evet. Bir önemi yok. Devletlerin şirketlerin önemi. Dediği oluyor.
0: Şirketlerde nasıl şirketler? Bu insan yani bu hep şunu diyorsunuz ya. Ya neden dini bir grup olarak aslında bu palazlanıyor? En büyük sermaye insandır. İnsanlar arasındaki bu kültürel ortaklıktır. Siz eğer buradan yakaladığınız zaman devasa bir şirkete dönüşebiliyorsunuz. 5000 tane dernek kuruyorsunuz mesela. 5000 tane dernek ne demek? Çok büyük bir para hacmini de aynı zamanda ifade ediyor. Marka zincirler var, şirketler var, dükkanlar var. Her alanda şimdi hem nüfusu kontrol ediyorsunuz hem ekonomi kontrol ediyorsunuz. Kurtuluş, yani 4, Türkiye'de bakın
2: 4000 derneğin
0: Türkiye'de 5 tane böyle yapılanma olsun.
1: Bittin.
0: Türkiye'de sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasal hayata hükmeder yani. Evet. Hükmeder.
1: Kemal Hoca.
2: Kurtuluş 4000 dernekte başkanı var, saymanı var, mali bilmem nesi var, başkan yardımcısı var.
1: Büyük operasyon.
2: Bunları çarp
1: şimdi,
2: yani.
0: Evet.
1: Şunu Kemal Hoca. Şimdi mesela BND, Almanya'nın istihbarat teşkilatı. Alarma geçmiş midir bizim elemanlarımıza operasyon yapılıyor diye?
3: Muhakkak geçmiştir. Çünkü bu örgütün başına geçecek olan Hilmi Kuruş var. Tuna Hilmi Kuruş galiba değil mi ismi tam olarak? Kardeşi. O Almanya'ya kaçmak
2: Hilmi
3: üzere.
2: Tuna Kuruş.
3: Hilmi Tuna Kuruş evet.
1: Bir araya giriyorum. Çünkü bir son dakika gelişmesi var. Ankara Mamak'ta bir yangın çıkmış. Muhabirimiz Burcu.
2: Büyük bir yangın. Ben onu bizim arkadaşların orman yangını.
1: Burcu Özüduru olay yerinde Mamak'ta. Evet sayın seyirciler görüyorsunuz. Şu anda

0: çalışmaları devam ediyor. Çok geniş bir alanda etkili olan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor aslında şu anda. Ankara'nın Mamak ilçesinde meydana geldiğini söyledik yangının. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Oldukça büyük bir yangın bu. İhbar ekipleri sevk edildi dedik. Yangına ihbarın ardından bir tanker, bir arazöz, Kayaş istasyonundan bir arazöz, Kurtuluş istasyonundan bir tanker ve Merkez istasyonundan da bir tanker yangın müdahale bölgesi gönderildi. Şu an itibariyle ekiplerin çalışması devam ediyor. Oldukça bir büyük bir yangın olduğunu ifade ettik. Bizler yoldayız. Gider gitmez hemen canlı bağlantıyla da oradaki görüntüleri ekranlarınızda hem ekiplerin çalışmasını hem de yangını geçireceğiz diyelim. Şimdilik sözü size bırakalım.
1: Evet. Burcu'ya çok teşekkür ediyoruz verdiği bilgiler için. Evet sayın seyirciler, hakikaten hem içeride hem iç siyasette hem dış siyasette hem de hava olarak çok sıcak günler yaşıyoruz. Bu yaşadığımız günlerin yılın en sıcak günleri olduğu söyleniyor. Belli ki bu sıcaktan da ormanlarımız da etkileniyor. Hakikaten çok dikkatli olmak lazım. Özellikle bu günlerde gözümüzü dört açmak lazım. Bugün içinde, bu gece içinde sıcaklığın ve nemliğin özellikle İstanbul'da çok yükseleceği söyleniyor. Nefes almak bile zorlaşıyor. Allah Ankara'daki yangınla mücadele eden görevlilere kuvvet versin diyelim.
2: Evet, şu an bizim A Haber ve Sabah'ın muhabirleri olay yerine gidiyor. Ben de gruptan yazdım. İki muhabirimiz olay yerine, yaralı var mı başka bir yer. Hemen altında bir askeri üs var. Yani askeri bir yerleşke var. Oraya sıçramadan askerler de destek veriyor. Şu anda zaten bayağı büyük bir yangın.
1: Evet sayın seyirciler, bu görüntüler canlı. Şu anda canlı görüntüler. Sayın vekilim, bu Mamak Ankara'nın neresinde kalıyor? Ben Ankara'yı çok iyi bilmiyorum.
2: Başak Mahallesi'nde. Hüseyin Gazi Türbe yolundaymış.
3: Mamak Merkez.
1: Mamak Merkez.
3: Merkez. Cezaevinden dolayı biliyor olabilirsiniz. Ulus'un arka tarafları.
1: Ben Ankara'yı genel olarak çok bilmiyorum.
3: Anladım. Yani Ankara'nın merkezi.
1: Ankara'nın merkezi tabii, yani tabii. Şu anda şehir tabii ki. Bu dumanları, bu alevi
3: hissediyor
1: bir fiil olarak, bir fiil yaşıyor yani.
3: Orman yangınlarıyla son yıllarda çok fazla bela yaşıyoruz. Ben bir Çanakkale'li olarak
2: saat çok fazla yaşadım. 18.02'de çıkmış akşam 6 civarında. Oraya birçok bölgeden yangın itfaiye ekipleri hem askerler de dahil yangını söndürmek için mücadele ediyorlar.
3: Şuna da dikkat etmek lazım. Sadece Türkiye değil, son birkaç senedir dünya orman yangınlarından çok fazla muzdarip. İspanya'da, Yunanistan'da, Amerika'da çok büyük orman yangınları var.
1: Sıcaklar arttıkça.
3: Türkiye'de de var. Sıcaklar arttıkça, rutubet düştükçe ve ormanla insan iç içe yaşama kabiliyeti arttıkça bunlar oluyor. Çok fazla da şehir yakınlarına ağaç dikiyoruz.
1: Yani ormanın içinde yaşanmaz. Özellikle
3: ormanın içinde yaşanmaz, ormanın, yan yana da yaşanmaz. Yan yana orman evet. Biraz daha uzakta olur.
1: Evet, şimdi konumuza geri dönüyoruz.
3: Evet.
1: Kuriş konusunda ne diyordunuz Kemal Hoca? Bu şimdi
4: BND panik halde mi?
1: BND panik halinde mi?
4: Bence öyle, çünkü aslında onun kardeşi, yani yakalanan şu anda Alihan Kuriş'in kardeşi, bu planı çok önceden yapmışlar. Tutuklanma ihtimali olduğu için Alihan Kuriş'in, hatta kendi ifadelerinde ortaya çıktı, kardeşi Marmaris'te, Bozburun'da muhtemelen Yunan adalarına kaçacaktı ve oradan Almanya'ya geçip bu işin başına geçecekti. Yani orada kurulan Köln'deki o 70 milyon dolarlık veya euroluk büyük bir külliye var. Yeni yapılan 5000 odalık muazzam bir şey. Bir tarikat ya da bir vakıf yurt dışında şube açabilir.
1: Ama kardeşim, 70 bir milyonluk şey değil bu.
4: Bir külliye açmazsınız yani. Onun içerisinde BND'nin de ofisi var. CIA'nin de vardır. OSAT'ın da vardır. Dolayısıyla o çoklu bir yapı, finans
2: FETÖ'de destek var. Veriyor biliyorsunuz.
4: FETÖ'nün de orada adamları vardır büyük ihtimalle. O yüzden orada böyle bir liderlik değişimi söz konusu idi. Ama ikisi de tutuklandı şu anda. Marmaris'te diğeri tutuklandı. Ve şu anda o bölgede idari olarak belki başlarında o külliyenin vardır birileri. Ama sonuçta istihbaratçılar şu anda
1: ne konuşuyorlardır ya? Burada da zımbalandık. Şimdi ne bileyim ben, futbol kulüplerinden mi girelim diyorlardır yoksa ne diyorlardır yani şu anda?
4: Ben bir tablo çizeyim size. Müsaade ederseniz. Bakın bu Kuytul örgütünün amacı yazıyor şeyde onların. amaçlarından bir tanesi öncü nesil yetiştirmek.

0: şey neydi? FETÖ'nünki neydi? Altın nesil.
1: Altın nesil.
0: Bak benzerlikler. Bir tanesi toplu itikaf ibadetleri yapıyor. Şeyciler, kuytulcular. Öbürü de bireysel görünmez namaz seansları yapıyor.
2: Gözleriyle namaz kılıyor.
0: Görünmez namaz seansları toplu. Hatta şu anda hapiste olanlar, FETÖ mensupları, sabah kalkıp 6. vakit namazı kılıyorlar. Ölen FETÖ için. Ya çok benzer ritüeller var aralarında.
3: Bu kuruş da komutanım, bu kuruşçiler de her perşembe gecesi beddua toplantıları. Toplanıyorlar beddua. Devlete beddua. Devlet büyüklerine beddua ediyorlar.
0: Hepsinin ortak tarafı bu.
3: Başka işiniz yok mu ya?
0: İbadet. Hepsinin ortak tarafı devlet düşmanı. Hatta daha da somut söyleyeyim. Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı müthiş bir düşmanlık besliyorlar. Bu düşmanlığı besleyen dışarıdaki ilkeleri tek tek sayın bakalım kimler çıkacak.
2: Onlarla başta Mossad olmak üzere.
0: Şöyle bir şey var. Tablo şu. Mesela DAEŞ terör örgütüyle mensup değil mi? Mensupiyet ortaya çıktı. İlişkisi ortaya
2: çıktı.
0: Öyle
2: mi çıktı mı?
3: DAEŞ, El-Kaide.
0: Şimdi bak DAEŞ 99'da kuruldu. 2004'te El-Kaide'ye bağlılık yemin etmişlerdi. Deklarasyon yaptılar. 2013 ve 2014'te de DAEŞ ismini aldılar. Ya da IŞİD ismini aldılar. Şimdi burada bakıyorsunuz Boko Haram var 2002'de kurulan. O da gitmiş DAEŞ'e 2015'te bağlılık deklarasyonunda bulunuyor. Şimdi El-Kaide 1988'de kuruldu. Taliban 1978'de kuruldu. FETÖ 2014'te terör örgütü ilan edildi. Kuruluşu 1970'lere kadar gidiyor. Kuytullar 94'te kuruldu. Kurişiler 2016'da tabuk değiştirdi. Ahmet Arif Deniz Olgun'un ölümünden sonra. Bunların hepsinin birbiriyle bağlantısı var. İçinde DAEŞ mensubu çıkıyor kuytulcuların. FETÖ'cülerin içerisinde PKK mensubu çıkıyor ya da FETÖ'cüler PKK'nın içerisinde çıkıyor. Ha demek ki bunlar hep birbirine böyle girift.
2: Ya bir sektör bu demek ki.
0: Girmiş. Ve bakıyorsunuz hepsi Jimmy Carter'dan bu yana, 1978'deki Jimmy Carter'dan bu yana ABD ile kurulmuş. DAEŞ dahil Hillary Clinton ve Barack Obama tarafından kurulduğunu Trump
2: kendileri itiraf etti.
0: Evet. Şimdi bakıyorsunuz Taliban. Taliban'ın kurucusu da aslında bir miktar CIA ajanları. Çünkü Sovyetlere karşı 79'da onlara karşı donattılar.
2: FETÖ'yü kuran, antikomünist diye kuruluyor, gazlayan Clinton. Çıkıyor Clinton ne kadar muhteşem ve müthiş bir adam olduğunu anlatıyor dakikalarca. Yani hepsi ama, bunların...
0: Bakın kuytulcular, FETÖ'cüler, kuruşçular, Taliban, El-Kaide, DAEŞ, Boko Haram hepsine bakıyorsunuz. İçinde hep inanç sistemini istismar etmeleri söz konusu. Ve hepsi sanki tek elden kurulmuş gibi yapısal benzerlikleri var. Liderliği, örgüt şeması. Kimisi Amerikan karşıtlığı gibi algılanıyor. Ama 2001, 11 Eylül'e bakıyorsunuz. El-Kaide değil mi? Suçlandı bu konuda. Ama arkasından hep böyle CIA ajanlarının sanki bir kurgusal format içerisinde bu eylemi yaptığı söylentisi çıkıyor. Şimdi hepsinin ortak, Hizbullah, Haçlı Şabi bunlar Şii tarafı bu işin. Şimdi dolayısıyla maalesef İslam dinini bu şekilde istismar eden bu örgütler hep Batı tarafından beslenen, desteklenen ve kurgulanan
2: evet.
0: örgütler.
2: Evet.
0: Kuytullara da öyle bakın biraz.
2: Bunun siyasi çözümü nedir?
0: Şimdi şöyle
2: yani zaten. Şöyle. Şimdi devlet operasyonu yapıyor, altına el koyuyor. Şimdi nasıl kaçtıklarına da bakacağız. Fakat bu arada bizim insanlarımızı kaptırıyoruz. O pis sümüklü papaza da en az 500 bin insanımızı kaptırdık. İnsanlıktan çıkıyorlar bunlar bu şeye girince. Şöyle, nasıl önlem alacağız buna?
4: Cemil Bey zaten bu bir dini yapılanma mı diye baktığınızda çok basit. Yani bir dini yapılanmaysa burada ruhsatlı veya ruhsatsız silah ne arıyor? Ruhsatsız silahlar ele geçti. 200 kilo altın ne arıyor? Bugün...
2: Taşlada... 200 kilo altın varsa onu koruyacak silah da olması lazım ama yani şöyle, hepsini yordu.
4: Yok yok başka bir şey söylüyorum.
3: Yalnız o ruhsatlı silahlar ben baktım mesela hep hakim savcılara satılan silahlar onlar mesela bu örgüte bunları
2: satmışlar
3: ha. Bunlar satın almışlar. Şimdi Adalet Bakanlığı buna da bakıyor. Şimdi Wilson Combat diye bir şeyler var. Çok 12 bin 15 bin dolar arasında. Çünkü ben satın aldım. 12 bin dolara aldım yani. Böyle bir silah. Bunlarda tonlarca şey var yani.
2: Ya silah orada detay. Şimdi o kadar yok, 200 ton altın varsa bunu koruyacak silah olur.
4: Bunu şunun için söylüyorum. Bunun açısından. Dini örgüt olmadığını anlatmak için söylüyorum.
0: Tabii tabii.
4: Doğru. Taşra'dan bahsetmiyorum. İstanbul'da sarraf dükkanını 5 kilo altınla açabiliyorsunuz. Yani 200 kilo altın ne demek? 40 tane sarraf
2: ki bunun
4: demek.
2: Diyor ki
4: bir tane evde
2: onda
4: bulunuyor.
2: Onda biriymiş bu.
4: 2 ton olduğu da söyleniyor.

0: bulunacak olan altının 200 kilosu bir tane evde bulunmuş. Yani bunun bir dini cemaat, bir dini örgütlenme olarak... Kimya firmasının
1: deposunda bir aracın bagajında o araç da kaçmaya hazırlanırken Hilmi Tuna ile beraber kaçan
2: çocuk.
1: 3 kişiden birisi şimdi, o kimya şirketi.
0: 100 milyar lira yurt dışına çıktı deniyor. Daha sadece fazla. Almanya'daki yok, banka üzerinden çıkandan evet, şey bahsediyorum.
2: Bu, resmi.
0: 3,5 trilyon liraya Almanya'da tek bina. Yani onu bazen dolar olarak söylüyorlar. İnsanların kafasında çok fazla anlaşılmıyor. 3,5 trilyon liraya bir insan ne binası yapar Almanya'da? Buradaki bir dini cemaatin Almanya'da binaya niye ihtiyacı olur? Yani şunun için söylüyorum bunu. Bu bir suç örgütü. Buna dini yapılanma denmez. Ha peki nasıl gelişti? Bu bugün kurulan bir yapılanma değil. Dinin baskı altında tutulduğu, insanların dini duygularından dolayı kendini özgür hissetmediği dönemlerde bütün insanlarımızı kucaklama adına bunlar kuruldu. Kurulduğu gibi de suç işlemeye falan başlamadı. Onu güzel ayırmak lazım.
2: Bu FETÖ'nün bile için, niyetini bozduğu bir nokta var değil mi?
0: Tabii ki FETÖ'ye insanlar ümitle çocuklarını teslim ettiler alnı secde görüyor diye. Çünkü onların yaptığı kolay bir şey değil. 40 sene eylemsiz bekletiyorsunuz bir örgütü. Bu çok zor bir şeydir. Yani örgütü kurarsınız, yarın eyleme başlarsınız. Bu çok kolay. Ama 40 sene eylemsiz, sözüm ona eğitim, sözüm ona dini cemaat adı altında bekleyebilmek
1: tedbirler
0: çok zor.
1: Tedbirler uygulayarak.
0: Şimdi bu yapılanmaya baktığınız zaman da FETÖ'den birebir kopyalar çekmiş. Özel iletişim ağları kurmuş. Bir dini cemaate özel gizli iletişim ağı niye lazım olur? Ne konuşacaksın orada? Akşam hangi sureleri okuyalım bunu mu konuşacaksın? Veya hangi yurtta kaç tane öğrenci geliyor? Bunun neresi gizli?
1: Devletin bildiği bir şey.
0: Bildiği bir şey. Zaten devletten de kayıtla bunu alıyorsun. Dolayısıyla bu suç örgütleri, ben hocamın söylediklerine aynen katılıyorum. Ve sizin sorunuza cevap olarak da şunu söylüyorum. Siyasetin ve devletin görevi şudur.
2: Çocuklarımızı kaptırmayalım
0: onları. Sivil toplum adı altında faaliyet gösteren herkesin, ister dini yapılanma adı altında, ister farklı sivil toplum adı altında faaliyet gösteren herkesin çok sıkı denetlenmesi lazım.
3: Sayın Vekilim, bir soru.
0: Buyurun.
3: Sözünüzü kestim, kusura bakmayın. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün vakıf yönetim bilgi sistemi programı var. 2.0'a geçti şu anda.
0: Evet.
3: Tüm vakıflar vakıf ile kurulmuşsa, yani o hukuki yöntemle kurulmuşsa, bu yönetim bilgi sistemine tüm hareketlerini aktarmaları gerekiyor. Finansal hareketleri, yapmış oldukları yardımlar, vakıf bağışları vesaire gibi. Bu bilgi sistemi içerisinde bunlar ne kadar depolanmış durumda acaba? Yani Vakıflar Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı'na, Kültür Bakanlığı'na bağlı.
0: Kültür Bakanlığı'na
3: bağlı. Dolayısıyla burada bu hareketleri oradan görmek mümkün. Zaten bu ele geçenler orada yoksa, varsa zaten bir denetim mekanizması hemen kurulur, dış denetim. Bunlar yoksa zaten gizli bir yapı
0: şimdi
3: olduğunu
0: gerek en önemli göstergesi. Gerek Vakıflar Genel Müdürlüğü gerekse devletin farklı birimleri bundan sonra sivil toplum üzerindeki denetimlerini taciz etmeden arttırmak zorundadır.
1: Ya doğru. Sayın Vekilim, şu önümüzdeki ilk Bakanlar Kurulu'nda Vakıflar Genel Müdürlüğü üst yazıyla Bakanlar Kurulu kapatılması lazım. Neyi o denetim kapatacaksın? Hocam, bir daha da bunlara bakkal dükkanı açtırmam ben ya.
0: Şimdi vakıfta biliyorsunuz mahkeme kararı gerekiyor ya, bunları kapatmak için.
1: Devletin
3: açılışında da kapanışında.
0: Şimdi açılışında da kapanışında vakıfların
1: KHK'yla
0: kapatılır. Mal satmaları bile mahkeme kararına tabi.
3: Resmi gazetede yayınlanması lazım.
0: Dolayısıyla Vakıflar Genel Müdürü tanıyorsunuzdur hepimiz. FETÖ ile mücadele sürecinde de yüzlerce yurt açan ve bu işe gönlünü koymuş bir arkadaşımız. Eminim ki bununla ilgili de çaba sarf ediyordur. Bu konuyla ilgili de hemen de
1: ulusal güvenliğe tehdit
0: şu olay çok ciddi bir olaydır. Tabii bunları buldukça tedbirler gelişiyor. Yani baştan eyvah şöyle olursa diye her şeyi denetleyen tedbirler koyamıyorsunuz. Bunlar geliştikçe şu olay en az FETÖ kadar toplumu tedirginliğe sevk eden bir olay. İnsanın tüylerini diken diken eden bir olay. Ki Süleymancılar Anadolu'nun neresine giderseniz gidin varlığı olan bir cemaat
2: olarak idi. Kıyaslarsak mesela Kuytul 1 ise bu Süleymanlılar 3, FETÖ 10 mudur mesela?
0: Şöyle, nasıl bir Kuytul 1 ise Süleymanlılar 500'dür. Yani onu
2: öyle mi?

0: Tabii.
1: FETÖ ile kıyaslarsak nedir?
2: Onu kimse ulaşamaz.
3: FETÖ'ye
2: adam
3: kimse
2: diyor,
3: kıyaslanamaz.
2: Ben devlet benim öyle diyor ya. He? Devlet benim diyor. Paralar devlet.
3: İdi bir dönem devletlik de yaptı FETÖ bu memlekette.
1: Paralel devlet.
3: Paralel devletlik yaptı. Bu örgütün hepimizi şaşırtan yönü zaten bunların bu tip olayların olduğunu bilmiyorduk. FETÖ'de gene devletin içinde yapılandıklarını falan biliyorduk.
1: Ama niyetlerinin bu kadar kötü olduğunu tahmin etmiyorduk.
3: Onun niyetlerini bilmiyorduk. Bunların da bu kadar para pul işlerine daldıklarını, böyle silahla milahla hemhal olduklarını bilmiyorduk. Belki de...
2: Kimi onu, diyor Süleyman?
3: Süleyman, ha. Süleyman dememek lazım ona. Kuriş.
4: Kurişiler deniyor. Kurişiler.
3: Kurişiler demek lazım. Çünkü
2: aslında bunun
3: onun başa geçtiği güne kadar da bu tip olaylar çok fazla yok onların içinde.
2: Esasen Alihan Kuriş'in annesi asıl operasyoncu kadın. Açık söyleyeyim bak buradan bizi dinleyenler. O Arif Ahmet Deniz Olgun öldürüldükten sonra şimdi, ben normal bir ölüm olarak bir cinayete kurban
1: şu
2: gittikten
1: şu kaçış rotasının bir üstünden gidelim mi Abdurrahman? Gidelim. Nasıl kaçmışlar, nasıl yakalanmışlar?
3: Bu kaçış da apayrı bir...
1: Sen FETÖ'cülerin de çok peşine düşmüştün değil mi? Aynen. Yunanistan'dan kaçıyorlardı.
2: Bunların ilk kaçacağı rota Almanya Köln'e gidecekti. Eğer karşıya geçselerdi Bozburun'dan, Marmaris Bozburun'dan.
1: Evet. Şimdi...
2: Şimdi örgütün Alihan Kuruş'tan sonra en stratejik, en mahrem hizmetlerinden sorumlu Hilmi Turna Kuruş. Zaten bu Mehmet Özmen, FETÖ ile bağlantısı olan bütün bu kaçış rotasının operasyonu yapan kişi. Bu kişi de Erhan Yılmaz şeydi, biliyorsunuz o 206 kilo altının bulunan şirketin patronunun oğlu. O da altınlarla beraber kaçacakken altınları yakalatınca kendi izlerini kaybettiriyorlar. Araç şu Volvo bir marka bir
1: bu
2: araç.
1: Bu eski bakana ait bir araç çıktı değil mi bu Çakarlı?
2: İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e ait ki İdris.
1: Nasıl bir rezalettir
2: İdris
1: bu ya?
2: İdris Naim Şahin biliyorsunuz FETÖ operasyon olduğunda çıktı. Devlete adeta meydan okudu. Siz Baylok'u savundu, FETÖ'yü savundu, Fethullahçıları savundu. Herkesi savunan, açıkça devlete meydan okuyan bir kişi. Şimdi İdris Naim Şahin eski İçişleri Bakanı olduğu için üzerine kayıtlı 5 araç var. Koruma tahsisli. Bu 5 araçın tamamını neredeyse bu Mehmet Özmen üzerinden bu cemaatlere servis etmiş.
1: Bu şimdi dokunulmazlığı bu, var mı bu bakanın?
2: Dokunulmazlığı yok. Eski bakan.
1: Bunu sormuyorlar mı sen? Ne halt ediyorsun kendi arabanı?
2: Ben olsam gözaltına alırım. Yarın bu gece gözaltına alırım. Sen bu aracı bilmemem mümkün değil. Bakın Alihan Kuruş dediğiniz şahıs da başka bir çakarlı araçla kaçmak üzere Mehmet Özmen tarafından planlanmış. Sadece budur. 5 araçtan ikisini kaçış planı için bunlara tahsis ediyor. Bu bilmemesi mümkündür.
1: O ne güzel diyor ki ben araç kiralıkmış ya. Ben de kiralayayım bir çakarlı araç. Ne güzel oluyor. Kaç paraysa verelim parasını.
2: 10 bin dolara İstanbul'da kiralıyorlar. Aylık.
1: Aylık değil mi? Çakarlı araç.
2: Çünkü o çakarlı aracınızı birisine tahsis edersen 10 bin dolar veriyorsun. Niye bunu biliyorum? Bununla ilgili bir sürü devlet yakaladı. Suçüstü yaptı. Operasyon yaptı. İfadelerden okuduk. Ayda 10 bin dolar iş adamı veriyor. O tahsisli olan kişiye ve onun aracını emniyet şeridinde kullanıyor.
1: Bu 10 bin dolar için mi yapmış bu bakan bu işi?
2: Şimdi bu örgüt için 5 araca 50 bin dolar ayda versen milyarlarca dolar kaçıran bir örgütten bahsediyorsunuz. Yani hele ki böyle bir kaçış için 10 milyon dolar da verirsiniz böyle bir çakarlı aracı. Esasen devletin bu gibi böyle bu çakarlı araçları zaten sürekli İçişleri Bakanlığımız bu konuyu güncelliyor. Bunu sürekli gündemde tutuyor.
1: Ya bakın, işte hep söylüyorduk yani gereksiz elinde olmaması gereken insanların elinde çakar var diye. Burada defalarca söylüyorduk. İşte örneği. Değil
2: evet.
1: Mi? Yani.
2: Şimdi İdris Naim Şahin'in mutlaka ifadesi alınması lazım. Bakın bunu böyle devlete meydan okuyan bir adamın aracını hem Hilmi Tuna Kuruş'a hem de Alihan Kuruş'un kaçması için başka bir araç. Galiba beyaz renkli bir araç. Onun da veriyor. O araç da hazırlanıyor ama Alihan Kuruş o evin müştemilatında yakalanınca dışarıdaki araca binemiyor. Başka bir çakarlı araç var. Şimdi bu araçların Mehmet Özmen

0: Ne kiralandı diye ne alaka, neyi kiralı, yasak bir kere. Koruma kararınız varsa o aracı sizin koruma polisinizle birlikte, sizden başka kimse, şoförünüz varsa siz o araçta olmanız lazım. Burada ne koruma polisi var, ne aracın tahsisli olan şahıs var, ama araçlar böyle Marmaris'in Bozburun. Bakın artık bir sonrası Yunanistan'a geçecekler. Oraya kadar yakın. Ama İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü'nü tebrik ediyorum. Bütün bu operasyonu, bütün sinyal istihbaratını tek başına bu İstanbul Emniyeti bu konuda müthiş bir çalışma yaptı. Ve orada Mehmet Özmen'i tespit ediyorlar. Mehmet Özmen'in PTS'lerden aracının telefonunu kapatıp başka araca geçişini tespit ediyorlar. Ve Marmaris'te yakalanıyorlar.
1: Evet, evet, İdris Naim Şahin deyince aklıma benim Angelina Jolie'nin önünde böyle iki büklüm olan bir tip geliyor. Senin dediğin gibi hakikaten bunun hesabı neyse sorulması lazım.
0: Yani böyle ya bir FETÖ'yle iç içe geçmiş, FETÖ'yü açıkça savunan, ya devletten daha büyük kimse yok Cemil Bey. Sen bu aracı, iki aracını da hem örgüt lider ve kardeşine aracını veriyorsan bunların hesabını verecek. Biz basit gazeteciler olarak akşama kadar adliyeye gidip ifade veriyoruz. Verelim, sorun değil. Biz verelim. Böyle bir suça örgüt liderine aracını, resmi aracını, ya tutuklanırsınız. Başka birisi olsa tutuklanır. Bunun ne özelliği var İdris Naim Şahin'in? Sen devlete meydan okun, FETÖ'yü, Baylok'u, her şeyi savunan adam olarak niye ifade vermiyor? İki satır ifade versin devlet.
1: Versin bakalım, nereden gitmiş o çakarlı aracı? Suç örgütünün.
0: Bu arada Alihan Kuruş bu olayda söyleyeyim, ben GSM hattı kullanmıyorum demişti. Sonra yalan olduğunu, başkasının adına şu yavrucağızın Ali Kovan adlı bir zihinsel engelli, %50 zihinsel engelli şahsın adına hat çıkarıyor ve kendisi kullanıyor. Sonuçta da kendi adıma hat kullanmadım ama istihbarat örgütleri
1: PTS kayıtlarından,
0: PTS baz kayıtlarından bu çocuğun adına çıkarılmış. Zaten kendisi tarafından, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından da resmi engelli kimlik kartı var. Bu çocuğun herhangi bir suçu yok. Onun adına ama
1: o zaman bunlar yani suç işlediklerini bile bile yapıyorlar. Sen şimdi
0: herhalde
1: ya benim kendi adıma kayıtlı olmayan bir telefonu ben kullanıyorsam bu net. Ya suç işliyorum, ya kaçıyorum,
2: ya saklıyorum, ya saklıyorum. Gizliyorum.
1: Hani bunun başka bir açıklaması olur mu?
0: Buna istihbaratta İKK tedbiri, istihbarata karşı koyma tedbiri. Siz kendi adınıza araç kullanmıyorsunuz, kendi adınıza telefon kullanmıyorsunuz, kendi adınıza sahte kimlik kullan veya illegal bir şey yapıyorsun, dediğiniz gibi sen bir şeyi saklamaya çalışıyorsun. Şimdi böyle bir cemaatin liderisiniz, tüm Türkiye'de kendi adına telefon kullan.
1: Başkası adına, ya kendi adına bile ne bileyim ben, hani iki telefon kullanırsın belki, biri iş biri özeldir de ikiden fazla telefon kullanıyorsan o da bence çok şüpheli bir
0: ya
1: şey
0: işte,
1: yani değil mi?
0: Mersin'de yaşayan bir çocuğun adına çıkarıyorsunuz, bu hatları kullanıyorsunuz ki
2: yani
0: gibi,
2: neden böyle bir kişi, onun üzerine biraz daha duralım, neden engelli bir kişinin üzerine
1: konuşamayacak
2: çıkarmıyor?
1: Çünkü
2: asla yakalanamayacak bir isim yani uzaktan yakından bir bağlantı kurulamayacak bir isim. Ya yani bu bir istihbarat şey aklı var burada, bir örgüt aklı var burada. Ya biz dini faaliyetlerde bulunan bir cemaatiz, işte bazen vergi kaçırırız, tamam onları saklayalım, o tür işleri insanlar anlıyor, ama tamamen bir gizli bir örgüt lideri gibi, illegal bir örgüt adamı gibi davranmak zaten bir anlamda kendine evet, suç örgütü olduğunu itiraf etmek anlamına da geliyor.
0: Aynen. Şu an Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Arif Ahmet Denizoğlu'nun Beykoz'da hani 36 saat ulaşılamayan, ağzından kan gelen ve FETÖ'cü adli tıp doktoru tarafından ölümü normaldir diye rapor verilen soruşturma başlatıldı. O soruşturma çok çok önemli.
1: Oradan, yani bunlar o tırnak içinde cemaat ele geçirmek için bir de
0: cinayet işledi.
1: Cinayet mi işlemişler?
0: Kesinlikle cinayet. FETÖ'nün işlediği cinayette onlarca cinayet işledi. Birçok siyasetçiden, gazeteciden farklı şey. Yani Alman istihbaratıyla birebir çalışan, işte BND mi dersin başka bir şey, Alman örgütleriyle irtibatlı olan bir kişi örgütü ele geçirmek için böyle bir yöntem kullanıyor. Ya birisi de çıkıp da ya bizim bu Arif Ahmet Deniz Olgun neden şüpheli olarak öldü diye kimse de araştıramıyor. O dönemde polisler Fethullahçı, doktorlar Fethullahçı, soruşturmacılar.
1: Bir şey vardı.
0: Fethullahçı.
1: Bir böyle bir şapkalı kadın vardı, hani bir ajan vardı.
0: Evet, evet.
1: İBB davası.
0: İBB davası.
1: Havuzda ölmüştü.
0: Evet, o da.
1: O da araştırılıyor değil mi?
0: Hüseyin Gün tarafından öldürülen o kadın. O cinayet, İstanbul Cinayet Büro Amirliği ve İstanbul Terörle Mücadele Büro Amirliği. Eski. Eski işte Arif Ahmet Deniz Olgun bu.
2: Ahmet Deniz Olgun. Şüpheli olarak da şüpheli bir şekilde.
1: Öldürdükleri adam bu, öyle mi?
0: Evet, bu. Bu şahıs devlete en azından karşı gelmiyordu zaten öldükten. Şimdi
1: eski bakanmış galiba değil mi?
0: Evet, esasen bunlar zaten siyaseten DYP'ye vermişler, farklı merkez partilere
1: oylamış. Bu galiba meşru siyasi damarıymış, onu yok etmişler.
0: Aynen.
1: Ele geçirmişler örgütü. Şimdi, değil mi?
0: Bunlar en azından devlete karşı bir suçun içinde yoktu. Ama özellikle geldikten sonra, öldükten sonra, Ali Han Kuruş geldikten sonra bir anda biz diyorlar ki bu şeye Darül Harp'teyiz diyor. Bu devlete bu oy verilmez, şey yapılmaz. Söylem farklı gibi olsa da FETÖ'cilerle.
1: Peki bu şeyle alakalı mı? İBB suç örgütüyle de bağlantısı.
0: Tabii ona dediler ya, biz İmamoğlu'na 2019'da Ekrem İmamoğlu'na oy verdiler. Genel seçimlerde İyi Parti'ye oy verdiler. Şimdi İyi Parti bugün geliyorsunuz terörsüz Türkiye seçiminde 29 tane hayır verdiler.
1: Bu Angelina Jolie'nin yanında iki büklüm olan, aracını çakarlı veren bakan da İyi Parti'den değil mi?
0: Evet, o da İyi Parti'den.
1: Evet,
2: şimdi şöyle bakan. Bir şey var. Bu yani bakanın ölümü döneminde de Abdurrahman bahsetti. Yani böyle bir yapının zaten FETÖ tarafından boş bırakılması mümkün değildi. Her tarafa el atıyorlardı. Yani Türk Solu dergisi bakıyordum, başı FETÖ'cü çıkıyordu. O cemaatin, yani Süleymanlılar da.
0: İsmail Ağa'da da öyle. O ölen,
2: oraya da operasyon yaptılar.
0: Ben gittim İsmail Ağa cemaatinde Beykoz'da, o ölen liderinin adını hatırlamıyorum. İlk kez gittim, hayatımda ilk kez gittim. Ya adam, baktım sandalyede, sandalyede konuşamıyor. Ama etrafında öyle bir ekip var ki %99 Fethullahçılar yani.
1: Evet.
0: Organizasyonu ele geçirmişler. Adamı alıp şeye götürmeye çalıştılar. Kafkaslara biliyorsunuz götürmeye çalıştılar. Saçma sapan. Allah'tan yani orada son anda bir
1: toplam
0: müdahale oldu.
1: Toplam 200 taşınmaz. Bunlar Türkiye'yi ele geçirmişler ya. Müthiş bir şey değil mi toplam?
2: Şunu anlatıyoruz. Böyle bir yapı, Türkiye'de 5 tane, 10 tane böyle bir yapı kursanız, sosyal ekonomik yapıyı, kültürel yapıyı, siyaseti kontrol edebilecek bir güce ulaşacak.
1: Yani ben şunu anlıyorum. Ya
2: bu bir model demek istiyorum ben.
0: Şu kadın Ayşe Gülderen Deniz Olgun Kuruş. Bu kadın zaten Ali Han'ın annesi. Bu da babası. Bu ikisi üzerine asıl mal trafiğini görüyorsunuz. Yani milyarlarca TL dediğimiz şey, bütün örgütten toplanan paralar, Kuruş örgütünden toplanan paralar. Evet. Bu annesinin üzerine, babasının üzerine, kardeşinin üzerine. Bak, kendi karısının üzerine bir tane araba bile şey yapmamış yani.
1: Şimdi sevgili vekilim, şimdi şunu anlıyoruz. Bu hani çok büyük bir cesaretle bize dokunamazlar. Hadi sıkıyorsa salla beni diyordu mesela suç örgütü lideri İBB'nin.
2: Evet.
1: Demek ki çok boş da atmıyorlarmış. Arkaları da bayağı sağlammış değil mi bunların? Yani bir düğmeye bastığın zaman cemaatiyle, sivil toplum örgütüyle falan Türkiye'yi karıştıracaklarmış bunlar.
3: Koca bir devlete kafa tutuyorsanız bunu tabii kuru gürültüyle kafa tutamazsınız. Elinizde bu sermaye de olmak zorunda, bu insan kaynağı da olmak zorunda, bu dış istihbarat bağlantıları da olmak zorunda. Hatırlarsanız o ilk İBB davalarını tartışmaya başladığımızda da aynı şeyi konuşmuştuk. Bu adamlara ilk seçimde cumhurbaşkanı olacağına inandırdı bir
1: garanti verilmiş.
3: Tabii ki para ise bu para dedi, insan kaynağı ise bu insan kaynağı, medya ise bu medya, uluslararası destekse bu uluslararası destek dedi.
1: Mesela Gezi'de de bir takım insanlara ben o garantinin verildiğini biliyorum. Şu garantiyi verdiler, Tayyip Erdoğan kesin devriliyor. Bunun garantisini alıp ayağa harekete geçti.
3: Gezi çok net bir kalkışmaydı. Net bir kalkışmaydı. Yani birçok ülkede o dönem sistem değiştirildi. Türkiye'de de bu hesabı kuranların, hesaba katmadıkları bir tek şey vardı bu planı kuranların. Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesini katmadılar. Bugün çıkıp 25. yıldan dolayı ortalığı yıkanlar. AK Parti'yi beraber kurduk, bugünlere beraber getirdik diyenler, hatırlayın o gün pazarlığa oturalım diyenlerdi.
0: Dedi işte Arınç onlarla oturalım.
3: Söylüyorum.
1: Akbaba diyorlar onlara.
3: Bakın
1: genelde.
3: Söylüyorum. AK Parti'nin babaları gibi. Dediler ki biz pazarlığa oturalım. Tayyip Bey'i suçladılar. Onu ikna etmeye uğraştılar. Biz dediler ne taviz verilecekse verelim. Bu olayı böyle bitirdim.
1: Ama benim anladığım yani bu garantiyi birileri verebiliyor.
3: Garanti birileri verdi. O garantiyi verenler de kendilerine çok güveniyorlardı. Tekrardan söylüyorum. Hesaba katamadıkları parayı hesaba kattılar. Para destekleri vardı. Uluslararası desteği hesaba kattılar. Ve evet uluslararası güç vardı arkalarında. Basın gücünü hesaba kattılar. Evet basın vardı
1: hem
3: arkalarında.
1: Hem Gezi'de hem şimdi değil mi bu?
3: Tabii ki. Sivil toplumu sözüm ona hesap ettiler. Sözüm ona dini cemaat adı altında örgütlenmiş yapılar. Bunların hepsinin matematiği sağlamdı. Hesap edemedikleri tek şey vardı. Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesini hesap edemediler. Yani çıkacak bir tane lider milletine güvenecek. 15 Temmuz'da kim bunu düşünebilirdi Cemil Bey? Allah rızası için Türkiye Cumhuriyeti Devleti gizli veya açık birçok darbeye konu olmuş bir devlet. Hepsinde şapkasını alan gitti, almayanları idam ettiler. Ama bir tane cumhurbaşkanı çıkacak, diyecek ki ben milletime güveniyorum. İnsanları sokağa davet ediyorum ve o insanlar da diyecek ki ben de cumhurbaşkanıma, liderime güveniyorum, sokağa çıkacak. Bugün yaşananların birbirinden hiçbir farkı yok.
1: Aynı şey.
3: Aynı şey. 1950'lerde, 40'larda kurulmuş ve o zaman gerçekten insanların dini duygularıyla hareket etmiş cemaatlerin bugün bu paralarla anılması, bu uluslararası bağlantılarla anılması, silahla şunla bununla anılması tesadüf olabilir mi?
1: Evet.
3: Ortada bir yapı var. Birileri bu yapıları ele geçirerek her seferinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni teslim almaya uğraşıyor.
1: Evet.
2: Evet. Şöyle bir
1: Kurtuluş.
2: Örnek.
1: Kim veriyor bu garantiyi bunlara? Kim bu gazı veriyor bunlara? Yürü sen arkanda biz varız. O diyor salla beni.
2: Gezi'de şöyle şaşırdık. Ha. Cumhurbaşkanı uçağında olan o liberaller vardı. İner inmez Tayyip Erdoğan diktatör gitmelidir diye
4: evet,
2: yayın yapmaya başladılar. Evet. Yani
4: bence de çok
2: bakın,
4: şaşırtıcıydı.
2: Tayyip Erdoğan biz işte seçilmiş lidere en ufak bir şey müdahalesi olursa yasa dışı yani meşruiyet dışı bir müdahale olursa bunun karşısındayız diyenler hepsi
1: bir düğmeye basıldı.
2: Bir düğmeye basınca İnanılmaz. Çekildi.
1: Abi diyordu, abi diyordu. Bir anda düşman
2: biz
1: oldu.
2: Biz şaşırdık mesela Gezi'de ben çok şaşırdım ama 17-25 Aralık'ta beni de aradılar telefonla. Bunu daha önce de söylemiştim. Bizim haberin eski kapısındaydık. Ben gündüz haber gelir gelmez telefonla katılmıştım. Akşam yayına bağlanacağım. Telefon çaldı. Kurtuluş Erdoğan'ın işi bitti. Seni de seviyoruz. Bu işlere girme. Tamam Tayyip Erdoğan'ın
1: herkese
2: işi
1: bunu söylediler.
2: Bitti. Bir diğeri de şöyle dedi. Tayyip Erdoğan'ın iddianamesi yazıldı. Boşuna kendinizi araya atmayın. Bakın sizi seviyoruz. Yapmayın böyle. Geçmeyin bu işin karşısına. Bakın bunun ikisinin de ismi de cismi de belli bunu söyleyenler. Firariler. Şu an yurt dışında
1: kim
2: firariler.
1: Kim bunlar söyle?
2: Bu Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nda
1: Erkan Tufan.
2: Erkan Tufan şey yani tam ismini şu an hatırlayamıyorum bile. Ya nereden daha haberin kapısından girmemişiz ilk 17-25 Aralık oldu koşa koşa geliyoruz şeye arayıp bunu söylediler. Şunu demek istiyorum.
1: Peki şimdi bu mesele
2: arayıp
1: zaman,
2: söylüyorlar. Bakın arayıp
1: bu,
2: söylüyorlar.
1: Bu mesele bu Ekrem İmamoğlu'na da biri açıp söyledi. Biz senin arkandayız. Sana kimse dokunamaz. Bak yürü. O da başladı silkele beni diye.
2: Tabii. Yani bu etkiyi şöyle bir şey. Şimdi burada biz aile yüzü olarak işte bir FETÖ'nün bir tane adamı bizi arayıp söylüyor. FETÖ'nün bir tane adamı söylüyor ama bu arayüz nedir? Ya bu bir arayüz aslında. Bunun arkasında gerçekten bir güç var. Kimdir o güç? O darbeler silsilesini hatırladığımızda Mısır'da Mursi'yi deviren kim devirdi? Ya İsrail devirdi kardeşim, kim devirecek? Aynen. Türkiye'de Taksim dediler ki Tahrir Meydanı neresi olacak? Taksim'e Türkiye'nin ne? Taksim olacak dediler. Kim dedi? Ya İsrail söylettirdi bunu. Yani

0: İsrail bu gazı verdi. Olmadı, ne yaptılar? Yargı bürokrasi eliyle, bu FETÖ'cüler işte eliyle darbeye kalkıştılar. Ya biz tutuklayacağız dediler. Hepsini tutuklayacağız. Bakın patır patır hepsini alıyoruz gibisine. Arkasında gerçekten böyle küresel bir destek olmadan içeride herhangi bir grubun kendi kafama esti, ben gidiyorum, hükümeti devireceğim deme ihtimali yok zaten, yani mümkün değil. Burada o bağlantıyı görelim. Burada mesele siyasi bir kişinin, şahsın hedef alınması değildir. Mesele Türkiye'de milli iradenin nasıl bu lobilerle, evet, istihbarat teşkilatlarıyla istedikleri gibi ezilebileceğini göstermekti. Bunu başaramadılar.
1: Ama liberal aydınlar aynı hızla nasıl döndüler?
2: Hepsi herkes topuyla, döndü. Liberal aydını
1: paketiyle
2: döndü.
1: Ama onlar bak, bizim mesela A Haber'e gelirlerdi benim programıma. Birden kestiler. Birden kestiler topuyla.
2: Ya bu FETÖ denen şey hepsinin için sırf liberal aydınlı, siyasal İslamcısı da döndü. Yok bilmem ulusalcısı da döndü, bilmem Kemalist de hepsinin içine.
1: Ama ortalıkta olan liberal aydınlar da o anda döndü.
2: İşte yani hepsi. İsimlerini sen Kemal Hoca nereden talimat alıyor bunlar?
1: Evet, nasıl bunlar
2: alıyorlar?
1: Nasıl oldu döndüler?
3: Ya, aslında proje çok basit söyleyeceğim. Bakın bu komünizme mücadele kapsamında bir yeşil kuşak hikayesi vardı ya. Sovyetleri işte sınırlamaya çalışıyorlar falan. Orada sağ özellikle mütedeyyin ve muhafazakar gruplara Amerikalılar çok destek verdi. Açık söyleyeyim. Onlar uzantısı işte bunlar. Hala aynı ekip bunlara destek veriyor. Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Mossad, CIA, ne derseniz deyin, yurt dışında. Gidip de bir iş adamı bu işte uğraşmaz. Medya mensubu uğraşır. Kim uğraşır? İstihbarat örgütleri. Çünkü onlarda para var. Onlarda akıl var. Onlarda yöntem, teknik var. Bu adamları alıyorlar, kenara koyuyorlar. Diyorlar ki kardeşim bak biz böyle bir iş tutacağız. Hangi kisve altında yapıyorlar bilmiyorum bunu. Yani belki onlar da bir dernek vakıf uzantısıyla geliyorlar Türkiye'ye. Amerika'daki bir vakfın şubesi açılabilir Türkiye'de. Türkiye'nin bir vakfının da şubesi Amerika'da açılabiliyor. O vakıf görüntüsü altında Türkiye'ye sızıp oturup bunlarla pazarlık yapıyorlar. Bak kardeşim sen güçlü bir adamsın. Bir mütedeyyin bir tarafın var, topluluğun var, bir cemaatin var. Ve biz sana güç vereceğiz, para vereceğiz, akıl vereceğiz, yöntem vereceğiz. Fakat siz bizim Türkiye konusundaki politikalarımıza destek çıkacaksınız. Bu kadar somut ve basit. Şimdi bunu Almanya'da yapar.
2: Onun ötesinde destek çıkacaksınız değil mi? Ben senin arkandayım. Sana kimse dokunamaz. Yürü diyor yani.
3: Onu
2: böyle
3: söyle tabii işte. Ondan sonra ne diyor? Bakın ben size bununla bu desteği veriyorsam işte bilmem ne başkanının selamını getirdim. Bilmem ne işte başbakanın selamını getirdim falan filan. Sizler Türkiye'de Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı bir grup oluşturacaksınız ve onu bitireceğiz hep birlikte. Karar verildi. Yurt dışından karar çıktı. Biz bir oyunu birlikte oynayacağız.
2: Evet.
3: Onlar da bu güce bakarak mesela yarın size biri gelse dese ki bir vakfın üyesi Amerikalı dese ki biz size şu anda 10 milyon dolar hatta 100 milyon dolar tahsis ettik. Bu gücünüzle siz Türkiye'de medyayı şekillendireceksiniz. Bizim istediğimiz doğrultuda. O parayı aldığınız andan itibaren siz size artık verilen talimatları birer ikişer uygularsınız. Mecburen uygularsınız. Artı bir de bunu bir kılıfa uydurmanız lazım.
2: Evet.
3: Nasıl yapacaksınız? İşte Kanarya Sevenler Derneği, sizin çok sevdiğiniz dernek. Bursa'da ben de o derneği çıkardım. O yüzden çok da küçümsenmesin istiyorum çünkü. Dolayısıyla böyle bir dernek ya da vakıf üzerinden siz bu yolla işte ABD'nin, İsrail'in, onun bunun evet, başası haline gelirsiniz.
2: Evet, sen bizi reklama yolluyorsun.
1: Evet sevgili izleyiciler. Bugün gerçekten sanki bir sene başındaymışız gibi yeniden demokrasiyi bence yargılıyoruz, sivil toplumu yargılıyoruz ve bu dernekler, vakıflar meselelerini anlamaya çalışıyoruz. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz, biraz sonra buradayız.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Ticaret Bakanlığı tarafından 10-14 Ağustos tarihleri arasında 81 ilde 3612 kırtasiye işletmesi denetlendi. Bakanlık, okul alışverişi döneminde tüketicilerin mağduriyet yaşamaması için denetimlerin sıklaştırılacağını bildirdi. Çocukların sağlığını riske atabilecek ürünlerle mevzuata aykırı satış uygulamalarına karşı kontrollerin 81 ilde aralıksız sürdürüleceği belirtildi.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Çatıyı kaldırmak isterken altında kaldılar. Görüntüler İstanbul Sultanbeyli'den. Bir iş yerinin deposuna ait çelik çatı vinç yardımıyla yerleştirildiği sırada büyük gürültüyle düştü. O sırada depoda çalışan iki işçi tonlarca ağırlıktaki çatının altında kaldı. İtfaiye ekipleri çelik yığınının altında kalan iki kişiyi kurtarmak için zamanla yarıştı. İşçiler enkazdan çıkarıldı. Yaralı işçiler olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bir işçinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: İş yerinde de kişiler birbirinden hoşlanabilirler, birbirlerini sevebilirler. Bunu engelleyemezsiniz. Ancak işin akışını bozuyorsa onu başka türlü tedbir almak lazım.
5: Tabii iş yeri ortamının olması etik değil yani.
3: Mesai arkadaşını öptü, tazminatsız işten kovuldu. İş mahkemesinin mağdur olarak gördüğü kadın işçiye kötü haber Yargıtay'dan geldi.
6: İzmir'de bir hastanede yaşanan olay iş hayatındaki sınırları yeniden gündeme getirdi. Kadın çalışan mesai saatleri içerisinde mesai arkadaşına önce sarıldı, sonra da öptü. Yargıtay ise olayla ilgili emsal nitelikte bir karar verdi.
3: İşveren bu davranışları gerekçe göstererek kadın çalışanın iş sözleşmesini tazminatsız feshetti.
4: Özel ilişki işin önüne geçmiş oluyor.
3: İşten çıkarılan kadın soluğu mahkemede aldı. İş sözleşmesinin haksız ve gerçeğe aykırı olarak feshedildiğini, iddia edilen olayların gerçek dışı, kurmaca ve iftira niteliği taşıdığını öne sürdü. İş sözleşmesinin fesih kodunun düzeltilmesine ve ihbar tazminatı alacağının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etti.
7: İş yeri ise özen göstermeli. Hareketlerine, giyimine, kuşamına, edebine, terbiyesine dikkat etmeli.
3: Davalı şirket avukatı, davacının mesai saatleri içerisinde iş arkadaşıyla birlikte uygunsuz davranışlar sergilediğini ve bu olayın kamera kayıtlarından tespit edildiğini söyledi. Yıllar süren davada son sözü Yargıtay 9. Hukuk Dairesi söyledi. İş yerinde mesai saatleri içerisinde gerçekleşen bu davranışların iş ilişkisi ve iş yeri düzeni açısından değerlendirilmesi gerektiğine hükmetti.
4: Ahlaki yapıyı da korumak lazım.
3: Böylece işverenin haklı nedenle fesih iddiası yönündeki karar kesinleşti.
8: Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Park halindeki araçları soydular, drone denetiminde suçüstü yakalandılar. Hırsızlar bu kez sahil kesimindeki otomobilleri gözüne kestirdi. İstanbul Büyükçekmece'de ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri son dönemde otomobilden hırsızlık olaylarının artması sonucu çalışma başlattı.
9: Tamam, bu drone devrimi sırasında şüpheli şahısların araçların içine baktığını tespit ettik, tamam.
3: Plaj ve çevresinde drone destekli denetim yapan ekipler park halindeki araçları hem havadan hem karadan takibe aldı. O esnada iki kişinin araçta hırsızlık yaptığı anlar kaydedildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle suçüstü yakalanan şüphelilerin 4 farklı otomobil hırsızlığı olayının failleri olduğu belirlendi.
9: Buraya uygun bir ekip gönderirseniz iyi olur.
3: İki hırsız emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
2: Türkiye'nin haber radyosu A Haber Radyo.
10: Türkiye'nin haber radyosu.
11: Havalası gündem devam ediyor. Şimdi ilk iki bölümde bir Kuytul suç örgütünü irdeledik. İkincisinde Kureş suç örgütünü irdeledik. Bunların bağlantılarını tartıştık. İmamoğlu suç örgütüyle benzerliklerini konuştuk. Bunların hepsinin bir ortak yönü var. Şimdi işte İmamoğlu diyor ki silkele beni diyor. Kuytul diyor ki kalemini kırdık diyor. Hepsinde böyle bir cahil cesareti var. Bu cahil cesaretinin en büyüğü de terör devleti İsrail'den

0: kaynaklanıyor. Şu anda aynı şekilde, aynı bu işte suç örgütü liderlerinin yaptığı gibi Türkiye devletini tehdit etmeyi marifet zannediyor bunlar. İsrail en son Türk askerlerinin olma ihtimali olan bir yeri bombalayarak provokasyon çıkarmaya çalıştı. Ben gerçekte Türkiye ile savaşmakta İsrail'in çok korktuğunu, fakat Ekim ayında gelen İsrail'deki seçimler nedeniyle Netanyahu'nun köşeye çok sıkıştığını ve bu yüzden bu taşkınlıkları yaptığını düşünüyorum. Şimdi biz bunları böyle düşünüyoruz ama sadece burada böyle düşünülmüyor. Amerika'da da aynı şeyi düşünüyorlar. Şimdi kısa bir video izleyeceğiz. Amerika'da Young Turks diye bir video kanalı var. Bunda bir Türk asıllı bir kişi var. Bir de Ermeni asıllı birisi var. Bu ikisi bu İsrail'in Türkiye'ye saldırma hevesi hakkında konuşmuşlar. Şimdi onları dinliyoruz.
1: Israel just struck a northern Syrian air base and the Turkish delegation that was there had just left hours ago. If they had hit the delegation, Israel would have triggered a war with NATO, which is insane. And so I thought the Israeli aggression along these lines was just bluffing and posturing for their elections. It turns out that is not the case.
2: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo. A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Tamam mı Mustafa?
4: Özel eğitim merkezlerinde yüz tanıma dönemi başladı. Yeni sistemle hem kamu zararı hem de hak ihlalleri önlenecek.
5: Milli Eğitim Bakanlığı özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde yaşanan usulsüzlüklere karşı harekete geçti. Tedbirler artacak. Teknolojik altyapı ise güçlendirilecek.
4: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bakanlığın bilişim sistemleri üzerinden yapılan incelemelerde 2021-2026 yılları arasında 893 özel eğitim ve rehabilitasyon merkezine ceza uygulandığını açıkladı. Cezaların 255'inin gerçek dışı beyanla fazla ödenek almaya dayandığını belirten Tekin, yapılmayan derslerin yapılmış gibi gösterildiğini kaydetti. Tekin, biyometrik kimlik doğrulama sisteminin kamu zararını önlemek ve özel ihtiyaçlı bireylerin eğitim hakkını korumak için başlatıldığını bildirdi. Türkiye genelinde 3.348 merkezde her ay yaklaşık 550 bin bire eğitim alıyor. Milli Eğitim Bakanı bu hizmetler için 2025'te merkezlere 47,6 milyar lira ödeme yapıldığını açıkladı. Bu büyüklükteki kaynağın kullanıldığı alanda eğitim hizmetinin gerçekten verilip verilmediğini doğrulamanın şart olduğunu vurguladı. Tekin, dışarıdan müdahaleleri engellemek için teknik tedbirlerin artırıldığını ifade etti. Alınan tedbirlerle devletten haksız ödeme alınmasına yüz tanımayla fren konulacak.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: Bazı çocuklar için vazgeçilmez bir gıda ancak sağlığı doğrudan tehdit ediyor.
7: Çok yüksek oranda şeker içeren bazı bisküviler var şu anda piyasada. Tabii ki farklı markalarda farklı oranlarda şeker içeriyor.
6: Bebek bisküvisi satışında yeni dönem başlıyor. Türk Standartları Enstitüsü sıkı taslak hazırladı.
8: Türk Standartları Enstitüsü'nün hazırladığı yeni bebek bisküvisi standardı taslağı üretimden etikete kapsamlı düzenlemeler içeriyor. Buna göre bebek bisküvileri şekerli ve az şekerli diye ayrılacak. Ağır metallere ise yeni sınır getiriliyor.
7: Dünya Sağlık Örgütü'nün tamamlayıcı beslenme rehberinde mesela 2 yaşında bir çocuğun 1000 kalori alması gerekiyorsa bunun maksimum %10'unun mümkünse de %5'inin şekerden gelmesi gerekir diyor. Baktığınız zaman bu tabakta 2 yaşında bir çocuğun bir gün içerisinde alması gereken bütün şeker miktarı var.
6: Taslağa göre bebek bisküvisinde tuz oranı %1'i geçemeyecek. Ürünler belli dönemlerde incelemelerden geçecek.
8: Hazırlanan taslağa göre bebek bisküvilerinin açıkta satışına izin verilmeyecek. Aynı zamanda ambalajlarda 4 aydan küçük bebeklere tavsiye edilmez ve anne sütü bebekler için en uygun besindir ifadelerinin de bulunması öngörülüyor.
7: 4 ay ve altında bu besinlerin değil de anne sütünün mümkünse tercihinin edilmesinin söylenmesi oldukça kıymetli. Bir başka düzenleme

0: gelişme daha var. Açıkta satılmamasıyla ilgili. Bu da gerçekten çok kıymetli.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: 3 ildeki kazalarda 6 kişi hayatını kaybetti. İlk acı haber Gaziantep'ten geldi. Gaziantep-Nizip D400 karayolunda iki otomobil çarpıştı. Kazanın ardından bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. 25 yaşındaki Mertcan Taşdemir olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Doğan Yanardağ ve Hacı Zerde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada ikisi çocuk, 3 kişinin tedavileri sürüyor. Aksaray'daki kaza ise Konya-Aksaray karayolunda yaşandı. Furkan Ordu yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Refüjdeki aydınlatma direğine çarpan araç takla atarak yola savruldu. Otomobil hurdaya döndü. Sürücü Furkan Ordu ve Fatime Özdemir hastanede hayatını kaybetti. Semahat Ordu ile 7 yaşındaki Mevlüt Göktuğ Ordu'nun hayati tehlikeleri sürüyor. Bir başka ölümlü kazanın adresi Afyonkarahisar'dı. Çay ilçesi Akkonak köyü yakınlarında iki otomobil çarpıştı. Kazada 67 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti. İki otomobilde bulunan 5 kişi ise yaralandı. Yaralılar sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Evlenecek gençlere verilen faizsiz kredi desteğinde kapsam genişletildi. Çocuk sahibi olanlara ek kolaylık getirildi.
3: Hükümetimiz Allah razı olsun çok güzel şeyler yapıyor, teşvik de ediyor.
2: Aile kurumunu güçlendirmek için birçok proje hayata geçiriliyor. O projelerden biri de genç çiftlere yönelik faizsiz kredi desteği. Desteklerden bugüne kadar 185 bin genç çift yararlandı. Evlilik kredisi desteği devam ederken yeni düzenlemelerle kapsamı da genişletildi.
4: Daha önce çiftlerin toplam gelirinin brüt asgari ücretin 2.3 katını aşmaması gerekirken bu sınır 2.5'e yükseltildi. Buna göre 82.575 liranın altında bulunan çiftler evlilik kredisine başvurabilecek.
2: Kredi kullanan çiftlere çocuk sahibi olmaları halinde ek kolaylık sağlanacak.
5: Evlensinler yani, yazık yani valla. Yuva kursunlar yani.
4: Bu kolaylık sayesinde doğan her çocuk için kredi taksitleri 12 ay ertelenebilecek. İkinci çocuktaysa geri kalan kredi tutarları tamamen silinecek.
2: 2026 itibarıyla kredi miktarı çiftlerin yaşına göre belirleniyor. Her iki eşin de 18-25 yaş arasında olması durumunda 250 bin lira destek sağlanıyor. Eşlerden en az birinin 26-29 yaş aralığında bulunması halinde ise 200 bin lira faizsiz kredi veriliyor. Evlilik kredisinden yararlanmak isteyen gençler için başvuru şartları şu şekilde. Çiftlerin Türkiye'de ikamet etmesi, başvuru sahibinin veya eşinin proje kapsamında belirtilen sınırların üzerinde taşınma sahibi ya da hissedarı olmaması, resmi nikah tarihine başvuru tarihi itibarıyla en az 2, en fazla 6 ay kalmış olması, çiftlerin bakanlığın evlilik öncesi ve sonrasında sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerine katılmayı taahhüt etmesi gerekiyor.
6: A Haber Radyo, haberin radyosu. Manisa 95.2, Muğla 93.7, Kütahya 88.4, Afyonkarahisar 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
7: Yıllık rekoru bir robot kırdı. Usain Bolt'un 100 metredeki 9.58 saniyelik dünya rekoru Pekin'de yapılan robot yarışında geride bırakıldı. Çin'de piste insanlar değil insansı robotlar çıktı. Pekin'de düzenlenen dünya insansı robot oyunlarında 100 metre yarışı yapıldı.
8: Başlangıçta yapay zekaya pek sıcak bakmıyordum. İnsanların yerini alabileceği veya onları ortadan kaldırabileceği ihtimali nedeniyle biraz da direnç gösteriyordum. Ancak bu gelişmenin durdurulamaz olduğunu görünce gelip bir göz atmaya karar verdim.
7: Yarış dikkat çeken görüntülere sahne oldu. Robotların hedefinde kırılması zor görülen Usain Bolt'un 100 metre rekoru vardı. Tiangong Ultra adlı robot 100 metreyi 9.39 saniyede tamamladı. Bolt'un 9.58 derecesinden 19 salise daha hızlı koştu. Tiangong Ultra geçen yıl robot oyunlarında 100 metreyi 21.50 saniyede koşmuştu. Şimdi aynı mesafeyi 9.39 saniyede tamamladı. Robotun derecesi bir yılda 12 saniyeden fazla iyileşti. Yarışın ikincisi de Bolt'u geçti. Hunter'ın geliştirdiği Lightning ise 9.47 saniyede finişe ulaştı. Robotlar hızlıydı ancak denge konusunda sınıfta kaldılar. Tiangong Ultra finişin ardından dengesini kaybederek kenara savruldu. Lightning ise yere yığıldı. Sede ile pistten çıkarıldı.
6: A Haber Radyo 24 saat haber. Canlı yayın.
9: Türkiye, İran, Etiyopya işbirliği.
10: Bir de ne diyor biliyor musunuz? Arap ülkelerinin içindeki azınlıklarla işbirliği yapın diyor. Kim bunlar? Kürtler.
11: PKK falan.
10: Dürziler. Yani adamın planı 1950. Ben Gurion çevreleme planı. 1980'de, 82'de hatta bir adam daha çıkıyor, yazar. Odet Yinon diye bir adam. 1982'de bir makale yazıyor. O da diyor ki, Arapları parçalamak zorundayız diyor. Hangi devletten olduğunu makalede yazmış. Evet. 1. Mısır. 2. Suriye. 3. Irak. 4. Lübnan. Hepsi parçalandı mı şu an? Parçalandı. Sonra 2025'te Jacob Nagel diye bir adam çıkıyor. Eski bir tüm general İsrailli. O da diyor ki Türkiye oturumu düzenliyorlar komitede. Nagel komitesinde. Diyor ki Türkiye İran'dan daha tehlikelidir. Evet. Daha yüksek tehdittir. Türkiye ile baş etmek için teknik askeri hazırlıkları sıralıyor.
11: Bunu şimdi de söylüyorlar zaten.
10: Şimdi zaten. Şimdi geçen zaten. Sene yapılan bir şey. Ya şimdi bu tutarlılıkta gittiğiniz zaman.
11: Evet, şimdi bir haritaya gidelim. Haritanın üstünden. Şimdi sevgili seyirciler, bir bu bizim içimizdeki azgın azınlığın bunlarla benzer tavrını zaten programın sonuna doğru bu İstanbul Belediyesi suç örgütü davasına da göreceğiz. Bu oradaki
9: azınlık, içerideki azınlıkla ilgili bakın daha yeni Namık'tan yeni partinin daha önce biliyorsunuz CHP'nin dışişleri danışmanıydı. Genel başkanlık düzeyinde bu danışmanlığı yapıyordu. Daha sonra bölününce parti yeni partiye geçti. Ne diyor? İsrail'in söz konusu saldırısını Türkiye yönelik doğrudan bir meydan okuma veya gözdağı olarak değerlendirmek için yeterli veri yok.
10: İşte.
11: İşte daha diyecek bir şey
10: azınlık,
11: yok.
10: Azgın azınlık bu işte. Yani Ben Gurion'un dediği ülke içerisinde.
11: Aynı burada söylüyorlar ya tabii, utanmadan. Tabii.
10: Yani bu yapılar sadece bir etnik ya da.
9: Ya Netanyahu açıkça mesaj verdi. Bakın bu şimdi İsrail'i İsrail'den daha çok savunan bir ekipten bahsediyoruz. Netanyahu bir gün iki gün ses çıkmadı tamam mı İsrail'den bu harekatla ilgili. Netanyahu daha sonra çıktı dedi ki biz Türkiye'ye açıkça mesaj verdik. Güney'e doğru.
11: Bu Namık'tan Türkiye'nin alakası yok derken.
9: Acele tweet atıyor. Koskoca bir partinin dış ilişkiler danışmanı.
10: Dış politika danışmanı.
9: Dış politika danışmanı diyor ki veri yok. Ya Netanyahu açıkça bak açıkladı.
10: Işte, yani. O Netanyahu'nun üstünde bir yapı var.
9: Evet.
11: Bak söylüyor. Türkiye ile gerilimi tırmandırmak gibi niyetimiz yok. Yalan tabii. Bütün amaçları gerilimi tırmandırmak çünkü seçime giderken. Diplomatik çözümü tercih ediyoruz. Güvenliğimizi korumak için çalışıyoruz. Erdoğan'ın açıklamalarını görmezden gelemeyiz. Türk kuvvetlerinin güneye gelmesini kabul etmeyeceğiz
9: bak,
11: diyor.
9: Bak şöyle bir şey yapıyor. Netanyahu Türkiye ile statükoya geri döneceğiz diye yani bir sağduyulu sözde bir olayı yatıştıracak. İngilizce bir metin yayınlıyor. Bakın dış dünyaya biz Türkiye ile hiçbir sorunumuz yok, gerilimi yükseltmeyeceğiz diye sadece İngilizce bakın İbranice de değil, yerel bir dille de değil. İçeride Netanyahu video çekiyor, Türkiye'yi yerden yere vuruyor. Şöyle güvenlik tehdidi, şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Çok iç politikanın malzemesi ya, olarak kullanıyor.
11: 10 puan zaten geride diyor anketlerde. Evet. Bu gidişle büyük ihtimalle seçimi kaybedecek. Türkiye için de akıllı olan o seçimin tarihi nedir? 20 Ekim mi? Öyle bir tarihte seçim var galiba. 20 Ekim'e kadar kılını kımıldatmayacaksın. Ama 20 Ekim'den sonra artık abluka

0: o bütün muhalefet grubunun liderliğini yapıyor şu anda. Kazanırlarsa eğer, galiba 10-15 sandalye daha yukarıdalar. Eğer alırlarsa Eisenkot da Netanyahu katil kabinesinin üyesiydi 2 sene önce.
1: Bir farkı yok yani.
0: Yani seçim, şimdi şöyle, İsrail seçmeni çok büyük ihtimalle Netanyahu'yu şu yüzden seçmez. Az yapıyorsunuz diyor.
1: Evet.
0: Daha saldırgan olmalısınız diyor. Daha fazla yapmalısınız diyor. Belki de. Şimdi Eisenkot dediğimiz kişi gelirse eğer, bütün bu Netanyahu döneminde yapılanların hiçbiri yapılmayacak algısı bence biraz sıkıntılı, problemli. Çünkü İsrail'in anlattığım 50'den beriki stratejileri var. Bir de bakın şimdi burada şöyle bir şey daha var. İsrail çok öyle aptal bir ülke değil. Katil ama aptal değil. Onun da bir mekanizması var. Bir idare mekanizması var.
1: Bir parantez açıyorum. Şu anda Türkiye gerçekten İsrail'e savaş tehlikesiyle karşı karşıya mı?
0: Evet.
1: Şu an ciddi olarak
0: karşı. Yarın sabah bile her şey değişebilir bakın. Yarın sabah, sabah saat 5'te, tabii mealen söylüyorum, mecazen söylüyorum. Saat 5'te sabah İsrail uçakları sınırlarımızdaki madde 51 gereği bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üst bölgelerinin yakınlarına ve içlerine çeşitli harp şeyi, hava harekatları düzenleyebilir. Yapabilir bunu.
1: Bence ne yapamaz demek? Ama.
0: Hayır, ihtimal midir?
1: İhtimal dahilinde.
0: Ya yarın sabah 5'te tabii ki yapmayacak ama yapabilme ihtimaline karşı %1 bile olsa bu ihtimal Türkiye'nin tedbirlerini alacaktır.
1: Nasıl
0: yani?
1: Arabaya emniyet kemeri takıyoruz, tabii. Kaza yapmayacağımız halde.
0: Evet, yani başkası gelip vurur filan değil mi? O ihtimalle var. Şimdi burada biraz frenleyen de Amerika gibi gözüküyor. Trump yönetimi İsrail'in bu hareketlerini çok tasvip etmiyor. Biraz ondan frenlenmiş duruyor. Ama şöyle bir şey var. Amerika, daha doğrusu İsrail, Amerika'nın koşulsuz desteği olacağını bir kere farz ve kabul ediyor.
1: Şimdi yani, şey söylüyor işte o Cenk Uygur, Amerika'daki Amerikalı Türk.
0: Evet.
1: Diyor ki yani Paris'e saldırsak bile arkamızda Amerika'nın olacağını, arkalarında Amerika'nın olacağından eminler diyor.
0: İşte bakın Türkiye için de şunu
2: nasıl eminler?
1: Ha?
2: Nasıl eminler?
1: Artık değiller mi?
2: Yok, nasıl eminler?
1: Nasıl
2: yani
1: eminler?
2: Şu an böyle bir Trump'la bocalıyorlar ama ya Amerikan sistemini o kadar biz ele geçirdik ki savaş durumunda Trump engeli bile kalmaz diye düşünüyorlar.
1: Zaten Trump'a geçici bir şey olarak
2: evet,
1: bakıyorlar.
2: Geçici.
0: Türkiye'ye planlarını ben arz edeyim isterseniz. Türkiye nasıl bir planla saldırır?
1: Şimdi Türkiye planlarına gelmeden şu haritaya bir gelelim. Bu şey tartışması var. Beşinci madde NATO'nun. Şimdi bizim doğrudan toprağımıza değil de başka bir toprakta saldırıya olursa NATO'yu tetiklemiyormuş. İsrail'in bütün derdi de buymuş. Ben buna inanmıyorum. Yani İsrail'in NATO gibi bir endişesi olduğunu düşünmüyorum. Amerika gibi bir endişesi yoksa İsrail'in, NATO gibi bir endişesi olmaz.
0: Yani,
1: ne diyorsun?
0: Valla şöyle söyleyeyim, ben çok emin olamıyorum bu konuda. Yani İsrail katil devleti şu bizim kırmızı işaretle gösterdiğimiz ulusal sınırlarımızın içerisinde herhangi bir füze atışı yaparsa, örnek veriyorum, Hatay'da dört yolda bir füze attı ve İsrail bunu ben yaptım diye üstlendi. Bu ne demektir biliyor musunuz? Öncelikle Türkiye'nin meşru müdafaa hakkı doğuyor, bir. Misliyle karşılık verebilir. İki, NATO'nun hemen toplanması lazım acilen. Toplantıda dördüncü madde kararı çıkması lazım. Dördüncü madde kararı çıktıktan sonra beşinci madde ilanı gerekir.
1: Peki o yani
0: gerekir.
1: Bizim toprağımızda olmayıp burada olsa bile biz NATO'yu dördüncü maddeyi,
0: bir,
1: beşinci maddeyi harekete geçirebiliyor muyuz?
0: Bir bu. İki, şimdi buradaki sınırlardaki yani şu bölgedeki bizim harekatımızın NATO ile bir alakası yok.
1: Yok, evet.
0: Yok. Ya yani orada terörle mücadele kapsamında belki de Şam'la yapılan anlaşma gereği, 95'ten beri olan mutabakat gereği biz orada bunu hukuken yerine getirebildik. NATO şu bölgede işte Azez bölgesinde ya da başka diğer bölgelerde kuzeyindeki, Suriye'nin kuzeyindeki bölgelerde üst bölgelerimize herhangi bir saldırı düzenlerse NATO 4. madde için toplanır, 5. maddeyi ilan etmeyebilir. Şu gerekçeyle etmeyebilir, der ki oradaki faaliyetler NATO faaliyeti değil, ikili ilişkiler kapsamında Türkiye'nin terörle mücadele kapsamındaki faaliyeti.
1: Şunu
0: der.
1: Sormak istiyorum. Şimdi içinde Amerika olmadığı anda NATO'nun aldığı tavrın bir önemi kaldı mı?
0: Hiç yok yani.
1: Yani şimdi İsrail şeyden Almanya'dan mı korkup Türkiye'ye saldırmayacak? Böyle bir şey
0: tabii.
1: Yok.
0: Mesela şöyle, şimdi toplandılar, oy birliği gerekiyor.
2: Yani
0: ya.
2: Türkiye tek başına. Türkiye'den korkmuyor mu İsrail'de? NATO'dan mı korkuyor?
1: Ha,
2: yani Türkiye'den korkmuyor mu?
0: Ya şimdi NATO'nun bu bölgede NATO toprakları dışında bir harekat icra etmesi lazım. 99'daki kararlar buna cevaz veriyor. Yani işte Somali

0: Türkiye'deki NATO faaliyetleri, Libya'daki hepsi uygun, yapılabilir. İstese yapar ama Amerika reddeder bu işi.
1: Tamam, zaten
0: bitti, mevzu gitti. Yani gitti. Bir ülke reddetsin. Amerika etti mi zaten? 32 zaten. Ülkenin belki 30'u da reddedecek.
1: Dolayısıyla biz varız. Yani korktuğu şey biziz değil mi?
0: İsrail karşı karşıya kaldığında Türkiye toprakları dışında kaldığında NATO'nun biz desteğini olmayacağını kabul etmemiz lazım.
1: Evet.
0: Ama bakın, Türkiye'nin tek başına olmadığını söyleyelim. Türkiye tek değil. Türkiye'nin belki örtülü ittifakları var. Belki gizli ittifakları var. Türkiye'nin bilinmeyen, tıpkı Sayın Vekilim ifade ettiler, işte 15 Temmuz'da hesaplanamayan liderlik durumu var. Milletin durumu var. Yani Azerbaycan var bir tarafta. Pakistan, Suudi Arabistan paktı var. Bu arada Türkiye tek başına bile kalsa, paktlar olmadan tek başına İsrail'le bu bölgede çok rahatlıkla askeri mücadele yapabilir.
1: Bir de şöyle bir teori var. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum. Şimdi nükleer açıdan Pakistan'ın var, tamam, onu bir yere koyduk. Ama Türkiye'de 47 tane nükleer başlık varmış. Ve bu nükleer başlıklar aslında fiilen bizim kontrolümüzdeymiş. Yani dolayısıyla şu anda bir talimatla bir uçak onları alıp bir yere atabilir. Çünkü atıldığı zaman patlayan şeyler. Hani bir teknolojik şey de gerekmiyor arkasında. Nedir bu konudaki şeyiniz?
0: Şimdi tabii bu konuda çok açık bir şey söylemek doğru mu bilmem. Ama şunu söyleyebiliriz. Depo ülkeler var. Depo ülkeler. İşte İtalya öyle bir ülke. Almanya öyle bir ülke. Türkiye de öyle bir ülke. İşte Brüksel.
1: 50 taneymiş. 3 tanesi denemede oylandı. Kullanılmış. 47
0: tamam,
1: tane
0: var. Yani öyle bir söylenti var. Ama bunu resmi olarak Türkiye hiçbir zaman var olduğunu söylemedi. Deklare de etmedi. Depo ülke olduğumuzu biliyoruz. Kaç tane olduğunu da bilmiyoruz. Ben bilmiyorum en azından. Eğer öyle bir yeteneğimiz varsa, depo ülke olarak bu nükleer başlıkları bir füzeye takıp atma yeteneğimiz var ama kullanma hakkımız varsa Türkiye...
1: Kullanma hakkımız olmasa bile fiilen bizim elimizdeymiş. Böyle deniyor.
0: O çok yani. Kolay bir şey değil.
1: Değil
0: ya.
1: Mi?
0: Ya değil. Yani nükleer başlıklı bir füzeyi bir SİHA'mıza koyup ya da bir uçağımıza koyup
1: atmak.
0: Başka bir ülkenin topraklarını atma gibi bir fiil şu anda Türkiye'nin yapacağı bir şeydi.
1: Ya yapmayız ama fiilen böyleymiş diyorlar.
2: Yani teknik olarak mümkün mü demek istiyor. Semih diyor ki teknik olarak mümkün mü? Alıp attığımızda patlar mı diyor.
1: Patlar.
0: Teknik olarak mümkün tabii ki. Ya bir şey gibi F-35 gibi böyle şifre kod mod falan ihtiyacı.
1: El bombası gibi alıyorsun düşünüyorum. Atıyorsun patlıyor zaten, değil mi? Öyle bir şey yani.
0: Evet, kurulacak. O belli bir ısıya ulaşacak. Onu ulaştırabilirsiniz. Yani nükleer reaksiyonu başlatacak, tetikleyecek sistem de vardır orada. O tetiklemeyi de tertibata koyarsınız,
1: evet.
0: Kitlerle atarsınız, olur. Ama dediğim gibi nükleer bir silahı alıp başka bir ülkeye kullanmayla ilgili hak
1: ve yetkiler... Peki bunu bir parantez açtık, dedikodu diye konuşuluyor
0: ben
1: diye.
0: Çok ben çok tasvip etmem bunu çünkü o yüzden...
1: Dedikodu diyorsun.
0: Kendi olsa, kendimizin olsa ürettiğimiz mesela o konuda rahatlıkla söylerim. İstediğimiz yere atmamız gerektiğini söyle. Pakistan'ın bize tahsis ettiği varsa onu da kullanabiliriz. Ama NATO şapkasıyla getirip bizde depolandığı bir şey varsa onu Türkiye'nin kendi iradesiyle kullanmasını çok da tasvip etmem açıkçası. Ama şöyle bir şey var. Burada Türkiye ile İsrail, bakın İsrail'in derinliği olmayan bir ülke olduğunu biliyorsunuz.
1: Evet,
0: sıfır derinlik.
1: Fındık kadar bir şey.
0: Sıfır derinlik. Kaçacak yeri yok. Çekilecek bir yeri yok. Bizde coğrafi derinlik var. Orada bir derinlik yok. Şimdi Amerika'nın koşulsuz desteği Türkiye ile karşı karşıya kaldığında ben gerçekleşeceğini düşünmüyorum. İran'a yaptığı gibi olmaz.
1: İran'a da bir şey yapamadı sonunda yani.
0: Ya bir vurdular falan vurdu. Yani. Dolayısıyla öyle bir Amerikan uçakları, B-2'ler, B-52'ler, işte F-35'ler gelecek de Türkiye'de bizim birliklerimizin konuştuğu...
1: O zamana kadar biz Tel Aviv'i alırız herhalde.
0: Mümkün değil. Tabii zaten bu bir baskın taarruzu olur. Zaten şunu söyleyeyim. Hadi nükleerle ilgili tam düşüncemi söylemedim. Ama şunu söyleyeyim. Bizim gemilerimiz, askeri gemilerimiz, Teknofest'te sergiledik ya bugün birçoğunu. Ona benzer filolarımız şu anda şu bölgede. Onu söyleyelim yani. Yani Kıbrıs'ın, Kıbrıs Adası'nın doğusunda Lübnan.
2: Bir de Kıbrıs'taki Kemal Hocam, bir de Kıbrıs'taki Türk askeri varlığının da hedeflenebileceği ve bunun da NATO'nun 5. maddeyi işletmeyeceği diye,
1: evet,
2: İsrail'in bunun
1: var.
2: Üzerine de çalıştığı
0: doğru,
2: söyleniyor.
0: Doğru. NATO bu konuda karar çıkartmayabilir.
2: Evet.
0: Hatta ben daha da öteye götüreyim. Yani maalesef bizim topraklarımıza geçmişte DAEŞ'in füzeleri, PKK'nın füzeleri, değil mi? 300 adet noktaya atıldı. Şehitlerimiz oldu, sivillerden hatta. NATO gene çalışmadı orada.
1: Evet.
0: Dedi ki terörle mücadeledir bu. Dolayısıyla bu terör ulusal bir konudur dedi. İşletmedi. ki bizim topraklarımızın içine İsrail tarafından herhangi bir füze falan atıldığında ben NATO'nun bir anda toparlanıp 11 Eylül'deki gibi hep birlikte NATO birliklerini bölgemize tahsis edeceğini de düşünmüyorum açıkçası.
1: Evet.
0: Şimdi burada şunu da söylemek lazım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kendi yetenekleri, kendi yetenekleri İsrail gibi kama şeklindeki bir coğrafi lokasyonu hem denizden hem karadan kuşatmaya müsait. Çünkü İsrail'in hesap hatalarından bir tanesi Amerika'nın kesinlikle takviye edeceği konusunda. Yani bütünleme yapar diye
1: düşünüyorum. Eminler ya bu işten %100 eminler.
0: Hatta onun dışında Avrupa'dan da destek alabilecek.
1: Ama bir sorun var. Amerika'nın da cephanelerinin bittiği söyleniyor. Bir de böyle bir şey yok.
0: O da var tabii. İran savaşı bitittirdi. Yani 3'te 1 azaldı.
1: Ukrayna'ya da gitti, İran'a da gitti.
0: 3'te 1 hatta bazıları %70 oranında azalmış. Hassas güdümlü füzeler filan. Onun için Amerika'nın Türkiye-İsrail savaşında, olası bir savaşta nerede duracağı konusunda çok emin değilim. Mesela Kıbrıs çıkartmasını düşünün 1974'te. Nerede durdu? Yunanistan'ın arkasında durdu mu? Duramadı.
2: Trump'ın şu ifadesine hep dönüp geliyorlar. NATO zirvesinde şöyle dedi. Ya ben olmasaydım Türkiye
1: İsrail'e,
2: İran'la beraber İsrail'e saldıracaktı. Yoktunuz yani. Ben olmasaydım yoktum. Ben durdurdum demek istiyor.
0: Valla Trump'ın zaten galiba böyle bir şey istiyor olduğunu düşünmeye
2: başladım. Ama şunu demek istiyorum. Yani oradaki uyarının sebebi şu bence. Ya siz neyinize güveniyorsunuz? Sizi yok ederler burada demek istiyor. Ben de Türkiye'nin NATO'ya da ihtiyacı yok. Yani herhangi bir İsrail saldırısı karşısında NATO'ya da ihtiyacı yok. Türkiye tek başına İsrail'in üstesinden gelmeyi çok iyi bilir. O Kudüs'ü de alır. Tel Aviv'de ortada kalmaz yani. İsrail şu fırsatı bulamaz ya. Yani Amerika bana yardıma gelecek, şu gelecek, sen
1: bitti,
2: bunu diyene kadar biter gider o.
0: Çok yakınız çünkü coğrafi olarak.
2: Ama şöyle değerlendiriliyor. Bu İsrail basınında da aklınızı başınıza alın. Türkiye çok stratejik hareket ediyor. Gibi şöyle vururum, şöyle operasyon yaparım demiyor da yapmıyor.
1: Ama
2: da
1: sen
2: stratejik bir çevreleme harekatı yürütüyor şu an Türkiye. Yani Türkiye'nin bu coğrafyadaki gücü zaten asıl stratejik bence savaş harekatı Mekke anlaşmasını yapmaktır. Bu coğrafyadaki gücünü pekiştirmektir. İttifaklarını arttırmaktır. Bu yani geçmişte de Kudüs'ün fethiyle ilgili bahsettiğimizde Kudüs'ün fethinden önceki süreçte büyük bir birlik ve ittifaklar dönemi yaşanmıştır. Yani Türkiye'de bu meselede stratejik hareket ediyor. Daha doğru olan bir tarzda davranıyor.
0: Bence Suriye'de yapılan İsrail saldırısından sonra Türkiye'nin tavrı doğru. Stratejisi de doğru.
1: Çünkü bir renk vermedi değil
0: bir
1: mi?
0: Bir strateji var orada.
1: Renk vermedi.
0: Neden biliyor musunuz? Mesela bizim Alp radarlarımız var biliyorsunuz. Alp 600 falan var. Alp 300, 400. Onlar yani 400 kilometreden
1: görmüşler zaten uçak.
0: Tabii canım yani. Bizim Çelik Kubbe'nin Hisar ve siperleri var. Onlar da teyakkuzda. Yani bir düğmeye basacaksın.
1: Zaten askeri kaynaklar şunu söylüyorlar. Yani Allah korumuş. Türkler bunları çok kolay vurabilirdi. Kalktığı andan itibaren görmüşler tabii, zaten tabii, diye. Tabii. Askeri kaynaklar doğru, bunu söylüyor. Doğru.
0: İşte o yüzden stratejik bir sabır söz konusu burada. Yani burada sadece Sayın Cumhurbaşkanımızın vereceği bir talimatla havada gördüğünüz tüm, çünkü Suriye'nin hava sahasını Türkiye kontrol ediyor.
1: Ama seçimde de Netanyahu'ya bir puan bile
0: tabii,
1: eklememek
0: tabii,
1: lazım tabii, değil tabii. mi? Yani burada çok bariz bir seçim yani oyunu var.
0: İki tane İsrail uçağını düşünürsünüz orada. Pilotları da alırsınız hatta. Değil mi? İçeri getirirsiniz Türkiye'ye. O tutturursunuz hapishanede durur. Ya bu şimdi Netanyahu bunu öyle bir koza çevirir ki.
1: Zaten İsrail ordusu dağılmış durumda.
0: Tabii.
1: Moral
0: tabii.
1: olarak bitmiş durumdalar.
0: Kara ordusu yok zaten.
1: Ayrıca İsrail halkı da dağılmış durumda. Evet. Hızla ülkeyi terk ediyorlar. Zaten bir koloni yapısı olduğu için. Hızla ülkeyi terk ediyorlar. Bu terk etmelerine bile müsaade etmiyor. Uçak bileti vermiyorlar. Ben böyle bir durum var.
0: Şimdi ben size bir şey söyleyeyim. Bakın Türk Silahlı Kuvvetleri 74'te Kıbrıs Harekat icra etti ya, barış operasyonu. Orada Rumların da talebi vardı. Ya biz Rumları da kurtarmıyoruz. Şimdi burada da belki böyle bir harekat olsa
1: Yahudiler
0: diyecek ki bizi kurtaran.
2: Evet. Şimdi bu FETÖ'cüler çok yayın yaptılar bu olayla ilgili. Ve Türkiye savunmasız diye yayın yaptılar. Neden? Efendim F-35'leri biz hiç göremezmişiz. Aynı İran'ı bombaladıkları gibi gelip bombalarlarmış. Şimdi bu bahsettiğimiz operasyonu F-15'lerle yapmışlar. Fakat F-35'leri de görebilen radarlara sahip bir ülke Türkiye. Dünyada 7 tane ülkeden bahsediliyor. Bunlardan biri de Türkiye. şunu demek istiyorum. F-15'ler kalktığında Türkiye kalkar kalkmaz fark etmiş zaten bunu. Evet. Yani kalkar kalkmaz ve Türkiye şunu demiş, ya biz düşürebilirdik. Barak onu açıkladı.

0: Türkler düşürebilirler de düşürmediler yani.
1: O barağın sesini
0: düşürmediler. Bence bundan korkmalılar. Yani evet, bundan korkmalılar.
2: Kesinlikle.
1: Şu barağın sesini bir verelim Berkay. Ne demiş? Son barak. Kaç dakika mı?
3: Netanyahu'yu yalanladı. İtidalli davranan taraf Ankara'ydı dedi. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak, İsrail'in Suriye'deki hava üssü saldırısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Barak, İdlib'in doğusunda terk edilmiş durumdaki Ebu Zuhur askeri hava üssü hakkında İsrail'den gelen istihbaratın doğru olmadığını söyledi.
4: So,
5: konu günler önce biz...
4: One is, as you've heard, is there's some intelligence, that Israel had some intelligence that... One of three things happened. Either there were Turkish military or military assets on site. We know that was not the case. And before this, to Israel's credit, it's not that this came with no discussion. The issue had arisen probably 6 days before to us of saying, we have some intelligence that there might be Turkish movement into this site, which we would be very concerned about.

0: da günün öne çıkan haberleri.
1: Yani ülkemizi ve milletimizi özellikle nüfus konusunda endişe verici bir gelecek bekliyor. Bu bir beka sorunudur.
2: Türkiye'nin nüfus yapısı gün geçtikçe değişmeye devam ediyor. Çocuk nüfusun payı %20,4'e geriledi. Yaşlı nüfusuysa %11,1 ile zirveye çıktı.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Canlı yayın. Suriye'den, bugün hani Suriye'yi bombaladılar ya. Suriye'den, İdlib'den İstanbul'a kadar saldırırız. Yani bizim artık bundan sonraki önleyici diyorlar ya, bu biraz önce de izledik şeyde. Yani saldırırsa meşru, ya saldırıya uğrarsa meşru.
5: Biz saldırırsak gene meşru.
4: Gene meşru, yani her türlü meşru. Önleyici saldırı diyorlar onun altına. Gerekirse önleyici saldırılar yaparız diye konuşuyorlar. Bunlar kendilerini kaybetmiş durumda. Yani kendilerini kaybetmiş durumda. Bu Barak'ın o ifade ettiği, ya Türkler sağduyulu davrandı. Aslında düşürebilirlerdi de uçağı. Neden, nereden biliyor? Radarlarla zaten Türkler almışlar, görmüşler şey uçakları, düşürmediler. Asıl bundan korkmaları gerekiyor İsrail'lerin. Böyle bizde bir laf var ya, o çok havlayan köpek ısırmaz diye. Yani sürekli böyle tehditler
5: ısırır,
4: salırarak.
5: Isırır, köpek havlayınca ısırır da.
4: Yani böyle bu kadar
5: ben
4: çok...
5: Ben çok köpeğim oldu biliyorum. Onun havlamasının şekli vardı.
4: Deyim. deyim ya, bu kadar çok böyle...
5: Bu ısıracak gibi havlamıyor.
4: Bağırırsan, tehdit edersen iyi bir neticeyle karşılaşmasın.
6: Bir daha alalım, bir şey göstereyim ben oradan size, harita üzerinden. Harita var ya, ya da bunu gösterin siz ondan
5: bir kısaca
6: göstereyim.
5: Şu yangına tamam. Bir gidelim tamam. Geri geleceğiz. Evet, Ankara'da Mamak'ta yangın devam ediyor. Burcu olay yerinde. Evet Burcu, bize anlatır mısın? Neler oluyor? Yangın kontrol altına alınmış gibi duruyor buradan gördüğümüz kadarıyla.
7: Geçtiğimiz dakikalarda aslında o yangının daha yoğun bir şekilde alana yayılmaya devam ettiğini anlatmıştık, aktarmıştık bu noktadan yine sizlere. Hemen alana geldik, ancak yangın hala devam ediyor aslında. İtfaiye ekiplerin çalışmaları burada sürüyor. Hemen arka planda Serkan Öztürk de ekranlarınıza getiriyor. Bir yandan ekiplerin çalışması devam ediyor. Ancak ilk geldiğimizde buraya o alandaki yangın sadece ön kısımlarda görünüyordu. Şu ansa biraz azıcık daha aslında arka kısma doğru, ön kısma doğru daha da ilerlediğini söylemekte fayda var açıkçası. Tabii ekipler çalışmasını devam ettiriyor. Hem arka taraftan, o tepenin arka tarafında da çok yoğun bir yangın var. Biz ilk alana geldiğimizde, Mamak'a geldiğimiz zaman arka kısımdan dolaştık geldik. Tabii orada polis ekiplerinin alana giriş çıkışları kontrollü bir şekilde sürdürdüğünü ifade etmekte fayda var. Bizler arka kısımdan alana giremedik ve ön taraftan alana geldik. Şimdi bu kısımdan baktığımız zaman yangın hala yoğun bir şekilde devam ediyor. Arka kısımda da yine Serkan Öztürk ekranlarınıza getiriyor. Yine yangın o kısımda da yoğun, evet, bir şekilde
5: Burcu, bir araya girmek
7: ediyor.
5: İstiyorum.
7: Yangınla ilgili ihbarların

0: Ardından ekipler hızlıca bölgeye sevk edildi. Edindiğimiz bilgilere göre siteler itfaiye istasyonu saat 18.02'de olay yerine sevk edildi ve 18.19'da da bölgeye ulaştı. Yangın ilk çıktığı zaman siteler istasyonundan bölgeye bir tanker ve bir arazöz gönderildi. Bunun yanı sıra Kayaş itfaiye istasyonundan bir arazöz, Kurtuluş itfaiye istasyonundan bir tanker ve Merkez itfaiye istasyonundan da bir tanker bölgeye sevk edildi. An itibariyle Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre ise 9 arazözle yangına müdahale ediliyor. Yangın geniş bir alanda etkili olduğunu söylemekte fayda var. Ekiplerin çalışmaları yoğun bir şekilde bu noktada devam ediyor. Şu anda ekiplerin burada yoğun bir çalışması var. Yangın geniş bir alana yayılması ve özellikle rüzgarın şiddeti de olması söndürme çalışmalarını güçlendiriyor elbette. Alevlerin kontrol altına alınabilmesi için de ekipler hem karadan hem de havadan müdahalelerini gerçekleştiriyor diyebiliriz. Bu noktada özellikle tabii ekiplerin çalışmasının devam ettiğini söyledik. Yangının önemli bir noktası da şu: bölgede yerleşim yerlerine çok da fazla yakın değil. Dolayısıyla şu an için yerleşim alanlarına yönelik doğrudan bir tehdit bulunmuyor. Ancak yangın geniş bir alanda etkili olması ve rüzgarın zaman zaman da şiddetini artırması nedeniyle ekipler de son derece güçlük çekiyor. Çünkü yayınımıza ilk başladığımız zaman da aslında o kısım daha yoğun bir yangın olduğunu, alevlerin daha yüksek olduğunu görüyorduk. Şu an itibariyle de çok hafif de olsa yine kontrollü bir şekilde yangın söndürmeleri çalışmaları devam ediyor ve kontrol altına da alınıyor yavaştan. Tabi bir noktada da rüzgarın etkisi dedik. Hafif de bir rüzgar var. Onun etkisiyle de daha geniş alanlara yayılıyor tabi. Bu noktada çok yoğun bir yangın vardı. Yaklaşık 3-4 saattir ekiplerin yoğun çalışması alanda devam ediyor. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. Bu noktada tabii çok önemli olan bir şey var ki yerleşim yerlerine çok fazla yakın değil burası. Ondan dolayı da aslında bir nebze o tehlike yok diyebiliriz. Ekiplerin çalışması devam ediyor. Bizler de bu noktadayız. Gelişmeler oldukça sizlere aktarmaya devam edeceğiz.
1: Evet, Burcu, Ankara'dan teşekkür ediyoruz. Evet sevgili seyirciler, çok uyanık olmak lazım bu konuda. En sıcak günleri yaşıyoruz. Şu anda ormanlar, özellikle çam ormanları, patlamaya hazır, barut gibi bekliyor. Çok dikkatli olmak lazım. Şimdi konumuza geri geliyoruz. Tombarak. Şimdi şu deminki Jerusalem Post'un senaryosu, çok uçuk bir senaryo ama yani ne olur öyle bir şeye kalkışsalar?
2: Ya şimdi
1: yani senaryo şu: İdlib'den başlayıp İstanbul'a kadar bombalayarak
2: yok,
1: geldik.
2: Yani şimdi şöyle olmaz bu senaryo. Bir kere bizim birliklerimiz Suriye'de zaten. Yani o birlikleri aşman lazım önce. Yani bizim o radarlarımız falan hepsi Suriye'de, kuzeyinde. Kıbrıs'ta var radarımız. Bir taraftan Katar'da olduğunu biliyoruz, çekmedilerse eğer. Yani Somali'de var radar. Yani bütün radarlar, bir de Kürecik'te NATO radarı var. O bilgiler bize de geliyor çünkü. Bütün radarlarla çevrilmiş bir İsrail var. İsrail'den uçaklar kalkacak. Bizim radarlar zaten, pilotlar evinden çıkıp, radar demeyelim artık, MIT diyelim artık ona, evinden çıkıp uçak başına gelince bile haberdar olan bir istihbarat teşkilatımız var. Kalkacak, bir de rotayı çevirecek bize doğru. Onu 67'de yaptılar mesela Mısır'a, 73'te. Gerçekten kalktı uçaklar, kimsenin haberi yoktu o zaman. Kalktı, başka bir istikamete gittiler. Aniden havada bir emirle değiştirdiler rotayı, gittiler Mısır Hava Kuvvetleri'ni bombaladılar. Öyle bir şey yok artık. Bunlar kalktı anlarında 7-8 tane radardan küt diye haber gelecek. Tabii, havaya kalkmış, irtifa kazanmış, yörüngeyi belirlemiş, uçuş yapıyor. Siz daha İsrail'den kalkar kalkmaz uçağın burnundan nereye gideceğini hesaplar. Ona göre sizin hava kuvvetleriniz kalkış süresi 1 dakika. Hatta havada bizim kep görevimiz var, sürekli polislik görevi yapıyor. Onlar hemen burunlarını çevirip dakikalar değil, saniyeler içerisinde önleme uçuş yapacaklar.
1: Bu İsrail ordusunun kara gücü var mı?
2: Yok işte. O yüzden PKK'yı kullanmaya çalıştılar Suriye'de. Bitmiş bir kara gücü var. Yani tükenmiş.
1: Yani biz buradan hadi toplanın gidiyoruz desek Tel Aviv'e yürüyerek girecekmişiz gibi bir his geliyor
2: yani
1: bana.
2: Yani bir istikametten gitmeye de gerek yok. Bizim gemiler açıkta, değil mi? O İsrail'in Akdeniz açıklarında, Lübnan açıklarından direkt Hayfa'ya, Tel Aviv'e, Gazze'ye gerekirse çıkartma yaparlar. Dolayısıyla orada bizim çıkartma yapmamız için böyle liman bilmem ne gerek yok ki. Kapaklar açılır, gemilerle, botlarla karşıya geçilir. güt diye İsrail'e oradan girersiniz. Yukarıdan hava indirme birliklerimiz var. Kayseri, Bolu vesaire.
1: O arada Amerika

0: bankadan yardım isteyip filan ya, yapana kadar.
1: Filan tabii. İran'da bu arada angaje olur bazı yerler o arada. Fırsattan istifade. Hürmüz'de falan değil mi?
0: Olmaya da bilir. İran ne yapacağı ya, belli
1: kendi
0: olmaz.
1: Kendi işine bak oraya, öyle söyleyelim en azından. Bize destek olsun olacak diye demiyorum ama bir taraftan böyle havadan, denizden, bir de bizim kara kuvvetlerimiz, komando birliklerimiz ve özel kuvvetlerimiz doğrudan kara yolunu kullanarak Halep'ten aşağıdır Hama, Humus, Şam, Şam'dan direkt Şeh Dağı, oradan da Tel Aviv. Yani kaç kuşaktan giriyorsunuz, gördünüz mü? Yani bu plan hazır ya şu an.
0: Bir düğmeye basmaya bakıyor.
1: Bu arada füze falan, yani değil mi? Karadan karaya füzeler var bizim attığımız. O füzeler de ateşlenecektir.
0: Onlar da ateşleyecekler bir şeyler.
1: 40 kilometrelik topçular. Ya işte onu ateşlemeye fırsat bırakmadan, hani önleyici dedi ya hocam.
2: Evet.
1: Önleyici değilse bu önleyici olur yani. Ha şu, bu arada tabii bunun ilk hareketini yapacak olan Türkiye'den ziyade İsrail olacak. Yani havada uçak gördüğümüz andan itibaren belki bir vuruş yapılabilir İsrail tarafından, ama ikinci vuruş hakkını bir şekilde toprağa gömer Türkiye. Ve bu tabloda İsrail'in yanında duracak ülkelere bakın. Amerika. Yani şu an başını kaşıyacak
0: hali. Yok, zaten cephanesi kalmadı.
1: Başını kaşıyacak
0: hali. Birleşik Arap Emirlikleri.
1: Baya mümkün değil. Ürdün ordusu yok zaten doğru düzgün. Takviye edecek hiçbir şey yok.
0: Olsa ne olur, olmasa
1: ne olur. Olsa da ne olur. Şimdi Mısır, Libya, Suriye, Irak, İran o tarafta durur. Bu arada Ruslar ve Çinliler ne yapacak? İsrail'in bu saldırganlığına karşı elbette ki Türkiye'nin
0: yerine yapacaklar. Bir tavır alırlar.
1: NATO. NATO. Niçin varsın? Tarihi kararı vermek zorunda kalır NATO. Ya dağılacak ya müdahale edecek.
0: Dolayısıyla NATO'nun varlığı sorgulanacak.
1: Tabii yani sen kendi topraklarına, NATO topraklarına İsrail'de mi saldırı olmuş? Güya.
0: Bir de Suudi Arabistan, Pakistan'la yaptığımız anlaşma, bir anlaşma da var değil mi orada?
1: Geçerli. Suudiler, Suudilerin elinde çok önemli teknolojik silahlar, F-35 alıyorlar.
0: 180 milyar dolara bizim 2 mislimiz, 3 mislimiz para harcıyorlar silahları.
1: Tabii, tabii.
0: Yani şaka değil değil
1: doğru.
0: mi Suudiler?
1: Yani İngiltere'den sonra hemen onlar geliyor neredeyse. Hindistan, İngiltere. Yani Pakistan elinde nükleer silahları var, hava kuvvetleri var. Pakistan'ın çok önemli hava kuvveti var. Bütün bunlar bakın gördünüz mü? İsrail bunların hepsini masaya yatırıyordur muhtemelen.
0: O zaman bunu seçim numarasından, evet, seçim tabii kompasından başka
1: ben
0: bir şey
1: ben o şeyi söyleyeyim. Bakın o attıkları yer var ya, El-Zuhur dedikleri Hı. üst bölgesi. Bakın bitmiş, tükenmiş bir yer orası. Hangarlar var. Belki görmüşsünüzdür fotoğrafta. Her taraf ot bağlamış. Pistler, yarık, çukurlar dolu. Zamanında bombalamışlar. Şimdi Türkiye'nin aslında böyle bir niyeti var mı yok mu bilemiyoruz ama sanki şöyle bir şey var. T-4'ü hatırlıyor musunuz? Palmyra'nın batısında. Orada bir SİHA üssü kurmayı gerçekten planlıyordu bizimkiler. Burada da belki işte İdlib, Halep yakınlarında bir üst bölgesi SİHA ya da F-16 inişe kalkışa müsait bir üst bölgesi. Ama kendi adına değil, Suriye Milli Ordusu.
2: Şöyle
1: adına
2: bir şey var. Bu biraz önce dinlediğimiz
1: yapılacak bir şey vardı orada.
2: Kayıtta da bu Cenk Uygur muydu? Hmm. Aslında onu anlatıyor. Biz zaten olayın oluş şekli de şu. Burada bir havalimanı var. Eski Suriye ordusu diyor ki hava kuvvetlerimizi canlandıralım.
0: Burası işte, alan burası. Yani,
2: hava kuvvetlerimizi canlandıralım ve eğitim uçuşlarına başlıyorlar. Bunlar evet. Şimdi asıl amaç aslında Türkiye'nin buraya gelip girmesi değil. Suriye ordusunun canlanması, Suriye'nin savunma gücünün canlanması ve Türkiye'nin ya da Katar'ın desteğiyle Suriye'nin bir savunma mimarisini toparlanması.
0: Ama burada savunmayı toparlamadan daha şey Türkiye'yi arkasından tabii, gelip yani şey
2: böyle,
0: yapacak.
2: Böyle bir niyetle bu, hayır şunu açıklamaya çalışıyorum. Türkler ziyaret etmiş deniyor ya buraya. Hmm. Türkiye kendisi intikal etmenin değil de benim anladığım eğitim desteği.
0: Ya zaten bütün eğitim alanda desteği varız biz. Yani, yok muyuz?
1: Ama
0: yani
1: burada eğitim önemli o değil. Bak üst bölgesi mi hiçbir önemi yok. Burada mesafe önemli. Yani sınırlarımıza 70 kilometre mesafede bir İsrail hava kuvvetleri uçaklarına yaklaşması bizim için.
0: Uçakla 2 dakika demek değil mi 70 kilometre?
1: O kadar bile olmayabilir. 2,5. Düşünün.
0: 2,5 dakika yani, mı?
2: 2,5 dakika.
1: Şöyle düşünün. 2 Mach uçuyor. 1,8 Mach hızı var. Yani ses hızının 2 katı uçuyorlar. 70 kilometre nedir ki yani?
0: 2 dakika 3 dakika işte.
1: Belki o kadar bile sürmez. Dolayısıyla bakın burada kritik olan üst bölgesinin kendisi değil. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin konuştu olduğu İdlib'de gözlem noktaları var. Çok yakın. 70 kilometre sınıra.
0: Biz Rus uçağını da düşürmüştük değil mi burada? Yani FETÖ'cüler ihlal, düşürmüştü yani ama.
1: İhlal ettiğinde değil mi?
0: İhlal ettiğinde.
1: Kara sınırlarımızı. Dolayısıyla burada İsrail uçaklarının bu kadar ta nereden kalkmış bakın. Şuradan kalkmışlar İsrail topraklarından Tel Aviv'den. Şu kadar mesafe kat etmişler yaklaşık 200 kilometre gelmişler sınırımıza.
0: Peki biz bu

0: Buraları niye döşemiyoruz bu bizim siperler, hava savunma şeyleri filan, zamanı
1: plan,
0: var onun.
1: Plan o aslında.
0: Ya işte oraları döşememiz
1: Şam,
0: lazım.
1: Şam şurada, Şam'da, Şam'ın etrafında, Palmira'da, şurada, hatta Hama Humus hattında, Deyrizor'da, belki de Hasake topraklarında, o bölgelerde Türkiye, Suriye Milli Ordusu'nun kullanabileceği askeri üsler inşa edecek. İstikam birlikleri, muhabere birlikleri, evet, hava savunma birlikleri, hava kuvvetleri, pistleri ve eğitim alanları, kara birliklerinin tatbikat alanları, yani Esad'dan kalan belki kullanılabilir durumda olan üs bölgelerini onarmak, Suriye Milli Ordusu'nu hazır hale getirmek için çaba sarf ediyor. Bu arada bunu yaparken kendi gücünü, yeteneklerini oraya koyup bunların güvenliğini,
0: evet,
1: sağlayacak.
0: Şimdi şeye doğru gidelim. Evet, Sayın Vekilim, bu konuda diyeceğiniz bir şey var mı? Türkiye'nin seçim mevzu olarak biz yorumladık bunu ama.
2: Şimdi tabii İsrail zaman zaman bu hadsiz lafları ediyor. Ve biz de her seferinde aynı şeyi söylüyoruz. İsrail'in Türkiye'ye saldırabilecek ne cesareti ne gücü olması mümkün değil. Böyle bir şeyi aklına bile getirmesi, ne bile dolaması hadsizlik dışında hiçbir şeyle izah edilemez. İsrail'in böyle bir şeye niyetlenmesi durumunda dünyaya da ona destek verebilecek bir güçte olması mümkün değil. Çünkü Türk milleti ve Türk ordusu hiç kimsenin karşısına almak isteyeceği bir güç değildir.
0: Şu anda öyle görünüyor.
2: Öte geçemez. İsrail zaman zaman Yunanistan'a vekalet vermeye uğraşıyor. Onları bize karşı kışkırtmaya uğraşıyor ama benim gördüğüm Yunanistan'da onların gazına gelmiyor. Gelmeyecektir de. Tekrardan söylüyorum. Türk devleti, Türk ordusu hiçbir ülkenin karşısına almak isteyeceği bir devlet değildir diye düşünüyorum.
0: Evet.
1: Şunu planlamışlar Sayın Vekilim. Diyorlar ki göya planda, ya açık kaynakta plan. Türkiye'ye İsrail tarafından bir saldırı olacak. Yoğun bir saldırı. Bu arada Yunanistan bir cephe açacak. Türk ordusunu ikiye bölecekler. Bir de 2,5 cephe dediği bir 0,5 cepheyi de içeride açacaklar. İçerideki işbirlikçileri ayaklandıracaklar sözde. İşte medyadaki o hükümet karşıtı grupları.
0: Bizde zaten bu işler için toplum muhalefet. Batı ordusu duruyor. İçeride polis duruyor. Güneyde de ordu var. Buymuş. Zaten bunlar hazır değil mi?
1: Ya, hazır tabii. Plan buymuş.
2: O planlar ancak yapay zeka ile falan
3: yaptı. İran'a da aynı şey. Bakın Barak, Tom Barak aslında 6 günden bahsediyor. Bu 6 gün diyor ki bu konu bize açıldığında 6 günlük bir hikayesi var bunun diyor. 6 günde biz bunu araştırdık ettik, ne intikal eden bir ordu var ne intikal etmeye çalışan bir ordu var. 6 günde biz netleştirdik bunu diyor.
0: Bir de ayrıca şunu da söylüyor Tom Barak, o konuşmanın hepsini dinlediğin zaman intikal etmiyorlar ama Suriye devletinin talebi olduğu için intikal etme hakları da var, var zaten diyor. Evet. Bunu da söylüyor.
3: Evet. Şimdi burada diyor ki, yani şunu demek istiyorum. Bunlar işte bu sebeple kalkıp buraya bir harekat çektiler ve bunu kendi içlerinde tepe tepe kullandı Netanyahu. Seçim malzemesi olarak tepe tepe kullandı. Yani eğer bir işin gerçekliği olsaydı 6 gün içinde zaten vuku bulacaktı. Yani ortaya çıkacaktı demek istiyor, evet, Tom Barak.
1: Ama şunu ciddiye alınız lütfen. Hiç öyle içerideki meseleler bizim öyle hafife alacağımız işler değil.
0: Şimdi içerideki
1: yani şu işte İmamoğlu çetesinin ortaya koyduğu bağlantılar, ne bileyim işte bu
0: kuytullar, kuytullar bilmem kuruşlar.
1: Evet. Kuruşuyla bunlara ciddiye alınız lütfen. Ha, o bunu yapamaz. Asla nasıl bu yaklaşımla biz şöyle olabiliriz. Hani demiş ya sonsuzdan beri bunu söylüyorlar. Düşmanını hafife almayacaksın. Düşmanını tanıyacaksın ve kendini tanıyacaksın. Zafer kesindir. İkisinden birini tanımazsan yarı yarıya düşer. İkisini de tanımıyorsan sıfır zafer. O yüzden terör örgütünü biz bakın ilk başlarda eşkıya diye, evet, tanımladık. Başımıza ne haller
4: geldik.
1: Evet. Ülke kuruyorlardı neredeyse,
4: evet,
1: değil mi?
4: Evet. Evet.
1: Başkanımızın iradesi olmasa sıkıntıydı.
0: İmamoğlu, evet, suç örgütünü de basit bir çıkar amaçlı suç örgütü olarak görmemek lazım.
1: Keşke öyle olsaydı diye düşünüyoruz.
0: Şimdi o
3: siyasi amaçlar, hedefleri olan, biraz bunu finanse etmek için bu çıkar amaçlı işleri yapmaya, bu finansman işine yarıyor.
0: Bana tavırları çok benzer geliyor. Yani bana kimse dokunamaz. Bana işte şey icazet verildi. İşte evet, silkeleyin beni. Ya İsrail'le aynı tavırdaydı. Şimdi o mahkemedeki şeyleri de alalım. Barkoya Berkay İmamoğlu'nun. Onun Abdurrahman'la üzerinden gidelim. Evet Abdurrahman, gel şey kalkalım biz. O hatta gelecek şeyler şimdi. Evet şimdi mahkemede büyük bir yüzleşme süreci yaşandı, evet. Galiba değil mi?
4: Mustafa Keleş bizzat yüzüne karşı söyledi. Zaten sabahta da bu manşet oldu. Biz Türkiye'nin gündemine oturdu. Yüzüne baka baka böyle adeta salonu inletti bütün her şeyi, ama yüzü kızarmadı maalesef suç örgütünün lideri.
0: Şimdi burada ne diyor? Suç örgütü şüphesiyle yaşadınız mı? Ben 5 sene burada beraber çalıştık. 6 sene boyunca burada bir suç örgütü olduğuna dair bir izlenim yaşadınız mı? Ondan sonra ben o konuyla ilgili net bir şey söyleyemem. Kim bu Erol Güner?
4: Suç örgütü üyesi.
0: Onun rüşvet.
4: Rüşvet parasını istedikleri şahıslarla.
0: Rüşvet parasını istedikleri şahıslar. Suç örgütü üyesi değilsin ama suç örgütü var veya yok diye bir şey söyleyebilir misiniz? Var veya yok diye bir şey söyleyemem. Söyleyemezsiniz, tamam. Platform veri sızdırabilir ama ben bunu bilemem. Bence de yoktur diyebilirsiniz. Çelişkili cevapla. Kurtuluş, bize bunu bir tercüme et, ben anlamadım.
4: Evet.
0: Sen anladın mı?
5: Ya rüşvet verdik de soruyu
0: başka... İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı'ymış, evet. Bu.
5: Yani rüşvet alıp verilim ve alınıp verilmediğini tespit etmek için başka bir soru soruyor. Burada bir suç örgütü var mı? Ya konu suç örgütü var mı meselesi değil. Daha spesifik bir şey. Para geldi mi? Para alındı mı? Para alınmadı mı meselesi? Bir sonraki konuşmada bence Mustafa Keleş'in konuşmasında o daha net.
0: Ona gelelim.
4: Mustafa Keleş'in konuşması bence tam şey. Burada en önemli şey Deniz İstanbul projesi, biliyorsunuz Beylikdüzü'nde olan, evet. O projeden yüzüne karşı benden villa istemedin mi diyor. Kaç kere geldin villa istedin, hatta taksitlendirelim demedin mi diyor. İşte aralarındaki şey, Mustafa 3 defa tek başına gelmedin mi başkan? Bir defa geldim senin şantiyende. O 3 defa tek başına geldin diyor. Emre Bey'in odasında yüzüne karşı benden para istemedin mi? Villalar istemedin.
0: Evet. Gel sen de buraya. Şimdi ne olmuş buradaki şeyde? Bir kere bu rüşveti alanlarla verenler yüzleşiyorlar. Burada bir inkar politikası mı izleniyor suç örgütü tarafından?
5: Ya en zor durum bu.
0: Ne yapılıyor yani şu anda?
5: Mahkeme süreçlerinin herhalde en zor kısmı burası.
4: Aslında hani yüzleştirme diyorlar ya.
5: En zor kısmı burası. Biri vermiş aslında, o da suç ve kabahat, ama nispeten kendisini biraz daha şey zeminde bulunuyor. Yani ben baskı altında verdim demeye getiriyor. En... İmamoğlu'nun belki de yüzünü, bu rüşvetçi yüzünü ortaya çıkacak en net bölümler, safhalar diyebiliriz bu duruşmalar esnasında. Ya soruyor, 3 defa tek başına gelmedi mi başkan? Bir defa geldim, 3 defa tek başına geldin, bir defa tek başıma geldim. O ısrar ediyor Emre Bey'in odasında. Ben tek başıma, evet. Devam edelim yani bu şeye.
0: Bir sonraki sayfaya gelelim.
5: Ama ben bir iftirayla karşı karşıya kaldım. Benim hayatım iftira, öyle şey olmaz Sayın Başkan diyor. Kınıyorum seni falan filan. Yani
0: senden
5: bu zorlu
0: villa
5: bir şey
0: falan. Villa isteyip onu da şu adamın tapusu üzerine yapacaksın dedin mi demedin mi diyor.
5: Ya bunu Mustafa Keleş diyor. Yani sen villa isteyip onu da şu adamın üzerine yapacaksın dedin mi demedin mi?
0: Bakın bakın İmamoğlu, yalana bakın. Seni Allah ıslah etsin diyor, evet. Suç örgütü lideri.
5: Allah da seni ıslah etsin diyor.
0: Allah seni de ıslah edemez, zor diyor.
5: Sen bu laflarını herkese söker ama bana sökmez diyor Mustafa Keleş. Ya şunu söyleyeceğim.
0: Ya burada adam, inkara mı gidiyor? Niye gidiyor?
5: İnkara gidiyor. Şundan dolayı.
0: Mı getiriyor?
5: Ya bir adam çıkmış. Yani sen geldin, ben sana villa istedin, tapusunu bunun üzerine yapacaksın dedin. Ya durup dururken gidip adam, yani birine niye böyle iftira atacak? Yani niye iftira atacak böyle bir durup dururken? Adam yaptığı, geçmişte kendisinin de karıştığı bir vakayı anlatmaya çalışıyor burada ve yüzleşme yaşanıyor. En zor kısım bence İmamoğlu'nun...
0: Emin misin Cemal abi, emin misin ben senden para istedim mi yani?
5: İstedim başkanım diyor.
0: Emin misin yani, soruyorum sana.
5: Eminim diyor. Tabii diyor.
0: Ben senden para istedim ve parayı getirdim, verdin, yolladın diyor.
5: O şartlarda dedin ki seçime mi girsem dedin. Hatta senin şey merkezi vardı, dedin ki buraya biraz para lazım dedin, 500 bin.
0: Ben de sana dedim ki 500 bin lira vereceksin, öyle mi? Mehmet Çakıcıoğlu'na, Çakıloğlu'na yönlendirdin. Biz ondan bir senet yaptık. İşte 5 tane. Senetler de herhalde delil olarak duruyordu. Aynen. Değil mi? Yani Allah Allah, vah ki ne vah. Ne diyeyim sana?
5: Ya bir kişi mi? Bu yani bir kişi mi? Bu yüzleşmelerde bir kişi değil, 5 kişi değil, 10 kişi verdik.
4: Yüzlerce
5: istedin, verdik.
0: Bu ama nasıl i̇stedin, utanmazlıktır evet. Böyle ya? Otur bir cevap ver evet. Ya.
5: Yani burada bir pişkinlik
0: bu İsrail'in,
5: var.
0: İsrail'in pişkinliğine çok evet, benzetiyorum evet. Ben bunu. Yani aynı yani ne diyorsunuz Kemal Hoca?
1: Öyle evet yani İsrail'de böyle şeyler.
0: Bir kişi olsa İsrail böyle davranırdı
1: tabii,
0: değil mi?
1: Tabii.
0: Devlet
1: yani
0: değil.
1: Soruya soruyla cevap vermek, bastırmak. Aslında bir çaresizlik var burada. Kaçınmaya çalışıyor. Yani soruyla muhatap olmuş, kanıt karşısında oturuyor. Bunlarla belki 15-20 yıl beraber çalışmışlar bu müteahhitlerle. Öyle anlaşılıyor. Dolayısıyla bu kadar uzun dönem teşviki mesai yaptıkları insanların karşısında kanıt var, delil var, ifadeler açık, yüzleşmişler. Ama o soruyor, o da ona soruyla karşılık veriyor. O Deniz İstanbul'u gördünüz mü hiç Beylikdüzü'nde?
0: Sanki bir gördüm.
1: Ya bir iyice bir görün orayı. Marina var altta.
0: Evet. Öyle
1: tesisler. Ve muazzam büyüklükte
0: boş duruyor
1: denize
0: ama
1: gene. Nazır boş. Boş derken yani
0: satılmıştır da içeri daha yerleşmiyor.
1: Villa demek doğru değil ona. Yani başka bir tanım koymak
0: kaşane
1: lazım.
0: Kaşane falan böyle.
1: Yani malikane tarzı malikane. Muazzam bir lokasyonu var. Yani belki kaç milyon dolardır bilmiyorum o malikanelerin, villaların. Onlardan boştu talep onlar. Etmişler. Ay, bitmiş vaziyette.
0: Bitti ama tam daha yerleşilmemiş.
1: Evet içine. İçinde oturan çok az insan gördük. Belki alınmıştır. Birkaç yabancı uyruklu gördüm ben kıyafetlerini.
0: Ama İstanbul'un aldım. Çok güzel yerlerinden bir
1: ya
0: tanesini.
1: Beylikdüzü'nün yani, tam sırtları denize bakan bölgesi.
6: Denizi temizmiş bir de galiba daha.
0: Yok denizi daha tam yok. Temiz değil ama.
1: Değil ama yani dediğim gibi altta marina var yeni yapılan. Ha. Marina'nın tam üst sırtları düşünün. Yani ön manzaranız reklamını yapmayalım bölgenin ama ya o kadar muazzam bir lokasyonda müthiş sayıda villa var. Ve tabii apartmanlar da var. Yani katlı konutlar da var orada. Bunların satışı, imarı, çünkü o bölgeler eskiden hakikaten hatırlıyorum ben hayvan çiftlikleri vardı, tarlalar falan vardı.
0: Bir deprem spekülasyonundan dolayı o arsaların değeri düştü ama spekülasyonda doğru olmadığı çıktı ortaya değil mi?
1: Tabii, yani deprem bölgesi zaten o bölge yani adalar
0: açıldı. Ama o kadar da hani deprem bölgesiymiş de ama o kadar da tehlikeli yani, değilmiş yani.
1: Belki de o çok yüksek bir tepe yamaçtı falan. Alt taraf evet. Zemin bilmiyorum tabii bakmak lazım ama sonuçta oradan elde edilen işte şeyler var, villalar var gördüğümüz evet. Kadarıyla.
0: Nedir bunun siyasi şeysi? İnkara mı gidiyor? Nedir bu siyaseten ne yapmaya
5: şimdi
0: çalışıyor?
5: Şimdi tabii orada İmamoğlu'nun sorduğu soruların tamamı yani diyor ki niye beni sattın? Beraber iş yaptık seninle diyor.
0: Emin misin satacaksın?
5: Yine sorma sebebi ya hiç mi yok diyor bir dönme şansı. Bak misin? Diyor onca villa yaptı. Bunların çoğu da diyor belki de mevzuata uygun değildi. Beraber yaptık, bölüştük, paylaştık, yedik diyor. Senden beklemiyordum diyor. Ben o şekilde okuyorum bunu.
0: Öyle mi bunun şeysi?
5: Yoksa
0: inkar etmiyor mu?
5: Ya kendisi bilmiyor mu oraya kaç kere gittiğini. Bunlar artık bakın 2026 yılındayız. Elimizde telefonlar var. Bütün dijital görüntüler, uydular, şunlar bunlar. Hangimizin hani biraz önce konu geçti ama işte özürlüğünün üzerine telefon almış. Ya kimin üzerine alırsan al.
0: Sesini bile tanıyor artık.
5: Yani bunlar iş değil. Bunlar belki 25 sene önce, 30 sene önce konuşulabilecek şeylerdi. Hazır hatlardan, hazır kartlardan konuşma yok efendim.
0: Ankesörler,
5: konuşma falan. Bugün 2026 yılında bunların hepsi lafı güzel. İmamoğlu da adı gibi biliyor.
0: Zımbalanmış
5: bu
0: orada.
5: Bu verdiği paraların, aldığı paraların tamamının kayda geçtiğini. İster kapalı çarşı üzerinden al. İster elden al, ister çantayla al.
4: Muhittin Böcek'ten 15 milyon euro istiyor. 5 milyon euroyu bir 100 TL ile el değiştiriyorlar ve ondan sonra gidip kapalı evet. Çarşıda onu
0: süremiz
4: tahsil
0: bitiyor,
4: ediyor.
0: Bozduruyor.
5: Yani ne yaparsa yapsın bunların çıkacağını biliyor. Şu anda onun beklediği bunların ifade değiştirmesi falan değil. Hala içinde o yurt dışındaki abilerinin kendisini acaba korur mu?
6: Korur mu diye. Ben
5: acaba de, Tayyip Bey'e yani. Yeni bir operasyon yapılır mı?
0: Bir deprem
5: mı?
0: Olur, bir felaket
5: bir
0: olur, ülke
5: olur,
0: başımıza
5: felaket
0: çöker olur.
5: Şu olur, bu olur da kurtulurum. Ben kurtulurum.
2: ve bana verilen sözler yerine getirilir mi? Onu düşünüyor. Bunun haricinde evet. düşündüğü hiçbir şey yok.
4: Onu zaten kazıyorlar. Diyorlar evet. ki
2: aslında yapması gereken tek şey
4: diyorlar
2: onun evinden. Etkin pişmanlıktan faydalanıp yatabileceğin az süreyi yatmaya uğraşması evet, gerekirken
4: şu an sanırım yapıyor. Bu arada Ertan Yıldız mahkemeye çıkacak. Çok önemli bir evet. gün. Mahkemede salı günü.
0: Gene büyük yüzleşmeler olacak.
4: Büyük bir yüzleşme evet. olacak. Sağ kollarından birisi.
0: Evet sen evet, toparla ve kapat programı.
6: Sevgili izleyiciler gördüğünüz gibi dünyada bir çözülme varken Türkiye'de gerçek anlamda bağırsaklarını temizliyor diyebiliriz artık. Ve inşallah da bu son aşama olur. Bugünkü programımız da burada sona erdi. Daha güzel günlerde buluşmak üzere. Hoşça kalın.

20 yıl süren bir savaş. Yitip giden yüz binlerce can. Dağılan bir ülke.

0: Afganistan. Bu ülke ABD tarihinin en uzun savaşına tanıklık etti. 11 Eylül 2001'de New York'ta İkiz Kuleler'e yapılan saldırıyla Afganistan'ın kaderi değişti.
1: Terörizme karşı bu Haçlı Seferi, bu savaş zaman alacaktır. Amerikalılar sabırlı olmalıdır. Ordumuzun yapacak bir işi vardır ve bunun yerine getirecektir. Dünyayı bu ipten, kazıktan, kurtulmuşlardan temizleyeceğiz. Emirlerim üzerine ABD ordusu El-Kaide terörist eğitim kamplarını ve Afganistan'daki Taliban rejiminin askeri tesislerini vurmaya başladı.
0: Saldırıdan sorumlu tuttuğu El-Kaide'yi yok etmek ve Usame Bin Laden'i yakalamak isteyen ABD Afganistan'a girdi. Ve 7 Ekim 2001'de başlayan bu işgal tam 20 yıl sürdü. Afganistan'da Taliban hakimiyeti kısa sürede sona erdi. Ancak ABD her ne kadar Afganistan'da yeni bir düzen için milyarlarca dolar harcasa da Taliban tamamen kaybolmadı. Afganistan'da neden olduğu krizlerden kurtulamayan ve ülkeye vaat ettiği özgürlüğü veremeyen Washington yönetimi çareyi Afganistan'dan çıkmakta buldu.
2: Şu sonuca vardım. Amerika'nın en uzun süren savaşını sona erdirmenin zamanı geldi. Amerikan askerlerinin evlerine dönmesinin zamanı geldi.
0: ABD askerlerinin ülkeden çekilmesi için süreç başladı. Hızla güçlenen Taliban da 15 Ağustos 2021'de Afganistan'da yönetimi devraldı.
3: Kabil sokaklarındayız. Taliban dedi ki şu anda bütün güvenliği almış durumda. Az önce o kutlamaları yapan o Taliban üyeleriyle birlikteyiz burada. Onlar az önce havalimanının güvenliğini aldılar ve burada şu anda sokaklar boş, sessiz. Yerini dediğimiz gibi Kur'an-ı Kerim sesleri aldı Kabil sokaklarında. Taliban burada güvenliği sağlamaya çalışıyor. Bugüne kadar aslında çok iyi sınav verdikleri söylenebilir. Tabii Kabil halkının, Afgan halkının buradan beklentileri bundan sonraki sürecinde bu şekilde devam etmesi. Artık çünkü kimse savaş istemiyor. Taliban da bunu çok iyi biliyor. Taliban da ülkelerle, dünya ülkeleriyle ilişkilerin çok iyi olmasını istiyor. Bunun için de gerekli bütün çalışmaları yürütüyor.
0: 31 Ağustos 2021'de Amerikan askeri Afganistan'dan çekildi. Peki o dönem neler yaşandı? Amerikan askerleri ülkeden nasıl ayrıldı? A Haber o tarihi anlara tanıklık eden haber kanallarından biri oldu.

Apron'dayız. Amerikan askerleri dün akşam itibariyle artık buradan ayrıldı ve buranın kontrolünün tamamı an itibariyle Taliban'a geçti. Evet, yavaş yavaş bu bölgeyi de göstermek istiyorum. Burada Taliban unsurları güvenlik önlemlerini alıyorlar. Her tarafta, her köşe başında güvenlik önlemini görmek mümkün.

0: Bugün oldukça sakin bir güne uyandı Kabil, yeni bir güne uyandı. Şurayı göstermek istiyorum hemen. Burası havalimanının, biraz anlatmak istiyorum, sivil uçuşlara açık olan tarafı. İşte bu noktadan sivil uçuşlar ve hemen şu tarafa dönmek istiyorum. İşte Kabil Havalimanı'nda yabancı unsurların, Amerikan askerlerinin kaldığı hangarlar da bu noktada.
1: Binlerce Afgan'ın ülkeden kaçabilmek için akın ettiği Kabil Havalimanı, çekilme sürecinin en sarsıcı anlarına şahit oldu.

0: Öyle ki ABD'nin gerçekleştirdiği tahliyeler sırasında güvenlik açığından faydalanan terör örgütü DAEŞ, havalimanı yakınlarında bir saldırı gerçekleştirdi. O saldırıda 200 Afgan sivil öldü. 13 Amerikan askeri de yaşamını yitirdi. Saldırı sonrası yaşananları da A-News yayın koordinatörü Orhan Salih görüntüledi.
1: Kabil Havalimanı'nda tam 200 kişinin hayatını kaybettiği o yerdeyiz. Burada bir intihar saldırısı oldu ve burada bir mahşeri kalabalık vardı. Yüzlerce, binlerce kişi ülkeyi terk etmek için işte burada bekliyordu. İşte DAEŞ geldi ve burayı paramparça etti, havaya uçurdu. Gördüğünüz üzere burada kan izlerini hala görmek mümkün. O tarafları çok göstermek istemiyorum ama burada büyük bir vahşet yaşanmış. Yerde o patlamada yaralanan ölenlerin bıraktıkları var. Maalesef içler acısı durumlar. Şu tarafa biraz gitmek istiyorum. Evet, burada da kalan eşyalar var. İşte bu insanlar burayı terk etmek için buralarda bekliyordu. Tam 200 kişinin, A Haber tam 200 kişinin hayatını kaybettiği intihar saldırısının yaşandığı o bölgede.

kapının arkasında Afganlar için başka bir hayat oldukları inanıyorlardı. Bunlar işbirlikçilerdi. Afganistan'dan kaçmak isteyen ya da Taliban'dan korkan insanlardı. Bu kapının arkasından böyle bu şekilde şu tarafı göstermek istiyorum. Aman Allah'ım. Evet sayın izleyiciler, işte o intihar saldırısının, patlamanın dehşet görüntülerini ekrana getiriyoruz. Burada yüzlerce insan hayatını kaybetti, binlercesi yaralandı. Tabii tasvir etmek, anlatmak çok mümkün değil. Maalesef terör bu şekilde kendi iç yüzünü gösteriyor.

0: patlamanın etkisiyle işte insanların büyük bir kısmı sağa sola savrulmuş durumda. Görüyorsunuz dikenli tellerin olduğu noktalarda hep insanların hayatını kaybettiği alanlar, yerler. Maalesef çok üzücü görüntüler. Çocuk ayakkabıları, çocuk oyuncakları.
1: Amerikan askerleri Afganistan'dan ayrıldı ayrılmasına. Ancak orduya ait çok sayıda teçhizat Kabil Havalimanı'nda kaldı.
0: Biraz daha buradaki tahribata yönelik görüntüleri göstermek istiyorum. Kabil Havalimanı'ndayız. Günlerdir dünyanın gözünün kulağının olduğu noktadayız. İşte burada araçlar, buradan kaçmaya çalışan yabancılar, özellikle Amerikalılar her şeyi bırakmışlar ve gitmişler arkalarında. Burada bir zırhlı bir araç görüyoruz. Evet, camları bu şekilde kurşunlanmış arabanın camları. Evet, burada da bir Amerikan aracı var. Şöyle göstermek istiyorum. İçine doğru. Her şey bırakılmış durumda. Bu şekilde yüzlerce araç burada bekliyor.
1: Afganistan'daki Amerikan işgalinin en önemli sembolü

0: Üyelerinden biri ise Bagram hapishanesi oldu. Taliban üyelerini ve taraftarlarını yıldırmak için kurulan, tutuklulara türlü işkencelerin yapıldığı kara zindan olarak bilinen bu hapishaneye ABD'nin çekilmesinin ardından yine A Haber girdi.
1: Burası Bagram, askeri üssündeki Amerikan eski hapishanesi. Burada binlerce Müslüman hapise atıldı, işkenceye maruz bırakıldı ve öldürüldü. Şimdi Bagram hapishanesinin en karanlık hücrelerine giriyoruz. En karanlık yerine giriyoruz. Bakalım içeride ne var? Ben de ilk kez göreceğim. Bütün dünya televizyonları da ilk kez şahitlik edecek. Bismillahirrahmanirrahim. Buradan bu şekilde mahkumlar sadece bu noktadan bakabiliyordu. Dışarıdan yemek ve suları bu pencereden alabiliyorlardı mahkumlar. Bagram işkence merkezinde, Amerikan hapishanesinde. Bir tuvalet var. Banyo yapmak için bir duş var. Burada da sanırım yatak var. Parmak izleri.

0: görüyorsunuz. İşte bu kulelerde Amerikan askerleri buraya yaklaşan herkesi vurup öldürüyordu. Dedik ki her tarafta dikenli teller var. Bakın şurayı göstermek istiyorum. Burada, buradan kaçmak imkansız. Yani gerçekten buraya girmek zaten çok zor. Biz buraya girinceye kadar inanılmaz bir çaba sarf ettik. Çok karışık bir yer, labirent gibi bir askeri merkezin içerisine kurulmuş durumda burası. Çok da ilerlemek istemiyorum. Belki mayın koymuşlardır buralara.
1: Bugün Taliban'lı 5. yılında Afganistan'da güvenliği Bedir 313 isimli özel birlikler sağlıyor.
0: Bedir 313 özel kuvvetleri, Taliban'ın özel kuvvetleri Kabil'in her köşe başında artık görev yapmaya başladı. Tam giyimli, gördüğünüz üzere silahları tam otomatik silahlarla ve ellerine geçirdikleri Amerika Birleşik Devletleri'nden ele geçen bütün mühimmatların bütün silahlar şu anda Taliban'ın kontrolü altında, Taliban'ın kullanımı altında. Taliban'ın bu özel kuvvetleri yavaş yavaş Afganistan'da Kabil sokaklarında diğer Taliban unsurlarının yerini almaya başlıyor. Tam teçhizatlar, telsizleri var, silahları buradaki Amerikan üssünden gelmiş durumda ve burada da yine aynı şekilde buradaki asayişi, güvenliği onlar sağlıyor.

0: geceler değerli izleyenler. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında Gece Ajansı'na hoş geldiniz. Canlı yayındayız. Saatlerimiz 23.50. Türkiye'nin ve dünyanın gündemindeki yeni gelişmeleri aktaracağız. İlerleyen dakikalarda dünyanın ve Türkiye'nin gündemini konuşmak üzere değerli konuklarımız olacak. Ama önce gündemde öne çıkan başlıkları paylaşalım. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı'den Washington'ın yeni yaptırım hamlesine sert tepki geldi. Erakçı, ABD'nin İran'a yönelik baskı politikasını aynı filmin tekrarı olarak niteledi. İran baskı politikalarının sonuç vermediğini savunurken Hürmüz Boğazı'na ilişkin dikkat çeken bir adım da meclisten geldi. Boğazdan geçen gemilere sunulan hizmetler için ücret alınmasını öngören madde kabul edildi.
1: Washington'ın İran'a yönelik yeni ekonomik yaptırım planı Tahran'ın tepkisini çekti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi, ABD'nin daha önce de uyguladığı yaptırım politikalarını tekrarlanan bir senaryo olarak niteledi.
2: Bu tekrarlayan bir senaryo. Obama yönetimi sırasında uygulanan felç edici yaptırımlardan, Bay Trump'ın ilk yönetimi sırasındaki azam basık kampanyasına ve şimdi de en son yaptırımlara kadar tüm bu önlemler farklı isimler altında getirildi. Aynı filmi tekrar tekrar oynatıyorlar. Bu filmi biliyoruz. Bu yüzden onunla nasıl yüzleşeceğimizi de biliyoruz.
1: Araghchi'ye göre Washington'ın askeri

0: Muhsin Rıza'yı ABD'nin yaptırımlarına katılan ülkeleri düşman sayacaklarını söyledi. Rıza'yı yaptırımların sürmesi halinde Hürmüz Boğazı ve bölgesel petrol ihracatına ilişkin çok sert mesajlar verdi. Tahran'dan bu sözlerin ardından dikkat çeken bir adım da meclisten geldi. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere sunulan hizmetler karşılığında ücret alınmasını öngören maddeyi kabul etti. Washington ise İran'ı tecrit etmek için müttefiklerinden destek isterken yaptırımları denen ülkeleri de ağır ekonomik sonuçlarla karşılaşacakları konusunda uyardı.
1: Güney Kıbrıs'ta İsraillilerin Larnaka, Limassol ve Baf başta olmak üzere arazi ve gayrimenkul alımlarındaki artış dikkat çekiyor. Katim Erini de İsraillilerin bölgedeki artan varlığını gündeme taşıdı. Okul, ibadethane ve işletmeler gibi altyapıların çoğalması, Rum bölgesinde İsrail varlığının geçici olmaktan çıkıp kalıcı bir yerleşime dönüşebileceği endişesini beraberinde getirdi.
0: Arazi ve gayrimenkuller alıyorlar, kendi okul, ibadethane ve işletmelerini inşa ediyorlar. İsraillilerin Güney Kıbrıs'taki faaliyetleri Rum kamuoyunda yeni bir tartışmayı başlattı. Özellikle Larnaka, Limassol ve Baf'ta İsraillilerin önemli yabancı alıcı gruplarından biri haline gelmesi dikkat çekiyor. Tartışmayı gündeme taşıyan Katim Erini gazetesine göre konu artık sadece yabancı yatırım değil. İsraillilerin toprak ve konut alımlarının yanı sıra İsrailli ve Yahudi toplumuna yönelik okulların, ibadet yerlerinin, işletmelerin ve diğer altyapıların artması kalıcı yerleşim tartışmasını da beraberinde getiriyor. Gazetenin dikkat çektiği bir diğer noktaysa bazı bölgelerde toprak ve gayrimenkul mülkiyetinin yabancı yatırımcıların elinde yoğunlaşması, özellikle Larnaka'da İsrailli varlığındaki artışın daha belirgin hale gelmesi. Yüksek alım gücüyle yapılan konut ve arazi alımlarının yerel halkın konut piyasasına erişimini zorlaştırabileceği yönünde endişeler de var. Oluşan tablo yumuşak yerleşim tartışmasını gündeme taşıyor. Gelişmelerin arka planında İsrail ile Yunanistan arasındaki yakın ilişkiler de dikkat çekiyor.
2: Yunanistan ile İsrail arasındaki bu inanılmaz ortaklıkta bize destek olduğunuz ve yanımızda bulunduğunuz için teşekkür ederiz.
0: Rum kesimindeki tartışmanın odağındaysa İsrail sermayesinin ekonomik katkısından çok arazi mülkiyetindeki yoğunlaşma, konut piyasasına etkisi ve olası toplumsal değişim var.
1: Gecenin olayıyla devam edelim. Ankara'nın Mamak ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Burcu Özüdur'a aktaracak.
3: Mamak'ta saatler 18'de başlayan yangın çok uzun sürdü aslında. Yaklaşık 3-4 saatlik bir söndürme çalışması vardı. Ekipler çok yoğun bir şekilde müdahale etti yangına. Ve geçtiğimiz dakikalarda da aslında Ankara Valiliği son dakika bir açıklama yaptı. Bu yangına sebep olan bir kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Bunu ifade etmekle başlayalım. Geniş bir alana yayılan çok büyük bir yangından bahsediyoruz elbette. Geçtiğimiz dakikalarda yaptığımız yayınlarda hemen arka planda o büyük yangın ekranlara getirmiştik. Şu an için kontrol altına alındığını söylemekte fayda var. Hemen Serkan Öztürk de ekranlarınıza getirecek. Şu arka kısımlarda, tepelerde oldukça fazla yangın vardı. Hatta ben yayına başlamadan önce de yine oradan dumanlar ve az da olsa o ateşler gözüküyordu. Yangın başladıktan sonra da aslında birçok alana da yayıldı. Hemen yan taraflara da sıçradı. Çünkü rüzgar da aslında çok yoğun. Rüzgarın etkisiyle birlikte de birçok alana yayıldığını ifade etmekte fayda var. Tabii ekipler hemen müdahalesini sürdürdü. Saatler 18.02'de olay yerine ekipler geldi ve 18.19'da da burada çok yoğun bir söndürme çalışması başladı. Tabii birçok ekip buraya müdahalede bulundu. Bir arazöz, Kurtuluş İtfaiyesi istasyonundan bir tanker ve Merkez İtfaiye İstasyonundan bir tanker bölgeye sevk edildi. Tabii Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya da göre de 9 arazözde yangın söndürme çalışmalarına

0: Katıldı. Şu an ekiplerin burada yoğun bir çalışması var elbette. Biz ilk geldiğimiz zaman arka kısımdan gelmiştik buraya. Çünkü Ankara'nın Mamak ilçesi Başak mahallesinden bahsediyoruz. Burada o türbeye çıkan yol kısmında vardı o yangın aslında. Arka kısımdan dolaştığımız zaman ekipler bizi oradan alana almadı. Çünkü yangın oldukça yoğundu. Bizler arka taraftan dolaşarak yine buradan yayınlarımızı gerçekleştiriyoruz. O dağın arka kısmında da hala ufak da olsa bir yangın olduğunu söylemekte fayda var. Yani hala ekipler çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor. Tabii yangın başladıktan sonra ilk belirlemelerde yangının neden çıktığı bilinmiyordu. Ancak son dakika açıklamasını Ankara Valiliği yaptı. Sizlere aktardık. Bir kişi gözaltına alındı. Biz buraya geldiğimiz zaman vatandaşlara sorduğumuzda da yine birkaç vatandaşın da burada beyaz tişörtlü bir beyefendinin alanda yangın çıkardığı söyledi. Bizler ihbar ettik dediler bize. Bu şekilde de valiliğin yaptığı son dakika açıklamasını da sizlere aktarmış olalım. Tabii çok yoğun bir çalışma vardı bu noktada. Yerleşim yerlerine uzak olmasından dolayı da o tehlike bir nebze olsun da düştü diyebiliriz. Çünkü oldukça arka taraflarda şehir merkezine biraz uzak hemen tepenin orta kısmında başladı o yangın. İfade ettiğim gibi aslında yayınımızda bir önceki yayınımızda ön kısımlarda oldukça yoğunluk vardı. Alevler adeta aslında tüm alanı kaplamıştı. Çünkü otluk bir alan, ağaçlık bir alan komple kaplamıştı. Hatta yangın orta kısımda çıkmıştı ama aşağı kısımlar, sağ taraf, sol taraf parça parça yangınlar olduğunu görmüştük. Bizler tabii ekiplerin yoğun müdahalesi vardı. Yangın çıktıktan hemen sonra o yoğun müdahale başladı ve yoğun çalışmaların ardından da yangın kontrol altına alındı. Şu an itibariyle herhangi bir sorun olmadı ifade etmekte fayda var elbette. Yerleşim yerlerine uzak herhangi bir sorun yok. Ekipler hala sahada, çok yoğun çalışmalar devam ediyor. Yine hemen arka kısımda da o tepenin arka kısmında ışıklar görünüyor biraz buradan baktığımız zamanda. Ara ara alevler de görünüyordu tabii ama şu an itibariyle baktığımız zaman da aslında tam anlamıyla kontrol altına alındı diyebiliriz. Yangın tamamen kontrol altına alınmasında tabii rüzgarın etkisi biraz zorlaştırdı ekiplerin çalışmasını. Çünkü rüzgar da ara ara hala şu anda aslında sizler de görebilirsiniz o otların, ağaç dallarının yoğun bir şekilde sağlanmasını. Rüzgar ekiplerin işini çok zorlaştırdı elbette. Tabii ama ekiplerin yoğun müdahalesi sonucunda da yangın kontrol altına alınmış oldu. Saatler 18'i gösterdiğinde başladığını ifade ettik. 18-19'da ekipler alana geldi ve o yangına müdahale etmeye başladı. Tabii birçok arazözle, tankerlerle, belediye ekiplerinin tankerleriyle, arazözlerle burada yangına müdahale edildi. Tabii yangın önemli bir noktası da şuydu, yerleşim yerine uzak olması. Dolayısıyla yerleşim alanlarına yönelik doğrudan bir tehdit bulunmadı. Ancak yangın geniş bir alanda etkili oldu. Tabii rüzgar etkili oldu bu noktada. Özellikle rüzgarın etkisi alevlerin ve dumanın daha farklı noktalara taşınması, yangının kontrol altına alınmasını zorlaştırdı. Bu nedenle de ekiplerin çalışması aralıksız devam etti. Şu anda sahada hem itfaiye ekipleri hem de orman ekipleri var. Arka kısımda olduklarını ifade ettik onların da. Karadan arazözler ve tankerler müdahalesi devam ediyor. Aslında ifade ettiğimiz gibi tam olarak yangın ön kısımda bir önceki yayınlarımızda aktardığımızda çok yoğundu. Ancak yapılan müdahaleler sonucunda da hem ekiplerin hem sahadaki arazözlerin tankerlerle birlikte yangın kontrol altına alındı. Ama hala ekipler sahada hemen arkamdaki tepenin arka kısmında ekiplerin çalışmaları, söndürme çalışmaları hala devam ediyor. Bizler de takip ediyor olacağız. Gelişmeler oldukça da aktaracağız.
1: Burcu Özüdür'ye teşekkür ederim aktardığı bilgiler için. Gecenin sıcak haberiyle devam edeceğiz ki o da bir yangın haberi. Bu kez Diyarbakır'a götüreceğiz sizleri. Diyarbakır'da bir binada yangın çıktı. Ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor. Diyarbakır'daki bir iş merkezi binasından alevler yükseldi değerli izleyenler. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Alevlerin tüm binayı sardığı görüldü. Bu sırada etrafta büyük panik yaşandı. itfaiye, alev

0: yere müdahale başlattı. Polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Diyarbakır'daki yangın ekranlara geliyor değerli izleyenler. Diyarbakır'daki bir iş merkezi binasından alevler yükseldi. O görüntüleri paylaşıyoruz ekranlara. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Sonrasında ise alevlerin tüm binayı sardığı görüldü. Bu sırada etrafta büyük panik yaşandığı bildiriliyor. İtfaiye alevlere müdahale başlattı ve polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Siyasetin gündemiyle devam edelim. CHP ve eski CHP'lilerin kurduğu yeni parti arasında belediyeler üzerinden büyük bir savaş veriliyor. Yeni partiye geçen belediye başkanlarının sayısı her geçen gün artsa da hala birçok büyük kentte değişim yok. Ankara'da Mansur Yavaş, Mersin'de Vahap Seçer, Muğla'da Ahmet Aras ve Tekirdağ'da Candan Yücer hala Özgür Özel'in katılım çağrısına sessizler.
1: Putlancılardan kurtulun, yeni partimize buyurun. Hırsızın yanında durulmaz, malı götürenlerin yanında durulmaz.
2: Muhalefette belediyeler üzerinden yeni bir cephe açıldı. CHP elindeki kalilleri korumaya, yeni parti ise safına yeni isimler katmaya çalışıyor. Yeni partinin kuruluşuyla başlayan siyasi rekabet belediye başkanları üzerinden bir rozet savaşına dönüştü. Bir yanda CHP'den peş peşe gelen kopuşlar, diğer yanda partimde kalıyorum mesajları. Muhalefette şimdi gözler hangi başkanın hangi safta yer alacağında.
3: CHP'nin Sivrihisar Belediye Başkanı çıktı, evet. Dedi ki, ben dedi Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçildim. Ben burada kalacağım. Hain değilim dedi.
2: Manisa'da Besim Dutlulu, Denizli'de Bülent Nuri Çavuşoğlu, Eskişehir'de Ayşe Ünlüce. Üç büyükşehir belediye başkanı CHP'den ayrıldı. Yeni parti rozetini taktı.
3: Ben Ayşe Ünlüce'nin hiç istemeden istifa ettiğini biliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalmak istiyordu.
2: Her başkanın rotası yeni parti olmadı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Mersin ziyaretinde yan yana geldiği Vahap Seçer, CHP'ye bağlılığını açık cümlelerle ortaya koydu.
1: Biz hep şunu söyledik. Mustafa Kemal'in yolundayız ve Cumhuriyet Halk Partili olmaktan da öz duyuyoruz. Hiç çekilmeden.
2: Muğla'da ise siyasi ayrışma aynı evin içine kadar uzandı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras CHP'de kaldı. Eşi Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras ise yeni partiye geçti. Rozet Savaşı'nın en çok merak edilen ismi ise Mansur Yavaş. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın CHP'den ayrılacağına ilişkin bir açıklaması yok. Yavaş'ın parti içindeki güç mücadelesinde erken pozisyon almamaya özen gösterdiği belirtiliyor. Tam da Yavaş hangi yolu seçecek sorusu kulislerde dolaşırken Özgür Özel'den dikkat çeken bir hamle geldi.
1: Emaneten çalıştığımız bir ofiste bizi ziyaret eden Mansur Yavaş'ın da selamlarını getirdim. Trabzon kabul etsin.
2: Trabzon'da konuşan Özgür Özel, Mansur Yavaş'ın selamını meydana iletti. Bu selam kulisleri yeniden hareketlendirse de iddiaya göre Yavaş cephesi bu görüşmeyi yalanladı. Yüz yüze değil, sadece telefonda görüştüler denildi. Yaşananlar Yavaş'ın yeni siyasi denklemde nasıl bir pozisyon alacağı sorusunu yeniden gündeme taşıdı.
4: Cemil Tugay!
2: İzmir'de ise Cemil Tugay'ın rotası hala belirsiz. CHP ile yollarını ayırdı ama yeni partiye uzanan yolda henüz net bir adım atmadı. Şimdilik yoluna bağımsız olarak devam ediyor.
0: Terörsüz Türkiye sürecindeki kritik bir haftaya giriliyor. Milli Dayanışma Yasası kapsamında kurulan Takip ve Koordinasyon Kurulu ilk kez bir araya geliyor. Adalet, İçişleri, Dışişleri, Milli Savunma Bakanı, MİT Başkanı gibi üyeleri olan toplantıda koordinasyonu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sağlayacak. Komisyon üyeleri hem sahadaki silah bırakma sürecinin yol haritasını hem de hukuki ve sosyal boyutları teker teker görüşecek. Terörsüz Türkiye sürecinde bir yandan gözler bu hafta Ahlat ve Malazgirt'te olacak. Başkan Erdoğan'ın Malazgirt zaferinin yıl dönümünde vereceği mesajlar merakla bekleniyor.

0: milletimizin artık bu sorundan kalıcı biçimde kurtulmak istediği ortada. Biz de milletin bu beklentisini karşılamak istiyoruz.
1: Terörsüz Türkiye hedefinde yeni bir aşamaya geçiliyor. Milli Dayanışma Yasası'nda takip ve koordinasyonla görevlendirilen kurul, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda bu hafta ilk kez toplanacak. Masada Adalet, İçişleri, Dışişleri, Milli Savunma Bakanları'yla MİT Başkanı olacak. Toplantının en önemli başlığı ise silah bırakma sürecinin sahadaki takibi. Oluşturulması planlanan ilk alt kurulun silah teslimi ve doğrulama mekanizmasına odaklanması bekleniyor. Silahlar nerede bırakılacak, hangi takvim işleyecek, teslim süresi nasıl doğrulanacak? Bu soruların yanıtı sahada adım adım takip edilecek.
2: İnşallah süreci menziline ulaştıracağız. Gayemiz Türkiye'yi kardeşlik içinde, huzur atmosferi içinde geleceğe hazırlamaktır.
1: Sürecin bir diğer önemli boyutuysa hukuki. Teslim olan örgüt mensuplarının dosyalarının hukuki statülerine göre sınıflandırılması için ayrı bir çalışma yürütülecek. Ancak infazın ertelenmesine alt kurullar değil, infaz hakimleri karar verecek. Silahını bırakıp Türkiye'ye dönecek örgüt mensupları için sosyal uyum ve rehabilitasyon mekanizması da devreye alınacak. Psikolog, psikiyatrist, hekim ve sosyal hizmet uzmanlarının yer alacağı bir yapı planlanırken, yasadan faydalanmak isteyenlerin başvuru ve kayıtları için de ayrı bir çalışma grubu oluşturulacak. Ancak bütün bu takvimin anahtarı silahların bırakıldığının teyidi. Yasadaki adımlar terör örgütünün silah bıraktığının teyidine ilişkin Milli Güvenlik Kurulu kararının yayımlanması şartına bağlanıyor. Yasa 6 ay içinde başvuracak örgüt mensupları için ceza ve infaz ertelemesine ilişkin hükümler de içeriyor.
2: Şüphesiz mesuliyetimiz büyük, yükümüz ağırdır. Ama cesaret ve kararlılıkla bu meselenin üzerine gidersek inanıyorum ki menzile varmamıza kimse mani olamaz.
1: Ankara'da sürecin yol haritası şekillenirken bu hafta ikinci kritik adres Ahlat ve Malazgirt. 955 yıl önce Anadolu'nun kapılarını açan o tarihi ruh bu kez terörsüz bir geleceğin mesajlarıyla buluşacak. 25 ve 26 Ağustos'ta Ahlat ve Malazgirt'te gerçekleştirilecek kutlamalarda gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da olacak.
2: Hasımlarımızı rahatsız ve tedirgin eden terörsüz Türkiye menziline doğru ne murad ettiğimizi bilerek kararlı adımlarla yürümeyi sürdüreceğiz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında dış tehditlere karşı güçlü Türkiye vurgusunun yanı sıra birlik, beraberlik ve terörsüz Türkiye hedefini öne çıkarması bekleniyor.
3: Evinden 200 kilogram altın çıkan kardeş Kuriş'in yakalanmasının ardından örgüte yönelik ikinci dalga başlatılmıştı. Emniyet Servet'in perde arkasını incelemeye aldı. Para trafiğinin izini süren ekiplerin eline 265 de çek geçti. O çeklerin kimler tarafından düzenlendiği, kimlere verildiği ve hangi ticari ilişkilerin parçası olduğu da mercek altında.
1: Deste deste para, onlarca altın, 265 çek ve henüz kapağı bile açılamayan o çelik kasa. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında ikinci dalganın ardından ele geçirilen servetin ayrıntıları ortaya çıktı. Soruşturma derinleştikçe örgütün para trafiğinin izleri de bir bir gün yüzüne çıkıyor. İkinci dalgada şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda adeta küçük bir servete el konuldu. 1.873.500 lira, 603.151 dolar, 36.110 euronun yanı sıra 34 bilezik, 103 çeyrek altın, tam ve yarım altınlar, farklı gramajlarda onlarca 24 ayar altın da ele geçirildi. Şimdi altın ve ziynet eşyalarının toplam değerini ortaya çıkaracak sayım ve tasnif sürüyor. Para trafiğinin izini süren ekiplerin elinde yalnızca nakit ve altın yok. Aramalarda 265 çek de ele geçirildi. O çeklerin kimler tarafından düzenlendiği, kimlere verildiği ve hangi ticari ilişkilerin parçası olduğu da mercek altında. Ve operasyonun en merak uyandıran parçası açılamayan çelik kasa. Kasanın usulü uygun şekilde açılması için çalışmalar sürüyor. İçinden ne çıkacağı soruşturmanın yeni düğümlerinden biri. Soruşturmanın dijital ayağında da yeni bir inceleme başladı. Ele geçirilen 9 cep telefonu ve bir dizüstü bilgisayar, örgütün mali ve ticari ilişkilerini, şirket bağlantılarını ve şüpheliler arasındaki irtibatı ortaya çıkarmak için incelenecek. Örgütün mali yapısı, şirket ve kişi bağlantılarıyla suçtan elde edildiği değerlendirilen servetin nasıl el değiştirdiği ve nasıl aklandığı çok yönlü olarak araştırılıyor.
3: Adana'da başlayan ve kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik operasyonun adli ayağında tutuklama kararları geldi. Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un da aralarında bulunduğu 35 şüpheli tutuklandı. Soruşturma dosyasında şimdi FETÖ irtibatlarına ilişkin tespitler mercek altında. Kuytul'un en çok irtibat kurduğu kişilerin FETÖ'cü olduğu tespit edildi.
1: Kuytulcular yapılanmasına yönelik soruşturmada yeni perde açıldı. Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul tutuklandı. Soruşturma derinleştikçe de dosyadan yeni ve dikkat çekici ayrıntılar çıktı.
4: Evinizde arama yaptık. 3 tane flaş.
5: Ben tamam.
6: Kendi okuyacağım.
4: Okuyamadığınız yer olursa bana sorun.
1: Adana'da 19 Ağustos sabahı gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. 35 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerden 18'i adli kontrol kararı, 3'ü ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
5: Yakalama dersen imza atmam. Ben kaçmadım.
1: Yöneltilen suçlamaların listesi ise bir hayli uzun. Suç örgütü kurma ve yönetmekten örgüt üyeliğine, nitelikli dolandırıcılıktan resmi belgede sahteciliğe uzanan bir ağ var. Üstelik Kuytul ve çevresindeki yapılanmayla ilgili CİMER'e yaklaşık 6000 ihbar ve başvuru yapıldığı tespit edildi.
5: Kendi evimdeyim, kendi evimde olan insan yakalama denmez.
1: Yapılanmanın kendi içindeki görev dağılımı da mercek altında.
7: Alparslan Kuytul kendisi de FETÖ'yü örnek alıyordu ve kendi örgütü ile FETÖ'yü mukayese ediyordu. İşte bu nedenle de Fethullahçı terör örgütü elebaşısı olan Fethullah Gülen gibi kendisi de Hoca Efendi denilmesini istiyordu. İşte bu örgüt içerisindeki en önemli kuraldı ve bunu söylemeyen kişiler ise örgütten dışlanıyordu.
1: Üst kademede görev yaptığı belirtilen 9 şüphelinin irtibat kayıtları incelendi. O kayıtlarda FETÖ kapsamında adli işlem görmüş ya da yardımcı olarak kaydı bulunan 24 kişi tespit edildi. Bazı isimlerin birden fazla şüphelinin kayıtlarında yer almasıyla toplam irtibat sayısı 28'e çıktı.
5: Uzatacak mı şimdi? Tam bitti mi işlem?
1: Bir başka dikkat çekici gelişme ise dijital delillerde yaşandı. Bazı şüphelilerin operasyonu önceden öngörerek hard disk ve bilgisayar kasalarını gece yarısı farklı adreslere taşıdığı tespit edildi.
8: Bunda kasası yok. Bunda mobilyalarda kasası yok. Hiçbir bilgisayarın kasası yok.
1: Kuytulcular yapılanmasına yönelik soruşturmada gözler ele geçirilen yeni delillerden çıkacak sonuçlarda.
3: 22 yaşındaki motosiklet tutkunu genç kız Ceyda Yakova'nın öldüğü yer İstanbul Şile'deki Avlak virajıydı. Bölge motosiklet tutkunları için vazgeçilmez bir adres. Her pazar onlarca motorcunun buluştuğu Avlak virajı adeta yarış pistine dönüyor. Yaşanan yaralanmalı kazalarda motosikletlileri durdurmuyor.
9: Siz bu şunu trafiğe açık alanda uygularsanız o zaman her türlü risk gelir sizi bulur. Her yıl bir iki kişi burada ne yazık ki motosiklet kazasında vefat ediyor.
10: Viraj keskin, hızları fazla. Canlarını hiçe sayarak basıyorlar gaza. Motosiklet tutkunları bu virajda ölümcül oyun oynuyor.
9: Ortaya koyduğunuz canınız.
11: İstanbul Şile'de bulunan Avlak virajı sadece birkaç gün önce 22 yaşındaki Ceyda Yakova'yı hayattan koparmıştı. Aradan fazla zaman geçmedi. Virajın tehlikeli olduğu sadece görünüşünden beri belli oluyor. Ancak motor sürücüleri hala buraya gelmeye ve akrobatik hareketler yapmaya devam ediyor.
9: Bazı arkadaşlarımız burayı pist olarak kullandıkları için bu bir mizansen değil yani şu anda rastlantı.
11: Gerçekten canlı canlı bir örneğe tanık olduk.
9: Evet, bakınız şimdi şu teknik ve şu viraj çizgisi ancak pistlerde uygulanabilecek teknik ve viraj çizgisi.

0: Sürücü ya egosuna yenik düşüyor, çok şey bildiğini düşünüyor, ya yeterli eğitimi almadan ben de diğerleri gibi süratli gideyim istiyor.
1: Bir senedir falan geliyorum. Burada abilerim falan var, onlar bana yardımcı oluyor.
2: Özellikle tatil günlerinde Avlak virajında trafik çok yoğun. Pazarları en az 10 yaralanmalı kaza yaşanıyor ama umursayan yok.
3: Virajın tehlikeli olduğuna dair uyarılar aslında viraja girmeden çok önce başlıyor. Hemen virajın girişinde de yerlerde yavaş uyarıları var. Ancak bunlara uymayan motor sürücüleri akrobatik hareketlere devam ediyor.
0: Yolun ya da motosikletin bir suçu yok. Tüm suç sürücüde.
4: İstanbul Beyoğlu'nda faciadan dönüldü. Yokuş aşağı kayan bir kargo arabası park halindeki araca çarptı. Sürüklenen araç yol kenarında asılı kaldı.
5: Tekerlek telden çıkıyor, aşağı düşüyor araba.
2: Kontrolden çıktığı yokuş aşağı kaymaya başladı. Önüne çıkana çarptı.
6: Arkadan patır gibi gürültü geldi. Askına kaldı.
2: İstanbul Beyoğlu'nda yaşayan Mustafa Meral kapısının önündeki otomobilini özenle temizledi, yıkadı, evine çıktı. Duyduğu gürültüyle sokağa fırlayan Meral gördüklerine inanamadı.
6: Yıkadım, sildim, süpürdüm. Arkadan patır gibi gürültü geldi. Askına kaldı.
2: Kargo aracının çarptığı otomobil asılı kaldı. Neyse ki ölen ya da yaralanan yoktu. Mahalle sakinleri aynı yokuşta sürekli kaza olmasından şikayetçi.
6: Aynı yere vurdu yine. Aynı kazan ritimlisi.
4: Ağustos'un sonu ve Eylül'ün başında en büyük yoğunluğu yaşayan meslek gruplarından biri de spotçular. Üniversite kaydını yapan öğrencilerden ev tutanlar soluğu spotçularda alıyor. Peki bir öğrenci evini temel ihtiyaçlarını karşılayan eşyalar ne kadar? Taksit yapılıyor mu? İşte bir öğrenci evinin maliyeti ekrana gelecek.
7: 20-25'e falan 3 parça beyaz eşya alabilir. Sıfır alırsa da 70-80 milyar alır.
8: 2 sene burada kalıyorlar, 3 sene burada kalıyorlar. O kadar uygun, yüksek fiyatlarda almayı tercih etmiyorlar.
2: Üniversite kayıtlarına geri sayım başladı. Barınma en önemli sorun. Özel yurtları pahalı bulanların tercihi ev kiralamak. Orada da öğrencileri eşya sorunu bekliyor.
1: Öğrenci olmak gerçekten zor. Özel üniversitelerin fiyatları fahiş durumda, artmış durumda. Bir de yurtlar da çok pahalı şu an.
9: Biz yurtlarda şu an yer bulamadığımız için evlere çıkmaya çalışıyoruz. Evlerde biraz maliyetli oluyor. O yüzden de en düşük fiyatlı şeyleri bulmaya çalışıyoruz.
10: Özellikle yurtlarda yer bulamayan öğrenciler mecburen evlere çıkmak zorunda kalıyor. Sıfırdan bir evi döşemek ise oldukça maliyetli. 2 ya da 4 yıl yaşayacakları ev için özellikle bu yüzden spotçuları tercih ediyorlar.
11: Burada uygun olduğunu söylediler. Bakalım evimiz için bir şey bulursak uygun fiyatı almayı düşünüyoruz.
12: Buzdolapları 13-14 bin lira bandında. Çamaşır makineleri işte 7 ile 10 bin lira bandında. Bulaşık makineleri de aynı şekilde. Televizyon da aynı şekilde. Onlar da 10 bin lira civarında.
13: Kiralar zaten yüksek şu anda. Öğrenciler gelip burada daha uygun fiyatlara ürünler alabiliyor.
14: L köşe tercih ediyorlar genelde. 7 bin 8 bin lira arası değişiyor. Gardıroplarda genelde sürgülü değil de kapaklı tercih ediyorlar. Onlar da 5 bin lira, 6 bin lira, 4 bin lira civarında değişiyor.
10: Beyaz eşyaya bir öğrenci için lüks sayılabilecek televizyonu ve bulaşık makinesini de eklediğimizde yaklaşık maliyet 30 bini buluyor. Bunun içine mobilya da eklendiğinde toplam fiyat yaklaşık 60 bin oluyor.
14: Herhalde taksit istiyorlar zaten. Biz de o şekilde yardımcı oluyoruz ki zaten en dip fiyatlarla yardımcı oluyoruz.
4: Hem dünyadan hem yurttan sırada hızlı bir tur var.
2: Patlama sesleri ard arda yükseldi, bir mahalle ayağa kalktı. Tayvan'da yerleşim alanı çevresine kaçak dökülen endüstriyel atık önce yangına ardından patlamaya yol açtı. 13 kişi yaralandı, 11 ev büyük hasar aldı. Çin'de yolcu otobüsü nehre

0: Yuvarlandığı feci kaza anı yolcuların cep telefonu kamerasına yansıdı. Mucize eseri can kaybı yok ancak çok sayıda yolcu hastanelik oldu. Florida'da tek motorlu bir küçük uçak denize düştü. O anlarda plajdaki yüzlerce kişi büyük panik yaşadı. Kazadan sağ kurtulan pilot tedavi altında. Yeşil saha savaş alanına döndü. Kaosun adresi Kolombiya. Santa Fe ile Amerika'daki Cali takımlarının taraftarları maç esnasında kavgaya tutuştu. Büyüyen kavga sahaya taşınınca maç 33. dakikada tatil edildi. Japonya 5,9'la sarsıldı. Merkez üssü başkent Tokyo yakınları olan deprem gece saatlerinde meydana geldi. 37 kişi yaralandı. Tayvan'da otobanda kazaya karışan iki araç durmak zorunda kaldı. Sürücüler kazayı belgelerken arkadan hızla gelen bir araç üzerlerine daldı. Feci kazada iki sürücü de hayatını kaybetti. Luna Park'taki dev oyuncak arızalandı. Onlarca kişi metrelerce yüksekte baş aşağı kaldı. Tepe noktada takılı olan oyuncak hızla dönmeye devam etti. Ekipler müdahale edene dek pek çok kişi baygınlık geçirdi. İtalya'nın kuzeyindeki Forli kentine şiddetli fırtına vurdu. Hızı saatte 120 kilometreye ulaşan rüzgara uçaklar bile dayanamadı. Piste sürüklendikleri anlar havalimanı çalışanlarının cep telefonu kamerasına yansıdı. Film sahneleri gerçek oldu. Houston'da gece yarısı dolaşan bir taksicinin aracına aniden iki polis bindi ve aksiyon filmlerinden aşina olduğumuz o meşhur repliği söylediler.
1: Go go go go go.
2: Şu adamı takip et. Bas gaza. Bu sokağa doğru sür hemen. İşte orada.
0: Bir anda polis kovalamacasının ortasında kalan sürücü şaşkınlıkla ne dedilerse yaptı. İki memur şüpheliyi görür görmez araçtan atladı.
3: Yanımızdan geçti, ileri duruyor, gidiyor.
0: Rusya'nın Novorossiysk limanı açıklarında insansız hava aracının Türk gemisine düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden aşçıbaşı İlker Lazoğlu için son görev memleketi Samsun'da yerine getirildi.
4: Uzun zamandır 10-15 senedir çalışıyordu. Usta bir gemiciydi yani. İki tane kız çocuğu var. En büyüğü 23 yaşında. Bir tane de 16-17 yaşlarında bir kızı var.
0: 47 yaşındaki denizci kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
5: Esselamu aleyküm ve rahmetullah.
0: Niğde'deki Aladağlar Lahitkaya bölgesinde tırmanış yapan İngiliz dağcı düşerek kolunu kırdı. Sarp alanda mahsur kalan 26 yaşındaki Daniel Thomas Martin için hava kuvvetlerine ait helikopter devreye girdi. Genç dağcı düştüğü yerden kurtarılarak güvenli bölgeye taşındı. Tokat'ta yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 68 yaşındaki Şükriye Göke otomobil çarptı. Yaşlı kadın çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrulurken aracın sürücüsü arkasına bile bakmadan kaçtı. Ağır yaralanan kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kastamonu'nun Araç ilçesinde çıkan yangında iki ev alev alev yandı.
6: Küçük bir yangında kocaman alevlendi.
0: Evlerden birinde bulunan piknik tüpleri alevlerin etkisiyle bomba gibi patladı.
7: Evimize geldik, hiçbir şey kalmadı. Hiçbir şeyimiz kalmadı ya çocuklarımın.
0: Yangın uzun süren çalışmanın ardından söndürüldü. İstanbul Büyükçekmece'de park halindeki araçları gözlemleyip hırsızlık yapan şüpheliler için emniyet ekipleri düğmeye bastı.
8: Drone devrimi sırasında şüpheli şahısların araçların içine baktığını tespit ettik, tamam. Buraya uygun bir ekip gönderirseniz iyi olur.
0: Araçlardan cüzdan ve cep telefonu çalan 64 yaşındaki iki hırsız drone kamerasıyla takip edilerek kıskıvrak yakalandı. Kazanın adresi Adana'ydı. 83 yaşındaki Yaşar Akdoğan arkasından gelen otomobilin bir anda çarpmasıyla neye uğradığını şaşırdı.
1: Arkamdan gelen araba resmen tepeledi. Çevredeki arkadaşlar koşarak geldiler. Adam gelip de geçmiş olsun demedi.
0: Sürücü hiçbir şey olmamış gibi kaza yerinden uzaklaştı.

0: ulaştı. Yaşlı adamın ayağı ise tespit edilen kırık sonrası alçıya alındı. Karadeniz sahil yolunun Giresun kesiminde ilerleyen mobilya yüklü tırın Dorse kısmında yangın çıktı. Büyüyen alevler istinat duvarının üstündeki otları da tutuşturdu. Yangın kontrol altına alınana dek Giresun-Trabzon yolu da trafiğe kapatıldı. Bayburt'ta drone kamerasını fark eden tilkilerin heyecanı böyle kaydedildi. Meraklarına yenik düştükleri anda drone'a doğru yöneldiler, korku hissi ağır bastığında da yuvalarına sığındılar.
1: Hürmüz Boğazı'ndaki hak talepleri konusunda ısrarcı olan Amerikan Başkanı Trump'tan yeni bir açıklama geldi. Trump, dünyanın en önemli petrol geçişlerinden biri olan Hürmüz'ü Amerikan toprağı ilan etti. Bu açıklama son günlerde Washington'ın ekonomik yaptırım duyurusuyla tırmanan gerilimi zirveye taşıdı.
0: İran'a karşı ekonomik savaşı ilan eden Washington yönetimi yarın tarihin en sert yaptırımlarını duyuracak. Bu kritik açıklama öncesi kürsüye çıkan Trump, Hürmüz çıkışıyla gerilimi yeni bir seviyeye taşıdı.
2: İran'ı durdurduk. Anlaşma yapmak için çırpınıyorlar. Ben Hürmüz'ü Amerika toprağı olarak görüyorum şu anda. Hürmüz Boğazı Amerika toprağıdır.
0: Tahran yönetimi birkaç gün önce Trump'ın Hürmüz ısrarıyla alay etmiş, Kaliforniya'yı İran toprağı olarak gösteren bir harita sosyal medyada paylaşılmıştı. Karşılıklı sert açıklamalar gerilimi tırmandırdı. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ülkesinin tam ölçekli bir ekonomi, askeri ve güvenlik savaşı içinde olduğunu açıkladı. Yeni askeri doktrini çerçevesinde erken caydırıcılık ilkesini benimseyen Tahran, Amerika ile yeni bir savaşa hazırlanıyor. Dünya Washington yönetiminin yarın duyuracağı gelmiş geçmiş en sert ekonomik yaptırımları duymayı bekliyor. Amerika'nın yürüttüğü ekonomik savaşı etkisiz hale getirme sözü veren İranlı yetkililer, Washington'u yaptırımlara karşılık olarak Hürmüz Boğazı'ndaki petrol akışını durdurmakla tehdit etti.
1: İsrail son günlerde Suriye'ye yönelik saldırılarını arttırdı. Bir haftada farklı iki noktayı vurdu. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ise verdiği röportajda Tel Aviv'e tepki gösterdi. 18 Ağustos'ta Suriye hava üssüne saldırmasının ardından İsrail ile temasların kesildiğini açıkladı. Türkiye ve Şam yönetimi arasındaki dostluğa vurgu yaptı.
3: İsrail Suriye'ye bir haftada iki kez saldırdı. Şam'la Tel Aviv diyaloğu durdurdu. İşgalci İsrail bölgedeki saldırgan politikasını sürdürüyor. Hedefte Suriye vardı. Tel Aviv 18 Ağustos'ta harekete geçti. İdlib kentindeki Ebu Zuhur Havalimanı'na saldırdı. İsrail ordusunun saldırıları bununla sınırlı değildi. Açıklamayı Suriye Dışişleri Bakanlığı yaptı. İsrail'in Şam kırsalında sivil bir araca saldırdığını açıkladı. Saldırı en sert şekilde kınandı. Öte yandan Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani, Reuters haber ajansına röportaj verdi. 18 Ağustos'ta Suriye hava üssüne saldırmasının ardından İsrail'le temasların kesildiğini açıkladı.
4: Suriye diplomasiye elini uzatıyor. İsrail'in bu tarihi fırsatı değerlendirmesi gerekiyor. İsrail'le güvenlik anlaşması konusunda görüşmelere yeniden başlamayı bekliyoruz. İsrail güvenliğini kaba kuvvetle korumaya çalıştı ancak hiçbir yerde başarılı olamadı. Suriye şu anda İsrail'e güvenmiyor ve önceliğimiz topraklarımıza yönelik saldırıların durdurulması. Saldırının ardından İsrail'le temaslar kesildi.
3: Şeybani, ABD'nin İsrail'i masaya oturtmak için baskı yaptığını söyledi. Ayrıca Türkiye'ye desteğinden dolayı teşekkür etti. Şam, Ankara dostluğuna vurgu yaptı.
4: ABD, İsrail'i diyalog masasına geri dönmeye zorlamak için sürekli olarak baskı uygulamaya çalışıyor. Ordumuzu yeniden inşa etme sürecinde Türkiye'nin desteğinden dolayı minnettarız ve onları desteklemekten vazgeçmeyeceğiz.
3: Gelişmeler devam ederken Şam kırsalında bir saldırı daha yapıldı. Güvenlik güçlerini taşıyan bir otobüs bombalarla hedef alındı. Yaralananlar olduğu açıklandı. Saldırıyı kimin yaptığı açıklanmazken gözler İsrail'e çevrildi.

0: Gece Ajansı'nda hem Türkiye'nin hem dünyanın gündemini konuşacağız. Stüdyomuzda değerli konuklarımız var. Hemen takdim edeyim. Tarihçi yazar İsmail Öz. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.
0: Teşekkür ediyorum. Uluslararası ilişkiler uzmanı Doktor Anar Ali. Anar Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Sinan Bey. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum hocam. Uluslararası ilişkiler uzmanı Doktor Cihan Günyer. Cihan hocam hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. İyi yayınlar Sinan Bey.
0: Teşekkür ediyorum. Uzaktan bağlantıyla aramızda değerli bir konuğumuz daha var. Terör ve güvenlik uzmanı Bülent Atasever. Bülent hocam hoş geldiniz yayınımıza.
4: Hoş bulduk Sinan Bey. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Tabii Türkiye'nin gündemiyle başlayalım. Tabii birçok operasyon yapılıyor. Yapılara, terör gruplarına, bahisçilere artık hepsine operasyon yapılıyor şu anda. Kuytulcularla başlayalım istiyoruz. Bir line paylaşacak arkadaşlarım hemen. Bazı deliller var, bazı bilgiler var. Onları paylaşalım, üzerine konuşalım istiyoruz. Kuytulcuların FETÖ, PDY, Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanması irtibatları. 9 şüphelinin irtibatlarında FETÖ, PDY kaydı bulunan 24 farklı isim toplam 28 kayıt tespit edildi. Firari 5 şüphelinin ise tamamının irtibat ağında FETÖ, PDY kaydı bulunan isimler yer aldı. Furkan Nesli dergisi sorumlusu Firari Hasan Kütük yakalandı ve irtibatlarında FETÖ, PDY kapsamında adli işlem görmüş 4 isim belirlendi. Bazı yöneticiler hakkında geçmişte DH, El-Kaide kapsamında adli işlem kayıtları bulundu. Çok önemli bilgiler. 9 şüphelinin irtibatında FETÖ, PDY kapsamında kaydı bulunan 24 farklı isim ve toplam 28 kayıt tespit ediliyor. Bu kadar yoğun bir temas ağı tesadüf olabilir mi? İsmail Hocam siz de başlayalım isterseniz.
1: Tabii nasıl arzu ederseniz. Yani bir defa tabii ki bunlar hakikaten bizim yani ilerledikçe davanın bu hadiselerin işte soruşturmaların vesaire bunların safahatı kendisini tam olarak ortaya çıkarmaya başladıkça bu fotoğraf daha da netleşiyor muhakkak. Yani bundan sonra da çok farklı bağlantılar veya farklı durumlar ortaya çıkarsa açıkçası çok fazla şaşırtıcı olmayacaktır. Neden? Çünkü benim en azından yani kendim tabii ki muhafazakar aile yapılarından, toplumsal yapılardan gelen birisi olarak en azından işte İmam Hatip kökenli birisi olarak vesaire bu tip durumları bir sosyolog olarak da aynı zamanda sürekli takip ettiğim, anlamaya çalıştığım zeminlerden birisi olarak ifade ediyorum. Bizim geleneksel cemaat ya da tarikat anlayışlarımızın içerisinde herhangi bir yere oturmayan bir tarz, bir diskur, bir anlatı. Yani mesela ben açıkçası bu şahsı her dinlediğimde bana hiç böyle o bizim geleneksel makul bir yere oturan ve kucaklayıcı, kuşatıcı yani hiçbir zaman devletinin yanında durup devletinin işini kolaylaştırıcı, toplumun işini kolaylaştırıcı, toplumda iyiliği tavsiye edici yani bir şey görmedim yani bana hiç bu anlamda hiçbir zaman sıcak birisi olarak gelmedi. Kuşatıcı birisi olarak gelmedi. Hep çatışmayı öneren, hep çatışmacı dili yükselten. Mesela öyle ya bizim mesela tarihsel olarak tarikat, cemaat ya da işte bu tip yapılara baktığımız zaman her zaman gördüğümüz şey şudur. Osmanlı'ya bakın. Yani Osmanlı'nın son döneminde özellikle pek çok padişah, Mevlevi, Şazeli gibi tarikatlarda mensup olarak bulunmuşlar. Onlar mesela işte orduların içerisine bakıyorsunuz işte Mevlevi taburları var. İşte ordunun manevi yapısını yükseltmek, onlarla beraber savaşta moral motivasyon oluşturabilmek için. Osmanlı'nın kuruluş sürecine bakıyorsun. Hakeza yine burada onun yanında yer almış tarikatlar var, cemaatler var.
0: Bunlar hepsini aynı kefeye koyamayız zaten.
1: Elbette koyamayız. Ben onu demeye çalışıyorum zaten. Bu ayırdı bizim çok iyi yapmamız lazım. Bizim geleneksel cemaat ya da tarikat anlayışımızın içerisinde tefrika oluşturucu, asilik olarak ortaya çıkan yapılar çok olmamıştır yani. Evet, yani bir Şeyh Bedreddin hadisesi vardır. Zaman zaman belki bazı istenmeyen durumlar olmuş olsa da İslam inancının içerisindeki tarikatlar ve cemaatler genellikle

0: toplumda huzuru tesis eden, çoğu zaman da yani devletler mesela bu çerçevede bu yapıları her zaman kendilerinin yanında ve toplumda huzur, iyilik üzere olan, iyiliği tavsiye eden, emri bil maruf ve nehyanil münkerdir çünkü, değil mi? İslam inancının temel kodlarında olan şey. Dolayısıyla cemaatler ya da tarikatlar, bu örfte ve gelenekte doğru yerde duranların hepsi aslında emri bil maruf ve nehyanil münkeri tavsiye eder.
1: Hocam bir şey sorabilir miyim?
0: Kötülüğü tavsiye edemezler yani.
1: Bir güç zehirlenmesi mi oluyor daha sonra? Ne oluyor?
0: Burada bu tip yapılar bana göre genellikle şöyle oluyor Sinan Bey. Bunlar cemaat ya da tarikat olarak bizim geleneksel yapımızda durmadıklarına göre nerede duruyorlar? Bunun tanımını yapmamız lazım. Bunlara biz kült ve duygu ve inanç istismarı yapan yapılar diyoruz. Kült yapılar. Yani belli bir yapıda birisi kutsanıyor ve bu kutsanmanın içerisinde bunlar mesela...
1: Dini duyguları istismar.
0: Evet, ben bununla ilgili 2-3 tane de yazı yazdım. Yani bu yapılara baktığınız zaman bunların illa bir dini bir cemaat olması gerekmiyor. Bu bir parti de olabilir. Bir ticari zemini tamamen bu saadet zinciri mantıkları var ya.
1: Yardım kuruluşu olabilir.
0: Yardım NGO faaliyet yürüten bir kuruluş olabilir. Ahbap gibi olabilir. Veya mesela dediğim gibi seküler bir cemaat, tarikat yapısı da olabilir.
1: O zaman
0: bu.
1: Şunu söylemeye çalışıyorsunuz.
0: Hepsi aynı
1: şey,
0: aynı mantıkla çalışırlar bunların.
1: Bir maskeye bürünüyor.
0: Aynen öyle. Yani burada asıl amaç aslında dini yaymak ve din faaliyeti yürütmek değil. Asıl amaç çıkarları yürütmek, çıkarları belli bir yere taşımak, para kazanmaksa para kazanmak veya bir güç dengesini. Çünkü bu aynı zamanda bir asimetrik bir güç kalkanı da oluşturuyor. Bakın nasıl bir asimetrik güç kalkanı oluşturuyor? Burada bir fiziksel bir güçten bahsetmiyorum. Yani zihnine girdiği, zihnini inşa ettiği, ele geçirdiği, hipnotize ettiği kafalara aynı zamanda orantısız, asimetrik, mükemmel bir güç kalkanı da oluşturuyor. Çünkü o üstten konuşan, kutsanmış lider ağzıyla konuşan kişi aslında binlerce kişiye bir hüküm verdiğinde, bir söylem verdiğinde, ona bir şey, bir talimat verdiğinde koşulsuz yerine getirilecek müthiş bir orantısız, manevi ve kutsanmış bir güç elde ediyor. Anlatabiliyor muyum?
1: Hocam,
0: şimdi bunun tartışmasız yapacağı şey çok büyük yani. Onu
1: söylemeye çalışıyorum. Şunu sormam lazım. Şimdi arkadaşlarım, evet, bazı görüntüler paylaşıyorlar. Bu görüntülerde bazı evrakları, hard diskleri, evet, bilgisayarları kaçırma eylemi.
0: Kaçırıyorlar yani.
1: Yani devlet bir baskın yapmış. Bazı
0: İşini
1: noktalarda
0: doğru yaptıysan niye kaçırıyorsun?
1: İşte ne olabilir hocam? Diyorum.
0: Yani eğer işini doğru yaptıysan, ki burada asıl olması gereken şey şu. Bu tip yapıların aslında her zaman cemaat, tarikat ne olursa olsun, bu tip organizasyonların her zaman şeffaf, açık, hesap verebilir olması gerekiyor. Ezoterik, gizemli, tamam mı? Ya da böyle işte ne bileyim perdelenmiş, kademelendirilmiş bilgi sistemleriyle birinin bildiğini öbürünün bilmediği, öbürünün öbürüne yalan söylediği, birinin birine başka bir şey söylediği bir zeminde yürüyemez. Az önce ifade ettiğim o bizim işte geleneksel cemaat ve tarikat anlayışlarımızın içerisinde bunlar açıktır, şeffaftır, hesap verilebilirdir. Kim isterse istesin, istediği zaman gelip hesap sorabileceği, illa bunun devlet mekanizması olması gerekmez. O cemaatteki, tarikattaki herhangi bir insanın bile bir bilgiden şüphe ettiğinde, istediğinde, istediğini sorgulayabildiğinde anında ulaşabileceği bir şeffaf mekanizmanın olması gerekir. Hiçbir tarikat üyesinin ve cemaat üyesinin kafasında bir müphemlik, bir soru işareti, bir kuşku uyandıramaz o cemaatin lideri veya herhangi bir kişi. Böyle bir hakkı yok. Şimdi, dolayısıyla da hocam, burada bu olmayan o işte mesela sorun bu.
1: Bu insanlara inanan taban var. Taban kesimi de şok etkisi yaratmadı mı şimdi?
0: Olmaz mı? Burada zaten o en büyük mesele şu oluyor zaten. Burada bu tip hayal kırıklıkları aynı zamanda kitlesel bir depresyona sebebiyet veriyor. Bu tarikatlarda veya cemaatlerde hani bunların bir dahi bir de fedai kalıplarını da gördük ya biz FETÖ'de. Bunların biz toplum genellikle bunların dahileriyle muhataptı. Dahiler ne yapıyordu? İşte bizim gibi toplumun içerisinde yaşayan, iyilik dağıtan, işte namaz kılan, işte ne bileyim böyle eğitim faaliyeti yürüten insanlar gibi tanıdık biz, değil mi? Yani FETÖ'nün pek çok yapısını. Dolayısıyla bunlar dahilerdi, davetçileriydi falan bunların. Ama bir baktık ki 15 Temmuz'da bunların bir de fedaileri varmış yani. Ve bu milletin üzerine bomba yağdırmayı, değil mi?

0: yağdırmaktan hiç çekinmediler. Ve 200'ün üzerinde şehidimiz oldu bizim.
1: Hocam.
0: Binlerce gazimiz oldu bizim.
1: Şimdi devlet yani, bunun önlemini mi almaya çalışıyor?
0: Tabii
1: yani
0: ki.
1: FETÖ-vari grupların palazlanmasını, yükselmesini mi engellemeye çalışıyor?
0: Burada işte bu kült yapıların aslında, bu kült yapıların, bu istismarcı yapıların, inanç ve duygu sömüren yapıların dini maskeleyerek, din maskesi altında, tarikat maskesi altında, cemaat maskesi altında toplumu sömüren, çıkarları için çabalayan. Bak mesela burada mafyavari hareketler var ya, adamın tepesine çöküp senet imzalatıp efendim malına çöküp işte şöyle yap böyle yap demek. Bu hangi tarikatta var ya? Nasıl bir tarikat olabilir böyle bir tarikat? Dolayısıyla bir bana göre zaten bir cemaatin ya da bir tarikatın işte efendim holdingler kurması, efendim ne bileyim büyük büyük büyük yapılarla kendini ortaya koyması, bir güç kalkanı olarak müthiş sermayelere hükmetmesi diye bir şey söz konusu olduğunda, zaten o tarikattaki samimiyet belli bir yerden sonra artık bir çıkar ve para ilişkisine döner, değil mi? Bu kaçınılmaz bir şeydir yani. Eğer bir yerde çok yüksek paraların döndüğü bir zemin varsa, yarın bir gün o çıkarlar muhakkak başka birisine de dokunduğu için orada artık bir siz dini bir samimiyetten, bir ne bileyim hani o münzevi diye bir kalıp diyeceksek eğer, orada yani tamamen dini inançlar çerçevesinde yürüyen bir mürit şey ilişkisinden bahsedemezsiniz artık. Orada paraların, yüksek paraların konuşulduğu, dolayısıyla birisinin kazandığı, birisinin kaybettiği, birisinin çıkarına dokunulmuş başka bir şeyin olduğu bir bambaşka bir yapı ortaya çıkıyor.
1: İsmail,
0: o yüzden Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri, bakın Şeyh Bedrettin olayı vardır biliyorsunuz Osmanlı'da. Bu zeminde II. Murat o dönemde bütün tarikat ve cemaatleri denetimden geçirmiştir. Ve bu denetimden en sağlıklı geçenlerden birisi de Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri'nin efendim tarikatı, cemaati olmuştur. Onun en temiz tarafı da şudur. Mesela bir yapı, bir fabrika, bir iş yeri kuralım da burada insanlar efendim çıkar gruplar oluşsun falan değil. Kendisi de gidip tarlada çalışarak kendi ekmeğini kazanmış. Yani tarikat dediğiniz şeyler böyledir yani. Varsa da zaten orada ne olabilir? Tarikatın kendine ait böyle mütevazi bir yeri olur. Orada işte gelip insanların yiyip içtiği, hepsinin el birliğiyle belki biraz da böyle bir ne bileyim imece usulü gibi toplanıp bir şekilde orada ayakta kalabildikleri.
1: Öyleler de var hocam.
0: Böyle yerler var. Bunlar zaten olması gereken bu. Ama siz buraya işte dediğim gibi bir beşinci kol faaliyeti yürüten bir yapı gibi televizyonlarınız, gazeteleriniz, efendim fabrikalarınız, oyunuz, buyunuz olduğu zaman artık bu başka bir boyuta geçiyor olay.
1: İşin rengi değişiyor.
0: Değişiyor işte.
1: Hocam,
0: o zaman siz devlete de kafa tutmaya başlıyorsunuz. Çünkü devletle sizin başka ilişkileriniz burada gündeme gelmeye başlıyor.
1: Bir müsaadenizi isteyeceğim. Bülent hocama döneyim. Tabii bilgiler önemli. Bilgiler arasında firari olduğu belirtilen 5 şüpheli daha var. Tamamının irtibat ağında FETÖ paralel devlet yapılanması kaydı bulunuyor. Bu isimleri bu isimlerle yer alması, öne çıkması nasıl açıklanabilir Bülent Hocam?
2: Yani Sinan Bey, şunu söyleyeceğim. Ya İsmail Bey'e şöyle bir ekleme yapmak isterim. Ne kadar ilginçtir. İşte bir tarikatın yolunu hepimiz iyi kötü biliyoruz. Yani bu noktada dikkat edin. Ya, devletin dış politikasından tutun, terörle mücadeleden tutun, iç politikadan tutun. Yani böyle bir bu yapılardan bekleyeceğimiz açıklamalar değil bunlar. Şimdi işte kuş meselesi, az önce haberlerinizde verdiğiniz izleme imkanı buldum. İşte şimdi Kuytul meselesi. Ve dikkat edin, arkasında sürekli bir, aslında önümüzdeki dönemde de çıkacaktır. Nasıl FETÖ'nün arkasından başka istihbarat servisleri, başka ülkeler çıktıysa, burada da bunların çıkacağını ben tahmin ediyorum. Ve yani FETÖ yapılanmasının nasıl ilerlediğinin de bir kez daha izlerinde görüyoruz aslında.
1: Bülent
2: yani
1: Hocam,
2: FETÖ'cükler diyebilir miyiz?
1: Müsaadeniz var mı? Şu bilgileri bir paylaşayım izleyicilerimize.
2: Tabii.
1: Hem üzerine yorum
2: Tabii.
1: yaptığınızda daha sağlıklı olacak. 15 Temmuz gecesi Kuytul'dan skandal açıklamalar başlığı taşıyor. Bu darbe Müslümanların hayrına olsun dedi. Darbe girişimiyle ilgili 15 Temmuz'u FETÖ yapmadı dedi. Arkasında devletin olduğunu öne sürdü. Baylok'la ilgili Zaman Gazetesi'ne abone olmak ölçü olamaz dedi. Baylok bile ölçü değil dedi. FETÖ soruşturmalarıyla ilgili selam veren hakkında işlem yapılıyor dedi. Soruşturmaları din düşmanı bir komitenin projesi olarak nitelendirdi. Darbe davaları ile ilgili darbe davalarında yargılanan örgütün alt kademesi için alt taraf ibadetse ibadet edenleri mi hapse dolduruyorsunuz dedi. Yine Zaman Gazetesi ile ilgili kapatılmasını eleştirmişti. Demokrasi nöbetlerine karşı çıktı. Başkan Erdoğan'ı tehdit ettiğini o dönemde 15 Temmuz öncesi Başkan Erdoğan'ı tehdit etti. Kalemi kırıldı dedi.

0: Tarihi FETÖ mensubu Asım Yıldırım'ın YouTube kanalına konuk olduğu, Türkiye'nin FETÖ ile mücadelesini eleştirdi. Hapis sistemiyle ilgili de Furkan Vakfı adı altında suç örgütü liderliği yapan Kuytul hakkında FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım suçlamasıyla 20 yıla kadar hapis sistemiyle dava açıldı. Şimdi hafızayı biraz tazelediğimizde, geriye gittiğimizde manşetler bunlar Bülent Hocam.
1: Yani Sinan Bey, işte daha fazla bir şey söylemeye gerek var mı bilmiyorum. Buyurun, aslında bütün o yol haritasını siz burada görüyorsunuz. Şimdi FETÖ benzeri yapılar, tabii sadece FETÖ değil. Yani burada FETÖ bir şekilde hayatta kalmaya çabalıyor. Bir asalak gibi başka bir yapılanmaya eklenilerek bir şekilde o kirli yaşamını devam ettirmeye çabaladığını görmek lazım. Tabii sadece bu mudur acaba? Yani bir terörizm, radikalleşme meselesinin de unutulmaması lazım. Radikal grupların bulunduğunu unutmamak lazım. Çıkar grupları var. Az önce siz de söylediniz. Yani böyle bir çek senet imzalanma, mafyalık ilişkileri, nereden geldi belli olmayan paralar, dışarıdan yurt dışından gelen kaynağı belli olmayan paralar, bir takım böyle para aktarımları vesaire. Yani aslında bir hem organize suç olarak da bir ele alınması gerekir, hem de bir aslında terör faaliyeti olarak da ele alınabilir mi? Yani bunların hepsi birer tabii soru işareti. Çünkü çok kolay, dediğim gibi, başka istihbarat örgütlerinin altında da kontrol altına girebilen yapılar bunlar.
0: O Sinan çok Bey, işte önemli bu hocam. Nedenle çok bahsettiğiniz tehlikeli. Çok önemli. Tabii. Özellikle Mossad çok önemli.
1: Tabii, yani şu dönemde belki birazdan tekrar konuşuyor olacağız. Terörsüz bölge, terörsüz Türkiye sebebiyle, Suriye'ye yapılan saldırı meselesi sebebiyle çok uzun zamandır biz aslında hem içeride hem dışarıda aslında bir Mossad, bir İsrail etkisinin de olduğunu unutmamak lazım. Biz FETÖ ile ilgili bütün programlarla da sizlerle konuştuk. Ortaya çıkan delilleri bir hatırlayalım şu FETÖ ile alakalı olarak. Yani hep arkasında Amerika, CIA var vesaire gibi konuşuldu ama başka istihbarat servislerinde nasıl etkisinin açık olduğunu, CIA'nin bıraktığı yerden Mossad'ın nasıl devam etmekte olduğunu da unutmamak lazım. Yani bugün hala etkin olmaya çabalayan maalesef bu tarz yapıların bulunduğunu unutmamak gerekiyor Sinan Bey. Yani dikkat edin, bir de hep yapıları birbirlerine benzer biçimde. Çoklu ilişkiler ağı, nereden geldiği belli olmayan bir takım fonlar, finansmanlar, para kaynakları, benzer biçimde içinde çok sayıda organize suç, kara para aklanmasından tutun, işte bu çek senet mafyalığı vesaire, bir takım belgelerle oynanması. Az önce yine İsmail Bey söyledi. Yani burada delil karartmaya yönelik olarak, madem hiçbir şey yapmıyorsunuz, neden polisin baskını sırasında bütün hard diskleri vesaire, elektronik aslında delilleri yok etmeye çabalıyorsunuz? Bunların hepsi birer soru işareti tabii. Ve bununla beraber de işte az önce de söyledik. Yani gerçekten politikaya neden karışırlar? Yani bunu da Sinan Bey, benim en çok dikkat çekmek istediğim nokta burası. Her konuda bir yorum var, dikkat edin. Bilhassa işte dışarıda olan işlerle alakalı olarak, ekonomiyle ilgili olarak, aklınıza gelebilecek bütün konularda sanki bir siyasi partiymiş gibi, özellikle kamuoyunu etkileme, belli bir grubu kontrolü altına alma çabası ve az önce de söyledim, radikalleşme ve terörizm meselesini de gözden kaçırılmaması lazım. Yani bu noktada işte çok sayıda kamuoyunda tartışmanın da devam ettiğini unutmamak lazım Sinan Bey. Yani bunun taraftarları nasıl etkileniyorlar bu işlerden, nasıl kandırılıyorlar? Biz o FETÖ meselesinde çok çok rahat bunları gördük. Yani şurada şimdi bir baktığınız zaman başlıkları sizler de verdiniz. Yapılan açıklamalara bir bakın. Tabii ki hala mahkeme süreci devam ediyor. O yüzden çok da böyle bir şey şu anda kondurmak yanlış olabilir. Tabii ki ortaya çıkacak ama şimdiden zaten şu açıklamalar aslında bize o yol haritasının arkasından ne çıkabileceğini görüyoruz. Şimdi Kuruş meselesini hatırlayacaksınız. Alman BND'nin varlığı neredeyse burnunu gösterdi.
0: Kuruş'la ilgili arkadaşlarım da bir line hazırladılar. Onu da paylaşalım. Bülent Hocam.
1: Tabii.
0: Bir cümle daha alacağım. Buyurun.
1: Yani son olarak şunu söyleyeyim. İşte maalesef bu yapıların böyle bir dini görünümlü, iyi niyetli kısvesi altında nerelere bağlı olduğu ortaya çıkacak. Nasıl FETÖ ortaya çıktı Sinan Bey? Bu yapıların da nerelere bağlı olduğu ortaya çıkacak ki burada farklı istihbarat servisleri, işte BND açık açık da söyleyelim, Mossad'ı, CIA'yı kullanışlı birer aparat olarak ve dikkat edin, her türlü konuda kullanışlı bir aparat olarak, gerek devletin, hükümetin üzerinde baskı oluşturma, gerek kamuoyu oluşturma, yeri geldiği zaman az önce söylendiği üzere terör faaliyetlerinde kullanmak, bir iç isyana teşvik, yani nasıl o kitleyi etkilediklerini unutmamak gerekiyor ve bu anlamda gerçekten birlik beraberlik içerisinde daha dikkatli olmamız gereken günler ve dönemler. Çok böyle güvenli gibi görünen, çok bilgili gibi görünen veyahut da kanaat önderi gibi görünen bu insanların arkasından neler çıkıyor? İşte biraz daha sanki gözümüzü açacağız. Biraz daha burada birlik beraberlik içerisinde, biraz daha devletimizin, hükümetimizin yanında olacağız Sinan Bey. Yoksa iş FETÖ'de nereye gitti? Hala denenmeye çabalandığını, bu tarz işlerin, görmek gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Bülent Hocam teşekkür ediyorum. Sizin bıraktığınız noktadan değerlendirmeyi sürdürelim. Tabii birlik

0: sahibi olduğu tespit edildi. Kurişin annesi 646, babası 207, babaannesi 539, kayınpederi ise 426 tapu işlemi gerçekleştirdi.
1: Ya, nasıl oldu bunlar?
0: Rakamlar inanılmaz rakamlar.
2: Tabii. Yani tapu dairesinden çıkmamışlar anladığımız kadarıyla. Yani hayatlar orada geçmiş Sinan Bey.
0: 4 aile ferdi adına toplam 1818 gayrimenkul işlem kaydı tespit edildi.
1: Şimdi mesela bu tarikat ya da işte cemaat ise değil mi üzerinde durduğunuz, onların bundan haberi var mı? Dolayısıyla onların buna rızası var mı? Yani biliyorlar mıydı mesela sizin onlardan topladığınız o yardım ve himmet paralarının buralara geldiğini, şahsi bir takım zeminlerde bunların değerlendirilip bir şahsi sermayeye dönüştüğünü onlar biliyorlar mıydı acaba?
0: Hocam tapuları yani anladım da.
1: Nereden geliyor bunların mesela kaynağı? Da.
0: Bu yarış hatta.
1: Ya işte dolayısıyla zaten burada aslında tamamen kendisini dini bir cemaat kisvesinin altına saklayarak, ki burada zaten yapılan şey biraz da şöyle bir şey vardır. Bakın yani şunu anlamak çok zor değil. Din ve siyaset ilişkisi hilkatten bu tarafa insanın en kadim boyutlarından biri. Yani bir yerde eğer din varsa içinde siyaset muhakkak var. Siyaset varsa da muhakkak o dinle bir şekilde iletişim kuruyor. Çünkü toplumları bir arada tutmanın, bunu illa bir İslam olarak değil, Hristiyanlıkta, Yahudilikte, semavi veya beşeri bütün dinlerle devletler mutlaka ama mutlaka bir iletişim içine girerler. Hatta benim mesela şöyle bir tezim de vardır. Yani eğer bir devlet evrensel mesajlar içeren bir dinle yolu kesişemezse evrensel bir imparatorluğa da dönüşemiyor. Anlatabiliyor muyum? Çünkü mesajları evrensel olmuyor ya. O yüzden mesela Roma İmparatorluğu'nun yolu Hristiyanlıkla kesişmeseydi, pagan kalsaydı belli bir yerde kesilir kalırdı yolu. Çok net. Mesela Osmanlı'yı, Selçuklu'yu dünya genelinde evrensel bir imparatorluk boyutuna taşıyan İslam'dır. Ve onun evrensel halidir. Mesela Budizm gibi. Bak Budizm'in de mesajları evrenseldir. O yüzden o kadar geniş coğrafyada kendisine yer bulabilir. Ama mesela aynı şeyi, kabile dini aynı şeyi yapamıyor mesela. Bir kabileye mensup, kan bağına dayalı bir dinse mesela gelişemiyor. Çünkü mesajı evrensel değil. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla buradan baktığımız zaman bazen şu oluyor. Çünkü bir devlet adamının, bu ilişkiler gelişmiş tarihte çünkü. Bir devlet adamının, bir siyasetçi bazen ne yapıyor? Bir dini devletine alarak, bir devlet yapısı haline getirerek o din üzerinden daha büyük kitlelere mesaj veriyor. Burada dini ortaya koyan ya da tarikatı veya cemaati ortaya koyan kişi de cemaatini büyütmüş oluyor.
0: Tabii.
1: Bunu nerede gördük? Mesela Vahabilikte bunu gördük. Vahabi mesela Muhammed bin Abdülvehhab nerede dinini tabii ki biraz da takipten korkmak için işte Suudi Arabistan'ın Diriye bölgesinde dağlık ve ulaşılması zor ki Mehmet Ali Paşa'ya o görev verildiğinde o bile ne kadar zor ve kaç ayda oralara ulaşabildi ve sonuçta bir çok da başarılı da olamadı 1700'lü yılların başlarında vesaire. Şimdi ama orada mesela onların işte Suud'la olan bağ kurmaları ve sonradan devlet oldu işte mesela bak Muhammed bin Abdülvehhab. Aynı zeminden baktığımızda ben size bunu tarih boyunca onlarca örnek üzerinden de bunu şekillendirebilirim. Bu bazen dediğim gibi işte o cemaatin ya da tarikatın taşıdığı misyon ve insan anlayışına bakarak bu ya iyi oluyor ya kötü oluyor. Mesela bazen şimdi bir ehli sünnet üzerinden baktığımızda değil mi bazı tarikatlar, cemaatler mesela devletlerle yan yana geldiğinde iyiliği yaymışlar. Ama kötü niyetli Alamut, Haşhaşi, efendim DAEŞ, El-Kaide. Şimdi bu örnekleri düşündüğün zaman da İslam inancı üzerinden Müslüman tarafta duruyor gibi yaparak aslında İslam'a ne kadar zarar verdiler.
0: Tabii. İsmail Hocam.
1: Bunların hepsi böyle.
0: Şimdi evet. Yaklaşık 2,5 dakikam var. Hocam bir cümle almak istiyorum konuyla ilgili. Cihan Hocam, Anar Hocam. Cihan Hocam buyurun.
2: Tabii Sinan Bey, şimdi hem Bülent Bey hem de İsmail Hocam şimdi bahsettiler. Şimdi ortaya şöyle bir durumun çıktığını görüyoruz. Aslında siz de programın başındayken söylemiştiniz. Biz siyasette, partide, maalesef derneklerde ve bugün de cemaatlerde. Yani toplumumuzun, insanlarımızın duygularıyla oynayan, onları maalesef sömüren. Ama diğer taraftan da devlete karşı bir noktada da nasıl söyleyelim, böyle bir karşıt duruş sergiledi.

0: etmeye çalışan ve devletle toplumun arasını bakın farklı yelpazelerde arasını açmaya çalışan maalesef ve güven duygusunu hem devlete karşı artık hem de belki toplumun kendi içerisinde o güven duygusunu yıkmaya çalışan hareketler olarak görüyoruz. Şimdi buradaki her iki duruma da baktığımızda şöyle bir durum var. Evet, hem insanlarımızın maalesef yani mütedeyyin insanlarımızın belki duygularıyla onların işte din adına yaptıklarının bir şekilde suistimali var ama diğer taraftan tehlikeli bir süreci daha görüyoruz. O da FETÖ gibi terör örgütleriyle ve FETÖ üzerinden de maalesef ama çok dikkat çekici bir durum. Çoğu bu tür örgütlenmelerin de biz terör örgütlerinin de ya Amerika'da ya Avrupa'da merkezlerin taşıdığını görüyoruz. Yani şimdi hem FETÖ ile ki terör örgütüyle olan ilişkileriniz ama diğer taraftan da baktığımızda istihbarat örgütleriyle olan da ilişki ağlarınız ortaya çıkıyor. Maalesef tabii bu da işin bir başka üzücü kısmı. Yani hala devletimize karşı bir şekilde hareket etmeye çalışan yapılar.
1: İçerisini temizlemeden dışarıyla mücadele edemeyiz dedik. Anar Hocam buyurun.
2: Evet, kesinlikle öyle. Şimdi bu devletin aslında özellikle Süleymancıların yani bu Alihan Kuriş meselesinde devletin radarına, güvenlik radarına takılan en önemli olay benim görüşümce merkezin Almanya'ya taşınması. Yani 70 milyon dolarlık devasa bir Köln'de bir merkez kuruyorlar. Ve belli ki yani buradan oraya aktarılması planlanan ciddi bir meblağ var ve operasyon başlıyor. Aslında bu gruplar içerisindeki en kapalı diyebileceğimiz grup Süleymancılar grubu. Yani Alihan Kuriş'in başında olduğu grup ilginçtir. Başında olanlara baktığımız zaman Süleyman Hilmi Tunağan'dan sonra Kemal Kaçar, Ahmet Arif Denizolgun ve 2016'dan itibaren Alihan Kuriş hiçbirinin dini eğitimi yok. Yani hepsi mühendis, mimar, işletme, Amerika'da vesaire eğitimlerini almış ama devasa bir dini cemaatin liderliği konumunda olan isimlerden bahsediyoruz. Bu bir. Ve şu eleştiriler yapılıyor. Mesela hükümete muhalif olduğu için operasyon yapıldığına dair bir takım eleştiriler var. Bu da doğru değil. Neden doğru değil? Çünkü hep aslında hükümete mesafeli olup muhalif partileri destekleyen bir yapı bu. Mesela 2009 yerel seçimlerde Deniz Baykal'ın CHP'sini, 2018'de İyi Parti'yi, 2019 seçimlerinde yine CHP'yi destekleyen ve bu dönemlerde hiçbir zaman bu yapıya hiçbir şekilde operasyon, müdahale ve yapılmamış. Müdahalenin yapıldığı tarih 2026, sebebi de merkezin artık Almanya yani içerideki kaynakların
1: paranın yurt dışına aktarılması.
2: Bu ciddi bir tehdittir. Tabii. Güvenlik alarmlarının, zillerinin çalındığı tarih olarak bu gözükmüş ki buna yönelik bir müdahale yapılmış.
1: Hocam teşekkür ediyorum. Tabii bir taraftan da Türkiye'nin etrafı ateş çemberi. Dünya mevzusunda konuşmak lazım. Tabii ki iç gelişmeleri konuşuyoruz ama İsrail belasını biz programlarda sıkça tartıştık, konuştuk. Dedik ki İsrail'le bir gün karşı karşıya geleceğiz galiba Suriye üzerinde. İşte arkadaşlarımı açtılar. Türkiye'nin etrafındaki ateş çemberini. Cihan Hocam size başlayalım. İsterseniz böyle davet edeyim sizi. Konuşalım. İsrail ile ilgili mevzuya başlayalım. Çünkü İsrail bir taraftan gazetelerinde kendi mecralarında Türkiye'yi artık tehdit olarak görmeye başladıklarını deklare etmeye başladılar. Artık ağızlarından Türkiye lafı düşmüyor. Nereye doğru gidiyor bu?
0: Tabii nereye doğru gidiyor? Açıkçası burada baktığımızda Sinan Bey bunu bir süredir, bugün değil aslında bir süredir bu söylemi çok fazla da ifade etmeye başladılar. Ben burada şu şekilde düşünüyorum Sinan Bey. Bakalım şimdi en bir kısa dönemden bile alsak 7 Ekim sonrasında şimdi yaşanan Orta Doğu'daki gelişmelerde burada aslında güvenlik bağlamında düşündüğümüzde bölgenin istikrarını isteyen kim ve bununla ilgili adımlar atıp Suriye'nin bugün Suriye üzerinden bile değerlendirdiğimizde İsrail'in politikalarına set çeken kim, buna bakmak gerekir. Bu da Türkiye. Şimdi 7 Ekim sonrasında yaşanan bir soykırım süreci vardı. Şimdi bu soykırımı dünyaya kendisi mazlummuş gibi anlatan ama Türkiye'nin, şimdi şunun altını çizmek gerekir bu konuda. Sayın Cumhurbaşkanımızın hem NATO toplantılarında olsun, Batılı müttefikleriyle ikili ilişkilerinde veyahut da uluslararası Birleşmiş Milletler'den tutalım birçok kuruma burada yaşanan soykırımı dünyaya göstermesi ve uluslararası kamuoyunda tepkilerin oluşmasıyla beraber açıkçası bugün geldiğimizde Gazze'de bir barış kurulunu görüyoruz. Şimdi bu kurul nasıl kuruldu? Elbette hem Sayın Cumhurbaşkanımızın hem de devletimizin çabalarıyla. Yani bugün Trump barış kurulunu kuruyorsa, bugün frenlemeye çalışıyorsa Ve burada

0: aktörlerden birisi. Yani o barış kurulunda Türkiye varsa şimdi bunun bir baktığımızda Türkiye'nin buradaki etkin rolünü görüyoruz. Fakat sırf bunu da görmüyoruz. Şimdi Suriye'de bir devrim gerçekleşiyor.
1: İsrail bir adım atmıyor ki bununla ilgili hocam. Vazgeçiyor hatta.
0: Atlamış olabilir ama şu çok önemli Sinan Bey. Burada şunun altını çizmek lazım. Bakın şimdi bunu anlatırken şuraya gelecektim. Bir farklılaşma var. Türkiye'nin tezlerini artık kabul etmiş olan bir Amerika var. Bu bile yeterli. Evet, şu anda buna itiraz eden veyahut da bunu kabul etmeyen bir biz İsrail görüyoruz ama şununla görmek lazım. Şimdi Suriye'den tutalım, Gazze politikalarında da Amerika'nın tutumu değişmeye başladı.
1: Şu Trump'ın açıklamalarını verebilir miyiz arkadaşlar? Trump Türkiye line'ını paylaşalım. Donald Trump'ın açıklaması var, Amerikan başkanı. Onunla ilgili üzerine konuşalım istiyorum. Ben paylaşayım bir yandan. Diyor ki Erdoğan akıllı, sert ve stratejik bir lider. Türkiye çok güçlü bir ulus ve orduya sahip. Suriye'nin anahtarı Türkiye'nin elinde. İşte bu son cümle aslında Amerika'nın bakış açısını özetliyor. Trump'ın bakış açısını belki.
0: Trump'ın ama bu bakış açısının nasıl değiştiğini görmemiz gerekiyor. Bugün İsrail her ne kadar Gazze'deki barış kurulunun oradaki ikinci aşamaya geçmeyi kabul etmese de kurulun kurulmuş olması. Bugün Trump'ın İsrail'in Gazze olan politikalarında değişiklik gösteriyorsa, Suriye ile ilgili politikalarında değişiklik gösteriyorsa, hatta şunu da söylemek lazım, Mekke ittifakını olumlu bulup destekliyorsa, şimdi bunların her birinde biz Amerika'nın Orta Doğu'daki politikalarında artık Türkiye ile Türkiye'nin tezlerine daha yakın olduğunu görüyoruz. Buradaki en önemli nokta, altı çizilmesi gereken bu ki biz İsrail'in artık daha geri plana gittiğini, Türkiye'nin çok daha fazla ön plana çıktığını görüyoruz. Şimdi İran'da hatırlarsanız Sinan Bey, karadan bir Kürt güçleri üzerinden veyahut da işte Kürt grupları, terör grupları üzerinden bir kara operasyonu tasarlanıyordu. Kim durdu bunu? Durdurdu bunu. Sayın Cumhurbaşkanımız durdurdu. Yani Türkiye durdurdu. Şimdi atılan her adımda Suriye'de bakın orada SDG terör örgütü biliyorsunuz entegrasyon tamamlandı. PYD kendini feshetme kararı aldı. Şimdi bu kartlarınızın hepsi elinizden gidiyor ve sizi sınırlandıracak artık bir güç var. O da kim? Türkiye. Aynı zamanda Türkiye bakın Libya'daki sorunun çözümünde adım atıyor. Bugün bildiğim kadarıyla Amerika Birleşik Devletleri neredeyse Türkiye'nin tezine gelmiş, Libya'daki sorunun çözümü için her iki tarafın bir araya gelmesini savunuyor.
1: Sonra diyecek ki yine ben barıştırdım onları.
0: Ya maalesef bizim öyle de bir durum var. Biz Azerbaycan biliyorsunuz Dağlı Karabağ zaferi Ermenistan'la o barış sürecinin ve Zengizur koridoru hayata geçirdikken maalesef orada da Trump devreye girmişti. Ama mesele şu, yani Türkiye merkezli şunu görüyoruz Sinan Bey. Bir bölgede istikrar arayışı var, bir istikrar yapısı, bir güvenlik savunma paktı kuruluyor. Tabii buradaki en önemli noktalardan birisi şu, NATO'ya yani benzetiliyor ya. Şimdi NATO'da hem bu ülkeler sadece savunma güvenlik anlamında bir birliktelik sağlamıyorlar. Aynı zamanda siyasi ekonomik bir entegrasyon da oluyor. Şimdi artık Orta Doğu'da bu kadar enerji hatları ve aslında yeni ticaret koridorları önemi ortaya çıkmışken buradaki kilit faktör işte Türkiye'nin attığı adımlar. Hem İsrail'i aslında sınırlandırıyor, diğer taraftan ortak bir güvenlik savunma ekonomik siyasi entegrasyona da vesile olmuş oluyor ki bu en korkutucu kısmı da bu İsrail için. Çünkü siz bu ülkelerin bir araya gelmesi, şimdi bunu da kabul etmek lazım. Bu ülkeler tarihsel, kültürel, dinsel olarak bizim bağlarımız çok kuvvetli. Ve bundan kaynaklı ya bu kadar aslında dinsel olarak da aynı olan ülkelerin bir araya gelmesi, kardeş toplumların, milletlerin bir araya geliyor olması ve Türkiye'nin buna vesile oluyor olması da açıkçası İsrail'i en rahatsız eden durumlardan birisi. İşte Suriye'de yayılmacı politika, Lübnan'da yayılmacı politika. Yani biz bir yandan Irak, Suriye, diğer taraftan baktığımızda Lübnan başarısız devletler olarak kalsın. Mısır veyahut da baktığımızda Ürdün tamamen Amerika üzerinden oranın güvenlik şemsiyesine ama hem de ekonomik olarak bağımlı kalsın ki bana karşı da herhangi bir şekilde ses çıkmasın. Ben de burada olduğum gibi istediğim şekilde yayılayım. Bu faaliyetlerin hala devam ediyor ama bunları da durduran, önüne set çeken bir Türkiye var. Bundan kaynaklı olarak da maalesef Sinan Bey, İsrail'in bugün hem Suriye'de attığı adımlara veyahut da başka adımlara baktığımızda da bu açıdan değerlendirmek lazım. Tabii artık şunu da eklemek isterim. Özellikle Netanyahu'nun siyasi ömrünü uzatmak için açıkçası kendi toplumuna yine tekrardan bir düşman bulmaya çalışma ve işte yalan yanlış kendisine iade edeceğimiz cümlelerle de bir anlamda da
1: ortak kanı bu yönde hocam. Seçimler var ve kendisine bir malzeme lazım uğraşacağı.
0: Evet, kendi anketler onun istediği gibi gitmiyor.
1: Şimdi arkadaşlarım line'ları paylaşıyorlar bir yandan. Hocam biraz dinlenmenizi rica edeceğim. Anar hocamı davet edeceğim. İsrail'in Suriye'deki saldırısı Türkiye'ye bir mesaj.

0: niteliğinde. İsrail, İran, Hizbullah, Hamas ve Husilerle çatışmalarından aldığı özgüvenle Türkiye ile de aynı şekilde çatışabileceğini düşünüyor. Fakat İsrail, Türkiye'nin NATO içindeki askeri kapasitesini hafife alıyor. Ankara'yı karşılarına almaları gereksiz ve tehlikeli bir strateji. Türkiye ile karşı karşıya gelmek delilik demiş eski Amerikalı istihbarat subayı Malcolm Nance, bu açıklamayı yapmış. Haklı galiba hocam.
1: Evet, yani özellikle Türkiye bir mesaj niteliğinde, yani bu özellikle Ebu Zuhur hava üssüne, İdlib'deki bu üsse saldırı. Evet, Suriye toprağı orası. Suriye topraklarında gerçekleşen bir operasyon ama Türkiye'ye verilmiş politik bir mesaj. Askeri mesaj Suriye tarafına ama Türkiye'ye verilmiş bir siyasi mesaj.
0: Galiba şunu düşünüyorlar. Önümüzdeki dönemde, ilerleyen zamanlarda Türkiye, Türk askerlerinin bölgede konuşlanacağı ve buralarda eğitim vermeye başlayacağını öngörüp.
1: Kesinlikle. Yani o bir İsrail devlet doktrininde şöyle bir şey var. Yani bu tehlikeyi günümüz endeksinde değerlendirmez. Geleceğe yönelik bir şeyi var, onun planlamaları var. Ona göre yani ileride orta ve uzun vadede Türkiye'nin Suriye'deki askeri, siyasi, ekonomik varlığını öngördüğü için ve bunun da böyle olacağını bildiği için buna yönelik bir hamle yapmaya çalışıyor. Ve hatırlarsınız, Esad devrildikten sonra biz değerlendirmeler yapıldı ki işte İran buradan çekildi, Hizbullah çekildi, Ruslar çekildi vesaire. Ama hemen orada muhalifler İdlib'den hareket edip Hama, Humus, Halep, Şam'a doğru ilerlerken İsrail askeri operasyon başlattı Suriye'ye. Hemen Şeyh Dağı'nı ele geçirdi, Kuneitra'nın bazı köylerine girdi ve Kuneitra'dan Dera'ya bir set çekerek şu an Suriye ordusunun bu alan girmesine müsaade etmiyor. Yani dolayısıyla şu mesele, Suriye sahasında iki ülke arasında ciddi bir rekabet var. Çünkü Türkiye Suriye'nin ihya edilmesini istiyor, inşa edilmesini istiyor, toparlanmasını istiyor. Ordusu olsun, hava kuvvetleri olsun. İsrail ise kendi güvenliği açısından bunu bir tehdit olarak görüyor. Şimdi bu rekabet...
0: Hocam neyine güveniyor? Şimdi söylüyorlar, eski Amerikalı istihbarat subayı diyor ki İsrail Türkiye'nin NATO içindeki askeri kapasitesini hafife alıyor diyor.
1: Evet, yani bu ciddi şekilde hafife alıyor. Şimdi Türkiye şöyle analizler yapıyor. Şimdi Türkiye'nin İsrail'in bu saldırısına yanıt vermemesi ile yanıt verecek kapasitesinin olmamasını düşünmek ve buna böyle bir değerlendirme yapmak büyük bir hata olur. Türkiye tabii ki buna askeri olarak yanıt verebilecek kapasitede bir ülke. Ama böyle bir ortamda Türk devlet aklı İsrail'in ekmeğine yağ sürmemeye çalışıyor. Çünkü Ekim'de bir şey var, seçim var İsrail'de. Netanyahu'nun partisi hiçbir şekilde birinci parti olarak gözükmüyor. Koalisyonu kurabilecek, en azından şu anki anketler onu gösteriyor. Kurabilecek bir çoğunluğa da ulaşmıyor. Şu anki ittifak ortaklarıyla birlikte 61 milletvekilini geçebilecek bir oy oranına ulaşmadığı için şimdi ülke içerisindeki baktığınız zaman posterler, yani Türkiye'yi de kendi iç siyasetine alet eden bir Netanyahu var. Şimdi bu Suriye sahasındaki bu rekabet çatışmaya dönüşebilir. Eğer Türkiye soğukkanlı davranmasa, Netanyahu'nun bu veya benzeri provokasyon benzeri adımlarına hemen alet olsa çatışma hemen Suriye sahasına çıkabilir. O denli tehlikeli bir denklem var. Şimdi Tom Barak'ın açıklamaları var. Diyor ki Türkleri kışkırtmaya çalışıyorlar. O da aslında bizim okumamızı farkında. Diyor ki bu saldırıyla hemen Mossad başkanıyla Suriye Dışişleri Bakanı görüşüyor. Şeybani diyor ki 14 Ağustos'ta birkaç saat görüşüyorlar. Kesinlikle öyle bir şey yok. Türklerin orada bir üs kurma planı yok, bildiriyor. Ama buna rağmen hemen saldırıyı gerçekleştiriyorlar.
0: Şeyi açabilir miyiz arkadaşlar? Kars Suriye saldırı açıklama. İsrail Savunma Bakanlığı'nın bir açıklaması var saldırıyla ilgili. En azından oradaki bilgileri paylaşalım. Gerçeği de yansıtmıyor. Çoğu zaman söylemiyorlar.
1: Bir de Türkiye'nin şöyle de bir şey var.
0: Bir paylaşalım tabii hocam. Türkiye'nin Suriye'de İsrail'in güvenliğini tehdit edebilecek faaliyetler planladığını düşünüyoruz. İstihbarat ordu tarafından verildi ve saldırı tavsiye edildi. Saldırıyı onaylamadan önce Suriye'ye ve Amerika'ya bilgi verildi. Kimseden yanıt gelmeyince saldırı yapılması kararlaştırıldı.
1: Tom Barak tam aksini söylüyor. Diyor, evet, saldırıyı onaylamadan önce Suriye'ye ve ABD'ye bilgi verildi. ABD'ye bilgi verildi. Amerika Birleşik Devletleri, biz diyor ki Tom Barak, biz bunu konuştuk Türklerle. Dedi ki bizim orada bize gelen bir

0: bilgi. Teyit ettik bunu. Herhangi bir askeri üs kurma gibi bir plan ve programı yok. Ve buna rağmen Amerika'ya bilgi vermeden, bize bilgi vermeden bu uçakları havalandırıyorlar. Ve Tom Barak ekliyor, eleştiriyor İsrail. Diyor ki Türkler bu uçakların oraya yaklaştığını görüyorlar. Ve jetleri de kaldırabilecek kapasiteye, potansiyele ve güce sahipler. Ama soğukkanlı davranarak bunu yapmıyorlar. Yani bir felaketin eşiğinden dönüldü.
1: Hocam bir film şeridi gibi geçen dakikalar olarak ifade ediyor bunu Tom Barak. Ya, hatta hem diyor Türk Cumhurbaşkanı hem Dışişleri Bakanı hem de İstihbarat Başkanı çok itidalli davrandı diyor. Yani burada da dün sanırım verdiği bir BBC'ye bir de bir yayıncıya verdiği röportajda bunları ifade ediyor ve aslında olayın çok kritik olduğunu belirtiyor. Ama Türkiye'nin de burada gerçekten de yani Sayın Cumhurbaşkanımız Hakan Fidan, Dışişleri Bakanımız ve Milli İstihbarat Başkanımız İbrahim Kalın'ı kasteterek çok oldukça itidalli davrandılar diyor. Yani bu açıklamaların tam tersi açıklamaları var. Tamamen aslında bence burada baktığımızda katsız oldukça da aslında boşa çıkartan açıklamalar
0: bir de onlar. Şöyle de bir şey var Sinan Bey. Şimdi bahsettikleri Ebu Zuhur, Türkiye'nin zaten İdlib'de onlarca askeri üssü var. Gözlem noktaları var. Suriye'nin kuzey bölgesinde, El Bab'da, Azez'de, Cerablus'ta, Afrin'de, buralarda zaten Türklerin, Türk askeri üsleri yeteri kadar var. Ki orada ama İsrail'in bu saldırısı neyle ilgili? Bunu ben biraz da Mekke anlaşması sonrası İsrail'in bu kararı verdiğini düşünüyorum. Çünkü Mekke anlaşmasını kendileri açısından bir tehdit olarak değerlendiriyor. Geleceğe yönelik. Bu bir. İkincisi, son günlerde şöyle gelişmeler yaşandı Suriye sahasında. Mesela Suriye Harp Okulu 1000'e kadar mezun verdi. Ruslardan aldıkları eski bu Su-22 savaş uçaklarını onardılar ve bir takım eğitimler gerçekleştirdiler. Halep'te, İdlib'de, bu bölgelerde. Ve Türkiye'de yetkililer, askeri personel, eğitim danışmanları da bu personellere eğitim veriyor. Suriyeli yeni mezun olan personellere. Yani şöyle bir şey var. Türkiye, Suriye'nin elindeki bu kısıtlı savaş uçaklarıyla küçük de olsa bir hava kuvvetlerini kurmasına yardımcı oluyor, mentorluk yapıyor. Bütün bu gelişmelerden sonra İsrail bu saldırıyı gerçekleştiriyor. Şimdi peki bu tehlikeli bir süreç mi? Tehlikeli bir süreç. Eğer şimdi şöyle de bir şey var.
2: Hocam Türkiye o üçlü ittifaka Suriye'yi de dahil ederse o zaman ne yapacaksın?
0: İşte bunu öngördüğü için, böyle bir değerlendirme, tehdit algısı olduğu için önleyici bir saldırı olarak bunu gerçekleştirmeye çalışıyor ve geniş bir hava filosuyla bunu yapıyor. Eğer basında yazılanlar doğruysa 6 F-35 ve ondan fazla F-15 ile bu saldırıyı gerçekleştiriyor. Yani bir filo halinde İdlib'deki bu üssü vuruyor. Biz üs diyoruz ama sadece pist var orada. Yani pisti ve orada bir tane ofis olarak kullanabilecek depoları hedef alıyor. Bu da çok küçük bir oyun gibi. Neden küçük bir oyun gibi? Şu anki böyle bir ortamda 21. yüzyılda siz pisti dağıtırsınız, 2-3 saat sonra onarılabilir. Bu demek ki burada ağırlıklı olarak mesaj vermeye çalışmışlar ve biraz da gerginliğin dozajını seçime kadar belli ki Netanyahu hükümeti yükseltebildiği kadar yükseltecektir.
2: Şimdi hocam bahsettiniz ya Tom Barak'ın ifadelerini. Şimdi Türkiye'den yana tavır alınca, Tom Barak'ın ifadeleri öyle olunca İsrailliler de haliyle kızdılar. Arkadaşlarımdan rica edeyim. Barak İsrail basını bir line vardı, paylaşalım. Marif İsrail basınından ne demiş hemen okuyayım. İsrail Tom Barak'a İsrail'in tarafında olmaması nedeniyle istihbarat aktarımını durdurdu. Barak'ın Suriye'deki saldırıyı kınaması İsrail yönetiminin tepkisini çekti. Tel Aviv, ABD'nin İsrail'e güvenlik taahhüdünün zayıflamasından endişeli. Netanyahu, Barak'ı düşmanca davranan bir unsur olarak görüyor.
0: Amerikan Siyonist medyaya baktığınız zaman Tom Barak'ı şu an aforoz etmişler. Hem İsrail'de hem Amerika'da derhal başkanın onu görevden alması gerektiğini düşünüyorlar. Neden? Adam bölgeyi bilen Lübnanlı, Irak temsilcisi, Suriye temsilcisi, aynı zamanda Ankara'da büyükelçi, olayları görüyor, değerlendiriyor. Yani kimin kışkırtmaya çalıştığını, gerginliğin dozajını, çatışmayı kimin artırmak istediğini farkında. Şimdi şöyle bir şey var. Bir taraftan geçtiğimiz günlerde Irak Başbakanı ABD'yi ziyaret ederken Kerkük-Baniyas boru hattı anlaşması imzalandı. Amerikalı şirketler öncülüğünde böyle bir antlaşma imzaladı. Yani Kerkük petrolünü Suriye üzerinden Akdeniz'e çıkaracaklar ve satacaklar. Yani Amerikalılar bir taraftan, Amerika devleti Buraya milyarlarca dolarlık bir yatırım yapmak

0: başlıyor Suriye'ye. Ama İsrail burayı olabildiğince istikrarsızlaştırmaya çalışıyor. Yani Suriye'yi böyle ortadan bölüyor. Türkiye teklifi şu. Diyor ki Halep'in yukarısıyla ilgilenin, aşağısıyla sakın ola ha ki benim operasyonel özgürlüğümü kısıtlayacak. Yani çünkü ben istediğim zaman buradan İran'a saldırılar yapacağım. İstediğim zaman tehdit gördüğüm unsurları vuracağım. Kesinlikle Halep'in aşağısına doğru bir ilerleme sağlamayın. Bu ikinci yaptıkları. Hatırlarsanız Türkiye Palmira'yı da hedef almıştı. Orada bir askeri üs söylentileri vardı. Orayı vurdu. Yine bu İdlib'deki hassas bölgeyi vurdu. Son olarak şunu söyleyeyim Sinan Bey. İdlib neden önemli? İdlib'de eğer İsrail'in benzeri saldırıları gerçekleşirse 3,5 milyondan fazla insan yaşıyor. Türkiye bu Suriye'nin, Suriye'de İran'ın, Rusya'nın olduğu dönemde oradaki insanları orada tutabilme başarısı gösterdi. Bir göç dalgasıyla karşı karşıya gelmemek için. Yani oraya bu şekilde benzeri saldırılar istikrarsızlaştırır ve bir göç hareketini de beraberinde getirebilir.
1: Hocam teşekkür ediyorum. Ben sizi böyle davet edeyim. Teşekkür ederim. Tabii İrfan Sapmaz hazır bir yandan. Washington'a gidelim. Konuşalım İrfan Sapmaz'la birlikte. İrfan, Amerika Birleşik Devletleri'nde ne konuşuluyor? İsrail-Türkiye gerginliği ile ilgili bu çok önemli anlatacakları.
2: Evet, şimdi merhabalar değerli konuklarımıza da. Hocalarım da zaten altını çizdiler ama hep altını çizdiğim bir şey vardı. Artık Amerika Birleşik Devletleri'nde son 100 yılda bir kırılma noktası yaşandı. Ve artık bundan özellikle Donald Trump döneminde, burada 2-2,5 senesi kaldı, geri dönüş mümkün değil. Çünkü Donald Trump'la Netanyahu'nun arasındaki ilişkilerin ne olduğunu çok iyi biliyoruz. O açıdan da Tom Baran yaptığı bu açıklamalar beni çok şaşırtmadı. Dikkat ederseniz Donald Trump'ın Amerikan politikasını, Amerikan dış politikasını kendi ekibiyle yürütüyor. Bir tarafta Jared Kushner, diğer tarafta Steve Witkoff, diğer tarafta Orta Doğu, Irak, Suriye bağlamında ve Türkiye Büyükelçisi Tom Barak nezdinde Donald Trump tamamıyla kendi güvendiği elemanlarıyla yürütüyor. Şimdi haberde ilginç bir detay vardı. Savunma Bakanı, İsrail Savunma Bakanı yaptığı açıklama, artık istihbarat paylaşmayacağız Tom Barak'la diyor. Bunun çok fazla bir önemi yok. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin malum 850 milyarlık dev bir bütçeyle yürütüyor. 18 aylık istihbarat kuruluşu var. O açıdan zaten Donald Trump Mossad'a güvenmediğini kendisi söylüyor. Aynı zamanda hiç şüphesiz yine CIA'ya da güvenmediğini kendisi söylüyor. O açıdan şimdi bu İsrail meselesi aslında Donald Trump'ın artık 3 Kasım'a gidilen bu yolda İsrail politikası netleşmiş vaziyette Donald Trump'ın kafasında. Şu an itibariyle kamuoyu yoklamalarına baktığımız zaman İsrail'in bölgedeki özellikle de Suriye'ye karşı, İran'a karşı, Gazze'ye karşı sürekli bir savaş modunda olması Amerikan toplumunu rahatsız ediyor. Şu anda Amerikan toplumu İran meselesinden de son derece rahatsız. Petrol fiyatları, işte bugün yine arabama benzin koydum. 4 dolardan aşağı benzin yok Sinan şu anda Amerikan topraklarında. Fiyatlar oldukça yükselmiş vaziyette. Ve o açıdan da Donald Trump tansiyonu sürekli düşürmeye çalışırken Netanyahu da işte Ekim ayındaki, 27 Ekim'deki sanıyorum seçimler dolayısıyla sürekli olarak tansiyonu yüksek tutarak savaş modunda tutmaya çalışıyor. Amerika'yı da arkasına almaya çalışıyor. O açıdan da Donald Trump özellikle de Netanyahu'ya tavrını koyduğunu bütün Amerika biliyor. O açıdan Donald Trump artık buradaki İsrail Yahudi lobilerine karşı da tüm dikkatlerini onlara çevirirken bir taraftan da özellikle Yahudi lobilerinden gelebilecek her türlü baskıya da hazır. Ama dediğim gibi şimdi Donald Trump'ın esas İsrail'in dışında tüm dikkatlerini İran'a çevirmiş durumda. Yarın malum Scott Bessent Hazine Bakanı açıklamalarda bulunacak. Şu anda Amerika buna kilitlenmiş vaziyette. İran'a uygulanacak bir takım ambargolardan bahsediliyor. Özellikle daha da önemlisi, en önemlisi Çin'e yönelik bir takım ambargoların uygulanabileceği konuşuluyor şu anda. Onun için de Scott Bessent'ın yarın öğleden sonra Washington DC saatiyle 14'te yapacağı açıklamalara dikkatler çevrilmiş vaziyette. Peki ne bekleniyor? Özellikle de bu açıklamalar. Şimdi bir de kısaca yine bir son dakika gelişmesini aktarmak istiyorum. Pakistan Genelkurmay Başkanı Asim Münir de yarın Tahran'a geçiyor. Bir taraftan tansiyonu düşürmek için. Yarın da işte Genelkurmay Başkanı'nın Tahran'da yapacağı görüşmeler. Dolayısıyla zaten sürekli Beyaz Saray'la da temas halinde malum Pakistan hem başbakan hem de Genelkurmay Başkanı. O açıdan şimdi dikkatler Scott Bessent'a çevirmiş vaziyette. Saat 14'te yapacağı bu açıklamada neler bekleniyor? Onları biraz dikkatlerinize sunmak istiyorum. İkincil

0: en büyük, bugüne kadar İran'a yönelik en büyük ikinci yaptırımlar olarak adlandırılıyor. Amerikan İran'la işbirliği yapan İran petrolünü alan çeşitli yollarla İran'la çalışan tüm ülkeler, tüm şirketlere çok büyük bir ambargo geliyor. Ama en önemlisi Çin. Bugüne kadar dikkat ederseniz Çin'le ilgili çok fazla bir çatışmaya girecek açıklamalardan kaçındı hep Donald Trump. Reuters özellikle Çin'i öne çıkartıyor ve o açıdan da Çin malum Çin'in İran'la 21 yıllık petrol anlaşması vardı. Mesela 45 dolara varili 45 dolara petrol satın alıyordu ve o dolayısıyla da %80'ini İran petrolünün Çin'in aldığı belirtiliyor. Özellikle de Reuters tarafından. O açıdan şu anda Donald Trump'ın hedefi Çin. Çinli petrol alıcılarını ve bunların finansmanını sağlayan kuruluşların doğrudan yaptırım kapsamına girip girmeyeceği merak ediliyor. Ama malum Scott Bessent Çin'in bizimle işbirliği yapmasını bekliyoruz gibi bir açıklama vardı. Ve daha sonra özellikle de İran'ın gölge bankacılık sistemi çok yakın bir markaja alınmış vaziyette. Abi de Hazine Bakanı daha önce bildiğiniz gibi İran'ın yüz milyonlarca doları uluslararası sisteme taşıdığını söylediği çok ülkeli finans ağlarını hedef almıştı. Şu anda bunlar malum Hazine Bakanlığı'nın OFAC diye bir bölümü var. Tamamıyla bunun üzerinde uzmanlaşmış ve bunu takip eden bir kurum. Bessent'in yaklaşımına baktığımız zaman İran'ın petrol parasını, döviz büroları, paravan şirketler, üçüncü ülkelerdeki finans kuruluşlar üzerinden ülkeye sokmasını daha da zorlaştırabilir. Gölge filoları ve petrol taşımacılığı ki buna biraz dikkat çekmek istiyorum. Şu anda 100 milyon onlarca varil Hürmüz'ün dışında olan İran'ın daha önceden gelebilecek bu tehlikeyi görmesinden dolayı dünyanın çeşitli sularında, okyanuslarda bulunan milyonlarca varillik gemileri var. Bunları yakın takibi almış vaziyette Amerika Birleşik Devletleri istihbarat servisleri. O açıdan da bu gemileri satın alan ülkeler ve o ülkelerdeki çeşitli kuruluşlar. Daha da önemlisi Donald Trump'ın malum özellikle de Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Katar tarafından sürekli olarak tansiyonu yükseltmemesi adına onlardan uyarı aldığını biliyoruz. Ama hedeflerden birisi hiç şüphesiz Bahreyn olacak. Bahreyn üzerinde Dubai ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin üzerinde çok ciddi bir finans baskısı var şu anda. Onunla ilgili yarın yapılacak açıklamalarda da Donald Trump'ın özellikle de Orta Doğu'daki en yakın müttefikler olarak sayabileceğimiz düne kadar işte 6-6,5 milyar dolarlık anlaşmalar imzalamıştı. Orta Doğu gezisi sırasında hatırlayacağınız gibi Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Bahreyn gibi ülkeler üzerinde nasıl bir baskı politikası başlayacak onu yarın Scott Bessent'ın açıklamalarında göreceğiz Sinan.
1: Teşekkür ediyorum İrfan Sapmaz. Tabii daha bir kriz bitmeden diğer bir kriz başlıyor. Orta Doğu'da malum çevremizde savaşlar tükenmiyor, bitmiyor ve bunları biz konuşmayı sürdürüyoruz. Bülent Hocam'a döneceğim. Tabii İsrail mevzusunu konuşalım Bülent Hocam biraz. Netanyahu'nun seçim afişlerinde değerli hocam da söylemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı doğrudan hedef göstermişti Netanyahu. Türkiye'yi İsrail iç siyasetinin malzemesi yapmaya çalışıyor. İsrail ne yapmaya çalışıyor Bülent Hocam?
2: Yani şunu söyleyeyim Sinan Bey, öncelikli olarak kıymetli hocam da bahsettiler. Suriye'de aslında bir geçmiş olduğunu da unutmamak lazım. Yani burada Şeyh Maksut'ta kurulan tuzağın unutulmaması lazım. Yani daha önce de böyle Türkiye'yi kışkırtacak veyahut da işte bir savaşın içine, çatışmanın içine çekecek terörsüz bölge, terörsüz Türkiye meselesi aklımıza gelsin. Aslında programın ilk bölümünde konuştuğumuz işte bu bir takım yapılanmalara, operasyonlar aklımıza gelsin. Bunların hepsinin arkasında bir Siyonist zehirli bir aklın olduğunu görmek gerekiyor. Sinan Bey, bundan sonra da göreceğiz bu arada. Bunu da söyleyelim. Yani hala devam ettiriyorlar bir şekilde. En son olarak işte bu Ebu Zuhur'daki saldırı. Yani bir şekilde burada ben hep şeye bakıyorum. Şimdi az önce size söylediğiniz Amerikalı bir istihbaratçının konuşmalarına baktık. Diğerlerinin söylediklerine baktık. İsrail de ne deniyor bu meseleye diye biraz bir aslında göz önüne almak lazım. Burada Yair Golan biliyorsunuz önemli bir aktör. Ve şöyle diyor Netanyahu ile ilgili olarak, yani Türkiye ile bizi çatışmaya çok yakınlaştırdı. Bu tam bir delilik. Ve en büyük korkuları Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğini kaybetmek. Amerika Birleşik Devletleri ve müttefiklerimizin diyor tırnak içerisinde
1: Herkes de bu
2: desteğini
1: soruyu soruyor
2: kaybetmek.
1: hocam. Bir çatışma
2: Tabii.
1: anında ABD hangi kanatta durur? Ne yapar? Ortada mı
2: Tabii
1: durur?
2: tabii.
1: Savaşı ayırmaya mı çalışır? Bu soru çok merak
2: Yani
1: ediliyor.
2: Tabii Sinan Bey, yani bakın bu İsrail'den gelenleri söylüyorum ben bu arada. Bırakın hani diğerlerin konuştuklarını. Diyor ki küstah ve tehlikeli bir diyor yaklaşım Netanyahu'nun yaptığı. Ehud Barak'ın daha ağır.

0: sözleri var bununla ilgili olarak. Tabii burada bir noktanın gözden kaçırılmaması lazım. Sen bir hep unutuyoruz, İsrail diyoruz ama Netanyahu denilen savaş suçlusunun kendi yolsuzluk dosyaları, insanlığa karşı işledikleri suçlar, yine aklındaki avanesinin, yani bir hükümet değişikliğinde bunların başına neler gelebileceğini unutmamak gerekiyor. Ve bu Ehud Barak şöyle söylüyor. Bir diyor kompulsif bir kumarbazın hayatta kalma güdüsüyle, yani kendisini kurtarmak adına diyor İsrail'i de diyor ateşe atmakla meşgul. Yani bunların da gözden kaçırılmaması lazım. Bir de bireysel meseleler var burada görüldüğü üzere. Çünkü eğer yarın İsrail'deki ya da o derin Siyonist akıl Netanyahu'yu bir satmaya karar verirse, yani bir göstermelik, o akıl değişmeyecektir ama göstermelik bir beyaz sayfa açmak adına acaba Netanyahu'yu böyle bir mahkemelere bilmem neyin önüne atar mı diye de ben Sinan Bey'i düşünmeye başladım işin doğrusu. Bu seçimlerde böyle bir işte tekrar işi toparlayalım. Çünkü onlar da farkındalar. En korktukları iş Amerikan desteğini kaybetmek Sinan Bey. Şimdi az önce zaten kıymetli muhabirimiz de zaten söyledi. Yani burada giderek o desteğin düştüğünü Amerika Birleşik Devletleri görüyoruz. Sürekli şu konuşuluyor Amerikan kamuoyunda. Biz İsrail'in savaşlarıyla meşgulüz. Bizim askerlerimiz neden İsrail'in savaşlarında? Yani Trump, bakın aslında az önce yine konuşuldu. Haberlerinizde de verdiniz. Trump sürekli bir çekilmeye çabalıyor bölgede. Ki geldiği ilk günde aslında ağzındaki baklayı göstermişti Sinan Bey. Yani ben Çin'le mücadele edeceğim. Avrupa'dan da çekileceğim. Orta Doğu'dan da çekileceğim demişti. Bugün geldiğimiz noktada da yarın Çin'le ilgili bir takım açıklamalar olacak, yaptırımlar olacak. Trump'ın sıkıntısı buradan çıkabilmek ama burada Netanyahu ve avanesi, yani o Siyonist akıl, paçasından tuttu ve bırakmıyor. Bir şekilde burada işte İran'la çatışma çıkartıyor. 12 gün savaştan atılalım. Lübnan'daki faaliyetleri ve bu Suriye'deki faaliyetlerini de bu kapsamda almak lazım. Yani burada hem Türkiye'yi bir aslında politik kaldıraç olarak kullanmaya çabalıyor. Bunu zaten hocalarımız da belirttiler. Hepimiz görüyoruz gözümüzün önünde. Bir de şuna bakın, Sayın Cumhurbaşkanımız buna tenezzül edip yanıt bile vermedi doğrusu. Çünkü neyin ne olduğunu çok iyi Türk devleti okuyor. Bir örnekle söyleyeceğim Sinan Bey. Şimdi bu devletlerin bu bölgelere nasıl baktınız? İsrail'e devlet demek doğru olmaz da. Yani o saldırının olduğu gün Enerji Bakanımız, hatırlayacaksınız, Şam'daydı. Halep'in ayağa kaldırılması için bir doğal gaz anlaşması yapıldı. Yani Türkiye bölgeye bu şekilde bakarken bu soykırımcı İsrail'in nasıl baktığının iyi görülmesi gerekiyor. Ve bu artık dünya kamuoyunda yavaş yavaş rahatsız etmeye başladı. Bu saldırının bir anlamı da şu Sinan Bey. Evet, yani dedim ki ben de hocalarımla aynı fikirdeyim. Tabii bu saldırının bir diğer amacı da buradaki o enerji meselesinin de olduğunu unutmaması lazım. Ve Amerikan yaptırımları kalkmak üzere. Yani Suriye'yi destabile halde göstermek. İşte hala bir terör oluştuğunu, hala burada bir takım tehditlerin olunduğunu, dünyaya böyle bir çatışma içindeki Suriye gibi gösterme çabasında olduğunu unutmamak lazım Sinan Bey, ki bu yaptırımlar kalktığı gibi biliyorsunuz direkt uluslararası finans anlamında Suriye'ye de çok büyük bir para akışının olacağını unutmamak gerekiyor. Yani onların da benzer biçimde bir tekrar dolaşımın içine döneceğini, daha hızlı işlerin çoğalacağını ve birden bir ekonomik atımla beraber diğer askeri meselenin de gündeme geleceği görülmesi lazım ve İsrail'in en istemediği iş burada artık o tekrar kendi gücünü toparlamış, tek ordu, tek devlet şeklinde ilerleyen, dünya finans piyasalarına tekrar entegre olmuş bir Suriye ya da bir Lübnan. Çünkü bu olacak olursa, işte az önce kıymetli hocam yine söylediler, Mekke vakti başta olmak üzere çok sayıda İsrail'i durduracak yeni fren mekanizması demektir bu. Çünkü Suriye gücünü toparlarsa, hep konuşmayı unutuyoruz, bu güneydeki bildiğiniz gibi özellikle Golan Tepeleri meselesi çok uzun zamandır gündemde. Benzer biçimde Dera, Kuneitra meselesi gündemde. Burada hala o yayılmacı faaliyetlerini sürdüğünü de unutmamak lazım. Yakından da takip ediyoruz Sinan Bey. Yani bir sonraki kriz alanının orası olacağını da bu arada belirtelim. Yani burada bir güçlenmiş Suriye istemez. Yani burada adı Türkiye ama asıl meselenin burada Suriye'yi ayağa kaldırmaya çabalayan bir Türkiye olduğunu unutulmaması lazım. Sadece orayla mı kalacak? Lübnan'ı var. Yarın bir gün konuşuyoruz. Gazze'si var. Yani bütün bu meselenin arka arkaya olacağını görmek lazım. Bu çerçevede bir an önce bu Siyonist aklın en azından bu sayfasının, Netanyahu ve AVNS'i sayfasının kapanması gerekiyor Sinan Bey. Amerika'daki lobilerden bahsediyor. Onların bile rahatsız olduğunu biz zaman zaman Amerikan basınında görüyoruz. Çünkü bütün dünyanın düşmanlığı kazanmış vaziyetteler. Az önce söyledim, ben bu İsrail muhalefetinden gelen seslere bakın. Bırakın hani dünya ne konuşuyor diye. Onlar bile artık açık açık söylüyorlar işin nereye gitmekte olduğunu.
1: Hocam teşekkür ediyorum. İsmail hocam size döneyim. Evet. Tabii birçok bilgi var. Jerusalem Post'ta yazıyor, şöyle yazıyor. Türkiye yeni İran olabilir. Böyle yorumlar yapıyorlar. Ne anlama geliyor hocam bu?
2: Ya ben

0: Bazen şimdi bu yazıları yazanların tabii ki hani siyasi
1: bir
0: tarihi.
1: Savaş çığırtkanlığı var İsrail'de.
0: Çok yani. şu anda evet. Bu tabii ki bir şekilde çok ciddi bir şekilde köpürtülüyor ve burada neyin yapılmak istendiğini anlamak hiç de zor değil. Bu cümleleri yazanların da yani elma ile armudu yani ne bileyim yani pırasayla lahanayı birbirine çok fazla böyle karıştıran bir algı bir yapı var. Yani ne tarih ne strateji ne bölgesel dengeler ne küresel güç dengeleri vesaire bunların hiçbir tanesine haberi olmadan o kadar böyle bir melting pot yaparak her şeyi içine atıp erittikleri bir kaba dönüştürdüler ki yani İran'la Suriye üzerinden baktığınız zaman yeni İran yani nasıl bir bağ kuruyorsunuz? Yani nasıl bir alaka? Hangi tarafından hangi sırtına bakarak mı benzettin yani İran'la Türkiye'yi? Nasıl yaptın yani? Burada hani bir yöntem verse de hani benim okuduklarım, bildiklerim acaba nasıl bir yerde bana bir şey gösteriyor da onun ne okudu da ona ne gösteriyor? Hani ne içti de kafa ne gösteriyor meselesi var ya yani. Nasıl benzetti yani bu bağı nasıl kurabildi bir anlatsa da ben de bir anlasam cehaletimi en azından tolere ederdim diye düşünüyorum yani. Şimdi bir şey söyleyeceksen onu böyle söyleme hiç olmazsa cehaletin ortaya çıkmasın yani anlatabiliyor muyum? Yani sen bir defa İran'la Türkiye'yi yan yana hangi perspektifiyle koyabiliyorsun? Hangi özellikleri ve vasfıyla koyabiliyorsun? Bir defa en azından İran'la şu anda İsrail arasındaki yaşananları biliyoruz. Amerika ile onun arasındaki tarihsel kodları biliyoruz. Onun teopolitik, jeopolitik ne sayarsan say. Pek çok boyutuyla neyin ne olduğunu biliyoruz zaten.
1: Hocam
0: Hani,
1: saldıracak yer arıyorlar galiba şu
0: ya
1: an.
0: şimdi bir de şöyle bir şey var. Tarihsel kodlara bakımından değerlendirdiğiniz zaman yani Türkiye'nin bulunduğu pozisyon mesela ya bir defa karasal bağ itibariyle düşündüğün zaman oranın ikisinin arasında 1000-1500 kilometre yoldan bahsediyoruz. Arada ülkeler var, bilmem ne var, şu var, bu var. Ya Türkiye ile İsrail'i şuradan karadan bağladığın zaman neresi? Yani bir akıl bir düşünse keşke. Yani hani anlatabiliyor muyum? Yani İran'dan oraya bir şey yapmakla Türkiye'den oraya bir şey yapma arasında yani çok ciddi fark var. Bir defa eğer bu İsrail'deki kafalar bunlar eğer çıldırmış, bunlar çılgınlaşmış kafalar değilse ne yaptıklarının ve ne yapmak istediklerinin farkında da değiller. Aa, şu da bir başka bir şey tabii. Yani buradaki insanların zaten dertleri bir strateji oluşturmak, güvenli bir bölge oluşturmak, daha güvenli bir yerde yaşamak değil ki. Şu anda İsrail'in başındaki şahıs terör eylemleri üreterek bir soykırımcı kafayla şu anda İsrail'i ve dünyadaki bütün Yahudileri ne kadar büyük bir riskin altına attığını biliyor mu acaba?
1: Hiç Türk tarihi okumuşlar mı
0: hayır,
1: hocam?
0: tabii ki. Ya Trump'ın kendisi bile zaten ne dedi? Dedi ki bak bütün dünya sana saldırıyordu. Sen onların elinden ben kurtardım dedi. Bak kıymetini bil ya biraz yani.
2: Ya şimdi, orada ilginç bir şey de var hocam. Yani çok özür dilerim. Şu tarihi de unutmasalar iyi olur. Yani
0: Yahudiler tabii ki
2: Yahudileri onlara, Osmanlı İmparatorluğu korumuştur. Biz 2. Dünya Savaşı öncesinde de Nazi Almanyası'ndan kaçan Yahudilere yine Türkiye sahip çıkmıştır.
0: Ya bu,
2: yani buradaki Türkiye'yi düşmanlaştırmaya çalışma
0: öyle, tabii ki öyle bir şey yok. Öyle
2: yani
0: bir şey
2: bu
0: yok
2: tarihi
0: hocam.
2: De bilseler
0: Kesinlikle
2: çok fena,
0: bilmiyor zaten.
2: yani
0: Bak
2: iyi olacak kendileri
0: burada
2: açısından.
0: şu ya Yahudiler tarih boyunca bak bunun üzerine şimdi tabii zaman el verse de daha uzun uzun anlatabilsem. Ya Müslümanların içerisinde yaşadıkları güven ortamının dışında dünyanın hiçbir yerinde Yahudiler o kadar güvende yaşamamışlardır.
2: Ya
0: Yaşayamamışlardır
2: yani
0: yani.
2: olmadığı ülke Türkiye'ydi.
0: Ya,
2: Sinan Bey ve
0: Avrupa'da
2: son
0: bile hocam.
2: hocam 7 Ekim'den sonra şimdi bu şöyle bir duruma da
0: Evet.
2: sebep oldular. Yani bu Netanyahu katili kendisi ve yönetimi aslında dünyada antisemitizmi tekrardan ortaya çıkarttı.
0: Ya tabii ki. Şu
2: Böyle
0: anda
2: de bir
0: bak gittikleri
2: gerçeklik var.
0: yerde daha geçen değildim bir taksici kovdu. Mesela başka yerlerde işte dövüyorlar bir şeyler oluyor. Yani Yahudiler yani aklı başında Yahudiler diyor ki bak bunun yüzünden şu anda bizim güvenliğimiz tehdit altında. Amerika Birleşik Devletleri'nde şu an tarihte hiç olmadığı kadar antisyonizm şu anda yükselmiş vaziyette. Antisyonist politika üreten her siyasetçi şu anda kayır ekseriyetle oy alarak iktidara geliyor. Avrupa'da tarihte olmamış bir karşıtlık şu anda gündemde. Ki kaldı ki zaten Avrupa'nın tarihinde tamamen bir Yahudi düşmanlığı vardır. Ya Roma İmparatorluğu'nun o ilk dönemlerinde peygamber katili gibi görülen bir Yahudiliğin nasıl dışlandığını, ondan sonra günahkar bir kavim olarak gördükleri için nasıl dışlandıklarını

0: Bir salgın hastalık gündeme geldiğinde ilk göze gelen Yahudiler de hemen gidip onları katlediyorlardı ya. Ve dolayısıyla ben hatta bununla ilgili bir yazı da yazdım. Yani Avrupa'nın vebaları diye. Ya Avrupa'da cüzzam hastalığı çıkıyor. Cüzzam hastalığının sebebi, müsebbibi bunlardır deyip Yahudileri de cüzzamlara giydirip, elbiseleri giydirip damgalıyorlar. Yani Hitler Yahudileri yakmayı düşünen ilk adam değildi. Hitler'den önce de Almanya'nın belli bölgelerinde, Avrupa'nın belli bölgelerinde Yahudileri yakmak için bir takım yerler yaptılar. Fakat kamuoyu baskısından dolayı yapamadılar. Almanya'dan mesela şeyde bu şey var ya, William, Fatih William, şu Normandiya dükü olarak şey İngiltere'nin fethinde oradan Yahudileri yanlarında götürdüler. Orada çalıştırdılar onları. Paraları tedavül ettirdiler, zenginleştirdiler. Ondan sonra devlet fakirleşince ellerindeki paralara çökmek için ondan sonra bunları sürgün ettiler, ellerindeki paralara çöktüler. Ya bu nereye gitseniz bu böyle. Yani seferati olarak İspanya'daki Yahudilerin yaşadıkları ortada. Eşkenazi şey mesela olaylarına baktığın zaman hadiseler ortada. Hocam, kişine olaylarına baktığın zaman yaşananlar ortada. Dreyfus davasında olaylar ortada.
1: Kendileri
0: ya neyi sayayım
1: mu
0: ben şimdi?
1: Kendileri bilmiyor mu bunları?
0: Biliyor tabii ki, onu diyorum. Ya bu Yahudilere bile iyilik yapmıyor. Onu anlatmaya çalışıyorum. Dünyada bu kadar karşıtlık ortaya çıkmışken ya bugün savunma sanayisiyle geldiği yapı itibariyle dünyada göz kamaştıran bir Türkiye'ye, o bu kadar güçlü bir ordusu, bak bütün akıl sahipleri bir şey söylüyor ama bunun derdi bu değil. Burada bir çılgınlık, bir akıl yitimi söz konusu. Bu akıl yitmişliği yitimi. Çünkü onun hırsları var, onun gözünü şu anda kör ediyor.
1: Hocam,
0: kör ediyor yani.
1: Bir virgül koymanızı rica edeceğim. Evet. Arkadaşlarımdan da İsrail basını Netanyahu line'ını ekrana verirseniz ben buradan paylaşırım zaten. Cihan Hocam, size döneceğim. Netanyahu İsrail'i Türkiye ile yeni bir anlamsız çatışmaya sürüklüyor. Haris'in haberi bu. Suriye saldırısı Türkiye'yi gerekçe göstererek savunulamaz diyor. İsrail Türkiye ile doğrudan karşı karşıya gelmekten kaçınmalı diyor. Barak'ın Türkiye ile askeri çatışma riski uyarıları dikkate alınmalı diyor. Türkiye NATO üyesi ve ABD'nin yakın müttefiki. Olası bir savaşın maliyeti sorgulanmalı diyor. Biraz daha Haris gazetesi daha değerli toplu bakıyor olaya.
2: Evet, daha eleştirel.
3: Çok pardon hocam. Zaten Haris gazetesi biraz daha politik çizgisi daha makul. Yani o politik siyonizm olarak değerlendirebiliriz. Mesela demin hocam örnek verdik. Yerusalem Post onlar ama tamamen revizyonist siyonistlerin çizgisinde olan bir gazete. Mesela bunlarla oturulur iki devletli çözümü, yani bu gazeteye yakın, bu gazeteyi okuyan insanlarla iki devletli çözümü konuşabilirsiniz. Şimdi, ama Yerusalem Post tamamen revizyonist siyonizme
4: İsrail
3: hitap eder.
4: Hocam,
0: zaten Haaretz gazetesinin bazı yazarları var. Yani Netanyahu'yu, İsrail hükümetini filan inanılmaz ya. Evet. Bizden daha beter eleştiriyorlar ya. Yani
4: Times of İsrail var, o da var çok. Yani. Netanyahu yanlısı, hatta sahibi yanlış bilmiyorsam Amerika'da bir çok özürüm ama kumarhanenin sahibi, onun fonlamasıyla yani siyonizmin. Ki orada da şöyle bir haber çıkmıştı Sinan Bey, o aklıma geldi. Kıbrıs'a şunu, Rum kesimine şunu öneriyordu. İsrail ile Rum kesimi bir araya gelmeli. Kıbrıs'ta Türkiye çıkartılmalı, burada savaş açılmalı. Operasyonun ismi de Poseidon'un gazabı olsun. Yani biraz da işte Yunan mitolojisine atıf yaparak. Şimdi baktığımızda evet, Haaretz gazetesi bana sorarsanız daha rasyonel bir akla sahip olarak bir takım süreçleri ortaya döküyor. Şimdi İsrail'in şunu biliyoruz. Bakın açık konuşalım. Amerika ve Batı müttefiki desteği olmasa bugüne kadar zaten İsrail bu politikalarını hayata geçiremezdi. Yani bizle orada mümkün değil. Karşılaştırmak bile, bile mümkün değil Sinan Bey.
1: Hocam, şimdi 8 dakikam kaldı. İdareli kullanayım diye hızlı hızlı gideceğim son bölümü. Muhsin Rızai'nin açıklaması vardı. İran Komitesi Genel Sekreteri. Çok önemli bir çıkış çünkü bizi çok önemli ilgilendiriyor. Diyor ki İran Mekke Paktı'na kurucu ortak olarak katılmalı. İran ve Mısır paktın temel prensiplerini belirlemeli. İran'ın onayının sonradan istenmesi kabul edilemez. ABD'nin bölgedeki zayıflaması İran'ın mücadelesinin sonucu. Diğer ülkeler ABD'nin çekilmesiyle oluşan boşluktan yararlanıyor demiş. Böyle bir açıklama var.
0: Burada bir şey ekleyebilir miyim?
1: Tabii.
0: Mesela bazı önceki açıklamalar, ben mesela şu çok net, yani bunu biz artık görelim diye düşünüyorum. Yani mesela bu Tüsidiz tuzağı var ya meşhur. Cumhurbaşkanımız da geçen kullandı. Bu çok eski bir şeydir. Yani bir şey bu Spartalıların Atinalara karşı mesela güçlenmesinler diye tepesine erkenden binelim. Şu anda İsrail'in

0: yapmaya çalıştığı şey de zaten tamamen bu mantık üzerinden ilerlediği için diyor ki Suriye eski şey gücüne belli bir istikrara kavuşursa, belli bir güce erişirse, Türkiye ile beraber bir ittifak olursa, Mekke anlaşması ve onun etrafındaki görülen bu güvenlik duvarları çok yükselirse bizim buraya müdahale etme şansımız kalmayacak.
1: Yok, tabii.
0: Bu daha olmadan bunun başını ezelim, bunu mahvedelim ki bu temel mantık bu. Ve acelecilik bu. Yani korku bu. Bacakları titriyor. Ben o mesela bu Suriye'deki devrimin yaşandığı gün, daha o gün birkaç tane yayında aynen şu cümleyi kullandım ve hala arkasındayım. O devrimin olduğu gün iki tane yerin bacakları titriyordu. Bir tanesi artık tamamen kendini feshetti. PKK, PYD, öbürü de İsrail'di. Bacakları titriyordu bunların.
1: Hocam,
0: hala devam ediyor titreme.
1: Tabii. Bir Bülent Hocam'a döneceğim. Tabii. Bülent Hocam, tabii bu İran'ın bu çıkışını nasıl değerlendirmek lazım? Mekke Paktı'na kurucu ortak olarak katılmalı diyor Muhsin Rıza'yı. İran ve Mısır paktın temel prensiplerini belirlemeli. Biraz da tepeden konuşmuş gibi.
2: Doğru yani Sinan Bey, şunu da söyleyeyim. Kıymetli hocam da aklına hemen aynı soru gelmiştir benimle. Hangi İran? Yani bir de böyle bir soru işareti var. Yani katılmak isteyen bir, biliyorsunuz İran'da da bölünmüşlük meselesini defaatle konuştuk.
1: Yönetim kısmı mı, devrim muhafızları kısmı mı?
2: Ha Sinan Bey, tam olarak lafı ağzından aldınız. Yani burada şeyde unutmayalım. Burada Şii ihlali meselelerini unutmayalım. Yani burada İran'ın yapmakta olduğu aslında. Evet, hep İsrail diyoruz ama bir İran'ın da biraz sanki bir kendisini toparlaması lazım. Yani burada bir zafer üstünlüğüyle, işte bir o düşünceyle tekrar eski mantığa dönecekler mi? Yoksa artık bu Türk devlet aklı çerçevesinde, ya biz yeterince bu bölgede İsrail'e de poz verdik, yapmakta olduğumuz faaliyetler, artık biz şu Müslüman ülkeler bir araya gelelim, yani böyle bir yayılmacılık vesaire olmadan kazan kazan çerçevesinde, kardeşlik çerçevesinde bir rejim ithali yapma çabası içinde olmadan hareket edelim derlerse, tabii ki hay hay, yani niye olmasın, çok da güzel olur. İnşallah katılır ama şimdi hatırlayın.
1: Ama ortada da bir savaş var, onun da bitmesi lazım.
2: Şimdi tabii Sinan Bey, o da var. Bir de bu savaşın arkasından İran içinde kimin galip geleceği meselesi de var. Yani İran içinde de bir savaş devam ediyor. Şunu da unutmayalım, hani burada bir işte demokrasi kanadından bahsediyoruz, bir diplomasi kanadından bahsediyoruz. Arakçısı olsun vesaire, işte Muhsin Rıza gibi isimler olsun. Diğer tarafa bakıyorsunuz, çok radikalleşmiş. Yani Trump'ın doğru söylediği bir tek mesele vardı Sinan Bey, şu İran'la alakalı. Dedi ki yönetimi değiştirdik. Doğru, daha radikal hale getirdiler. Zaten bildiğiniz gibi İran bir güvenlik bloğunun üzerine inşa edilmiş bir ülke. Yani bütün o devrim meseleleri vesaire hep istihbarat servislerinin, güvenlik servislerinin üzerine inşa edilmiş. Daha da onları güçlü hale getirdiniz. Yani bütün bunlara bakılması lazım. Böyle aklı selim insanlar umarım bundan sonraki süreçte İran'da görürüz biz. Yoksa dediğim gibi tekrar eskiye dönüp eski kötü alışkanlıklarını diyelim İran'ın, bunları yapmaya devam ederlerse bunların hepsi de tabii düşünülmesi gereken meseleler. Umarım bunu yapmazlar. Umarım artık şu aklı selim yoluna İran'da girer bir an önce. Yoksa hiç bu bölgede maalesef sıkıntı, kaos vesaire bitmeyecek. İsrail'i başlıyor, İran'ı başlıyor vesaire. Umarım bir an önce toparlanır bölge diye düşünüyorum ben de.
1: Hocam teşekkür ediyorum. Anar Hocam, nasıl değerlendiriyorsunuz İran'ın bu çıkışını? Gerçi İran Komitesi Genel Sekreteri bu açıklamayı yapıyor. Hocam biraz bana tepeden konuşulmuş gibi geldi. Çünkü diyor ki İran'ın onayının sonradan istenmesi kabul edilemez. İran ve Mısır paktın temel prensiplerini belirlemeli.
3: Ya tekrar bir kurucu metnin yayınlanmasını istiyorlar. Aslında bu, evet, bu pakt İsrail saldırganlığına karşı çok ciddi bir bölgesel meydan okumakla birlikte paktın bir boyutu da İran'a verilen güçlü bir mesaj. Çünkü neden? Suudi Arabistan'ın en fazla muzdarip olduğu ülke kim? İran. Hem bu savaş devam ederken Irak üzerinden Haçlı Şabiler tarafından, Yemen üzerinden Husiler tarafından ve İran'ın kendisi tarafından defalarca hedef alındı. Yani Suudi Arabistan'ın böyle bir pakta girmesi, Pakistan ve Türkiye gibi ortaklarla böyle bir antlaşma imzalanması, evet İsrail boyutu var ama İran'a da verilen bir mesaj. Şimdi İran'ın siyaset kanadı bu antlaşmayı destekliyor. Mesela Pezeşkiyan, Galibaf dedik ya, yani biz bunu kendimiz açısından bir tehdit olarak görmüyoruz. Tam aksine artık bölge ülkelerinin kendi güvenliklerini kendi imkanlarıyla sağlamasından da memnuniyet duyarız.
1: Her şey doğru hocam da. Savaş bitmedi daha.
3: Ama bitmedi, ama askeri kanat ne diyor? Onlara yakın radikal isimler kağıttan kaplan olarak nitelendiriyorlar. Kime karşı
1: bu
3: diyor?
1: Bu ittifakı mı?
3: Bu ittifakı işte kağıttan kaplan şu vefse.
4: İsrail'den olumsuz, daha çok İran rahatsız oldu hocam. İlk
3: olumsuz, yani bu askeri kanadın işte onun için hocamın da bahsettiği, yani hangi İran? Eğer siyasetçilerin yönettiği, söz sahibi olduğu bir İran,

0: Evet, bu pakta katılabilir ama şu an öyle bir konjonktür yok İran içerisinde. Askeri kanat tamamıyla siyasetin her alanında yönetimi elinde bulunduruyorlar ve bu pakta da bakış açıları son derece olumsuz. Bu sebeple de ben zor görüyorum yani İran'ın bu
1: Paktın
0: pakta katılma
1: içerisinde
0: ihtimali.
1: Suudi Arabistan olduğu için olmasın hocam.
0: Tarihsel bir rekabet var bir de. Yani mesela
2: Son
0: siz o
2: 30
0: zaman
2: yılda İslam coğrafyasındaki bütün çatışma ve kavgaların bir tarafında İran, bir tarafında
0: Suudi Arabistan
2: var.
0: Ya paktın kendisini bu anlamda yani İran'ın bu mevcut yönetimiyle bu pakta girmesi paktın kendisinin kendini inkar etmesi anlamına gelir. Evet olur İran'da siyasetçiler ağırlıklı olur. Sepah tamamen tasfiye edilir. Farklı bir İran, farklı bir İran yönetimi olur. Bu dediğiniz gerçekleşebilir.
1: Ya paktın kurulması İsrail'i şaşırttığı kadar İran'ı da şaşırtmış olmalı.
0: Kesinlikle, kesinlikle.
1: Son bir dakika aşağı yukarı Cihan Hocam.
3: Ben de şunları ekleyeyim hocalarıma katılmakla beraber. Şimdi burada Mısır'dan bahsetmesinin ana noktalarından biri Sinan Bey şu. Aslında biraz önce bahsetti hocalarımız işte o İran-Suudi Arabistan rekabeti içerisinde. Suudi Arabistan Mısır'la çok daha hareket ederek aslında nüfus bağlamında da bir mezhep bağlamında da aslında İran'ı dengeleyici bir rolü vardı. Aynı zamanda Mısır'ın olduğu yine bir Kızıldeniz Süveyş'te etki sahası demek Yemen'in de yani bir bağlamda da İran'ın vekil gücü olan biliyorsunuz Susilerin etkilenmesi anlamına geliyor ki bundan dolayı da Mısır'ı bir anda içine katıyor. Yani hem biz hem Mısır bir anda bunu kurucu metinde aslında bizim görüşlerimiz de olsun. Yani bu bağlamda da Mısır'dan bahsetmeleri de bundan kaynaklı.
1: Cihan Hocam çok teşekkür ediyorum. Evet, Anar Hocam çok teşekkür ediyorum. İsmail Hocam çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık. Bülent Hocam çok teşekkür ediyorum katılımınız için artık.
4: İyi yayınlar, sağ olun.
1: Çok sağ olun. Bölümü noktalayacağız yavaş yavaş. Bir analiz haberle birlikte bu bölümü noktalayacağız. İran'da Ali Hamaney'in vefatının ardından göreve gelen Müştebi Hamaney ilk hamlesini ordunun ve istihbaratın komuta kademesini baştan aşağı değiştirerek yaptı. Devrim muhafızlarından Genelkurmay'a, Mesih Teşkilatı'ndan Milli Güvenlik Yüksek Konseyi'ne kadar kritik tüm makamlara sert hatlarıyla tanınan şahin isimler getirildi. Peki Tahran yönetimi bu savaş kadrosuyla neyi hedefliyor? Bölgesel bir felakete dönüşen savaşı bitirmeyi mi yoksa yılları bulacak çok daha uzun ve kanlı bir çatışmaya mı? Haber Araştırma Planlama Servisi haberi hazırladı. Ekrana getirelim. Gece ajansı.com.

0: Tarih 9 Mart 2026. ABD-İsrail-İran Savaşı'nın şiddetlendiği bir dönemde İran'da dengeleri sarsacak bir karar alınıyordu. Ayetullah Ali Hamaney'in ölümünün ardından gözler, İran'ın en kritik kurumlarından biri olan Uzmanlar Meclisi'ne çevrilmişti ve beklenen karar geldi. Müçteba Hamaney, İran'ın 3. devrim lideri ilan edildi.
1: Rehber ve İmam-ı Muslimi Seyyid Ali Hüseyin Hamaney'i Şah-ı Şüheyb Gıvaray Şehadet Ranuşi'den.
0: Ancak ortaya çıkan tablo sıradan bir liderlik değişiminden çok daha fazlasını söylüyordu. Çünkü 88 üyeli Uzmanlar Meclisi'nin yalnızca 59 üyesi toplantıya katılmıştı. Bazı üyelerin ise süreçten önceden haberdar edilmediği iddiaları, kararın meşruiyeti üzerindeki tartışmaları daha da büyüttü. İran'da koltuk değişmişti. Ama asıl soru şuydu: güç gerçekten kimin eline geçmişti? İran yıllardır velayeti fakih sistemiyle yönetiliyordu. Bu sistemde rehber sadece devletin en üst siyasi makamı değil, aynı zamanda dini otoritenin de zirvesindeydi. Silahlı kuvvetlerin başkomutanı, ülkenin genel politikalarını belirleyen, savaş ve barış kararlarında son sözü söyleyen isimdi. İran rejiminin bütün kritik damarlarının üzerinde duran makam rehberdi. Bu sistemin mimarı ise İran devriminin lideri Hümeyni'ydi. 1979 devrimiyle birlikte kurulan yapı yıllar içinde önemli değişimler geçirdi. Hümeyni döneminde devrimci karizma ön plandaydı. Ali Hamaney döneminde ise sistem kurumsallaştı. Ancak yıllar geçtikçe İran'da yalnızca dini ve siyasi kurumların değil, askeri ve güvenlik bürokrasisinin de ağırlığı arttı. İşte bugün tartışmanın merkezinde tam olarak bu vardı. Müçteba Hamaney'in liderliğiyle başlayan yeni dönem, İran'ın geleceği açısından kritik bir eşik anlamına geliyordu. Çünkü İran devriminin

0: ve İran'da askeri komuta zinciri yeniden kuruluyordu. Yaklaşık 5 aydır boş bulunan veya vekaleten yürütülen kritik makamlara yeni isimler getiriliyordu. Bir başka dikkat çekici isim ise emekli tümgeneral Muhsin Rızai'ydi. Eski devrim muhafızları komutanı Rızai, Müçteba Hamaney tarafından Milli Güvenlik Yüksek Konseyi üyeliğine getirildi. Aynı gün Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan tarafından da Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreterliğine atandı. Peki bu tablo bize ne söylüyordu? İran'da sadece makamlar doldurulmuyor, gücün kendisi yeniden dağıtılıyordu.
1: Bu savaş yıllarca sürse bile son güne kadar İran'ın füzeleri fırlatılacak.
0: Ali Abdullahi'nin Genelkurmay Başkanlığı, savaş sonrasında askeri karar alma mekanizmasının merkezileştirilmesi açısından dikkat çekiciydi. Ancak daha kritik isimlerden biri de Ahmet Vahid'i. Kudüs Gücü Komutanlığı, Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve şimdi devrim muhafızlarının başındaki en kritik görev. Vahidi'nin kariyeri, İran'ın dış operasyonlarıyla iç güvenliğinin nasıl birbirine bağlandığını gösteren önemli bir örnekti. Yeni dönemde Tahran'ın güvenlik anlayışı artık daha bütünleşik hale geliyordu. Dışarıdaki tehdit, içerideki tehdit aynı güvenlik denkleminde değerlendiriliyordu. Ve bir başka atama, belki de hepsinden daha dikkat çekici. Hüseyin Tayyip, BESİÇ Teşkilatı'nın başına getirildi. Tayyip, geçmişte Devrim Muhafızları İstihbarat Teşkilatı'nın başında bulunmuştu. İran'ın iç güvenlik yapılanmasının en kritik isimlerinden biriydi. Ancak İsrail'in İran içerisindeki istihbarat faaliyetleri ve nükleer bilim insanlarına yönelik suikastler konusunda ciddi eleştirilere maruz kaldı. 2022'de görevinden alındı. Şimdi ise Müçteba Hamaney tarafından yeniden kritik bir pozisyona getirildi. Bu tercih çok önemliydi. Çünkü BESİÇ sadece bir güvenlik veya askeri yapılanma değildi. İran rejiminin toplum üzerindeki en önemli mobilizasyon ve kontrol araçlarından biriydi. Mahallelerden üniversitelere, sokaklardan toplumsal protestolara kadar rejimin toplumsal reflekslerinde önemli bir rol oynuyordu. Tüm bu atamalar bir arada değerlendirildiğinde Müçteba Hamaney'in nasıl bir liderlik modeli kurmaya çalıştığı daha net görülüyordu. Amaç devlet içindeki farklı güç merkezlerini tek bir güvenlik ekseninde toplamaktı.
2: Bütün yatırım buraya yapılmış.
3: Burada.
2: Evet. Esas güç bu. Ordularda moral motivasyon çok kritik bir husus. Her şeyiniz olabilir. Teknik, donatım vesaire donanım. Ama moral ve motivasyon seviyesi düşükse eğer savaşamazsınız. Ordular ilerlemez. Doruk noktasına çıkarır savaşı ve muharebeleri kaybetmeye başlarsınız. En sonunda savaşı kaybedersiniz. Burada üstünlük, moral motivasyon üstünlüğü ve ev sahibi ülke olmak kasabıyla etik, en azından ahlaki üstünlük de İran ordusunda gözüküyor. Dolayısıyla burada kendini savunma düşüncesinden kaynaklı yüksek moral var. Ve bir de İran devrim muhafızları, milli orduyu çok takip etmiyoruz çünkü etkisi çok düşük, ama devrim muhafızları kendini yenileyebilen bir ordu yapısına sahip. Mesela emir komuta birliği, bu laf çok kritik. Emir komuta birliği çökerse, ki çöktü, 2-3 defa çöktü, Genelkurmay Başkanı'nı öldürdüler. Kaç defa? Bu belki dördüncü, bilemiyorum, saymadık artık. Ne bileyim, devrim muhafızları genel komutanını öldürdüler. Bu kaçıncı? Gene saymadık, bilmiyoruz. Dördüncü. Yine değişti.
3: Sürekli yenileniyor yani.
2: Evet, o emir komuta birliğini süratle sağlıyorlar. O kadar güzel mekanizma kurmuşlar ki.
0: İran'ın önündeki asıl sınav işte burada başlıyordu. İran belki de yeni bir yönetim modeline doğru ilerliyordu. Rehber yine sistemin en tepesinde olacak, ancak gerçek güç giderek daha fazla askeri ve güvenlik elitleri arasında paylaşılacaktı.
4: Savaşın gidişatı noktasında bu benzine ateş döken, daha doğrusu ateşe benzin döken bir taraf var. Yani devrim muhafızları içerisinde bu savaş devam etmeli diyen bir kesim var. İsrail'de bu savaş devam etmeli diyen bir kesim var. Bakıyorsunuz söylemlere, 2000 yıllık, 1500 yıllık bizim, işte 2500 yıllık bizim ortak tarihimiz var dedikleri zaman da bu kavşak birleşiyor. Şimdi dolayısıyla İran'ın parçalanması ve bölünmesinde, bilhassa işte efendim Kürtleri de burada Mahabad bölgesinde onlara yer vereceğiz, Belucistan'da Belucilere vereceğiz, efendim Azerbaycan Türklerini kuzeyle birleştireceğiz gibi sözlerle aslında Güney bölgesini bir Pers bölgesi ilan etmek, Basra Körfezi'nde bir Pers Körfezi yapmak suretiyle buradaki ticaret onların umurunda değil, o işin ticaretine bakıyor bunlar. Hem Hürmüz Boğazı'na, Hürmüz

0: Boğazı Pers Boğazı olacak. Basra Körfezi de Pers Boğazı olacak ve işte kontrol bunların mekanizmasında olacak. Yani dolayısıyla şu cümle bile tarihin ne kadar yanlış yorumlandığını ortaya koyuyor. Ondan dolayı ben size söylüyorum.
1: Amerika fiilen çıkarıldı ve artık Basra Körfezi, Umman Denizi ve Hürmüz Boğazı'na giriş izni yok. Herkes bilmeli ki Amerikan üsleri hiçbir şekilde eski hallerine dönemez ve İran buna asla izin vermeyecek.
2: Ve belki de asıl sorulması gereken soru şuydu. İran bütün bu yeni güvenlik kadrolarıyla savaşı nereye taşıyacaktı? Savaşı bitirmeye mi yoksa daha uzun bir savaşa mı hazırlanıyordu?

0: İyi geceler değerli izleyenler. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında A Haber Gece'ye hoş geldiniz. Gelişmelerle karşınızdayız. Diyarbakır'daki 13 katlı binada yangın çıktı. 3'ü itfaiye eri olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Yangın ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Diyarbakır'daki 13 katlı iş merkezi binasından alevler yükseldi. Çevrede büyük panik yaşandı. Yangın bölgesine ekipler sevk edildi. Alevlere müdahale başlatıldı. 3'ü itfaiye eri olmak üzere 5 kişinin yaralandığı bildirildi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı. Plazadaki yangına ilişkin Vali Murat Zorluoğlu açıklamalarda bulundu. Vali 5 kişinin yangından etkilendiğini duyurdu.
1: Burada toplam 5 tane vatandaşımız yangından etkilendi. Bunların 3 tanesi itfaiye eri, 2 tanesi de binadaki o anda bulunan sakinlerden. Tamamı hastaneye sevk edildi. Çok şükür ve memnuniyetle ifade edeyim ki ağır yaralı durumda olan kimse yok. Tamamı dumandan zehirlenme ve sağlık müdürümüzün verdiği bilgiye göre orta seviyede durumları. Şu anda hastanede tedavileri devam ediyor. Tabii bir taraftan itfaiyemiz yangına müdahale etmeye devam ediyor. Büyük oranda kontrol altına alındı. Çatıdaki yangın devam ediyor. Aynı zamanda bina içerisinde bütün katlar ve daireler yine itfaiye birimimiz tarafından kontrol edildi. Birkaç sefer çek edildi. Ola ki içeride haberimiz olmayan kimse olabilir endişesiyle. Fakat burası tabii bir ticaret üniteleri olan bir bina. Yani ofis olarak kullanılan bir bina. Dolayısıyla yangında geç vakit çıktığı için çok şükür şu anda içeride bizim bilgimiz dahilinde, itfaiyenin verdiği bilgi çerçevesinde söylüyorum, herhangi bir vatandaşımız kalmadı. Kalan kısmı yangına müdahale ve tamamen kontrol altına alıp soğutma çalışmalarının yapılmasıyla buradaki mesele halledilmiş olacak. Tabii Allah beterinden muhafaza eylesin. Bütün Diyarbakırlı hemşerilerimize, bu buradan etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyoruz.
0: Ankara'nın Mamak ilçesinde de ağaçlık alanda yangın çıktı. Yangın saatler sonra kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Burcu Özüdür aktaracak.
2: Bizler şu anda Ankara'nın Mamak ilçesindeyiz. Geçtiğimiz saatlerde burada oldukça kuvvetli bir yangın vardı. Tabii rüzgarın etkisiyle birlikte o yangın daha da şiddetlenmişti. Saatler 18'i gösterdiğinde başlamıştı o yangın. Ekiplerin müdahalesi ise 18-19'da alanda devam etti. Şimdi bizler kontrol altına alınmış yangını ekranlarımıza getiriyoruz. Yangın bölgesini ekranlarımıza getiriyoruz. Serkan Öztürk şu anda o tepeyi gösteriyor. İşte yangının aslında arka kısımda başladığını ifade etmekle başlayayım. Arka kısımda çok kuvvetli bir yangın başladı. Ardından şu anda da aslında olduğu gibi çok yoğun bir rüzgar vardı yangın çıktığında da. Rüzgarın etkisiyle birlikte de yangın o geniş alana yayıldı. Alan hem otluk hem de ağaçlık bir alan. Özellikle tabii burada ilk belirlemelere göre yangının neyden kaynaklı çıktığı bilinmiyordu. Ancak geçtiğimiz dakikalarda, geçtiğimiz

0: saatlerde de Ankara Valiliği bir açıklama yaptı. Özellikle yangının çıkış nedeninden ziyade yangının çıkışı ile ilgili bir kişinin gözaltına alındığı bilgisini paylaştı Ankara Valiliği. Bizler ekip arkadaşlarımızla buraya geldiğimizde de vatandaşlarla konuştuğumuzda beyaz tişörtlü bir beyefendinin yangını çıkardığını söylemişti bize burada vatandaşlar. Ankara Valiliği de bir açıklama yaptı ve bir kişinin de gözaltına alındığı bilgisini paylaştı. Tabii burada ekiplerin çalışmasının devam ettiğini söylemekte fayda var. Geçtiğimiz saatlerde Tarım ve Orman Bakanlığı bir açıklama yapmıştı ve sahada 9 arazözün çalışmalarının devam ettiğini söylemişti. Bizim bulunduğumuz noktada da yine belediye ekiplerinin tanker araçları var. Polis ekipleri de burada giriş çıkışları kontrollü bir şekilde sağlıyor. Alana hiç kimseyi almıyor. Çünkü o tepenin o tarafta da aslında Hüseyin Gazi Türbesi var. Tabii yangın kontrol altına alınmaya çalışıyor. Özellikle bu noktada oradaki türbenin de güvenliğini almak istediler. Çünkü tarihi bir türbe. Şunun da altına çizmekte fayda var elbette. Yangının çıkış yerinde yerleşim yerine merkeze biraz uzakmamak. Bundan dolayı da birazcık olsun riskin azaldığını söylemekte fayda var. Yine tabii birkaç evler var yan tarafta ama o evlere yangın ulaşmadan kontrol altına alındı. İlk tepede başladı. Tepenin arka kısmında oldukça bir yoğunluk vardı. Hemen rüzgarın etkisiyle birlikte ön kısımlara doğru, farklı kısımlara doğru yangın sıçradı. Ve ardından ekiplerin yoğun müdahalesiyle birlikte yangın kontrol altına alınmış oldu.
1: Teknofest Mavi Vatan Kocaeli Gölcük Tersanesi'ndeki görkemli final günüyle sona erdi. Gökyüzünde İHA'ların ve helikopterlerin gösterileri, denizde ve karada ise SAT ve SAS komandolarının nefes kesen tatbikatları vardı. Ziyaretçilerle bir araya gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, milli denizaltılardan milli füzelere Türkiye'nin denizlerdeki vizyonunu anlattı. İşte Teknofest Mavi Vatan'ın finalinden izlenimler.
2: Ve SAT taarruz dalgıçlarımız tam teçhizatlı olarak suya bırakıldı.
3: Teknofest Mavi Vatan'ın final gününde de Kocaeli Gölcük Tersanesi nefes kesen gösterilere sahne oldu. SAT ve SAS komandolarının tatbikatı gerçeği aratmadı.
4: Katar'dan Romanya'ya, Arnavutluk ve Bahreyn'e kadar tüm dünya denizlerini kapsayan büyük bir coğrafyada ay yıldızlı bayrağımızı gururla dalgalandırmaktadır.
3: İnsansız hava araçlarıyla yapılan gösteri ve helikopterlerin kol uçuşu büyük beğeni topladı. Amfibi çıkarma gemisi TCG Sancaktar ziyaretçileriyle doldu taştı.
5: Yaklaşık 139 metre uzunluğunda, 19 metre genişliğinde tamamen yerli ve milli imkanlarla inşa edildi.
3: Görevli askerler keskin nişancı tüfeğinden İHA savarlara kadar yerli silahları teker teker vatandaşa anlattı.
5: Özellikle çocukların askerlerimize karşı yoğun bir ilgisi olduğunu söylemekte fayda var. Hem birlikte fotoğraf çektiriyorlar hem de teçhizatlar hakkında çocuklara bilgiler veriliyor. Baktığımda yine tüfek tipi İHA savar. Mesela hemen kadrajda bulunan bu silah İHA savar, yani İHA'lar uzaktan kontrollü bir şekilde bunlarla düşürülüyor.
6: Sarsılmaz 56, etkili menzili 400, azami menzili 3600, 20 şarjör kapasitesi var, 20 adet mühimmat alıyor. Şu anda aktif kullanılan silah seyyar dipçik ayarlamalı.
7: Milli keskin nişancı silahlarımız Bora 12 7.62 mm çapında 1200 metreye kadar nokta atışı yapabiliyoruz. Kanet'te 76C modelimiz yarı otomatik bir silah, 800 metreden nokta atışı yapabiliyoruz. Diğer silahımız Kane 12, iki farklı mühimmatla atış yapabiliyoruz. 7.62 ve 8.59.
3: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır Türkiye'nin denizlerdeki vizyonuna dikkati çekti.
8: Kendi SİHA platformumuz, TCG Anadolu'yu geliştirdik, ürettik. TCG Anadolu dünyada üretilmiş ilk SİHA gemisi oldu. Şimdi reis sınıfı denizaltıları üretiyoruz. Piri Reis, Murat Reis, inşallah yakında Hızır Reis. Bunlar havadan bağımsız tahrik sistemi olan denizaltılar. Bu sayede çok uzun süre su altında görev yapabilen ve düşman hedefler tarafından tespiti çok zor olan denizaltılar.
3: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz konuşmasında tam bağımsız Türkiye vurgusu yaptı.
9: Türkiye kendi gücüyle, gençleriyle, mühendisleriyle neleri

0: bildiğini tüm dünyaya göstermiş oldu. Buradaki asıl kazanım platform çeşitliliği, teknolojik derinlik, yerlilik seviyesi ve müşterek görev kabiliyeti bakımından sağladığımız ilerlemelerdir. Bu inançla Türkiye yüzyılını bilim, teknoloji, nitelikli insan kaynağı ve yüksek katma değerli üretim temelinde yükseltmeye devam edeceğiz. Sor bakalım kim var bu sularda?
1: Soykırımcı İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze şeridinin orta kesimine düzenlediği hava saldırısında 2 kişi yaralandı. İsrail ordusu Gazze'ye vurmaya devam ediyor. Katliam ordusunun savaş uçakları Gazze şeridinin orta kesimindeki Zaviye beldesinde bir binayı hedef aldı. Saldırıda yaralanan 2 kişi tedavi için bölgedeki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne kaldırıldı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamaya göre ateşkesin yürürlüğe girdiği tarihten bu yana en az 1286 kişi yaşamını yitirdi, 4257 kişi yaralandı. Aynı tarihten beri enkaz altındansa 813 kişinin cansız bedeni çıkarıldı. İsrail son günlerde Suriye'ye yönelik saldırılarını arttırdı. Bir haftada farklı 2 noktayı vurdu. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ise verdiği röportajda Tel Aviv'e tepki gösterdi. 18 Ağustos'ta Suriye hava üssüne saldırmasının ardından İsrail'le temasların kesildiğini açıkladı. Türkiye ve Şam yönetimi arasındaki dostluğa vurgu yaptı.
2: İsrail, Suriye'ye bir haftada 2 kez saldırdı. Şam'la Tel Aviv diyaloğu durdurdu. İşgalci İsrail, bölgedeki saldırgan politikasını sürdürüyor. Hedefte Suriye vardı. Tel Aviv, 18 Ağustos'ta harekete geçti. İdlib kentindeki Ebu Zuhur Havalimanı'na saldırdı. İsrail ordusunun saldırıları bununla sınırlı değildi. Açıklamayı Suriye Dışişleri Bakanlığı yaptı. İsrail'in Şam kırsalında sivil bir araca saldırdığını açıkladı. Saldırı en sert şekilde kınandı. Öte yandan Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani, Reuters haber ajansına röportaj verdi. 18 Ağustos'ta Suriye hava üssüne saldırmasının ardından İsrail'le temasların kesildiğini açıkladı.
3: Suriye diplomasiye elini uzatıyor. İsrail'in bu tarihi fırsatı değerlendirmesi gerekiyor. İsrail'le güvenlik anlaşması konusunda görüşmelere yeniden başlamayı bekliyoruz. İsrail güvenliğini kaba kuvvetle korumaya çalıştı ancak hiçbir yerde başarılı olamadı. Suriye şu anda İsrail'e güvenmiyor ve önceliğimiz topraklarımıza yönelik saldırıların durdurulması. Saldırının ardından İsrail'le temaslar kesildi.
2: Şeybani, ABD'nin İsrail'i masaya oturtmak için baskı yaptığını söyledi. Ayrıca Türkiye'ye desteğinden dolayı teşekkür etti. Şam, Ankara dostluğuna vurgu yaptı.
3: ABD, İsrail diyalog masasına geri dönmeye zorlamak için sürekli olarak baskı uygulamaya çalışıyor. Ordumuzu yeniden inşa etme sürecinde Türkiye'nin desteğinden dolayı minnettarız ve onları desteklemekten vazgeçmeyeceğiz.
2: Gelişmeler devam ederken Şam kırsalında bir saldırı daha yapıldı. Güvenlik güçlerini taşıyan bir otobüs bombalarla hedef alındı. Yaralananlar olduğu açıklandı. Saldırıyı kimin yaptığı açıklanmazken gözler İsrail'e çevrildi.
1: İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı'den Washington'ın yeni yaptırım hamlesine sert tepki geldi. Erakçı, ABD'nin İran'a yönelik baskı politikasını aynı filmin tekrarı olarak niteledi. İran baskı politikalarının sonuç vermediğini savunurken Hürmüz Boğazı'na ilişkin dikkat çeken bir adım da meclisten geldi. Boğaz'dan geçen gemilere sunulan hizmetler için ücret alınmasını öngören madde kabul edildi.
4: Washington'ın İran'a yönelik yeni ekonomik yaptırım planı Tahran'ın tepkisini çekti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, ABD'nin daha önce de uyguladığı yaptırım politikalarını tekrarlanan bir senaryo olarak niteledi.
5: Bu tekrarlayan bir senaryo. Obama yönetimi sırasında uygulanan felç edici yaptırımlardan, Bay Trump'ın ilk yönetimi sırasındaki azami baskı kampanyasına ve şimdi de en son yaptığı

0: kırımlara kadar tüm bu önlemler farklı isimler altında getirildi. Aynı filmi tekrar tekrar oynatıyorlar. Bu filmi biliyoruz. Bu yüzden onunla nasıl yüzleşeceğimizi de biliyoruz.
1: Arakçı'ya göre Washington'ın askeri tehditlerden yeniden ekonomik baskıya dönmesi İran'a karşı yeni bir seçenek üretemediğinin göstergesi. İranlı bakan ABD ile ilişkilerde karşılıklı saygı, adalet ve onura dayalı bir çözüm çağrısı yaptı.
0: İran halkıyla saygılı bir şekilde konuşmaktan ve adalet ile onura dayanan bir çözüm bulmaktan başka bir yol olmadığını bilmeliler.
1: Tahran'dan gelen diğer açıklamalarda ise gerilimin ekonomik cepheyi aşabileceği uyarısı yapıldı. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rıza'yı ABD'nin yaptırımlarına katılan ülkeleri düşman sayacaklarını söyledi. Rıza'yı yaptırımların sürmesi halinde Hürmüz Boğazı ve bölgesel petrol ihracatına ilişkin çok sert mesajlar verdi. Tahran'dan bu sözlerin ardından dikkat çeken bir adım da meclisten geldi. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere sunulan hizmetler karşılığında ücret alınmasını öngören maddeyi kabul etti. Washington ise İran'ı tecrit etmek için müttefiklerinden destek isterken yaptırımları delen ülkeleri de ağır ekonomik sonuçlarla karşılaşacakları konusunda uyardı.
2: Yeni partinin kuruluşunun üzerinden bir ay geçti. 23 Mayıs'ta Özgür Özel'e destek veren Büyükşehir Belediye Başkanları'nın çoğu yoluna CHP ile devam etti. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de o isimlerden biri. Seçer, partimizi korumak ve kollamak en öncelikli görevimizdir dedi.
1: Yeni partinin kuruluşunun üzerinden bir ay geçti. Çoğunluk CHP çatısı altında yoluna devam etti. 23 Mayıs'ta CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin yargı sürecinin ardından CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları Ankara'da bir araya geldi. Toplantıda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanları'nın çoğu siyasi yoluna CHP'de devam etmeyi tercih etti. O gün aynı karede yer alan isimlerden sadece 3'ü yeni partiye geçti. Denizli'de Bülent Nuri Çavuşoğlu, Manisa'da Besim Dutlulu ve Eskişehir'de Ayşe Ünlüce. Diğer Büyükşehir Belediye Başkanları'nın tercihi ise CHP'de kalmaktan yana oldu. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer bu tercihini en net ortaya koyan isimlerden biri oldu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Mersin ziyaretinde konuşan Seçer, CHP'nin kuruluş değerlerine vurgu yaptı. Partimizi korumak ve kollamak en öncelikli görevimizdir diyerek CHP'ye bağlılık mesajı verdi. Bizler Atatürk'ün kurduğu bu köklü çatı altında Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerleriyle büyüdük. Bu köklü çatıya ve değerlere yürekten bağlıyız. Partimizin bize çok emeği var, bizim de partimizde yıllarımız, köklü ve güçlü bir geçmişimiz var. Partimizi korumak ve kollamak en öncelikli görevimizdir. 23 Mayıs'ta Özgür Özel'e destek veren isimlerden biri de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tı. Yavaş da aradan geçen 3 ayda yeni partiye geçmedi. Böylece 23 Mayıs'taki toplantıda Özel'e destek veren başkanların büyük bölümü CHP'de kaldı.
2: İBB yönelik yolsuzluk davasında Necati Özkan hakkında dikkat çeken rüşvet iddiaları gündeme geldi. İş insanı Adem Kameroğlu 2 milyon lira karşılığında Özkan'a 4 daire verdiğini iddia etti. Özkan'ın spor çantasıyla elden para verdim sözlerine ise Kameroğlu tepki gösterdi.
3: İmamoğlu'nun danışmanı olarak bilinen ve Kahraman'ın Yolculuğu kitabının yazarı Necati Özkan hakkında dikkat çeken rüşvet iddiası gündeme geldi. İBB'ye yönelik yolsuzluk davası devam ediyor. Savunma yapan iş insanı Adem Kameroğlu, bir inşaat projesinin iskan sürecinde kendisinden İmamoğlu hakkında Kahraman'ın Yolculuğu adıyla kitap yazan reklamcı Necati Özkan'a 2 milyon lira karşılığında para verilmesinin istendiğini iddia etti. Kameroğlu bu para karşılığında Özkan'a 4 daire verdiğini öne sürdü. Kameroğlu işlemin resmi bir satış gibi gösterilmesi için paranın kendileri tarafından temin edildiğini, bankaya yatırılıp çekildiğini ve 4 dairenin bedeli olarak ayrı ayrı dekontlandırıldığını savundu. İddiaların ardından Özkan'la Kameroğlu arasında duruşma salonunda dikkat çeken bir diyalog yaşandı.
4: Satış ofisinizin arkasındaki bitmiş daire örneklerini bana siz gezdirdiniz. Buradan ev alsanız iyi olur dediniz, hatırlıyor musunuz? Ben de onun üzerine sizinle beraber oradaki 4 tane daire tipini beraber gezdim.
5: Kusura bakmayın, bu anlattıklarınızın tamamı hayal ürünü.
4: Anlıyorum, anlıyorum.
5: Örnek daireleri gezmemizin tek sebebi bu malum 2 milyon karşılığındaki 4 tane daireyi alıp orada yaptığınız keşiftir. Oradan edindiğiniz bilgileri renklendirip çeşitlendiriyorsunuz efendim. Ben sizden teklif dahi almadım.
3: Duruşmada tartışmanın odağında bu kez 2 milyon liralık nakit para iddiası vardı. Özkan Kameroğlu'na spor çantası içinde elden nakit para verdiğini söyledi. Kameroğlu ise bu iddiayı sert sözlerle reddetti.
5: Biz sizinle herhangi bir satış vesaire daire satışı karşılıklı böyle bir şey asla olmadı. Bunları tamamen reddediyorum. Sizin yarattığınız bir hayaldir efendim. Bu hayali de anlatmamızın hiç anlamı yok. Boşu boşuna yani insanları meşgul edeceksiniz.
4: Adem Bey, size nakit ödemeyi elden bir spor çantası içerisinde verdim.
5: Eğer 2 milyon TL'yi sizden elden aldıysam haram zıkkım olsun. İki çocuğumun ölüsünü öpeyim. Size bu kadar da. Eğer aldıysam dünyanın en şerefsiz insanıyım.
3: Duruşma diğer sanıkların savunma ve çapraz sorgularıyla devam etti.
2: Adana'da Alparslan Kuytul suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul tutuklandı. 21 kişi ise serbest bırakıldı.
6: Kuytulculara yönelik operasyonda Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul tutuklandı. Adana Merkez 6 ilde 49 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul da dahil 56 kişi gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un da aralarında bulunduğu 35 kişi tutuklandı. 18 hakkında adli kontrol kararı verildi. 3 kişi başsavcılıktan serbest bırakıldı. Kamuoyunda Kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik soruşturmada örgütün üst düzey yöneticilerinin irtibatları incelendi.
7: Özellikle bilgisayarların, kasaların işlerinin boş olduğunu şekerdi.
6: Güvenlik birimlerinin yaptığı çalışmalarda suç örgütünün yönetim kademesindeki 9 şüphelinin irtibat ağında FETÖ kapsamında adli işlem görmüş kişiler tespit edildi. FETÖ irtibatlı 9 sorumlunun örgüt içerisinde internet, sosyal medya, teknik ekip, dergi, eğitim, muhasebe ve genel sorumluluk gibi alanlarda görev yaptığı öğrenildi. Başsavcılık bu bağlantıların niteliğini ve örgütsel bağ oluşturup oluşturmadığını araştırıyor.
8: Alparslan Kuytul kendisine FETÖ'yü örnek alıyordu. Bu nedenle de kendi örgütü ile FETÖ'yü mukayese ediyordu. İşte bu nedenle de Fethullahçı terör örgütünün elebaşısı olan Fethullah Gülen gibi kendisine Hoca Efendi denilmesini istiyordu. İşte bu örgüt içerisindeki en önemli kuraldı. Bunu söylemeyenler ise örgütten dışlanıyordu.
6: Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 19 Ağustos Çarşamba sabahı Furkan Vakfı'na yönelik operasyon düzenlemişti.
2: İstanbul Sultanbeyli'de sabitleme yapılmadan kaldırılan çelik çatı iki işçinin üzerine çöktü. Çatının altında kalarak yaralanan iki işçiden birinin durumu ağır.
3: Çatıyı kaldırmak isterken altında kaldılar. Görüntüler İstanbul Sultanbeyli'den. Bir iş yerinin deposuna ait çelik çatı vinç yardımıyla yerleştirildiği sırada büyük gürültüyle düştü. O sırada depoda çalışan iki işçi tonlarca ağırlıktaki çatının altında kaldı. İtfaiye ekipleri çelik yığınının altında kalan iki kişiyi kurtarmak için zamanla yarıştı. İşçiler enkazdan çıkarıldı. Yaralı işçiler olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin

0: Ardından ambulans da hastaneye kaldırıldı. Bir işçinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: İstanbul Bayrampaşa'da freni arızalanan kargo aracı park halindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil yol kenarında askıda kaldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
0: Kargo aracı yokuştan kaydı. Otomobili askıda bıraktı. Görüntüler İstanbul Beyoğlu'nda kayda geçti.
2: Arabayı yıkadım, sildim, süpürdüm. Eve çıktım, arkadan patır kutu gürültü geldi. İndim başa baktım, arabaya bulundum.
0: Dik bir yokuşa park edilen kargo aracı, sürücüsünün paket dağıtmak için araçtan ayrılmasının ardından kendiliğinden hareket etti. İddiaya göre freni arızalanan araç yokuştan kayarak park halindeki otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan araç park halindeki bir minibüse çarparak yol kenarında askıda kaldı.
2: Aynı kaza mitimisi. Az önce bir tane şoför vardı, o da bıraktı araba. Aynı şey, aynı yere vurdu yine.
0: Kazada ölen ya da yaralanan olmazken iki araçta da maddi hasar oluştu. Araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden güçlükle kurtarıldı.
1: İstanbul Bağcılar'da sahibiyle tatlıcıya gelen bir köpek mahallelinin beslediği Bambi isimli kediye saldırdı. Çevredekilerin güçlükle kurtardığı kedi öldü. Olay anı kameralara yansırken iş yeri sahibi köpek sahibinin ceza almasını istediklerini söyledi.
3: Bizim bu mahallemizde herkesin sevdiği bir kediydi.
4: Azlık takmadan dolaştırılan Doberman cinsi köpek mahallelinin beslediği kediyi öldürdü.
3: Köpeğin sahibi tasmasız olarak toplum içerisinde gezdirdiği için suçlu.
4: Görüntüler İstanbul Bağcılar'dan. Bir kişi yanında köpeğiyle yol üstündeki tatlıcıdan dondurma aldıktan sonra ilerlemeye başladı. Ağzı olmayan Doberman cinsi köpek bir süre sonra sokakta mahallenin beslediği Bambi isimli kediye saldırdı.
3: Bir sorumsuz, sözde hayvansever köpeğine ağzına tasma takmadan saldırgan bir köpeğiyle toplum içerisinde dolaşarak burada bir kediyi parçaladı. Maalesef ki parçalandı.
4: İş yeri sahibi ve çevredekiler kediyi köpeğin ağzından kurtardı. Ancak aldığı darbeler sonucu ağır yaralanan Bambi öldü.
3: Bugün kedi yarın sizin çocuğunuz, herhangi birimizin çocuğuna saldırabilir, zarar verebilir, öldürebilir. Bu sebepten dolayı gereken cezayı alması için gereken her şeyi yapacağız.
4: Mahallenin beslediği kedinin ölümü çevredekileri üzerken olay anları bilişeri kamerasına an be an yansıdı.
1: İstanbul Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri son dönemde meydana gelen otomobilden hırsızlık olaylarına yönelik çalışma başlattı. Plaj ve çevresinde drone destekli denetim gerçekleştiren ekipler otomobilden hırsızlık yapan iki kişiyi suçüstü yakaladı.
0: Park halindeki araçları soydular, drone denetiminde suçüstü yakalandılar. Hırsızlar bu kez sahil kesimindeki otomobilleri gözüne kestirdi. İstanbul Büyükçekmece'de ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri son dönemde otomobilden hırsızlık olaylarının artması sonucu çalışma başlattı.
5: Tamam, bu drone devrimi sırasında şüpheli şahısların araçların içine baktığını tespit ettik, tamam.
0: Plaj ve çevresinde drone destekli denetim yapan ekipler park halindeki araçları hem havadan hem karadan takibe aldı. O esnada iki kişinin araçta hırsızlık yaptığı anlar kaydedildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle suçüstü yakalanan şüphelilerin 4 farklı otomobil hırsızlığı olayının failleri olduğu belirlendi.
5: Buraya uygun bir ekip gönderirseniz iyi olur.
6: Yakın ekiplerini sevk ediyorum.
0: İki hırsız emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
1: İzmir'de hastanede çalışan bir işçi mesai saatlerinde iş arkadaşıyla sarılıp öpüştüğü gerekçesiyle tazminatsız kovuldu. İş mahkemesinin mağdur dediği kadın işçiye kötü haber Yargıtay'dan geldi. İzleyelim.

0: yerinde de kişiler birbirinden hoşlanabilirler, birbirlerini sevebilirler. Bunu engelleyemezsiniz. Ancak işin akışını bozuyorsa onu başka türlü tedbir almak lazım.
1: Tabii işler ortamının olması etik değil yani.
2: Mesai arkadaşını öptü, tazminatsız işten kovuldu. İş mahkemesinin mağdur olarak gördüğü kadın işçiye kötü haber Yargıtay'dan geldi.
3: İzmir'de bir hastanede yaşanan olay iş hayatındaki sınırları yeniden gündeme getirdi. Kadın çalışan mesai saatleri içerisinde mesai arkadaşına önce sarıldı, sonra da öptü. Yargıtay ise olayla ilgili emsal nitelikte bir karar verdi.
2: İşveren bu davranışları gerekçe göstererek kadın çalışanın iş sözleşmesini tazminatsız feshetti.
0: Özel ilişki işin önüne geçmiş oluyor.
2: İşten çıkarılan kadın soluğu mahkemede aldı. İş sözleşmesinin haksız ve gerçeğe aykırı olarak feshedildiğini, iddia edilen olayların gerçek dışı, kurmaca ve iftira niteliği taşıdığını öne sürdü. İş sözleşmesinin fesih kodunun düzeltilmesine ve ihbar tazminatı alacağının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etti.
4: İş yeri ise özen göstermeli. Hareketlerine, giyimine, kuşamına, edebine, terbiyesine dikkat etmeli.
2: Davalı şirket avukatı, davacının mesai saatleri içerisinde iş arkadaşıyla birlikte uygunsuz davranışlar sergilediğini ve bu olayın kamera kayıtlarından tespit edildiğini söyledi. Yıllar süren davada son sözü Yargıtay 9. Hukuk Dairesi söyledi. İş yerinde mesai saatleri içerisinde gerçekleşen bu davranışların iş ilişkisi ve iş yeri düzeni açısından değerlendirilmesi gerektiğine hükmetti.
0: Ahlaki yapıyı da korumak lazım.
2: Böylece işverenin haklı nedenle fesih iddiası yönündeki karar kesinleşti.
5: AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi ceza adaletini zedeleyen infaz sisteminde köklü bir sadeleştirmeye gitmek için hazırlıklarını sürdürüyor. Yeni dönemde cezasızlık algısını ortadan kaldırmayı hedefleyen düzenlemelerle ilk kez suç işleyen hükümlüler için denetimli serbestlik ve şartlı salıverme imkanları yeniden şekillenecek.
6: Bu yasa bir kritik eşik tanımlayacaktır.
2: Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa yürürlüğe girdi. Şimdi gözler yargı alanında atılacak yeni adımlara çevrildi. Çerçeve yasanın devamında yapılacak düzenlemelerin başında ceza infaz sistemine yönelik değişiklikler geliyor. AK Parti ve MHP kaynaklarından edinilen bilgilere göre uzun süredir tartışılan infaz sisteminin daha sade bir hale getirilmesi hedefleniyor. Özellikle aynı suçu işleyerek benzer cezalar alan hükümlülerin farklı infaz rejimlerine tabi tutulmasına yönelik eleştirilerin giderilmesi planlanıyor. Amaç ceza adaletindeki farklılıkları azaltmak ve infazda eşitliği sağlamak. Düzenlemenin tek seferde kapsamlı bir değişiklik yerine aşamalı olarak gündeme gelmesi bekleniyor.
7: İnfaz kanunu çıkarırsak, yani infaz düzenlemesi de onun içinde olur.
2: MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, sık sık yamalı bohçaya dönmüş infaz kanununun yeni baştan düzenlenmesi gerektiğine dikkat çekiyor.
7: Bundan sonra siyasi partiler kanunu, seçim kanunu, infaz hukukunda mutlaka değişiklikler yapılacaktır.
2: AK Parti'nin 25. yılı için yayınlanan yeni vizyon belgesinde de yargı alanındaki hedefler arasında ceza ve infaz sisteminin yeniden ele alınacağı vurgulanıyor. Belgede ceza adaleti sisteminde cezasızlık algısına fırsat verilmeyeceğine dikkat çekiliyor. Ayrıca AK Parti'nin hukukçuları hayatında bir kez suç işlemiş birinin kendisine verilecek destekle birlikte bir daha suç işlemeyeceğine kanaat getirilmişse, o kişinin denetimli serbestlikle birlikte şartlı salıverilme şartlarında erken tahliye edilmesi olabilir değerlendirmesi yapıyor. Yani infaz kanununun daha sade, daha adil, daha eşitlikçi hale getirilmesi için harekete geçilecek.
5: Çocukların dijital dünyadaki güvenliğini tehdit eden uygulamalara yönelik küresel baskı giderek artıyor. Amerika'da TikTok'un çocukların çevrim içi gizliliğini ve mahremiyetini ihlal ettiği gerekçesiyle şirkete 400 milyon dolarlık ceza kesildi. Bu karar sosyal medya platformlarının çocukların güvenliğine ilişkin sorumluluklarında yeni bir dönemin başlangıcı olabilir.
8: Çocuklar

0: Çevrim içi güvenliği tartışılırken TikTok'a ABD'den 400 milyon dolarlık cezai yaptırım geldi. ABD Adalet Bakanlığı TikTok ve ana şirketi ByteDance'le çocukların çevrim içi gizliliğinin korunmasına yönelik davayı 400 milyon dolarlık uzlaşmayla sonuçlandırdı. TikTok 300 milyon doları hemen ödeyecek. Kalan 100 milyon dolarsa TikTok'un önceki uygulaması Musical.ly ile ilgili eski anlaşmanın iptal edilmesinin ardından ödenecek. ABD Adalet Bakanlığı anlaşmanın çocukların çevrim içi gizliliğine ilişkin en yüksek tutarlı uzlaşmalardan biri olduğunu açıkladı.
1: Evet, çok ama çok sıkı bir kontrolümüz olacak. TikTok'un muazzam bir değeri var.
0: Washington'ın TikTok'a yönelik baskısı bununla da sınırlı değil. The Hill'in haberine göre Meta ve TikTok'un hakkındaki binlerce davanın düşürülmesi için yaptığı başvuruda temyiz mahkemesinden döndü. Sosyal medya platformlarının kullanıcılarda bağımlılık ve ruh sağlığı sorunlarına yol açtığı iddiasıyla açılan binlerce dava böylece devam edecek. Amerika'da sosyal medya şirketlerine yönelik hukuki baskı giderek artıyor. Çocukların dijital güvenliği teknoloji devleri için artık sadece bir tartışma değil, büyüyen bir hukuki sorumluluk alanına dönüşüyor.
2: Siber çetelerin düzenlenen operasyonlarla beli büküldü. Son 5 günde düzenlenen operasyonlarda 77 kişi yakalandı. Şüphelilerin 37'si ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

0: Herkesin yakasındayız. Hiç kimse sonsuza kadar suç işleyemez.
1: Sosyal medya dolandırıcılığı, yasa dışı bahis çeteleri, çocuk istismarı içerikleri ve dijital zorbalığa siber ekipler geçit vermiyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nda her türlü suç araştırılıyor, izleniyor ve önleniyor. Siber Daire adeta dijital istihbarat merkezi gibi çalışıyor.
2: Emniyetin siber ekipleri sanal alemde göz açtırmıyor. Özellikle Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nda ekipler 7/24 esasına göre dışarıdan gelebilecek tehditlere karşı yoğun bir mesai harcıyor.
1: Siber suçlara karşı 18 ilde düğmeye basıldı. Onlarca kişi yakalandı. Siber çetelere yönelik harekete geçen Emniyet Genel Müdürlüğü, vatandaşın cebine göz diken suçlulara geçit vermedi. Son 5 günde yapılan operasyonlarda 77 kişi yakalandı. Şüphelilerden 37'si tutuklandı. Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yaptıkları, vatandaşların mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları, müstehcen çocuk görüntüsü, görüntüsü barındırdıkları ve sosyal medya platformları üzerinden kapora bedeli gibi temaları kullanarak vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi. İçişleri Bakanlığı tarafından operasyonlara ilişkin yapılan açıklamada siber suçlarla mücadelenin tavizsiz bir şekilde sürdürüleceği vurgulandı.
3: İstanbul Gazi Osman Paşa'da 4 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler yan binaya da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alınırken yangında bir kişi hayatını kaybetti.
1: Bina çatısında yangın çıktı, bir kişi hayatını kaybetti.
4: Cehennem ateşi gibi bir olay diyebilirim.
5: İstanbul Gazi Osman Paşa'da 4 katlı bir binanın çatı katında yangın meydana geldi. Öğle saatlerinde başlayan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
4: Pazar temizliği yapıyordum dükkanda. Bir baktım bom diye sesler geldi. Bir baktım ateşler yükselmeye başladı.
1: İddiaya göre bina sakinlerinden biri çatı katında çalışma yaptığı sırada yangın çıktı.
4: Yaklaşık adam 2 senedir orada pimapenlerle kaçak bir yapı yapıyordu. Onlar alev aldı işte. Bütün emekleri de hem gitti.
1: Kısa sürede büyüyen alevler bitişikte bulunan iki binanın çatısına da sıçradı.
6: Yukarıda bir şey patladı.
1: İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının ardından soğutma çalışması gerçekleştiren ekipler binada bir kişinin cansız bedenini buldu.
6: Büyük yangın çıktı.
1: Yangının çıkması

0: nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
1: Yurdun farklı noktalarında peş peşe ölümlü trafik kazaları yaşandı. Gaziantep, Aksaray ve Afyonkarahisar'daki kazalarda 6 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.
0: 3 ildeki kazalarda 6 kişi hayatını kaybetti. İlk acı haber Gaziantep'ten geldi. Gaziantep-Nizip'te 400 karayolunda iki otomobil çarpıştı. Kazanın ardından bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. 25 yaşındaki Mertcan Taşdemir olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Doğan Yanardağ ve Hacı Zerde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada ikisi çocuk, 3 kişinin tedavileri sürüyor. Aksaray'daki kaza ise Konya-Aksaray karayolunda yaşandı. Furkan Ordu yönetimindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Refüjdeki aydınlatma direğine çarpan araç takla atarak yola savruldu. Otomobil hurdaya döndü. Sürücü Furkan Ordu ve Fatime Özdemir hastanede hayatını kaybetti. Semahat Ordu ile 7 yaşındaki Mevlüt Göktuğ Ordu'nun hayati tehlikeleri sürüyor. Bir başka ölümlü kazanın adresi Afyonkarahisar'dı. Çay ilçesi Akkonak köyü yakınlarında iki otomobil çarpıştı. Kazada 67 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti. İki otomobilde bulunan 5 kişi ise yaralandı. Yaralılar sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.
1: Denizli'de dehşet dolu dakikalar yaşandı. Takıntılı eski erkek arkadaş, eski sevgilisini ailesinin gözleri önünde silah zoruyla araca bindirerek kaçırdı. Anne ve babanın çaresiz ikna çabaları ise saniye saniye kameraya yansıdı. CASAT ekipleri hemen harekete geçti. Ormanlık alana düzenlenen baskınla genç kız kurtarıldı. Eli silahlı zanlı ise tutuklandı.
2: Genç kadını silah zoruyla kaçıran eski sevgili, jandarmanın operasyonuyla kıskıvrak yakalandı. Görüntülerin adresi Denizli'nin Tavas ilçesi. Takıntılı eski erkek arkadaş, anne ve babasının yanında gördüğü genç kadının önünü kesti. Elindeki tüfekle dehşet saçan şahıs, babanın ikna çabalarına rağmen genç kadını silah zoruyla aracına bindirdi. Ailenin ihbarı üzerine jandarma harekete geçti. Yapılan takip sonucu aracın izi bulundu. Ekiplerin ormanlık alana düzenlediği baskınla şüpheli saklandığı yerde sağ olarak yakalandı. Kaçırılan genç kızsa zanlının elinden kurtarılarak kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Adliyeye sevk edilen zanlı silahla tehdit ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: Türkiye'nin nüfusu artıyor ancak demografik tablo hızla değişiyor. Çocuk nüfusun payı %20,4'e gerilerken yaşlı nüfusun payı %11,1'e yükseldi. Oranlar Türkiye'nin yaşlanan nüfus gerçeğini bir kez daha ortaya koydu.
3: Yani ülkemizi ve milletimizi özellikle nüfus konusunda endişe verici bir gelecek bekliyor. Bu bir beka sorunudur.
4: Türkiye'nin nüfus yapısı gün geçtikçe değişmeye devam ediyor. Çocuk nüfusun payı %20,4'e geriledi. Yaşlı nüfusuysa %11,1 ile zirveye çıktı. Nüfus 86,3 milyon olaysa da çocuk ve genç sayısındaki artış yavaşladı. Ülkenin yaş yapısı da hızla tersine dönmeye başladı.
5: Bir alarm durumu olduğunu adeta ortaya koydu. Bu da mevcut durumla beraber yeni politikalar aslında bizim üretmemizin kaçınılmaz olduğunu gösteriyor.
4: Türkiye'nin nüfus artarken bir yandan da yaş yapısında dönüşüm gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan adrese dayalı nüfus kayıt sistemi 2026 yılı ikinci çeyrek verilerine göre ülke nüfusu 1 Temmuz 2020

0: 16 itibarıyla 86.320.602 kişiye ulaştı. 2025 yılı sonunda 86.092.168 olan ülke nüfusu bu yılın ilk 6 ayında 228.434 kişi arttı. Nüfustaki bu yükselişin 123.904 kişilik bölümü ise 1 Mayıs-1 Temmuz arasındaki 2 aylık dönemde gerçekleşti. Çocukların toplam nüfus içerisindeki ağırlığı azalırken yaşlıların payı yükseldi. 0-14 yaş grubundaki çocuk nüfusunun payı 2000'li yılların başında %30'lara yakın seviyedeyken %20,4'e geriledi. Türkiye nüfusu içinde yaşlıların payı ise %11,1 olarak ölçülerek tarihi bir zirveye ulaştı.
1: ...38. Boğaziçi Kıtalar Arası Yüzme Yarışı'na katılan yüzücüler Kanlıca Vapur İskelesi'nden yarışa başladı. 64 ülkeden 2500'e yakın profesyonel yüzücünün katıldığı yarış Kuruçeşme'de sona erdi. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından bu yıl 38.'si düzenlenen Boğaziçi Kıtalar Arası Yüzme Yarışı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul Valiliği ve Türkiye Yüzme Federasyonu koordinasyonunda gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, İstanbul Boğazı'nda düzenlenen 38. Boğaziçi Kıtalar Arası Yüzme Yarışı'nın startını Kanlıca Vapur İskelesi'nden verdi. 64 ülkeden 2500'e yakın yüzücünün katılımıyla gerçekleşen etkinlikte Kanlıca İskelesi'nden başlayıp Kuruçeşme'de sona erdi. Ayrıca bu yıl Türkiye Olimpiyat Komitesi tarafından yarışta güvenlik tedbirleri de arttırıldı. Yarışın güvenli şekilde gerçekleştirilmesi için sahil güvenlik, kıyı emniyeti ve deniz polisi başta olmak üzere ilgili kurumların koordinasyonuyla geniş katılımlı tedbirler alındı. Ankara'da düzenlenen 5. Uluslararası Gran Fondo Başkent Bisiklet Yarışı yurt içinden ve yurt dışından toplam 900 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Büyük bir heyecana sahne olan organizasyonda yarışları birincilikle tamamlayan sporculara ödülleri de takdim edildi.
2: Start verildi, Başkent Bisiklet Yarışı başladı. Uluslararası yüzlerce bisikletçi pedal çevirdi.
3: Parkuru coşkuyla gönderdi. Hadi bakalım, keyfiniz çıkarın.
2: Ankara Valiliği himayesinde 5. Uluslararası Gran Fondo Başkent Bisiklet Yarışı düzenlendi. Yarışa yüzlerce uluslararası bisikletçi katılım sağladı.
4: Yurt içi ve yurt dışından 900 sporcu katıldı. Çok kadınlar ve erkek, çok yoğun bir katılım. Ankara'da Gran Fondo olarak ilk defa böyle büyük bir organizasyon oluyor.
5: Uzun parkur, genel klasman, erkekler şampiyonumuz Ömer Cumhur Boyraz oluyor.
2: Uzun parkurda erkeklerde Ömer Cumhur Boyraz, kadınlarda ise Seniz Pamuk birinciliği elde etti. Kısa parkurda ise erkeklerde Furkan Akdeniz, kadınlarda Aylin Yüce bitiş çizgisini birincilikle bitirdi.
6: Her yarış sabahı çok heyecanla başlıyoruz biz bu işe.
7: Bugün ikinci seferim oluyor. Geçen sene de katıldım. Geçen sene üçüncü olmuştum. Bu sene birinci olmaya geldim. Rabbimin izniyle birinci de oldum.
2: Birinci olan bisikletçilere ise ödül verildi.
8: Evet, arkasından sporcularımıza hediyelerimiz de mevcut efendim. Derece giren sporcularımıza...
1: Çin'de yapılan insansı robot oyunları dikkat çeken anlara sahne oldu. 100 metre koşusu yapıldı. İnsansı robot 100 metreyi 9 saniye 39 saniyeyle koşarak Usain Bolt'a ait 17 yıllık dünya rekorunu kırdı.
0: Yıllık rekoru bir robot kırdı. Usain Bolt'un 100 metredeki 9.58 saniyelik dünya rekoru Pekin'de yapılan robot yarışında geride bırakıldı. Çin'de pistte insanlar değil insansı robotlar çıktı. Pekin'de düzenlenen dünya insansı robot oyunlarında 100 metre yarışı yapıldı.
9: Başlangıçta yapay zekaya pek sıcak bakmıyordum. İnsanların yerini alabileceği veya onları ortadan kaldırabileceği ihtimali nedeniyle biraz da direnç gösteriyordum. Ancak bu gelişme

0: durdurulamaz olduğunu görünce gelip bir göz atmaya karar verdim.
1: Yarış dikkat çeken görüntülere sahne oldu. Robotların hedefinde kırılması zor görülen Hüseyin Bolt'un 100 metre rekoru vardı. Tiangong Ultra adlı robot 100 metreyi 9.39 saniyede tamamladı. Bolt'un 9.58 derecesinden 19 salise daha hızlı koştu. Tiangong Ultra geçen yıl robot oyunlarında 100 metreyi 21.50 saniyede koşmuştu. Şimdi aynı mesafeyi 9.39 saniyede tamamladı. Robotun derecesi bir yılda 12 saniyeden fazla iyileşti. Yarışın ikincisi de Bolt'u geçti. Hunter'ın geliştirdiği Lightning ise 9.47 saniyede finişe ulaştı. Robotlar hızlıydı ancak denge konusunda sınıfta kaldılar. Tiangong Ultra finişin ardından dengesini kaybederek kenara savruldu. Lightning ise yere yığıldı. SD ile pistten çıkarıldı.
2: Küresel ısınma dünyayı uzun süredir etkisi altında tutuyor. İklim krizi Kuzey Kutbu'ndaki dengeleri değiştirdi. Grönland'da eriyen buzullar dev balinalara yeni geçitler açtı. Eskiden buz kütleleri yüzünden bölgeye yaklaşamayan binlerce balina ısınan kutup sularına akın etti. Ancak bu durum bölgenin yerli sakinleri için büyük bir tehdit de oluşturuyor.
3: Küresel ısınma Kuzey Kutbu'ndaki dengeleri alt üst etti. Eriyen buzullar dev balinalara yeni geçitler açtı. Eskiden buz kütleleri yüzünden bölgeye yaklaşamayan balinalar artık yaz aylarında kutuplara akın ediyor. Okyanus suyu ısındıkça balık sürüleri Grönland kıyılarına kaydı. Gıda bolluğunu takip eden kambur, oluklu ve mink balinalarsa kutupları dev bir beslenme alanına dönüştürdü. 2006 yılına kadar tek bir kambur balinanın görülmediği kutup sularında binlerce dev balina ortaya çıktı. Araştırmalar 2024'ten bu yana Grönland'a 16 bin balinanın ulaştığını gösteriyor. Bu dev canlılar yaz boyunca 800 bin tondan fazla balık ve kril tüketiyor. Bu yüzden madalyonun diğer yüzünde büyük bir yaşam mücadelesi var. Bölgenin yerli türleri olan narvallar ve beyaz balinalar dev akrabalarının gelişiyle alan kaybetmeye başladı. Artan besin rekabeti yerli canlıları kendi yuvalarından sürüklüyor. Böylece Doğu Grönland suları iklim krizinin kazananları ve kaybedenleri arasındaki sert mücadeleye sahne oluyor. Bilim adamları daha fazla balinanın bölgeye akın etmesiyle sulardaki popülasyon dengesinin değişeceğini söylüyor.
2: Denizli Çal'da 853 yıllık sudan koyun geçirme geleneği hala yaşatılıyor. Bu gelenek çobanlık kültürünün ve hayvanlarla kurulan bağın en özel örneklerinden biri. Çobanlar bir yıl boyunca emek verdikleri sürüleriyle birlikte Büyük Menderes Nehri'ni geçmeye hazırlanıyor.
3: Koyunlar özenle kırkıldı, mor boyalarla boyandı, süsler takıldı. 8 asırdır süren gelenek için çobanlar ve sürüleri hazır. Her yıl Denizli'nin Çal ilçesinde yapılan sudan koyun geçirme geleneği için heyecanlı bekleyiş sürüyor.
4: Bu yarış olmasa bile çobanın bir numaralı dostu, arkadaşıdır. Sürü gittiği zaman, seslendiğimiz zaman bu sürü lideri, elli koyunlar koşarak, meleyerek gelirler ki bütün sürü toplayarak gelirler çobanın yanına.
3: UNESCO'nun somut olmayan kültürel miras listesinde yer alan gelenek için çobanlar sürüleriyle birlikte son hazırlıklarını tamamladı. Çobanlar yarışma günü sürülerinin peşinden gelmesini sağlayacak.
4: Koyunun hazırlanması yani normalde bir yılını alıyor. Her gün bu koyuna bir günlük değil, her gün bakıyorsun. Günlük bakmamız lazım yani. Sen onu seversen, iyi göstersen ondan sonra iyi gösterecek.
3: Koyunların süslenmesi ise bu geleneğin en renkli anlarından biri.
4: Yeri geliyor eve gitmiyoruz, çocuğumuzun yanına gitmiyoruz ama bu hayvanları eksik bırakmıyoruz. Niye? Bizi unutmasın, yani orada bizi yani insan içinde mahcup düşürmesin diye.
3: 853 yıllık gelenek bu yıl yağışlarla birlikte nehirde suyun yükselmesiyle yeniden yapılacak. Yarışmaya 47 çoban 63 sürüyle katılacak. Geleneğin kökeninde ise

Bugün Peygamber Efendimizin doğumunun 1500. yılı vesilesiyle Mevlid Kandili idrak edilecek. Gönüllerin dua ve salavatlarla buluşacağı bu mübarek gecenin manevi iklimi ve nasıl ihya edilebileceği haberimizde olacak. Bu haberle birlikte bültenimizi noktalayacağız. Saat 5'te yeni gelişmelerle Ajans Yeni Gün'de buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.

0: güzel ahlakın temsilcisi, Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin doğduğu mübarek gece, her yıl Rebiül Evvel ayının 12. gecesinde idrak ediliyor. Peygamber Efendimizin dünyaya gelişiyle insanlığın karanlık döneminde yeni bir sayfa açıldı. Onun mesajı yalnızca bir dönemi değil, asırlar boyunca insanlığın yolunu aydınlattı ve aydınlatmaya da devam ediyor.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dünyaya teşrif etmeden dünyanın hali bir karanlıktaydı. Cahiliye dönemiydi. Resulullah'ın dünya teşrifiyle beraber o karanlıklar aydınlığa, cehaletin yanında da efendim ilim, bilim sahibi olmaya başlanıldı.
2: Karanlık cahiliye dönemini aydınlığa çeviren, o dönemi ilimle ve ahlakla yoğuran kainatın efendisi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dünyaya teşriflerinin 1500. yılı idrak ediliyor. Peki bu mübarek Mevlid kandili nasıl ihya edilmeli?
1: Çağımızda, bu zamanda dünyanın küçüldüğü, sosyal medya aracıyla her tarafa ulaşadığımız bir dönemde maalesef yine mazlumların ağladığı, mazlumların kanı döküldüğü bir dünyada yaşıyoruz. Cehaletin efendim aydınlığa galip olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Ama bizler Resulullah'ın hayatını örnek alırsak evlerimize huzur buluruz.
0: Bu nedenle Mevlid Kandili sadece bir geceyi ibadetle geçirmek değil, kişinin kendi hayatına dönüp bakması için de bir fırsat.
1: Bir muhasebe yapmamız lazım. Aynı şekilde o gece camilerimize gidip yatsı namazıyla cemaatle kılmak, gecenin yarısını ibadetle geçirmiş sevabı elde eder ve Kur'an-ı Kerim okuyalım. Kaza namazlarımız varsa kaza namazlarımızı kılalım. Çünkü ilk hesaba çekileceğimiz namazdır.

0: İyi akşamlar. Dünya hızla dönüyor. Olaylar çok hızlı gelişiyor. Türkiye'de bu sefer siber suçlar çıktı ortaya. Bir sürü örgüt çıktı ortaya. Hepsinin sayısı çok fazla, daha da artacakmış diye duyduk. Evet, gerçekten çok ilginç. Bunların hepsinin arkasında CIA var diye düşünüyorum ben. Ve hepsinin de ufak tefek bağlantıları var, iletişimleri var aralarında. Bakalım bu bitmez temizlik bitecek mi hakikaten? Çok büyük bir kirlilik içeriyordu bu. Evet, bir yandan da CHP'deki olaylar takip ediyor. CHP'deki olayların da nasıl neticeleneceği belli değil. Çünkü orada da kirlilik hiç bitmiyor. Ve daha geleceğini bildiğimiz olaylar da var. Evet, biz şimdi bu yeni siber suçlar ve bu örgütlerle bugün uğraşacağız.
1: Evet, tam siber suçlar değil de işte tarikatlar, modern tarikatlar haline dönüşmüş şekilde. Evet sevgili seyirci, hakikaten hem içeride hem dışarıda çok hızlı gelişiyor. Bir yanda İsrail Türkiye'yi tehdit etmeye başladı daha açık dille. Tabii bunun arkasında Netanyahu'nun önümüzdeki aylarda gireceği seçim ve şu andaki oy oranlarının düşük olduğu söyleniyor bu tehditlerin arkasındaki sebebin. Bir yandan da içerideki temizlik hakkında

0: hareketten tam hızıyla devam ediyor. Bir yandan cemaatlerin, tarikatların içine sızmış örgütler, bunların istihbarat bağlantıları tartışılırken, bir yandan da Asrin yolsuzluk davası, İstanbul Büyükşehir Belediye davası da devam ediyor. Şimdi bütün bunların hepsini çok detaylı olarak konuşacağız. Şimdi içeriden başlıyoruz. Kuytulcular ve bir operasyon yapıldı ve Kuytul tutuklandı. Kuytul ve eşi tutuklandı. Şimdi ilgili haberi izliyoruz.
1: Kuytulcular yapılanmasına yönelik soruşturmada yeni perde açıldı. Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul tutuklandı. Soruşturma derinleştikçe de dosyadan yeni ve dikkat çekici ayrıntılar çıktı.
2: Evinizde arama yaptık. 3 tane flaş.
3: Ben tamam. Kendi okuyacağım.
2: Okuyamadığınız yer olursa bana sorun.
1: Adana'da 19 Ağustos sabahı gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. 35 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerden 18'i adli kontrol kararı, 3'ü ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
3: Yakalama dersen imza atmam. Ben kaçmadım.
1: Yöneltilen suçlamaların listesi ise bir hayli uzun. Suç örgütü kurma ve yönetmekten örgüt üyeliğine, nitelikli dolandırıcılıktan resmi belgede sahteciliğe uzanan bir ağ var. Üstelik Kuytul ve çevresindeki yapılanmayla ilgili CİMER'e yaklaşık 6000 ihbar ve başvuru yapıldığı tespit edildi.
3: Kendi evimdeyim, kendi evimde yakalama denmez.
1: Yapılanmanın kendi içindeki görev dağılımı da mercek altında.
4: Alparslan Kuytul kendisine FETÖ'yü örnek alıyordu ve kendi örgütü ile FETÖ'yü mukayese ediyordu. İşte bu nedenle de Fethullahçı terör örgütü elebaşısı olan Fethullah Gülen gibi kendisine Hoca Efendi denilmesini istiyordu. İşte bu örgüt içerisindeki en önemli kuraldı ve bunu söylemeyen kişiler ise örgütten dışlanıyordu.
1: Üst kademede görev yaptığı belirtilen 9 şüphelinin irtibat kayıtları incelendi. O kayıtlarda FETÖ kapsamında adli işlem görmüş ya da yardımcı olarak kaydı bulunan 24 kişi tespit edildi. Bazı isimlerin birden fazla şüphelinin kayıtlarında yer almasıyla toplam irtibat sayısı 28'e çıktı.
3: Uzatacak mı şimdi? Tam bitti mi işlem?
5: Bitti gelir.
1: Bir başka dikkat çekici gelişme ise dijital delillerde yaşandı. Bazı şüphelilerin operasyonu önceden öngörerek hard disk ve bilgisayar kasalarını gece yarısı farklı adreslere taşıdığı tespit edildi.
6: Bunda kasası yok. Bunda mobilyalarla kasası yok. Hiçbir bilgisayarın kasası yok.
1: Kuytulcular yapılanmasına yönelik soruşturmada gözler ele geçirilen yeni delillerden çıkacak sonuçlarda.
0: Sevgili seyirciler, haberimizi izlediğiniz için detaylarını Abdurrahman verecek. Ama önce sayın vekilimize bir sorayım. Nedir bu? Cemaatlere bir operasyon mu yapılıyor? Veya Türkiye nasıl bir süreç yaşıyor? Çünkü sanki bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluklarla bir düğmeye basıldı ve temizlik devam ediyor. Ya bu onun neresinde veya nasıl bakalım buna?
7: Bu bir arınma hareketi, bu bir temizlik çalışması. Cemaate, vakfa, derneğe, tarikata yapılan bir operasyon yok. Dikkat ediyorsanız hiçbir operasyonda insanlar söylediklerinden, savunduklarından, fikirlerinden veya ibadetlerinden dolayı alınmıyorlar. Burada tamamen somut bir şekilde kara para soruşturmalarıyla alınıyorlar. Biz AK Parti olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da herkesin fikrine, zikrine, bizim gibi düşünmese bile saygılıyız ki dini cemaatlere, tarikatlara da asla olumsuz bir görüşle bakacak halimiz yok. Ancak konu cemaatleşmeden çıkmışsa, konu dini yapıdan çıkmışsa, konu insanların kendilerini ifade etmek için bir arada bulundukları mecradan çıkıp para yönetmeye gelmişse, kara para aklamaya gelmişse, hükümete ayar vermeye paralel yapılanma oluşturmaya gelmişse,
0: evet,
7: bu bir devlet operasyonudur. Bu bugünün konusu da değildir. Fatih Sultan Mehmet zamanından beri aynı operasyonlar yapılır. Evet. Devletin işini kim burnunu sokmaya kalkarsa, kim paralel yapı oluşturmaya kalkarsa, kim paraya gayri yasal yönlerle yol vermeye, yön vermeye kalkarsa operasyonlar yapılır ve bugün yaşadığımız da tam olarak budur.
0: Evet. Şimdi Kemal Hoca, şimdi 3 kişi bir araya gelse, böyle bir örgütümsü falan bir şey kursa, hemen içine bunun CIA mi giriyor? Özellikle bu işin içinde din varsa.
8: O kadar basit.